0: Hiçbir böyle şeylere girmeyeceğim. Ya büyük ihtimalle başkanım da bana kızacak bu konuda ama artık ben çok bazı şeylerden doldum. Mide bulandırmaya başladı bazı şeyler. Tamam, kötü oynayabiliriz. Bu bizim kendi öz eleştirimiz. İstediğimiz fırsatları tabii ki burada o pozisyon olmasaydı da biz kazansaydık. Ama hakemin işi gördüğünü verecek. Ben görmedim. Önümde adam vardı diyor. Yani bunlar nasıl bir bahane, nasıl bir mazeret, ben anlamış değilim. Yani şu pozisyonu göreceksin yani. Göremiyor Vardaki dışarıda diyor. Yani benim pozisyonum gitti. Takım penaltı kazanacaktı. Belki biz skoru 2-2 yapacaktık. Ondan sonra coşkuyla 3-2'yi bulacağız. Bizim şu an 3 puanımız gitti. Gençler Birliği'nde de aynı şey. 2 tane penaltı verilmedi. Şimdi biz her seferinde susuyoruz diye hakkımızın yenmesine müsaade mi edeceğiz yani? Ben bu nasıl, ne zaman değişecek? Bunu çok merak ediyorum. Söylemek de istemiyorum, ben böyle şeylere girmeyeceğim için kendime söz verdim ama artık bazı şeylerin değişeceğini umut ediyorum ama her hafta umudum biraz daha kırılıyor. Türkiye Ligi'ne dair bana göre bu her hafta hakemleri konuştuğumuz için yazık yani bize. Galibiyetleri konuşalım, yenildiğimiz zaman rakibimize tebrik edelim. Bugün galibiyet aldılar, tebrik etmesini de biliriz. Galibiyet aldılar ama biz de hakkımız yendiği zaman hakkımızı savunacağız. Ya ben, bu ben olurum, başkası olur. Ama bugün bana artık ben dolduğum için gelmek istedim. Bunlar bir şekilde artık değişsin. Nasıl değişiyorsa, bu sistem mi değişecek, neler değişecek bilmiyorum ama artık bizim hakkımız yenmesin. Sadece bizim değil, kimsenin hakkı yenmesin. Ben sadece Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin demiyorum. Kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda kararlar verilsin. Ondan sonra bakalım. Kim kimi yeniyorsa ondan sonra tebrik ederiz. Herkese de deriz ki tamam, adil yönetim olduktan sonra biz her şeyi kabul ederiz. Ama ortada adil bir şey yok. Şu pozisyon verilse bambaşka bir şey konuşacağız belki. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Biz şimdi kötü oynadık, ondan sonra pozisyonumuz verilmedi diye ne yapacağız? O zaman başımızı öne eğeceğiz, susacağız yapılanlara. Artık bir şeylere dur denmesi lazım yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz Kerem açıklamalarından.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi ve kaptan Orkun Kökçe'ye gidelim.
3: Vincenzo Italiano ile birlikte değişen bir oyun var ama bugün deplasmanda oynanan derbi oyunu bir farklıydı. İyi bir oyun, rakibine üstünü kuran bir oyun. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin?
4: Tabii bunlar çok zor maçlar. Çünkü karşımızda rakibimiz de kaliteli, iyi bir takım. O yüzden zaman zaman maç içerisinde zorlanıyorsun. Onu doğal olarak. Ama genel anlamda iyi, yani baskıda olsun, bazen biraz daha zaman vererek yani dengeyi çok iyi sağladığımızı düşünüyorum ve ofansif anlamda da bayağı etkili olabildik. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 2-3 tane de %100 şans kaçırdık. Güzel bir maç. Şu an her maçtan sonra diyorum, direkt maçtan sonra analizi %100 iyi yapmak biraz zor oluyor. O yüzden şimdi biraz zorlandım ama ya mutluyuz. Derbi kazandık. O önemlisi şu an.
3: Bugün Vincenzo Italiano ile ilk kez geri düşüp kazandığınız bir karşılaşma ki bu derbi karşılaşması. O geriye düşüp kazanılan karşılaşma sonrasında neler gelişiyor, neler değişiyor Beşiktaş'ta?
4: Bence takım ruhunu da olumlu bir şekilde etkiliyor. Çünkü geriye düştüğünde ister istemez biraz moral olarak düşüyorsun. Ama biz takım olduğumuzu gösterdik, bir aile olduğumuzu gösterdik. Sonunda da 2-1 kazanmak, Kadıköy'de kazanmak çok güzel bir his. Ama çok da tamam, sevincimizi de biraz abartmış olabiliriz ama bundan sonra da devam ediyoruz. Çünkü lig daha çok ya yeni başladı, daha uzun bir maraton var. O yüzden böyle devam ve üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Onu yani çalışacağız.
3: Çok fazla tutuyorum seni ama son olarak Dušan Vlahović'i soracağım sana. Geçen hafta penaltıyı onun kullanmasını istedin. Bu hafta da vurabileceğin bir pozisyonda yine Dušan'a bıraktın. Aranızdaki o uyum için neler söylersin? Çok iyi bir uyum bizler görüyoruz.
4: Ben Dušan olsun ama hemen hemen tüm takımdan o uyumu sağlamak istiyorum. Çünkü benim işim de öyle kolaylaşıyor. Çünkü birbirimizi çok iyi anlarsak, ne zaman, nerede, ne yapacağımız belliyse Ya oyuncu için daha da kolay olur. Çünkü bu pozisyonda mesela normalde belki kendim vururdum ama orada olacağını biliyordum. Yani biraz ezbere bir top oldu. Dusan orada olacağını biliyorum. Çünkü o da aç, gol atmak için aç. Çok ya üst düzey santrafor.

0: bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. İnşallah üstüne koyarak da devam edebiliriz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi ve basın toplantısına şöyle bir uzanıyoruz. Basın toplantısında Vincenzo Italiano bakalım neler söylüyor.
3: Hazır mıyız arkadaşlar? Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. Buyurun, size başlayalım.
4: Ayhan Şensoy, Radyo Spor. Beşiktaş'ın bugün merkezde Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Yani maç öncesi planlamasında kazanmaya yönelik oyunun merkezden hem dikine oynaması ve Fenerbahçe'nin merkezden gelmesini engellemesi çok dikkat çekiciydi bugün. Maç öncesi planlaması neydi ve bu bahsettiğim konu üzerinden ne kadarını bugün Fenerbahçe karşısında Beşiktaş sahaya yansıtabildi? Teşekkürler.
5: No, credo che la cosa più bella che è successa oggi, andare in svantaggio in un campo così difficile, non abbattersi e continuare a giocare, a fare quello che avevamo provato e addirittura vincere la partita contro una grande squadra. Quindi la cosa più che mi fa felice oggi è la reazione della squadra al gol subito. Il fatto che abbiamo sempre voluto non buttare la palla, abbiamo creato tante situazioni da gol e penso che nel secondo tempo noi abbiamo anche fatto vedere che sotto l'aspetto fisico riusciamo a reggere bene, con grande intensità, e di questo ne sono davvero contento. In mezzo al campo Orkun, Sali, Olaitan, molto bene, stanno crescendo, continuano a crescere, continuano a fare prestazioni di qualità. E siccome il centrocampo è la zona più importante di una partita di calcio, e in questo momento loro stanno bene, stanno determinando.
6: Bence aslında bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyundan kopmamaktı ve 3 puanı almaktı ve bu reaksiyondan dolayı gösterdiği oyuncularımın çok çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık, gol şansını girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şiddetle oynamaya çalıştık. Yine bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada ise Orkun, Salih, Olaytan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve gelişiyorlar hala. Her geçen gün daha da geliştiklerini, daha da iyileştiklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahada maçın belirleyici bir bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü gösterirler orta sahada.
3: Ali Bey, size devam edelim. Size de ricam birer soru sormanız olacaktır.
7: Ali Aydın, TV Spor, tebrik ederim. Beşiktaş bu stadyumda çok tarihi zaferler, galibiyetler elde etti ama bugün son 10 yıla baktığımızda Beşiktaş belki de bugün en karakterli ve en akılcı oyunu oynadı. Hatta geçtiğimiz hafta başından bu yana yorumcular Fenerbahçe'nin hep bir adım önde olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosunu Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler ve Beşiktaş'a bir nevi şans vermediler. Şimdi Beşiktaş size göre ligin bundan sonraki döneminde neler yapacak, neler yapabilir? Ve bugün ben maçı 90 dakika izlediğimde Beşiktaş'ın kusursuz oynadığını gördüm ama siz bir teknik direktörsünüz. Çok çalışan bir teknik direktörsünüz. Bugün Beşiktaş'ta yanlış bir şey var mıydı? Yani gözünüze batan, yanlış yaptığı bir olay var mıydı mesela? Teşekkür ederim.
5: Ma cosa faremo non lo so, siamo ancora alla quarta di campionato ed è ancora lunga, molto lunga. Adesso inizieranno gli impegni in Europa, inizieranno le partite ravvicinate, dobbiamo cercare di stare tutti bene, di coinvolgere il gruppo, di essere tutti pronti, perché

0: inizierà veramente a venire fuori, e deve venire fuori il vero Beşiktaş in tutto e per tutto come squadra. Oggi penso che non puoi avere il dominio assoluto della partita, giochi contro una grande squadra, contro grandi giocatori, però il fatto che abbiamo creato così tanto, battuto tanti corner, creato tanti presupposti per fare gol, vuol dire che la squadra ha personalità, vuol dire che la squadra non teme nessuno e continua sempre a proporre quello che fa in allenamento. Quindi sono contento, sono felice, e adesso dobbiamo solo cercare di continuare a crescere senza fermarci, perché è giusto così.
1: Bu takım daha ne yapabilir? İlerleyen zamanlarda neler gösterebilir onu çok bilemiyorum. Çünkü daha 4. haftadayız ve yol çok çok uzun. Lig gerçekten çok çok uzun. Özellikle yakın zamanda artık Avrupa maçları da başlayacak. Maç sayımız artacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. O yüzden herkesin %100 hazır olması gerekiyor. Herkesin hazır olup işin içinde dahil olması gerekiyor. İşte o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. O zor takvimlerde, o zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gösterirsek o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bugün tabii ki de bir maçı asla %100 domine edemezsiniz. Özellikle Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı, çünkü gerçekten iyi takıma sahip, iyi kaliteli oyunculara sahip. O yüzden tabii ki de çok domine etmek kolay değil. Ama bence bugün karakter göstermemizi düşünüyorum. Bunu nereden anlayabiliriz? Yarattığımız gol şanslarından, girdiğimiz gol pozisyonlarından dolayı, vurduğumuz kornerlerden, kullandığımız kornerlerden dolayı, aynı zamanda topu kazanma süremizden dolayı bence bunları görebiliriz. Özellikle korkmadan oynuyoruz ve idmanda, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahada gösterebiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğunu ve gelişerek, çalışarak daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.
2: Beyefendi, size devam edelim.
3: Serdar Kelleci, tebrik ederim. Çok ihtişamlı bir galibiyetti. İlk devre 3-1-4-2 gibi karşıladınız. Ya Rıdvan'ı ya da stoperlerden birini yükseğe çıkarttınız gibi gözüktü bize yukarıdan. İkinci devrede biraz daha dörtlü gibi kaldınız. Bunda Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklik mi sizi buna itti, yoksa ikinci devre planı mıydı?
0: No, noi sapevamo che poteva giocare con una punta e con un numero 10, e ce lo immaginavamo, così è stato. Quindi alla fine dietro spesso rimanevamo in parità numerica e abbiamo accettato di giocare tutta la partita in questo modo qua. Bravi Agba, bravo Emi, bravi Murillo e Ridvan, che fa anche gol. Quindi se un terzino inizia a fare gol, davvero è un qualcosa di incredibile, contro Sad che ha messo una palla spettacolare. Però era questo il nostro piano, cercare di lavorare sempre sporcandogli tutti i palloni, non facendoli giocare, non permettendo a Murici di appoggiarsi, e l'abbiamo fatto bene, perché difendersi tutta la partita contro questi giocatori e pensare solo a ripartire, per me è un pericolo enorme. Quindi siamo stati bravi ad allontanarli dalla nostra porta e questo ci ha permesso di vincere la partita.
1: Aslında maçtan önce tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk. Bunu az çok düşünüyorduk ve öyle de oldu aslında. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamında da öyle oldu aslında. Bugün Agbado, Emirhan, Murillo, Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan, yani gol attı. Bir bekin gol atması gerçekten ne kadar takımın geliştiğini gösteriyor. Önemli bir şey bence. Trossard da aynı zamanda iyi bir top verdi. Gayet iyiydi aslında. Bugün topları kazanmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Hep temizlemeye çalıştık aslında, böyle söyleyebilirim. Ve özellikle Vedat Murçe'de şans vermemeye çalıştık. Böyle de oldu aslında. Önemli olan burada kontra kullanmak çok istemiyorum. Çünkü eğer kontra kullanırsanız sizin daha da gömülü olduğunuz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Kalenizden ne kadar uzak kalırsa rakip sizin için o kadar ileri, daha az tehlikelidir. Ve bunu

0: yapmaya çalıştık, kazandık bugün.
1: Beyefendi siz.
2: İstiklal Gazetesi Nazım Türknaz. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum hocamızı. Sorum

0: possibilità. Un ambiente caldissimo, una partita in uno stadio difficile, e penso che esordire con una vittoria così sia davvero, davvero bello. Ci speravo, sapevo che era difficile, ci speravo in una grande partita da parte dei ragazzi, anche per dare questa soddisfazione alla società, al direttore, al presidente, che so che ci tiene tantissimo, quindi sono davvero felice, dedicata anche alla gente che è venuta oggi qui in massa a darci una grande mano, quindi sono davvero contento. Bella serata, dedicata veramente a tutto il mondo Besiktas.
1: Burada oynama imkanı gerçekten çok büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten benim ve ekibim adına çok büyük bir onurdu. Çünkü gerçekten buradaki insanları gördüm. Aşkla yaşıyorlar. Aynı zamanda çok tutkulular. Çok büyük maç. O yüzden bu gerçekten benim için ve ekibim için bir ayrıcalıktı. Gerçekten çok ateşli, sıcak bir ortamdı. Zor bir deplasman. Ama en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak gerçekten harika bir his. Ve bunun olmasını umuyordum. Ve öyle de oldu. Herkesten müthiş bir performans gördük bugün. Kulübe armağan olsun diyorum gerçekten, çünkü kulüp bu galibiyeti çok istiyordu, camia çok istiyordu bu galibiyeti. Özellikle başkanımız ve sportif direktörümüzle de konuştuk, onlar da ne kadar önemli olduğunu hep söylüyordu. Gerçekten de bunu başardık, herkes mutlu. Aynı zamanda bugün gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum, onlara vermek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bütün Beşiktaş camiasına, bütün taraftarlara, herkese armağan olsun bu maç.
2: Son soru hanımefendi, sizle bitirelim.
3: Hazal Palavar, En Son Haber. Öncelikle 3 puan için tebrik ederim. Ligimizde hakem performansı oldukça çok konuşulur. Siz hakemin kararları hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Oggi non è una giornata, è talmente bella che bisogna parlare solo della partita, della vittoria. Penso che l'arbitro abbia fatto quello che doveva fare, è stata una partita, a parte lo screzio tra Skriniar e Vlahovic, poi è stata una partita tranquilla, però non mi piace, non parlo spesso di arbitri, mi auguro che sia sempre tutto in buona fede e per oggi tutto a posto, nel senso che è stata una bella serata di sport e noi ci godiamo questa vittoria. E mi fermo qui perché è stato veramente una bella serata.
1: Bugün çok güzel bir maç oynadık aslında. Ben maç hakkında konuşmak istiyorum. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün de aslında hakem işini yaptığını söyleyebilirim. Sadece Skriniar Vlahovic'in bir olayı oldu. Onun dışında bence çok sakin ve sıkıntısız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Umarım da hep böyle devam eder. Sıkıntısız maçlar yaşarız. Bundan sonra da hep ve iyi niyetli olur herkes. Bu, iyi niyet gerçekten önemli. Bugün bence çok güzel sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyuz ve burada artık durup bitirmek istiyorum. Çünkü harika bir gece geçiriyoruz, harika bir maç geçiriyoruz. Teşekkür ederim.
2: Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz.
0: Grazie. Grazie.

0: Hocamız İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için de üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa, kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
2: Suya Güran Dolacans. Hocam geçmiş olsun. Hocam Süper Lig'de bugün 4. maçınızı oynadınız. Tamamında öne geçtiniz. Aslında bu çok arzulanan bir şey. Ancak 2 maçı öne geçmenize rağmen sahadan puansız ayrıldınız. Bunun sebebi

0: Sizce nedir? Teşekkür ederim.
1: Söylediğim gibi biz topa sahip olmayı severek ve bu bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaptırdığımız toplarla da rakip üzerimize gelip pozisyonlar üretti. Bence buydu.
2: Erhan Bey.
3: Erhan Alıroğlu, Şok Gazetesi ve Fotospor. Hocam, ilk yarı oyuna hakim bir Fenerbahçe vardı. İrfan Oğuz ve Gurum Umut ile pozisyonlar buldu ama ikinci yarı orta saha hakimiyetine kaybetti Fenerbahçe ve oyun Beşiktaş'a biraz döndü. Sizce bunun sebebi neydi? Bir de benim dışarıda izlerken gözlemledim. Hakem çok fazla oyunu durdurdu. Bu oyunu durduruşu da biraz Fenerbahçe'yi kesti gibi göründü. Hakemin takdir haklarını biraz daha Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyebilir miyiz? Bu konuda yorumunuz nedir?
1: 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı olan tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini, bu akşamkiyle beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir haklarıyla ilgili de sahadaki davranışlarını, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. Bu konuda bir şey de söylemek istemiyorum. İkinci yarıda orta sahada dediğim gibi maçı kazanmak için biz Kerem'i yani 10 numara gibi, ikinci forvet gibi oynattık. Orada da kaptırdığımız toplarla geri dönüşlerde birazcık zayıf kaldık. Ve maalesef ikinci golü yedik. Onun için dediğim gibi bu mağlubiyetin sorumlusu biziz ve önümüze bakıyoruz.
4: Hocam, bugüne kadar oynadığınız resmi maçlarda özellikle yani Fenerbahçe'nin attığı goller 66 dakika yani 66. dakikadan 66. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Fenerbahçe oyunun ilerleyen bölümlerinde oyundan düşüyor mu? Neden böyle bir istatistik var?
1: Bu maçlardan maçlara değişebilir. Yani lig ayrı, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları ayrı olabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok yani. Bizim yani 66. dakikadan sonra da goller gelebilir. Maçın başında da goller gelebilir. Dediğimiz gibi gol attıktan sonra bazen biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanarak oynayabiliyor. Bunlarla ilgili söylediğim gibi yani herhangi bir şu anda konuşacak veya bunun tartışacak bir tarafını bulamıyorum. Sonuçta tabii ki bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki bu fizik olarak siz hazır mısınız veya biz fizik olarak iyi durumdayız. Ama biz bugün ne fizik olarak ne taktik olarak sahada iyi değildik. Onu söyleyebilirim size.
2: Selin Hanım, son soru olsun bu.
5: Selin Koca, Türk Sports Dijital. Transfer döneminde kadro planlamasında yapılan hataların da bedelini ödediğini düşünüyorum bugün Fenerbahçe'nin. O yüzden şunu sormak istiyorum. Semedo'nun takımda tutulup Talişka'nın gönderilmesi kararını yönetime nasıl bir rapor verdiniz? Yönetim bu kararı sizin raporunuz doğrultusunda mı aldı? Teşekkürler.
1: Transferlerle ilgili transfer komitemiz yazın transfer döneminde çalıştılar. Biz de tabii ki kendilerine bu olacak oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Beraber birlikte yönetimle beraber bu kararları aldık yani şu ana kadar.
2: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Ve İsmail Kartal'ın sözleri de bu şekildeydi. Böylelikle maç sonu programımızı da derbi programımızı da noktalıyoruz yaklaşık 4 saattir. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Sizin de çok büyük bir kariyeriniz var ama tabii ki böyle büyük kariyerlerde bazen içimizde ukde kalan maçlarla da tamamlanır. Sizin acaba böyle olsaydı ne yaşanırdı dediğiniz ya da içinizde ukde kalan maçlar var mı kariyerinizde?
3: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası, futbol hayatımda bayağı da var.
2: Hocam, bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
3: Evet.
2: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
3: Hayır. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net ofsaytı var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da ofsayt. Çok az da olsa.
2: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
3: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor, aklına geliyor yani böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0'ken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil, maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam, eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasından dedim. Evet, müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız, birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize, finale bir adım kala, finale geçemememiz, ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
2: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
3: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
2: Hakem, evet, skandallarıyla.
3: Onu da
2: elemişler.
3: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı ama tabii sonuç maalesef lehimize tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
2: Ebue hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
3: Ebue istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Test kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım benim yerime bak falan gibi o estantane de olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santrafor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalıysıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
2: bir acaba,
3: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
2: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı hocam.
3: Çünkü çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. 8-8 Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
2: Ebiol'le alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maçta da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
3: olağanüstü
2: neler?
3: De bir gol attı.
2: Müthiş de bir gol attı.
3: Evet.
2: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Ebiol'le?
3: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu. Çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
2: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
3: Evet, 3 bir de yedik 4 tabii.
2: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
3: Evet.
2: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
3: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç.
2: Hep hocam tereddütsüz Florya'da yani. Konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
3: Hep vardı ama
2: Wembley'deydi final.
3: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
2: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
3: Tabii ki.
2: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
3: tabii
2: o zaman.
3: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii iki gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu. Biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
2: bir referans oldu mu hocam?
3: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım. Düşüncesi bizde hakim oldu.
2: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
3: Yani Nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler Nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
2: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
3: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
2: Evet.
3: Çağırdı, gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
2: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
3: Evet. Maç şimdi bitmeden. Dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
2: Yani
3: oradan zaten size kalan budur.
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
3: Eyvallah, bu doğuda kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
2: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
3: Boş kale.
2: 2-1 olacak hemen.
3: Hemen.
2: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
3: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
2: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
3: Evet.
2: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
3: evet,
2: olarak?
3: Evet, en iyi 15 dakika.
2: En keyif aldığınız?
3: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
2: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
3: Gelen hala da giriyor orta saha defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
2: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
3: Çok şık bir gol.
2: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
3: Ya ben gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
2: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar evet. grubu vardı.
3: Hocam. Hepimize olağanüstü bir yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik. Beraber hiç hak kaybettik. Etmediniz ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
2: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
3: Oldu. Evet.
2: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta evet. finalden bir gol kadar uzaktık.
3: Evet. Tabii 2008 keşkelerin ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
2: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
3: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
2: Tarihte ilk.
3: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerdeydik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik. Gruptan sonra çeyrek finalde Kroatya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi İhtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
2: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
3: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
2: Uygulanmaya başladılar.
3: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz. Bir resmim vardır elimde, tablo, tahta. küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir.

0: Maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek. Bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duygu kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunun sakat, bir grup oyuncu cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır, soru şu. Uzatmaya giderse ne olacak? Evet.
1: Kimi koyacağım? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir
1: artı
0: şey
1: yok. Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmaları. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya, dikkatli, fazla harcamayalım, yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam o
0: evet,
1: ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki edin. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş gibi
0: değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da, soyunma odasında da, maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı, Sabri var, sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana, ben yardımcılarıma hatırlıyorum, uzatmada yaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere, her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla, dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim, kendilerine teşekkür etmeden. Baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz içinde insanlar çok heyecanlandı, çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık. O günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
1: Evet.
0: Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: da kullanmamamız
0: Türkçesi
1: gereken.
0: Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, işimizde ukde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yılda, mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılar da dönüyor ya, bizim tam takıma yakın.
1: Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama... Çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı
0: hayatım
1: boyunca.
0: Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü.
1: Evet.
0: Vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık. Son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken Bülent Hoca, Ünder, ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük de, çok üzüldüm o maça ben. Olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz.
1: Evet.
0: Burada Atletik Bilbao'yu yenmemiz Hacı'nın son şutuyla
1: Rosenborg'da 2-1. Çok iyi maç çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize
1: maçını.
0: Önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Flora'da. Akşam yemeği bir gece önce. Telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir tarihe attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle eğer o gün çıksak paramparça derdik. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam.
0: Kazanırsa. Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son maça gerek kalmadı. Gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventus'lu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. Kimse aşırı bir şey yapmayacak. Susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Seyircinin ağzını açtırmadılar. Onlar da haklı. Gelen karar eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi falan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü sularını bile getirmişler. Yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı? 3
1: hafta sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar Ligi.
0: Şimdi o arada milletin sakatı varsa iyileşti bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto çok sevdiğim bir futbolcu sol bekiydi sağ bekiydi şeyin Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canıma en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece iki sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda çıkamıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor. Ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun? Söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece evet. Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik bir galibiyetle çıktı.
1: 8-8
0: puanlar.
1: Evet 8-8-8. 3 takım 8 puanlar
0: ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi.

0: güzeldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
1: Olimpiyat
0: çeyrek final, çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktı.
1: Yani keşke, acaba insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde olmalıyız. Biz tuzağa düştük, Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşini torba demek, size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
5: İki taraflı yani eşleşi tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
6: Fenerbahçe deplasmanı 3'ü yazdı.
5: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok
6: Alanya'da
5: büyük
6: bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
5: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin adı Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
7: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık. Öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın işin duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
6: gol yedi.
7: Gol yedi yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada

0: tane kas sakatlığım var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 evet. kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
1: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O dönemde de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi. Yani İsmail Kartal da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
2: Ne İsmail dersin? Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız galiba. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
1: evet, ama. Evet Beşiktaş yayında olacak.
2: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben neydi bileyim? Eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama hallolum hükmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna geldim. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldi de aynı gözyaşlarını döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, atmadı, hata yaptı. Başka ne var mesela?
1: Böyle Fenerbahçe gol kaçırmadı mı?
2: Yani
1: pozisyon yok.
2: Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi ben
1: Okan Buruk oynattı. 4 maç hemen vazgeçmiş.
2: Yani demek ki oynamış. Ben kaçırmışım. Atıyorum. Ya maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala işte Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam 65'te aldım. Vedat da oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
1: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
2: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
1: Çok net.
2: Tamam gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
1: Freddy'nin kalmasını hissediyorum.
2: Şimdi ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin demin dediğin bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi evet. 30 maç var evet. 90 puan evet. Ama rakipler de var ya. Şu anda Galatasaray var.
1: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
2: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı. Çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
1: Aziz Başkanken.
2: Yani. Evet.
1: Aziz Yıldırım Başkanken.
2: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
1: Advokat mıydı o sezon?
2: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Bunlar bir işaret. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan da daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
1: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın? Bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı. Yani bugün, yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
0: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
1: Mert Müldür.
0: Amil takım abi. Oyuncusu.
2: Yüzüne
0: nerede?
2: Bakmıyor ya. Mert Müldür bana
0: takım oyuncusu.
2: Niye yüzüne bakmıyor?
0: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha iyi oyuncular. Anlatmak istediğim kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o.

0: Galatasaray'ı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet. Stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi hani şahane diziler falan olur ya bir sonraki haftayı beklersin böyle coşku.
1: Sürdürek
0: öyle oynayayım. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı, o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur bak. Bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez, onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam, İsmail Kartal'ı kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken birinci hafta şeydi, ilk Avrupa maçı. İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan, asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
1: Senden etkilenmesi lazım.
0: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
1: İkna bak,
0: bir
1: sürü, hatta
0: bir
1: yani.
0: Sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş, batıdan gel. Dinlemezler abi, senin 99 puanını kimse dinlemez.
1: Oynamaz mı?
0: O bilgi birikiminle. Yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. O benle değil, bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik direktör davranışı olmaz.
1: Ne
0: çok merak ediyorum,
1: bence
0: ne
1: çok doğru soru. Yani. Ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
2: ya ne bekliyoruz önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamile olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatasız oynuyor? Ya senin çok evlat İrfan Can çok mu hatasız oynuyor mesela?
1: Çok beğeniliyor Semedo.
2: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçına bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Büyükte bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
1: Çok ağır şeyler olur.
2: Yani Roma olur. Takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada... Hocanın hocası var. Tilla var yani.
1: Gasperini.
2: Yani İtalyano. Bugün İtalya'da ben geldiğinde de söyleyeyim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba, yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle kimlerle oynayacaksın?
1: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
2: Ya bir iç saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar. Ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi
1: sadece gözüküyor. İkinci
2: bana ikinci yarıyı verir misiniz rica
1: sadece etsem? İkinci yarıyı yapın.
0: Zaten ikinci yarı iyice yani, o makas
1: yani
0: açıldı.
1: Hani yani. Gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
2: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
1: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün yani bırak taraftar, sattaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
2: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
1: Nasıl olacak abi?
2: Aynen. Abi çok tabii, doğru alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
0: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete tabii, tabii. Geçirir yani. Alamadı. Sen de ben nasıl hayır. Ben beşi maçı izliyorum
2: taraftara
0: ben mesela.
2: Taraftara suçu bulmuyorum
0: şimdi
2: zaten.
0: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
1: Hiçbir türlü atamaz.
0: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar Greenwood

0: Şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız, diyor ki Talisca Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talisca? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Ama oyuncuların fiziksel sorunu, onları sahaya gönderen de senin
1: teknik direktörün. %100 Talisca konusu bir bakış açısıdır. Yani Talisca'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir, Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz, o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Olacak. Bir hazırlanmanız lazım.
0: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde, hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
1: 8'e dönersin.
0: Başka bir oyuna dönersin.
2: Başka oyuna. Ama yani, hocamız dönmez. Hocamız
0: başka bir oyuna dönersin.
2: Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz neden saydıklarının. 3-2-5 dedi, 10 dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
1: İkinci yarıda kurtarış da bu şu ya. Vedat'ın üstüne gelen.
2: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistik. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol beklentisi. Rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7, Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Hasan'a 19 foul çalmış. Ona 11 tane çalmış.
1: %100 haklısınız. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
0: Tabii tabii, kesinlikle.
1: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Ya bu tartışmasız. Ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
2: Ama 2.5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
1: Tamam.
2: Yanına Cekulu, Tadiçli almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Freddy yönetiyorsun. Çünkü Cekulu, Tadiçli senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekulu, Tadiçli de.
0: Evet.
2: Ya siz de tamam bana bu kadar yardım ettiniz yeter, geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
1: Peki Murat abi, o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet, uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
2: Abi son 30 bu, yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan.
1: Başkanı olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
2: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben, kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu risk etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osay var, Tadic Ceko var.
1: Ferdi var.
2: Taze bir Fred var, Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha, yanlış anlama, hani girçik yapıyorsun, yeni giren de gidemiyor ileriye.
0: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
2: Valla benim bugün görüntüm şey güçlü olman lazım. Benim bugün görüntüm derbi nasıl bir derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kopmuş ligin şampiyonu belli olmuş. Şey,
0: evet.
2: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak, yardımcıyla devam edelim.
1: Tabii.
2: Bak tam öyle bir maç bu.
1: Tabii.
2: Allah'ın aşkına izleyenler, geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2.5 yıldızlı bir takım, 12.5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin, katılıyorum, teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
1: Hatta şu anda en önemli şey.

0: Oldu. Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır pardon.
1: Özür dilerim abi.
0: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde bak hocalığını herkese tartışırım ki bunu daha sayılar bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama Yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Bak, herkesten bir şey aldı.
1: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar kötü, Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
2: Doğru öyle
1: söylüyor. Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
0: Bir şey söyleyeyim hocam sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazırım mı? Hayır değilsin dedin.
1: Ama Semedo'ya inanma. Semedo'ya ikna oldun mesela.
0: Şimdi de inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
1: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
2: Ben de aynı fikirdeyim yani ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
1: Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem. Bizim Ümit Mil takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Ben bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik yerli oyuncular sahada. Beşiktaş'ta. Ne olursa olsun bak yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak duygusal olarak gittin motive ettin. Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncuları. Yapamazsın.
2: Ve yerli oyuncu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz yani çok aşikar.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
1: O da değil.
0: Cevap veriyorum. Değildi.
1: Tabii.
0: Yoktu bak İsmail Kartal Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar yoktu. Biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık değil mi? Adam bize içerideki özel sohbetimizde bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
2: Tamam.
0: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
2: Evet.
0: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
2: Doğru.
0: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani... Kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
2: Fenerbahçe hocalığı için kriter
0: ne? Neye göre seçtik?
2: Tamam.
0: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son 4 takımı Fenerbahçe, Traktör müydü? Persepolis. Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
2: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan ödeyecek.
0: Zaten boğuklar ona dönecek. Yani şimdi boğuklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demiyorum da hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
2: Öyle olur zaten sorumluluğu.
0: Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
1: Zaten
0: ben
1: şampiyonlar ligine kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan
2: Ederson'la
1: bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
2: İbrahim, onun peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi oynamış olabiliyor maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet, fena oyuncu değil. İyi özellikleri olan bir oyuncu.
1: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
2: Ama sen şimdi bir sezonu, evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta, tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
1: İşte bak, oradaki problem ne biliyor musun bak? Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik et, onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına, oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
2: Doğru.
1: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya, o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun, gelen giden konusunda da sezona başlarken ki, yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktım mesela. Ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
2: 40.
1: Başkanım şöyle söyleyeyim size. Ben derim ki bak, ben giderim, problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi İtalyano sezon başı kampa giderken? Bak, Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmıyor? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceksin. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
2: tamam,
1: anlamda.
2: Ama ben yaptım dediği için.
1: Bak şunu yani söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın, Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında, sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş? Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkiindeki hataları, sağ beki? Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak, bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını da İsmail Kartal bilmiyor mu?
3: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü, Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin, yani kusura bakmasın, ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takım eğlendiler. Kabul edilemez bir eğlenme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e, biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha, Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani Davinson'un pozisyonu, kafa golü var ya.
7: İnce bir o.
6: Yani orada offside denildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
7: Dizi ve omuzu, evet.
6: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikikten gol var. Lafayette'nin karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçoğun son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
7: Galatasaray ama maç sonucunu yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
6: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul değil der frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
8: Ama faul.
6: Dolayısıyla o da faul değil yani. Der. Faul değil der.
8: Bayağı faul yani.
6: Efendim Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
8: O konuda demesinler yani.
6: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus'un verilen puan faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Bazrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'te falan oynama yani. Bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting'in ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif, nasıl diyeyim, duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
7: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg, bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi, bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
9: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
7: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi? Bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele anlarda bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Klettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor.
6: Offside'a
7: teknolojiye güveneceğiz diyor.
8: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince açıdan göremediğimiz için.
6: Çok uzattılar ya.
8: Çok uzadı 5 dakikaya.
6: Ya çok uzattılar abi.
8: 5 dakika. Orada şeye yani, de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
6: Dokunmadıysa etkiledi mi?
8: Etkiliyor. Yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Klettenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu, hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
6: Mourinho'nun şeyi.
8: Evet, orada şey. Hani Abdülkerim maç. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın, boş ver. Yani çünkü orada bir darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
7: Ne diyorsun abi?
6: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
8: Ben öncelik almak olarak.
6: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
8: Evet.
6: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani. Hiç.
8: Direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
6: çaldı. Yani VAR'a falan yani. Bırakmadan çaldı. Verdi, ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
8: Vermese de tartışılırdı.
6: Vermese
8: sen nasıl buna vermiyorsun denir.
6: Evet. Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı, boyu kısaydı filan derler. Yine de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım
8: o iş. O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizun'da pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
6: Evet.
8: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı, ayağına bastı, pozisyon
7: var. Şey mi? Operi mi?
6: Operi. İki kere var. Bak, bir kere de değil, iki kere var.
8: Şimdi orada sarı kartı verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
6: İkinci pozisyonda.
8: Evet. İkinizde de Yunus
6: asıl
8: vardı.
6: Esas orada sarı kart.
8: O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile. Tabii. Yani ayağını bile sakınacaktı. Çünkü. Dokunmayacaktı çünkü, anladın mı?
7: Evet.
8: Yani bu tarz kararlar, bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten, takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey, burada bir oyunu aldı, biri taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Yani kötü maç yönetiyor.
6: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
8: Yani Barış Alper çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
6: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
8: Sonra
6: yoksa bak, bu mesela bu hakem yorumu. Ben öyle gördüm. Penaltı verdim. Ver abi tamam.
8: Öbürü, o faali vermediği
6: zaten
8: için.
6: Zaten iptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
8: Evet.
6: Öyle mi?
7: Tabii.
6: Öbüründe de ben faul gördüm. Faul çaldım der yani. Free kick pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonunu bir daha izlememiz lazım.
8: Onu bir daha izlemek lazım.
6: Ondan sonra.
8: O hani, leg tackle olarak verildi o pozisyon.
6: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
8: İki kere başa çeyre faul çaldı yani, mesela.
6: Kötü niyeti, niyeti bozulunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozulunca maç elinden gidiyor abi.
7: İlk yarının sonunda çok
6: tabii şey oldu. Yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç hakemlik bir şey de yoktu ortada. Tabii. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz, bir şey diyemez. Evet. Onu da VAR verecek yani. Çipli topla Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi, Ocak'ta gelecek. Yani VAR bakacak, gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu, EYM'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
8: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
6: Yok ceza. İşte var mı? Bakacağız. Bence de var da bakalım.
8: Var yani.
6: Bir daha seyredelim.
7: Bak göstereyim sana.
8: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
7: Aa, şurada şöyle.
6: Dur, evet şu an bir şey yapmıyor.
7: En
8: sonunda.
6: Ayağını kaldırıyor, vuruyor.
8: Sonunda vuruyor evet, abi vuruyor. Yani. Vuruyor abi yani.
6: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
7: Evet.
6: Evet.
8: Faal
6: yani. Orada faali vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sonra orada artık yeteneği öveceğiz.
8: Orada hem yeteneği öveceğiz.
6: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
8: Çünkü orada şey Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu. Yani
6: orada kapattığı köşeden yedi.
8: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle eskiden öyleydi hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sana doğrudan şeye kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için bak Deniz böyle gittikten sonra Artık dönemedi. Şeyde. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davison mükemmel perdeleme yaptı.
6: Ama Sara bugün Sara şey yani iki, bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
8: Orada Gabriel Sara, Gabriel Sara bugün mesela senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
6: Ben defansif olarak iyi bulmadım.
8: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 2'de 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması
7: iki
8: lazım. 2'de 2'di pardon 2'de evet. 2.
7: 3'te sahipsiz top kazanması.
8: 3'te sahipsiz top kazanması. Yani
6: var. Ahmet ama işte orada
7: anahtar pası var.
6: O sahipsiz toplarda genelde işte rakibi şeyi var abi.
7: Sen kim söyle, maçın adamı?
6: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
7: Kesin. Çıktık, ama çok az oynadı tabii
6: çıktıktan
7: ya.
6: Çıktıktan sonra bana göre
7: yarım saat oynadı.
6: Bana göre hadi Sara demek lazım.
8: Gabriel Sara. Sara
6: demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem Fule ile gitti. Bak Fule ile gitti. Sarı kart aldı. Kırmızı kart aldırdı. Kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımları attı son anda geldiler kurtardılar filan.
7: İkinci golde
6: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
8: Kırmızı kart göster.
6: İyi bir giriş yaptı şeye. Yani maç debüt diyorlar ya. Hı. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar? Debüt mü?
7: Evet.
8: Debüt.
6: İyi bir debüt yaptı yani. Ama tekrar ediyorum Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil. İyi görüntü vermediler.
7: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
6: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
8: Yok ya sonra yedek kulübesine keliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
6: i̇lk,
8: dedi
6: ilk,
8: yani.
6: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
8: Evet.
6: Daha o sırada bir şey, kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Kenara işaretini yaptı.
7: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
8: O başka kazanma arzusu.
6: Ama yani. Şöyle kazanma yani, great birse hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
8: Leao.
6: Ya onu gördüm.
8: Altyapısından çıktığı takıma
6: onu
8: karşı.
6: Onu gördüm yani. Onu
7: evet,
8: şey, Sporting altyapısı.
6: Evet. Şeyi gördüm Rafael yani. Yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
7: Şimdi yani Osimhen'in şu 4'te 5. grafikleri verelim. Çok yani enteresan bir yere. Bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı öyle çıktı
6: ya
7: bu arada.
6: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu atıyordu golü. Yine böyle bir acayip sıçrama vurdu atıyordu.
7: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
8: İnanılmaz.
6: Bu 16. mı oldu?
8: Evet. 16. oldu.
6: Müthiş. Müthiş. Müthiş.
8: Ya bu arada Osimhen
7: oyunda... maçlar tık tık tık. Sadece iki maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te iki asist. Evet.
8: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam Deniz Gül yeni geldi kabul ediyoruz ama Barış Alper'in Santofor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline normal geldi. Ama çok normal çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belir Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sara'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine. Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top hatırla. 7-1'lik 7-0'lık maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Burun tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü. Başakşehir maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
6: Çok ya 5 senedir adam top kazanıyor. 5 evet. senedir pasta çıkmaya
8: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
7: 7-0.
6: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
8: Ama benim hoşuma giden şey Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü Sporting bu konuda iyi.
7: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
6: Fena değil.
7: Abi şey, şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir ama mi? Şöyle, Haaland olmasa şöyle, Maresca ne yapacak?
6: Şöyle bir şey, elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
7: Evet.
6: Oyunu tamamen değişmez.
7: Bu çok bambaşka bir oyuncu. Abi.
6: Oyunu, gibisi... oyunu tamamen değişmez yani.
7: O yüzden... Ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki. Onun yok, gibi
6: oyunu
7: biri
6: düşer. Abi. Oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye? Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyorsun?
7: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Ona açı olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
6: Tamam yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani, var mı böyle bir şey?
7: Abi iki
6: böyle
7: türlü
6: şey var mı?
7: Yok bence yani. Var.
6: Bence yok.
7: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
6: Öyle. Vallahi bir de
1: Okan Buruk hep böyle yaptı.
6: Yani bir de yani B planı diye bir şey var yani. Tamam kesin. B'ye geçiyoruz.
7: O kesin, evet.
6: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam, mesela o zaman ne attım şimdi, uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
7: Tamam.
6: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
7: Evet, o yolda.
6: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
1: Abi işte yani bunun için, buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli Spor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzonspor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye o noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
6: orada
1: lazım.
6: Orada çalışır diyorsun.
1: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tek başına aldığı
6: şimdi
1: maç.
6: Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını şimdi düşünmesi lazım.
1: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Deniz Gül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun. Hemen
6: Barış'la uğraşmadan diyorsun.
1: Yok, olmuyor çünkü, gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya, olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar, iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5-1'lik maçta. Şeyde.
7: Doğru,
1: Frankfurt deplasmanına dön.
7: Davinson sol stoper oynadı.
1: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı, Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanından bahsediyorum. Tamam, Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santroforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynıdır.
6: Zaten onu beklemek de hata.
1: Onu beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşuları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela. Ama oraya bir santrofor koyarsan, en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da...
6: Ya sonuçta Deniz'in işi santroforluk diyorsun.
1: Deniz işi santroforluk abi. Sen orada santroforluğunu bir yap. Ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
7: Peki abi, bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de. Santrafor oynayacak.
1: Deniz Gül.
6: Deniz Gül. Deniz Gül. Ne yapacaksın abi?
1: Deniz Gül.
6: Abi vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
7: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
6: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
7: Hani Sané, Barış, Kanatlar ya da Yunus.
6: İşte yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor mesela. Turizm, inşaat, gıda yazıyor ya. Bu gıda mesela. Gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
1: Ticaret limited. Yani,
6: kardeşim, bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
7: Tamam.
6: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
7: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
6: Bence. Tabii yok ki, ikinci santrafor kim abi?
1: Alamıyorsun Leo. Ki. Alamıyorsun.
6: Abi Leo mu işte, bilmiyorum.
7: Bence öyle.
1: Ama Leo'ya da şöyle bakmak lazım. Yani.
7: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
1: Yok.
6: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik değil yani bu şey. Adam santrafor. Ha ama Leo'yu santrafora çekeyim. Ya ben genelde şöyle, Mourinho'nun hep o lafı var ya. Çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrafor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun, vasat santrafor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
7: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
6: abi belki
7: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş ya gibi
6: belki,
7: geliyor şu
6: belki,
7: an.
6: Belki,
7: çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
6: Belki Osimhen oynar abi, bilmiyorsun ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. bu takımlara karşı oynadı. Mantıklı. Forma da gidi 11 başladığı maçlar da var.
8: Tabii geçen sene sakatlandıktan sonra.
6: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
5: Kim ne dedi?
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Bu bir tekrar yayındır.
12: Bu programda

0: Maç sonu programına başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel Çağrı Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Beşiktaş derbide kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 kazandı Beşiktaş. 26. dakika Milan Škriniar perdeyi açtı, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sonrasında 38. dakika Trossard'ın asistinde Rıdvan Yılmaz, 73. dakika Orkun Kökçü'nün alda at pasında Dušan Vlahović ve Beşiktaş 2-1 kazanan taraf oluyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. Yaşar Kurt'la başlayalım. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar Yüksel'in.
0: Yani gerçekten burada Vincenzo Italiano hocayı tebrik etmek gerekir herhalde. Net bir fark koydu ortaya. Yani her planı işledi herhalde. Yani çok sakin kalan, her zaman oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı. Her zaman gole daha yakın olan taraf Beşiktaş'tı ve skora da yansıdı. 2-1 Beşiktaş kazandı. İlk olarak maçı genel anlamda nasıl değerlendirirsin?
1: Yani ilk kere dediğimiz gibi ilk kere bir denge vardı. Biraz daha istediklerini yapamayan bir Fenerbahçe. Her iki takım da istediğini yapamıyor demiştik ama Fenerbahçe'ninki biraz daha teknik üzerine, yani oyun kurulumunda biraz problem yaşıyordu ki bunun da temel nedenlerinden ilk hafta Beşiktaş'ın biraz daha oyuncuların Fenerbahçe'nin kanada yönlendirmek demiştik. Oyunu biraz daha orada sıkıştırıyor ki orada kaptığı toplar merkeze bir hızlı pas ve merkezde çok büyük boşluklar buluyordu Beşiktaş. İlk yarıda evet, bireysel bir hata ile Fenerbahçe golü buldu. Ve sonrasında da klasik bir İtalyano kullanım tarzıyla bekleri biraz daha içeride kullandı. Backstop arasına Rıdvan'ı attı ve oradan birbiri çıkardı. İlk yarıda yani çok hafif de olsa bir Fenerbahçe'nin daha yani iyi oyunu demiyor ama daha doğru oyunu, biraz daha ev sahibi avantajı da vardı ama yani kendi devre arasında konuştuğumuzda kilit nokta 70'ten sonrası demiştik. Çünkü bu tempolu oyuna, biraz dikkatli oyuna 5-5 sene başından beri alıştı. Çünkü yani hocası buraları iyi oynayan bir hoca. Yani hep ana oyun kurulumunda etkili bir antrenör ama tempolu oyunu daha çok seven bir antrenör. Fenerbahçe buraları çok fazla oynamadı. Yani Türkiye'de İsmail Kartal ilk döneminde de hep düşük tempo, topa sahip olma takımı, sene başından itibaren de çok yüksek tempo görmedik ki. Yani sağ çıkan takım da yani Kante, Gendiz biraz daha tutucuya yakın bir takım. Ve 70'ten sonra maç kralı diyebiliyorsun. Yani 45-70 arasında da Beşiktaş biraz geliyorum demeye başlamıştı ama yani 70'ten sonra hem Altar'a Rıdvan orada bir tazeleme var. Üzerine Çenli İlhan tazelemesiyle de beraber Beşiktaş daha tempoyu yükseltti ve yani Orkun'un bir 10 numara kuzusu, 2. bir santrafa kuzusuyla beraber ki burada Ake'nin de yerini boşaltması biraz şimdiler problemli bıraktı. Buradan Beşiktaş golü buldu ve yani 70'ten sonra ben bu golden sonra yapılan değişikliklerle beraber ki İsmail Hoca golde hem biraz önce Memeli Lukaku almıştı oyuna. Gol olsaydı ya muhtemelen Memeli ama Lukaku konusunda biraz bekleyebilirdi. Çünkü evet biraz hafta içinde belki Lukaku'yu daha çok istersiniz ama tempo olarak çok yükseldi dönecek oyuna. Biraz belki bu işi devam etmek isteyebilirdi. Belki Greenwood sahte 9 yapabilirdi. Birçok orada varyasyon vardı ama 70'ten sonra ben farkın biraz daha açılabileceğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi yani kritik noktaları tazelemişti Beşiktaş. Nitekim fırsat da buldu. Ben Fenerbahçe'nin 2-1'den sonraki reaksiyonunu biraz problemli buldum. İç sahada şimdiye kadar gayet de sezon başından beri hem Avrupa'da ligde bir puan kaybı var ama yine de moraller yüksekken daha şiddetli bir, daha güçlü bir reaksiyon beklerdim. Olmadı. Ya bunun da muhtemelen temel sebebi Asensio'nun yokluğu olabilir.
0: Kesinlikle Asensio'nun yokluğunun çok etkilediği belliydi ama Fenerbahçe'nin baştan sona planları doğru gitmedi ve bunu da değiştiremedi İsmail Kartal açıkçası, değil mi?
1: Ya elinde profil problemi var. Çünkü yani 2 senedir 3 senedir takım alınan ortalara bakıldığı zaman evet yani Gendouzi, Kante, İsmail çok fazla maç kurtardı Fenerbahçe üzerinde ama yani orada bir akıl, oyun aklı gerekiyor. Yani sene başı bu iki oyuncunun arkasında

0: Hakan Çalhanoğlu isminin geçmesi ya da 10 numaraya herhangi bir oyuncu bakılması eşitsiz değildi ama yani oraya bir Asensio'nun arkasına muhtemelen İrfan Can Kahveci görüldü ama yani İrfan Can Kahveci şey olarak yani fiziksel olarak ya da oyun aklı olarak daha oyunu rakiplere sahip ettiğiniz maçlarda evet etkili olabilir ama böyle dikkatli oyunlarda 45 dakika fiziği ya çıkartıyor ya çıkartmıyor ya fiziği çıkarsa başka teknik problemler yaşıyor. Teknik kalite konusunda Fenerbahçe'nin çok büyük eksikleri var. Bu maç tekrar görüldü. Hani bir Asensio ne kadar fark eder? Bu kadar bir fark eder. Evet bu kadar fark ediyor. Onun için hani elimizde böyle bir teknik kalitenin eksikliği olunca da birçok problemimizde sıkıntı yaşıyor.
1: Bireysel performanslara nasıl bir parantez açarsın Yaşar?
0: Yani ben ondan önce olumsuz bir örnek vermek istiyorum. Yani Gendouzi'nin ikinci yarı performansı tam bir skandal. Yani 10 saatte 1

0: değilmiş gibi gözüktü. Onu biraz daha bugün trol saat almış gibi soyuklu omuzdan ama hani Orkun orta sahada birebir mücadele yerde ayakta durdu. Bence Salih'e çok yardımcı oldu o konuda ki büyük başlardaki o artık Azri Tekrin de biraz gelmiş gibi duruyor. Sadece mental olarak takıma liderlik yaptığı zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı. Bence iki takımda da en fena çıkan performansı alınmaz.
1: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir ortam bekliyorsun?
0: Yani bunu bence bu maçlar biraz Roma maçının sonucu belirleyecek. Çünkü evet yani iç sahada ya Fenerbahçe iç sahada artık rakip kim olsa olsun tüm maçlara problem yaşamaya başladı. Yani bunun en büyük önlüğü de artık yani çok fazla önlüğü var ama Lyon maçı bence yaşlı çıktı. İç sahadaki bir birlik maç ve deplasmandaki garip geldi Fenerbahçe'nin maç. Yani 2-3 tek olduğu zaman Fenerbahçe deplasmanlara çok daha rahat oynuyor. Bunu gördük. Bunun taraftarla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı skor ne olursa olsun bir şekilde sonuna kadar destek vermeye çalışıyor. Ben taraftardan kaynaklı bir problem olmadığını düşünüyorum ama burada bir mental problem var. Bir psikolojik problem var. Bu iç saha geçmişte Fenerbahçe'ye ne kadar elinin en güçlü tarafıysa şimdi artık en dezavantajlı tarafı olmaya başladı. Burayı biraz bence Fenerbahçe artık düzeltmek zorunda çünkü her turnuvada ilk saflı kalemiz olmak zorunda. Burayı hani Roma maçında bence alınabilecek bir 3 puan. Burayı biraz daha telafi edilebilir bir noktaya sokabilir. Ama olası bir Roma'da kaybedilecek puan yani Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürlere bakıldığı zaman Roma çünkü 3 puan yazdığı maçlardan biri Fenerbahçe'nin de minimum 1 puan yazdığı maçlardan biri. Orada bir puan kaybı bu maçta da beraber iki sekonda zaman daha büyük sorunlar yaratabilir Fenerbahçe'de.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Çağatay Çıt'la gidelim, hemen onun da görüşlerini alalım.

0: radyomuzun sevilen programcılarından Çağatay Çıtlak bizlerle. Çağatay abi hoş geldin.
1: Onlar tüm Radyo Gol dinleyenlere ve sana da iyi programlar diliyorum sevgili Göksen'cim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Maçı yerinden takip ettin. Gözlemlerin neler? Nasıl yorumluyorsun mücadeleyi Beşiktaş? Güçlü bir oyunda 1-0 geriden geldi. 2-1 kazandı.
1: Tabii bir tarafta 47 bin seyircisini arkasına almış. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen, kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet almayan ve Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan bir İsmail Kartal vardı Göksen'in. Diğer yanda da Fiorentina'da 2 kez konferans lig finali oynatan, Bologna'da biliyorsun 50 yıl sonra kupa kazandıran hücumcu istekli ve Beşiktaş'ı oynattığı futbolda da spor otoritelerinin beğenini kazanan bir teknik direktör vardı. O da Vincenzo Italiano. Tabii Galatasaray'ın dün Başakşehir'i yenip puanını ona çıkarmasından sonra bugün burada yenilen takım daha 4. haftada liderin 4 puan gerisine düşmüş olacaktı. İki takım da istatistiklere baktım maç öncesinde. Bugüne kadar 365 kere karşı karşıya gelmişler. Ve bu maçlarda Fenerbahçe 138, Beşiktaş'ta 130 galibiyet almıştı. Tabii ya iki takım İlk kez 1924 yılında karşılaşmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 100 yılı aşan bir rekabet. Tabii bu formda iki takım için nasıl olacaktı? Şimdi oraya gelelim. Fenerbahçe Beşiktaş karşısına Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç 11 ile çıkarken Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısına Nubel, Agnadu, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Salih, Olaytan, Orkun, Çenli, Trossard ve Vlahovic 11 ile başladı. Tabii burada teknik direktörlerin seçimleri çok önemliydi. Acaba neye göre ya, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyordu? Biz de onu çok merak ediyorduk ama ilk yarı bence hani son yıllarda izlediğim en güzel ilk yarılardan bir tanesi oldu sevgili Göksel'in. Ve hani şöyle bir maçın gene gidişatına baktığımızda genel değil de şöyle diyelim, yani Beşiktaş adına iyi bir futbol varken Trossard ve Olaytan'ın iki şutunu çıkaran bir Ederson vardı, evet, maçın başlarında. Ama bir karambol esnasında Skriniar'ın galiba 26. dakika olması lazım, 26. dakikada attığı gol Fenerbahçe maçına daha çok hani moral de kattı Fenerbahçe açısından. Ama dakikalar 37'yi gösterdiği anda Trossard'ın asistinde

0: Rıdvan'ın golüyle beraber yakalaması Beşiktaş'ın oyunda bir dengeyi getirdi. Bence Fenerbahçe'nin ilk yarısı en iyi isimleri Kante, Skriniar ve Guendouzi olurken de Beşiktaş adına gerçekten sahada inanılmaz işler yapan Olaytan ve Trossard'ı gördüm Göksel'in, ama futbol adına gerçekten seyir zevki yüksek iki takımın da futbol oynamayı isteği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani ilk yarı için. Fenerbahçe ikinci yarı İrfan Can Kerem değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ta da Rıdvan'ın yerine Ottar oyuna dahil oldu. İkinci yarının belki de hani maçın seyrini değiştirecek olan en önemli pozisyon da hepimiz izledik. Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalıp Ederson'un belki de %90 olacak olan o pozisyonu kurtarmasıydı. Fakat Fenerbahçe'nin bence Asensio'nun eksikliği gerçekten hissedildi. Yani Beşiktaş'ta bot dakikasını sen söylersen daha iyi olur ama herhalde 64-65. dakikaydı. Çağın yerini İlhan'a bıraktı.
1: Evet, tam Beşiktaş, 64 abi.
0: Evet, daha farklı gelmeye başladı Fenerbahçe'nin üzerine. Fenerbahçe dedi tabii oyundan yavaş yavaş düşmüşken, çünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe ile ikinci yarının arasındaki Fenerbahçe'de büyük farklar vardı. Fenerbahçe'de Muriç ve Oğuz 67. dakikaya kadar oyundaydılar. Yerlerine de Lukaku ve Nene'ye bıraktı. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fizik gücü gerçekten hani ilk yarıya düşünürsek gerçekten beğendim. Çünkü daha ligin başında baskı yapan, bazen geçişler tempo yapan, bazen gerektiğinde kontrollü bir oyun oynadılar. Ne yaptığını bilen ve fizik olarak da lige hazır iki takım gördüğümü söyleyeyim en başta. Bazen evet takım boylarının uzadığı, işte bloklar arası mesafenin gerçekten fazla olduğu bir karşılaşma oldu. Ama Beşiktaş'ı izlerken tabii çıplak gözle farklı görüyorsun. Bir an 3-3-4'e evrildiğini gördüm. Böyle bir diziliş gördüm. Fenerbahçe ise klasik 4-2-3-1 dizilişi gibi oynadı Göksel'in. Ama Fenerbahçe'de gerçekten hani şimdi evet Fenerbahçe yenildi ama şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de gerçekten takımın en iyisi 35 yaşındaki yaşlı denilen Kante'ydi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hem oynadığı hem istatistikler açıdan Fenerbahçe'de kendini öyle bir gösterdi ki yani hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Beşiktaş'ta da özellikle Trossard muhteşem bir maç çıkardı. Şunu gördük Göksel'in, aslında Beşiktaş bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi bu maçta. İkinci yarıda ise şöyle gene bir baktığımızda Fenerbahçe'nin gol pozisyonu yoktu. Fizik olarak çok düştü ve Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu çünkü gol geliyorum dedi. Hepimiz de bunu söyledik zaten spor yazar arkadaşlarla maçı izlerken. Tabii bu maçın belki de Fenerbahçe adına kafalardaki en büyük soru da acaba Talisca oynasaydı bu maç böyle biter miydi sorusuydu sevgili Göksel'in. Ben de şimdi basın odasına, basın toplantı odasına iniyorum. Teknik direktörün açıklamalarını da hep birlikte göreceğiz. Daha da çok fikir sahibi olacağız.
1: Peki Çağatay abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere, iyi programlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine de hayırlı geceler diliyorum.
1: Çağatay Çıtlak bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yorumlarını aldık kendisinden. Teşekkür ediyoruz kendisine de ve şimdi Yunus Aydın'a gidelim. Yunus Aydın bakalım nasıl değerlendirecek karşılaşmayı.

0: Basın toplantılarını da an be an yine Radyo Gol frekanslarından bulabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve muhtemelen ilk olarak Vincenzo Italiano çıkacaktır. Sonrasında İsmail Kartal çıkacaktır. Konuk takım teknik direktörleri ilk olarak çıkıyorlar. Ve Yunus Aydın hattımızda, hemen kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin? 1-0 öne geçen bir Fenerbahçe ama gerçekten maçın genelinde daha iyi oynayan tarafta Beşiktaş diyebiliriz herhalde. Skor üstünlüğünü de eline alan bir Beşiktaş.
1: Kesinlikle, yani hem skor üstünlüğü konusunda hem oyunun tamamını kontrol konusunda Beşiktaş çok çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani aslında Fenerbahçe'nin bence çıktığı ilk 11'de de hani İrfan Can Kahveci çok doğru bir tercih değildi. Yani ancak şöyle bir durum var. Tabii Fenerbahçe tarafında İsmail Hoca haftalardır eleştirilirken aslında yani Lyon maçı sonrasında Fonseca'yı mat etmesi de hani çok övgüye elbette layıktı. Ama bugün itibariyle tamamen sınıfta kaldığını aslında görüyoruz. Yani gerçekten iyi bir maç geçirmedi İsmail Hoca. Bence 10 numarasız bir oyunu yani organize edebilmesi gerekirdi. İrfan Can Kahveci'ye güvenerek 10 numaralı bir oyun organize etmek. Yani bu ben anlamlandıramıyorum. İrfan Can Kahveci olan bu hani sevgi sonradan alacaksanız yani oyuna bir katkı vermiyor. İlk 11'de başlattığınız zaman mutlaka çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Tek bir hamleyle bütün orta saha üstünlüğünü kaybetti İsmail Hoca. Ayrıca Mason Greenwood'un da o yıldız özelliklerinden gerçekten hani uzak bir Fenerbahçe gördük. Yani özellikle ikinci yarıdaki hamleyle beraber Greenwood da çok fazla etkisizleşti. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin savunması çok ağır. Yani Fenerbahçe çok pozisyon görüyor kalesinde. Bunu geçen sene Tedesco'da defalarca kez söyledi. Yani bize gol atmak çok kolay dedi hocam. Ve gerçekten de doğruydu bu. Yani Fenerbahçe gerçekten kalesinde çok pozisyon gelen. Her maçta kazanması gerekiyorsa en azından iki tane atması gerekiyordu. Bugün iki tane atamadı. Gördüğümüz gibi karşısında büyük takımlar varsa Fenerbahçe bu konuda zorlanıyor. Lyon maçı belki bir sürpriz, belki bir hani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi yolunda Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçtı ama bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını gördük. Yani kalesine çok pozisyon gelen bir Fenerbahçe, çok az istekte olan bir Fenerbahçe. Ben bugün teknik kapasite olarak da Beşiktaş'ı çok önde gördüm. Yani çok iyi gördüm ama en belirgin fark bence gerçekten Beşiktaşlı oyuncular maçı kazanmayı çok istediler. Ve Fenerbahçe çok korkak, çok çekimsel bir oyun oynadı. Çok panik bir oyun oynadı. Ederson'un kurtarışlarının 45-65 arasında çok etkili olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten maç belki 3'e 4'e de gidebilirdi. Ama bunlara Ederson engel oldu. Her anlamda Fenerbahçe'nin sınıfta kaldığı bir maç. Yani şüphesiz çok kötü bir maç geçirdi Fenerbahçe. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde odak diyemeyiz. Gerçekçi olmak lazım. Derbi ve lig çok çok önemli. Galatasaray'ın geçtiğimiz sene ligde kaybettiği maç sayısına Fenerbahçe 4. haftadan ulaştı. Yani bu gerçekten Fenerbahçe için çok çok negatif bir puan tablosu. Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 yenilgi alıp şampiyon olan hiçbir takım yok. Yani Fenerbahçe bu imkansı buradan başarır başaramaz, bu tabii ayrı bir konu ama bugün sahadaki takım hiçbir şekilde şampiyon olabilecek bir izlenim vermedi. Beşiktaş tarafıysa gerçekten çok istekli. Yani Fenerbahçe savunmasa takviye yapması gerekiyordu. Evet, belki 10+4 kuralına takıldı vesaire ama yani geçen sene mevcut hoca Tedesco'nun bizim defansımız çok kötü, çok rahat pozisyon yiyoruz söyleminden sonra sadece savunmada bir oyuncu değiştirildi. Nathan Ake. Onun da bugün formsuz olduğunu gördük zaten. Yani Fenerbahçe taraftarları için çok hayal kırıklığı olan bir maç. Şampiyonlar Ligi öncesinde gerçekten momentumu farklı bir seviyeye getirebilirdi burada alınacak galibiyet ama Beşiktaş'ta en başta tabii ki tebrik etmek lazım. Yani hem hocası hem takımı çok iyi hazırlanmış. Yani Vincenzo Italiano gerçekten çok iyi hazırlamış maça. Tabii bugün itibariyle de Fenerbahçe kadrosunun eksik olduğunu düşünen birçok Fenerbahçeli futbol sever hem mevcut yönetimi hem de zaten İsmail Hoca'yı aleni bir şekilde hedef alacaklar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Yani yanlış bir 11. İrfan Can Kahveci ısrarı. Yanlış değişiklikler ve ikinci yarı tamamen kaybedilen bir oyun kontrolü ve sonrasında kaybedilen bir maçı. Ben geçen sene bu yorumu yaptığımda çok eleştirilmiştim. Yani çok da fazla tepki görmüştüm. Bu sene de aynı fikirdeyim. Geçtiğim sene Fenerbahçe ikinci hafta puan kaybettiğinde Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demiştim. İki hafta, dört haftada iki yenilgi alan Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'de bir daha, geçen sene hiç oturamadı zaten liderlik koltuğuna, ondan önceki sene de Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'in geri kalanında tekrar liderlik koltuğuna oturma şansı yok. Tarihte de, Süper Lig tarihinde de dediğim gibi dört haftada iki kez kaybeden bir takımın şampiyon olduğu örnek yok.
0: Peki mağlubiyetin ana sorumlusu İsmail Kartal mı dersin?
1: Yani ben İsmail Hoca derim. Yani çünkü gerçekten aslına baktığında

0: bugüne kadar gelinen derbi karnesinde İsmail Hoca'nın gerçekten kötü bir derbi karnesi yok. Yani şampiyon olunmayan sezonlarda dahi, ki İsmail Hoca'nın zaten Fenerbahçe 4. gelişi ve şampiyonluğu yok. Bence bu bile çok büyük bir eleştiri konusu. Ancak hani onu hadi bir kenarda bıraktığımızı söyleyelim. Ya bugün takımı bence mental olarak hazırlayamamış. Fenerbahçe çok çekimsel bir oyun oynadı özellikle 1-0'dan sonra. Bugün yani Vincenzo Italiano 2-1 öndeyken, yani tamam evet belki Vlahovic oyundan çıkartıyor ama... Yani yine bir santrofor oyun oluyor. Korkak bir oyun oynamadığını gösterdi. Yani diğer tarafta evet Fenerbahçe'nin hamle gücü çok zayıf. Asensio'nun yokluğu tamam, ancak bunlara bir çözüm olması gereken kişi teknik direktör İsmail Kartal. Ya Asensio yoksa 10 numarasız bir oyun organize edeceksiniz. Belki orta saha üstünlüğünü ele alabilmek için İsmail Kante Genduzi orta sahaya çıkmak da bir çözüm olabilirdi. Ancak İsmail Hoca bunu tercih etmedi. Yani bir numaralı sorunu tabii ki İsmail Hoca'yı gösterdi. Oyuncular da dediğim gibi çok fazla eksikti. Bunda hemfikiriz. Ama oyuncuları bu konuda motive edememek de bence fazlasıyla İsmail Hoca'nın eksikliği diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a nasıl bir parantez açarsın? Yani maçın başından sonuna kadar bütün planlar doğru işledi. İyi işledi Beşiktaş'ta. Tabii burada da aslan payını herhalde Vincenzo Italiano'ya vermek gerek.
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'la alakalı Alanya deplasmanında kaybettiklerini, hatta o maçın anlatımında da işte beraber ya o gün de hani şunu söyledim. Yani çok Beşiktaş taraftarının referans alması gereken, İtalyano'yu eleştirmesi gereken bir yenilgi değil. Yani hep söylediğimiz bir şey. Çünkü yani evet Erzurum'da, Sivas'ta kışın deplasman oynamak, Rize'de yağmurlu havalarda nasıl zor? Büyük takımlarımızın maçlarından biliyoruz. Yani kışın işte Sivas deplasmanı, Erzurum zordu. Aynı şekilde yazın da, ya bunu hep söyledim, Alanya'da, Antalya'da maç oynamak zor. Ki baktığında Süper Lig'de Adana'dan takım kalmadı. Antalya'dan bir tek ilçe takımı Alanya var. Mersin'den, Hatay'dan takım yok. Yani sıcak bir şehirle Ağustos'ta oynamak aleni bir fikstür dezavantajıdır. Yani hele ki takımlar yeni otururken, fizik kondisyonlar yeni yeni işlerken. Ya Beşiktaş bunun zararını gördü. Yani çok sıcak bir havada Alanya'da oynadı. %80 lira falan nem oranında. Ve Alanya deplasmanında kaybetti. Onun haricinde Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyordu. Bugün de bunu gördük. Dediğim gibi planlar işliyor. Kontrollü başladı. Evet bir gol yedi Beşiktaş. Ama sonuçta oyun disiplininden kopmadı. Oyun mücadelesinden kopmadı. Yani kazanacağına olan inancını da getirdi ki baktığında orta saha üstünlüğünde maç boyunca elinde tuttu. Beşiktaş ki Fenerbahçe'de Kante Gendo

0: dakika sonra Rıdvan Yılmaz golü attı. Vlahovic, ya Orkun Kökçü boş kaleye golü attırdı. Arkadaşları Vlahovic'e koşuyor. Hayır diyor, Orkun'a koşun diyor. Sonra Orkun'u selamlıyor yani. Senin bu gol diyor adeta. Çok olumlu görüntüler var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani işte antrenörlük dediğimiz olayın artık günümüz futbolunda geldiği noktada yani %50'si, hatta belki %50'sinden de fazlası iletişim. Ve Vincenzo Italiano bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Ya İsmail Kartal'ın ne kadar iyi yaptıysa bence şüpheli. Yani Italiano'nun gerçekten bence Trossard'ın Vlahovic'in gelmesine çok büyük etkisi olduğu gibi, yani şu an bu oyuncuların yönetilmesinde işte Vlahovic'in Çorum maçı artı bugünkü derbi galibiyetinde maçı kazandıran golü atması çok çok değerli. Yani bence gerçekten Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyor. Yani bugün itibariyle işte Beşiktaş'ta taraftarların tedirginlik yaşadığı, ligi erken mi veda ederiz gibi bir tedirginliğinin de olmadığını düşünüyorum. Evet, bir yenilgi var ortada. Onun haricinde işler yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Yol kazasıdır. Avrupa'da bir sıkıntı yaşamadı Beşiktaş. Kadrosu oturuyor, oyunu oturuyor. Hocaya olan güven, yönetime olan güven fazlasıyla artıyor. Yani şimdi Vlahovic mesela Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, haftaya görüşürüz diye bir mesaj verip Orkun Kökçü'yü de Messi'ye benzeten bir açıklama yapıyor. Dediğin gibi yani keyifler her şey yerinde. Ama tabii ki yani Vlahovic için çok ayrı bir parantez açmak lazım. Büyük oyuncular böyle maçlarda kendilerini gösterirler. Gerçekten Vlahovic de gösterdi. İşte Fenerbahçe'de çözüm olsun diye oyuna alınan Lukaku'nun hareket dahi edemediğini görüyoruz. Yani bugün yani gündüz yayınında mesela yani Can Genç'le konuşurken de yani şunu söylemiştim. Yani Lukaku gerçekten birkaç haftada değil hani bir yılda falan toparlanamayacak bir görüntüde. Yani ilk geldiğinde yani Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey mesela Lukaku'yla övgüyle bahsederken Oğuz Çetin yanında şunu söyledi. Yani 4-6 haftada hazır olur demişti. Sonrasında Lukaku %100 hazırım gibi bir açıklama yapmıştı Avrupa'da önerilen öncesinde. Ya herkese tabii ki Lukaku'yu hani referans almak istiyor Fenerbahçe taraftarında. Ama bugün itibariyle baktığında hani Oğuz Çetin'in haklı olduğunu sanki görüyoruz. Yani Fenerbahçe için işler yoluna gitmiyor Beşiktaş'ın ne kadar iyi gitse de. Beşiktaş'ın hamle gücü de şüphesiz ki daha fazlaydı. İlhan olsun, oh olsun. Yani Beşiktaş geriye düştüğü noktada maçı çevirirken yani maçta 80. dakikada da geride girse bence döndürme ihtimali çok daha yüksekti. Ama 2-1 önde olduğu maçın son dakikalarında dahi buram buram Fenerbahçe'nin geldiği bir maç görmedik. Aksine Beşiktaş'ın 3'ü 4'ü bulabileceği pozisyonlar da vardı. Bu 45-65 aralığında da vardı. Dediğim gibi Ederson çok fazla top çıkardı ama yani Beşiktaş tarafı için gerçekten Orkun'uyla, Rıdvan'ıyla, Vlahovic'iyle, Trossard'ıyla harika bir maç oldu. Trossard'ın performansı bugüne kadar fazlasıyla eleştiriliyordu. Bu tarz büyük maçlar, bu tarz galibiyetler camiayla oyuncuyu da tabii ki kenetleyeceği gibi yani oyuncunun da önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'a çok daha fazla katkı vermesini sağlayacaktır. İşte Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Avrupa sınavı yok. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bir sınav var. Ama Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğunu da mental açıdan çok olumlu destekleyecek kesin.
0: Peki bir diğer tarafta tabii hakem yorumlaması. Nasıl değerlendiriyorsun Halil Umut Meler'in performansını?
1: Yani çok fazla oyunu durdurduğunu düşünüyorum. Yani Halil Hoca hani Avrupa'da da bence istenilen seviyeye gelememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Yani çok fazla oyunu durduruyor. Bir kere hani pozisyon konuşmadan önce genel olarak yorumum bu. Yani her iki taraf içinde oyunun uzamasına, oyunun akmasına izin vermiyor. Yani bir numarada bence eleştirecek pozisyon bu. Yani Vlahovic'in bir hareketi var. Daha önce de Almeyler'es yaptı. Çok da uzun süreli bir ceza almıştı. Belki onu gözden kaçırdı. Maç içerisinde olabilir ama ben Kerem'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hani genelin aksine hani birçok kişi pozisyon penaltı olduğunu Halil Umut Meler'in vermediğini söylemiş ama genel anlamda çok kötü bir maç yönetimi düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Yani yeniden büyük maçlar alacak olması sevindirecek. Yani Ankara Gücü maçında yaşadığı talihsiz olay sonrasında geçen sene bu tarz büyük maçlardan almak imtina etti. Yani ve genel olarak aslında baktığın zaman yani tek tüp büyük maç verildi Halil Hoca'ya. Daha çok işte Yasin Kol'u gördük. Cihan Aydın'ı gördük. Başka hakemler gördük büyük maçlarda. Halil Hoca da yeniden bu seviyeye döndü. Bizim elimizdeki kötü neyse hakemlerden birisi. Net bir şekilde skoru etkileyecek bir hata yaptığını düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Ama genel anlamda maçı çok fazla durdurması. Yani yeni oluşan futbol düzeni. Çünkü oyunun akması için her şey yapılıyor. Biliyoruz. Buna bence çok fazla ayak uydudan bir oyun sergilemedi. Çok oyunu durdurdu ama yani maçı Fenerbahçe'den aldı, Beşiktaş'a verdi.

0: verdi ya da Fenerbahçe'nin 2-2 yapabilmesi için her şeyi yaptı gibi hani bir söylemde bulunmak bence ağır olur. Çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum Ali Lütfen'in.
1: Peki şöyle ki açıklamalar da devam ediyor. Biraz daha vaktimiz var basın toplantısına kadar. Değişiklikleri nasıl yorumlarsın ya? Rıdvan değişikliği beni çok şaşırtmıştı mesela.
0: Ben de katılıyorum. Yani Rıdvan Yılmaz'ın golünden sonra da oyunda kalacağını da düşünüyordum ama birincisi yani İtalyano dediğim gibi başından itibaren korkmuyorum mesajını verdi. Bence bu çok değerli. Skoru aldığı noktada geride olduğu noktada da. Yani geride olduğu noktada bu maçın 2-3'e 4'e gidebileceğini düşünerek bir hamle de yapabilirdi. Hiç bunu düşünmedi. 2-1 olduğu noktada Ndidi hamlesi hariç yani herhangi bir şekilde ya Ndidi de bence skoru korumak adına çok değerli bir hamle. Ama Vlahovic on değişikliği de başta olmak üzere İlhan'ın oyunu alınması da aynı şekilde asla korkmadığını bu derbiyi kazanmak için sahada olduğunu net bir şekilde gösterdi. Ben çok değerli buluyorum. Dediğim gibi yani şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklikler de şöyle. Fenerbahçe'nin hamle gücü gerçekten azdı. Yani çünkü eksik var. Asensio'nun olmaması bence çok değerli bir eksik. Ama Lukaku hamlesi yani gerçekten Lukaku 25-30 dakika sahada bir şeyler verebilecek durumda değil. Yani abartısız söylüyorum. Belki abarttığımızı düşünenler olacaktır ama fizikalite olarak gerçekten hani normal bir insan seviyesinde hatta belki yani günlük hayatta spor yapan bir insana göre şu an daha kötü. Yani Lukaku 2 aylık bir süre hazır olmayacak. Belki sadece Lukaku'ya Avrupa lisansı çıkartıp ligde Talişka devam ettirilebilirdi. Yani bu da belki yanlış bir karar olmuş olabilir. Bugün belki Talişka olsa daha farklı bir Fenerbahçe'yi görebilirdik. Kerem değişikliği konusunu az önce değindim ama şimdi değişiklik konuşurken bence daha detaylı değinmekte fayda var. Yani evet İrfan Can Kahveci oyundan çıkmalı ama ya İsmail Hoca'nın artık İrfan'ı kaçıncı kez oyuna alıp kaçıncı kez çıkarışı 1.90 dakika tamamlamıştı yok. Yani belki de artık kadronun kullanılmayan yerlerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Evet ilk 18'in ilk 24'ün içinde ama yani artık maçın derbi maçı artık affı olan bir maç değil. İşte Samsun maçını kazanmak kadar kolay olmuyor gördüğümüz gibi. Bazen yaptığınız değişiklikler de yetersiz olabiliyor. İsmail değişikliği ile alakalı fikrim şu. Yani elde gerçekten adam kalmadı. Yoksa 2-1 iken hani hücum yönelik bir oyuncu İsmail yüksek olmayabilirdi. Ama şunu söylüyorum. Yani İsmail Hoca çok fazla taraftar etkisine kalıyor. Çok duygusal bir hoca. Belki bugün Fenerbahçe 10 numarasız bir oyunda orta saha düzeninde Kante, Gündüz'ü İsmail çıksaydı bu maç daha farklı olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi savunmada çok fazla pozisyon görüyor. Ama İsmail Hoca bu eleştirilerden korkmuş olacaktır. İrfan'ı 90 dakika oyunda tutmak istediği halde tutamadığı gibi. Yani bu duygusallıkta doğru değişiklikler yapmak zaten mümkün değil. Dorgeles'in elinin oyuna girmesi yani elbette ön alan baskısını arttırdı, mücadeleyi arttırdı ama Nene'nin de belli başlı teknik kapasite olarak problemleri var. Yani bir Trossard seviyesinde asla bir kanat oyuncusu değil. Yani bundan net bir şekilde zaten sahada hissettik. Yani elde olan zaten değişiklikler bunlardı. Bunları yapabilirdi. Dakika olarak da bir problem yok ama bu oyuncuları hazırlamak, bu oyuncuların isteğini motive etmek bu da teknik direktörün işi. İsmail Hoca'nın bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum.
1: Peki sezonun kalanı yani Fenerbahçe taraftarında bir hayal kırıklığı oluştu mu sence? Ve önünde de önemli bir Roma maçı var Fenerbahçe'nin.
0: Yani sürprizsiz tabii ki yani her Fenerbahçe taraftarının bugün mutsuz olacağını ve takım olan inancının gün gün azaldığını düşünüyorum. Yani çünkü baktığın zaman 4 haftada 2 yenilgi ve dediğim gibi yani Fenerbahçe bazen imkansız zorlamak istiyor. Yani işte Ali Koç'a daha önce de anlatılıyordu mesela Ali Başkan'a. Ya bunları yaparak şampiyon olunmamış diye. Yani hiçbir derbi kazanmadığınız yıl şampiyon olamazsınız. Ligde örneği yok. Ali Koç olacağız diyordu işte olunmadı. Ya bugün geldiğimiz noktada aynı şey geçerli oluyor. Ya baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı yani ilk 4 haftada 2 kez kaybetti. Birisi Gençler Birliği'ne, diğeri Beşiktaş'a. İlk 4 haftada 2 şampiyon, 2 maç kaybeden takımın şampiyonluğu yok. Ya bundan sonrası olur mu diye zorlamak. Ya şimdi birçok kişinin ilk 4 haftada bu yorumu yaptığınızda hani tepki verdiğini evet görüyoruz ama şimdi her takımın oyunu oturmadı. Şimdi bunu görüyoruz. Evet Galatasaray'da da belli başlı aksamalar var. Hafta boyunca işte konuştuk. Yani evet Torreira sarı orta sahası dün söylemiyordum. Dün Torreira çok iyiydi ama kötüydü. Bu süreçte Osimhen'in ekstra performansları fazlasıyla taşıdı. Fazlasıyla oyun taşıdı ve Galatasaray'a puanlar kazandırdı. Fenerbahçe şu an bu süreçte taşıyacak bir yıldız çıkartamadı. Greenwood'da dediğim gibi bugün erken değişiklik sonrasında performansını tamamen kaybetti. Yani çok büyük bir ayak kırıklığı da var şüphesiz ki Fenerbahçe'de. Ama yani toparlanabilir mi? Yani Şampiyonlar Ligi'nde belki Roma karşısında alacak bir galibiyet toparlayabilir. Ama yani peki bir de ligdeki realiteler var. Fenerbahçe
1: yansıması olur mu Roma maçına bu mağlubiyetin?
0: Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Yani bir kere oraya giden taraftarın da Lyon, ilk maç Lyon'da söylemiştik mesela. Yani Gençler Birliği maçının etkisi oldu. Tüm taraftarının ya da Lyon maçının Gençler Birliği'ne de etkisi oldu. Yani bu bir bütün, her maç puzzle'ın parçaları birbirine elbette etkiliyor. Bugün gelinen noktada Fenerbahçe evet yani yara almış durumda. Fazlasıyla yara almış durumda. Taraftarın takım olan inancı elbette etkilendi. Gerçekçi olmak gerekir ama 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Fenerbahçe takım var. Bu da yadırganacak, azımsanacak bir şey değil daha doğrusu. Elbette o gün statta bir atmosfer olacaktır ama derbide kazanan bir Fenerbahçe çok daha etkileyici, çok daha korkutucu, çok daha yüksek bir atmosfer yaratan bir Fenerbahçe olabilirdi ama yani bundan çok uzak bir performans izleyeceğimiz de kesin bence Perşembe günü.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Flash röportajlarla devam edelim. Maç sonunda ilk olarak Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
2: Ardından bu maçı değerlendirecek olursan neler söylemek istersin Kerem?
3: Teşekkür ederim. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Kendi evimizde taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı tabii ki. Üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. İyi oynamadık tabii ki. Şanslarımız oldu. Ama çok da güzel oynadığımızı düşünmüyorum. Öz eleştiri kendimce yapabilirim. Ama şu konuya da değinmek istiyorum. 4 hafta oldu galiba. 4 haftadır biz sadece Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Bugün de kendisiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim penaltı pozisyonum büyük ihtimalle bütün Türkiye görmüştür. Kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan da gelen bilgi topun dışarıda olduğu. O yüzden vermediğini söyledi. Benim gördüğüm pozisyonda da top içerideydi. Tekrardan da baktım. Yani bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Artık bu can sıkmaya başladı. Ben yoruldum. Geçen sene kendime söz verdim. Saha içinde kalacağım. Hiçbir böyle şeylere girmeyeceğim. Ya büyük ihtimalle başkanım da bana kızacak bu konuda ama artık ben çok bazı şeylerden doldum. Mide bulandırmaya başladı bazı şeyler. Tamam, kötü oynayabiliriz. Bu bizim kendi öz eleştirimiz. İstediğimiz fırsatları tabii ki burada o pozisyon olmasaydı da biz kazansaydık. Ama hakemin işi gördüğünü verecek. Ben görmedim. Önümde adam vardı diyor. Yani bundan nasıl bir bahane, nasıl bir mazeret ben anlamış değilim. Yani şu pozisyonu göreceksin yani. Göremiyor VAR'daki dışarıda diyor. Yani benim pozisyonum gitti. Takım penaltı kazanacaktı. Belki biz skoru 2-2 yapacaktık. Ondan sonra coşkuyla 3-2'yi bulacağız. Bizim şu an 3 puanımız gitti. Gençler Birliği'nde de aynı şey. 2 tane penaltı verilmedi. Şimdi biz her seferinde susuyoruz diye hakkımızın yenmesine müsaade mi edeceğiz yani? Ben bu nasıl, ne zaman değişecek? Bunu çok merak ediyorum. Söylemek de istemiyorum, ben böyle şeylere girmeyeceğim için kendime söz verdim ama artık bazı şeylerin değişeceğini umut ediyorum ama her hafta umudum biraz daha kırılıyor. Türkiye Ligi'ne dair bana göre bu her hafta hakemleri konuştuğumuz için yazık yani bize. Galibiyetleri konuşalım, yenildiğimiz zaman rakibimize tebrik edelim. Bugün galibiyet aldılar, tebrik etmesini de biliriz. Galibiyet aldılar ama biz de hakkımız yendiği zaman hakkımızı savunacağız. Ya ben, bu ben olurum, başkası olur ama bugün bana artık ben dolduğum için gelmek istedim. Bunlar bir şekilde artık değişsin. Nasıl değişiyorsa, bu sistem mi değişecek, neler değişecek bilmiyorum ama artık bizim hakkımız yenmesin. Sadece bizim değil, kimsenin hakkı yenmesin. Ben sadece Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin demiyorum, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun, herkese eşit şartlarda kararlar verilsin. Ondan sonra bakalım kim kimi yeniyorsa ondan sonra tebrik ederiz. Herkese de deriz ki tamam, adil yönetim olduktan sonra biz her şeyi kabul ederiz. Ama ortada adil bir şey yok. Şu pozisyon verilse bambaşka bir şey konuşacağız belki. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Biz şimdi kötü oynadık. Ondan sonra pozisyonumuz verilmedi diye ne yapacağız? O zaman başımızı öneyeceğiz, susacağız yapılanlara. Artık bir şeyleri dur denmesi lazım yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz Kerem açıklamalarından.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi ve kaptan Orkun Kökçe'ye gidelim.
4: Vincenzo Italiano ile birlikte değişen bir oyun var ama bugün deplasmanda oynanan derbi oyunu bir farklıydı. İyi bir oyun, rakibine üstünü kuran bir oyun. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin?
5: Tabii bunlar çok zor maçlar. Çünkü karşımızda rakibimiz de kaliteli, iyi bir takım. O yüzden zaman zaman maç içerisinde zorlanıyorsun. Onu doğal olarak. Ama genel anlamda iyi, yani baskıda olsun, bazen biraz daha zaman vererek yani dengeyi çok iyi sağladığımızı düşünüyorum. Ve ofansif anlamda da bayağı etkili olabildik. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 2-3 tane de %100 şans kaçırdık. Güzel bir maç. Şu an her maçtan sonra diyorum, direkt maçtan sonra analize %100 iyi yapmak biraz zor oluyor. O yüzden şimdi biraz zorlandım ama ya mutluyuz. Derbi kazandık. O önemlisi şu an.
4: Bugün Vincenzo Italiano ile ilk kez geri düşüp kazandığınız bir karşılaşma ki bu derbi karşılaşması. O geriye düşüp kazanılan karşılaşma sonrasında neler gelişiyor, neler değişiyor Beşiktaş'ta?
5: Bence takım ruhunu da olumlu bir şekilde etkiliyor. Çünkü geriye düştüğünde ister istemez biraz moral olarak düşüyorsun. Ama biz takım olduğumuzu gösterdik, bir aile olduğumuzu gösterdik. Sonunda da 2-1 kazanmak, Kadıköy'de kazanmak çok güzel bir his. Ama çok da tamam, sevincimiz de biraz abartmış olabiliriz ama bundan sonra da devam ediyoruz. Çünkü lig daha çok ya yeni başladı, daha uzun bir maraton var. O yüzden böyle devam ve üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Onu yani çalışacağız.
4: Çok fazla tutuyorum seni ama son olarak Dušan Vlahović'i soracağım sana. Geçen hafta penaltıyı onun kullanmasını istedin. Bu hafta da vurabileceğin bir pozisyonda yine Dušan'a bıraktın. Aranızdaki o uyum için neler söylersin? Çok iyi bir uyum bizler görüyoruz.
5: Ben Dušan olsun ama hemen hemen tüm takımdan uyumu sağlamak istiyorum. Çünkü benim işim de öyle kolaylaşıyor. Çünkü birbirimizi çok iyi anlarsak, ne zaman nerede ne yapacağımız belliyse, ya oyuncu için daha da kolay olur. Çünkü bu pozisyonda mesela normalde belki kendim vururdum ama orada olacağını biliyordum. Yani biraz ezbere bir top oldu. Dušan orada olacağını biliyorum. Çünkü o da aç, gol atmak için aç. Çok ya üst düzey santrafor. Bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. İnşallah üstüne koyarak da devam edebiliriz.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi ve basın toplantısına şöyle bir uzanıyoruz. Basın toplantısında Vincenzo Italiano bakalım neler söylüyor.
7: Hazır mıyız arkadaşlar? Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. Buyurun, size başlayalım.
8: Ayhan Şensoy, Radyo Spor. Beşiktaş'ın bugün merkezde Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Yani maç öncesi planlamasında kazanmaya yönelik oyunun merkezden hem dikini oynaması ve Fenerbahçe'nin merkezden gelmesini engellemesi çok dikkat çekiciydi bugün. Maç öncesi planlaması neydi ve bu bahsettiğim konu üzerinden ne kadarını bugün Fenerbahçe karşısında Beşiktaş sahaya yansıtabildi? Teşekkürler.
9: No, credo che la cosa più bella che è successa oggi andare in svantaggio in un campo così difficile, non abbattersi e continuare a giocare, a fare quello che avevamo provato e addirittura vincere la partita contro una grande squadra. Quindi la cosa più che mi fa felice oggi è la reazione della squadra al gol subito, il fatto che abbiamo sempre voluto non buttare la palla, abbiamo creato tante situazioni da gol e penso che nel secondo tempo noi abbiamo anche fatto vedere che sotto l'aspetto fisico riusciamo a reggere bene con grande intensità, e di questo ne sono davvero contento. In mezzo al campo Orkun, Sali, Olaitan molto bene, stanno crescendo, continuano a crescere, continuano a fare prestazioni di qualità, e siccome il centrocampo è la zona più importante di una partita di calcio, in questo momento loro stanno bene, stanno determinando.
10: Bence aslında bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyundan kopmamaktı ve 3 puanı almaktı ve bu reaksiyondan dolayı gösterdiği oyuncularımın çok çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık, gol şansına girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimi düşünüyorum, çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şiddetle oynamaya çalıştık. Yine bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada ise Orkun, Salih, Olaytan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve gelişiyorlar hala. Her geçen gün daha da geliştiklerini, daha da iyileştiklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahada maçın belirleyici bir bölüm olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü gösterler orta sahada.
7: Ali Bey, sizle devam edelim. Sizden ricam birer soru sormanız olacaktır.
11: Ali Aydın, TV Spor, tebrik ederim. Beşiktaş bu stadyumda çok tarihi zaferler, galibiyetler elde etti ama bugün son 10 yıla baktığımızda Beşiktaş belki de bugün en karakterli ve en akılcı oyunu oynadı. Hatta geçtiğimiz hafta başından bu yana yorumcular Fenerbahçe'nin hep bir adım önde olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosunu Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler ve Beşiktaş'a bir nevi şans vermediler. Şimdi Beşiktaş size göre ligin bundan sonraki döneminde neler yapacak, neler yapabilir? Ve bugün ben maçı 90 dakika izlediğimde Beşiktaş'ın kusursuz oynadığını gördüm ama siz bir teknik direktörsünüz. Çok çalışan bir teknik direktörsünüz. Bugün Beşiktaş'ta yanlış bir şey var mıydı? Yani gözünüze batan, yanlış yaptığı bir olay var mıydı mesela? Teşekkür ederim.
9: Ma cosa faremo non lo so, siamo ancora alla quarta di campionato ed è ancora lunga, molto lunga. Adesso inizieranno gli impegni in Europa, inizieranno le partite ravvicinate, dobbiamo cercare di stare tutti bene, di coinvolgere il gruppo, di essere tutti pronti, perché tra un po' inizierà veramente a venire fuori, e deve venire fuori il vero Beşiktaş in tutto e per tutto come squadra. Oggi penso che non puoi avere il dominio assoluto della partita, giochi contro una grande squadra, contro grandi giocatori, però il fatto che abbiamo creato così tanto, battuto tanti corner, creato tanti presupposti per fare gol, vuol dire che la squadra ha personalità, vuol dire che la squadra non teme nessuno e continua sempre a proporre quello che fa in allenamento. Quindi sono contento, sono felice, e adesso dobbiamo solo cercare di continuare a crescere senza fermarci, perché è giusto così.
10: Bu takım daha ne yapabilir, ilerleyen zamanlarda neler gösterebilir onu çok bilemiyorum. Çünkü daha 4. haftadayız ve yol çok çok uzun. Lig gerçekten çok çok uzun. Özellikle yakın zamanda artık Avrupa maçları da başlayacak. Maç sayımız artacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. O yüzden herkesin %100 hazır olması gerekiyor. Herkesin hazır olup işin içinde dahil olması gerekiyor. İşte o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. O zor takvimlerde, o zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gösterirsek o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bugün tabii ki de bir maçı asla %100 domine edemezsiniz. Özellikle Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı, çünkü gerçekten iyi takıma sahip, iyi kaliteli oyunculara sahip. O yüzden tabii ki de çok domine etmek kolay değil. Ama bence bugün karakter göstermemizi düşünüyorum. Bunu nereden anlayabiliriz? Yarattığımız gol şanslarından, girdiğimiz gol pozisyonlarından dolayı, vurduğumuz kornerlerden, kullandığımız kornerlerden dolayı aynı zamanda topu kazanma süremizden dolayı bence bunları görebiliriz. Özellikle korkmadan oynuyoruz ve idmanda, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahada gösterebiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor çünkü gerçekten bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğunu ve gelişerek, çalışarak daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.
7: Beyefendi, size devam edelim.
12: Serdar Kelleci, tebrik ederim. Çok ihtişamlı bir galibiyetti. İlk devre 3-1, 4-2 gibi karşıladınız. Ya Rıdvan'ı ya da stoperlerden birini yükseğe çıkarttınız gibi gözüktü bize yukarıdan. İkinci devrede biraz daha dörtlü gibi kaldınız. Bunda Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklik mi sizi buna itti, yoksa ikinci devre planı mıydı?
9: No, noi sapevamo che poteva giocare con una punta e con un numero 10 e ce lo immaginavamo, così è stato. Quindi alla fine dietro spesso rimanevamo in parità numerica e abbiamo accettato di giocare tutta la partita in questo modo qua. Bravi Agba, bravo Emi, bravi Murillo e Ridvan che fa anche gol, quindi se un terzino inizia a fare gol davvero è un qualcosa di incredibile, contro Sad che ha messo una palla spettacolare. Però era questo il nostro piano, cercare di lavorare sempre sporcandogli tutti i palloni, non facendoli giocare, non permettendo a Murici di appoggiarsi, e l'abbiamo fatto bene, perché difendersi tutta la partita contro questi giocatori e pensare solo a ripartire per me è un pericolo enorme, quindi siamo stati bravi ad allontanarli dalla nostra porta e questo ci ha permesso di vincere la partita.
10: Aslında maçtan önce tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk. Bunu az çok düşünüyorduk ve öyle de oldu aslında. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamında da öyle oldu aslında. Bugün Agbado, Emirhan, Murillo, Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan, yani gol attı. Bir bekin gol atması gerçekten ne kadar takımın geliştiğini gösteriyor. Önemli bir şey bence. Trossard da aynı zamanda iyi bir top verdi. Gayet iyiydi aslında. Bugün topları kazanmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Hep temizlemeye çalıştık aslında, böyle söyleyebilirim. Ve özellikle Vedat Murçe'de şans vermemeye çalıştık. Böyle de oldu aslında. Önemli olan burada kontra kullanmak çok istemiyorum. Çünkü eğer kontra kullanırsanız sizin daha da gömülü olduğunuz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Kalenizden ne kadar uzak kalırsa rakip sizin için o kadar iyidir, daha az tehlikelidir. Ve bunu yapmaya çalıştık. Kazandık bugün.
7: Beyefendi, siz.
13: İstiklal Gazetesi Nazım Türknaz. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum hocamızı. Sorum şu. Beşiktaş'taki ilk derbisi ve ilk derbi galibiyeti. Bu derbi atmosferi hakkında birkaç cümle kullanabilirim acaba? Neler hissetti derbi atmosferinden? Teşekkürler.
9: Ha, intanto che è un onore davvero avere la possibilità di giocare questo tipo di partite così sentite, così piene di passione, piene d'amore da parte dei tifosi. È davvero, io e il mio staff ne siamo davvero onorati di aver avuto questa possibilità. Un ambiente caldissimo, una partita in uno stadio difficile, e penso che esordire con una vittoria così sia davvero davvero bello. Ci speravo, sapevo che era difficile, ci speravo in una grande partita da parte dei ragazzi, anche per dare questa soddisfazione alla società, al direttore, al presidente, che so che ci tiene tantissimo. Quindi sono davvero felice, dedicata anche alla gente che è venuta oggi qui in massa a darci una grande mano. Quindi sono davvero contento. Bella serata, dedicata veramente a tutto il mondo Besiktas.
10: Mm. burada oynama imkanı gerçekten çok büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten benim ve ekibim adına çok büyük bir onurdu. Çünkü gerçekten buradaki insanları gördüm. Aşkla yaşıyorlar. Aynı zamanda çok tutkulular. Çok büyük maç. O yüzden bu gerçekten benim için ve ekibim için bir ayrıcalıktı. Gerçekten çok ateşli, sıcak bir ortamdı. Zor bir deplasman. Ama en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak gerçekten harika bir his ve bunun olmasını umuyordum ve öyle de oldu. Herkesten müthiş bir performans gördük bugün. Kulübe armağan olsun diyorum gerçekten, çünkü kulüp bu galibiyeti çok istiyordu, camia çok istiyordu bu galibiyeti. Özellikle başkanımız ve sportif direktörümüzle de konuştuk, onlar da ne kadar önemli olduğunu hep söylüyordu. Gerçekten de bunu başardık, herkes mutlu. Aynı zamanda bugün gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum, onlara vermek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bütün Beşiktaş camiasına, bütün taraftarlara, herkese armağan olsun maç.
7: Son soru hanımefendi, sizle bitirelim.
14: Hazal Palavar'a son haber. Öncelikle 3 puan için tebrik ederim. Ligimizde hakem performansı oldukça çok konuşulur. Siz hakemin kararları hakkında neler söylemek istersiniz?
9: Oggi non è una giornata è talmente bella che bisogna parlare solo della partita, della vittoria. Penso che l'arbitro abbia fatto quello che doveva fare, è stata una partita, a parte lo screzio tra Skriniar e Vlahovic, poi è stata una partita tranquilla, però non mi piace, non parlo spesso di arbitri, mi auguro che sia sempre tutto in buona fede e per oggi tutto a posto, nel senso che è stata una bella serata di sport e noi ci godiamo questa vittoria e mi fermo qui perché è stata veramente una bella serata.
10: Bugün çok güzel bir maç oynadık aslında. Ben maç hakkında konuşmak istiyorum. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün de aslında hakem işini yaptığını söyleyebilirim. Sadece Skriniar Vlahovic'in bir olayı oldu. Onun dışında bence çok sakin ve sıkıntısız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Umarım da hep böyle devam eder. Sıkıntısız maçlar yaşarız bundan sonra da hep. Ve iyi niyetli olur herkes. Bu iyi niyet gerçekten önemli. Bugün bence çok güzel sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyuz ve burada artık durup bitirmek istiyorum. Çünkü harika bir gece geçiriyoruz, harika bir maç geçiriyoruz. Teşekkür ederim.
7: Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz.
9: Grazie. Grazie.

0: Direktörümüz İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için de üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
2: Suya Güren Dolacans hocam, geçmiş olsun. Hocam, Süper Lig'de bugün 4. maçınızı oynadınız. Tamamında öne geçtiniz. Aslında bu çok arzulanan bir şey. Ancak 2 maçı öne geçmenize rağmen sahadan puansız ayrıldınız. Bunun sebebi sizce nedir? Teşekkür ederim.
1: Söylediğim gibi biz topa sahip olmayı severek ve bu bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaptırdığımız toplarla da rakip üzerimize gelip pozisyonlar üretti. Bence buydu.
0: Erhan Bey.
3: Erhan Alıroğlu, Şok Gazetesi ve Fotospor. Hocam, ilk yarı oyuna hakimi Fenerbahçe vardı. İrfan Oğuz ve Gurum Umut ile pozisyonlar buldu ama ikinci yarı orta saha hakimiyetine kaybetti Fenerbahçe ve oyun Beşiktaş'a biraz döndü. Sizce bunun sebebi neydi? Bir de benim dışarıda izlerken gözlemledim, hakem çok fazla oyunu durdurdu. Bu oyunu durduruşu da biraz Fenerbahçe'yi kesti gibi göründü. Hakemin takdir haklarını biraz daha Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyebilir miyiz? Bu konuda yorumunuz nedir?
1: 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı olan tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini, bu akşamkiyle beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir hakları ile ilgili de sahadaki davranışlarını, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. Bu konuda bir şey de söylemek istemiyorum. İkinci yarıda orta sahada, dediğim gibi, maçı kazanmak için biz Kerem'i, yani 10 numara gibi, ikinci forvet gibi oynattık. Orada da kaptırdığımız toplarla geri dönüşlerde birazcık zayıf kaldık ve maalesef ikinci golü yedik. Onun için dediğim gibi bu mağlubiyetin sorumlusu biziz ve önümüze bakıyoruz.
4: Hocam, bugüne kadar oynadığınız resmi maçlarda özellikle yani Fenerbahçe'nin attığı goller 66 dakika, yani 66. dakikadan 66. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Fenerbahçe oyunun ilerleyen bölümlerinde oyundan düşüyor mu? Neden böyle bir istatistik var?
1: Bu maçlardan maçlara değişebilir. Yani lig ayrı, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları ayrı olabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Yani bizim, yani 66. dakikadan sonra da goller gelebilir. Maçın başında da goller gelebilir. Dediğimiz gibi gol attıktan sonra bazen biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanarak oynayabiliyor. Bunlarla ilgili söylediğim gibi, yani herhangi bir şu anda konuşacak veya bunun tartışacak bir tarafını bulamıyorum. Sonuçta tabii ki bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki bu fizik olarak siz hazır mısınız veya biz fizik olarak iyi durumdayız. Ama biz bugün ne fizik olarak ne taktik olarak sahada iyi değildik. Onu söyleyebilirim size.
0: Selin Hanım, son soru olsun bu.
5: Selin Koca, Türk Sports Dijital. Transfer döneminde kadro planlamasında yapılan hataların da bedelini ödediğini düşünüyorum bugün Fenerbahçe'nin. O yüzden şunu sormak istiyorum. Semedo'nun takımda tutulup Talisca'nın gönderilmesi kararını yönetime nasıl bir rapor verdiniz? Yönetim bu kararı sizin raporunuz doğrultusunda mı aldı? Teşekkürler.
1: Transferlerle ilgili transfer komitemiz yazın transfer döneminde çalıştılar. Biz de tabii ki kendilerine bu olacak oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Beraber, birlikte yönetimle beraber bu kararları aldık yani şu ana kadar.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Ve İsmail Kartal'ın sözleri de bu şekildeydi. Böylelikle maç sonu programımızı da, derbi programımızı da noktalıyoruz yaklaşık 4 saattir. Ben Göksel'in Çağrı Saray, sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
3: İki taraflı yani Beşiktaş'ı tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
4: Fenerbahçe deplasmanını 3'ü yazdı.
3: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok
4: büyük bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
3: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin de Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani bence. Önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
5: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık, öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın işin duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
4: gol yedi.
5: Gol yedi Beşiktaş. Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan'ı üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
4: Kariyerinin başında zaten.
5: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi sıfır. Kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaşa geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi, yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
3: Hiçbir şey görmedik.
5: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışındaki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde. Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var. Yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara? Çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı eğitti. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
3: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O dönemde de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi. Yani İsmail Kartal'da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
4: İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
3: evet,
4: ama.
3: Evet Beşiktaş yayında olacak.
4: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben neyi bileyim? Eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama hallolum hükmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna geldim. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldi de aynı gözyaşlarını döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe sekreterliği yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, atmadı, hata yaptı. Başka ne var mesela?
3: Fenerbahçe gol kaçırmadı mı?
4: Yani
3: hiç abi, yok.
4: Mesela Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi ben
3: Okan Buruk oynattı. 4 maç hemen vazgeçmiş.
4: Yani demek ki oynamış. Ben kaçırmışım. Atıyorum ya, maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala işte Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam, 65'te aldım Vedat da oynuyordu gayet iyi. Yani vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
3: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
4: Şimdi hocanın Talisca'nın kalması istediğini biliyoruz.
3: Çok net.
4: Tamam, gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları, bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
3: Freddy'den kalmasını hissediyorum.
4: Şimdi ben şuna bakıyorum Berkay, ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık, 90 dakika. Konuşacağız, daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin demin dediğin, bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Ya hiçbir şey bitmedi, evet. 30 maç var, evet. 90 puan, evet. Ama rakipler de var ya şu anda, Galatasaray var.
3: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
4: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben, Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
3: Aziz başkanken.
4: Yani evet.
3: Aziz Yıldırım başkanken.
4: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
3: Advokat mıydı o sezon?
4: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
3: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli. Bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı? Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya, ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
5: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
3: Mert Müldür.
5: Amin takım abi. Oyuncusu.
4: Yüzüne
5: nerede?
4: Bakmıyor ya. Mert Müldür bana
5: takım oyuncusu.
4: Niye yüzüne bakmıyor?
5: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha iyi oyuncular. Anlatmak istediğim, kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet, stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi hani, şahane diziler falan olur ya, bir sonraki haftayı beklersin böyle coşku.
3: Sürdürek
5: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı, o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur. Bak, bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez, onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam, İsmail Kartal'ı kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken ikinci hafta şeydi, ilk Avrupa maçı. İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan, asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
3: Senden etkilenmesi lazım.
5: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
3: İkna bak,
5: bir
3: sanatı
5: sürü,
3: hatta
5: bir yani. Bir sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş. Batıdan dinlemezler abi, senin 99 puanını kimse dinlemez.
3: Oynamaz
5: ya, o bilgi birikiminle yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. O benle değil, bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik evet. Direktör davranışı olmaz.
3: Ne
5: çok merak ediyorum
3: bence
5: ne söyleyecek.
3: Doğru soru. Yani. Ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
4: ya, ne bekliyoruz önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamile olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatasız oynuyor? Ya senin evlat İrfan Can çok mu hatasız oynuyor mesela?
3: Çok beğeniliyor Semedo.
4: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçına bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
3: Çok ağır şeyler olur.
4: Yani Roma olsun. Takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada... Hocanın hocası var. Tilla var yani.
3: Gasperini.
4: Yani İtalyano bugün İtalya'da, ben geldiğinde de söyleyeyim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında, daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba, yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle oynayacaksın?
3: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
4: Ya bir İsa maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar, ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi.
3: Sadece gidiyor. İkinci
4: bana
3: yarı
4: ikinci yarı verir misiniz rica
3: sadece etsem? İkinci yarıyı yapın.
5: Ki zaten ikinci yarı iyice yani, o makas
3: yani
5: açıldı.
3: Bu, yani. Hani gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
4: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
3: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün yani bırak taraftar, sahadaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
4: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
3: Nasıl olacak abi?
4: Hayır, abi çok tabii doğru alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
5: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete tabii. geçirir yani. Alamadı. Sen de ben hayır, nasıl hayır. Ben şimdi maçı izliyorum
4: taraftara
5: ben mesela.
4: Suçu bulmuyorum
5: şimdi
4: zaten.
5: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
3: Hiçbir türlü
5: nasıl
3: atamaz.
5: Gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
3: Çaresizlik.
5: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli. Demiş ki baba ben bunu yaparım atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi basketbol koçları? Savunma çiziyor.
3: Evet, beş
5: buraya kadar
3: varken.
5: Gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktöre oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçları ile ilgili söylüyorlar. Mesela Talisca üzerinden şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız. Diyor ki Talisca Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talisca? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Ama oyuncuların fiziksel sorunu onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
3: %100 Talisca konusu bir bakış açısıdır. Yani Talisca'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir. Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Bir hazırlanmanız lazım.
5: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde hafta içi yaptığımız yayında dedi mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
3: 8'e dönersin.
5: Başka bir oyuna dönersin.
4: Başka oyun. Ama yani, hocamız dönmez. Hocamız başka bir oyuna dönersin. Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi çok en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz zaten saydıklarının. 3-2-5 dedi, onu dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
3: İkinci yarıda kurtarış da şu ya. Vedat'ın üstüne gelen.
4: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistiği. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol bekliyor. Rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7. Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Şimdi diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konuşuyor. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Asano 19 foul çalmış. Onu 11 tane çalmış.
3: %100 haklısınız. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
5: Tabii tabii kesinlikle.
3: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
4: Doğru.
3: Ya, bu tartışmasız ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
4: Ama 2,5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
3: Tamam.
4: Yanına Cekulu, Tadiçli de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekulu, Tadiçli senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekulu, Tadiçli de.
5: Evet.
4: Ya siz de tamam bana bu kadar yardım ettiniz yeter. Geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
3: Peki Murat abi o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
4: Abi son 30 yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan.
3: Başkan olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
4: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu risk etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osay var, Tadic Ceko var.
3: Ferdi var.
4: Taze bir Fred var. Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha, yanlış anlama hani girçik yapıyorsun, yeni giren de gidemiyor ileriye.
5: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
4: Valla benim bugün
3: görüntüsü şey güçlü olman lazım.
4: Benim bugün yani görüntüsü derbi nasıl derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kopmuş ligin şampiyonu belli şey, olmuş.
5: Evet.
4: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak yardımcıyla devam edelim.
3: Tabii.
4: Bak tam öyle bir maç bu.
3: Tabii.
4: Allah'ın aşkına izleyenler geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2,5 yıldızlı bir takım, 12,5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin katılıyorum teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
3: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
4: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır abi pardon.
5: Özür dilerim abi.
4: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde bak hocalığını herkese tartışırım. Ki bunu daha sayılar bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Herkesten bir şey aldı.
5: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı, ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar kötü, Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya, bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
6: Doğru öyle söylüyor.
5: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
4: Bir şey söyleyeyim hocam, sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazır mı? Hayır değilsin dedin.
5: Ama Semedo'ya ikna oldum mesela.
4: O şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
5: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda, yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
3: Ben de aynı fikirdeyim yani, ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
5: Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem bizim Ümit Milli takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı, Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise, dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik yerli oyuncular sahada. Ne olursa olsun bak, yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında, çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp

0: başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya, o güne kadar evet. yoktu. Biz buraya, biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık değil mi? Adam bize doğru. içerideki özel sohbetimizde, bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
1: Tamam.
0: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
1: Evet.
0: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
1: Doğru.
0: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun dedi. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
1: Fenerbahçe hocalığı için kriter
0: ne? Neye göre seçtik?
1: Tamam.
0: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son dört takımı Fenerbahçe, Traktör. Traktör müydü? Persepolis.
1: Persepolis,
0: Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
1: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan ödeyecek.
0: Zaten boğuklar ona dönecek. Yani şimdi boğuklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın, şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demeyeyim de hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
1: Öyle olur zaten sorumluluğu.
0: Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
2: Zaten şampiyonlarla yine kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
1: İbrahim onun peki o zaman şöyle okundu. Sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi evet. oynamış olabiliyor maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikle olan bir oyuncu.
2: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
1: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
2: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak. Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik et onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
1: Doğru.
2: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun gelen giden konusunda da sezona başlarken yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktım mesela. Ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
1: 40.
2: Başkanım şöyle söyleyeyim size. Ben derim ki bak ben giderim problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi İtalyano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmıyor? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceğim. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
1: tamam
2: anlamda.
1: Tamam ben yaptım dediği için.
2: Bak o... şunu yani. Söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum evet. ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkindeki hataları sağ beki. Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edeceksin. Edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını da İsmail Kartal bilmiyor mu?
3: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
4: Kim ne dedi?
5: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle

0: Önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü, Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin, yani kusura bakmasın, ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takıma eğlendiler. Kabul edilemez bir eğlenme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e, biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani Davinson'un pozisyonu, kafa golü var ya.
1: İnce bir o.
0: Yani orada offside denildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
1: Dizi ve omzu, evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikikten gol var. Lafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçok son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
1: Galatasaray ama maç sonucunun yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
0: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam. Sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul. Faul değil der. Frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
2: Ama faul.
0: Dolayısıyla. Bayağı, o da faul değil der. Faul değil der.
2: Bayağı faul yani.
0: Efendim. Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
2: O konuda demesinler yani.
0: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus'un verilen puan faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah'ı olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Basrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'te falan oynama yani. Bu yani bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting'in ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif, nasıl diyeyim, duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
1: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Kletenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Kletenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
3: Hi, it's Mark Kletenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
1: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Clattenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi? Bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele... Pardon, yanlış şeyi okudum. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele ettiği anlarda bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Clattenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor.
0: Offside'a
1: teknolojiye güveneceğiz diyor.
2: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince dar açıdan göremediğimiz için.
0: Çok uzattılar ya.
2: Çok uzadı 5 dakikaya.
0: Yani çok uzattılar abi.
2: 5 dakika. Orada şeye yani... de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
0: Ha, çok şeye bakıldı. Dokunmadıysa etkiledi mi?
2: Etkiliyor yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Clattenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu, hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
0: Mourinho'nun
2: şey. Evet orada şey. Hani Abdülkerim maçı. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi, artık söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın, boş ver. Yani çünkü orada darbeyi suratta gösterdi, hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
1: Ne diyorsun abi?
0: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
2: Ben öncelik almak olarak.
0: Ya şöyle, Fezullah'ın boyu kısa ya.
2: Evet.
0: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani. Hiç.
2: Direkt çaldı, hiç tereddüt.
0: Yani VAR'a falan yani. Bırakmadan çaldı. Ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
2: Vermese de tartışılırdı. Sen nasıl buna vermiyorsun denebilir.
0: Evet. Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı, boyu kısaydı filan derler. Gene de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım
2: o şey. O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizun'da pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
0: Evet.
2: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastığı, ayağına bastığı pozisyon
1: var. Operi mi?
0: Operi.
2: İki kere var. Bak,
0: bir kere de değil, iki kere var.
2: Şimdi orada sarı kart verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
0: İkinci pozisyonda.
2: Evet. İkinizde de Yunus
0: Asıl
2: vardı.
0: Asıl orada sarı kart.
2: O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile. Tabii. Yani ayağını bile sakınacaktı. Dokunmayacaktı çünkü, anladın mı?
1: Evet.
2: Yani bu tarz kararlar, bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten, takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey, burada bir oyunu aldı bir taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Kötü maç yönetiyor.
0: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
2: Yani Barış Alper çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
0: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
2: Sonra
0: yoksa bak bu mesela bu hakem yorumu. Ben öyle gördüm. Penaltı verdim, ver abi, tamam.
2: Öbürü, o faali vermediği
0: zaten
2: için.
0: Zaten iptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
2: Evet.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Öbüründe de ben faul gördüm, faul çaldım der yani. Free kick pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonu, onu bir daha izlememiz lazım.
2: Onu bir daha izlemek lazım.
0: Ondan sonra.
2: O hani, late tackle olarak verildi o pozisyon.
0: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
2: İki kere başa çeyre faul çaldı mesela.
0: Kötü niyet yap. Niyeti bozunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozunca maç elinden gidiyor abi.
1: İlk yarının sonunda çok
0: tamam, şey oldu. Tamam orada yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç hakemlik bir şey de yoktu ortada. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz, bir şey diyemez. Tabii. Onu da var verecek yani. Çipli topla Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi, Ocak'ta gelecek. Yani var bakacak, gol ve gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu, EYM'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
2: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
0: Yok ceza. İşte var mı? Bakacağız. Bence de var da bakalım.
2: Var yani.
0: Bir daha seyredelim.
1: Bak göstereyim sana.
2: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
1: Aa, şurada şöyle.
0: Dur, evet şu an bir şey yapmıyor.
1: En sonunda
0: ayağını kalkıyor.
2: Sonunda vuruyor abi yani. Vuruyor abi yani.
0: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
1: Evet.
0: Evet.
2: Faul yani.
0: Orada faulü vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattı köşeden, kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sonra orada artık yeteneği öveceğiz.
2: Orada hem yeteneği öveceğiz.
0: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
2: Çünkü orada Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu.
0: Yani orada kapattığı köşeden yedi.
2: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle. Eskiden öyleydi. Hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sonra doğrudan şeye. Kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için bak Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Şeyde. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davinson mükemmel perdeleme yaptı.
0: Ama Sara bugün bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
2: Bu arada Gabriel Sara bugün mesela senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
0: Ben defansif olarak iyi bulmadım.
2: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması
1: iki
2: lazım. 2'de 2.
1: 3'te sahipsiz top kazanması.
2: 3'te sahipsiz top kazanması. Yani İnter,
0: Ahmet, ama işte orada
1: anahtar pası var.
0: O sahipsiz
1: var.
0: Toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
1: Sen kim maçın adamı?
0: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
1: Kesin ama çok az oynadı tabii.
0: Çıktıktan sonra bana göre
1: yarım saat oynadı.
0: Bana göre hadi Sara demek lazım.
2: Sara
0: demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem fulüyle gitti. Bak fulüyle gitti. Sarı kart aldı, kırmızı kart aldırdı. Kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımları attı, son anda geldiler, kurtardılar filan.
1: İkinci golde
0: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
2: Kırmızı kart göster.
0: İyi bir giriş yaptı. Yani maç debüt diyorlar ya. Hı. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar? Debüt mü?
1: Evet.
2: Debüt.
0: İyi bir debüt yaptı yani. Ama tekrar ediyorum, Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil. İyi görüntü vermediler.
1: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
0: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın, Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
2: Yok ya, sonra yedek kulübesini keliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
0: i̇lk,
2: dedi
0: ilk,
2: yani.
0: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
2: Evet.
0: Daha o sırada bir şey, kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O deparı attı. Ama kenara işaretini yaptı.
1: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
2: O başka kazanma arzusu.
0: Ama yani şöyle kazanma yani, great birse hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
2: Leao.
0: Ya onu gördüm.
2: Altyapısından çıktığı takıma karşı.
0: Onu gördüm yani. Onu
1: evet, şey, doğru.
2: Sporting altyapısından.
0: Şeyi gördüm Rafael yani. Yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
1: Şimdi yani Osimhen'in şu 4 ve 5. grafikleri verelim. Çok yani enteresan bir yere. Bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı, öyle çıktı bu arada.
0: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu, atıyordu golü. Yine böyle bir acayip sıçrama vurdu, atıyordu.
1: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
2: İnanılmaz.
0: 16. mı oldu?
2: Evet. 16. oldu.
0: Müthiş. Müthiş. Müthiş.
2: Ya bu arada Osimhen
1: oyunda... maçlar tık tık tık. İki, sadece iki maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te iki asist. Evet.
2: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık, Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam, Deniz Gül yeni geldi, kabul ediyoruz ama Barış Alper'in santrafor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya, işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline geldi. Ama çok normal. Çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki, Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belirir. Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sarı'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine. Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top, hatırla. 7-1'lik, 7-0'lık maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Burun, tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü. Başakşehir maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
0: Çok, ya 5 senedir adam top kazanıyor. Evet. 5 senedir pasta çıkmaya
2: çalışıyorsun. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
1: 7-0.
0: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
2: Ama benim hoşuma giden şey, Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü abi, Sporting bu konuda iyi.
1: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
0: Fena değil.
1: Abi şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir
0: ama
1: mi?
0: Şöyle,
1: Maresca ne yapacak?
0: Şöyle bir şey, elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
1: Evet.
0: Oyunu tamamen değişmez.
1: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
0: Oyunu tamamen değişmez yani.
1: O yüzden, ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki. Onun
0: yok,
1: gibi
0: biri oyunu düşer. Abi. Oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye? Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyorsun?
1: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Onaço olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
0: Tamam. Yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani? Var mı böyle bir şey?
1: Abi iki türlü var.
0: Böyle bir şey var mı?
1: Yok. Bence yani. Var.
0: Bence yok.
1: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
0: Valla bir de
2: Okan Buruk hep böyle yaptı.
0: Ya bir de yani B planı diye bir şey var ya. Tamam, kesin. B'ye geçiyoruz.
1: O kesin, evet.
0: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam, mesela o zaman ne attım şimdi, uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok, çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
1: Tamam.
0: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
1: Evet, o yolda.
0: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
2: Abi işte yani bunun için, buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaelispor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzonspor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye düşünüyoruz o noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
0: orada
2: lazım.
0: Çalışır diyorsun.
2: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tek başına aldığı
0: şimdi
2: maç.
0: Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını düşünmesi lazım.
2: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Deniz Gül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun. Hemen
0: Barış'la devreye sokması lazım. Diyorsun.
2: Yok, olmuyor çünkü. Gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya. Olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar, iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5-1'lik maçta. Şeyde.
1: Doğru,
2: Frankfurt deplasmanına dön.
1: Davinson sol stoper oynadı.
2: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı, Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanından bahsediyorum. Tamam, Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santroforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynı değil.
0: Zaten onu beklemek de hata.
2: Onu
0: yani.
2: Beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşuları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela. Ama oraya bir santrofor koyarsan, en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da
0: Ya sonuçta Deniz'in işi santraforluk diyorsun.
2: Deniz'in işi santraforluk abi. Sen orada santraforluğunu bir yap ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
1: Peki abi, bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de santrafor oynayacak.
2: Deniz Gül.
0: Deniz Gül. Ne yapacaksın abi?
2: Deniz Gül.
0: Abi, vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
1: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
0: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
1: Hani Sani, Barış, Kanatlar ya da Yunus.
0: İşte yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor mesela. Turizm, inşaat, gıda yazıyor ya. Bu gıda mesela. Gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
2: Ticaret limited. Yani,
0: kardeşim, bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
1: Tamam.
0: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
1: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
0: Bence. Tabii, yok ki ikinci santrafor kim abi?
2: Alamıyorsun ki. Alamıyorsun.
0: Abi Leo mu işte, bilmiyorum.
1: Bence öyle.
2: Ama Leo'yu da şöyle bakmak lazım. Yani.
1: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
2: Yok.
0: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik değil yani bu şey. Adam santrafor. Ha, ama Leo'yu santrafora çekeyim. Ya ben genelde şöyle, Mourinho'nun hep o lafı var ya. Çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrafor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun, vasat santrafor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
1: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
0: abi belki
1: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş gibi
0: belki,
1: geliyor şu
0: belki,
1: an. Çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
0: Belki Osimhen oynar abi, bilmiyorsun, ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. Bu takımlara karşı oynadı.
1: Mantıklı.
0: Formada gidi 11 başladığı maçlar da var.
2: Tabii geçen sene sakatlandıktan sonra.
0: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu da oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Daha sen yine ölüp ölüp dirildiği bir sahnelere şahit olduk. Ne diyorsun baba? Neye bağlıyorsun bunu?
7: Abi şimdi çok klasik olacak. Büyük ihtimalle şu anda YouTube'da yayın yapan herkes, sosyal medyada paylaşım yapan herkes Osimhen çıktı, Galatasaray düştü gibi değerlendiriyordur. Şimdi hiç de haksız değiller. Osimhen'in oyunda olduğu zaman dilimi boyunca Galatasaray'da performansına tesir ettiği oyuncular tek tek, bir tarafta kesinlikle Batrakov'u sayarız, Gabriel Saray'ı sayarız, Davinson Sanchez'in attığı topları isabetli yapan isim yine Osimhen'di. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ön taraftaki üçlüde Yunus'u efektif kullanan yine Osimhen'di. Osimhen çıktıktan sonra olay tamamıyla at Barış Alper kontrol edemesin, kontrol edemediği top Galatasaray'a geçiş olarak geri dönsün. Jakobs'la Skoboysen arasında geçen bir maça evrildi iş. Fayzullayev sürekli arkaya sarktı. Roland Şalay da çok iyi bir performans gösteremedi. Galatasaray'ın iki bekinin de bana göre çok kötü geçirdiği bir maç oldu. Lemina'nın çıkışının ardından Abdülkerim girdi. Tek başına Abdülkerim'in 3 tane verdiği pozisyon var. Özetle Galatasaray Osimhen'siz bir oyun mantalitesine o kadar hazırlıksız yakalandı ki. Osimhen çıktıktan sonra ne yapacağını bilen adam sayısı sahada neredeyse sadece Davinson Sanchez'i sayabiliriz herhalde. O da topu
6: ileri. O da kendi kalesine gol attı yani.
7: O da kendi kalesine gol attı. Uğurcan Galatasaray bir kere daha ipten aldı diyebiliriz herhalde.
6: Uğurcan bence iyilerden bir tanesiydi.
7: Evet.
6: Haluk Apo'yu durduramadı Galatasaray defansı diyebilir miyiz?
8: İnanılır gibi değil ya. Yani bugün yani Abdülkerim Bardakçı sanki yani altyapıdan bugün çıkmış bir oyuncu görüntüsündeydi. Yani bu kadar tecrübeli 4 yıl boyunca Galatasaray'ın stoperi, Galatasaray'ın kaptanı. Yani hafta içi geçtiğimiz başta bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün zaten ilk 11'de başlamadığını biliyorduk.
6: Hoca da söyledi.
8: Yani hoca da aynısını söyledi. Ya demek ki antrenman, bu kadar antrenmansız kalmak onu çok geriye götürüyor. Yani bugün felaket bir performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın, yani Başakşehir'in o geri dönüşünün sinyalini yakan, ışığını hani
6: ikinci yarıda 3 pozisyon
8: ateşi yakan evet, oyuncu Başakşehir oldu. Yani korkunç hatalar yaptı. Bir tane pozisyon yere düştü, ayağa kaydı. Bir pozisyon offside, Uğurcan inanılmaz çıkarttı topu ama offside'tı. Yani Galatasaray'ın yediği golde topu çok garip bir şekilde merkeze uzaklaştırdı.
6: Abi, o golde neler yaptı?
8: Duran top arkadaşlar. Öncesi yediği golde, kornerde yine çok acayip şeyler yaptı. Yani bugün çaylak bir oyuncu görüntüsündeydi. Ben de Hikmet'e katılıyorum. Yani Galatasaray bence bugün Osimhen çıkana kadar yani 3-0 yapabilirdi maçı. Evet. Çok net pozisyonları var Galatasaray'ın. Yani Batrakov'un daha maçın birinci dakikada Osimhen'e kestiği bir top var altı pastan. Osimhen kalecinin üstüne vurdu. Bir tane Yunus'un ceza sahası üstünden vurduğu var. Kaleci köşeden çıkardı. Bir tane attı. Yani maçın ilk yarım saat Osimhen çıkana kadar tek hakimi var Galatasaray. Hiç pozisyon vermeyen, kalesine yaklaştırmayan, sürekli rakip ceza sahası içinde oynayan. Ama abi hep söylüyoruz ya, yani Galatasaray taraftarının bu sene Galatasaray şampiyon olacaksa Osimhen'e bütün umudunu bağladı dediğimiz hikaye bugün bize canlı canlı gösterdi. Osimhen yoksa Galatasaray çok sıradanlaşıyor. Yani Barış Alper Yılmaz kötü futbolcu mu? Değil. Ama yani Barış Alper Yılmaz'a bir top atıyorsun, top aynen geri geliyor. Ama Osimhen'e atıyorsun, mutlaka Osimhen o topun orada kalması etrafın için mücadeleyi
9: de oynatıyor.
8: Yani
9: ayrıca
8: onu alıyor. Yani bir pozisyon var ikinci yarının ortalarında. Uzun bir top geldi. Hatta daha doğrusu ilk yarının sonlarına doğru. Barış Alper Yılmaz'a bir uzun top geldi. Yani hemen yanında 3 metre Batsakov var. O topu Batsakov'a indiremedi orta sahada. Yani işte bunları yapamazsan abi sana geri dönüyor. Bu sefer hücum devamlılığı artmaya başlıyor Başakşehir'de. Hücum devamlılığı artınca zaten Galatasaray'ın savunması çok büyük error veriyor. Galatasaray son 3 maçta, yani ilk son Erzurum maçını çıkartıyorum, 4 maçta 6 gol yedi. Çorum'dan 2 gol yedi. Geçen hafta Göztepe'den 2 gol yedi. Bugün Başakşehir'den 2 gol yedi.
9: Bir top direkten döndü.
8: Galatasaray'ın 6 gol yemesi 4 haftada 3 maçta, yani bana çok fazla geliyor. Bunun çözümünü bulmak zorunda Galatasaray'da Okan Hoca. Yani bu hep söylüyoruz ya, yani sadece orta sahadan kaynaklanamaz bu sorun. Yani bugün bence savunmada Salah'ı, ki çok beğendiğim bir oyuncu değil, çok kritik müdahaleleri var. Penaltı pozisyonunu konuşuruz. Penaltının dışında çok ters kademeye girdiği, kademeye girip birçok pozisyonu önlediği pozisyonları var Salah'ın. Jakobs, ya bugün işin savunma tarafında hiç yok. Arkasına atılan her top pozisyon oluyor. Abdülkerim öyle. Yani Lemina öyle. Yani Davinson Sanchez yediği ilk golde Galatasaray'ın çok tuhaf çıkarken saçma sapan bir şey yapıyor, topu kaybediyor. Hani Davinson'u beğendim diyor Hikmet, ama yani ben bugün Galatasaray
9: ayakta savunması, kalanlardan bir tanesi.
8: Galatasaray savunmasında Salah'ı dışında ayakta kalan kimse yoktu bana sorarsan. Ben Hikmet'in o yorumuna katılmıyorum. Yani diğer taraftan Galatasaray orta sahasında bugün Sara'nın bir topu direkten döndü. Bir tane frikik golü attı ki belki de Galatasaray geldiğinden beri ilk frikik golü olabilir. Yani bir elin beş parmağını geçmiyor zaten frikikten attığı gol son yıllarda Galatasaray'ın.
9: Ama çok güzel attı o. Tamam. Çok güzel.
8: Abi evet, güzel
9: yere gitti. Kaleci de bence genç kaleci olmasa yemeyebilirdi. Biraz tecrübesizlik kokuyor.
8: Kapadığı köşeye vurdu. İyi yere gitti. Galatasaray golü attı. Yani şeyde de bence Davinson'un sayılmayan golünde de müthiş kesti altı pasa. Yani bugün Sara, yani işte Sara 8 numara. Böyle oynayacak Sara. Ben bugün Sara'nın performansı, Galatasaray ayakta kalan oyuncularından bir tanesi bugün Sara. Yani hele Galatasaray'ın attığı ikinci gol, 1-1 iken 2-1 ile Torreira'nın attığı gol, yani muazzam bir futbol golü abi. Leao Barış'a, Barış Torreira'ya, Torreira Jakobs'a, Jakobs tekrar, yani tiki taka tak tak tak tak tak, bomboş çapraza köşeye bırakıverdi Torreira. Yani bugün Galatasaray'da çok iyi şeyler var ama çok kötü şeyler de var. Yani bugünkü oyun Sporting Lisbon'a asla yetmez, onu söyleyeyim. Ama yani Sporting Lisbon maçı da böyle olmaz.
9: Peki Lisbon'un etkisinde mi kalarak bu kadar kötü oldu takım? Yani bir noktadan sonra, 1-0'dan sonra, özellikle Osimhen'in sakatlanmasından sonra akıllar Lisbon'a mı gitti? Yoksa Galatasaray maç öncesi, sezon öncesi daha ritmini bulamadı ve normal kötü performansını mı sergiledi?
7: Şimdi Galatasaray'ın mevcut kadrosuna bakarsak abi, erken atılan bir golün 1-0 şekilde, 1-0 şeklinde sonlandırılması mümkün değil maç içerisinde. Mutlaka pozisyon veriyor. Şimdi tek tek oyuncuların topla buluşma sayılarına baktım. Galatasaray'da bugün çok dengesiz bir top dağılımı var. Mesela Şalay 54, Davinson 75. Lemina 39, Abdülkerim 33. Hani ikisini yer değiştirdiler. Jakobs mesela oyunun kurulum safhasında hiç yok. 34. Torreira 43, Sara 74. Yani bugün inisiyatif alanlarla almayanlar arasında geçen bir maç oldu. Galatasaray takımının...
9: Nasıl 43 oluyor ya? Efendim? Çok az. Değil mi?
7: Ya Torreira evet.
9: 43 yani.
7: Ya 43. Gabriel Sara 74, Sané 74. Yunus 45. Şimdi Galatasaray'ın ayağında top tutacak oyuncularının topa diğerlerinden daha az temas ettiğini görüyoruz. Sané, Gabriel Sara ve Davinson ekstra inisiyatif alan oyuncular. 3 tanesi bir şekilde ayakta kalmaya çalışmışlar. Galatasaray'ı diri tutmaya çalışmışlar. Osimhen çıktıktan sonra Barış'a giden topların tamamının duvara çarpmış gibi geri dönmesi, geçen sezon başında ilk oynanan Şampiyonlar Ligi maçı Eintracht Frankfurt maçının aynısını hissettirdi hepimize. Orada da Abdülkerim'in yokluğunda, Abdülkerim yoktu, tercih edilmedi. Davinson Singo tandemiyle çıkmıştı. Bugün de Davinson Sanchez Lemina tandemiyle çıktı Galatasaray. Osimhen

0: sakatlandıktan sonra geriye kalan bütün oyuncular sadece geriye koştular. Yani Osimhen şu demek, Galatasaray'da Osimhen sahadayken diğer 10 tane oyuncunun topla teması, hücum becerileri, topla buluşma sayıları vesaire her şeyi artıyor. Osimhen yoksa Galatasaray sürekli bir duvara karşı hücum ediyor. Bu da organizasyon eksikliği olarak yazın bahsettiğimiz ve çözülmesi gerektiğini
1: Osimhen'in
0: düşündüğümüz
1: durumuyla
0: soruna
1: ilgili biraz sonra bir
0: tekabül ediyor.
1: bilgi aldım. Sen konuşurken onu bırakacağım. Bölmeyeyim seni. Devam et.
2: Bence
1: Yani arkadaşlar
0: abi bu
1: yazsın.
0: daha önemli bir mesele bence.
1: Yani gelen mesaj ben şeye yetişir mi diye
2: Çocuklar hemen KC
1: sordum.
2: olsun.
1: Hafta içi Sporting Lisbon maçına yetişir mi diye sordum. Yarın belli olur durumu net olarak ama inşallah Trabzon maçına yetişir deniyor.
2: Ben çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum.
1: Sporting ve Kocaeli'yi pas geçebileceği öngörüsü var şu anda. İnşallah Trabzon maçına yetiştirilir deniyor.
2: Abi,
1: Trabzon maçı
2: kulübede
1: 19'u.
2: Oturmasından ötürü,
1: 19...
2: oturuş şeklinden ötürü bakıp da hani çok
1: Abi
2: ciddi değilmiş.
1: Kasıyla ilgili ya. Şimdi tabii ki yarın yapılacak tetkikler. Zaten onu şey koymuşlar gelen mesaj. Yani yarın netlik kazanacağı. Ama benim anladığım yani şu anda ilk bakış açısıyla Galatasaray'ın içeride yani soyunma odasındaki bakış açısı inşallah Trabzonspor maçına yetişir şeklinde. Yani Sporting'de ve Kocaeli'nde olmaması bana
2: 18
1: sürpriz olmaz
2: yetişiyor.
1: bugün.
2: Evet.
1: Ama bir daha altını çizerek söylüyorum. Tabii ki yarın yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak. Ama yani Trabzon maçına hedef koyuyorsan bugün ayın 4'ü 15 gün minimum
2: Tabii
1: demek
2: 2
1: bu.
2: haftalık bir... Bu
1: Yani
2: yırtık mıdır?
1: onu bilmiyorum işte
2: Gerilme
1: ama
2: midir?
1: yani çünkü Osimhen'e de devre arası yayıncı kuruluşun muhabiri meslektaşımız sormuş. Bilmiyorum demiş. Sağlık heyetine de sormuş. Onlar da yarın belli olur demiş. Yani Osimhen bilmiyorum diyorsa abi
2: Tamam.
1: tedbir amaçlı çıkmamış demek ki. Yani orada bir şey var
2: Baba
1: ki.
2: bir ayağını fazla açtı. 20. dakikada ne
1: Evet,
2: oldu ya?
1: topu
2: Tuta
1: almak
2: tuta
1: için.
2: tuta
1: Alsa
2: kısmı.
1: gol olacak biliyorsun öyle
2: Evet.
1: pozisyon. Orada oldu
2: Alamadı da.
1: zaten.
2: Abi hep de böyle aşırı hareketlere de var ama biliyorsun. Yani normal oyuncunun başına gelmeyecek bir sakatlıktan bahsediyoruz. Ayağını öyle bir açtı ki Pergel gibi yine. Bir ama
0: Abi,
2: Lemina da galiba sakatlandı değil mi?
0: Lemina da benzer bir pozisyondan dolayı
2: O da hep
0: sakatlandı. O
2: kasını tuttu
0: da
2: falan.
0: kasığı tuttu çıktı. Osimhen'le alakalı mesela sağlık heyeti bir raporlama yaparken herhangi bir adamla alakalı yaptığı raporlama gibi yapmıyordur. Çünkü Osimhen'i sınırlandıramıyorsun. Şu hareketlerden sakın, bunlardan işte uzak dur, bacağını şöyle yapma, böyle etme diyemediğin için herhangi bir adam bir maç kaçırırken Osimhen iki maç kaçırabilir. Bu beni şaşırtmaz. Lemina'nın zaten bence kronik rahatsızlığının olduğu bölge
1: Hemen orayı tutuyor zaten.
0: hemen tutuyor en ufak bir şeyde. İşte 17, 18, 20. dakikalarda o
2: Evet
0: şeyi
2: abi ya.
0: görüyorsun.
2: Çok
0: O
2: erken tutuyor ya. Ya
0: sürekli
1: burada
0: tutuyor,
1: biz
0: bir kenara
1: İlber
0: bakıyor.
1: sen ilk yarıyı senle beraber seyrediyorduk. Barış ben Hikmet beraber seyrediyorduk. Ben hatta dedim ki yani 15. 20. dakikada ya dedim inşallah Galatasaray 3-0'ı bulur. Osimhen'i filan Sporting Lisbon
2: 3-0.
1: maçı için devre... Abi öyle oynanıyordu maç. Yani Osimhen çıkana kadar Galatasaray maçın mutlak hakimi Galatasaray'dı yani. İnşallah skoru ilk yarıda alır. Osimhen'i işte ne bileyim Sané'yi, Yunus'u yani böyle bir
2: Harbiden
1: o
2: doğru şey çok kolay gidiyordu
1: yani
2: maç.
1: rotasyonu inşallah yaparız. Çünkü abi buralar çok önemli ya. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı öncesi senin son oynadığın maç ve ondan sonra oynayacağın maçlarda yani takımı diri tutabilmen
2: Kapatacağım
1: lazım.
2: maçı baba. Rahat
1: Abi
2: edeceksin.
1: en
2: Rölanti ya. Aslında
1: en
2: onu
1: olmayacak
2: seviyorum.
1: şey oldu bugün. Yani Galatasaray taraftarı için en olmayacak şey Osimhen'in sakatlanmasıydı. Yani bugün maçın 20. dakikasında Nuri Şahin'e sorsan desen ki hocam ne olsun desen o der ki sakatlansın demez ama yani Osimhen inşallah Okan Hoca oyundan alır filan der. Yani. Osimhen çıksın ister Nuri Hoca. En çok isteyeceği şey olurdu. O oldu nitekim. Yani Galatasaray adına büyük şanssızlık. Yani Galatasaray adına Osimhensizlik. Yani şimdi Osimhen'in alternatifi yok. Evet yok. Bunun Osimhen'in alternatifi bugün gördük ki Barış değil. Osimhen'in alternatifi Okan Hoca belli ki birinci sırada Deniz Gül de görmüyor. Ben burada söylemiştim Galatasaray taraftarı biraz öfkelenmişti bana nereden biliyorsun diye. İşte bugün Osimhen çıktı. Deniz Gül almadı Okan Hoca. Demek ki yani Deniz Gül'ün önünde daha gördü ki daha Leao hazırdı. Belki Deniz Gül'ü de hazır olmaması sebebiyle olabilir ama Deniz Gül sonuçta takımıyla geldi yani bir şey problemi yok. Takımla da birlikte antrenman da yaptı. 3-4 antrenman. Zamanlamasını da göreceğiz yani. Zaman zaman Osimhen çıktıktan sonra Deniz Gül'ün de oyunda olduğu mutlaka senaryolar göreceğiz ama bugün Okan Hoca tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı forvet hattında. Yani Deniz Gül Galatasaray
2: Bir
1: santrafor olmasına
2: liyakat
1: rağmen.
2: varsa da bunu gerektiriyor zaten. Yavaş yavaş yapacaksın. Yani mesela Apo'yu da alsa bak normalde çok açık söyleyeyim. Ben teknik direktör olsam Abdülkerim'i alıp 46'a sokuyorum. Öyle bir 15 dakika performans sergiledi ki 15 dakikada o çıkarırım oyundan.
1: Çıkartamazsın.
2: 65'te çıkarırım ama
1: Çıkartırsan
2: liyakat olduğu için yapamazsın bunu.
1: abi.
2: Yaptın mı onu kaybedersin. Sezonu
1: Yaptın mı
2: kaybedersin filan.
1: kaybedersin.
2: Dolayısıyla şimdi Barış da istediği kadar kötü olsun. Barış'ı ilk
0: Evet.
2: sırada Barış'ı deneyeceksin. Deniz mi girer diye düşündüm ben de, ama siz dediniz ya mesela Deniz ikinci golcü değil, Osimhen'in arkasında bir numara değil. Hatta üçüncü adam Leao'yu saydınız, Barış'ı saydınız.
1: Yani Leao ya da Barış'tan bir tanesi bence, yani kanatta oynadıkları için söylüyorum.
2: Leao bunun oynaması beni şaşırttı. Dört haftadır maç oynamıyor diye söyledi, evet. Okan Hoca maçtan önce. Hani mesela ona bayağı bir dakika verdi
1: İlk
2: aslında.
1: İlk verdiğimiz bilgi aslında bugün kadroda olacağı yönündeydi. İlk 11'de olmayacağı yönündeydi. Hı hı. Son ben yani Okan Hoca'nın takım antrenmanlarında tabii durumu ne bilmiyoruz. Ama son 10-15 dakika Sporting Lisbon maçı öncesi görmek isteyeceğini düşündüm maçta. Yani biraz erken girmek zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray skor bulması gerekti. Yani 1-0 olsaydı, maç 1-0 devam ediyor olsaydı 75'lerde 80'lerde görebilirdik Leao'yu. Yani biraz daha...
2: Osimhen çıkmasa 1-0 da olmazdı maç bu.
1: Çok fazla olur.
2: Daha fazla olur.
1: Olur. Yani. Osimhen
2: çünkü maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynadı ya. Başakşehir'e karşı Osimhen oynadı.
1: Abi Osimhen...
2: Gördünüz değil mi yani onu neler kaçırdı?
1: Yani bunu artık defalarca söyledik. Yani Galatasaray'da bugün 6. golünü attı. Yani 6 gol yedi ya Galatasaray'da. 2 asist, 6 gol. Yani 4 haftada tabelaya 8 kez değmiş, 3,5 maç oynamış. Yani 3,5 maç bile
2: değil. Sırada toplam gol sayısı 10'du Galatasaray. Sonra 12 oldu. 12 golün yarısını atmış. Yüzde kaçı? %66'sına da demiş oluyor. 8'le beraber. Abi daha
1: üstelik ne yapsın? 3 maç 30 dakika. Yani 3 maç. Tam 4 maç oynamadı yani. 3,5 maçta 6 gol, 2 asist, 8 gole katkı. Bence muazzam bir katkı. İşte ama sadece Osimhen'e bağımlı olmamalı Galatasaray. Yani biz çünkü benim en büyük tedirginliğim Osimhen'in sezonda yani bu tip ufak da olsa her maç sakatlıktan sonra 2 maç, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri. Osimhen böyle bir oyuncu maalesef. Çünkü fizik gücüyle oynadığı için az önce yayın dışında konuşurken Hikmet dedi ki bir yeri kısa dedi Adelesi. Çok zorlamıyor gibi bir şey söyledi.
0: Sağ arka Adele diğerine kıyasla milimetrik oranda daha kısa olduğu için çok zorlamıyor orayı mesela. Kendini tanıyor, biliyor. Bu sefer de kasıktan zorlandı gerçi de.
1: Aynen.
0: Ama yani bir daha aynı pozisyon olsa, bir daha sakatlanacağını bilse, bir daha o topuzundan gitse yine uzatır.
1: Uzatıyor. Yani o konularda hiç sakınmıyor.
2: Çocuklar Trabzon'a yetişmesi umuluyor yerine Sporting ve Kocaeli maçlarında şüpheli diye yazın. Aynen. Tam anlaşılsın ne oldu.
1: Tabii yarın daha net belli olacak. Onun altını çizelim ama yani Galatasaray'ın içinden gelen bilgi bu şu demek. Yani maalesef beklentinin bu yönde olduğu demek. Yani Galatasaray'da bu işleri yönetenler, yani içinde bunlar teknik heyet, Osimhen'in Sporting ve Kocaeli maçlarını kaçırma ihtimalinden bahsediyor.
2: Geçen seneki Eintracht Frankfurt maçında Osimhen var mıydı?
0: Yoktu.
2: Yoktu değil mi?
0: Yine sağlık
2: fotoğrafı çalpardı. Abdülkerim de formsuzdu. İlk 11'i oynatmamışlardı değil mi?
1: Yoktu, evet.
2: Yine tabii son maç olmuştu.
1: Singo. Ama Singo bugün yine yok. Yani bugün abi,
2: Singo. Ya, o da çok acayip. Açmamız lazım zaten.
1: İbrahim abi, o da çok acayip bir konu. Yani Singo bugün 4. haftaya oynadı Galatasaray. Hiç daha henüz ilk 11 oynamadı. Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası da sakatlandı. Hoca demiş ki Singo antrenmanda darbe aldı ve kanaması oldu. Bu nedenle kadroda yok, kontroller yapılacak. Yani Singo'nun sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyorum şimdi. Kanama dediği için bir şey söyleyemiyorum. Yine ama bir diyelim ki bir ay sürsün. Milli takım arasına kadar devam etsin diyelim. Ettiğini düşünelim. Şimdi milli takım arasına kadar bir Şampiyonlar Ligi 2 lig maçı daha kaçıracak. Yani Singo sürekli Galatasaray'da bu, bir de eğer büyük sakatlıksa bu 4. sakatlık olacak galiba.
2: Abi çok tadı kaçtı.
1: Son 1 yılda 4. sakatlık olacak. Şimdi herkesin kafasında acaba Singo müzmin sakat mı?
2: Yo, yeni sakatlık da olsa oynayamayalım. Ama oyuncu açısından da yıpratıcı.
1: O çok herkes açısından yıpratıcı.
2: Kulüp açısından çok
1: Galatasaray'ın yıpratıcı. Bir yatırım yaptığı bir oyuncu Singo. Yani artık Singo ile ilgili mesela şimdi Okan Hoca yani daha doğrusu Ali Naci Okan Hoca ile röportaj yaptığı için biliyoruz. Yani bu sene Okan Hoca'nın sezon başlangıcında sağ beki Singo'ydu. Planlamayı onun üzerine yaptığını söylemişti Ali Naci. Okan Hoca'nın.
2: Abi,
1: yani şimdi bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'da henüz Singo sağ bekte oynayamadı abi. Yani bugün Galatasaray'da Allah korusun Salah'a bir şey olsaydı Galatasaray'da sağ bek oynayacak bir tane oyuncu vardı.
2: Ki Salah'ı da ben Galatasaray yorumcularının çok beğendiğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani, Ben de çok beğendiğim bir oyuncu değil benim de yani. Ben ama
2: bugün, çok beğenen hiç görmedim. Bugün İlk değiştirecek adam mesela.
1: Savunmada ayakta kalan oyuncuydu bence. Yani penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar bir sürü şey söyleyebilirler. Salah'ı suçlu bulan olabilir. Penaltının hafif olduğunu bulan olabilir. Penaltı değil diyen olabilir. Benim penaltıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Yani oyuncunun boyu kısa diye penaltı. Yani eline yani biraz boyu uzun olsa Faizullah Evin, o top Faizullah Evin suratına değil göğsüne gelir. Göğsüne geldiği zaman da hiçbir şey yok. Yani bu kol yani bilinçli olarak suratına vurmak için açılmış bir kol değil bence. Ama Türkiye'de maalesef standart bu. Bu standartlarda.
2: Fırat Aydınuslu demiş abi. Onu bakayım sen.
1: Bu standartlarda çalıyor hakemler. Yani el kol yüze geldiği için çalıyor.
2: Fırat Aydınus demiş ki tweetini alabiliyorsanız alın çocuklar. Sallayın hareketinde elin kolun illegal kullanımı söz konusu değil. Kolun geldiği konum açıklık derecesi ve kullanım biçimi ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değil. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriter. Bu nedenle verilen penaltı hatalı. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez. Abi ben daha yakınım buraya. Şimdi garip bir şey oldu. Sen neredeyse penaltıyı normal karşıladın.
1: Şöyle
2: fiziksel kriter koydun. Ama ay onun dışında da hani baktığında bana her maçta olabilecek bir ikili mücadele gibi. Buna veriyorlar mı? Veriyorlar. Orta sahada da veriyorlar. Abi, veriyorlar. Ama
1: şöyle,
2: bence
1: bizim Türkiye'deki hakemlerin kriteri şu kol, el, şu yüze geldiği zaman hepsinde orta sahada da veriyor, penaltı da veriyor.
2: Topu kontrol etmemiş. Alakası yok.
1: Hayır, bir de topa bakıyor, zaten, oyuncuya bakmıyor.
2: Hayır, şeyin de Feyzullah'ın topla alakası yok ki. Top onun kontrolünde olur da o girmeye çalışır, anlarım.
1: Abi çok yorum penaltısı, onu söyleyeyim ben.
2: Bana biraz şey geldi, yumuşak geldi açıkçası. Ve bütün maçın gidişatını değiştirdi. Yani şeyde maliyeti de yüksek olacaktı Galatasaray'a.
1: Zaten bütün hakem yorumcuları da penaltının hatalı olduğu görüşünde birleşiyor. Hı-hı. Yani ama abi şöyle.
2: Trio'da da evet. Deniz Şoban söylemiş.
1: Deniz Şoban da penaltı değil demiş.
2: Bu arada Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin maç sonunda kırmızı kart görmüş. O da enteresan.
1: İyi, o da muhtemelen bir şey söyledi.
2: Söylemez ya. Onun yüzden enteresan.
1: Ama onun da üzerinde baskı oluşmaya başladı abi şimdi. Onun da koltuk sallanıyor Başakşehir'de bence. Yani Göksel Gümüş daha çok sabırlı bir başkan. Ama daha çok köy takımına Avrupa'dan elendiler abi. Bu kadar büyük bütçeli bir takımın yani bu kötü lige kötü başladılar. Avrupa'dan elendiler falan. Sıkıntılı bir süreç var. Bence onun da onun üzerinde de bir baskı var. Yani günün sonunda abi şöyle bir şey var. Bizim hakemlerimizle ilgili zaten ne söylesek az, neler yazsak az.
2: Yok
1: yani.
2: Bu kritik yalnız penaltı işi. Bence bayağı kritik. Evet. Bir de çünkü kritik offside pozisyonu da var. Şimdi orada teknoloji olduğu için bir şey diyemiyoruz.
1: Tabii offside'a bir şey diyemiyoruz.
2: Offside olarak kabul ediyoruz.
1: Yetmek zorundayız. Ama öbür tarafta abi şimdi VAR da müdahale edemiyor. Kadir Sağlam'ın çaldığı penaltıya. Çünkü diyecek ki ben bir surata bir temas gördüm diyecek. Şimdi surata temas gördüm demek şimdi VAR hakeminin onu çağırmasının önüne geçecek bir kriter. Söyle. Yani de ki tamam gel bak dedi. Hepsi mesela yine gidip dese ki
2: hepsi kabulüm. Hepsi kabulüm ama bilmiyorum senin
1: çok
2: fikrini,
1: basit
2: senin fikrinden atmana göre.
0: Ben de vermezdim o penaltıyı. Yani bunun gibi mücadele sahanın içerisinde.
2: Ama sen de bir itiraz et benim verdiğinde yani mesela baktığında şeye iknasız yani baktım. O kontağa
0: temas var mı yok mu diye baktım.
2: Yeterli olduğuna iknasız da ben şuradayım. Topu kontrol etmemiş, şiddeti o kadar değil. Rastlantı sonucu oluyor. Hani topu almak için görerek vurur filan.
1: En önemli kriterim boyunun kısa olması abi. Yani Faizullah'a biraz daha uzun olsa o top yani Salahi'nin kolu gelmeyecek ona. Ama benim şu sebeple söylüyorum İbrahim abi. Penaltıdır değildir tartışmalar. Bu tip pozisyonların hepsine Türkiye'de faul çalınıyor. Yani ele gelen el yüze geliyorsa şuraya burası temas ediyorsa el geliyorsa şeye bakmıyor. Fiziksel o birisi 2 metreymiş, öbürü 1.50'ymiş, 1.60'a bakmıyor. Yani Türkiye'de bizim belli ki hakem eğitmenlerimizde, Türkiye'de yapılan her verilen eğitimde el yüze geliyorsa faul çalın diyor demek ki hakemlere. Yani ya kriter koymuşlar o sebeple söylüyorum.
2: Bana göre sorsan Galatasaray lehine
1: vermezlerdi.
2: Hayır, bence olsa verirlerdi. Yani daha büyük takım lehine verilecek bir penaltı aslında. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ararsın, bunu bulursun, verirsin.
1: Okan Hoca da çok isyan etti penaltı sırasında, penaltı değil diye. Ama işte bir daha söylüyorum, bilmiyorum hakem yorumcuları ne diyecekler abi. Çünkü bizim hakem yorumcularımızın da bu VAR'a çağırma çağırmama kriterleriyle ilgili standartları da çok farklı. Ama ben burada VAR'ın müdahale etmemesinin sebebini orada oluşan kontak sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
2: Ama önce penaltı verdi sonra VAR kontrol etmedi mi?
1: Hayır, önce penaltı verdi. Zaten penaltıyı vermemiş olsaydı bence VAR'dan penaltı vermezdi.
2: Yani doğru söylüyorum. Yani öyle söylemiş.
0: İzlemeye gitmezlerdi diye düşünüyorum çünkü penaltıyı vermeseydi orada penaltı verilmesini gerektirecek bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben şu yüzden temas var mı diye baktım. Çünkü hakem niye verdi sorusunu sorduğumuzda işte şundan dolayı verdi diyebilmek için bir şey lazım. Ya bu tip pozisyonlara orta sahada faul verse mesela infial yaratır ama penaltı verdiğinde garip karşılanmıyor. Niye? Çünkü prosedür şey ya, temas var mı yok mu, yüze temas var mı yok mu?
2: Baba şimdi negatife takılmayıp şeye geçsek. Leao'ya geçsek. Leao da beklediğini gördün mü? Yani bu kadar çabuk kendini göstereceğini.

0: Hani öyle bir ışık, öyle bir ateş var ki belli ediyor kendini.
1: O bir tane çalım var ya. Tam işte beklediğimiz Leo. Attı ya baba. Sağ sola. Sıfıra indi, ortaladı ya. Barış Alper'in kötü vurduğu top.
0: O yani, geçmedi
1: tam kaldı. O Leo'yu anlatan pozisyon işte. Onlardan o kadar çok göreceğiz ki. Ve hazır değil hala.
0: Bir de golde, Golden Emel'in kipası da çok güzel. İkinci golden Emel. Tore'nin attığı i̇şte Golden Emel.
1: Tiki Taka'nın başlangıcı.
2: Tek başına inanılmaz kalite yarattı bir kere. Maçın 35'te çıkmıştı galiba Osimhen, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, notlarda 35 yazıyor. 35'ten sonra Galatasaray'ın en organize hata Leao'nun bu gol pasını verdiği pozisyondaki hatadır bence. Hiç ceza sahası içerisinde Galatasaray ikinci kez temas edememişti topa Leao'nun o pozisyonuna kadar. Bir de Haluk abi dedi ya, Leao'nun mesela kimliğini tarif eden pozisyon diye. Görüntüyü blurlayıp göstersek, bu oyuncu kimdir desek, dünyanın %60'ı bu oyuncu Leao der. O kadar klasik bir şey ve ilk kez gerçek bir santrforla oynayacak Leao. O yüzden onun buradaki testi çok daha özel olacak diğer kariyerinin geride kalan kısmına göre. Ben büyük performans bekliyorum ve Leao'nun tırnak içinde patlamayacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray'ı aldı, elinde patlayacak deniliyor ya. Leao Galatasaray'ı bir basamak daha yukarı çıkartacaktır.
0: Abi istatistikleri yolluyorlar alttan. Leao'dan önce Galatasaray 6 şut çekmiş ve maç 1-1. Leao'dan sonra yine 6 şut çekmiş Galatasaray. 3-2.
1: 67'de girdi.
0: Düşün yani. 6 şut çekilmesine rağmen 2 gol. Yani %33 isabet bulmuşlar. 3 büyük şans yaratan takım Leao'ya girdikten sonra 2 büyük şans daha yaratmış. Dripling %100. 3'te 3. Mesela dripling, o anlattığınız gibi topu alıp, evet. Yani Galatasaray'da olmayan şey. Topu alıp eritip
1: var.
0: Sıfıra kadar inip.
1: Barış yapıyor onu. Sane de yapıyor. Ben, ama yani bunun kadar etkili bir sonuçlandırmıyor.
0: Şöyle. Bir, o kadar yüzdeleri olduğunu düşünmüyorum.
1: İşte o zaten.
0: Yani evet. İki kaybedip bir yapabiliyorlar. İkincisi çizgiye kadar inip ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Öyle bir kararsızlık da var. Yani gol mü atayım? Hep bir özellikle Barış'ta. Kaleyi karşısına almak istiyor. Kaleye kilitlenip ona göre bir şey yapmak istiyor. Yani burada öyle bir yıldız görmedim ben. Yani o Osimhen'in kafasına lap lap atacak gibi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün

0: Maç sonu programına başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel Çağrı Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Beşiktaş derbide kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 kazandı Beşiktaş. 26. dakika Milan Škriniar perdeyi açtı, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sonrasında 38. dakika Trossard'ın asistinde Rıdvan Yılmaz, 73. dakika Orkun Kökçü'nün al da at pasında Dušan Vlahović ve Beşiktaş 2-1 kazanan taraf oluyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. Yaşar Kurt'la başlayalım. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar Yüksel'im.
0: Yani gerçekten burada Vincenzo Italiano hocayı tebrik etmek gerekir herhalde. Net bir fark koydu ortaya. Yani her planı işledi herhalde. Yani çok sakin kalan, her zaman oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı. Her zaman gole daha yakın olan taraf Beşiktaş'tı ve skora da yansıdı. 2-1 Beşiktaş kazandı. İlk olarak maçı genel anlamda nasıl değerlendirirsin?
1: Yani ilk kere dediğimiz gibi ilk kere bir denge vardı. Biraz daha istediklerini yapamayan bir Fenerbahçe. Yani her iki takım da istediğini yapamıyor demiştik ama Fenerbahçe'ninki biraz daha teknik üzerine, yani oyun kurulumunda biraz problem yaşıyordu ki bunun da temel nedenlerinden ilk yarıda Beşiktaş'ın biraz daha oyuncuların Fenerbahçe'nin kanada yönlendirmesi demiştik. Oyunu biraz daha orada sıkıştırıyor ki orada kaptığı toplar merkeze bir hızlı pas ve merkezde çok büyük boşluklar buluyordu Beşiktaş. İlk yarıda evet, bireysel bir hatayla Fenerbahçe golü buldu. Ve sonrasında da klasik bir İtalyan okulunun tarzıyla bekleri biraz daha içeride kullandı. Backstop arasına Rıdvan'a attı ve oradan birbiri çıkardı. İlk yarıda yani çok hafif de olsa bir Fenerbahçe'nin daha yani iyi oyunu demiyor ama daha doğru oyunu. Biraz daha ev sahibi avantajı da vardı ama yani, kendi bölümünde konuştuğumuzda kilit nokta 70'ten sonrası demiştik. Çünkü bu tempolu oyuna, biraz dikkatli oyuna 5-5 sene başından beri alıştı. Çünkü yani hocası buraları iyi oynayan bir hoca. Yani hep ana oyun kurulumunda etkili bir antrenör ama tempolu oyunu daha çok seven bir antrenör. Fenerbahçe buraları çok fazla oynamadı. Yani Türkiye'de İsmail Kartal ilk döneminde de hep düşük tempo, topa sahip olma takımı sene başından itibaren de çok yüksek tempo görmedik ki. Yani sağ çıkan takım da yani Kante, Gendiz biraz daha tutucuya yakın bir takım. Ve 70'ten sonra maç kralı diyebiliyorsun. Yani 45-70 arasında da Beşiktaş biraz geliyorum demeye başlamıştı ama yani 70'ten sonra hem Altar ve Rıdvan orada bir tazeleme var. Üzerine Çen ve İlhan tazelemesiyle de beraber Beşiktaş daha tempoyu yükseltti ve yani Orkun'un bir 10 numara kuşusu, 2 bir santrafa kuşusuyla beraber ki burada Ake'nin de yerini boşaltması biraz şimdiler problemli bıraktı. Buradan Beşiktaş golü buldu ve yani 70'ten sonra ben bu golden sonra yapılan değişikliklerle beraber ki İsmail Hoca golde hem biraz önce Memeli Lukaku almıştı oyuna. Gol olsaydı yani muhtemelen Memeli alırdı ama Lukaku konusu biraz bekleyebilirdi. Çünkü evet biraz sahası içinde belki Lukaku'yu daha çok istersiniz ama tempo olarak çok yüklerli dönecek oyuna biraz belki bu işi devam etmek isteyebilirdi. Belki Greenwood sahası da kızartabilirdi. Birçok orada varyasyon vardı ama 70'ten sonra da farkın biraz daha açılabileceğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi yani kritik noktaları tazelemişti Beşiktaş. Nitekim fırsat da buldu. Ben Fenerbahçe'nin 2-1'den sonraki reaksiyonunu biraz problemli buldum. İç sahada şimdiye kadar gayet yani sezon başından beri hem Avrupa'da ligde bir puan kaldılar ama yine de moraller yüksekken daha şiddetli bir, daha güçlü bir reaksiyon beklerdim. Olmadı. Ya bunun da muhtemelen temel sebebi Asensio'nun yokluğu olabilir.
0: Kesinlikle Asensio'nun yokluğunun çok etkilediği belliydi ama Fenerbahçe'nin baştan sona planları doğru gitmedi ve bunu da değiştiremedi İsmail Kartal açıkçası, değil mi?
1: Elinde profil problemi var. Çünkü yani 2 senedir 3 senedir takım alınan ortalara bakıldığı zaman evet yani Gendouzi, Kante, İsmail çok fazla maç kurtardı Fenerbahçe üzerinde ama yani orada bir akıl, oyun aklı gerekiyor. Yani sene başı bu iki oyuncunun arkasında Hakan Çalhanoğlu isminin geçmesi ya da 10 numaraya herhangi bir oyuncu bakılması sürpriz değildi ama yani oraya bir Asensio'nun arkasına ya muhtemelen İrfan Can Kahveci'yi görüldü ama yani İrfan Can Kahveci şey olarak yani fiziksel olarak ya da oyun aklı olarak daha oyunu rakiplere sahip ettiğiniz maçlarda evet etkili olabilir ama böyle dikkatli oyunlarda 45 dakika fiziği ya çıkartıyor ya çıkartmıyor. Fiziği çıkarsa başka teknik problemler yaşıyor. Teknik kalite konusunda Fenerbahçe'nin çok büyük eksikleri var. Bu maç tekrar gelirdi. Hani bir aksiyon şöyle kadar fark eder, bu kadar bir fark eder. Evet, bu kadar fark ediyor. Onun için hani elimizde böyle bir teknik kalitenin eksikliği olunca da birçok problemimizde sıkıntı yaşıyor.
0: Bireysel performanslara nasıl bir parantez açarsın Yaşar?
1: Yani ben ondan önce olumsuz bir örnek vermek istiyorum. Yani Gendouzi'nin ikinci yarı performansı tam bir skandal. Yani Trossard'a bir pozisyon içinde iki defa uyudu. Hani arkasından gelip Trossard topu aldı. Sonra ondan sonra bir penaltı itirazı için Kerem Aktürkoğlu'nun sahası dışında meşgulayın tam oraya indiğim ama bir faul itirazı vardı. Hakemin yanında 5 dakika boyunca koştu, bir şey yaptı ve sonunda kart verdi. Yani Gündüz'ün maç içinde kalabildiği noktada ki yani UEFA'dan aldığı cezayla beraber ben belki mental olarak daha fazla kendini belki sahaya odaklanmak isterdim ama yani Gündüz'ü çok kaliteli bir oyuncu ama bunu zaten İtalya'da da Fransa'da da defalarca yaptı. Bu tip büyük maçlarda özellikle derbi maçlarında ekiple uğraşmayı çok seviyor. Bunu kendinize bazen olumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz. Gündüz'ü bugün bence çok olumlu bir şekilde değiştirdi bu performansı. Onun dışında iyi performanslara baktığımız zaman yani ben Ederson'a bayıldım bugün. Hani 2-1 bitti maç ama çok daha farklı bir tezgirdi ki Şükrü'ne de aynı şekilde ona tezgirdi. Hani ikinci golde Ake'yi yüzünden biraz da hatalı gibi gözüktü ama orada temel problem benim gibi. Yerine bakılaktan Ake'de problem var. Kante zaten standart performansı, standart iyi performansını gösterdi. Beşiktaş'a bakıldığı zaman da ben benim çıkana kadar yani Emirhan kartı gördü ama yani hücum savunma konusunda hücum durdurmada gerçekten çok iyiydi. Ona kez de olay tam da çıkana kadar yani sene başında her maç biraz daha üstüne koya koya gelen bir olay tam var. Orkun yani asist dışında yaratıcılık orada çok fazla ön planda değilmiş gibi gözüktü. Onu biraz daha bugün tron saat almış gibi gözüktü o yükü omuzdan ama hani Orkun orta sahada birebir mücadelelerde ayakta durdu. Bence Salih'e çok yardımcı oldu o konuda ki büyük maçlardaki o artık agresifliğin de biraz yenmiş gibi duruyor. Sadece mental olarak takımlar liderlik yaptığı zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı. Bence iki takımda da en hayal çıkan performansı alınlar.
0: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir ortam bekliyorsun?
1: Yani bunu bence bu maçtan ziyade biraz Roma maçının sonucu belirleyecek. Çünkü evet yani iç sahada ya Fenerbahçe iç sahada artık rakip kim olsa olsun tüm maçlara problem yaşamaya başladı. Yani

0: ben taraftardan kaynaklı bir problem olmadığını düşünüyorum ama burada bir mental problem var, bir psikolojik problem var. Bu iç saha geçmişte Fenerbahçe ne kadar elinin en güçlü tarafıysa şimdi artık en dezavantajlı tarafı olmaya başladı. Burayı biraz bence Fenerbahçe artık düzeltmek zorunda çünkü her turnuvada iç sahası kalemiz olmak zorunda. Burayı hani Roma maçında bence alınabilecek bir 3 puan burayı biraz daha telafi edilebilir bir noktaya sokabilir. Ama olası bir Roma'da kaybedilecek puan yani Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürlere bakıldığı zaman Roma çünkü 3 puan yazdığı maçlardan biri Fenerbahçe'nin de minimum 1 puan yazdığı maçlardan biri. Orada bir puan kaybı bu maçta da beraber 2 top olduğu zaman daha büyük sorunlar yaratabilir Fenerbahçe'de.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Çağatay Çıt'la gidelim. Hemen onun da görüşlerini alalım.

0: ve radyomuzun sevilen programcılarından Çağatay Çıtlak bizlerle. Çağatay abi hoş geldin.
1: Onlar tüm Radyo Gol dinleyenlere ve sana da iyi programlar diliyorum sevgili Göksen'cim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Maçı yerinden takip ettin. Gözlemlerin neler? Nasıl yorumluyorsun mücadeleyi Beşiktaş? Güçlü bir oyunda 1-0 geriden geldi. 2-1 kazandı.
1: Tabii bir tarafta 47 bin seyircisini arkasına almış. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen, kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet almayan ve Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan bir İsmail Kartal vardı Göksen'in. Diğer yanda da Fiorentina'da 2 kez konferans lig finali oynatan, Bologna'da biliyorsun 50 yıl sonra kupa kazandıran hücumcu istekli ve Beşiktaş oynattığı futbolda da spor otoritelerinin beğenini kazanan bir teknik direktör vardı. O da Vincenzo Italiano. Tabii Galatasaray'ın dün Başakşehir'i yenip puanını 10'a çıkarmasından sonra bugün burada yenilen takım daha 4. haftada liderin 4 puan gerisine düşmüş olacaktı. İki takım da istatistiklere baktım maç öncesinde. Bugüne kadar 365 kere karşı karşıya gelmişler. Ve bu maçlarda Fenerbahçe 138, Beşiktaş'ta 130 galibiyet almıştı. Tabii ya iki takım İlk kez 1924 yılında karşılaşmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 100 yılı aşan bir rekabet. Tabii bu formda iki takım için nasıl olacaktı? Şimdi oraya gelelim. Fenerbahçe Beşiktaş karşısına Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç 11 ile çıkarken Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısına Nubel, Agbadu, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Salih, Olaytan, Orkun, Çenli, Trussard ve Vlahovic 11 ile başladı. Tabii burada teknik direktörlerin seçimleri çok önemliydi. Acaba neye göre ya, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyordu? Biz de onu çok merak ediyorduk ama ilk yarı bence hani son yıllarda izlediğim en güzel ilk yarılardan bir tanesi oldu sevgili Göksel'in. Ve hani şöyle bir maçın gene gidişatına baktığımızda genel değil de şöyle diyelim, yani Beşiktaş adına iyi bir futbol varken Trossard ve Olaytan'ın iki şutunu çıkaran bir Ederson vardı, evet, maçın başlarında. Ama bir karambol esnasında Skriniar'ın galiba 26. dakika olması lazım, 26. dakikada attığı gol Fenerbahçe maçına daha çok hani moral de kattı Fenerbahçe açısından. Ama dakikalar 37'yi gösterdiği anda Trossard'ın asistinde Rıdvan'ın golüyle beraber yakalaması Beşiktaş'ın oyunda bir dengeyi getirdi. Bence Fenerbahçe'nin ilk yarısı en iyi isimleri Kante, Skriniar ve Guendouzi olurken de Beşiktaş adına gerçekten sahada inanılmaz işler yapan Olaytan ve Trossard'ı gördüm Göksel'in. Ama futbol adına gerçekten seyir zevki yüksek iki takımın da futbol oynamayı isteği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani ilk yarı için. Fenerbahçe ikinci yarı İrfan Can Kerem değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ta da Rıdvan'ın yerine Ottar oyuna dahil oldu. İkinci yarının belki de hani maçın seyrini değiştirecek olan en önemli pozisyon da hepimiz izledik. Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalıp Ederson'un belki de %90 olacak olan o pozisyonu kurtarmasıydı. Fakat Fenerbahçe'nin bence Asensio'nun eksikliği gerçekten hissedildi. Yani Beşiktaş'ta dakikasını sen söylersen daha iyi olur ama herhalde 64-65. dakikaydı. Çen yerini İlhan'a bıraktı.
0: Evet, tam Beşiktaş, 64 abi.
1: Evet, daha farklı gelmeye başladı.

0: Fenerbahçe'nin üzerine. Fenerbahçe dedi tabi oyundan yavaş yavaş düşmüşken, çünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe ile ikinci yarının arasındaki Fenerbahçe'de büyük farklar vardı. Fenerbahçe'de Muriç ve Oğuz 67. dakikaya kadar oyundaydılar. Yerlerine de Lukaku ve Nene'ye bıraktı. Tabi yani şöyle söyleyeyim, şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fizik gücü gerçekten, hani ilk yarıyı düşünürsek gerçekten beğendim. Çünkü daha ligin başında baskı yapan, bazen geçişler tempo yapan, bazen gerektiğinde kontrollü bir oyun oynadılar. Ne yaptığını bilen ve fizik olarak da lige hazır iki takım gördüğümü söyleyeyim en başta. Bazen evet takım boylarının uzadığı, işte bloklar arası mesafenin gerçekten fazla olduğu bir karşılaşma oldu. Ama Beşiktaş'ı izlerken tabii çıplak gözle farklı görüyorsun. Bir an 3-3-4'e evrildiğini gördüm. Böyle bir diziliş gördüm. Fenerbahçe ise klasik 4-2-3-1 dizilişi gibi oynadı Göksel'in. Ama Fenerbahçe'de gerçekten hani şimdi evet Fenerbahçe yenildi ama şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de gerçekten takımın en iyisi 35 yaşındaki yaşlı denilen Kante'ydi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hem oynadığı hem istatistikler açıdan Fenerbahçe'de kendini öyle bir gösterdi ki yani hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Beşiktaş'ta da özellikle Trossard muhteşem bir maç çıkardı. Şunu gördük Göksel'in, aslında Beşiktaş bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi bu maçta. İkinci yarıda ise şöyle gene bir baktığımızda Fenerbahçe'nin gol pozisyonu yoktu. Fizik olarak çok düştü ve Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu çünkü gol geliyorum dedi. Hepimiz de bunu söyledik zaten Spor Yazarı arkadaşlarla maçı izlerken. Tabii bu maçın belki de Fenerbahçe adına kafalardaki en büyük soru da acaba Talisca oynasaydı bu maç böyle biter miydi sorusuydu sevgili Göksel'in. Ben de şimdi evet, basın toplantı odasına iniyorum. Teknik direktörün açıklamalarını da hep birlikte göreceğiz. Daha da çok fikir sahibi olacağız.
1: Peki Çağatay abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere, iyi programlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine de hayırlı geceler diliyorum.
1: Çağatay Çıtlak bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yorumlarını aldık kendisinden. Teşekkür ediyoruz kendisine de ve şimdi Yunus Aydın'a gidelim. Yunus Aydın bakalım nasıl değerlendirecek karşılaşmayı.

0: Basın toplantılarını da an be an yine Radyo Gol frekanslarından bulabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve muhtemelen ilk olarak Vincenzo Italiano çıkacaktır. Sonrasında İsmail Kartal çıkacaktır. Konuk takım teknik direktörleri ilk olarak çıkıyorlar. Ve Yunus Aydın hattımızda, hemen kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin? 1-0 öne geçen bir Fenerbahçe ama gerçekten maçın genelinde daha iyi oynayan tarafta Beşiktaş diyebiliriz herhalde. Skor üstünlüğünü de eline alan bir Beşiktaş.
1: Kesinlikle, yani hem skor üstünlüğü konusunda hem oyunun tamamını kontrol konusunda Beşiktaş çok çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani aslında Fenerbahçe'nin bence çıktığı ilk 11'de de hani İrfan Can Kahveci çok doğru bir tercih değildi. Yani ancak şöyle bir durum var. Tabii Fenerbahçe tarafında İsmail Hoca haftalardır eleştirilirken aslında yani Lyon maçı sonrasında Fonseca'yı mat etmesi de hani çok övgüye elbette layıktı. Ama bugün itibariyle tamamen sınıfta kaldığını aslında görüyoruz. Yani gerçekten iyi bir maç geçirmedi İsmail Hoca. Bence 10 numarasız bir oyunu yani organize edebilmesi gerekirdi. İrfan Can Kahveci'ye güvenerek 10 numaralı bir oyun organize etmek. Yani bu ben anlamlandıramıyorum. İrfan Can Kahveci olan bu hani sevgi sonradan alacaksanız yani oyuna bir katkı vermiyor. İlk 11'de başlattığınız zaman mutlaka çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Tek bir hamleyle bütün orta saha üstünlüğünü kaybetti İsmail Hoca. Ayrıca Mason Greenwood'un da o yıldız özelliklerinden gerçekten hani uzak bir Fenerbahçe gördük. Yani özellikle ikinci yarıdaki hamleyle beraber Greenwood da çok fazla etkisizleşti. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin savunması çok ağır. Yani Fenerbahçe çok pozisyon görüyor kalesinde. Bunu geçen sene Tedesco'da defalarca kez söyledi. Yani bize gol atmak çok kolay dedi hocam. Ve gerçekten de doğruydu bu. Yani Fenerbahçe gerçekten kalesinde çok pozisyon gelen. Her maçta kazanması gerekiyorsa en azından iki tane atması gerekiyordu. Bugün iki tane atamadı. Gördüğümüz gibi karşısında büyük takımlar varsa Fenerbahçe bu konuda zorlanıyor. Lyon maçı belki bir sürpriz, belki bir hani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi yolunda Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçtı ama bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını gördük. Yani kalesine çok pozisyon gelen bir Fenerbahçe, çok az istekli olan bir Fenerbahçe. Ben bugün teknik kapasite olarak da Beşiktaş'ı çok önde gördüm. Yani çok iyi gördüm ama en belirgin fark bence gerçekten Beşiktaşlı oyuncular maçı kazanmayı çok istediler. Ve Fenerbahçe çok korkak, çok çekimsel bir oyun oynadı. Çok panik bir oyun oynadı. Ederson'un kurtarışlarının 45-65 arasında çok etkili olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten maç belki 3'e 4'e de gidebilirdi. Ama bunlara Ederson engel oldu. Her anlamda Fenerbahçe'nin sınıfta kaldığı bir maç. Yani şüphesiz çok kötü bir maç geçirdi Fenerbahçe. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde odak diyemeyiz. Gerçekçi olmak lazım. Derbi ve lig çok çok önemli. Galatasaray'ın geçtiğimiz sene ligde kaybettiği maç sayısına Fenerbahçe 4. haftadan ulaştı. Ya bu gerçekten Fenerbahçe için çok çok negatif bir puan tablosu. Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 yenilgi alıp şampiyon olan hiçbir takım yok. Yani Fenerbahçe bu imkansı buradan başarır başaramaz, bu tabii ayrı bir konu ama bugün sahadaki takım hiçbir şekilde şampiyon olabilecek bir izlenim vermedi. Beşiktaş tarafıysa gerçekten çok istekli. Yani Fenerbahçe savunmasına takviye yapması gerekiyordu. Evet, belki 10+4 kuralına takıldı vesaire ama yani geçen sene mevcut hoca Tedesco'nun bizim defansımız çok kötü, çok rahat pozisyon yiyoruz söyleminden sonra sadece savunmada bir oyuncu değiştirdi. Nathan Ake. Onun da bugün formsuz olduğunu gördük zaten. Yani Fenerbahçe taraftarları için çok hayal kırıklığı olan bir maç. Şampiyonlar Ligi öncesinde gerçekten momentumu farklı bir seviyeye getirebilirdi burada alınacak galibiyet ama Beşiktaş'ta en başta tabii ki tebrik etmek lazım. Yani hem hocası hem takımı çok iyi hazırlanmış. Yani Vincenzo Italiano gerçekten çok iyi hazırlamış maça. Tabii bugün itibariyle de Fenerbahçe kadrosunun eksik olduğunu düşünen birçok Fenerbahçeli futbol sever hem mevcut yönetimi hem de zaten İsmail Hoca'yı aleni bir şekilde hedef alacaklar.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yani yanlış bir 11, İrfan Can Kahveci ısrarı, yanlış değişiklikler ve ikinci yarı tamamen kaybedilen bir oyun kontrolü ve sonrasında kaybedilen bir maç. Ben geçen sene bu yorumu yaptığımda çok eleştirilmiştim. Yani çok da fazla tepki görmüştüm. Bu sene de aynı fikirdeyim. Geçtiğim sene Fenerbahçe ikinci hafta puan kaybettiğinde Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demiştim. İki hafta, dört haftada iki yenilgi alan Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'de bir daha, geçen sene hiç oturamadı zaten liderlik koltuğuna, ondan önceki sene de Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'in geri kalanında tekrar liderlik koltuğuna oturma şansı yok. Tarihte de, Süper Lig tarihinde de dediğim gibi dört haftada iki kez kaybeden bir takımın şampiyon olduğu örnek yok.
0: Peki mağlubiyetin ana sorumlusu İsmail Kartal mı dersin?
1: Yani ben İsmail Hoca derim. Yani çünkü gerçekten aslına baktığında bugüne kadar gelinen derbi karnesinde İsmail Hoca'nın gerçekten kötü bir derbi karnesi yok. Yani şampiyon olunmayan sezonlarda dahi, ki İsmail Hoca'nın zaten Fenerbahçe dördüncü gelişi ve şampiyonluğu yok. Bence bu bile çok büyük bir eleştiri konusu. Ancak hani onu hadi bir kenarda bıraktığımızı söyleyelim. Ya bugün takımı bence mental olarak hazırlayamamış. Fenerbahçe çok çekimsel bir oyun oynadı özellikle 1-0'dan sonra. Bugün yani Vincenzo Italiano 2-1 öndeyken, yani tamam evet belki Vlahovic oyundan çıkartıyor ama yani yine bir santrofor oyunu oluyor. Korkak bir oyun oynamadığını gösterdi. Yani diğer tarafta evet Fenerbahçe'nin hamle gücü çok zayıf. Asensio'nun yokluğu tamam, ancak bunlara bir çözüm bulması gereken kişi teknik direktör İsmail Kartal. Ya Asensio yoksa 10 numarasız bir oyun organize edeceksiniz. Belki orta saha üstünlüğünü ele alabilmek için İsmail Kante Genduzi orta sahasına çıkmak da bir çözüm olabilirdi. Ancak İsmail Hoca bunu tercih etmedi. Yani bir numaralı sorunu tabii ki İsmail Hoca'yı gösterdi. Oyuncular da dediğim gibi çok fazla eksikti. Bunda hemfikiriz. Ama oyuncuları

0: bu konuda motive edememek de bence fazlasıyla İsmail Hoca'nın eksikliği diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a nasıl bir parantez açarsın? Yani maçın başından sonuna kadar bütün planlar doğru işledi, iyi işledi Beşiktaş'ta. Tabii burada da aslan payını herhalde Vincenzo Italiano'ya vermek gerek.
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'la alakalı Alanya deplasmanında kaybettiklerini, hatta yani o maçın anlatımında da işte beraberdik. Ya, o gün de hani şunu söyledim. Yani çok Beşiktaş taraftarının referans alması gereken, İtalyano'ya eleştirmesi gereken bir yenilgi değil. Yani hep söylediğimiz bir şey. Çünkü yani evet, Erzurum'da, Sivas'ta kışın deplasman oynamak, Rize'de yağmurlu havalarda nasıl zor? Büyük takımlarımızın maçlarından biliyoruz. Yani kışın işte Sivas deplasmanı, Erzurum zordu. Aynı şekilde yazın da, ya bunu hep söyledim, Alanya'da, Antalya'da maç oynamak zor. Ki baktığında Süper Lig'de Adana'dan takım kalmadı. Antalya'dan bir tek ilçe takımı Alanya var. Mersin'den, Hatay'dan takım yok. Yani sıcak bir şehirle Ağustos'ta oynamak aleni bir fikstür dezavantajıdır. Yani hele ki takımlar yeni otururken, fizik kondisyonlar yeni yeni işlerken. Ya Beşiktaş bunun zararını gördü. Yani çok sıcak bir havada Alanya'da oynadı. %80'lere varan nem oranında Alanya deplasmanında kaybetti. Onun haricinde Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyordu. Bugün de bunu gördük. Dediğim gibi planlar işliyor. Kontrollü başladı. Evet, bir gol yedi Beşiktaş. Ama sonuçta oyun disiplininden kopmadı. Oyun mücadelesinden kopmadı. Yani kazanacağına olan inancını da getirdi ki baktığında orta saha üstünlüğünde maç boyunca elinde tuttu. Beşiktaş ki Fenerbahçe'de Kante Gündüz'ü orta sahası, yani Fenerbahçe'nin hücum hattı eleştirilirken, savunma hattı eleştirilirken ya fazlasıyla yani övgüyle bahsedilen bir ikiliyken Beşiktaş bugün orta sahayı adeta sildi.
1: Araya giriyorum ama Beşiktaş'ta şöyle olumlu görüntüleri de ben çok fazla gördüm. Mesela Gündüz'ün sakatlandığı pozisyon Agbadu ile birlikte orada İtalyano Rıdvan'ın yanına çağırdı. Hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı. 3-4 dakika sonra Rıdvan Yılmaz golü attı. Vlahovic, yani Orkun Kökçü boş kaleye golü attırdı. Arkadaşları Vlahovic'e koşuyor. Hayır diyor, Orkun'a koşun diyor. Sonra Orkun'u selamlıyor yani. Senin bu gol diyor adeta. Çok olumlu görüntüler var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani işte antrenörlük dediğimiz olayın artık günümüz futbolunda geldiği noktada, yani %50'si, hatta belki %50'sinden de fazlası iletişim. Ve Vincenzo Italiano bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Ya İsmail Kartal'ın ne kadar iyi yaptıysa bence şüpheli. Yani Italiano'nun gerçekten bence Trossard'ın Vlahovic'in gelmesine çok büyük etkisi olduğu gibi, yani şu an bu oyuncuların yönetilmesinde işte Vlahovic'in Çorum maçı artı bugünkü derbi galibiyetinde maçı kazandıran golü atması çok çok değerli. Yani bence gerçekten Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyor. Yani bugün itibariyle işte Beşiktaşlı taraftarların tedirginlik yaşadığı, ligi erken mi veda ederiz gibi bir tedirginliğinin de olmadığını düşünüyorum. Evet, bir yenilgi var ortada. Onun haricinde işler yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Yol kazasıdır. Avrupa'da bir sıkıntı yaşamadı Beşiktaş. Kadrosu oturuyor, oyunu oturuyor. Hocaya olan güven, yönetime olan güven fazlasıyla artıyor. Yani şimdi Vlahovic mesela Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, haftaya görüşürüz diye bir mesaj verip Orkun Kökçü'yü de Messi'ye benzeten bir açıklama yapıyor. Dediğim gibi yani keyifler her şey yerinde. Ama tabii ki yani Vlahovic için çok ayrı bir parantez açmak lazım. Büyük oyuncular böyle maçlarda kendilerini gösterirler. Gerçekten Vlahovic de gösterdi. İşte Fenerbahçe'de çözüm olsun diye oyuna alınan Lukaku'nun hareket dahi edemediğini görüyoruz. Yani bugün yani Gündüz yayınında mesela yani Can Genç'le konuşurken de yani şunu söylemiştim. Yani Lukaku gerçekten birkaç haftada değil, hani bir yılda falan toparlanamayacak bir görüntüde. Ya yani ilk geldiğinde yani Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey mesela Lukaku'yla övgüyle bahsederken Oğuz Çetin yanında şunu söyledi. Yani 4-6 haftada hazır olur demişti. Sonrasında Lukaku %100 hazırım gibi bir açıklama yapmıştı Avrupa'da önerilme öncesinde. Ya herkese tabii ki Lukaku'yu hani referans almak istiyor Fenerbahçe taraftarında. Ama bugün itibariyle baktığında hani Oğuz Çetin'in haklı olduğunu sanki görüyoruz. Yani Fenerbahçe için işler yolunda gitmiyor. Beşiktaş'ın ne kadar iyi gitse de. Beşiktaş'ın hamle gücü de şüphesiz ki daha fazlaydı. İlhan olsun, oh olsun. Yani Beşiktaş geriye düştüğü noktada maçı çevirirken, yani maçta 80. dakikada da geride girse bence döndürme ihtimali çok daha yüksekti. Ama 2-1 önde olduğu maçın son dakikalarında dahi buram buram Fenerbahçe'nin geldiği bir maç görmedik. Aksine Beşiktaş'ın 3'ü 4'ü bulabileceği pozisyonlar da vardı. Bu 45-65 aralığında da vardı.

0: dediğim gibi Ederson çok fazla top çıkardı ama yani Beşiktaş tarafı için gerçekten Orkun'uyla, Rıdvan'ıyla, Vlahovic'iyle, Trossard'ıyla harika bir maç oldu. Trossard'ın performansı bugüne kadar fazlasıyla eleştiriliyordu. Bu tarz büyük maçlar, bu tarz galibiyetler camiayla oyuncuyu da tabii ki kenetleyeceği gibi yani oyuncunun da önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'a çok daha fazla katkı vermesini sağlayacaktır. İşte Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Avrupa sınavı yok. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bir sınav var. Ama Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğunu da mental açıdan çok olumlu destekleyecek kesin.
1: Peki bir diğer tarafta tabii hakem yorumlaması. Nasıl değerlendiriyorsun Halil Umut Meler'in performansını?
0: Yani çok fazla oyunu durdurduğunu düşünüyorum. Yani Halil Hoca hani Avrupa'da da bence istenilen seviyeye gelememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Yani çok fazla oyunu durduruyor. Bir kere hani pozisyon konuşmadan önce genel olarak yorumum bu. Yani her iki taraf için de oyunun uzamasına, oyunun akmasına izin vermiyor. Yani bir numarada bence eleştirecek pozisyon bu. Yani Vlahovic'in bir hareketi var. Daha önce de Almeyler'es yaptı. Çok da uzun süreli bir ceza almıştı. Belki onu gözden kaçırdı. Maç içerisinde olabilir. Ama ben Kerem'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hani genelin aksine. Hani birçok kişi pozisyon penaltı olduğunu Halil Umut Meler'in vermediğini söylemiş ama genel anlamda çok kötü bir maç yönetimi düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Yani yeniden büyük maçları alacak olması sevindirecek. Yani Ankara Gücü maçında yaşadığı talihsiz olay sonrasında geçen sene bu tarz büyük maçlardan almak imtina etti. Yani ve genel olarak aslında baktığın zaman yani tek tüp büyük maç verildi Halil Hoca'ya. Daha çok işte Yasin Kolu gördük, Cihan Aydın'ı gördük, başka hakemler gördük büyük maçlarda. Halil Hoca da yeniden bu seviyeye döndü. Bizim elimizdeki kötü Nisa hakemlerden birisi. Net bir şekilde skoru etkileyecek bir hata yaptığını düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Ama genel anlamda maçı çok fazla durdurması. Yani yeni oluşan futbol düzeni, çünkü oyunun akması için her şey yapılıyor. Biliyoruz. Buna bence çok fazla ayak uydudan bir oyun sergilemedi. Çok oyunu durdurdu ama yani maçı Fenerbahçe'den aldı, Beşiktaş'a verdi. Ya da Fenerbahçe'nin 2-2 yapabilmesi için her şeyi yaptı gibi hani bir söylemde bulunmak bence ağır olur. Çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum Halil Umut Meler'in.
1: Peki şöyle ki açıklamalar da devam ediyor. Biraz daha vaktimiz var basın toplantısına kadar. Değişiklikleri nasıl yorumlarsın ya? Rıdvan değişikliği beni çok şaşırtmıştı mesela.
0: Ben de katılıyorum. Yani hani Rıdvan Yılmaz'ın golünden sonra da oyunda kalacağını da düşünüyordum ama birincisi yani İtalyano dediğim gibi başından itibaren korkmuyorum mesajını verdi. Bence bu çok değerli. Skoru aldığı noktada, geride olduğu noktada da. Yani geride olduğu noktada bu maçın 2-3'e 4'e gidebileceğini düşünerek bir hamle de yapabilirdi. Hiç bunu düşünmedi. 2-1 olduğu noktada Ndidi hamlesi hariç yani herhangi bir şekilde yani Ndidi de bence skoru korumak adına çok değerli bir hamle. Ama Vlahovic on değişikliği de başta olmak üzere İlhan'ın oyunu alınması da aynı şekilde asla korkmadığını, bu derbiyi kazanmak için sahada olduğunu net bir şekilde gösterdi. Ben çok değerli buluyorum. Dediğim gibi yani şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklikler de şöyle. Fenerbahçe'nin hamle gücü gerçekten azdı. Yani çünkü eksik var. Asensio'nun olmaması bence çok değerli bir eksik. Ama Lukaku hamlesi, yani gerçekten Lukaku 25-30 dakika sahada bir şeyler verebilecek durumda değil. Yani abartısız söylüyorum. Belki abarttığımızı düşünenler olacaktır ama fizikalite olarak gerçekten hani normal bir insan seviyesinde, hatta belki yani günlük hayatta spor yapan bir insana göre şu an daha kötü. Yani Lukaku 2 aylık bir süre hazır olmayacak. Belki sadece Lukaku'yu Avrupa lisansı çıkartıp ligde Talişka devam ettirilebilirdi. Yani bu da belki yanlış bir karar olmuş olabilir. Bugün belki Talişka olsa daha farklı bir Fenerbahçe'yi görebilirdik. Kerem değişikliği konusunu az önce değindim ama şimdi değişiklik konuşurken bence daha detaylı değinmekte fayda var. Yani evet İrfan Can Kahveci oyundan çıkmalı ama ya İsmail Hoca'nın artık İrfan'ı kaçıncı kez oyuna alıp kaçıncı kez çıkarışı, 1.90 dakika tamamlamıştı yok. Yani belki de artık kadronun kullanılmayan yerlerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Evet ilk 18'in ilk 24'ün içinde ama yani artık maçın derbi maçı, artık affı olan bir maç değil. İşte Samsun maçını kazanmak kadar kolay olmuyor gördüğümüz gibi. Bazen yaptığınız değişiklikler de yetersiz olabiliyor. İsmail değişikliği ile alakalı da fikrim şu. Yani elde gerçekten adam kalmadı. Yoksa 2-1 iken hani hücum yönelik bir oyuncu İsmail yüksek olmayabilirdi. Ama şunu söylüyorum. Yani İsmail Hoca çok fazla taraftar etkisine kalıyor. Çok duygusal bir hoca. Belki bugün Fenerbahçe 10 numarasız bir oyunda orta saha üzerinde Kante, Gündüz'e İsmail çıksaydı bu maç daha farklı olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi savunmada çok fazla pozisyon görüyor. Ama İsmail Hoca bu eleştirilerden korkmuş olacaktır. İrfan'ı 90 dakika oyunda tutmak istedi halde tutamadığı gibi. Yani bu duygusallıkta doğru değişiklikler yapmak zaten mümkün değil. Dorgel Esnen'in oyuna girmesi yani elbette ön alan baskısını arttırdı, mücadeleyi arttırdı. Ama Nenen'in de belli başlı teknik kapasite olarak problemleri var. Yani bir Trossard seviyesinde asla bir kanat oyuncusu değil. Yani bunları net bir şekilde zaten sahada hissettik. Yani elde olan zaten değişiklikler bunlardı. Bunları yapabilirdi. Dakika olarak da bir problem yok ama bu oyuncuları hazırlamak, bu oyuncuların isteğini motive etmek, bu da teknik direktörün işi. İsmail Hoca'nın bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum.
1: Peki sezonun kalanı, yani Fenerbahçe taraftarında bir hayal kırıklığı oluştu mu sence? Ve önünde de önemli bir Roma maçı var Fenerbahçe'nin.
0: Yani sürprizsiz tabii ki, yani her Fenerbahçe taraftarının bugün mutsuz uyuyacağını ve takım olan inancının gün gün azaldığını düşünüyorum. Yani çünkü baktığın zaman 4 haftada 2 yenilgi. Ve dediğim gibi yani Fenerbahçe bazen imkansız zorlamak istiyor. Yani işte Ali Koç'a daha önce de anlatılıyordu mesela Ali Başkan'a. Ya bunları yaparak şampiyon olunmamış diye. Yani hiçbir derbi kazanmadığınız yıl şampiyon olamazsınız. Ligde örneği yok. Ali Koç olacağız diyordu, işte olunmadı. Ya bugün geldiğimiz noktada aynı şey geçerli oluyor. Ya baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı yani ilk 4 haftada 2 kez kaybetti, birisi Gençler Birliği'ne, diğeri Beşiktaş'a. İlk 4 haftada 2 şampiyon, 2 maç kaybeden takımın şampiyonluğu yok. Ya bundan sonrası olur mu diye zorlamak. Ya şimdi birçok kişinin ilk 4 haftada bu yorumu yaptığınızda hani tepki verdiğini evet görüyoruz ama şimdi her takımın oyunu oturmadı. Şimdi bunu görüyoruz. Evet, Galatasaray'da da belli başlı aksamalar var. Hafta boyunca işte konuştuk. Yani evet Torreira sarı orta sahası, dünü söylemiyordum. Dün Torreira çok iyiydi ama kötüydü. Bu süreçte Osimhen'in ekstra performansları fazlasıyla taşıdı. Fazlasıyla oyunu taşıdı ve Galatasaray'a puanlar kazandırdı. Fenerbahçe şu an bu süreçte taşıyacak bir yıldız çıkartamadı. Greenwood da dediğim gibi bugün erken değişiklik sonrasında performansını tamamen kaybetti. Yani çok büyük bir ayak kırıklığı var şüphesiz ki Fenerbahçe'de. Ama yani toparlanabilir mi? Yani Şampiyonlar Ligi'nde belki Roma karşısında alacak bir galibiyet toparlayabilir. Ama yani peki bir de ligdeki realiteler var. Fenerbahçe
1: yansıması olur mu Roma maçına bu mağlubiyetin?
0: Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Yani bir kere oraya giden taraftarın da Lyon, ilk maç Lyon'da söylemiştik mesela. Yani Gençler Birliği maçının etkisi oldu. Tüm taraftarının ya da Lyon maçının Gençler Birliği'ne de etkisi oldu. Yani bu bir bütün, her maç puzzle'ın parçaları birbirine elbette etkiliyor. Bugün gelinen noktada Fenerbahçe evet yani yara almış durumda. Fazlasıyla yara almış durumda. Taraftarın takım olan inancı elbette etkilendi. Gerçekçi olmak gerekir ama 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Fenerbahçe takım var. Bu da yadırganacak, azımsanacak bir şey değil daha doğrusu. Elbette o gün statta bir atmosfer olacaktır ama derbide kazanan bir Fenerbahçe çok daha etkileyici, çok daha korkutucu, çok daha yüksek bir atmosfer yaratan bir Fenerbahçe olabilirdi ama yani bundan çok uzak bir performans izleyeceğimiz de kesin bence Perşembe günü.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Flash röportajlarla devam edelim. Maç sonunda ilk olarak Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
2: Ardından bu maçı değerlendirecek olursan neler söylemek istersin Kerem?
3: Teşekkür ederim. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Kendi evimizde taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı tabii ki. Üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. İyi oynamadık tabii ki. Şanslarımız oldu. Ama çok da güzel oynadığımızı düşünmüyorum. Öz eleştiri kendimce yapabilirim. Ama şu konuya da değinmek istiyorum. 4 hafta oldu galiba. 4 haftadır biz sadece Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Bugün de kendisiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim penaltı pozisyonum büyük ihtimalle bütün Türkiye görmüştür. Kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan da gelen bilgi topun dışarıda olduğu. O yüzden vermediğini söyledi. Benim gördüğüm pozisyonda da top içerideydi. Tekrardan da baktım. Yani bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Artık bu can sıkmaya başladı. Ben

0: Yoruldum. Geçen sene kendime söz verdim, saha içinde kalacağım, hiçbir böyle şeylere girmeyeceğim. Ya büyük ihtimalle başkanım da bana kızacak bu konuda ama artık ben çok bazı şeylerden doldum. Mide bulandırmaya başladı bazı şeyler. Tamam, kötü oynayabiliriz. Bu bizim kendi öz eleştirimiz. İstediğimiz fırsatları tabii ki burada o pozisyon olmasaydı da biz kazansaydık. Ama hakemin işi gördüğünü verecek. Ben görmedim. Önümde adam vardı diyor. Yani bundan nasıl bir bahane, nasıl bir mazeret ben anlamış değilim. Yani şu pozisyonu göreceksin yani. Göremiyor, vardaki dışarıda diyor. Yani benim pozisyonum gitti. Takım penaltı kazanacaktı. Belki biz skoru 2-2 yapacaktık. Ondan sonra coşkuyla 3-2'yi bulacağız. Bizim şu an 3 puanımız gitti. Gençler Birliği'nde de aynı şey. 2 tane penaltı verilmedi. Şimdi biz her seferinde susuyoruz diye hakkımızın yenmesine müsaade mi edeceğiz yani? Ben bu nasıl, ne zaman değişecek? Bunu çok merak ediyorum. Söylemek de istemiyorum, ben böyle şeylere girmeyeceğim için kendime söz verdim ama artık bazı şeylerin değişeceğini umut ediyorum ama her hafta umudum biraz daha kırılıyor. Türkiye Ligi'ne dair bana göre bu her hafta hakemleri konuştuğumuz için yazık yani bize. Galibiyetleri konuşalım, yenildiğimiz zaman rakibimize tebrik edelim. Bugün galibiyet aldılar, tebrik etmesini de biliriz. Galibiyet aldılar ama biz de hakkımız yendiği zaman hakkımızı savunacağız. Ya yani ben olurum, başkası olur ama bugün bana artık ben dolduğum için gelmek istedim. Bunlar bir şekilde artık değişsin. Nasıl değişiyorsa, bu sistem mi değişecek, neler değişecek bilmiyorum ama artık bizim hakkımız yenmesin. Sadece bizim değil, kimsenin hakkı yenmesin. Ben sadece Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin demiyorum, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun, herkese eşit şartlarda kararlar verilsin. Ondan sonra bakalım kim kimi yeniyorsa ondan sonra tebrik ederiz. Herkese de deriz ki tamam, adil yönetim olduktan sonra biz her şeyi kabul ederiz. Ama ortada adil bir şey yok. Şu pozisyon verilse bambaşka bir şey konuşacağız belki. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Biz şimdi kötü oynadık, ondan sonra pozisyonumuz verilmedi diye ne yapacağız? O zaman başımızı öne eğeceğiz, susacağız yapılanlara. Artık bir şeylere dur denmesi lazım yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz Kerem açıklamalarından.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi ve kaptan Orkun Kökçe'ye gidelim.
3: Vincenzo Italiano ile birlikte değişen bir oyun var ama bugün deplasmanda oynanan derbi oyunu bir farklıydı. İyi bir oyun, rakibine üstünü kuran bir oyun. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin?
4: Tabii bunlar çok zor maçlar. Çünkü karşımızdaki rakibimiz de kaliteli, iyi bir takım. O yüzden zaman zaman maç içerisinde zorlanıyorsun, onu doğal olarak. Ama genel anlamda iyi, yani baskıda olsun, bazen biraz daha zaman vererek yani dengeyi çok iyi sağladığımızı düşünüyorum ve ofansif anlamda da bayağı etkili olabildik. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 2-3 tane de %100 şans kaçırdık. Güzel bir maç. Şu an her maçtan sonra diyorum, direkt maçtan sonra analizi %100 iyi yapmak biraz zor oluyor. O yüzden şimdi biraz zorlandım ama ya mutluyuz. Derbi kazandık. O önemlisi şu an.
3: Bugün Vincenzo Italiano ile ilk kez geri düşüp kazandığınız bir karşılaşma ki bu derbi karşılaşması. O geriye düşüp kazanılan karşılaşma sonrasında neler gelişiyor, neler değişiyor Beşiktaş'ta?
4: Bence takım ruhunu da olumlu bir şekilde etkiliyor. Çünkü geriye düştüğünde ister istemez biraz moral olarak düşüyorsun. Ama biz takım olduğumuzu gösterdik, bir aile olduğumuzu gösterdik. Sonunda da 2-1 kazanmak, Kadıköy'de kazanmak çok güzel bir his. Ama çok da tamam, sevincimizi de biraz abartmış olabiliriz ama bundan sonra da devam ediyoruz. Çünkü lig daha çok ya yeni başladı, daha uzun bir maraton var. O yüzden böyle devam ve üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Onu yani çalışacağız.
3: Çok fazla tutuyorum seni ama son olarak Dušan Vlahović'i soracağım sana. Geçen hafta penaltıyı onun kullanmasını istedin. Bu hafta da vurabileceğin bir pozisyonda yine Dušan'a bıraktın. Aranızdaki o uyum için neler söylersin? Çok iyi bir uyum bizler görüyoruz.
4: Ben Dušan olsun ama hemen hemen tüm takımdan o uyumu sağlamak istiyorum. Çünkü benim işim de öyle kolaylaşıyor. Çünkü birbirimizi çok iyi anlarsak, ne zaman, nerede, ne yapacağımız belliyse Ya oyuncu için daha da kolay olur. Çünkü bu pozisyonda mesela normalde belki kendim vururdum ama orada olacağını biliyordum. Yani biraz ezbere bir top oldu. Dusan orada olacağını biliyorum. Çünkü o da aç, gol atmak için aç. Çok ya üst düzey santrafor. Bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. İnşallah üstüne koyarak da devam edebiliriz.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi ve basın toplantısına şöyle bir uzanıyoruz. Basın toplantısında Vincenzo Italiano bakalım neler söylüyor.
6: Hazır mıyız arkadaşlar? Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. Buyurun, siz de başlayalım.
7: Ayhan Şensoy, Radyo Spor. Beşiktaş'ın bugün merkezde Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Yani maç öncesi planlamasında kazanmaya yönelik oyunun merkezden hem dikine oynaması ve Fenerbahçe'nin merkezden gelmesini engellemesi çok dikkat çekiciydi bugün. Maç öncesi planlaması neydi ve bu bahsettiğim konu üzerinden ne kadarını bugün Fenerbahçe karşısında Beşiktaş sahaya yansıtabildi? Teşekkürler.
8: No, credo che la cosa più bella che è successa oggi andare in svantaggio in un campo così difficile, non abbattersi e continuare a giocare, a fare quello che avevamo provato e addirittura vincere la partita contro una grande squadra. Quindi la cosa più che mi fa felice oggi è la reazione della squadra al gol subito, il fatto che abbiamo sempre voluto non buttare la palla, abbiamo creato tante situazioni da gol e penso che nel secondo tempo noi abbiamo anche fatto vedere che sotto l'aspetto fisico riusciamo a reggere bene con grande intensità e di questo ne sono davvero contento. In mezzo al campo Orkun, Sali, Olaitan molto bene, stanno crescendo, continuano a crescere, continuano a fare prestazioni di qualità e siccome il centrocampo è la zona più importante di una partita di calcio in questo momento loro stanno bene, stanno determinando.
9: Bence aslında bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti, oyundan kopmamaktı ve 3 puanı almaktı ve bu reaksiyondan dolayı gösterdiği oyuncularımın çok çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık, gol şansını girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimi düşünüyorum çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şiddetle oynamaya çalıştık, yine bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada ise Orkun, Salih, Olaytan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve gelişiyorlar hala. Her geçen gün daha da geliştiklerini, daha da iyileştiklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahada maçın belirleyici bir bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü gösterirler orta sahada.
6: Ali Bey, sizle devam edelim. Sizden ricam birer soru sormanız olacaktır.
10: Ali Aydın, TV Spor, tebrik ederim. Beşiktaş bu stadyumda çok tarihi zaferler, galibiyetler elde etti ama bugün son 10 yıla baktığımızda Beşiktaş belki de bugün en karakterli ve en akılcı oyunu oynadı. Hatta geçtiğimiz hafta başından bu yana yorumcular Fenerbahçe'nin hep bir adım önde olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosunu Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler ve Beşiktaş'a bir nevi şans vermediler. Şimdi Beşiktaş size göre ligin bundan sonraki döneminde neler yapacak, neler yapabilir? Ve bugün ben maçı 90 dakika izlediğimde Beşiktaş'ın kusursuz oynadığını gördüm ama siz bir teknik direktörsünüz. Çok çalışan bir teknik direktörsünüz. Bugün Beşiktaş'ta yanlış bir şey var mıydı? Yani gözünüze batan, yanlış yaptığı bir olay var mıydı mesela? Teşekkür ederim.
8: Ma cosa faremo non lo so, siamo ancora alla quarta di campionato, ed è ancora lunga, molto lunga. Adesso inizieranno gli impegni in Europa, inizieranno le partite ravvicinate.

0: Dobbiamo cercare di stare tutti bene, di coinvolgere il gruppo, di essere tutti pronti perché tra un po' inizierà veramente a venire fuori e deve venire fuori il vero Beşiktaş in tutto e per tutto come squadra. Oggi penso che non puoi avere il dominio assoluto della partita, giochi contro una grande squadra, contro grandi giocatori, però il fatto che abbiamo creato così tanto, battuto tanti corner, creato tanti presupposti per fare gol, vuol dire che la squadra ha personalità, vuol dire che la squadra non teme nessuno e continua sempre a proporre quello che fa in allenamento. Quindi sono contento, sono felice e adesso dobbiamo solo cercare di continuare a crescere senza fermarci, perché è giusto così.
1: Bu takım daha ne yapabilir? İlerleyen zamanlarda neler gösterebilir onu çok bilemiyorum. Çünkü daha 4. haftadayız ve yol çok çok uzun. Lig gerçekten çok çok uzun. Özellikle yakın zamanda artık Avrupa maçları da başlayacak. Maç sayımız artacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. O yüzden herkesin %100 hazır olması gerekiyor. Herkesin hazır olup işin içinde dahil olması gerekiyor. İşte o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. O zor takvimlerde, o zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gösterirsek o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bugün tabii ki de bir maçı asla %100 domine edemezsiniz. Özellikle Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı, çünkü gerçekten iyi takıma sahip, iyi kaliteli oyunculara sahip. O yüzden tabii ki de çok domine etmek kolay değil. Ama bence bugün karakter göstermemizi düşünüyorum. Bunu nereden anlayabiliriz? Yarattığımız gol şanslarından, girdiğimiz gol pozisyonlarından dolayı, vurduğumuz kornerlerden, kullandığımız kornerlerden dolayı, aynı zamanda topu kazanma süremizden dolayı bence bunları görebiliriz. Özellikle korkmadan oynuyoruz ve idmanda, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahada gösterebiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğunu ve gelişerek, çalışarak daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.
2: Beyefendi, size devam edelim.
3: Serdar Kelleci, tebrik ederim. Çok ihtişamlı bir galibiyetti. İlk devre 3-1-4-2 gibi karşıladınız. Ya Rıdvan'ı ya da stoperlerden birini yükseğe çıkarttınız gibi gözüktü bize yukarıdan. İkinci devrede biraz daha dörtlü gibi kaldınız. Bunda Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklik mi sizi buna itti, yoksa ikinci devre planı mıydı?
0: No, noi sapevamo che poteva giocare con una punta e con un numero 10 e ce lo immaginavamo, così è stato. Quindi alla fine dietro spesso rimanevamo in parità numerica e abbiamo accettato di giocare tutta la partita in questo modo qua. Bravi Agba, bravo Emi, bravi Murillo e Ridvan, che fa anche gol, quindi se un terzino inizia a fare gol davvero è un qualcosa di incredibile, contro Sad che ha messo una palla spettacolare. Però era questo il nostro piano, cercare di lavorare sempre sporcandogli tutti i palloni, non facendoli giocare, non permettendo a Murici di appoggiarsi, e l'abbiamo fatto bene, perché difendersi tutta la partita contro questi giocatori e pensare solo a ripartire per me è un pericolo enorme. Quindi siamo stati bravi ad allontanarli dalla nostra porta e questo ci ha permesso di vincere la partita.
1: Aslında maçtan önce tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk, bunu az çok düşünüyorduk ve öyle de oldu aslında. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık ve oyunun devamında da öyle oldu aslında. Bugün Agbado, Emirhan, Murillo, Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan, yani gol attı. Bir bekin gol atması gerçekten ne kadar takımın geliştiğini gösteriyor. Önemli bir şey bence. Trossard da aynı zamanda iyi bir top verdi. Gayet iyiydi aslında. Bugün topları kazanmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Hep temizlemeye çalıştık aslında, böyle söyleyebilirim. Ve özellikle Vedat Murçe'de şans vermemeye çalıştık. Böyle de oldu aslında. Önemli olan burada korner kullanmak. Korner diyorum, kusura bakmayın. kontra kullanmak çok istemiyorum. Çünkü eğer kontra kullanırsanız sizin daha da gömülü

0: olduğunuz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Kalenizden ne kadar uzak kalırsa rakip sizin için o kadar ileri, daha az tehlikelidir. Ve bunu yapmaya çalıştık. Kazandık bugün.
1: Beyefendi siz.
2: İstiklal Gazetesi Nazım Türknaz. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum hocamızı. Sorum şu. Beşiktaş'taki ilk derbisi ve ilk derbi galibiyeti. Bu derbi atmosferi hakkında birkaç cümle kullanabilir mi acaba? Neler hissetti derbi atmosferinden? Teşekkürler.
3: Intanto che è un onore davvero avere la possibilità di giocare questo tipo di partite così sentite, così piene di passione, piene d'amore da parte dei tifosi. È davvero, io e il mio staff ne siamo davvero onorati di aver avuto questa possibilità. Un ambiente caldissimo, una partita in uno stadio difficile, e penso che esordire con una vittoria così sia davvero, davvero bello. Ci speravo, sapevo che era difficile, ci speravo in una grande partita da parte dei ragazzi, anche per dare questa soddisfazione alla società, al direttore, al presidente, che so che ci tiene tantissimo. Quindi sono davvero felice, dedicata anche alla gente che è venuta oggi qui in massa a darci una grande mano. Quindi sono davvero contento. Bella serata, dedicata veramente a tutto il mondo Besiktas.
0: Burada oynama imkanı gerçekten çok büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten benim ve ekibim adına çok büyük bir onurdu. Çünkü gerçekten buradaki insanları gördüm. Aşkla yaşıyorlar. Aynı zamanda çok tutkulular. Çok büyük maç. O yüzden bu gerçekten benim için ve ekibim için bir ayrıcalıktı. Gerçekten çok ateşli, sıcak bir ortamdı. Zor bir deplasman. Ama en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak gerçekten harika bir his. Ve bunun olmasını umuyordum. Ve öyle de oldu. Herkesten müthiş bir performans gördük bugün. Kulübe armağan olsun diyorum gerçekten, çünkü kulüp bu galibiyeti çok istiyordu, camia çok istiyordu bu galibiyeti. Özellikle başkanımız ve sportif direktörümüzle de konuştuk, onlar da ne kadar önemli olduğunu hep söylüyordu. Gerçekten de bunu başardık, herkes mutlu. Aynı zamanda bugün gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum, onlara vermek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bütün Beşiktaş camiasına, bütün taraftarlara, herkese armağan olsun bu maç.
1: Son soru hanımefendi, sizle bitirelim.
4: Hazal Palavar, En Son Haber. Öncelikle 3 puan için tebrik ederim. Ligimizde hakem performansı oldukça çok konuşulur. Siz hakemin kararları hakkında neler söylemek istersiniz?
3: Oggi non è una giornata, è talmente bella che bisogna parlare solo della partita, della vittoria. Penso che l'arbitro abbia fatto quello che doveva fare. È stata una partita, a parte lo screzio tra Skriniar e Vlahovic, poi è stata una partita tranquilla. Però non mi piace, non parlo spesso di arbitri. Mi auguro che sia sempre tutto in buona fede, e per oggi tutto a posto, nel senso che è stata una bella serata di sport e noi ci godiamo questa vittoria. E mi fermo qui perché è stata veramente una bella serata.
0: Bugün çok güzel bir maç oynadık aslında. Ben maç hakkında konuşmak istiyorum. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün de aslında hakem işini yaptığını söyleyebilirim. Sadece Skriniar Vlahovic için bir olayı oldu. Onun dışında bence çok sakin ve sıkıntısız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Umarım da hep böyle devam eder. Sıkıntısız maçlar yaşarız bundan sonra da hep. Ve iyi niyetli olur herkes. Bu iyi niyet gerçekten önemli. Bugün bence çok güzel, sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyuz ve burada artık durup bitirmek istiyorum. Çünkü harika bir gece geçiriyoruz, harika bir maç geçiriyoruz. Teşekkür ederim.
1: Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz.
3: Grazie. Grazie.

0: yorumcu İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için de üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
2: Suya Güren Dolacans hocam, geçmiş olsun. Hocam, Süper Lig'de bugün 4. maçınızı oynadınız. Tamamını da öne geçtiniz. Aslında bu çok arzulanan bir şey. Ancak 2 maçı öne geçmenize rağmen sahadan puansız ayrıldınız. Bunun sebebi sizce nedir? Teşekkür ederim.
1: Söylediğim gibi biz topa sahip olmayı severek ve bu bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaptırdığımız toplarla da rakip üzerimize girip pozisyonlar üretti. Bence buydu.
0: Erhan Bey.
3: Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi ve Fotospor. Hocam, ilk yarıda oyuna hakim bir Fenerbahçe vardı. İrfan, Oğuz ve Gurumut ile pozisyonlar buldu ama ikinci yarı orta saha hakimiyetine kaybetti Fenerbahçe ve oyun Beşiktaş'a biraz döndü. Sizce bunun sebebi neydi? Bir de benim dışarıda izlerken gözlemlediğim, hakem çok fazla oyunu durdurdu. Bu oyunu durduruşu da biraz Fenerbahçe'yi kesti gibi göründü. Hakemin takdir haklarını biraz daha Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyebilir miyiz? Bu konuda yorumunuz nedir?
1: 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı olan tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini, bu akşamkiyle beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir hakları ile ilgili de sahadaki davranışlarını, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. Bu konuda bir şey de söylemek istemiyorum. İkinci yarıda orta sahada, dediğim gibi, maçı kazanmak için biz Kerem'i, yani 10 numara gibi, ikinci forvet gibi oynattık. Orada da kaptırdığımız toplarla geri dönüşlerde birazcık zayıf kaldık. Maalesef ikinci golü yedik. Onun için dediğim gibi bu mağlubiyetin sorumlusu biziz ve önümüze bakıyoruz.
4: Hocam, bugüne kadar oynadığınız resmi maçlarda özellikle yani Fenerbahçe'nin attığı goller 66 dakika, yani 66. dakikadan 66. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Fenerbahçe oyunun ilerleyen bölümlerinde oyundan düşüyor mu? Neden böyle bir istatistik var?
1: Bu maçlardan maçlara değişebilir. Yani lig ayrı, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları ayrı olabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Yani bizim, yani 66. dakikadan sonra da goller gelebilir. Maçın başında da goller gelebilir. Dediğimiz gibi gol attıktan sonra bazen biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanarak oynayabiliyor. Yani bunlarla ilgili söylediğim gibi, yani herhangi bir şu anda konuşacak veya bunun tartışacak bir tarafını bulamıyorum. Sonuçta tabii ki bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki bu fizik olarak siz hazır mısınız veya biz fizik olarak iyi durumdayız. Ama biz bugün ne fizik olarak ne taktik olarak sahada iyi değildik. Onu söyleyebilirim size.
0: Selin Hanım, son soru olsun bu.
5: Selin Koca, Türk Sports Dijital. Transfer döneminde kadro planlamasında yapılan hataların da bedelini ödediğini düşünüyorum bugün Fenerbahçe'nin. O yüzden şunu sormak istiyorum. Semedo'nun takımda tutulup Talişka'nın gönderilmesi kararını yönetime nasıl bir rapor verdiniz? Yönetim bu kararı sizin raporunuz doğrultusunda mı aldı? Teşekkürler.
1: Transferlerle ilgili transfer komitemiz yazın transfer döneminde çalıştılar. Biz de tabii ki kendilerine bu olacak oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Beraber, birlikte yönetimle beraber bu kararları aldık yani şu ana kadar.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Ve İsmail Kartal'ın sözleri de bu şekildeydi. Böylelikle maç sonu programımızı da, derbi programımızı da noktalıyoruz yaklaşık 4 saattir. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

0: Kim ne dedi?
1: Yani daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü, Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nuri Şahin, yani kusura bakmasın, ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takıma eğlendiler. Kabul edilemez bir eğlenme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e, biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zaman ki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani daha en sonun pozisyonu, kafa golü var ya.
2: İnce bir
1: yani orada offside denildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
2: Dizi ve omzu, evet.
1: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikikten gol var. Rafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçok son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
2: Galatasaray ama maç sonucunun yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
1: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam. Sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul. Faul değil der frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
3: Ama faul.
1: Dolayısıyla. Bayağı, o da faul değil der. Yani. Faul değil der.
3: Bayağı faul yani.
1: Efendim Umut'u boşuna attı der. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
3: O konuda demesinler yani.
1: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus'un verilen puan faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah'ı olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Basrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'te falan oynama yani. Bu yani bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim.

0: almadığımı söyleyeyim. Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
1: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
0: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için yanlış okudum. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele edenlerde bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor. Demiş Mark Klettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta. O da penaltı diyor. Offside kırmızı diyor. Evet.
2: Offside'a
0: teknolojiye güveneceğiz diyor.
3: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince darz açıdan göremediğimiz için.
2: Çok uzattılar ya.
3: Çok uzadı. 5 dakikaya.
2: Ya çok uzattılar abi.
3: 5 dakika. Orada şeye yani... de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
2: Çok şeye bakıldı. Davinson dokunmadıysa etkiledi mi?
3: Etkiliyor. Yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Klettenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
2: Mourinho'nun şeydi.
3: Evet orada şey. Hani Abdülkerim maçı. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalmasın boş ver. Yani çünkü orada darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
0: Ne diyorsun abi?
2: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
3: Ben öncelik almak olarak.
2: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
3: Evet.
2: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani. Hiç,
3: direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
2: yani
3: çaldı.
2: Yani VAR'a falan bırakmadan çaldı. Ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
3: Vermese de tartışılırdı. Sen nasıl buna vermiyorsun denedi.
2: Evet. Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı boyu kısaydı filan derler. Gene de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım
3: o
2: iş.
3: O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizullah'ın pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
2: Evet.
3: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı. Ayağına bastı. Pozisyon
0: var. Operi mi?
2: Operin. Kemen'in
0: operi.
3: Operin.
2: İki kere var.
3: İki kere var. Bak,
2: bir kere de değil. İki kere var.
3: Şimdi orada sarı kartı verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
2: İkinci pozisyonda.
3: Evet. İkisinde de Yunus
2: vardı. Orada sarı kart.
3: Esas orada sarı kart. O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile.
2: Tabii.
3: Yani ayağını bile sakınacaktı. Çünkü. Dokunmayacaktı çünkü anladın mı?
0: Evet.
3: Yani bu tarz kararlar bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey burada bir oyunu aldı bir taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Ya kötü maç yönetiyor.
2: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
3: Yani Barış Alper çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
2: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
3: Sonra
2: yoksa bak, bu mesela bu hakem yorumu ben öyle gördüm penaltı.

0: verdim ver abi tamam.
1: Öbürü, o faali vermediği
0: zaten
1: için.
0: Zaten iptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
1: Evet.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Öbüründe de ben faul gördüm. Faul çaldım der yani. Free kick pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonu bir daha izlememiz lazım.
1: Onu bir daha izlemek lazım.
0: Ondan sonra.
1: O hani, late tackle olarak verildi o pozisyon.
0: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
1: İki kere sonra, başına çeyre faul çaldı yani, mesela.
0: Olmayan kötü niyeti, niyeti bozulunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozunca maç elinden gidiyor abi.
2: İlk yarının sonunda çok
0: tabii
2: şey
0: oldu. Orada yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç hakemlik bir şey de yoktu ortada. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz bir şey diyemez. Tabii. Onu da verecek yani. Çipli toplu Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi Ocak'ta gelecek. Ya yani var bakacak gol ve gol diyecek veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu EYM'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2 yapmasa o frikiyi de vermezdi ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa ne derler 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
1: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
0: Yok ceza. İşte var mı yok bakacağız. Bence de var da bakalım.
1: Var yani.
0: Bir daha seyredelim.
2: Bak göstereyim sana.
1: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
2: Aa şurada şöyle.
0: Dur, evet şu an bir şey yapmıyor.
2: En son
1: sonunda.
0: Ha, ayağını kaldırıyor vuruyor.
1: Sonunda vuruyor evet, abi vuruyor. Yani. Vuruyor abi yani.
0: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
2: Evet.
0: Evet.
1: Faul yani.
0: Tamam orada faulü vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sara orada artık yeteneği öveceğiz.
1: Orada hem yeteneği öveceğiz.
0: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
1: Çünkü orada Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu.
0: Yani orada kapattığı köşeden yedi.
1: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle. Eskiden öyleydi. Hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sara doğrudan kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için bak Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davinson mükemmel perdeleme yaptı.
0: Ama Sara bugün Sara yani bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
1: Orada Gabriel Sara bugün mesela senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
0: Ben defansif olarak iyi bulmadım.
1: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 2'de 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda
2: i̇ki
1: olması lazım. 2'de 2'di pardon 2'de 2.
2: 3'te sahipsiz top kazanması.
1: 3'te sahipsiz top kazanması. Yani
0: var. Ahmet ama işte orada
2: anahtar pası var.
0: O sahipsiz
2: var.
0: Toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
2: Sen kim maçın adamı?
0: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
2: Kesin. Çıktık, ama çok az oynadı tabii.
0: Çıktıktan
2: yani.
0: Sonra bana göre
2: yarım saat oynadı.
0: Bana göre hadi Sara demek lazım.
1: Gabriel Sara.
0: Sara demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem Fule'yle gitti. Bak Fule'yle gitti. Sarı kart aldı. Kırmızı kart aldırdı. Kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımları attı son anda geldiler kurtardılar filan.
2: İkinci golde
0: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
1: Kırmızı kart göster.
0: İyi bir giriş yaptı şeye. Yani maç debüt diyorlar ya. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar? Debüt mü?
2: Evet.
1: Debüt.
0: İyi bir debüt yaptı yani. Ama tekrar ediyorum Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil. İyi görüntü vermediler.
2: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
0: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
1: Yok ya sonra yedek kulübesine ikeliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
0: i̇lk,
1: dedi
0: ilk,
1: yani.
0: İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
1: Evet.
0: Daha o sırada kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Tamam. Kenara işaretini yaptı.
2: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
1: O başka kazanma arzusu.
0: Ama şöyle yani. Great birse hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
1: Leao.
0: Ya yani onu gördüm.
1: Altyapısından çıktığı takıma
0: onu
1: karşı.
0: Onu gördüm yani. Onu
2: evet,
1: şey, Sporting altyapısından.
0: Evet. Şeyi gördüm Rafael yani. O, yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
2: Şimdi yani Osimhen'in şu 4. ve 5. grafikte verin çok yani enteresan bir yere bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı öyle çıktı
0: ya
2: bu arada.
0: Bir kere daha yani 1. dakikada Vatrakov'un ortasında kafayı vurdu atıyordu golü. Gene böyle bir acayip sıçrama vurdu atıyordu.
2: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
1: İnanılmaz.
0: Bu 16. mı oldu?
1: Evet. 16. oldu.
0: Müthiş. Müthiş. Müthiş.
1: Ya bu arada Osimhen
2: oyunda... maçlar tık tık tık. İlk sadece 2 maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te 2 asist. Evet.
1: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. İkinci yarı Osimhen şey Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam Denizgül yeni geldi kabul ediyoruz ama Barış Alper'in Santofor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline normal. Geldi. Ama çok normal çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın oraya girdiği pozisyonlar vardı. Yani mesela bu maçta ben şeyi görmedim. Tamamen atalım Osimhen'e oyunu görmedim. Daha farklı oyun setleri yapmış Galatasaray. Belirir. Şalay'ı özellikle santrofora doğru yollamak, Yunus'un ve Leroy Sané'nin böyle çok gezgin oyunu, Gabriel Sarı'nın çok efektif oyunu ki Galatasaray'ın o şeyde attığı ilk golde de mesela Lucas Torreira yine. Geçen sene Beşiktaş maçında Endidi'den kazandığı top hatırla. 7-1'lik 7-0'lık bir maç mıydı o? 7-1'lik maç mıydı? Okan Burun tamam ben artık Galatasaray teknik direktörü. Başakşehir maçı. 7-1'lik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
0: Çok ya 5 senedir adam top kazanıyor. 5 evet. senedir pasta çıkmaya
1: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
2: 7-0.
0: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
1: Ama benim hoşuma giden şey Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü abi, Sporting bu konuda iyi.
2: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 gol. Skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
0: Fena değil.
2: Abi şey şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir
0: ama
2: mi?
0: Haaland
2: olmasa
0: şöyle,
2: Maresca ne yapacak?
0: Şöyle bir şey elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
2: Evet.
0: Oyunu tamamen değişmez.
2: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
0: Oyunu tamamen değişmez yani.
2: O yüzden, ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki onun
0: yok,
2: gibi biri
0: var. Düşer, oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyor?
2: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Onarço olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
0: Tamam. Yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani? Var mı böyle bir şey?
2: Abi iki
0: böyle
2: tür
0: bir şey var mı?
2: Yok. Bence yani. Var.
0: Bence yok.
2: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
0: Öyle. Vallahi bir de
1: Okan Buruk hep böyle yaptı
0: ya
1: ki zaten.
0: Bir de yani B planı diye bir şey var ya. Tamam kesin. B'ye geçiyoruz.
2: O kesin evet.
0: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam mesela o zaman ne attım şimdi uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
2: Tamam.
0: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
2: Evet, o yol.
0: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
1: Abi işte yani bunun için buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli Spor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzon Spor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye
0: o
1: noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
0: orada
1: lazım.
0: Orada çalışır diyorsun.
1: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor'da deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tek başına aldığı
0: şimdi
1: maç.
0: Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını şimdi düşünmesi yok. Lazım.
1: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Denizgül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun. Hemen
0: Barış'la
1: devreye sokması lazım.
0: Diyorsun.
1: Yok olmuyor çünkü gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5-1'lik maçta. Şeyde.
2: Doğru,
1: Frankfurt
2: doğru.
1: deplasmanına dön.
2: Davinson sol stoper oynadı.
1: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanı

0: bahsediyorum. Tamam, Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santraforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynı değil.
1: Zaten onu beklemek de hata.
0: Onu yani beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşulları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela, ama oraya bir santrofor koyarsan, en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da
1: ya sonuçta Deniz'in işi santraforluk diyorsun.
0: Deniz'in işi santraforluk abi. Sen orada santraforluğunu bir yap. Ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
2: Peki abi, bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de santrafor oynayacak.
0: Deniz Gül.
1: Deniz Gül.
0: Deniz Gül.
1: Ne yapacaksın abi?
0: Deniz Gül.
1: Abi vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
2: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
1: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
2: Hani Sané, Barış, kanatlar ya da Yunus. İşte
1: yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor mesela. Turizm, inşaat, gıda yazıyor ya. Bu gıda mesela. Gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
0: Ticaret limited. Yani
1: kardeşim, bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
2: Tamam.
1: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
2: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
1: Bence. Tabii yok ki, ikinci santrafor kim abi?
0: Alamıyorsun Leo ki. Alamıyorsun.
1: Abi Leao mu işte, bilmiyorum.
2: Bence öyle.
0: Ama Leao'ya da şöyle bakmak lazım. Yani.
2: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
0: Yok.
1: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik değil yani bu şey. Adam santrafor. Ha ama Leao'yu santrafora çekeyim. Ya ben genelde şöyle, Mourinho'nun hep o lafı var ya. Çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrafor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun, vasat santrafor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
2: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
1: abi belki
2: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş ya gibi
1: belki,
2: geliyor şu
1: belki,
2: an.
1: Belki,
2: çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
1: Belki Osimhen oynar abi, bilmiyorsun ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. Bu takımlara karşı oynadı.
2: Mantıklı.
1: Forma da gidi, 11 başladığı maçlar da var.
0: Tabii geçen sene sakatlandıktan sonra.
1: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Galatasaray'ın yine ölüp ölüp dirildiği bir sahnelere şahit olduk. Ne diyorsun baba? Neye bağlıyorsun bunu?
6: Abi şimdi çok klasik olacak. Büyük ihtimalle şu anda YouTube'da yayın yapan herkes, sosyal medyada paylaşım yapan herkes Osimhen çıktı, Galatasaray düştü gibi değerlendiriyordur. Şimdi hiç de haksız değiller. Osimhen'in oyunda olduğu zaman dilimi boyunca Galatasaray'da performansına tesir ettiği oyuncular tek tek, bir tarafta kesinlikle Batrakov'u sayarız, Gabriel Saray'ı sayarız, Davinson Sanchez'in attığı topları isabetli yapan isim yine Osimhen'di. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ön taraftaki üçlüde Yunus'u efektif kullanan yine Osimhen'di. Osimhen çıktıktan sonra olay tamamıyla at Barış Alper kontrol edemesin, kontrol edemediği top Galatasaray'a geçiş olarak geri dönsün. Jakobs'la Skoboysen arasında geçen bir maça evrildi iş. Faizullah'ya sürekli arkaya sarktı. Roland Şalay da çok iyi bir performans gösteremedi. Galatasaray'ın iki bekinin de bana göre çok kötü geçirdiği bir maç oldu. Lemina'nın çıkışının ardından Abdülkerim girdi. Tek başına Abdülkerim'in 3 tane verdiği pozisyon var. Özetle Galatasaray Osimhen'siz bir oyun mantalitesine o kadar hazırlıksız yakalandı ki, Osimhen çıktıktan sonra ne yapacağını bilen adam sayısı sahada neredeyse sadece Davinson Sanchez'i sayabiliriz herhalde. O da topu
5: o ileri. O da kendi kalesine gol attı yani.
6: O da kendi kalesine gol attı. Uğurcan Galatasaray'ı bir kere daha ipten aldı diyebiliriz herhalde.
5: Uğurcan bence iyilerden bir tanesiydi.
6: Evet.
5: Haluk Apo'yu durduramadı Galatasaray defansı diyebilir miyiz?
7: İnanılır gibi değil ya. Yani bugün yani Abdülkerim Bardakçı sanki yani altyapıdan bugün çıkmış bir oyuncu görüntüsündeydi. Yani bu kadar tecrübeli 4 yıl boyunca Galatasaray'ın stoperi, Galatasaray'ın kaptanı. Yani hafta içi geçtiğimiz maçta bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün zaten ilk 11'de başlamadığını biliyorduk.
5: Hoca da söyledi.
7: Yani hoca da aynısını söyledi. Ya demek ki antrenman, bu kadar antrenmansız kalmak onu çok geriye götürüyor. Yani bugün felaket bir performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın, yani Başakşehir'in o geri dönüşünün sinyalini yakan, ışığını hani
5: İkinci yarıda 3 pozisyon.
7: Ateşi yakan evet, oyuncu oldu. Yani korkunç hatalar yaptı. Bir tane pozisyon yere düştü, ayağı kaydı. Bir pozisyon offside. Uğurcan inanılmaz çıkarttı topu ama offside'tı. Yani Galatasaray'ın yediği golde topu çok garip bir şekilde merkeze uzaklaştırdı.
5: Abi, o golde neler yaptı?
7: Duran top bak, öncesi arkadaş. Yediği golde kornerde yine çok acayip şeyler yaptı. Yani bugün çaylak bir oyuncu görüntüsündeydi. Ben de Hikmet'e katılıyorum. Yani Galatasaray bence bugün Osimhen çıkana kadar yani 3-0 yapabilirdi maçı. Evet. Çok net pozisyonları var Galatasaray'ın. Yani Batrakov'un daha maçın birinci dakikada Osimhen'e kestiği bir top var altı pastan. Osimhen kalecinin üstüne vurdu. Bir tane Yunus'un ceza sahası üstünden vurduğu var. Kaleci köşeden çıkardı. Bir tane attı. Yani maçın ilk yarım saat Osimhen çıkana kadar tek hakimi var Galatasaray. Hiç pozisyon vermeyen, kalesine yaklaştırmayan, sürekli rakip ceza sahası içinde oynayan. Ama abi hep söylüyoruz ya, yani Galatasaray taraftarının bu sene Galatasaray şampiyon olacaksa Osimhen'e bütün umudunu bağladı dediğimiz hikaye bugün bize canlı canlı gösterdi. Osimhen yoksa Galatasaray çok sıradanlaşıyor. Yani Barış Alper Yılmaz kötü futbolcu mu? Değil. Ama yani Barış Alper Yılmaz'a bir top atıyorsun, top aynen geri geliyor. Ama Osimhen'e atıyorsun, mutlaka Osimhen o topun orada kalması
5: etrafı için mücadeleyle oynatıyor.
7: Ayrıca. Yani onu alıyor. Yani bir pozisyon var ikinci yarının ortalarında. Uzun bir top geldi. Hatta daha doğrusu ilk yarının sonlarına doğru. Barış Alper Yılmaz'a bir uzun top geldi. Yani hemen yanında 3 metre Batrakov var. O topu Batrakov'a indiremedi orta sahada. Yani işte bunları yapamazsan abi sana geri dönüyor. Bu sefer hücum devamlılığı artmaya başlıyor Başakşehir'de. Hücum devamlılığı artınca zaten Galatasaray'ın savunması çok büyük error veriyor. Galatasaray son 3 maçta yani ilk son Erzurum maçını çıkartıyorum. 4 maçta 6 gol yedi. Çorum'dan 2 gol yedi. Geçen hafta Göztepe'den 2 gol yedi. Bugün Başakşehir'den 2 gol yedi.
5: Bir top direkten döndü.
7: Galatasaray'ın 6 gol yemesi 4 haftada 3 maçta yani bana çok fazla geliyor. Bunun çözümünü bulmak zorunda Galatasaray'da Okan Hoca. Yani bu hep söylüyoruz ya. Yani sadece orta sahadan kaynaklanamaz bu sorun. Yani bugün bence savunmada Salah'ı ki çok beğendiğim bir oyuncu değil. Çok kritik müdahaleleri var. Penaltı pozisyonunu konuşuruz. Penaltının dışında çok ters kademeye girdiği, kademeye girip birçok pozisyonu önlediği pozisyonları var Salah'ın. Jakobs ya bugün işin savunma tarafında hiç yok. Arkasına atılan her top pozisyon oluyor. Abdülkerim öyle. Yani Lemina öyle. Yani Davinson Sanchez yediği ilk golde Galatasaray'ın çok tuhaf çıkarken saçma sapan bir şey yapıyor. Topu kaybediyor. Hani Davinson'u beğendim diyor Hikmet ama yani ben bugün Galatasaray
5: ayakta savunması... Ayakta kalanlardan bir tanesi.
7: Galatasaray savunmasında Salah'ı dışında ayakta kalan kimse yoktu bana sorarsan. Ben Hikmet'in o yorumuna katılmıyorum. Yani diğer taraftan Galatasaray orta sahasında bugün Sara'nın bir topu direkten döndü. Bir tane frikik golü attı. Ki belki de Galatasaray geldiğinden beri ilk frikik golü olabilir. Yani bir elin 5 parmağını geçmiyor zaten frikikten attığı gol son yıllarda Galatasaray'ın.
5: Ama çok güzel attı o. Tamam. Çok zor.
7: Abi evet güzel
5: yemeyebilirdi. Kaleci de bence genç kaleci olmasa yemeyebilirdi. Biraz tecrübesizlik kokuyor.
7: Yani kapadığı köşeye vurdu. İyi yere gitti. Galatasaray golü attı. Yani şeyde de bence Davinson'un sayılmayan golünde de müthiş kesti altı pasa. Yani bugün Sara... Yani işte Sara 8 numara. Böyle oynayacak Sara. Ben bugün Sara'nın performansı. İşte Galatasaray ayakta kalan oyuncularından bir tanesi bugün Sara. Yani hele Galatasaray'ın attığı ikinci gol. 1-1 iken 2-1 ile Torreira'nın attığı gol. Yani muazzam bir
5: futbol Arsenal golü dedin değil
7: futbol
5: mi
7: sen? Golü. Muazzam bir futbol golü abi. Leao Barış'a, Barış Torreira'ya, Torreira... Jakobs'a, Jakobs tekrar yani tiki taka tak tak tak tak tak bomboş çapraza köşeye bırakıverdi Torreira. Yani bugün Galatasaray'da çok iyi şeyler var ama çok kötü şeyler de var. Yani bugünkü oyun Sporting Lisbon'a asla yetmez onu söyleyeyim. Ama yani Sporting Lisbon maçı da böyle olmaz.
5: Peki Lisbon'un etkisinde mi kalarak bu kadar kötü oldu takım? Yani bir noktadan sonra 1-0'dan sonra özellikle Osimhen'in sakatlanmasından sonra akıllar Lisbon'a mı gitti? Yoksa Galatasaray maç öncesi, sezon öncesi daha ritmini bulamadı ve normal kötü performansını mı sergiledi?
6: Şimdi Galatasaray'ın mevcut kadrosuna bakarsak abi, erken atılan bir golün 1-0 şekilde, 1-0 şeklinde sonlandırılması mümkün değil maç içerisinde. Mutlaka pozisyon veriyor. Şimdi tek tek oyuncuların topla buluşma sayılarına baktım. Galatasaray'da bugün çok dengesiz bir top dağılımı var. Mesela Şalay 54, Davinson 75. Lemina 39, Abdülkerim 33. Hani ikisini yer değiştirdiler. Jakobs mesela oyunun kurulum safhasında hiç yok. 34. Torreira 43, Sara 74. Yani bugün inisiyatif alanlarla almayanlar arasında geçen bir maç oldu. Galatasaray takımının...
5: Nasıl 43 olur ya?
6: Efendim?
5: Çok az. Değil mi? Ya 90 Torreira evet. 43 yani.
6: Ya 43. Gabriel Sara 74, Sané 74. Yunus 45. Şimdi Galatasaray'ın ayağı

0: da top tutacak oyuncularının topa diğerlerinden daha az temas ettiğini görüyoruz. Sané, Gabriel Sara ve Davinson ekstra inisiyatif alan oyuncular. Üç tanesi bir şekilde ayakta kalmaya çalışmışlar. Galatasaray'ı diri tutmaya çalışmışlar. Osimhen çıktıktan sonra Barış'a giden topların tamamının duvara çarpmış gibi geri dönmesi geçen sezon başında ilk oynanan Şampiyonlar Ligi maçı Eintracht Frankfurt maçının aynısını hissettirdi hepimize. Orada da Abdülkerim'in yokluğunda, Abdülkerim yoktu, tercih edilmedi. Davinson-Singo tandemiyle çıkmıştı. Bugün de Davinson-Sanchez-Lemina tandemiyle çıktı Galatasaray. Osimhen sakatlandıktan sonra geriye kalan bütün oyuncular sadece geriye koştular. Yani Osimhen şu demek, Galatasaray'da Osimhen sahadayken diğer 10 tane oyuncunun topla teması, hücum becerileri, topla buluşma sayıları vesaire her şeyi artıyor. Osimhen yoksa Galatasaray sürekli bir duvara karşı hücum ediyor. Bu da organizasyon eksikliği olarak yazın bahsettiğimiz ve çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz soruna.
1: Osimhen'in durumuyla ilgili biraz sonra bir bilgi aldım. Sen konuşurken onu bırakacağım. Bölmeyeyim seni, devam et.
2: Bence
1: yani arkadaşlar yazsın.
0: Abi bu daha önemli bir mesele bence.
1: Yani gelen mesaj, ben şeye yetişir mi
2: çocuklar
1: diye sordum.
2: Çocuklar hemen KC olsun.
1: Hafta içi Sporting Lisbon maçına yetişir mi diye sordum. Yarın belli olur durumu net olarak, ama inşallah Trabzon maçına yetişir deniyor.
2: Yani çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum.
1: Sporting ve Kocaeli'yi pas geçebileceği öngörüsü var şu anda. İnşallah Trabzon maçına yetiştirilir deniyor.
2: Abi,
1: Trabzon
2: maçı 19'u. Kulübede oturmasından ötürü, 19... oturuş şeklinden ötürü bakıp da hani çok ciddi.
1: Abi kasıyla ilgili ya. Şimdi tabii ki yarın yapılacak tetkikler. Zaten onu şey koymuşlar, gelen mesaj. Yani yarın netlik kazanacağı. Ama benim anladığım, yani şu anda ilk bakış açısıyla Galatasaray'ın içeride, yani soyunma odasındaki bakış açısı, inşallah Trabzonspor maçına yetişir şeklinde. Yani Sporting'de ve Kocaeli'nde olmaması bana sürpriz olmaz bugün. Evet. Ama bir daha altını çizerek söylüyorum. Tabii ki yarın yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak. Ama yani Trabzon maçına hedef koyuyorsan bugün ayın 4'ü 15 gün minimum demek.
2: Tabii 2 haftalık bir... Yani, bu yırtık mıdır?
1: Onu bilmiyorum işte. Gelme ama yani çünkü Osimhen'e de devre arası yayıncı kuruluşun muhabiri, meslektaşımız sormuş. Bilmiyorum demiş. Sağlık heyetine de sormuş. Onlar da yarın belli olur demiş. Yani Osimhen bilmiyorum diyorsa abi tedbir amaçlı çıkmamış demek ki. Yani orada bir şey var ki.
2: Baba bir ayağını fazla açtı. 20. dakika evet, oldu ya.
1: Topu almak için. Alsa gol olacak biliyorsun, evet. Öyle bir pozisyon. Orada oldu zaten.
2: Abi hep de böyle aşırı hareketlere de var ama biliyorsun. Yani normal oyuncunun başına gelmeyecek bir sakatlıktan bahsediyoruz. Ayağını öyle bir açtı ki Pergel gibi yine. Ya ama Lemina da galiba sakatlandı değil mi?
0: Lemina da benzer bir pozisyondan dolayı sakatlandı.
2: O da
0: kasığı tuttu çıktı. Osimhen'le alakalı mesela sağlık heyeti bir raporlama yaparken herhangi bir adamla alakalı yaptığı raporlama gibi yapmıyordur. Çünkü Osimhen'i sınırlandıramıyorsun. Şu hareketlerden sakın, bunlardan işte uzak dur, bacağını şöyle yapma böyle etme diyemediğin için herhangi bir adam bir maç kaçırırken Osimhen iki maç kaçırabilir. Bu beni şaşırtmaz. Lemina'nın zaten bence kronik rahatsızlığının olduğu bölge. Hemen
1: orayı tutuyor zaten.
0: Hemen tutuyor en ufak bir şeyde. İşte 17, 18, 20. dakikalarda o
2: evet
0: şeyi görüyorsun.
2: Yani. Çok erken tutuyor ya.
0: Sürekli ya tutuyor, bir kenara bakıyor.
1: Sen ilk yarıyı senle beraber seyrediyorduk. Barış, ben Hikmet beraber seyrediyorduk. Ben hatta dedim ki yani 15. 20. dakikada ya dedim inşallah Galatasaray 3-0'ı bulur. Osimhen'i filan Sporting Lisbon maçı için devre... Abi öyle oynanıyordu maç. Yani Osimhen çıkana kadar Galatasaray maçın mutlak hakimi Galatasaray'dı yani. İnşallah skoru ilk yarıda alır. Osimhen'i işte ne bileyim Sané'yi, Yunus'u yani böyle bir
2: abi, doğru rotasyonu şey, çok kolay gidiyordu.
1: Yani rotasyonu inşallah yaparız. Çünkü abi buralar çok önemli ya. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı öncesi senin son oynadığın maç ve ondan sonra oynayacağın maçlarda yani takımı diri tutabilmen
2: kapatacağım
1: lazım.
2: Kapatacağım maçı baba. Rahat abi edeceksin. Rölanti yani, ya. Aslında
1: en olmayacak şey oldu bugün. Yani Galatasaray taraftarı için en olmayacak şey Osimhen'in sakatlanmasıydı. Yani bugün maçın 20. dakikasında Nuri Şahin'e sorsan desen ki hocam ne olsun desen, o der ki sakatlansın demez ama yani Osimhen inşallah Okan Hoca oyundan alır filan der. Yani. Osimhen çıksın ister Nuri Hoca. En çok isteyeceği şey olurdu. Oldu nitekim. Yani Galatasaray adına büyük şanssızlık. Yani Galatasaray adına Osimhen'sizlik. Yani şimdi Osimhen'in alternatifi yok. Evet yok. Bunun Osimhen'in alternatifi bugün gördük ki Barış değil. Osimhen'in alternatifi Okan Hoca belli ki birinci sırada Deniz Gül de görmüyor. Ben burada söylemiştim Galatasaray taraftarı biraz öfkelenmişti bana nereden biliyorsun diye. İşte bugün Osimhen çıktı. Deniz Gül almadı Okan Hoca. Demek ki yani Deniz Gül'ün önünde daha gördü ki daha Leao hazırdı. Belki Deniz Gül'ü de hazır olmaması sebebiyle olabilir ama Deniz Gül sonuçta takımıyla geldi. Yani bir şey problemi yok. Takımla da birlikte antrenman da yaptı. 3-4 antrenman. Zamanlamasını da göreceğiz yani. Zaman zaman Osimhen çıktıktan sonra Deniz Gül'ün de oyunda olduğu mutlaka senaryolar göreceğiz ama.

0: Bugün Okan Hoca tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı forvet hattında. Yani Deniz Gül Galatasaray'ın santrforu
1: Bir liyakat varsa da bunu gerektiriyor zaten. Yavaş yavaş yapacaksın. Yani mesela Apo'yu da alsa, bak normalde çok açık söyleyeyim. Ben teknik direktör olsam Abdülkerim'i alıp 46'a sokuyorum. Öyle bir 15 dakika performans sergiledi ki 15 dakikada o çıkarırım oyundan.
0: çıkartamazsın.
1: 65'te çıkarırım ama
0: Çıkartırsan
1: liyakat olduğu için yapamazsın bunu. Yaptın mı onu kaybedersin. Sezonu
0: yaptın mı
1: kaybedersin filan.
0: kaybedersin.
1: Dolayısıyla şimdi Barış da istediği kadar kötü olsun. Barış'a ilk
0: Evet.
1: sırada Barış'ı deneyeceksin. Deniz mi girer diye düşündüm ben de ama siz dediniz ya hep mesela Deniz ikinci golcü değil. Osimhen'in arkasında bir numara değil. Hatta üçüncü adam. Leao'yu saydınız. Barış'ı saydınız
0: Yani
1: ama oyunu
0: Leao ya
1: oynadı.
0: da Barış'tan bir tanesi bence yani kanatta oynadıkları için söylüyor.
1: Leao bunun oynaması beni şaşırttı. 4 haftadır maç oynamıyor diye söyledi Okan Hoca maçtan önce. Hani mesela ona bayağı bir dakika verdi
0: İlk
1: aslında.
0: verdiğimiz bilgi aslında bugün kadroda olacağı yönündeydi. İlk 11'de olmayacağı yönündeydi. Son ben yani Okan Hoca'nın takım antrenmanlarında tabii durumu ne bilmiyoruz. Ama son 10-15 dakika Sporting Lisbon maçı öncesi görmek isteyeceğini düşündüm maçta. Yani biraz erken girmek zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray skor bulması gerekti. Yani 1-0 olsaydı, maç 1-0 devam ediyor olsaydı 75'lerde 80'lerde görebilirdik Leao'yu. Yani biraz daha
1: Osimhen çıkmasa 1-0 da olmazdı maç bu.
0: çok fazla
1: Daha
0: olurdu.
1: fazla olurdu
0: Olur.
1: yani.
0: Osimhen
1: Osimhen
0: sizi
1: çünkü maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynadı ya. Başakşehir'e karşı Osimhen oynadı.
0: abi
1: Gördünüz
0: Osimhen
1: değil mi yani
0: haksız
1: orada neler
0: rekabet ya.
1: kaçırdıysa.
0: Yani o yani bunu artık defalarca söyledik. Yani Galatasaray'da bugün 6. golünü attı. Hani 6 gol yedi ya
1: 2 de asist
0: Galatasaray
1: var.
0: bugün. 2 asist, 6 gol. Yani 4 haftada tabelaya 8 kez değmiş, 3,5 maç oynamış yani. 3,5 maç bile
1: Çıktığı
0: değil.
1: sırada toplam gol sayısı 10'du Galatasaray'ın. Sonra 12 oldu. 12 golün yarısını atmış. Yüzde kaçı? %66 sana demiş oluyor 8 ile beraber. Abi daha ne
0: Üstelik
1: yapsın
0: 3 maç 30 dakika. Yani 3 maç tam 4 maç oynamadı yani.
1: adam?
0: 3,5 maçta 6 gol, 2 asist, 8 gole katkı bence muazzam bir katkı. İşte ama sadece Osimhen'e bağımlı olmamalı Galatasaray. Yani biz çünkü benim en büyük tedirginliğim Osimhen'in sezonda yani bu tip ufak da olsa her maç sakatlıktan sonra 2 maç, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri. Osimhen böyle bir oyuncu maalesef. Çünkü fizik gücüyle oynadığı için az önce yayın dışında konuşurken Hikmet dedi ki bir yeri kısa dedi Adelesi çok zorlamıyor gibi bir şey söyledi.
2: Sağ
0: Neresi
2: arka adele diğerine kıyasla milimetrik oranda daha kısa olduğu için çok zorlamıyor orayı mesela. Kendini tanıyor biliyor. Bu sefer de kasıktan zorlandı gerçi de.
0: Aynen.
2: Ama
0: Yani
2: yani bir daha aynı pozisyon olsa, bir daha sakatlanacağını bilse, bir
0: yine
2: daha o
0: aynı
2: top
0: ayağını
2: ucundan
0: uzatır.
2: girse yine uzatır.
0: Uzatıyor. Yani o konularda hiç sakınmıyor.
1: Çocuklar Trabzon'un yetişmesi umuluyor yerine Sporting ve Kocaeli maçlarında şüpheli diye yazın. Tam
0: Aynen.
1: anlaşılsın ne oldu?
0: Tabii yarın daha net belli olacak. Onun altını çizelim ama yani Galatasaray'ın içinden gelen bilgi bu şu demek. Yani maalesef beklentinin bu yönde olduğu demek. Yani Galatasaray'da bu işleri yönetenler yani içinde bunlar teknik heyet Osimhen'in Sporting ve Kocaeli maçlarını kaçırma ihtimalinden
1: Geçen
0: bahsediyor.
1: seneki Eintracht Frankfurt maçında Osimhen var mıydı?
2: Yoktu.
1: Yoktu değil mi?
2: Yine
1: İkrar
2: santrafor
1: çıkmıştı.
2: Barış
1: Abdülkerim de formsuzdu. İlk 11'i oynatmamışlardı değil mi?
0: Yoktu evet. Yine
1: 5
0: tabii
1: oldu.
0: sonra
1: Maç 5
0: Singo.
1: olmuştu.
2: Singo
0: Ama
2: vardı.
0: Singo bugün yine yok. Yani
1: Abi
0: bugün
1: Singo'yu
0: o da
1: ayrı
0: çok
1: parantez
0: acayip.
1: açmamız lazım zaten
0: İbrahim
1: onu.
0: abi o da çok acayip bir konu. Yani Singo bugün 4. haftayı oynadı Galatasaray. Hiç daha henüz ilk 11 oynamadı. Dünya Kupası da gitti. Dünya Kupası da sakatlandı.
1: Sakatlandı.
0: Hoca demiş ki Singo antrenmanda darbe aldı ve kanaması oldu. Bu nedenle kadroda yok kontroller yapılacak. Yani Singo'nun sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyorum. Şimdi kanama dediği için bir şey söyleyemiyorum.
1: Yeni
0: Ama
1: olmuş
0: bir
1: ama bence.
0: diyelim ki bir ay sürsün. Milli takım arasına kadar devam etsin diyelim. Ettiğini düşünelim. Şimdi milli takım arasına kadar bir Şampiyonlar Ligi iki lig maçı daha kaçıracak. Yani Singo sürekli Galatasaray'da bu bir de eğer büyük sakatlıksa bu dördüncü sakatlık olacak
1: Abi
0: galiba.
1: çok tadı
0: Son
1: kaçtı.
0: bir yılda dördüncü sakatlık olacak. Şimdi herkesin kafasında acaba Singo müzmin sakat mı?
1: Yo yeni sakatlık da olsa oynayamayabilir.
0: Ama
1: Oyuncu açısından da
0: o
1: yıpratıcı.
0: çok herkes açısından
1: Kulüp
0: yıpratıcı.
1: açısından
0: İbrahim
1: çok
0: Galatasaray'ın
1: yıpratıcı.
0: bir yatırım yaptığı bir oyuncu Singo. Yani artık Singo ile ilgili mesela şimdi Okan Hoca yani daha doğrusu Ali Naci Okan Hoca ile röportaj yaptığı için biliyoruz. Yani bu sene Okan Hoca'nın sezon başlangıcında sağ beki Singo'ydu. Planlamayı onun üzerine yaptığını söylemişti Ali Naci. Okan Hoca'nın.
1: Abi
0: Yani
1: şimdi
0: bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'da henüz Singo sağ bekte oynayamadı abi. Yani bugün Galatasaray'da Allah korusun Salah'a bir şey olsaydı Galatasaray'da sağ bek oynayacak bir tane oyuncu vardı
1: ki
0: sağda
1: Salah'ı
0: Barış.
1: da ben Galatasaray yorumcularının çok beğendiğini düşünmüyorum
0: Yani
1: açıkçası.
0: Ben de çok beğendiğim bir oyuncu değil benim de yani. Ama
1: bugün, çok beğenen hiç görmedim. Bugün İlk değiştirecek adam mesela.
0: Savunmada ayakta kalan oyuncuydu bence. Yani penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar bir sürü şey söyleyebilirler. Salah'ı suçlu bulan olabilir. Penaltının hafif olduğunu bulan olabilir. Penaltı değil diyen olabilir. Benim penaltıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Yani oyuncunun boyu kısa diye penaltı. Yani eline yani biraz boyu uzun olsa Faizullah Evin o top Faizullah Evin suratına değil göğsüne gelir. Göğsüne geldiği zaman da hiçbir şey yok. Yani bu kol yani bilinçli olarak suratına vurmak için açılmış bir kol değil bence. Ama Türkiye'de maalesef standart bu. Bu standartlarda
1: bakayım, Ferit Aydınus demiş abi. Onu bakayım sen.
0: Bu standartlarda çalıyor hakemler. Yani el kol yüze geldiği için çalıyor.
1: Fırat Aydınus demiş ki tweetini alabiliyorsanız alın çocuklar. Sallayın hareketinde elin kolun illegal kullanımı söz konusu değil. Kolun geldiği konum açıklık derecesi ve kullanım biçimi ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değil. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriter. Bu nedenle verilen penaltı hatalı. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez. Abi ben daha yakınım buraya. Şimdi garip bir şey oldu. Sen neredeyse penaltıyı normal karşıladın.
0: Şöyle
1: fiziksel kriter koydun. Ama ay onun dışında da hani baktığında bana her maçta olabilecek bir ikili mücadele gibi. Buna veriyorlar mı? Veriyorlar. Orta sahada da veriyorlar. Abi, veriyorlar. Ama şöyle, bence
0: bizim Türkiye'deki hakemlerin kriteri şu kol, el, şu yüze geldiği zaman hepsinde orta sahada da veriyor, penaltı da veriyor.
1: Topu kontrol etmemiş. Top alakası yok.
0: Ha bir de topa girmeye da topa bakıyor, oyuncuya bakmıyor.
1: Hayır şeyin de Feyzullah'ın topla alakası yok ki. Top onun kontrolünde olur da o girmeye çalışır anlarım. Abi
0: çok yorum penaltısı onu söyleyeyim ben.
1: Bana biraz şey geldi, yumuşak geldi açıkçası. Ve bütün maçın gidişatını değiştirdi. Yani şeyde maliyeti de yüksek olacaktı Galatasaray'a.
0: Zaten bütün hakem yorumcuları da penaltının hatalı olduğu görüşünde birleşiyor. Hı-hı. Yani ama abi şöyle.
1: Trio'da da evet. Deniz Çoban söylemiş.
0: Deniz Çoban da penaltı değil demiş.
1: Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin maç sonunda kırmızı kart görmüş. O da enteresan.
0: Niye? O da muhtemelen bir şey söyledi.
1: Söylemez ya. Onun yüzden enteresan.
0: Ama onun da üzerinde baskı oluşmaya başladı abi şimdi. Onun da koltuk sallanıyor Başakşehir'de bence. Yani Göksel Gümüş daha çok sabırlı bir başkan. Ama daha çok köy takımına Avrupa'dan elendiler abi. Bu kadar büyük bütçeli bir takımın yani bu kötü lige kötü başladılar. Avrupa'dan elendiler falan. Sıkıntılı bir süreç var. Bence onun üzerinde de bir baskı var. Yani günün sonunda abi şöyle bir şey var. Bizim hakemlerimizle ilgili zaten ne söylesek az, neler yazsak az.
1: Yok yani. Bu kritik yalnız penaltı işi. Bence bayağı kritik. Evet. Bir de çünkü kritik offside pozisyonu da var. Şimdi orada teknoloji olduğu için bir şey diyemiyoruz.
0: Tabii offside'e bir şey diyemiyoruz.
1: Offside olarak kabul ediyoruz.
0: Etmek zorundayız. Ama öbür tarafta abi şimdi VAR da müdahale edemiyor. Kadir Sağlam'ın çaldığı penaltıya. Çünkü diyecek ki ben bir surata bir temas gördüm diyecek. Şimdi surata temas gördüm demek şimdi VAR hakeminin onu çağırmasının önüne geçecek bir kriter. Söyle. Yani de ki tamam gel bak dedi. Hepsi mesela yine gidip dese ki
1: hepsi kabulüm. Hepsi kabulüm ama bilmiyorum senin
0: çok basit
1: senin fikrinden atmana göre.
2: Ben de vermezdim o penaltıyı. Yani bunun gibi mücadele sahanın içerisinde.
1: Ama sen de bir itiraz et benim verdiğinde yani mesela baktığında şeye iknasınız yani baktım. O kontağa
2: temas var mı yok mu diye baktım.
1: Yeterli olduğuna iknasınız da ben şuradayım. Topu kontrol etmemiş, şiddeti o kadar değil. Rastlantı sonucu oluyor. Hani topu almak için benim dönerek vurur filan.
0: En önemli kriterim boyunun kısa olması abi. Yani Faizullah'a biraz daha uzun olsa o top yani Salahi'nin kolu gelmeyecek ona. Hı hı. Ama benim şu sebeple söylüyorum İbrahim abi. Penaltıdır değildir tartışmalar. Bu tip pozisyonların hepsine Türkiye'de faul çalınıyor. Yani ele gelen el yüze geliyorsa şuraya burası temas ediyorsa el geliyorsa şeye bakmıyor. Fiziksel o birisi 2 metreymiş, öbürü 1.50'ymiş, 1.60'a bakmıyor. Yani Türkiye'de bizim belli ki hakem eğitmenlerimizde, Türkiye'de yapılan her verilen eğitimde el yüze geliyorsa faul çalın diyor demek ki hakemlere. Yani ya kriter koymuşlar o sebeple söylüyorum.
1: Bana göre sorsan Galatasaray lehine
0: vermezlerdi.
1: Hayır, bence olsa verirlerdi. Yani daha büyük takım lehine verilecek bir penaltı aslında. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ararsın, bunu bulursun, verirsin.
0: Okan Hoca da çok isyan etti penaltı sırasında, penaltı değil diye. Ama işte bir daha söylüyorum, bilmiyorum hakem yorumcuları ne diyecekler abi. Çünkü bizim hakem yorumcularımızın da bu VAR'a çağırma çağırmama kriterleriyle ilgili standartları da çok farklı. Ama ben burada VAR'ın müdahale etmemesinin sebebini orada oluşan kontak sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ama önce penaltı verdi, sonra VAR kontrol etmedi mi?
0: Hayır, önce penaltı verdi. Zaten penaltıyı vermemiş olsaydı bence VAR'dan penaltı vermezdi. Yani doğru söylüyorum.
1: Söyle.

0: izlemeye gitmezlerdi diye düşünüyorum. Çünkü penaltıyı vermeseydi orada penaltı verilmesini gerektirecek bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben şu yüzden temas var mı diye baktım. Çünkü hakem niye verdi sorusunu sorduğumuzda işte şundan dolayı verdi diyebilmek için bir şey lazım. Ya bu tip pozisyonlara orta sahada faul verse mesela infial yaratır ama penaltı verdiğinde garip karşılanmıyor. Niye? Çünkü prosedür şey ya, temas var mı yok mu, yüze temas var mı yok mu?
1: Baba şimdi negatife takılmayıp şeye geçsek, Leao'ya geçsek. Leao da beklediğini gördün mü? Yani bu kadar çabuk kendini göstereceğini. Hani öyle bir ışık, öyle bir ateş var ki belli ediyor kendini.
2: O bir tane çalım var ya. Tam işte beklediğimiz Leao. Attı ya baba. Sağ
0: sola
2: sıfıra indi, ortaladı ya. Barış Alper'in kötü vurduğu top.
1: Onu yani, geçmedi.
2: Tam o Leao'yu anlatan pozisyon işte. Onlardan o kadar çok göreceğiz ki ve hazır değil hala.
1: Bir de golden emerdeki pası da çok güzel. İkinci golden emer. Torre'nin attığı i̇şte golden emer.
2: Tiki Taka'nın başlangıcı.
0: Tek başına inanılmaz kalite yarattı bir kere. Maçın 35'te çıkmıştı galiba Osimhen, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, notlarda 35 yazıyor. 35'ten sonra Galatasaray'ın en organize hata Leao'nun bu gol pasını verdiği pozisyondaki hatadır bence. Hiç ceza sahası içerisinde Galatasaray ikinci kez temas edememişti topa Leao'nun o pozisyonuna kadar. Bir de Haluk abi dedi ya Leao'nun mesela kimliğini tarif eden pozisyon diye. Görüntüyü blurlayıp göstersek, bu oyuncu kimdir desek dünyanın %60'ı bu oyuncu Leao der. O kadar klasik bir şey ve ilk kez gerçek bir santrforla oynayacak Leao. O yüzden onun buradaki testi çok daha özel olacak diğer kariyerinin geride kalan kısmına göre. Ben büyük performans bekliyorum ve Leao'nun tırnak içinde patlamayacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray aldı elinde patlayacak deniliyor ya. Leao Galatasaray'ı bir basamak daha yukarı çıkartacaktır.
1: Abi istatistikleri yolluyorlar alttan. Leao'dan önce Galatasaray 6 şut çekmiş ve maç 1-1. Leao'dan sonra yine 6 şut çekmiş Galatasaray. 3-2.
2: 67'de girdi.
1: Düşün yani. 6 şut çekilmesine rağmen 2 gol. Yani %33 isabet bulmuşlar. 3 büyük şans yaratan takım Leao'ya girdikten sonra 2 büyük şans daha yaratmış. Dribbling %100. 3'te 3. Mesela bu dribbling o anlattığınız gibi topu alıp. Evet. Yani Galatasaray'da olmayan şey. Topu alıp eritip.
2: Var. Galatasaray'da var. Kadar Barış inip, yapıyor onu. Sana da yapıyor. Ben, ama yani bunun kadar etkili sonuçlandırmıyor. Abi
1: şöyle. Bir o kadar yüzdeleri olduğunu düşünmüyorum.
2: İşte o zaten.
1: Yani evet. İki kaybedip bir yapabiliyorlar. İkincisi çizgiye kadar inip ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Öyle bir kararsızlık da var. Yani gol mü atayım? Hep bir özellikle Barış'ta. Kaleyi karşısına almak istiyor. Kaleye kilitlenip ona göre bir şey yapmak istiyor. Yani burada öyle bir yıldız görmedim ben. Yani o Osimhen'in kafasına lap lap atacak gibi. Reklam.
3: Alfa abi. Sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
8: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim ne dedi?
11: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
12: İki taraflı yani eşleş tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
13: Fenerbahçe deplasmanını 3'ü yazdı.
12: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok
13: büyük bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
12: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin adına da Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
2: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık, öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın için duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
13: gol yedi. Gol yedi Beşiktaş.
2: Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan'ı üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik.

0: doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
1: Kariyerinin başında zaten.
0: Ya çok basit, ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaş'a geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi, yine girmedi o konuya, verilen soruya cevap olarak. Evet, kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
2: Hiçbir şey görmedik.
0: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışında ki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı yetin. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
2: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O dönemde de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi. Yani İsmail Kartal da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
1: İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız galiba. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
2: ama. Evet Beşiktaş yayında olacak.
1: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben ne bileyim eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama hallim bitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna geldim. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldi de aynı gözyaşlarını döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep anlıyor. Analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol duran top attı. Akbado hata yaptı. Başka ne var mesela? Böyle
2: Fenerbahçe gol kaçırmadı.
1: Yani.
2: Pozisyon yok.
1: Mesela Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi ben
2: Okan Buruk oynattı. 4 maç hemen vazgeçmiş.
1: Yani demek ki oynamış. Ben kaçırmışım. Atıyorum ya maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam 65'te aldım Vedat da oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
2: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
1: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
2: Çok net.
1: Tamam gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
2: Freddy'den kalmasını hissediyorum.
1: Şimdi ben şuna bakıyorum Berkay ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin demin dediğin bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süren yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Ya hiçbir şey bitmedi evet. 30 maç var evet. 90 puan evet. Ama rakipler de var ya. şu anda. Galatasaray var.
2: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
1: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
2: Başlı başkanken. Yani
1: evet.
2: Az Yıldırım başkanken.
1: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
2: Avukat mıydı o sezon?
1: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Şimdi bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan da daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
2: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı. Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
0: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talişka ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
2: Mert Müldür.
0: Amil takım abi. Oyuncusu.
1: Yüzüne
0: nerede?
1: Bakmıyor ya. Mert Müldür
0: Amil takım oyuncusu.
1: Niye yüzüne bakmıyor?
0: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet, stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi hani şahane diziler falan olur ya bir sonraki haftayı evet. Beklersin böyle coşku.
2: Sürdürerek
0: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur bak. Bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam İsmail Kartolu kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence? Şimdi bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken birinci hafta şeydi ilk Avrupa maçı İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
2: Senden etkilenmesi lazım.
0: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
2: İkna bak,
0: bir sürü,
2: hatta
0: bir
2: yani.
0: Sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş. Batıdan dinlemezler abi senin 99 puanı kimse dinlemez.
2: Oynamaz mı?
0: O bilgi birikiminle. Yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. O benle değil bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik evet. Direktör davranışı olmaz.
2: Ne
0: çok merak ediyorum
2: bence
0: ne söyleyecek.
2: Bence çok doğru soru. Yani ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den.
1: Ya ne bekliyoruz şimdi... önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür. Şimdi bakayım dedim ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamile olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam

0: Ama hepsi çok mu hatası oynuyor? Ya senin çok evlat İrfan Can çok mu hatası oynuyor mesela?
1: Çok beğeniliyor Semedo.
0: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçında bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın?
1: Büyük
0: Bitti, bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
1: Çok ağır şeyler olur.
0: Yani, Roma takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada hocanın hocası var. Tilla var yani.
1: Gasperini.
0: Yani İtalyano. Bugün İtalya'da ben geldiğinde de söyleyeyim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle kimlerle oynayacaksın?
1: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
0: Ya bir iç saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi.
1: Sadece ikinci
0: yarı yapar mısınız? Verir misiniz rica
1: etsem? Sadece ikinci yarıyı yapın.
2: Ki zaten ikinci yarı iyice o makas
1: yani
2: açıldı.
1: Bu, yani. Hani gerçekten kabul yani ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
0: Sen müthiş, bizden iyi biliyorsun ben o kadar hatırlamıyorum.
1: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şu duvarı direkten döndü. O oldu bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün yani bırak taraftar sattaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
0: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
1: Nasıl olacak abi?
0: Hayır, abi çok tabii doğru alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
2: Maçtan önce konuştuk ya abi senin oyunun beni harekete tabii, geçirir yani. Alamadı sen de ben hayır, nasıl ben beşi maçı izliyorum ben mesela.
0: Taraftarı bulmuyorum
2: şimdi
0: zaten.
2: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
1: Hiçbir türlü atamaz.
2: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar Greenwood stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
1: Çaresizlik.
2: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli demiş ki baba ben bunu yaparım atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi basketbol koçları savunma çiziyor. Buraya kadar
1: varken
2: gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktör oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçları ile ilgili söylüyorlar. Mesela Talisca üzerinden şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız diyor ki Talisca Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talisca? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun ama oyuncuların fiziksel sorunu onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
1: %100 Talisca konusu bir bakış açısıdır. Yani Talisca'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir, Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Olacak. Bir hazırlanmanız lazım.
2: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
1: 8'e dönersin.
2: Başka bir oyuna dönersin.
0: Başka oyuna ama yani, hocamız dönmez. Hocamız
2: başka bir oyuna dönersin.
0: Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi çok, en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz dedi saydıklarının. 3-2-5 dedi, 10 dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
1: İkinci yarıda kurtarış da şu ya Vedat'ın üstüne gelen.
0: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistik. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol ve rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7, Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Hasan'ı 19 foul çalmış. Onu 11 tane çalmış.
1: %100 haklısın. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız
2: tabii tabii kesinlikle.
1: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Ve bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ya bu tartışmasız ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca
2: olmamış.
1: Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
0: Ama 2,5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
1: Tamam.
0: Yanına Cekulu, Tadiçli de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekulu, Tadiçli senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Ceko Ledatici de

0: Evet.
1: Ya siz de tamam, bana bu kadar yardım ettiniz yeter, geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
2: Peki Murat abi, o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet, uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
1: Abi son 30 yılın 20 son 28 yılın 20 senesi
2: başkan olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel

0: O zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha. Yanlış anlama hani. Gir çık yapıyorsun. Yeni giren de gidemiyor ileriye.
1: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
0: Valla benim bugün
1: burada bir şey
2: güçlü olman lazım.
0: Benim bugün gördüğüm derbi nasıl bir derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kopmuş ligin şampiyonu belli şey, olmuş.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın UEFA Kupası'na katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak yardımcıyla devam edelim.
2: Tabii.
0: Bak tam öyle bir maç bu.
2: Tabii.
0: Allah'ın aşkına izleyenler geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama ben her şeyi yaptım. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2,5 yıldızlı bir takım, 12,5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin katılıyorum teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
2: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
0: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır pardon.
1: Özür dilerim abi.
0: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde bak hocalığını herkese tartışırım ki bunu daha sayılır bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Bak, herkesten bir şey aldı.
1: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar
0: tabii
1: kötü.
0: Ki.
1: Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray'ı senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
2: Doğru öyle söylüyor.
1: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
0: Bir şey söyleyeyim hocam. Sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazır mı? Hayır değilsin dedi.
1: Ama Semedo'ya inanma. Semedo'ya ikna oldum mesela.
0: O şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
1: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
2: Ben de aynı fikirdeyim. Yani ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
1: Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem. Bizim de Ümit Milli takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Ben bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik. Yerli oyuncular sahada. Ne olursa olsun bak yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak duygusal olarak gittin motive ettin. Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncuları. Yapamazsın.
2: Ve yerli oyuncu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz yani çok aşikar.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
1: O da değil.
0: Cevap veriyorum. Değildi.
1: Tabii.
0: Yoktu bak İsmail Kartal Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar evet. Yoktu. Biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir ismini ağırladık değil mi? Adam bize doğru. İçerideki özel sohbetimizde bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
2: Tamam.
0: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
2: Evet.
0: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane 3

0: 3 ardı Mayıs ayında kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
1: Doğru.
0: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut hocamına mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
1: Fenerbahçe hocalığı için kriter
0: ne? Neye göre seçtik?
1: Tamam.
0: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son 4 takımı Fenerbahçe. Traktör müydü? Persepolis. Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
1: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan
2: zaten
1: ödeyecek.
2: Zaten bu oklar ona dönecek. Yani şimdi bu oklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi?
0: Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demiyorum da hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
1: Öyle olur zaten sorumluluğu.
0: Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
3: Zaten Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
1: İbrahim onun peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi oynamış olabiliyor o maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikle de olan bir oyuncu.
3: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
1: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
3: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak. Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik et onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
1: Doğru.
3: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun gelen giden konusunda da sezona başlarken yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktım mesela. Ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
1: 40.
3: Başkanım şöyle söyleyeyim size. Ben derim ki bak ben giderim problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi İtalyano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmıyor? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceğim. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
1: tamam
3: anlamda.
1: Tamam ben yaptım dediği için.
3: Bak o... şunu yani. Söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum evet. Ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkindeki hataları sağ beki. Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edeceksin. Edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını da İsmail Kartal bilmiyor mu?
4: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda...

0: Maç sonu programına başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel Çağrı Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Beşiktaş derbide kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 kazandı Beşiktaş. 26. dakika Milan Škriniar perdeyi açtı, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sonrasında 38. dakika Trossard'ın asistinde Rıdvan Yılmaz, 73. dakika Orkun Kökçü'nün alda at pasında Dušan Vlahović ve Beşiktaş 2-1 kazanan taraf oluyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım, Yaşar Kurt'la başlayalım. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Eyüp Yüksel'im.
0: Yani gerçekten burada Vincenzo Italiano hocayı tebrik etmek gerekir herhalde. Net bir fark koydu ortaya. Yani her planı işledi herhalde. Yani çok sakin kalan, her zaman oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı. Her zaman gole daha yakın olan taraf Beşiktaş'tı ve skora da yansıdı. 2-1 Beşiktaş kazandı. İlk olarak maçı genel anlamda nasıl değerlendirirsin?
1: Yani ilk kere dediğimiz gibi ilk kere bir denge vardı. Biraz daha istediklerini yapamayan bir Fenerbahçe'nin, her iki takım istediğini yapamıyor demiştik ama Fenerbahçe'ninki biraz daha teknik üzerine, yani oyun kurulumunda biraz problem yaşıyordu ki bunun da temel nedenlerinden ilk yarıda Beşiktaş'ın biraz daha oyuncuların Fenerbahçe'nin kanada yönlendirmek demiştik. Oyunu biraz daha orada sıkıştırıyor ki orada kaptığı toplar merkeze bir hızlı pas ve merkezde çok büyük boşluklar buluyordu Beşiktaş. İlk yarıda bireysel bir hatayla Fenerbahçe golü buldu. Sonrasında da klasik bir İtalyano kullanım tarzıyla bekleri biraz daha içeride kullandı. Backstop arasına Rıdvan attı ve oradan birbiri çıkardı. İlk yarıda yani çok hafif de olsa bir Fenerbahçe'nin daha yani iyi oyunu demiyor ama daha doğru oyunu, biraz daha ev sahibi avantajı da vardı ama yani kendi bölgesinde konuştuğumuzda kilit nokta 70'ten sonrası demiştik. Çünkü bu tempolu oyuna, biraz dikkatli oyuna Beşiktaş sene başından beri alıştı. Çünkü yani hocası buraları iyi oynayan bir hoca. Yani hep ana oyun kurulunda etkili bir antrenör ama tempolu oyunu daha çok seven bir antrenör. Fenerbahçe buraları çok fazla oynamadı. Yani Türkiye'de İsmail Kartal ilk döneminde de hep düşük tempo, topa sahip olma takımı. Sene başından itibaren de çok yüksek tempo görmedik ki. Yani sağ çıkan takım da yani Kante, Gendiz biraz daha tutucuya yakın bir takım. Ve işten sonra maç kralı geliyor. Yani 45-70 arasında da Beşiktaş biraz geliyorum demeye başlamıştı ama yani 70'ten sonra hem Altar'a Rıdvan orada bir tazeleme var. Üzerine Çen ve İlhan tazelemesiyle de beraber Beşiktaş daha tempoyu yükseltti ve yani Orkun'un bir 10 numara kuşusu, ikinci bir santrafa kuşusuyla beraber ki burada Ake'nin de yerini boşaltması biraz şimdiler problemli bıraktı. Buradan Beşiktaş golü buldu ve yani 70'ten sonra ben bu golden sonra yapılan değişikliklerle beraber ki İsmail Hoca golde hem biraz önce Menel'e Lukaku'yu almıştı oyuna. Gol olsaydı ya muhtemelen Menel'e alırdı ama Lukaku konusunda biraz bekleyebilirdi. Çünkü evet biraz sahası içinde belki Lukaku'yu daha çok istersiniz ama tempo olarak çok ikerli dönecek oyuna biraz belki bu işi devam etmek isteyebilirdi. Belki Greenwood sahası getirdi yapabilirdi. Birçok orada varyasyon vardı ama 70'ten sonra ben farkın biraz daha açılabileceğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi yani kritik noktaları tazelemişti Beşiktaş. Nitekim fırsat da buldu. Ben Fenerbahçe'nin 2-1'den sonraki reaksiyonunu biraz problemli buldum. İç sahada şimdiye kadar gayet de sezon başından beri hem Avrupa'da ligde bir puan kaybı var ama yine de moraller yüksekken daha şiddetli bir, daha güçlü bir reaksiyon beklerdim. Olmadı. Ya bunun da muhtemelen temel sebebi Asensio'nun yokluğu olabilir.
0: Kesinlikle Asensio'nun yokluğunun çok etkilediği belliydi ama Fenerbahçe'nin baştan sona planları doğru gitmedi ve bunu da değiştiremedi İsmail Kartal açıkçası, değil mi?
1: Elinde profil problemi var. Çünkü yani 2 senedir 3 senedir takım alınan ortalara bakıldığı zaman evet yani Gendouzi, Kante, İsmail çok fazla maç kurtardı Fenerbahçe üzerinde ama yani orada bir akıl, oyun aklı gerekiyor. Yani sene başı bu iki oyuncunun arkasında Hakan Çalhanoğlu isminin geçmesi ya da 10 numaraya herhangi bir oyuncu bakılması sürpriz değildi ama yani oraya bir Asensio'nun arkasına ya muhtemelen İrfan Can Kahveci görüldü ama yani İrfan Can Kahveci şey olarak yani fiziksel olarak ya da oyun aklı olarak daha oyunu rakiplere sahip ettiğiniz maçlarda etkili olabilir ama böyle dikkatli oyunlarda 45 dakika fiziği çıkartıyor ya çıkartmıyor, fiziği çıkarsa başka teknik problemler yaşıyor. Teknik kalite konusunda Fenerbahçe'nin çok büyük eksikleri var. Bu maç tekrar görüldü. Hani bir aksiyon şöyle kadar fark eder, bu kadar bir fark eder, evet bu kadar fark ediyor. Onun için hani elimizde böyle bir teknik kalitenin eksikleri olunca da birçok problemimizde sıkıntı yaşıyor.
0: Bireysel performanslara nasıl bir parantez açarsın Yaşar?
1: Yani ben ondan önce olumsuz bir örnek vermek istiyorum. Yani Gündüz'ün ikinci yarı performansı tam bir skandal. Yani Tosat'a bir pozisyon içinde iki defa uyudu. Hani arkasından gelip Tosat topu aldı. Sonra ondan sonra bir penaltı itirazı için Kerem Aktikoğlu'nun sahası dışında ne için tam oraya indi ama bir faul itirazı vardı. Hakemin yanında 5 dakika boyunca koştu, bir şey yaptı ve sonunda kart verdi. Yani Gündüz'ün maç içinde kalabildiği noktada ki yani UEFA'dan aldığı cezayla beraber ben belki mental olarak daha fazla kendini belki sahaya odaklanmak isterdim ama yani Gündüz'ü çok kaliteli bir oyuncu ama bunu zaten İtalya'da da Fransa'da da defalarca yaptı. Bu tip büyük maçlarda özellikle derbi maçlarında ekiple uğraşmayı çok seviyor. Bunu kendinize bazen olumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz. Gündüz'ün bugün bence çok olumlu bir şekilde değiştirdi bu performansı. Onun dışında iyi performanslara baktığımız zaman yani ben Ederson'a bayıldım bugün. Hani 2-1 bitti maç ama çok daha farklı bir tecrübe ki Şükrü'ne de aynı şekilde ona tecrübe. Hani ikinci golde Ake yüzünden biraz hatalı gibi gözüktü ama orada temel problem benim gibi. Yerine bakılarken Ake'de problem var. Kante zaten standart performansı, standart iyi performansını gösterdi. Beşiktaş'a bakıldığı zaman da ben benim çıkana kadar yani Emirhan kartı gördü ama yani hücum savunma konusunda hücumda durdurmada gerçekten çok iyiydi. Ona kez de olay tam da çıkana kadar yani sene başında her maç biraz daha üstüne koya koya gelen bir olay tam var. Orkun yani asist dışında yaratıcılık orada çok fazla ön planda değilmiş gibi gözüktü. Onu biraz daha bugün tron saat almış gibi gözüktü o yükü omuzdan ama hani Orkun orta sahada birebir mücadelelerde ayakta durdu. Bence Salih'e çok yardımcı oldu o konuda ki büyük maçlardaki o artık Azri Tekrin de biraz gelmiş gibi duruyor. Sadece mental olarak takımına liderlik yaptığı zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı. Bence iki takımda da en önemli çıkan performans var bunlar.
0: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir ortam bekliyorsun?
1: Yani bunu bence bu maçtan ziyade biraz Roma maçının sonucu belirleyecek. Çünkü evet yani iç sahada ya Fenerbahçe iç sahada artık rakip kim olsa olsun tüm maçlara problem yaşamaya başladı. Yani bunun en büyük önlüğü de artık yani çok fazla önlüğü var ama Lyon maçı bence aşırı çıktı. İlk sahadaki 1-1'lik maç ve deplasmandaki galip geldiği Fenerbahçe'li maç. Ya da 2-3 tek olduğu zaman Fenerbahçe deplasmanlara çok daha rahat oynuyor. Bunu gördük. Bunun taraftarla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı skor ne olursa olsun bir şekilde sonuna kadar destek vermeye çalışıyor. Ben taraftardan kaynaklı bir problem olmadığını düşünüyorum ama burada bir mental problem var. Bir psikolojik problem var. Bu iç saha geçmişte Fenerbahçe ne kadar elinin en güçlü tarafıysa şimdi artık en dezavantajlı tarafı olmaya başladı. Burayı biraz bence Fenerbahçe artık düzeltmek zorunda çünkü her turnuvada iç sahasının kalemiz olmak zorunda. Burayı hani Roma maçında bence alınabilecek bir 3 puan burayı biraz daha telafi edilebilir bir noktaya sokabilir. Ama olası bir Roma'da kaybedilecek puan yani Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürlere bakıldı da Roma çünkü 3 puan yazdığı maçlardan biri Fenerbahçe'nin de minimum 1 puan yazdığı maçlardan biri. Orada bir puan kaybı bu maçta da beraber 2 sekonda zaman daha büyük sorunlar yaratabilir Fenerbahçe'de.
0: Peki Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Çağatay Çıtla gidelim hemen onun da görüşlerini alalım.

0: ve radyomuzun sevilen programcılarından Çağatay Çıtlak bizlerle. Çağatay abi hoş geldin.
1: Onlar tüm Radyo Gol dinleyenlere ve sana da iyi programlar diliyorum sevgili Göksen'cim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Maçı yerinden takip ettin. Gözlemlerin neler? Nasıl yorumluyorsun mücadeleyi Beşiktaş? Güçlü bir oyunla 1-0 geriden geldi. 2-1 kazandı.
1: Tabii bir tarafta 47 bin seyircisini arkasına almış. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen, kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet almayan ve Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan bir İsmail Kartal vardı Göksen'in. Diğer yanda da Fiorentina'da 2 kez konferans lig finali oynatan, Bologna'da biliyorsun 50 yıl sonra kupa kazandıran hücumcu istekli ve Beşiktaş oynattığı futbolla da spor otoritelerinin beğenini kazanan bir teknik direktör vardı. O da Vincenzo Italiano. Tabii Galatasaray'ın dün Başakşehir'i yenip puanını ona çıkarmasından sonra bugün burada yenilen takım daha 4. haftada liderin 4 puan gerisine düşmüş olacaktı. İki takım da istatistiklere baktım maç öncesinde. Bugüne kadar 365 kere karşı karşıya gelmişler. Ve bu maçlarda Fenerbahçe 138, Beşiktaş'ta 130 galibiyet almıştı. Tabii ya iki takım İlk kez 1924 yılında karşılaşmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 100 yılı aşan bir rekabet. Tabii bu formda iki takım için nasıl olacaktı? Şimdi oraya gelelim. Fenerbahçe Beşiktaş karşısına Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç 11 ile çıkarken Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısına Nubel, Agnadu, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Salih, Olaytan, Orkun, Çenli, Trussard ve Vlahovic 11 ile başladı. Tabii burada teknik direktörlerin seçimleri çok önemliydi. Acaba neye göre ya, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyordu? Biz de onu çok merak ediyorduk ama ilk yarı bence hani son yıllarda izlediğim en güzel ilk yarılardan bir tanesi oldu sevgili Göksel'in. Ve hani şöyle bir maçın gene gidişatına baktığımızda genel değil de şöyle diyelim, yani Beşiktaş adına iyi bir futbol varken Trossard ve Olaytan'ın iki şutunu çıkaran bir Ederson vardı
0: evet.
1: Maçın başlarında ama bir karambol esnasında Skriniar'ın galiba 26. dakika olması lazım, 26. dakikada attığı gol Fenerbahçe maçına daha çok hani moral de kattı Fenerbahçe açısından, ama dakikalar 37'yi gösterdiği anda Trossard'ın asistinde Rıdvan'ın golüyle beraber yakalaması Beşiktaş'ın oyunda bir dengeyi getirdi. Bence Fenerbahçe'nin ilk yarısı en iyi isimleri Kante, Skriniar ve Guendouzi olurken de Beşiktaş adına gerçekten sahada inanılmaz işler yapan Olaytan ve Trossard'ı gördüm Göksel'in, ama futbol adına gerçekten seyir zevki yüksek iki takımın da futbol oynamayı isteği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani ilk yarı için. Fenerbahçe ikinci yarı İrfan Can Kerem değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ta da Rıdvan'ın yerine Ottar oyuna dahil oldu. İkinci yarının belki de hani maçın seyrini değiştirecek olan en önemli pozisyon da hepimiz izledik. Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalıp Ederson'un belki de %90 olacak olan o pozisyonu kurtarmasıydı. Fakat Fenerbahçe'nin bence Asensio'nun eksikliği gerçekten hissedildi. Yani Beşiktaş'ta dakikasını sen söylersen daha iyi olur ama herhalde 64-65. dakikaydı. Çağın yerini İlhan'a bıraktı.
0: Evet ve tam Beşiktaş, 64 abi.
1: Evet daha farklı gelmeye başladı Fenerbahçe'nin üzerine. Fenerbahçe'de de tabii oyundan yavaş yavaş düşmüşken, çünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe ile ikinci yarının arasındaki Fenerbahçe'de büyük farklar vardı. Fenerbahçe'de Muriç ve Oğuz 67. dakikaya kadar oyundaydılar. Yerlerine de Lukaku ve Nene'ye bıraktı. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fizik gücü gerçekten hani ilk yarıya düşünürsek gerçekten beğendim. Çünkü daha ligin başında baskı yapan, bazen geçişler tempo yapan, bazen gerektiğinde kontrollü bir oyun oynadılar. Ne yaptığını bilen ve fizik olarak da lige hazır iki takım gördüğümü söyleyeyim en başta. Bazen evet takım boylarının uzadığı, işte bloklar arası mesafenin gerçekten fazla olduğu bir karşılaşma oldu. Ama Beşiktaş'ı izlerken tabii çıplak gözle farklı görüyorsun. Bir an 3-3-4'e evrildiğini gördüm. Böyle bir diziliş gördüm. Fenerbahçe ise klasik 4-2-3-1 dizilişi gibi oynadı Göksel'in. Ama Fenerbahçe'de gerçekten hani şimdi Evet, Fenerbahçe yenildi ama şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de gerçekten takımın en iyisi 35 yaşındaki yaşlı denilen Kante'ydi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hem oynadığı hem istatistikler açıdan Fenerbahçe'de kendini öyle bir gösterdi ki yani hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Beşiktaş'ta da özellikle Trossard muhteşem bir maç çıkardı. Şunu gördük Göksel'in, aslında Beşiktaş bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi bu maçta. İkinci yarıda ise şöyle gene bir baktığımızda Fenerbahçe'nin gol pozisyonu yoktu. Fizik olarak çok düştü ve Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu çünkü gol geliyorum dedi. Hepimiz de bunu söyledik zaten spor yazarı arkadaşlarla maçı izlerken. Tabii bu maçın belki de Fenerbahçe adına kafalardaki en büyük soru da acaba Talisca oynasaydı bu maç böyle biter miydi sorusuydu sevgili Göksel'in. Ben de şimdi basın odasına, basın toplantı odasına iniyorum. Teknik direktörün açıklamalarını da hep birlikte göreceğiz. Daha da çok fikir sahibi olacağız.
0: Peki Çağatay abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
1: Görüşmek üzere, iyi programlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine de hayırlı geceler diliyorum.
0: Çağatay Çıtlak bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yorumlarını aldık kendisinden. Teşekkür ediyoruz kendisine de ve şimdi Yunus Aydın'a gidelim. Yunus Aydın bakalım nasıl değerlendirecek karşılaşmayı.

0: Basın toplantılarını da an be an yine Radyo Gol frekanslarından bulabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve muhtemelen ilk olarak Vincenzo Italiano çıkacaktır. Sonrasında İsmail Kartal çıkacaktır. Konuk takım teknik direktörleri ilk olarak çıkıyorlar. Ve Yunus Aydın hattımızda, hemen kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin? 1-0 öne geçen bir Fenerbahçe ama gerçekten maçın genelinde daha iyi oynayan tarafta Beşiktaş diyebiliriz herhalde. Skor üstünlüğünü de eline alan bir Beşiktaş.
1: Kesinlikle, yani hem skor üstünlüğü konusunda hem oyunun tamamını kontrol konusunda Beşiktaş çok çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani aslında Fenerbahçe'nin bence çıktığı ilk 11'de de hani İrfan Can Kahveci çok doğru bir tercih değildi. Yani ancak şöyle bir durum var. Tabii Fenerbahçe tarafında İsmail Hoca haftalardır eleştirilirken aslında yani Lyon maçı sonrasında Fonseca'yı mat etmesi de hani çok övgüye elbette layıktı. Ama bugün itibariyle tamamen sınıfta kaldığını aslında görüyoruz. Yani gerçekten iyi bir maç geçirmedi İsmail Hoca. Bence 10 numarasız bir oyunu yani organize edebilmesi gerekirdi. İrfan Can Kahveci'ye güvenerek 10 numaralı bir oyun organize etmek. Yani bu ben anlamlandıramıyorum. İrfan Can Kahveci olan bu hani sevgi sonradan alacaksanız yani oyuna bir katkı vermiyor. İlk 11'de başlattığınız zaman mutlaka çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Tek bir hamleyle bütün orta saha üstünlüğünü kaybetti İsmail Hoca. Ayrıca Mason Greenwood'un da o yıldız özelliklerinden gerçekten hani uzak bir Fenerbahçe gördük. Yani özellikle ikinci yarıdaki hamleyle beraber Greenwood da çok fazla etkisizleşti. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin savunması çok ağır. Yani Fenerbahçe çok pozisyon görüyor kalesinde. Bunu geçen sene Tedesco'da defalarca kez söyledi. Yani bize gol atmak çok kolay dedi hocam. Ve gerçekten de doğruydu bu. Yani Fenerbahçe gerçekten kalesinde çok pozisyon gelen. Her maçta kazanması gerekiyorsa en azından iki tane atması gerekiyordu. Bugün iki tane atamadı. Gördüğümüz gibi karşısında büyük takımlar varsa Fenerbahçe bu konuda zorlanıyor. Lyon maçı belki bir sürpriz, belki bir hani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi yolunda Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçtı ama bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını gördük. Yani kalesine çok pozisyon gelen bir Fenerbahçe, çok az istekli olan bir Fenerbahçe. Ben bugün teknik kapasite olarak da Beşiktaş'ı çok önde gördüm. Yani çok iyi gördüm ama en belirgin fark bence gerçekten Beşiktaşlı oyuncular maçı kazanmayı çok istediler. Ve Fenerbahçe çok korkak, çok çekimsel bir oyun oynadı. Çok panik bir oyun oynadı. Ederson'un kurtarışlarının 45-65 arasında çok etkili olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten maç belki 3'e 4'e de gidebilirdi. Ama bunlara Ederson engel oldu. Her anlamda Fenerbahçe'nin sınıfta kaldığı bir maç. Yani şüphesiz çok kötü bir maç geçirdi Fenerbahçe. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde odak diyemeyiz. Gerçekçi olmak lazım. Derbi ve lig çok çok önemli. Galatasaray'ın geçtiğimiz sene ligde kaybettiği maç sayısına Fenerbahçe 4. haftadan ulaştı. Ya bu gerçekten Fenerbahçe için çok çok negatif bir puan tablosu. Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 yenilgi alıp şampiyon olan hiçbir takım yok. Yani Fenerbahçe bu imkansı buradan başarır başaramaz, bu tabii ayrı bir konu ama bugün sahadaki takım hiçbir şekilde şampiyon olabilecek bir izlenim vermedi. Beşiktaş tarafıysa gerçekten çok istekli. Yani Fenerbahçe savunmasa takviye yapması gerekiyordu. Evet, belki 10+4 kuralına takıldı vesaire ama yani geçen sene mevcut hoca Tedesco'nun bizim defansımız çok kötü, çok rahat pozisyon yiyoruz söyleminden sonra sadece savunmada bir oyuncu değiştirildi. Nathan Ake. Onun da bugün formsuz olduğunu gördük zaten. Yani Fenerbahçe taraftarları için çok hayal kırıklığı olan bir maç. Şampiyonlar Ligi öncesi gerçekten momentumu farklı bir seviyeye getirebilirdi burada alınacak galibiyet ama Beşiktaş'ta en başta tabii ki tebrik etmek lazım. Yani hem hocası hem takımı çok iyi hazırlanmış. Yani Vincenzo Italiano gerçekten çok iyi hazırlamış maça. Tabii bugün itibariyle de Fenerbahçe kadrosunun eksik olduğunu düşünen birçok Fenerbahçeli futbol sever hem mevcut yönetimi hem de zaten İsmail Hoca'yı aleni bir şekilde hedef alacaklar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Yani yanlış bir 11. İrfan Can Kahveci ısrarı. Yanlış değişiklikler. Ve ikinci yarı tamamen kaybedilen bir oyun kontrolü. Ve sonrasında kaybedilen bir maç. Ben geçen sene bu yorumu yaptığımda çok eleştirilmiştim. Yani çok da fazla tepki görmüştüm. Bu sene de aynı fikirdeyim. Geçtiğim sene Fenerbahçe ikinci hafta puan kaybettiğinde Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demiştim. İki hafta, dört haftada iki yenilgi alan Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'de bir daha, geçen sene hiç oturamadı zaten liderlik koltuğuna, ondan önceki sene de Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'in geri kalanında tekrar liderlik koltuğuna oturma şansı yok. Tarihte de, Süper Lig tarihinde de dediğim gibi dört haftada iki kez kaybeden bir takımın şampiyon olduğu örnek yok.
0: Peki mağlubiyetin ana sorumlusu İsmail Kartal mı dersin?
1: Yani ben İsmail Hoca derim. Yani çünkü gerçekten aslına baktığımda bugüne kadar gelinen derbi karnesinde İsmail Hoca'nın gerçekten kötü bir derbi karnesi yok. Yani şampiyon olunmayan sezonlarda dahi, ki İsmail Hoca'nın zaten Fenerbahçe dördüncü gelişi ve şampiyonluğu yok. Bence bu bile çok büyük bir eleştiri konusu. Ancak hani onu hadi bir kenarda bıraktığımızı söyleyelim. Ya bugün takımı bence mental olarak hazırlayamamış. Fenerbahçe çok çekimsel bir oyun oynadı özellikle 1-0'dan sonra. Bugün yani Vincenzo Italiano 2-1 öndeyken, yani tamam evet belki Vlahovic oyundan çıkartıyor ama yani yine bir santrofor oyun oluyor. Korkak bir oyun oynamadığını gösterdi. Yani diğer tarafta evet Fenerbahçe'nin hamle gücü çok zayıf. Asensio'nun yokluğu tamam, ancak bunlara bir çözüm bulması gereken kişi teknik direktör İsmail Kartal. Ya Asensio yoksa 10 numarasız bir oyun organize edeceksiniz. Belki orta saha üstünlüğünü ele alabilmek için İsmail Kante Genduzi orta sahasına çıkmak da bir çözüm olabilirdi. Ancak İsmail Hoca bunu tercih etmedi. Yani bir numaralı sorunu tabii ki İsmail Hoca'yı gösterdi. Oyuncular da dediğim gibi çok fazla eksikti. Bunda hemfikiriz. Ama oyuncuları bu konuda motive edememek de bence fazlasıyla İsmail Hoca'nın eksikliği diye düşünüyorum.
0: Peki Beşiktaş'a nasıl bir parantez açarsın? Yani maçın başından sonuna kadar bütün planlar doğru işledi. İyi işledi Beşiktaş'ta. Tabii burada da aslan payını herhalde Vincenzo Italiano'ya vermek gerek.
1: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'la alakalı Alanya deplasmanında kaybettiklerini, hatta o maçın anlatımında da işte beraberdik. Ya o gün de hani şunu söyledim. Yani çok Beşiktaş taraftarının referans alması gereken, İtalyano'yu eleştirmesi gereken bir yenilgi değil. Yani hep söylediğimiz bir şey. Çünkü yani evet Erzurum'da, Sivas'ta kışın deplasman oynamak, Rize'de yağmurlu havalarda nasıl zor? Büyük takımlarımızın maçlarından biliyoruz. Yani kışın işte Sivas deplasmanı, Erzurum zordu. Aynı şekilde yazın da, ya bunu hep söyledim, Alanya'da, Antalya'da maç oynamak zor. Ki baktığında Süper Lig'de Adana'dan takım kalmadı. Antalya'dan bir tek ilçe takımı Alanya var. Mersin'den, Hatay'dan takım yok. Yani sıcak bir şehirle Ağustos'ta oynamak aleni bir fikstür dezavantajıdır. Yani hele ki takımlar yeni otururken, fizik kondisyonlar yeni yeni işlerken. Ya Beşiktaş bunun zararını gördü. Yani çok sıcak bir havada Alanya'da oynadı. %80'lere varan nem oranında Alanya deplasmanında kaybetti. Onun haricinde Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyordu. Bugün de bunu gördük. Dediğim gibi planlar işliyor. Kontrollü başladı. Evet bir gol yedi Beşiktaş. Ama sonuçta oyun disiplininden kopmadı. Oyun mücadelesinden kopmadı. Yani kazanacağına olan inancını da getirdi ki baktığında orta saha üstünlüğünde maç boyunca elinde tuttu. Beşiktaş ki Fenerbahçe'de Kante Genduzi orta sahası, yani Fenerbahçe'nin hücum hattı eleştirilirken, savunma hattı eleştirilirken ya fazlasıyla yani övgüyle bahsedilen bir ikiliyken Beşiktaş bugün orta sahayı adeta sildi. Fenerbahçe'nin orta sahasını etiraz sildi.
0: Araya giriyorum ama Beşiktaş'ta şöyle olumlu görüntüleri de ben çok fazla gördüm. Mesela Genduzi'nin sakatlandığı pozisyon Agbadu ile birlikte, orada İtalyano Rıdvan'ın yanına çağırdı. Hararetli bir şekilde bir şeyler anlattı. 3-4 dakika sonra Rıdvan Yılmaz golü attı. Vlahovic, yani Orkun Kökçü boş kaleye golü attırdı. Arkadaşları Vlahovic'e koşuyor. Hayır diyor, Orkun'a koşun diyor. Sonra Orkun'u selamlıyor yani. Senin bu gol diyor adeta. Çok olumlu görüntüler var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani işte antrenörlük dediğimiz olayın artık günümüz futbolunda geldiği noktada, yani %50'si hatta belki %50'sinden de fazlası iletişim. Ve Vincenzo Italiano bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Ya İsmail Kartal'ın ne kadar iyi yaptıysa bence şüpheli. Yani Italiano'nun gerçekten bence Trossard'ın Vlahovic'in gelmesine çok büyük etkisi olduğu gibi, yani şu an bu oyuncuların yönetilmesinde işte Vlahovic'in Çorum maçı artı bugünkü derbi galibiyetinde maçı kazandıran golü atması çok çok değerli. Yani bence gerçekten Beşiktaş'ta her şey yolunda gidiyor. Yani bugün itibariyle işte Beşiktaşlı taraftarların tedirginlik yaşadığı, ligi erken mi veda ederiz gibi bir tedirginliğinin de olmadığını düşünüyorum. Evet, bir yenilgi var ortada. Onun haricinde işler yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Yol kazasıdır. Avrupa'da bir sıkıntı yaşamadı Beşiktaş. Kadrosu oturuyor, oyunu oturuyor. Hocaya olan güven, yönetime olan güven fazlasıyla artıyor. Yani şimdi Vlahovic mesela Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, haftaya görüşürüz diye bir mesaj verip Orkun Kökçü'yü de Messi'ye benzeten bir açıklama yapıyor. Dediğin gibi yani keyifler her şey yerinde. Ama tabii ki yani Vlahovic için çok ayrı bir parantez açmak lazım. Büyük oyuncular böyle maçlarda kendilerini gösterirler. Gerçekten Vlahovic de gösterdi. İşte Fenerbahçe'de çözüm olsun diye oyuna alınan Lukaku'nun hareket dahi edemediğini görüyoruz. Yani bugün yani gündüz yayınında mesela yani Can Genç'le konuşurken de yani şunu söylemiştim. Yani Lukaku gerçekten birkaç haftada değil hani bir yılda falan toparlanamayacak bir görüntüde. Ya yani ilk geldiğinde yani Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey mesela Lukaku'yla övgüyle bahsederken Oğuz Çetin yanında şunu söyledi. Yani 4-6 haftada hazır olur demişti. Sonrasında Lukaku %100 hazırım gibi bir açıklama yapmıştı Avrupa'da önerilen öncesinde. Ya herkese tabii ki Lukaku'yu hani referans almak istiyor Fenerbahçe taraftarında. Ama bugün itibariyle baktığında hani Oğuz Çetin'in haklı olduğunu sanki görüyoruz. Yani Fenerbahçe için işler yoluna gitmiyor. Beşiktaş'ın ne kadar iyi gitse de. Beşiktaş'ın hamle gücü de şüphesiz ki daha fazlaydı. İlhan olsun, oh olsun. Yani Beşiktaş geriye düştüğü noktada maçı çevirirken yani maçta 80. dakikada da geride girse bence döndürme ihtimali çok daha yüksekti. Ama 2-1 önde olduğu maçın son dakikalarında dahi buram buram Fenerbahçe'nin geldiği bir maç görmedik. Aksine Beşiktaş'ın 3'ü 4'ü bulabileceği pozisyonlar da vardı. Bu 45-65 aralığında da vardı. Dediğim gibi Ederson çok fazla top çıkardı ama yani Beşiktaş tarafı için gerçekten Orkun'uyla, Rıdvan'ıyla, Vlahovic'iyle, Trossard'ıyla harika bir maç oldu. Trossard'ın performansı bugüne kadar fazlasıyla eleştiriliyordu. Bu tarz büyük maçlar, bu tarz galibiyetler camiayla oyuncuyu da tabii ki kenetleyeceği gibi yani oyuncunun da önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'a çok daha fazla katkı vermesini sağlayacaktır. İşte Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Avrupa sınavı yok. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bir sınav var. Ama Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğunu da mental açıdan çok olumlu destekleyecek kesin.
0: Peki bir diğer tarafta tabii hakem yorumlaması. Nasıl değerlendiriyorsun Halil Umut Meler'in performansını?
1: Yani çok fazla oyunu durdurduğunu düşünüyorum. Yani Halil Hoca hani Avrupa'da da bence istenilen seviyeye gelememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Yani çok fazla oyunu durduruyor. Bir kere hani pozisyon konuşmadan önce genel olarak yorumum bu. Yani her iki taraf için de oyunun uzamasına, oyunun akmasına izin vermiyor. Yani bir numarada bence eleştirecek pozisyon bu. Yani Blanc için bir hareketi var. Daha önce de Almeyler'es yaptı. Çok da uzun süreli bir ceza almıştı. Belki onu gözden kaçırdı. Maç içerisinde olabilir. Ama ben Kerem'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hani genelin aksine. Hani birçok kişi pozisyon penaltı olduğunu Halil Umut Meler'in vermediğini söylemiş ama genel anlamda çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Yani yeniden büyük maçlar alacak olması sevindirici. Yani Ankara Gücü maçında yaşadığı talihsiz olay sonrasında geçen sene bu tarz büyük maçlardan almak imtina etti. Yani ve genel olarak aslında baktığın zaman yani tek tük büyük maç verildi Halil Hoca'ya. Daha çok işte Yasin Kolu gördük, Cihan Aydın'ı gördük, başka hakemler gördük büyük maçlarda. Halil Hoca da yeniden bu seviyeye döndü. Bizim elimizdeki kötü neyse hakemlerden birisi. Net bir şekilde skora etkileyecek bir hata yaptığını düşünmüyorum Halil Umut Meler'in. Ama genel anlamda maçı çok fazla durdurması. Yani yeni oluşan futbol düzenine çünkü oyunun akması için her şey yapılıyor. Biliyoruz. Buna bence çok fazla ayak uydudan bir oyun sergilemedi. Çok oyunu durdurdu ama yani maçı Fenerbahçe'den aldı Beşiktaş'a verdi. Ya da Fenerbahçe'nin 2-2 yapabilmesi için her şeyi yaptı gibi hani bir söylemde bulunmak bence ağır olur. Çok kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum Halil Umut Meler'in.
0: Peki şöyle ki açıklamalar da devam ediyor. Biraz daha vaktimiz var basın toplantısına kadar. Değişiklikleri nasıl yorumlarsın? Ya Rıdvan değişikliği beni çok şaşırtmıştı mesela.
1: Ben de katılıyorum. Yani hani Rıdvan Yılmaz'ın golünden sonra da oyunda kalacağını da düşünüyordum ama birincisi yani İtalyano dediğim gibi başından itibaren korkmuyorum mesajını verdi. Bence bu çok değerli. Skoru aldığı noktada geride olduğu noktada da. Yani geride olduğu noktada bu maçın 2-3'e 4'e gidebileceğini düşünerek bir hamle de yapabilirdi. Hiç bunu düşünmedi. 2-1 olduğu noktada Ndidi hamlesi hariç yani herhangi bir şekilde ya Ndidi de bence skoru korumak adına çok değerli bir hamle. Ama Vlahovic oh değişikliği de başta olmak üzere İlhan'ın oyuna alınması da aynı şekilde asla korkmadığını, bu derbiyi kazanmak için sahada olduğunu net bir şekilde gösterdi. Ben çok değerli buluyorum. Dediğim gibi yani şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklikler de şöyle. Fenerbahçe'nin hamle gücü gerçekten azdı. Yani çünkü eksik var. Asensio'nun olmaması bence çok değerli bir eksik. Ama Lukaku hamlesi, yani gerçekten Lukaku 25-30 dakika sahada bir şeyler verebilecek durumda değil. Yani abartısız söylüyorum. Belki abarttığımızda bir sinyaller olacaktır ama fizikalite olarak gerçekten hani normal bir insan seviyesinde, hatta belki yani günlük hayatta spor yapan bir insana göre şu an daha kötü. Yani Lukaku 2 aylık bir süre hazır olmayacak. Belki sadece Lukaku'ya Avrupa lisansı çıkartıp ligde Talişka devam ettirilebilirdi. Yani bu da belki yanlış bir karar olmuş olabilir. Bugün belki Talişka olsa daha farklı bir Fenerbahçe'yi görebilirdik. Kerem değişiklik konusuna az önce değindim ama şimdi değişiklik konuşurken bence daha detaylı değinmekte fayda var. Yani evet, İrfan Can Kahveci oyundan çıkmalı ama ya İsmail Hoca'nın artık İrfan'ı kaçıncı kez oyuna alıp kaçıncı kez çıkarışı, 1.90 dakika tamamlamıştı yok. Yani belki de artık kadronun kullanılmayan yerlerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Evet, ilk 18'in ilk 24'ün içinde ama yani artık maçın derbi maçı, artık affı olan bir maç değil. İşte Samsun maçını kazanmak kadar kolay olmuyor gördüğümüz gibi. Bazen yaptığınız değişiklikler de yetersiz olabiliyor. İsmail değişikliği ile alakalı fikrim şu. Yani elde gerçekten adam kalmadı. Yoksa 2-1 iken hani hücum yönelik bir oyuncu İsmail Yüksek olmayabilirdi. Ama şunu söylüyorum. Yani İsmail Hoca çok fazla taraftar etkisine kalıyor. Çok duygusal bir hoca. Belki bugün Fenerbahçe 10 numarasız bir oyunda orta saha üzerinde Kante, Gündüz'ü, İsmail çıksaydı bu maç daha farklı olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi savunmada çok fazla pozisyon görüyor. Ama İsmail Hoca bu eleştirilerden korkmuş olacaktır. İrfan'ı 90 dakika oyunda tutmak istediği halde tutamadığı gibi. Yani bu duygusallıkta doğru değişiklikler yapmak zaten mümkün değil. Dorgeles'in elinin oyuna girmesi yani elbette ön alan baskısını arttırdı, mücadeleyi arttırdı ama Nene'nin de belli başlı teknik kapasite olarak problemleri var. Yani bir Trossard seviyesinde asla bir kanat oyuncusu değil. Yani bunda net bir şekilde zaten sahada hissettik. Yani elde olan zaten değişiklikler bunlardı. Bunları yapabilirdi. Dakika olarak da bir problem yok ama bu oyuncuları hazırlamak, bu oyuncuların isteğini motive etmek, bu da teknik direktörün işi. İsmail Hoca'nın bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum.
0: Peki sezonun kalanı, yani Fenerbahçe taraftarında bir hayal kırıklığı oluştu mu sence? Ve önünde de önemli bir Roma maçı var Fenerbahçe'nin.
1: Yani şüphesiz tabii ki, yani her Fenerbahçe taraftarının bugün mutsuz olacağını ve takım olan inancının gün gün azaldığını düşünüyorum. Yani çünkü baktığın zaman 4 haftada 2 yenilgi. Ve dediğim gibi yani Fenerbahçe bazen imkansız zorlamak istiyor. Yani işte Ali Koç'a daha önce de anlatılıyordu mesela, derbi başkanı, ya bunları yaparak şampiyon olunmamış diye. Yani hiçbir derbi kazanmadığınız yıl şampiyon olamazsınız. Ligde örneği yok. Ali Koç olacağız diyordu, işte olunmadı. Ya bugün geldiğimiz noktada aynı şey geçerli oluyor. Ya baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı yani ilk 4 haftada 2 kez kaybetti, birisi Gençler Birliği'ne, diğeri Beşiktaş'a. İlk 4 haftada 2 şampiyon, 2 maç kaybeden takımın şampiyonluğu yok. Ya bundan sonrası olur mu diye zorlamak. Ya şimdi birçok kişinin ilk 4 haftada bu yorumu yaptığınızda hani tepki verdiğini evet görüyoruz ama şimdi her takımın oyunu oturmadı. Şimdi bunu görüyoruz. Evet, Galatasaray'da da belli başlı aksamalar var. Hafta boyunca işte konuştuk. Yani evet, Torreira sarı orta sahası, dünü söylemiyordum. Dün Torreira çok iyiydi ama kötüydü. Bu süreçte Osimhen'in ekstra performansları fazlasıyla taşıdı. Fazlasıyla oyunu taşıdı ve Galatasaray'a puanlar kazandırdı. Fenerbahçe şu an bu süreçte taşıyacak bir yıldız çıkartamadı. Greenwood da dediğim gibi bugün erken değişiklik sonrasında performansını tamamen kaybetti. Yani çok büyük bir ayak kırıklığı da var şüphesiz ki Fenerbahçe'de. Ama yani toparlanabilir mi? Yani Şampiyonlar Ligi'nde belki Roma karşısında alacak bir galibiyet toparlayabilir. Ama yani peki, bir de ligdeki realiteler var. Fenerbahçe
0: yansıması olur mu Roma maçına bu mağlubiyetin?
1: Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Yani bir kere oraya giden taraftarın da Lyon, ilk maç Lyon'da söylemiştik mesela. Yani Gençler Birliği maçının etkisi oldu. Tüm taraftarının ya da Lyon maçının Gençler Birliği'ne de etkisi oldu. Yani bu bir bütün, her maç puzzle'ın parçaları birbirine elbette etkiliyor. Bugün gelinen noktada Fenerbahçe evet yani yara almış durumda. Ya fazlasıyla yara almış durumda. Taraftarlı takım olan inancı elbette etkilendi. Gerçekçi olmak gerekir ama 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir Fenerbahçe takım var. Bu da yadırganacak, azımsanacak bir şey değil daha doğrusu. Elbette o gün statta bir atmosfer olacaktır ama derbide kazanan bir Fenerbahçe çok daha etkileyici, çok daha korkutucu, çok daha yüksek bir atmosfer yaratan bir Fenerbahçe olabilirdi ama yani bundan çok uzak bir performans izleyeceğimiz de kesin bence Perşembe günü.
0: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yunus Aydın'la birlikteydik. Flash röportajlarla devam edelim. Maç sonunda ilk olarak Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
3: Ardından bu maçı değerlendirecek olursan neler söylemek istersin Kerem?
4: Teşekkür ederim. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Kendi evimizde taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı tabii ki. Üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. İyi oynamadık tabii ki. Şanslarımız oldu. Ama çok da güzel oynadığımızı düşünmüyorum. Öz eleştiri kendimce yapabilirim. Ama şu konuya da değinmek istiyorum. 4 hafta oldu galiba. 4 haftadır biz sadece Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Bugün de kendisiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Benim penaltı pozisyonum büyük ihtimalle bütün Türkiye görmüştür. Kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan da gelen bilgi topun dışarıda olduğu, o yüzden vermediğini söyledi. Benim gördüğüm pozisyonda da top içerideydi. Tekrardan da baktım. Yani bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Artık bu can sıkmaya başladı. Ben yoruldum. Geçen sene kendime söz verdim. Saha içinde kalacağım. Hiçbir böyle şeylere girmeyeceğim. Ya büyük ihtimalle başkanım da bana kızacak bu konuda ama artık ben çok bazı şeylerden doldum. Mide bulandırmaya başladı bazı şeyler. Tamam, kötü oynayabiliriz. Bu bizim kendi öz eleştirimiz. İstediğimiz fırsatları tabii ki burada o pozisyon olmasaydı da biz kazansaydık. Ama hakemin işi gördüğünü verecek. Ben görmedim. Önümde adam vardı diyor. Yani bunlar nasıl bir bahane, nasıl bir mazeret ben anlamış değilim. Yani şu pozisyonu göreceksin yani. Göremiyor VAR'daki dışarıda diyor. Yani benim pozisyonum gitti. Takım penaltı kazanacaktı. Belki biz skoru 2-2 yapacaktık. Ondan sonra coşkuyla 3-2'yi bulacağız. Bizim şu an 3 puanımız gitti. Gençler Birliği'nde de aynı şey. 2 tane penaltı verilmedi. Şimdi biz her seferinde susuyoruz diye hakkımızın yenmesine müsaade mi edeceğiz yani? Ben bu nasıl, ne zaman değişecek? Bunu çok merak ediyorum. Söylemek de istemiyorum, ben böyle şeylere girmeyeceğim için kendime söz verdim ama artık bazı şeylerin değişeceğini umut ediyorum ama her hafta umudum biraz daha kırılıyor. Türkiye Ligi'ne dair bana göre bu her hafta hakemleri konuştuğumuz için yazık yani bize. Galibiyetleri konuşalım, yenildiğimiz zaman rakibimize tebrik edelim. Bugün galibiyet aldılar, tebrik etmesini de biliriz. Galibiyet aldılar ama biz de hakkımız yendiği zaman hakkımızı savunacağız. Ya yani ben olurum, başkası olur ama bugün bana artık ben dolduğum için gelmek istedim. Bunlar bir şekilde artık değişsin. Nasıl değişiyorsa, bu sistem mi değişecek, neler değişecek bilmiyorum ama artık bizim hakkımız yenmesin. Sadece bizim değil, kimsenin hakkı yenmesin. Ben sadece Fenerbahçe'nin hakkı yenmesin demiyorum, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun, herkese eşit şartlarda kararlar verilsin. Ondan sonra bakalım kim kimi yeniyorsa ondan sonra tebrik ederiz. Herkese de deriz ki tamam, adil yönetim olduktan sonra biz her şeyi kabul ederiz. Ama ortada adil bir şey yok. Şu pozisyon verilse bambaşka bir şey konuşacağız belki. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Biz şimdi kötü oynadık, ondan sonra pozisyonumuz verilmedi diye ne yapacağız? O zaman başımızı öne yiyeceğiz, susacağız yapılanlara. Artık bir şeyleri dur denmesi lazım yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz Kerem açıklamalarından.
0: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi ve kaptan Orkun Kökçe'ye gidelim.
5: Vincenzo Italiano ile birlikte değişen bir oyun var ama bugün deplasmanda oynanan derbi oyunu bir farklıydı. İyi bir oyun, rakibine üstünü kuran bir oyun. Sen 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin?
6: Tabii bunlar çok zor maçlar. Çünkü karşımızdaki rakibimiz de kaliteli, iyi bir takım. O yüzden zaman zaman maç içerisinde zorlanıyorsun onu doğal olarak. Ama genel anlamda iyi, yani baskıda olsun, bazen biraz daha... zaman vererek yani dengeyi çok iyi sağladığımızı düşünüyorum. Ve ofansif anlamda da bayağı etkili olabildik. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 2-3 tane de %100 şansı kaçırdık. Güzel bir maç. Şu an her maçtan sonra diyorum, direkt maçtan sonra analize %100 iyi yapmak biraz zor oluyor. O yüzden şimdi biraz zorlandım ama ya mutluyuz. Derbi kazandık. O önemlisi şu an.
5: Bugün Vincenzo Italiano ile ilk kez geri düşüp kazandığınız bir karşılaşma, ki bu derbi karşılaşması. O geriye düşüp kazanılan karşılaşma sonrasında neler gelişiyor, neler değişiyor Beşiktaş'ta?
6: Bence takım ruhunu da olumlu bir şekilde etkiliyor. Çünkü geriye düştüğünde ister istemez biraz moral olarak düşüyorsun. Ama biz takım olduğumuzu gösterdik, bir aile olduğumuzu gösterdik. Sonunda da 2-1 kazanmak, Kadıköy'de kazanmak çok güzel bir his. Ama çok da tamam, sevincimiz de biraz abartmış olabiliriz ama bundan sonra da devam ediyoruz. Çünkü lig daha çok ya yeni başladı, daha uzun bir maraton var. O yüzden böyle devam ve üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Onu yani çalışacağız.
5: Çok fazla tutuyorum seni ama son olarak Dušan Vlahović'i soracağım sana. Geçen hafta penaltıyı onun kullanmasını istedin. Bu hafta da vurabileceğin bir pozisyonda yine Dušan'a bıraktın. Aranızdaki o uyum için neler söylersin? Çok iyi bir uyum bizler görüyoruz.
6: Ben Dušan olsun ama hemen hemen tüm takımdan uyumu sağlamak istiyorum. Çünkü benim işim de öyle kolaylaşıyor. Çünkü birbirimizi çok iyi anlarsak, ne zaman, nerede, ne yapacağımız belliyse, ya oyuncu için daha da kolay olur. Çünkü bu pozisyonda mesela normalde belki kendim vururdum ama orada olacağını biliyordum. Yani biraz ezbere bir top oldu. Dušan orada olacağını biliyorum. Çünkü o da aç, gol atmak için aç. Çok ya üst düzey santrafor. Bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. İnşallah üstüne koyarak da devam edebiliriz.
7: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sözleri bu şekildeydi ve basın toplantısına şöyle bir uzanıyoruz. Basın toplantısında Vincenzo Italiano bakalım neler söylüyor.
6: Hazır mıyız arkadaşlar? Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla başlayabiliriz. Buyurun, siz de başlayalım.
7: Ayhan Şensoy, Radyo Spor. Beşiktaş'ın bugün merkezde Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir üstünlüğü vardı. Yani maç öncesi planlamasında kazanmaya yönelik oyunun merkezden hem dikine oynaması ve Fenerbahçe'nin merkezden gelmesini engellemesi çok dikkat çekiciydi bugün. Maç öncesi planlaması neydi ve bu bahsettiğim konu üzerinden ne kadarını bugün Fenerbahçe karşısında Beşiktaş sahaya yansıtabildi? Teşekkürler.
8: No, credo che la cosa più bella che è successa oggi, andare in svantaggio in un campo così difficile, non abbattersi e continuare a giocare, a fare quello che avevamo provato e addirittura vincere la partita contro una grande squadra. Quindi la cosa più che mi fa felice oggi è la reazione della squadra al gol subito. Il fatto che abbiamo sempre voluto non buttare la palla, abbiamo creato tante situazioni da gol e penso che nel secondo tempo noi abbiamo anche fatto vedere che sotto l'aspetto fisico riusciamo a reggere bene, con grande intensità, e di questo ne sono davvero contento. In mezzo al campo Orkun, Sali, Olaitan, molto bene, stanno crescendo, continuano a crescere, continuano a fare prestazioni di qualità. E siccome il centrocampo è la zona più importante di una partita di calcio, e in questo momento loro stanno bene, stanno determinando.
9: Bence aslında bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyundan kopmamaktı ve 3 puanı almaktı ve bu reaksiyondan dolayı gösterdiği oyuncularımın çok çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık, gol şansını girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şiddetle oynamaya çalıştık. Yine bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada ise Orkun, Salih, Olaytan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve gelişiyorlar hala. Her geçen gün daha da geliştiklerini, daha da iyileştiklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahada maçın belirleyici bir bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü gösterirler orta sahada.
6: Ali Bey, size devam edelim. Sizden ricam birer soru sormanız olacaktır.
10: Ali Aydın, TV Spor, tebrik ederim. Beşiktaş bu stadyumda çok tarihi zaferler, galibiyetler elde etti ama bugün son 10 yıla baktığımızda Beşiktaş belki de bugün en karakterli ve en akılcı oyunu oynadı. Hatta geçtiğimiz hafta başından bu yana yorumcular Fenerbahçe'nin hep bir adım önde olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosunu Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler ve Beşiktaş'a bir nevi şans vermediler. Şimdi Beşiktaş size göre ligin bundan sonraki döneminde neler yapacak, neler yapabilir? Ve bugün ben maçı 90 dakika izlediğimde Beşiktaş'ın kusursuz oynadığını gördüm ama siz bir teknik direktörsünüz. Çok çalışan bir teknik direktörsünüz. Bugün Beşiktaş'ta yanlış bir şey var mıydı? Yani gözünüze batan, yanlış yaptığı bir olay var mıydı mesela? Teşekkür ederim.
8: Ma cosa faremo non lo so, siamo ancora alla quarta di campionato, ed è ancora lunga, molto lunga. Adesso inizieranno gli impegni in Europa, inizieranno le partite ravvicinate, dobbiamo cercare di stare tutti bene, di coinvolgere il gruppo, di essere tutti pronti, perché tra un po' inizierà veramente a venire fuori e deve venire fuori il vero Beşiktaş in tutto e per tutto come squadra. Oggi

0: quindi sono contento, sono felice, adesso dobbiamo solo cercare di continuare a crescere senza fermarci, perché è giusto così.
1: Bu takımda ne yapabilir? İlerleyen zamanlarda neler gösterebilir onu çok bilemiyorum. Çünkü daha dördüncü haftadayız ve yol çok çok uzun. Lig gerçekten çok çok uzun. Özellikle yakın zamanda artık Avrupa maçları da başlayacak. Maç sayımız artacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. O yüzden herkesin %100 hazır olması gerekiyor. Herkesin hazır olup işin içinde dahil olması gerekiyor. İşte o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. O zor takvimlerde, o zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gösterirsek o zaman gerçek Beşiktaş'ı görebiliriz. Bugün tabii ki de bir maçı asla %100 domine edemezsiniz. Özellikle Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı, çünkü gerçekten iyi takıma sahip, iyi kaliteli oyunculara sahip. O yüzden tabii ki de çok domine etmek kolay değil. Ama bence bugün karakter göstermemizi düşünüyorum. Bunu nereden anlayabiliriz? Yarattığımız gol şanslarından, girdiğimiz gol pozisyonlarından dolayı, vurduğumuz kornerlerden, kullandığımız kornerlerden dolayı, aynı zamanda topu kazanma süremizden dolayı bence bunları görebiliriz. Özellikle korkmadan oynuyoruz ve idmanda, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahada gösterebiliyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğunu ve gelişerek, çalışarak daha da iyi olabileceğimizi düşünüyorum.
2: Beyefendi, size devam edelim.
3: Serdar Kelleci, tebrik ederim. Çok ihtişamlı bir galibiyetti. İlk devre 3-1-4-2 gibi karşıladınız. Ya Rıdvan'ı ya da stoperlerden birini yükseğe çıkarttınız gibi gözüktü bize yukarıdan. İkinci devrede biraz daha dörtlü gibi kaldınız. Bunda Fenerbahçe'nin yaptığı değişiklik mi sizi ona itti, yoksa ikinci devre planı mıydı?
0: No, noi sapevamo che poteva giocare con una punta e con un numero 10, e ce lo immaginavamo, così è stato. Quindi alla fine dietro spesso rimanevamo in parità numerica e abbiamo accettato di giocare tutta la partita in questo modo qua. Bravi Agba, bravo Emi, bravi Murillo e Ridvan, che fa anche gol, quindi se un terzino inizia a fare gol davvero è un qualcosa di incredibile, contro Sad che ha messo una palla spettacolare. Però era questo il nostro piano, cercare di lavorare sempre sporcandogli tutti i palloni, non facendoli giocare, non permettendo a Murici di appoggiarsi, e l'abbiamo fatto bene, perché difendersi tutta la partita contro questi giocatori e pensare solo a ripartire per me è un pericolo enorme. Quindi siamo stati bravi ad allontanarli dalla nostra porta e questo ci ha permesso di vincere la partita.
1: Aslında maçtan önce tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk. Bunu az çok düşünüyorduk ve öyle de oldu aslında. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamında da öyle oldu aslında. Bugün Agbado, Emirhan, Murillo, Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan, yani gol attı. Bir bekin gol atması gerçekten ne kadar takımın geliştiğini gösteriyor. Önemli bir şey bence. Trossard da aynı zamanda iyi bir top verdi. Gayet iyiydi aslında. Bugün topları kazanmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Bunu da başardık. Hep ayağımızı sokmaya çalıştık. Hep temizlemeye çalıştık aslında, böyle söyleyebilirim. Ve özellikle Vedat Muriç'e de şans vermemeye çalıştık. Böyle de oldu aslında. Önemli olan burada kontra kullanmak çok istemiyorum. Çünkü eğer kontra kullanırsanız sizin daha da gömülü olduğunuz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Kalenizden ne kadar uzak kalırsa rakip sizin için o kadar iyidir, daha az tehlikelidir. Ve bunu yapmaya çalıştık. Kazandık bugün.
2: Beyefendi, siz.
4: İstiklal Gazetesi Nazım Türknaz. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum hocamızı. Sorum şu. Beşiktaş'taki ilk derbisi ve ilk derbi galibiyeti. Bu derbi atmosferi hakkında birkaç cümle kullanabilir mi acaba? Neler hissetti derbi atmosferinden? Teşekkürler.
0: Intanto che è un onore davvero avere la possibilità.

0: possibilità di giocare questo tipo di partite così sentite, così piene di passione, piene d'amore da parte dei tifosi. È davvero, io e il mio staff ne siamo davvero onorati di aver avuto questa possibilità. Un ambiente caldissimo, una partita in uno stadio difficile, e penso che esordire con una vittoria così sia davvero, davvero bello. Ci speravo. Sapevo che era difficile, ci speravo in una grande partita da parte dei ragazzi, anche per dare questa soddisfazione alla società, al direttore, al presidente, che so che ci tiene tantissimo, quindi sono davvero felice, dedicata anche alla gente che è venuta oggi qui in massa a darci una grande mano, quindi sono davvero contento. Bella serata, dedicata veramente a tutto il mondo Besiktas.
1: Burada oynama imkanı gerçekten çok büyük bir onur olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten benim ve ekibim adına çok büyük bir onurdu. Çünkü gerçekten buradaki insanları gördüm. Aşkla yaşıyorlar. Aynı zamanda çok tutkulular. Çok büyük maç. O yüzden bu gerçekten benim için ve ekibim için bir ayrıcalıktı. Gerçekten çok ateşli, sıcak bir ortamdı. Zor bir deplasman. Ama en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak gerçekten harika bir his. Ve bunun olmasını umuyordum ve öyle de oldu. Herkesten müthiş bir performans gördük bugün. Kulübe armağan olsun diyorum gerçekten, çünkü kulüp bu galibiyeti çok istiyordu, camia çok istiyordu bu galibiyeti. Özellikle başkanımız ve spor direktörümüzle de konuştuk, onlar da ne kadar önemli olduğunu hep söylüyordu. Gerçekten de bunu başardık, herkes mutlu. Aynı zamanda bugün gelen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum, onlara vermek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Bütün Beşiktaş camiasına, bütün taraftarlara, herkese armağan olsun bu maç.
2: Son soru hanımefendi, sizle bitirelim.
3: Palavar, En Son Haber. Öncelikle 3 puan için tebrik ederim. Ligimizde hakem performansı oldukça çok konuşulur. Siz hakemin kararları hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Oggi non è una giornata, è talmente bella che bisogna parlare solo della partita, della vittoria. Penso che l'arbitro abbia fatto quello che doveva fare. È stata una partita, a parte lo screzio tra Skriniar e Vlahovic, poi è stata una partita tranquilla. Però non mi piace, non parlo spesso di arbitri. Mi auguro che sia sempre tutto in buona fede. E per oggi tutto a posto, nel senso che è stata una bella serata di sport, e noi ci godiamo questa vittoria, e mi fermo qui perché è stata veramente una bella serata.
1: Bugün çok güzel bir maç oynadık aslında. Ben maç hakkında konuşmak istiyorum. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü bugün de aslında hakem işini yaptığını söyleyebilirim. Sadece Skriniar Vlahović için bir olayı oldu. Onun dışında bence çok sakin ve sıkıntısız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Umarım da hep böyle devam eder. Sıkıntısız maçlar yaşarız bundan sonra da hep. Ve iyi niyetli olur herkes. Bu iyi niyet gerçekten önemli. Bugün bence çok güzel, sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyuz ve burada artık durup bitirmek istiyorum. Çünkü harika bir gece geçiriyoruz, harika bir maç geçiriyoruz. Teşekkür ederim.
2: Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederiz.
0: Grazie. Grazie.

0: direktörümüz İsmail Kartal bizlerle birlikte. Hocam buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için de üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
2: Suya Güranadolu Ajansı. Hocam geçmiş olsun. Hocam Süper Lig'de bugün 4. maçınızı oynadınız. Tamamında öne geçtiniz. Aslında bu çok arzulanan bir şey. Ancak 2 maçı öne geçmenize rağmen sahadan puansız ayrıldınız. Bunun sebebi sizce nedir? Teşekkür ederim.
1: Söylediğim gibi biz topa sahip olmayı severek ve bu bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaptırdığımız toplarla da rakip üzerimize girip pozisyonlar üretti. Bence buydu.
0: Erhan Bey.
3: Erhan Alıroğlu, Şok Gazetesi ve Fotospor. Hocam ilk yarıda oyuna hakim bir Fenerbahçe vardı. İrfan Oğuz ve Gurumut ile pozisyonlar buldu ama ikinci yarı orta saha hakimiyetine kaybetti Fenerbahçe ve oyun Beşiktaş'a biraz döndü. Sizce bunun sebebi neydi? Bir de benim dışarıda izlerken gözlemledim. Hakem çok fazla oyunu durdurdu. Bu oyunu durduruşu da biraz Fenerbahçe'yi kesti gibi göründü. Hakemin takdir haklarını biraz daha Beşiktaş'tan yana kullandığını söyleyebilir miyiz? Bu konuda yorumunuz nedir?
1: 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı olan tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini, bu akşamkiyle beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir hakları ile ilgili de sahadaki davranışlarını, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. Bu konuda bir şey de söylemek istemiyorum. İkinci yarıda orta sahada dediğim gibi maçı kazanmak için biz Kerem'i yani 10 numara gibi, ikinci forvet gibi oynattık. Orada da kaptırdığımız toplarla geri dönüşlerde birazcık zayıf kaldık. Ve maalesef ikinci golü yedik. Onun için dediğim gibi bu mağlubiyetin sorumlusu biziz ve önümüze bakıyoruz.
4: Hocam bugüne kadar oynadığınız resmi maçlarda özellikle yani Fenerbahçe'nin attığı goller 66 dakika yani 66. dakikadan 66. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin golü yok. Fenerbahçe oyunun ilerleyen bölümlerinde oyundan düşüyor mu? Neden böyle bir istatistik var?
1: Bu maçlardan maçlara değişebilir. Yani lig ayrı, Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları ayrı olabiliyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Yani bizim yani 66. dakikadan sonra da goller gelebilir. Maçın başında da goller gelebilir. Dediğimiz gibi gol attıktan sonra bazen biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanarak oynayabiliyor. Bunlarla ilgili söylediğim gibi yani herhangi bir şu anda konuşacak veya bunun tartışacak bir tarafını bulamıyorum. Sonuçta tabii ki bunları düşünmemiz gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki bu fizik olarak siz hazır mısınız veya biz fizik olarak iyi durumdayız. Ama biz bugün ne fizik olarak ne taktik olarak sahada iyi değildik. Onu söyleyebilirim size.
0: Selin Hanım son soru olsun bu.
5: Selin Koca, Türk Sports Dijital. Transfer döneminde kadro planlamasında yapılan hataların da bedelini ödediğini düşünüyorum bugün Fenerbahçe'nin. O yüzden şunu sormak istiyorum. Semedo'nun takımda tutulup Talişka'nın gönderilmesi kararını yönetime nasıl bir rapor verdiniz? Yönetim bu kararı sizin raporunuz doğrultusunda mı aldı? Teşekkürler.
1: Transferlerle ilgili transfer komitemiz yazın transfer döneminde çalıştılar. Biz de tabii ki kendilerine bu olacak oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Beraber birlikte yönetimle beraber bu kararları aldık yani şu ana kadar.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
6: Ve İsmail Kartal'ın sözleri de bu şekildeydi. Böylelikle maç sonu programımızı da derbi programımızı da noktalıyoruz yaklaşık 4 saattir. Ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
6: İki taraflı yani eşleşi tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
7: Fenerbahçe deplasmanı 3'ü yazdı.
6: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok büyük bir artı.
7: Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
6: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin adı Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
8: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık, öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın için duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
7: gol yedi.
8: Gol yedi Beşiktaş. Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
7: Kariyerinin başında zaten.
8: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaş'a geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi. Yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
6: Hiçbir şey görmedik.
8: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışındaki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı yetin. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
6: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O zaman bir de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi yani. İsmail Kartal'da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
7: Ne dersin? İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız galiba. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
6: evet,
7: ama.
6: Evet Beşiktaş yayında olacak.
7: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben ne bileyim Eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama Halil Ümitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna geldim. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldiğinde de aynı gözyaşları döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep anlıyor, analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, Agbado hata yaptı. Başka ne var mesela?
6: Böyle Fenerbahçe gol kaçırmadı mı?
7: Yani
6: pozisyon yok.
7: Mesela Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi
6: Okan Buruk oynattı. 4 maç hemen vazgeçmiş.
7: Yani demek ki oynamış. Ben kaçırmışım. Atıyorum ya maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala mesela Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam 65'te aldım Vedat'ta oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
6: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
7: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
6: Çok net.
7: Tamam gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
6: Freddy'nin kalmasını hissediyorum.
7: Ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin de mi dediğin bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi evet. 30 maç var evet. 90 puan evet. Ama rakipler de var ya şu anda Galatasaray var.
6: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
7: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış. Çok olmadı çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
6: Aziz Başkanken.
7: Yani evet.
6: Aziz Yıldırım Başkanken.
7: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
6: Advokat mıydı o sezon?
7: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Şimdi bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
6: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli. Bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı. Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Gendouzi'ye, Semedo'ya ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
8: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz. Bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
6: Mert Müldür.
8: Amin takım abi. Oyuncusu.
7: Yüzüne
8: nerede?
7: Bakmıyor ya. Mert Müldür anlasın.
8: Amin takım oyuncusu.
7: Niye yüzüne bakmıyor?
8: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet. Stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi hani şahane diziler falan olur ya bir sonraki haftayı beklersin böyle coşku.
6: Sürdürek
8: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur. Bak bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam, İsmail Kartal'ı kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken birinci hafta şeydi, ilk Avrupa maçı. İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk. İkinci rakibi İsmail Kartal. Üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan, asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
6: Senden etkilenmesi lazım.
8: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
6: Bak, bir sürü, hatta
8: bir
6: yani.
8: Sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş. Batıdan dinlemezler abi, senin 99 puanı kimse dinlemez.
6: Oynamaz
8: o abi, bilgi birikiminle yani, yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani, onu benle değil bu ben, ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik direktör davranışı olmaz.
6: Ne çok merak ediyorum ne söyleyecek. Doğru soru. Yani. Yani ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
7: ya ne bekliyoruz önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yer yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamilli olmuş daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatası oynuyor? Ya senin evlat İrfan Can çok mu hatası oynuyor mesela?
6: Çok beğeniliyor Semedo.
7: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçına bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
6: Çok şeyler olur.
7: Yani Roma takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada... Hocanın hocası var. Tilla var yani.
6: Gasperini.
7: Yani İtalyano bugün İtalya'da, ben geldiğinde de söyledim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle kimlerle oynayacaksın?
6: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
7: Ya bir iç saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar. Ya hele... Bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi.
6: Sadece ikinci yarıyı yapar mısınız?
7: Bana ikinci yarıyı verir misiniz
6: rica etsem? Sadece ikinci yarıyı yapın.
8: Ki zaten ondan ikinci yarıyı yani, o makas
6: yani
8: açıldı.
6: Bu, yani. Hani bu, gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
7: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
6: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün
7: yok ya,
6: yani bırak taraftar, sattaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
7: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
6: Nasıl olacak abi?
7: Hayır, abi çok tabii ya, alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
8: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete geçirir yani. Alamadı. Sen de ben hayır, nasıl hayır. Ben şimdi maçı izliyorum
7: taraftara
8: ben mesela.
7: Taraftara bulmuyorum
8: şimdi
7: zaten.
8: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
6: Hiçbir türlü
8: nasıl
6: atamaz.
8: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
6: Çaresizlik.
8: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli demiş ki baba ben bunu yaparım atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi basketbol koçları, savunma çiziyor.
6: Hele beş
8: buraya kadar
6: varken.
8: Gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktör oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçlarıyla ilgili söylüyorlar. Mesela Talişka üzerinden şimdi mesaj atmış bir arkadaşımız, diyor ki Talişka Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talişka? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Ama oyuncuların fiziksel sorunu, onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
6: %100 Talişka konusu bir bakış açısıdır. Yani Talişka'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir, Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz, o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Bir hazırlanmanız lazım.
8: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde, hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
6: 8'e dönersin.
8: Başka bir oyuna dönersin.
7: Başka oyuna, ama yani, hocamız dönmez. Hocamız başka bir oyuna dönersin. Tutucu, hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz dedi saydıklarının. 3-2-5 dedi, onu dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
6: İkinci yarıda kurtarış da şu ya. Vedat'ın üstüne gelen.
7: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistiği. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol ve rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7, Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Hasan'a 19 foul çalmış. Ona 11 tane çalmış.
6: %100 haklısınız. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
8: Tabii tabii, kesinlikle.
6: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
7: Doğru.
6: Ya, bu tartışmasız. Ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
7: Ama 2,5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
6: Tamam.
7: Yanına Cekola Tadic'i de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekola Tadic senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekola Tadic'i de.
8: Evet.
7: Ya siz de tamam, bana bu kadar yardım ettiniz yeter. Geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
6: Peki Murat abi, o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet, uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
7: Abi son 30 bu, yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan.
6: Başkanı olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
7: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben, kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu risk etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osay var, Tadic Ceko var.
6: Ferdi var.
7: Taze bir Fred var, Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha. Yanlış anlama hani. Gir çık yapıyorsun. Yeni giren de gidemiyor ileriye.
8: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
7: Valla benim bugün
6: bir şey güçlü olman lazım.
7: Benim bugün gördüğüm derbi nasıl bir derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kokmuş ligin şampiyonu belli olmuş. Şey,
8: evet.
7: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak, yardımcıyla devam edelim.
6: Tabii.
7: Bak tam öyle bir maç bu.
6: Tabii.
7: Allah'ın aşkına izleyenler, geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2,5 yıldızlı bir takım 12,5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin Katılıyorum. Teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans, ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
6: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
7: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde bak hocalığını herkese tartışırım ki bunu daha sayılar bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Bak herkesten bir şey aldı.
8: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı, ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar kötü, Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya, bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
6: Doğru öyle söylüyor.
8: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
7: Bir şey söyleyeyim hocam. Sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazır mı? Hayır değilsin dedin.
8: Ama Semedo'ya inanma. Semedo'ya ikna oldun mesela.
7: O şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
8: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda, yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
6: Ben de aynı fikirdeyim. Yani ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
8: İsmail Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem. Bizim Ümit Milli takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı, Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise, dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Evet, bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik. Yerli oyuncular sahada. Beşiktaş'ta. Ne olursa olsun bak yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında, çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak, duygusal olarak gittin motive ettin. Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncuları. Yapamazsın.
6: Ve yerli oyuncu konu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz, yani çok aşikar.
7: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
8: O da değil.
7: Cevap veriyorum. Değildi.
8: Tabii.
7: Yoktu bak. İsmail Kartal Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar yoktu. Biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık, değil mi? Adam bize içerideki özel sohbetimizde, bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
6: Tamam.
7: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
6: Evet.
7: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi, koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
6: Doğru.
7: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani... Kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
6: Fenerbahçe hocalığı için kriter
7: ne? Neye göre seçtik?
6: Tamam.
7: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son 4 takımı Fenerbahçe, Traktör müydü? Persepolis. Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya.

0: Yok.
1: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan, o zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan
2: ödeyecek. Zaten bu oklar ona dönecek. Ya, şimdi bu oklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın, şimdi böyle yansıtılıyor, Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demeyeyim de hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
1: Öyle olur zaten
2: sizin sorumluluğunuz. Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, aynen. Başkan da benim, teknik adam da benim.
3: Zaten Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
1: İbrahim onun peki o zaman şöyle okundu. Sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi evet. Oynamış olabiliyor o maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikleri olan bir oyuncu.
3: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
1: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
3: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak. Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik et onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
1: Doğru.
3: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun gelen giden konusunda da sezona başlarken yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktı mesela ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
2: 40.
3: Başkanım şöyle söyleyeyim size ben derim ki bak ben giderim problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi Italiano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmayı? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceğim. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
1: tamam
3: anlamda.
1: Başkan ben yaptım dediği için.
3: Bak şunu yani. Söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum evet. Ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkindeki hataları, sağ beki. Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını İsmail Kartal bilmiyor mu?
4: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
5: Reklam.
6: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Kim ne dedi?
10: Ya daha hazır olmayan Leo'nun hazır olmayan haliyle önemli bir oyuncu olacağını gördük. Çok güzel bir gol gördük. İkinci golü Galatasaray'ın ikinci golü. Onun dışında iptal edilen gol var. Penaltı var. Tartışılmayan Mark Kretenburg'un yorumları var. Bizim yorumlarımız var. Yani Başakşehir iyi bir takım değil. Nur Şahin yani kusura bakmasın ben üst düzey bir teknik direktör olamayacağını söylüyorum yıllardır. Yani bu sene Avrupa Konferans Ligi'nde de çok sıradan bir takım eğlendi.

0: Kabul edilemez bir yenilme yaptılar ve Fatih Tekke'nin tek galibiyeti Başakşehir'e biliyorsun. Hiçbir büyük maçta reaksiyon gösteremiyor ve kötü, korkunç savunma yapıyorlar. Kötü de değil. Korkunç savunma yapıyorlar. Yani biraz böyle daha sportif direktör, yönetici, iyi niyet elçisi falan. Hani o rollere çok yakıştırıyorum kendisini ama teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ve Galatasaray'ı da çok net favori görüyordum maçtan önce. Galatasaray'da öyle başladı. 15 dakika falan 2-0 rahat rahat yapardı. İlk 15 dakikada Galatasaray. Ama ondan sonra Osimhen'siz Galatasaray'ı görünce Galatasaray 5 gömlek falan düşüyor. Yani ne oynayacağını bilmiyor yani. Barış'ı da koysa olmadı. Sané'yi bir o tarafa koydu, bir bu tarafa koydu, gene olmadı. Ne zamanki Başakşehir 2-2'den sonra tekrar geri çekildi ve Lafalle oyuna girdi biraz daha. Galatasaray o tarafa doğru gidince de çok da güzel bir gol attı. 2-1 yaptılar önce. Ondan sonra da frikikten 2-2 buldular. Aslında ondan önce de golü attı zaten Galatasaray. Yani Davinson'un pozisyonu, kafa golü var ya.
1: İnce bir o.
0: Yani orada offside denildi. Artık orada dizinden herhalde çizdiler.
1: Dizi ve omzu, evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray zaten pozisyonlar buldu. Yani o sayılmayan gol var. Frikikten gol var. Rafael Leão'nun karşı karşıya pozisyonu var. Arka direğe atılan birçok son anda müdahaleler var. Yani yeterince pozisyon üretebilecek bir takımken Osimhen'in 33. dakikada oyundan çıkmasından atıyorum 75. dakikaya kadar neden hiçbir şey üretemediğini iyice sorgulaması gereken bir maç seyrettim. Tabii Sporting Lisbon maçı öncesinde Osimhen'in durumu da ayrıca bir parantez olarak konuşmamız lazım.
1: Galatasaray ama maç sonucunu yani, her şeye rağmen 3 puan bizim diye paylaştı.
0: Ama Başakşehir de aynısını söyleyebilir yani. Kadir sağlam. Sağlam mağlubiyet falan diyebilir. Son faul. Faul değil der frikikten. Ya Başakşehir de bir şey söyler yani.
2: Ama faul.
0: Dolayısıyla o da faul değil der. Yani. Faul değil der.
2: Bayağı faul yani.
0: Efendim Umut'u boşuna attılar. Bir şey der yani. Ondan sonra Umut'u bence doğru attı. %100 doğru attı.
2: O konuda demesinler yani.
0: Ondan sonra faul pozisyonunu, Yunus'un verilen puan faul pozisyonunu tartışıldığını görüyorum. Yunus kendini yere attı, yok böyle bir faul falan diye. Bilmiyorum, onu bir daha görürüz. Bakarız, şimdi gösterir özetlerde. Ama Galatasaray'ın düşünmesi gereken Osimhen'in 35-33'te Osimhen çıktı. 75'e kadar neden sen bir şey üretemediğine bakman lazım. Başakşehir ve bireysel olarak aşırı kötü futbolcular var. Galatasaray'da mesela çok kötü bir Abdülkerim var. Kötü bir Jakobs var. Bugün Salah olmasa savunmada doğru müdahaleler yapan hiçbir futbolcu görmedim. Orta sahada Sara'nın defansif aksiyonlarda hemen hemen hiç olmaması var. Mesela oyundan Osimhen çıktıktan sonra kaybolan ve ilk zamanlar bize güzel sinyaller veren ama daha sonrasında Osimhen olmadığı dönemlerde kaybolan bir Bazrakov var. Bunlara bakması lazım Galatasaray'ın. Başakşehir'den baştan sona kadro yapılanmasına, futbol yapılanmasına bakması lazım. Yeriden pasta çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Umut Güneş'le falan oynama yani. Bu yani bunlara artık bakması lazım. Umut bozuk değişikliğine, şuna buna. Başakşehir'le ilgili de çok fazla söylenecek şey var. Galatasaray'ın ağırlıkla yorum yapacağımız için de şimdilik bunları söyleyeyim. Sporting'in ilginç olması öncesinde bireysel olarak defansif, nasıl diyeyim, duruş pozisyonları itibariyle de takım savunması itibariyle de çok iyi sinyaller almadığımı söyleyeyim.
1: Şimdi hakem kararlarının değerlendirmesiyle ilgili birazdan hazır olacak Mark Klettenburg'un yorumlarını ekrana getireceğiz. Çünkü çok konuşulan pozisyonlar var. Maç sonunda da onları biraz sonra ekip hazırmış. Hadi o zaman madem hakem kararlarına girdiniz ikiniz de. Mark Klettenburg bir eski Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş eski Premier Lig hakemi. Bu maçın hakem kararlarıyla ilgili ne demiş? Bakalım hızlıca.
3: Hi, it's Mark Klettenburg looking at refereeing decisions and giving my honest and expert opinion.
1: Başakşehir'in kazandığı penaltının doğru olmadığını savunuyor Mark Klettenburg. Onun detayını da okuyayım şöyle. Penaltıya geldim. Penaltı vermek için yeterli mi bana kalırsa değil. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele... Pardon, yanlış şeyi okudum. Burada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İki oyuncunun top için mücadele anlarda bu tarz temaslar son derece normaldir. Ancak hakem bir kez bu kararı verdikten sonra VAR asla devreye girip kararı bozmaz. Çünkü her ne kadar bana göre ağır bir karar olsa ve bu pozisyonda penaltı verilmemesi gerekse de hakem penaltıyı çalmasını aklı çıkarabilecek bazı unsurlar vardı diyor. Çünkü 7 numaralı oyuncu kolunu rakibin önüne koyuyor ve teması yaratan da bu oluyor demiş Mark Lettenburg. Umut Bozok'un gördüğü kırmızı karta, o da penaltı diyor. Offside, kırmızı, evet. Şey için
0: offside'a
1: da teknolojiye güveneceğiz diyor.
2: Ona yapacak bir şey yok. Yani öyle çizildikten sonra orada hayır öyleydi böyleydi deme şansı yok. Bizim aklımızı sadece tabii çok ince dar açıdan göremediğimiz için.
0: Çok uzattılar ya.
2: Çok uzadı 5 dakikaya.
0: Ya çok uzattılar abi.
2: 5 dakika. Orada şeye yani... de mi baktılar acaba? Davinson dokundu mu dokunmadı mı?
0: Ha, çok şeye bakıldı. Davinson dokunmadıysa etkiledi mi?
2: Etkiliyor. Yani sonuç itibariyle etkiledi diye karar aldılar. Ona söyleyecek bir şey yok. Penaltı pozisyonu için de bunlar çok karışık pozisyonlar. Yani gerçekten orada eski hakemlik yapmış olan insanları da bir dinlemek lazım ne diyorlar diye. Kretenburg'un dediği gibi Şalay'ı pozisyonda öncelik almak için kolunu koyduğun orada bir darbe geliyor. Bu penaltı. Evet yani öyle de söyleyenlere ben saygı duyuyorum. Birazcık şeye benziyor bu ya. Bu penaltı. Hani Atilla Karaoğlan'ın 3-1'lik maçta verdiği Abdülkerim Fred pozisyona verdiği penaltı var ya. Artık sen pozisyonu tamamlarken Abdülkerim basmıştı ya yani. Halbuki öyle bir niyet yoktu hatırlıyorsun değil mi? 3-1'lik maçta derbi maçında. Evet. 3-0'dan 3-1 gelen.
0: Mourinho'nun şeyi.
2: Evet orada şey. Hani Abdülkerim maçı. Normalde hiç oyuncuya müdahale etmek istemezken şeydi. Hani ayağı hareketini tamamlarken Fred'in ayağına basmıştı Abdülkerim. Penaltıyı o şekilde çalmıştı. Orada hakem o kararı verdi artık. Söyleyecek bir şey yok yani. Belki bu tarz çalınan pozisyonlar da vardır belki. Onu tam bilmiyorum. Ben orada şeyim. Nötr kalıyorum yani. Bana kalsa bana kalmasın boş ver. Yani çünkü orada bir darbeyi suratta gösterdi. Hakem de verdi. Yani dediği gibi VAR'ın girmemesi gerekiyor.
1: Ne diyorsun abi?
0: Hakem verdikten sonra VAR giremez.
2: Ben öncelik almak olarak.
0: Ya şöyle. Fezullah'ın boyu kısa ya.
2: Evet.
0: Sen böyle engellemeye çalışınca yüzüne gelince verdi orada. Yani evet. Direkt çaldı yani. Hiç,
2: direkt çaldı. Hiç tereddütsüz
0: yani
2: çaldı.
0: VAR'a falan yani. Bırakmadan çaldı. Verdi, ondan verdi. Yani hakem yorumudur. Ben hani hakem bu penaltıyı uydurdu diyemeyiz. Vermese olur muydu? Vermese de tartışılırdı.
2: Vermese de tartışılırdı.
0: Vermese
2: sen nasıl buna vermiyorsun denir.
0: Evet. Yani hakem Kadir Sağlam Galatasaray'ı yaktın diyemezsin. Penaltıyı vermese de kardeşim adam böyle yaptı boyu kısaydı filan derler. Yine de çok tartışılır. Yani dolayısıyla bu tartışmamaya lazım. Verdiyse yani biraz hakeme bırakmak lazım
2: o
0: iş.
2: O zaman yani şöyle o pozisyonda Şalay sarı kart gördü değil mi? Faizun'da pozisyonda. Sarı kart gördü değil mi?
0: Evet.
2: Tamam. Maçın ilk yarısına gel mesela. Evet. Kemen'in yine istemeden oyundayken bir müdahale sonrasında hareketini bitirirken Yunus'a bastı. Ayağına bastı. Pozisyon
1: var. Mi? Operi mi?
0: Operin. Kemen'in
1: operin.
2: Değil. Operin. Pardon. Operin.
0: İki kere var.
2: İki kere var. Bak.
0: Bir kere de değil. İki kere var.
2: Şimdi orada sarı kartı verse şeyde Operi'ye. Bir tane de Yunus'un pozisyonu vardı.
0: İkinci pozisyonda.
2: Evet. İkinizde de Yunus
0: asıl
2: vardı.
0: Asıl orada sarı kart.
2: Esas orada sarı kart. O sarı kartı vermiş olsa orada Operi hiç pozisyona girmeyecekti bile.
0: Tabii.
2: Yani ayağını bile sakınacaktı. Çünkü. Dokunmayacaktı çünkü anladın mı?
1: Evet.
2: Yani bu tarz kararlar bizim eleştirdiklerimiz de bunlar zaten takım fark etmeksizin. Adam kötü maç yönetiyor derken yani şey burada bir oyunu aldı biri taraftan bir tarafa verdi gibi bir şey de yok yani. Ya kötü maç yönetiyor.
0: Gözünün önünde Skobol seni çekiyor şey.
2: Yani Barış Alper çekiyor mesela. Faul çalacaksın.
0: Gözünün önünde böyle yapıyorsun abi. Mehmet Kısal. Rizeliymiş. Hemşerisine kıyamadı işte. Ya gözünün önünde olan şeyi ver ya.
2: Sonra
0: yoksa bak mesela bu hakem yorumu. Ben öyle gördüm. Penaltı verdim. Ver abi tamam.
2: Öbürü, o faali vermediği
0: zaten
2: için.
0: Zaten iptal edilen gol var. Yani bunun kadirlik bir şey yok.
2: Evet.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Öbüründe de ben faul gördüm. Faul çaldım der yani. Free kick pozisyonunda da. Şimdi söylüyorlar faul değil diye de. Yani Yunus pozisyonu bir daha izlememiz lazım.
2: Onu bir daha izlemek lazım.
0: Ondan sonra.
2: O hani, late tackle olarak verildi o pozisyon.
0: İşte ayağını kaldırıyor filan. Onda da faul gördüm der. Bundan ziyade senin gözünün önünde olan bir şeyi niye vermiyorsun abi? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Anladın mı? Ondan sonra da eyyam yapıyorsun. Ondan sonra olmayan faulleri çalıyorsun filan zaten.
2: İki kere başa çeyre faul çaldı yani, mesela.
0: Kötü niyeti bozunca maç da gidiyor elinden. Sen niyeti bir kere bozunca maç elinden gidiyor abi.
1: İlk yarının sonunda çok
0: tabii
1: şey
0: orada yani halbuki normal götürüyordun yani. Zaten bir maç hakemlik bir şey de yoktu ortada. Yani Osimhen'in golünü verdi ya. Ona zaten yardımcı hakem bakamaz bir şey diyemez. Tabii. Onu da VAR verecek yani. Çipli toplu Ocak'ta geliyor. Onda siparişi verildi. Ocak'ta gelecek. Yani VAR bakacak. Gol ve gol diyecek. Veya değil diyecek yani. Orada da hakemlik bir şey yok. Götürüyordu maçı yani. Ne zaman niyeti bozdu? Eyyam'a girdi. Ondan sonra maç zaten elinden kaydı. Başakşehir 2-2'yi yapmasa o frikiyi de vermezdi, ben sana söyleyeyim. Yani maç 2-1 şey olsa, ne derler, 2-1 Galatasaray önde olsa o Yunus'un pozisyonuna çalmazdı.
2: Yani topa Yunus vurduktan sonra sol bekin müdahalesi var. Evet. O late tackle dediğimiz o.
0: Yok ceza. İşte var mı, yok, bakacağız. Bence de var da bakalım.
2: Var yani.
0: Bir daha seyredelim.
1: Bak göstereyim sana.
2: Bir daha seyredelim. Biz var diye gördük yani orada.
1: Al şurada şöyle.
0: Dur, evet, şu an bir şey yapmıyor.
1: En son
2: sonunda.
0: Ha, ayağını kaldırıyor, vuruyor.
2: Sonunda vuruyor, evet, abi vuruyor. Yani. Vuruyor abi. Yani.
0: Yunus'un bacaklarının arasından geçen ayağını diyorsun.
1: Evet.
0: Evet.
2: Faul yani.
0: Tamam, orada faul vermiş işte hakem de. O da frikikten kapattığı köşeden kalecinin olduğu yerden atmış şey. Sara orada artık yeteneği öveceğiz.
2: Orada hem yeteneği öveceğiz.
0: Kaleci orada barajı bu tarafa kurdurmuş. Kendisi buraya gitmiş. Gittiği yerden yemiş golü.
2: Çünkü orada şey, Galatasaray Davinson'la Eren'i yerleştirdi ya savunma önüne. Eren eğildikten sonra kalecinin bütün açısı kayboldu. Görüş açısı kayboldu.
0: Yani orada kapattığı köşeden yedi.
2: Şimdi herkes nereye bekliyor bu tip pozisyonları? Artık frikikçiler bu işlere uyandı. Mesela kalecinin açık bıraktığı köşeye vurmaya çalışırlar ya. Genellikle. Eskiden öyleydi. Hani asacaksın, topu öldürerek atacaksın falan. Sara doğrudan şeye, kalecinin ilk adımlama mesafesini vurduğu için. Bak, Deniz böyle gittikten sonra artık dönemedi. Şeyde. Evet. Orada dönemedi yani. Ama orada Eren'le Davinson mükemmel perdeleme yaptı.
0: Ama Sara bugün, Sara şey yani, bence iki tane gol attı da. Yani Sanchez'e çarpmıyor top bence.
2: Bu arada Gabriel Sara bugün mesela, senin o şeyine katılmıyorum sadece. Bayağı iyi mücadele etti.
0: Ben defansif olarak iyi bulmadım.
2: İki tane pas arası var. Evet. İki tane pas arası var. Kritik pas arası var Gabriel Sara'nın. İki tane şut engellemesi var Gabriel Sara'nın yine savunmada. 54'te 47 pas isabetiyle oynuyor Gabriel Sara. Hava topu 4'te 2 orada istatistiklerde 1 ya da 2. durumda olması lazım. 2'de 2
1: 3'te sahipsiz top kazanması.
2: 3'te sahipsiz top kazanması. Yani
0: Ahmet, ama işte orada
1: anahtar pası var.
0: O sahipsiz toplarda genelde işte rakibin şeyi var abi.
1: Kim maçın adamı?
0: Yani çıkana kadar Osimhen çok fark etti.
1: Kesin. Çıktı, ama çok az oynadı tabii.
0: Çıktıktan
1: ya.
0: Sonra bana göre
1: yarım saat oynadı.
0: Bana göre hadi Sara demek lazım.
2: Sara
0: demek lazım. Leao'yu da çok etkili buldum yani. Hazır olmayan Leao'ya bak sen dedim yani. Hani hem full ile gitti. Bak full ile gitti. Sarı kart aldı, kırmızı kart aldırdı, kırmızı kart aldırdı yer kendi ceza sahası. Ondan sonra takım o sırada beraber, hani gol lazım falan. Ondan sonra işte bir tane birebir pozisyonda kaldı. Çalımlara attı, son anda geldiler, kurtardılar filan.
1: İkinci golde
0: var. Yani iyi bir giriş yaptı bence.
2: Kırmızı kart göster.
0: İyi bir giriş yaptı şeye. Yani maç debüt diyorlar ya. İyi bir debüt yaptı yani. Nasıl diyorlar? Debüt mü?
1: Evet.
2: Debüt.
0: İyi bir debüt yaptı yani. Ama tekrar ediyorum, Başakşehir bence çok uyduruk takım. Ve Galatasaray'ın bu uyduruk takıma karşı bile bu kadar pozisyon vermiş olması iyi sinyal değil. Özellikle hem Apo hem Sanchez şey değil, iyi görüntü vermediler.
1: Osimhen'le ilgili bilgi geldikçe maç sonu açıklama gelecek mutlaka. Onları burada vereceğiz arkadaşlar.
0: Acaba sakatlık olmasın diye mi? Hani daha uzamasın, Lizbon'da oynayayım diye mi çıktı? O da var yani.
2: Yok ya, sonra yedek kulübesine keliyle vurdu. Yani şey yaptı. Kaçtı
0: ilk,
2: dedi
0: yani. İlk bir şey oldu. Sen dedin ki bu dedi sık gitti dedin.
2: Evet.
0: Daha o sırada kasıklarını da tutmuyordu yani. Belli duruşundan belli dedin. Ondan sonra zaten kenara işaretini yaptı. O depara attı. Tamam. Kenara işaretini yaptı.
1: Bir yandan da 10 dakika oynayamasa yine kenarı dövebilecek de bir futbol sevgisi bu çocuk.
2: O başka kazanma arzusu.
0: Ama yani. Şöyle kazanma yani, arzusu yani. Great birse, hani bir hafta 10 günse Lisbon maçında olmasa tabii büyük güç kaybı yani. Çok. Ama şey, direkt 11 başlayabilecek durumda bence.
2: Leao.
0: Ya onu gördüm.
2: Altyapısından çıktığı takıma
0: onu
2: karşı.
0: Onu gördüm yani. Onu
1: evet,
2: şey, Sporting altyapısı. Evet.
0: Şeyi gördüm Rafael yani. O, yani bir 60-70 dakika oynayacak pozisyonu gördüm.
1: Şimdi yani Osimhen'in şu 4'te 5. grafikte verelim. Çok yani enteresan bir yere. Bugün yarım saat oynadı. Yine golünü attı, öyle çıktı
0: ya
1: bu arada.
0: Bir kere daha yani 1. dakikada Batrakov'un ortasında kafayı vurdu, atıyordu golü. Yine böyle bir acayip sıçrama vurdu, atıyordu.
1: Ligde üst üste 16 maç skor katkısı yapmış abi.
2: İnanılmaz.
0: Bu 16. mı oldu?
2: Evet. 16. oldu.
0: Müthiş.
2: Ya bu arada Osimhen oyunda...
1: Maçlar, tık. Sadece 2 maçta gol yok. Evet. Onlarda da Samsun'da asist, Eyüp'te 2 asist. Evet.
2: Osimhen oyunda olsaydı ilk yarı bitirirdi Galatasaray işi zaten. ikinci yarı Osimhen Sporting maçı için çıkardı oyundan yani. Hani dinlendirelim artık Osimhen'i dinlendirelim diye çıkardı. Burada da Okan Burun'un da şuna karar vermesi lazım. Tamam, Deniz Gül yeni geldi, kabul ediyoruz ama Barış Alper'in santrafor oynadığı maçlardaki oyun kurgusunun da değişmesi lazım. Şimdi insanlar hep şey söylüyor ya, işte Galatasaray Osimhen'e bağımlı bir takım haline geldi. Ama çok normal. Çünkü sen elindeki Osimhen gibi bir adam varken onun çok güçlü yanlarını ortaya çıkartırsın. Maç içinde öyle sekanslar vardı ki Osimhen'in böyle demarke koşular attığı ama Şalay'ın

0: Okan Buruk'un tamam ben artık Galatasaray teknik
1: direktörü.
0: Başakşehir maçı. 7 birlik maçta Lucas Torreira 3. ya da 4. gol öncesinde ya penaltıyla sonuçlanmıştı ya da doğrudan akan oyunda gol olmuş. Lucas Torreira aynı baskıyı yapıp topu kazanmıştı.
2: Çok ya 5 senedir adam top kazanıyor. 5 senedir pasta çıkmaya
0: çalışıyor. Pasta çıkmaya çalışıyorsun yani orada.
1: 7-0.
2: Hepsi benim başıma Gasperini. Hepsi Guardiola.
0: Ama benim hoşuma giden şey Galatasaray bu akşam reaksiyonlarda geç kalmadı mesela. Yani o presi akıllı yaparken Başakşehir doğru adamları bulamadı şeyde. Hani tak tak çıktı ama bu Sporting'e karşı işler mi? Onu Sporting maçını konuşurken konuşuruz. Çünkü abi, Sporting bu konuda iyi.
1: Şu Osimhen'le ilgili bir grafiğimiz var. 16 maçta bu arada 18 gol 7 asist. Yani 16 maç 25 gol. Skor. Galatasaray'ın ligdeki gol sayısı 12, Osimhen 8.
2: Fena değil.
1: Abi şey şu konuda bence Okan Hoca'ya haksızlık yapılıyor. Yani Osimhen yok olmayınca Galatasaray'ın işte çok oyun gücü düşüyor konusu. Yani Rodri olmayınca Manchester City ne hale geldi? İşte Kane olmasa Bayern aynı oyunu oynayabilir
2: ama
1: mi?
2: Haaland
1: olmasa
2: şöyle,
1: Maresca ne yapacak?
2: Şöyle bir şey elbette tabii ki en önemli oyuncun yoksa etkilenirsin ama oyun gücün düşer.
1: Evet.
2: Oyunu tamamen değişmez.
1: Bu çok bambaşka bir oyuncu abi.
2: Oyunu tamamen değişmez yani.
1: O yüzden, ona yakın oynayan bir oyuncu da yok ki. Onun
2: yok,
1: gibi biri
2: oyunu düşer. Gibi. Oyun kaliten düşer. Ama oyunun bambaşka değişmez. Niye? Bukayo Saka yokken farklı bir şey mi oynuyor?
1: Ama yine birebir oynayan oyuncu var orada. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Onu aç olmadığında yerine bir pivot koysan aynı oyunu oynayabilirsin. Ama bu her şeyi yapıyor abi.
2: Tamam. Yani ama sadece de Osimhen'e göre oynayabilir misin yani? Var mı böyle bir şey?
1: Abi iki
2: böyle
1: tür
2: bir şey var mı?
1: Yok. Bence yani. Var.
2: Bence yok.
1: Çünkü var. Ben diyorum ki en güçlü yönünü en güçlü hale getirecek oyunu bulmak da bir başarıdır diyorum.
2: Valla bir de
0: Okan Buruk hep böyle yaptı.
2: Ya bir de yani B planı diye bir şey var ya. Tamam
1: kesin.
2: B'ye geçiyoruz.
1: O kesin evet.
2: B'ye geçiyoruz. O zaman olmadı. B'ye geçiyoruz. Tamam mesela o zaman ne attım şimdi uyduruyorum. 4-6-0'a geçiyoruz. Yok çünkü bunun ikamesi yok. Biz o zaman başka bir oyun oynuyoruz.
1: Tamam.
2: Bu böyle bir şey bulabilmen lazım yani.
1: Evet o yol.
2: 5 gömlek düşemezsin. 2 gömlek düşersin. 5 gömlek düşemezsin.
0: Abi işte yani bunun için buna karar verebilmek için de bence milli aranın sonrasını beklemek lazım yani. Bak Galatasaray çok yıpranacak yine. Yıpranacak derken şu bağlamda söylüyorum. Önümüzdeki hafta Kocaeli Spor maçı var. Sporting'den dönecek. Sonra Trabzon Spor maçını oynayacak. Muhtemelen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olur diye
2: o
0: noktada. Sonra milli araya girecek. Dönüşünde bakmak lazım. Yani Osimhen'le oyunla Osimhen'siz oyun arasındaki farkı o zaman koymak
2: orada
0: lazım.
2: Orada çalışır diyorsun.
0: Orada çalışır. Geçen sene çünkü Osimhen yokken mecburen Icardi oynatmıştı. Icardi içgüdüleriyle gol atmıştı. Alanyaspor'da deplasmanı hatırlayın. Uğurcan'ın tek başına aldığı
2: şimdi
0: maç.
2: Şimdi Icardi de yok. Ne yapacağını şimdi düşünmesi yok. Lazım.
0: Şimdi ne yapacağını düşüneceksin. Ben de orada artık Deniz Gül'ü bence hemen devreye sokması lazım Okan Burun. Hemen
2: Barış'la devreye sokması lazım. Diyorsun.
0: Yok olmuyor çünkü gerçekten olmuyor yani. Hele Sporting deplasmanına giderken hani ben yine atayım Barış'ı oraya olmuyor. Yani bak geçen seneki Frankfurt maçını hatırla. Bence mikro planlarda kaybetti Galatasaray orada. Bir de çok acayip şanssızlıklar oldu. Davinson'la Singo'ya çarpan toplar iki tanesi öyle gol yedi zaten Galatasaray 5 birlik maçta. Şeyde.
1: Doğru,
0: Frankfurt
1: doğru.
0: Deplasmanına dön.
1: Davinson sol stoper oynadı.
0: Hatta bir de sonra Monaco maçına gel. İlkay Gündoğan'ın nefis çıkarttığı Barış Alper'in yine yukarıya vurduğu bir pozisyon vardı. Monaco deplasmanından bahsediyorum. Tamam Barış orada mücadele eder diyorsun ama Osimhen'in santroforluk sezgileriyle, Osimhen'in futbolculuk sezgileriyle Barış Alper'in futbolculuk sezgileri aynı değil.
2: Zaten onu beklemek de hata.
0: Onu
2: yani.
0: Beklemek hata. Yani Osimhen'in yaptığı koşuları Barış yapamaz. Yapar. Yani fizik olarak yapar da oraya gidebilecek şeyi Barış akıl etmekten bahsediyorum. Yani onu akıl edemiyor mesela ama oraya bir santrofor koyarsan en azından Rafael Leao gibi, oynarsa Leroy Sané gibi veyahut da
2: ya sonuçta Deniz'in işi santroforluk diyorsun.
0: Deniz'in işi santroforluk abi. Sen orada santroforluğunu bir yap. Ki ona göre de takım farklı bir şey yapsın.
1: Peki abi bu genel tablo çizdin. Ama sana çok kısa vadede belki bir oyuncu lazım Sporting'de santrafor oynayacak.
0: Deniz Gül.
2: Deniz Gül.
0: Deniz Gül.
2: Ne yapacaksın abi?
0: Deniz Gül.
2: Abi vergi levhasında ne yazıyorsa onu oynatacağım ben. Benim en sevmediğim şey bu şey işi.
1: Leao'nun yazıyor. Olmaz mı?
2: Vergi levhasında ama dördüncü sırada filan.
1: Hani Sané, Barış, Kanatlar ya da Yunus.
2: İşte yani Leao'da dördüncü sırada yazıyor. Mesela turizm, inşaat, gıda yazıyor ya. Bu gıda mesela. Gıdada santrafor yazıyor. Burada yani birinci.
0: Ticaret limited. Yani,
2: kardeşim bir vergi levhasında santrafor yazan adam Deniz Gül. İkinci bir santrafor olup olmayacağı konusundan şüpheliyim.
1: Tamam.
2: Milli takımda bana o şeyi vermedi. Bence ikinci santrafor alırdın. Üçüncü santrafor Deniz Gül olurdu.
1: Bence hiyerarşik olarak öyle şu an.
2: Bence. Tabii yok ki ikinci santrafor kim abi?
0: Alamıyorsun ki. Alamıyorsun.
2: Abi Leao mu işte bilmiyorum.
1: Bence öyle.
0: Ama Leao'ya da şöyle bakmak lazım. Yani.
1: Hatta Deniz 4 bile olabilir hiyerarşide yani.
0: Yok.
2: Hiyerarşik yani devreciliğe bakarsan 4 olur da devrecilik diyeceğim bu şey. Adam santrafor. Ha ama Leao'yu santrafora çekeyim. Ya ben genelde şöyle Mourinho'nun hep o lafı var ya.

0: çok iyi bir sol kenardan olup vasat bir santrifor kazanıyorsun. Yani çok iyi sol kenarın dursun, vasat santrifor oyna. Ama sen hiç olmazsa çok iyi sol kanadı kaybetmemiş olursun. Öyle düşünüyorum ben.
1: Güzel, ona katılıyorum. Ama diyorum ki ikisinin toplamında ne kadar minimum kaybetme ihtimalini düşündüğümde
0: abi belki
1: ben Barış Leao'yu kullandığımda daha az kaybediyormuş ya gibi belki, geliyor şu belki, an. Çünkü Deniz'i daha hiç görmedik.
0: Belki Osimhen oynar abi, bilmiyorsun ama şimdi sonuçta Deniz Gül de o ligden geldi. Bu takımlara karşı oynadı.
1: Mantıklı.
0: Forma da gidi, 11 başladığı maçlar da var.
2: Tabii geçen sene sakatlandıktan sonra.
0: Dolayısıyla Sporting Lisbon'a karşı da Deniz Gül'ü oynatırım. Eğer Osimhen oynamıyorsa Leao'yu da oynatacaksam yerinde oynatırım. Yani böylece Leao'nun verimini %50 düşürmem.
3: Kim ne dedi? Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün

0: Maç sonu programına başlıyoruz. Maç sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Beşiktaş derbide kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 kazandı Beşiktaş. 26. dakika Milan Škriniar perdeyi açtı, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sonrasında 38. dakika Trossard'ın asistinde Rıdvan Yılmaz, 73. dakika Orkun Kökçü'nün alda at pasında Dušan Vlahović ve Beşiktaş 2-1 kazanan taraf oluyor sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. Yaşar Kurt'la başlayalım. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar Yüksel'im.
0: Yani gerçekten burada Vincenzo İtalyan hocayı tebrik etmek gerekir herhalde. Net bir fark koydu ortaya. Yani her planı işledi herhalde. Yani çok sakin kalan, her zaman oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı. Her zaman gole daha yakın olan taraf Beşiktaş'tı ve skora da yansıdı. 2-1 Beşiktaş kazandı. İlk olarak maçı genel anlamda nasıl değerlendirirsin?
1: Yani ilk kere dediğim gibi ilk kere bir denge vardı. Biraz daha istediklerini yapamayan bir Fenerbahçe'nin, her iki takım da istediğini yapamıyor demiştik ama Fenerbahçe'ninki biraz daha teknik üzerine, yani oyun kurulumunda biraz problemli şuydu ki bunun da temel nedenlerinden ilk yarıda Beşiktaş'ın biraz daha oyuncuların Fenerbahçe'nin kanada yönlendirmek demiştik. Oyunu biraz daha orada sıkıştırıyor ki orada kaptığı toplar merkeze bir hızlı pas ve merkezde çok büyük boşluklar buluyordu Beşiktaş. İlk yarıda bireysel bir hatayla Fenerbahçe golü buldu. Ve sonrasında da klasik bir İtalyan kullanım tarzıyla bekleri biraz daha içeride kullandı. Backstop arasına Rıdvan'ı attı ve oradan biri çıkardı. İlk yarıda yani çok hafif de olsa bir Fenerbahçe'nin daha yani iyi oyunu demiyor ama daha doğru oyunu, biraz daha ev sahibi avantajı da vardı ama yani kendi devresinde konuştuğumuzda kilit nokta 70'ten sonrası demiştik. Çünkü bu tempolu oyuna, biraz dikkatli oyuna Beşiktaş sene başından beri alıştı. Çünkü yani hocası buraları iyi oynayan bir hoca. Yani hep ana oyun kurulumunda etkili bir antrenör ama tempolu oyunu daha çok seven bir antrenör. Fenerbahçe buraları çok fazla oynamadı. Yani Türkiye'de İsmail Kartal ilk döneminde de hep düşük tempo, topa sahip olma takımı. Sene başından itibaren de çok yüksek tempo görmedik ki. Yani sağa çıkan takım da yani Kante, Gendiz biraz daha tutucuya yakın bir takım. Ve işten sonra maç kralı geliyorsun. Yani 45-70 arasında da Beşiktaş biraz geliyorum demeye başlamıştı ama yani 70'ten sonra hem Altar'a Rıdvan orada bir tazeleme var. Üzerine Çen ve İlhan tazelemesiyle de beraber Beşiktaş daha tempoyu yükseltti ve yani Orkun'un bir 10 numara kuşusu, 2 bir santrafor kuşusuyla beraber ki burada Ake'nin de yerini boşaltması biraz şimdilerin problemli bıraktı. Buradan Beşiktaş golü buldu ve yani 70'ten sonra ben bu golden sonra yapılan değişikliklerle beraber ki İsmail Hoca golde hem biraz önce Menelik'i kokuyu almıştı oyuna. Gol olsaydı yani muhtemelen Menelik'i de Menelik'i konuşsa biraz bekleyebilirdi. Çünkü evet biraz hafta içinde belki Lukaku'yu daha çok isterseniz ama tempo olarak çok yüklerli dönecek oyuna biraz belki bu işi devam etmek isteyebilirdi. Belki Greenwood'u sahte getirecek olabilirdi. Birçok orada varyasyon vardı ama 70'ten sonra da farkın biraz daha açılabileceğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi yani kritik noktaları tazelemişti Beşiktaş. Nitekim fırsat da buldu. Ben Fenerbahçe'nin 2-1'den sonraki reaksiyonunu biraz problemli buldum. İç sahada şimdiye kadar gayet de sezon başından beri hem Avrupa'da ligde bir puan kaybettiler ama yine de moraller yüksekken daha şiddetli bir, daha güçlü bir reaksiyon beklerdim. Olmadı. Ya bunun da muhtemelen temel sebebi Asensio'nun yokluğu olabilir.
0: Kesinlikle Asensio'nun yokluğunun çok etkilediği belliydi ama Fenerbahçe'nin baştan sona planları doğru gitmedi ve bunu da değiştiremedi İsmail Kartal açıkçası, değil mi?
1: Elinde profil problemi var. Çünkü yani 2 senedir 3 senedir takım alınan ortalara bakıldığı zaman evet yani Gendouzi, Kante, İsmail çok fazla maç kurtardı Fenerbahçe üzerinde ama yani orada bir akıl, oyun aklı gerekiyor. Yani sene başı bu iki oyuncunun arkasında Hakan Çalhanoğlu isminin geçmesi ya da 10 numaraya herhangi bir oyuncu bakılması eşitsiz değildi ama yani oraya bir Asensio'nun arkasına muhtemelen İrfan Can Kahveci görüldü ama yani İrfan Can Kahveci fiziksel olarak ya da oyun aklı olarak daha oyunu rakiplere sahip ettiğiniz maçlarda etkili olabilir ama böyle dikkatli oyunlarda 45 dakika fiziği ya çıkartıyor ya çıkartmıyor. Fiziği çıkarsa başka teknik problemler yaşıyor. Teknik kalite konusunda Fenerbahçe'nin çok büyük eksikleri var. Bu maç tekrar görüldü. Bir asansör ne kadar fark eder? Bu kadar bir fark eder. Evet, bu kadar fark ediyor. Onun için yani elimizde böyle bir teknik kalitenin eksikliği olunca da birçok problemimizde sıkıntı yaşıyor.
0: Bireysel performanslara nasıl bir parantez açarsın Yaşar?
1: Yani ben ondan önce olumsuz bir örnek vermek istiyorum. Yani Gendouzi'nin ikinci yarı performansı tam bir skandal. Yani Trossard'a bir pozisyon içinde iki defa uyudu. Hani arkasından gelip Trossard topu aldı. Sonra ondan sonra bir penaltı itirazı için Kerem Aktürkoğlu'nun cezası sahası dışından içine tam oraya indi ama bir faul itirazı vardı. Hakemin yanında 5 dakika boyunca koştu, bir şey yaptı ve sonunda kart verdi. Yani Gündüz'ün maç içinde kalabildiği noktada ki yani UEFA'dan aldığı cezayla beraber ben belki mental olarak daha fazla kendini belki sahaya odaklanmak isterdim ama yani Gündüz'ü çok kaliteli bir oyuncu ama bunu zaten İtalya'da da Fransa'da da defalarca yaptı. Bu tip büyük maçlarda özellikle derbi maçlarında rakiple uğraşmayı çok seviyor. Bunu kendinize bazen olumlu bir şekilde değiştirebilirsiniz. Gündüz'ün bugün bence çok olumlu bir şekilde değiştirdi bu performansı. Onun dışında iyi performanslara baktığımız zaman yani ben Ederson'a bayıldım bugün. Hani 2-1 bitti maç ama çok daha farklı bir tecrübe. Ki Şimdiler de aynı şekilde ona tecrübe. Hani ikinci golde Ake yüzünden biraz hatalı gibi gözüktü ama onun temel problem benim gibi. Yerine bakılarsan Ake'de problem var. Kante zaten standart performansı, standart iyi performansını gösterdi. Beşiktaş'a bakıldığı zaman da ben benim çıkana kadar yani Emir Han kartı gördü ama yani hücum savunma konusunda hücum durdurmada gerçekten çok iyiydi. Ona kadar olay tam da çıkana kadar yani sene başında her maç biraz daha üstüne koya koya gelen bir olay tam var. Orkun yani asist dışında yaratıcılık orada çok fazla ön planda değilmiş gibi gözüktü. Onu biraz daha bugün troll saat almış gibi gözüktü o yükü omuzdan ama hani Orkun orta sahada birebir mücadelelerde ayakta durdu. Bence Salih'e çok yardımcı oldu o konuda ki büyük maçlardaki o artık azletiklerin de biraz gelmiş gibi duruyor. Sadece mental olarak takımına liderlik yaptığı zaman ne kadar önemli bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı. Bence iki takımda da en hayal çıkan performans var bunlar.
0: Peki Fenerbahçe'de nasıl bir ortam bekliyorsun?
1: Yani bunu bence bu maçtan ziyade biraz Roma maçının sonucu belirleyecek. Çünkü evet yani iç sahada ya Fenerbahçe iç sahada artık rakip kim olsa olsun tüm maçlarda problem yaşamaya başladı. Yani bunun en büyük önlüğü de artık yani çok fazla önü var ama Lyon maçı bence aşırı çıktı. İlk sahadaki 1-1'lik maç ve deplasmandaki geldiği Fenerbahçe'nin maç. Ya da 2-0 tek olduğu zaman Fenerbahçe deplasmanlara çok daha rahat oynuyor. Bunu gördük. Bunun taraftarla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı skor ne olursa olsun bir şekilde sonuna kadar destek vermeye çalışıyor. Ben taraftardan kaynaklı bir problem olmadığını düşünüyorum ama burada bir mental problem var. Bir psikolojik problem var. Bu iç saha geçmişte Fenerbahçe'ye ne kadar elinin en güçlü tarafıysa şimdi artık en dezavantajlı tarafı olmaya başladı. Burayı biraz bence Fenerbahçe artık düzeltmek zorunda çünkü her turnuvada iç sahası kalemiz olmak zorunda. Burayı hani Roma maçında bence alınabilecek bir 3 puan burayı biraz daha telafi edilebilir bir noktaya sokabilir. Ama olası bir Roma'da kaybedilecek puan yani Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürlere bakıldı da Roma çünkü 3 puan yazdığı maçlardan biri Fenerbahçe'nin de minimum 1 puan yazdığı maçlardan biri. Orada bir puan kaybı bu maçta da beraber 2 top olduğu zaman daha büyük sorunlar yaratabilir Fenerbahçe'de.
0: Peki Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Çağatay Çıt'la gidelim hemen onun da görüşlerini alalım.

0: ve radyomuzun sevilen programcılarından Çağatay Çıtlak bizlerle. Çağatay abi hoş geldin.
1: Anlar tüm Radyo Gol dinleyenlere ve sana da iyi programlar diliyorum sevgili Gökseniciğim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Maçı yerinden takip ettin. Gözlemlerin neler? Nasıl yorumluyorsun mücadeleyi? Beşiktaş güçlü bir oyunda 1-0 geriden geldi, 2-1 kazandı.
1: Tabii bir tarafta 47 bin seyircisini arkasına almış, saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen, kariyerinde Beşiktaş'a karşı hiç mağlubiyet almayan ve Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan bir İsmail Kartal vardı Göksen'in. Diğer yanda da Fiorentina'da 2 kez konferans lig finali oynatan, Bologna'da biliyorsun 50 yıl sonra kupa kazandıran hücumcu istekli ve Beşiktaş'ı oynattığı futbolla da spor otoritelerinin beğenini kazanan bir teknik direktör vardı. O da Vincenzo Italiano. Tabii Galatasaray'ın dün Başakşehir'i yenip puanını ona çıkarmasından sonra bugün burada yenilen takım daha 4. haftada liderin 4 puan gerisine düşmüş olacaktı. İki takım da istatistiklere baktım maç öncesinde. Bugüne kadar 365 kere karşı karşıya gelmişler. Ve bu maçlarda Fenerbahçe 138, Beşiktaş'ta 130 galibiyet almıştı. Tabii ya iki takım İlk kez 1924 yılında karşılaşmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 100 yılı aşan bir rekabet. Tabii bu formda iki takım için nasıl olacaktı? Şimdi oraya gelelim. Fenerbahçe Beşiktaş karşısına Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç 11 ile çıkarken Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısına Nubel, Agbadu, Murillo, Rıdvan, Emirhan, Salih, Olaytan, Orkun, Çenli, Trossard ve Vlahovic 11 ile başladı. Tabii burada teknik direktörlerin seçimleri çok önemliydi. Acaba niye göre ya, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyordu? Biz de onu çok merak ediyorduk ama ilk yarı bence hani son yıllarda izlediğim en güzel ilk yarılardan bir tanesi oldu sevgili Göksel'in. Ve hani şöyle bir maçın gene gidişatına baktığımızda genel değil de şöyle diyelim, yani Beşiktaş adına iyi bir futbol varken Trossard ve Olaytan'ın iki şutunu çıkaran bir Ederson vardı. Evet. Maçın başlarında ama bir karambol esnasında Skriniar'ın galiba 26. dakika olması lazım, 26. dakikada attığı gol Fenerbahçe maçına daha çok hani moral de kattı Fenerbahçe açısından. Ama dakikalar 37'yi gösterdiği anda Trossard'ın asistinde Rıdvan'ın golüyle beraber yakalaması Beşiktaş'ın oyunda bir dengeyi getirdi. Bence Fenerbahçe'nin ilk yarısı en iyi isimleri Kante, Skriniar ve Guendouzi olurken de Beşiktaş adına gerçekten sahada inanılmaz işler yapan Olaytan ve Trossard'ı gördüm Göksel'in. Ama futbol adına gerçekten seyir zevki yüksek, iki takımın da futbol oynamayı isteği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim yani ilk yarı için. Fenerbahçe ikinci yarı İrfan Can Kerem değişikliğiyle başladı. Beşiktaş'ta da Rıdvan'ın yerine Ottar oyuna dahil oldu. İkinci yarının belki de hani maçın seyrini değiştirecek olan en önemli pozisyon da hepimiz izledik. Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalıp Ederson'un belki de %90 olacak olan o pozisyonu kurtarmasıydı. Fakat Fenerbahçe'nin bence Asensio'nun eksikliği gerçekten hissedildi. Yani Beşiktaş'ta bu dakikasını sen söylersen daha iyi olur ama herhalde 64-65. dakikaydı. Çerni yerine İlhan'a bıraktı.
0: Evet, tam Beşiktaş, 64 abi.
1: Evet, daha farklı gelmeye başladı Fenerbahçe'nin üzerine. Fenerbahçe'de de tabii oyundan yavaş yavaş düşmüşken, çünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe ile ikinci yarının arasındaki Fenerbahçe'de büyük farklar vardı. Fenerbahçe'de Muriç ve Oğuz 67. dakikaya kadar oyundaydılar. Yerlerine de Lukaku ve Nene'ye bıraktı. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fizik gücü gerçekten hani ilk yarıya düşünürsek gerçekten beğendim. Çünkü daha ligin başında baskı yapan, bazen geçişler tempo yapan, bazen gerektiğinde kontrollü bir oyun oynadılar. Ne yaptığını bilen ve fizik olarak da ligi hazır iki takım gördüğümü söyleyeyim en başta. Bazen evet takım boylarının uzadığı, işte bloklar arası mesafenin gerçekten fazla olduğu bir karşılaşma oldu. Ama Beşiktaş'ı izlerken tabii çıplak gözle farklı görüyorsun. Bir an 3-3-4'e evrildiğini gördüm. Böyle bir diziliş gördüm. Fenerbahçe ise klasik 4-2-3-1 dizilişi gibi oynadı Göksel'in. Ama Fenerbahçe'de gerçekten hani şimdi Evet, Fenerbahçe yenildi ama şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de gerçekten takımın en iyisi 35 yaşındaki yaşlı denilen Kante'ydi. Sahada basmadık yer bırakmadı. Hem oynadığı hem istatistikler açıdan Fenerbahçe'de kendini öyle bir gösterdi ki, yani hakikaten ayakta alkışlamak lazım. Beşiktaş'ta da özellikle Trossard muhteşem bir maç çıkardı. Şunu gördük Göksel'in, aslında Beşiktaş bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi bu maçta. İkinci yarıda ise şöyle gene bir baktığımızda Fenerbahçe'nin gol pozisyonu yoktu. Fizik olarak çok düştü ve Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu çünkü gol geliyorum dedi. Hepimiz de bunu söyledik zaten Spor Yazarı arkadaşlarla maçı izlerken. Tabii bu maçın belki de Fenerbahçe adına kafalardaki en büyük soru da acaba Talisca oynasaydı bu maç böyle biter miydi sorusuydu sevgili Göksel'in. Ben de şimdi basın odasına, basın toplantı odasına iniyorum. Teknik direktörün açıklamalarını da hep birlikte göreceğiz. Daha da çok fikir sahibi olacağız.
0: Peki Çağatay abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
1: Görüşmek üzere, iyi programlar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine de hayırlı geceler diliyorum.
0: Çağatay Çıtlak bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yorumlarını aldık kendisinden. Teşekkür ediyoruz kendisine de ve şimdi Yunus Aydın'a gidelim. Yunus Aydın bakalım nasıl değerlendirecek karşılaşmayı.

0: Basın toplantılarını da an be an yine Radyo Gol frekanslarından bulabileceğinizi yeniden hatırlatmış olalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve muhtemelen ilk olarak Vincenzo Italiano çıkacaktır. Sonrasında İsmail Kartal çıkacaktır. Konuk takım teknik direktörleri ilk olarak çıkıyorlar. Ve Yunus Aydın hattımızda, hemen kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: İlk olarak maçın genelini nasıl değerlendirirsin? 1-0 öne geçen bir Fenerbahçe ama gerçekten maçın genelinde daha iyi oynayan tarafta Beşiktaş diyebiliriz herhalde. Skor üstünlüğünü de eline alan bir Beşiktaş.
1: Kesinlikle, yani hem skor üstünlüğü konusunda hem oyunun tamamını kontrol konusunda Beşiktaş çok çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani aslında Fenerbahçe'nin bence çıktığı ilk 11'de de hani İrfan Can Kahveci çok doğru bir tercih değildi. Yani ancak şöyle bir durum var. Tabii Fenerbahçe tarafında İsmail Hoca haftalardır eleştirilirken aslında yani Lyon maçı sonrasında Fonseca'yı mat etmesi de hani çok övgüye elbette layıktı. Ama bugün itibariyle tamamen sınıfta kaldığını aslında görüyoruz. Yani gerçekten iyi bir maç geçirmedi İsmail Hoca. Bence 10 numarasız bir oyunu yani organize edebilmesi gerekirdi. İrfan Can Kahveci'ye güvenerek 10 numaralı bir oyun organize etmek. Yani bu ben anlamlandıramıyorum. İrfan Can Kahveci olan bu hani sevgi sonradan alacaksanız yani oyuna bir katkı vermiyor. İlk 11'de başlattığınız zaman mutlaka çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Tek bir hamleyle bütün orta saha üstünlüğünü kaybetti İsmail Hoca. Ayrıca Mason Greenwood'un da o yıldız özelliklerinden gerçekten hani uzak bir Fenerbahçe gördük. Yani özellikle ikinci yarıdaki hamleyle beraber Greenwood da çok fazla etkisizleşti. Hep söylüyoruz, Fenerbahçe'nin savunması çok ağır. Yani Fenerbahçe çok pozisyon görüyor kalesinde. Bunu geçen sene Tedesco'da defalarca kez söyledi. Yani bize gol atmak çok kolay dedi hocam. Ve gerçekten de doğruydu bu. Yani Fenerbahçe gerçekten kalesinde çok pozisyon gelen. Her maçta kazanması gerekiyorsa en azından 2 tane atması gerekiyordu. Bugün 2 tane atamadı. Gördüğümüz gibi karşısında büyük takımlar varsa Fenerbahçe bu konuda zorlanıyor. Lyon maçı belki bir sürpriz, belki bir hani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi yolunda Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçtı ama bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını gördük. Yani kalesine çok pozisyon gelen bir Fenerbahçe, çok az istekli olan bir Fenerbahçe. Ben bugün teknik kapasite olarak da Beşiktaş'ı çok önde gördüm. Yani çok iyi gördüm ama en belirgin fark bence gerçekten Beşiktaşlı oyuncular maçı kazanmayı çok istediler. Ve Fenerbahçe çok korkak, çok çekimsel bir oyun oynadı. Çok panik bir oyun oynadı. Ederson'un kurtarışlarının 45-65 arasında çok etkili olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten maç belki 3'e 4'e de gidebilirdi. Ama bunlara Ederson engel oldu. Her anlamda Fenerbahçe'nin sınıfta kaldığı bir maç. Yani şüphesiz çok kötü bir maç geçirdi Fenerbahçe. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde odak diyemeyiz. Gerçekçi olmak lazım. Derbi ve lig çok çok önemli. Galatasaray'ın geçtiğimiz sene ligde kaybettiği maç sayısına Fenerbahçe 4. haftadan ulaştı. Ya bu gerçekten Fenerbahçe için çok çok negatif bir puan tablosu. Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 yenilgi alıp şampiyon olan hiçbir takım yok. Yani Fenerbahçe bu imkansı buradan başarır başaramaz, bu tabii ayrı bir konu ama bugün sahadaki takım hiçbir şekilde şampiyon olabilecek bir izlenim vermedi. Beşiktaş tarafıysa gerçekten çok istekli. Yani Fenerbahçe savunmasa takviye yapması gerekiyordu. Evet, belki 10+4 kuralına takıldı vesaire ama yani geçen sene mevcut hoca Tedesco'nun bizim defansımız çok kötü, çok rahat pozisyon yiyoruz söyleminden sonra sadece savunmada bir oyuncu değiştirildi. Nathan Ake. Onun da bugün formsuz olduğunu gördük zaten. Yani Fenerbahçe taraftarları için çok hayal kırıklığı olan bir maç. Şampiyonlar Ligi öncesi gerçekten momentumu farklı bir seviyeye getirebilirdi burada alınacak galibiyet ama Beşiktaş'ta en başta tabii ki tebrik etmek lazım. Yani hem hocası hem takımı çok iyi hazırlanmış. Yani Vincenzo Italiano gerçekten çok iyi hazırlamış maça. Tabii bugün itibariyle de Fenerbahçe kadrosunun eksik olduğunu düşünen birçok Fenerbahçeli futbol sever hem mevcut yönetimi hem de zaten İsmail Hoca'yı aleni bir şekilde hedef alacaklar. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yani yanlış bir 11. İrfan Can Kahveci ısrarı. Yanlış değişiklikler. Ve ikinci yarı tamamen kaybedilen bir oyun kontrolü. Ve sonrasında kaybedilen bir maç. Ben geçen sene bu yorumu yaptığımda çok eleştirilmiştim. Yani çok da fazla tepki görmüştüm. Bu sene de aynı fikirdeyim. Geçtiğim sene Fenerbahçe ikinci hafta puan kaybettiğinde Fenerbahçe bir daha asla Galatasaray'ın önüne geçemez demiştim. İki hafta, dört haftada iki yenilgi alan Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'de bir daha, geçen sene hiç oturamadı zaten liderlik koltuğuna. Ondan önceki sene de Fenerbahçe'nin bence Süper Lig'in geri kalanında tekrar liderlik koltuğuna oturma şansı yok. Tarihte de, Süper Lig tarihinde de dediğim gibi dört haftada iki kez kaybeden bir takımın şampiyon olduğu örnek yok.
0: Peki mağlubiyetin ana sorumlusu İsmail Kartal mı dersin?
1: Yani ben İsmail Hoca derim. Yani çünkü gerçekten aslına baktığında bugüne kadar gelinen derbi karnesinde İsmail Hoca'nın gerçekten kötü bir derbi karnesi yok. Yani şampiyon olunmayan sezonlarda dahi, ki İsmail Hoca'nın zaten Fenerbahçe dördüncü gelişi ve şampiyonluğu yok. Bence bu bile çok büyük bir eleştiri konusu. Ancak hani onu hadi bir kenarda bıraktığımızı söyleyelim. Ya bugün takımı bence mental olarak hazırlayamamış. Fenerbahçe çok çekimsel bir oyun oynadı özellikle 1-0'dan sonra. Bugün yani Vincenzo Italiano 2-1 öndeyken, yani tamam evet belki Vlahovic oyundan çıkartıyor ama yani yine bir santrofor oyun oluyor. Korkak bir oyun oynamadığını gösterdi. Yani diğer tarafta evet Fenerbahçe'nin hamle gücü çok zayıf. Asensio'nun yokluğu tamam, ancak bunlara bir çözüm olması gereken kişi teknik direktör İsmail Kartal. Ya Asensio yoksa 10 numarasız bir oyun organize edeceksiniz. Belki orta saha üstünlüğünü ele alabilmek için İsmail Kante Genduzi orta sahasına çıkmak da bir çözüm olabilirdi. Ancak İsmail Hoca bunu tercih etmedi. Yani bir numaralı sorunu tabii ki İsmail Hoca'yı gösterdi. Oyuncular da dediğim gibi çok fazla eksikti. Bunda hemfikiriz. Ama oyuncuları bu konuda motive edememek de bence fazlasıyla İsmail Hoca'nın eksikliği diye düşünüyorum.
0: Peki Beşiktaş'a nasıl bir parantez açarsın? Yani maçın başından sonuna kadar bütün planlar doğru işledi, iyi işledi Beşiktaş'ta. Tabii burada da aslan payını herhalde Vincenzo Italiano'ya vermek gerek.
1: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'la alakalı Alanya deplasmanında kaybettiklerini, hatta o maçın anlatımında da işte beraberdik. Ya o gün de hani şunu söyledim. Yani çok Beşiktaş taraftarının referans alması gereken, İtalyano'yu eleştirmesi gereken bir yenilgi değil. Yani hep söylediğimiz bir şey. Çünkü yani evet Erzurum'da, Sivas'ta kışın deplasman oynamak, Rize'de yağmurlu havalarda nasıl zor? Büyük takımlarımızın maçlarından biliyoruz. Yani kışın işte Sivas deplasmanı, Erzurum zordur. Aynı şekilde yazın da, ya bunu hep söyledim, Alanya'da, Antalya'da maç oynamak zor. Ki baktığında Süper Lig'de Adana'dan takım kalmadı. Antalya'dan bir tek ilçe takımı Alanya var. Mersin'den, Hatay'dan takım yok. Yani...
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
6: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
9: İki taraflı yani Beşiktaş'ı tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile.
10: Fenerbahçe deplasmanını 3'ü yazdı.
9: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok
10: büyük bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
9: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin de Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani bence. Önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
11: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık. Öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın işin duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
10: gol yedi.
11: Gol yedi Beşiktaş. Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
10: Kariyerinin başında zaten.
11: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi sıfır. Kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaşa geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
9: Hiçbir şey görmedik.
11: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışındaki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde. Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı yetin. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın evet. 4 kas sakat. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
9: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O dönemde de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi. Yani İsmail Kartal'da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
10: İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız galiba. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
9: evet,
10: ama.
9: Evet Beşiktaş yayında olacak.
10: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben neyi bileyim? Eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama Halil Ümitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna gelin. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldi de aynı gözyaşlarını döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, atmadı, hata yaptı. Başka ne var mesela?
9: Böyle Fenerbahçe gol kaçırmadı ya, bugün.
10: Yani
9: hiç pozisyon yok.
10: Mesela Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi ben
9: Okan Buruk oynattı 4 maç hemen vazgeçmiş.
10: Yani demek ki oynamış, ben kaçırmışım. Atıyorum ya, maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala, işte Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam, 65'te aldım. Vedat da oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
9: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
10: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
9: Çok net.
10: Tamam gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları, bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
9: Freddy'den kalmasını hissediyorum.
10: Ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız. Daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin demin dediğin, bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi evet. 30 maç var evet. 90 puan evet. Ama rakipler de var ya. Şu anda Galatasaray var.
9: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
10: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı. Çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
9: Aziz Başkanken.
10: Yani. Evet.
9: Aziz Yıldırım Başkanken.
10: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
9: Avukat mıydı o sezon?
10: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Bunlar bir işaret. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan da daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
9: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın? Bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı. Yani bugün, yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Gendouzi'ye, Semedo'ya, ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
11: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
9: Mert Müldür.
11: Amin takım oyuncusu.
10: Yüzüne
11: nerede?
10: Bakmıyor ya. Mert Müldür anlasın.
11: Takım oyuncusu.
10: Niye yüzüne bakmıyor?
11: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim, kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrene ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı.
6: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
7: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu hafta sonları. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide, dev derbide 2-1 ile geçti. Ve yılın ilk derbisi, sezonun ilk derbisi dediğimiz maçta Vincenzo Italiano'nun öğrencileri İsmail Kartal'ın öğrencilerine göre net bir üstünlük sağladı. Bakın sahada net bir üstünlük sağladı. Yani diğer detayları konuşmadan önce bu cümleyi manşete taşımak, buradan bakmak bizim burada tercih ettiğimiz bölüm olsun, tercih ettiğimiz yol olsun ki farklı yerlere sapmasın konu. Çünkü Beşiktaş'ın hakikaten takdire şayan orada Fenerbahçe karşısındaki oyunu takdire şayandı. Diğer tarafta Fenerbahçe'de oyun var mıydı? Onu konuşmak, onu sorgulamak gerekiyor. Bunun yanında Sayın Aziz Yıldırım dahi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahi Fenerbahçe tarafında biz oynamadık, bakın onu başından söyleyeyim ama bu hakemlerle de olmaz dedi. Hakem eleştirirken dahi oyunu eleştirerek girdi konuya. Orada dahi oyundan bir beklentileri olmadı. Oyundan daha doğrusu beklentilerinin dışında bir şey gördüklerini söyledi. İsmail Kartal'a döndüğümüzde İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal, bizim de beklediğimiz bir şey değildi dedi. Fenerbahçe tarafında hayal kırıklığı, Fenerbahçe tarafında beklentilerin dışında bir sonuç vardı. Fenerbahçe'de beklentilerin dışında da bir oyun vardı. Onu da söylemek gerekiyor. Kaldı ki orta alanıyla, savunmasıyla, belki hatta Nübel ve Ederson çok kıyaslandı. Hep kafa kafayaydı. Bana kalırsa Nübel'in bir tık öne çıktığı, Ederson'un kazanıldığı için onun önünde görüldüğü kıyaslamalar ve yorumlar yapılıyordu hep ama diğer tarafta kale mevkiinden savunmaya, savunmadan orta alana, kanatlara, hatta öyle ya, kanatlara Fenerbahçe'nin üstünlüğü, Oğuz Aydın Lyon maçındaki maçı alışı, son maçtaki oynayışı, Oğuz Aydın'ın onun yanında katkısı, onun yanında Vedat Muriç'in formda oluşu, tüm bunlar kanatlarıyla beraber Greenwood dediğinde zaten susarım diyen yorumcular, susarım diyen camiada futbol severler, tüm bunlar Fenerbahçe'yi önde tutuyordu ama tabii derbinin favorisi olmazı bir kez daha hatırladığımızda bir gün esasında Fenerbahçe'de, Fenerbahçe tarafında. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları önemliydi çünkü orada hakeme de değiniyordu ve dün Galatasaray dert yanıyorken bugün biz dert yanıyoruz diyordu Aziz Yıldırım. Yani isim vermeden ilerledi. Yarın yine bir takım oynayacak. Trabzonspor'dan bahsetti. Mutlaka muhtemeldir ki orada yarın yine bir takım oynayacak. Onlar da dertli olacak dedi. Fenerbahçe'de esasında bir problem var. Bu yok değil. Fenerbahçe'de yapılanma problemi de vardı esasında. Kadro yapılanmasında bu da yok değildi. Ama sanki biraz hava altına süpürülen bir sürece girdi onlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi vardı. Kaldı ki şu an bence farklı bir şeyi konuşuyorduk. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kredisiyle devam eden bir yolu konuşuyoruz. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında teknik direktör gündemi olacaktı. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında hakem değil, takımdaki radikal bir karar konuşulacaktı ama İsmail Kartal'la Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesinin bu süreci de etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Böyle bir derbiydi. Çünkü hatırlayın lütfen 3 hafta öncesine kadar ne konuşuluyordu? İsmail Kartal'la yollar ayrılır mılar konuşuluyordu. İlk hafta mağlubiyetiyle beraber. Sonrasında neler söyleniyordu? İlk hafta sonrasında ama öyle ama İsmail Kartal bir derbi mi kaybetti? Bir farklı bir şey mi kaybetti? Ne oldu da bunu konuşuyorsunuz? Ucular biraz daha ağır basıyordu mesela. Benim analizim kendimce bugün biraz daha farklı bir Fenerbahçe, farklı boyutta bir Fenerbahçe görüyorum. Taşların yerinden oynadığı bir Fenerbahçe görüyorum. Beşiktaş tarafında tebrik etmek gerekiyor. En doğru işi yapan Beşiktaş dört büyükler arasında. Kaldı ki Trabzonspor diyorduk buna. Mayıs ayından bu yana yaptığı transferler ve istikrarla, teknik direktör istikrarıyla, ama bence şu an en doğru işi yapıyor olarak görünen taraf Beşiktaş. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de net önünde olduğunu gösterdi. Serkan Çetiner'le konuşacağız, onunla yorumlayacağız Beşiktaş'ın 2-1'lik Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe maçı özelindeki o galibiyetini konuşacağız. Fenerbahçe tarafıyla, Beşiktaş tarafıyla, ligi nasıl etkiler tarafıyla hepsiyle konuşuyor olacağız ve yaklaşık 1,5 saat boyunca Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, ben iyi yayınlar diliyorum.
0: Klasik bir giriş yapayım. Bana muhalif olduğun ya da benimle aynı düşündüğün, az önce özetlediğim kısımlarda, yorumladığım kısımlarda ve diğer tarafta tabii işte Aziz Yıldırım'ın açıklaması, İsmail Kartal'ın açıklaması, Kerem Aktürkoğlu buna eklenebilir. Tüm bunlarla harmanladığımda ve Beşiktaş'ın galibiyetini konuştuğumuzda sana dün akşamı sorayım, neler düşündürdü, neler aktarırsın?
1: Yani 3 açıklamayı da şöyle söyleyeyim, gene topu taça atmaya çalışmalar, çakıl taşlı yollara girmeler gibi nitelendirebiliriz. Ben burada açıklama olarak bir tane açıklamayı, gerçekten futbolun yani saha içindeki hakemle didişmeleri, oyuncularla didişmeleri tartışılır ama oyuncunun çok güzel bir sentez yaptı. Skriniar'ın açıklamalarını ben bir referans olarak alması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçeli taraftarların. Çok da güzel açıkladı. Bence buradaki İsmail Kartal konusunda, aralarında da hani bu konuda hocanın bazı konularda ne kadar yetersiz olduğunu bence takımı eleştirerek diyebiliriz. Ama bazı taraftarlar belki diyebilirler ki oyunun içinde o kadar net anlattı ki oyunun içindeki eksikliklerini, kompakt olamayışlarını, ofansif anlamda eksiklerinin olduğunu, takımın...

0: alan savunması yapar, yani topu pres futboluna ne kadar yatkın olmadıklarını, her şeyi açıkladı. Ben Skriniar'ın maç sonu söylediklerini aslında altına imza atarım. Hı hı. Hakemlik bir şey yoktu. Çok takılıyor Kerem. Yani Kerem'in orada çıkıp konuşması bile, yani bir Mert Hakan olma çabası. Bir işte ben oynuyorum ama işte Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Ya Kerem sen ne oynadın ya? Ya 10 numara mevkisine koydu hoca seni. Ki bence en büyük hata oydu. Ya kötü İrfan Can Kahveci bile, ki bence yani Kasımpaşa standartlarında oynayan bir oyuncunun bugün milyon euroluk kadrolardan bahsediyoruz. Orada ne işi var? Talisca'nın ahı diyebiliriz. Ben maç öncesi sana söyledim ya, bu karma Fener'in peşini bırakmaz dedim. Daha bir saat sonra zaten aynı şey gördüm. Hani ya bir Talisca orada olsaydı belki bugün başka şeyler konuşuyorduk. Çünkü Talisca en azından duvar olabiliyordu, foul alabiliyordu, ki gerçek foul alabiliyordu. Ama Fenerbahçe, yani Kerem Fenerbahçe'yi çakıl taşlı yollara soktu. Yani bütün herkes, mesela şöyle söyleyeyim, maç sonu bir açıklama daha var. Yani belki adam magazin tarafı ama Oğuzhan Koç, yani çocukluk arkadaşım, çok güzel açıklama yapmış. Yani kötü oynayabiliriz ama bu bizim iç meselemiz diyor mesela Kerem. Oğuzhan da diyor ki senin iç meselen değil. Biz Fenerbahçe taraftarları olarak, asıl bizim iç meselemiz. Siz futbol oynamakla yükümlüsünüz. Maksimum performans vermekle yükümlüsünüz. Ya dün Fenerbahçe tanınmayacak haldeydi ya. İnsanlar çıkışta ağlıyor ya. Ağlama sebepleri ne biliyor musun? Futbolda umutsuzluk diye bir şey var. Yani ben bunu Barcelona Galatasaray iç saha maçında gördüm. Yok abi gidemiyoruz yani. Hani yapamıyorsun yani. Mücadele edemiyorsun. Elin kalkmıyor, kolun kalkmıyor. Artık gardın düşmüş. Rakibin sana bir sürü yumruk atıyor. Bak dünkü skor aldatıcı. Dün maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Yani Beşiktaş organize ataklarını, yani işte o Fakıllı var ya, yeni transferi. Ya doğru son final paslarını yapabilseydi dün 4-1 falan biterdi maç yani. O kadar rahat çıkıyorlar ki. Ya
1: tarihi fark konuşuldu bugün Beşiktaş'ta.
0: Ben sana söyleyeyim, final paslarını doğru yapsalar. Ya arkadaş maç 1-1. Ya ikinci goldeki rezalete bak. Sen sanki bir rövanş maçında 3-0 yenilirsin de Fenerbahçe olarak. Sana gol lazımdır da sen böyle bir gol yersin ultradan ya. Ya takımını nasıl bu kadar bilinçsizce dışarı, yani bir de abi Skriniar falan daha kötü gözüküyor. Yani bu adam kompakt bir oyunda, daha yerleşik bir oyunda, yani hücum presi yapmadan oynadığınız zaman, bak Lyon'u elediniz bu şekilde, kötü gözüktü mü stoperleri? Ya Ake ile Skriniar dün o kadar defolar ortaya çıktı ki, ve bunları yapan, çıkartan adam Vincenzo Italiano, yani taktiğiyle ve maçın ilk yarısını okudu, ikinci yarı hamle yaptı. İsmail Hocam sen ne yaptın ya? Sen oyuncuları kurdun, dışarı çık. Yani İsmail Hoca bile teşhis koyamıyor ki tedavi yapsın. Ya şimdi benim tedavi teşhisim şu: Kerem Aktürkoğlu'nun top kaptırmaları Fenerbahçe'ye çok lüks. Çünkü Fenerbahçe top kaptırmadan sonra topu kazanma konusunda, yani buna yorgunluk mu diyebiliriz, artık başka bir şey diyebiliriz, ama topu kazanamıyor. Kazanamadığı gibi ilk müdahalelerde yani başarılı olamıyor. Ya yani bir meydan okuma. Ya yani dün ya şöyle söyleyeyim. Ya Salih gerçekten şey gibi ya, basket gibiydi ya. Tek başına orta sahayı, ya senin Kante ile Gündoğan ile yapman gerekeni Salih tek başına yaptı. Olaytan. Ya ne kadar iyi gözüktü Fenerbahçeli futbolcuların önünde ya. Öyle bitiremiyorum. Ya hepsini geçtim. Rıdvan eleştiriliyor değil mi Fener? Ya Beşiktaşlılar eleştiriyor ya, bırakın artık. Ya Rıdvan yıldızlaştı ya. Dani Alves gibi hücuma çıktı ya. Senin yediğin gol ilk gol. Yani nasıl bir defans kurgusu, nasıl bir saha yerleşmesi, yani hiçbir şey yoktu. Ya Fenerbahçe'nin dün elle tutulur bir tek kalecisini söyleyebilirim. Yani o da gitsin gitmesin konuşulan Ederson olmasaydı dün Fenerbahçe 3 eksik gol daha yerdi yani. Fazladan yerdi yani. Yani bunu bir de toplayıp topyekun hakeme saldıralım. E saldıralım abi. Hakem kötüydü. Hakem Fenerbahçe yüzünden elendi dersek bu... Ya futbola ayıp ya. Futbol tanrılarının yani şeyine ayıp yani. Şimdi dün bir tarafta tezahürat yapamadı dünya. Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına ya? Kerem düşmüş de içeride miymiş, dışarıda mıymış? Hakem ben görmedim demiş. Yok ya, bütün maçı alalım. Kerem'in pozisyonuna indirgeyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman Kerem eleştirilmeyecek. İrfan Can eleştirilmeyecek. İsmail Kartal eleştirilmeyecek. Aziz Yıldırım eleştirilmeyecek. Talisca'nın gidişi eleştirilmeyecek. Bir tane hakeme buruna balıya. Böyle bir dünya var mı ya? Artık yeter ya, sıkıldık. Ya kaç yıldır bu takım başarı bekliyor ya? Ya bir tane kadro ya kadro seçimleriniz bile yanlış ya. Bırakın. Antrenör seçimleriniz de yanlış. Antrenörünüz en çok puan toplayan Müslüman antrenörüm diye geziniyor. Böyle bir şey var mı ya? Futbolda böyle şeyler var mı yani? Böyle gerçekler var mı yani? Yani ya her şeyi yanlış iliklemişler. Bir Şampiyonlar Ligi. Ya bu Roma bak, Roma kimse bahsetmiyor. Roma'yı içeride Fenerbahçe bu futbolu yenemez. Roma'yı dün izledim ben. Atalanta Roma maçında adamlar son 5 dakika kemirdi Atalanta.
1: Hemen hatırlatalım. Perşembe günü oynayacak Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Roma'yla ve karşılaşma tabii şimdiden konuşulmaya başlandı. Dünden konuşulmaya başlandı. Bu performansla Perşembe günü oynanacak. Saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak karşılaşma özelinde.
0: Yani ya Lukaku seçimin var. Lukaku gelmiş, bu çocuk 2 ay sana futbol veremez. Futbol anlamına hiçbir şey veremez. Belli yani. Dalga geçiriyor, kepsler yapıyor. Ya Talisca'yı bu adam için niye gönderiyorsun? Talisca takımın belki de en formda adamıydı ya. 40-50 gol atmış sana. Daha ne yapsın ya? Niye gönderiyorsun Talisca'yı ya? Git Samedo'yu gönder. Ya Mert Müldür oynar. Bak başkan diyor. Belki de başkanınla dün konuşmalarında tek doğrusu bence oydu. Görüyor vücudu. Yani adamın fikri, futbol fikri diyor ki burada diyor Samet oynayacağına diyor. Milli takımın sağ beki var, o oynasın diyor. Ben buraya yabancı şeyimi niye kullanayım diyor. Ama yok.
1: Dün Aziz Yıldırım evet biz gençleri kazanalım. Gençleri kazanalımdan ziyade düzeltiyorum. Yerlilerimizi kazanmamız gerekiyor dedi açıklamasında. Ama ya şimdi şunu da eleştiriyorum. Böyle mi geldi Aziz Yıldırım? Biz yerlileri kazanmak için geliyoruz mu dedi. Vaadi bu muydu? Fenerbahçe'de seçilmeden.
0: Şey, şampiyon olmak için geldi dedi.
1: Onun kadroyu için geliyoruz. Efsane, ne gerekiyorsa evet. Yapacağız dedi. Yaptı mı? Yapmaya çalıştı. Yaptı mı? Yaptı. Birçok oyuncu aldı ama şimdi iş hala işte kadro planlamasında mesela Saadettin Saran'ı, Aziz Yıldırım'ı destekleyenler çok konuştu. Bunu söylemem gerekiyor. Ben de Aziz Yıldırım tarafında birçok şeyi doğru gören taraftayım mesela. Ama bir gazeteci olarak yanlış gördüğümü de söylerim. Kusura bakılmasın orada. Bu tarz şeyleri biz radyo gol frekansında tüm programcılar, tüm yayıncılar, tüm yorumcular söyler, konuşur, gördüğünü konuşur. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şuradan bakmak gerekiyor bence. Saadettin Saran döneminde nasıl ki hem Guendouzi'yi hem de diğer tarafta Kante'yi aldığınızda bir diğer tarafta da hem Enesri hem de Jondron'u devre arasında yollayıp yerine iyi bir tane Vedat Muriç gibi dahi bak. Vedat Muriç diyorsun ya mesela kaç yaşında oyuncuya ne kadar para verdi dediler ilk başta. Evet. Haksız eleştiriler yapıldı. Öyle bir oyuncu dahi alamıyorsun ve gelemiyor. Böyle bir oyuncun dahi olamıyor ve yanlış bir planlama yapıyorsun. Bunu da Aziz Yıldırımcılar çok konuştu mesela. Aziz Yıldırım'ı
0: ben sana şöyle
1: bunu Hakan Safi'yi destekleyenler de esasında sonradan konuştu. Ama şu kısımdan bakacağım Serkan Çetin'e. Bugünün hatası da bence aynı şekilde benzer bir noktada Talisca'dan tutarsın, Asensio'dan tutarsın, fark etmez Lukaku'dan tutarsın. Oradaki o bozuk çarpık kentleşme deriz ya hani böyle bir kente yukarıdan baktığında, kuş bakışı baktığında sen esasında inşaat sektöründesin Serkan Çetiner işin gereği de. Çarpık kentleşme dersin mesela. Fenerbahçe'de de yukarıdan bir gözle baktığında o gözle genelde böyle derbilerde kritik zamanlarda ortaya çıkar. Yukarıdan bir gözle baktığında insanlar o çarpık kentleşmeyi görüyor. Çarpık yapılanmayı görüyor. Problemli yapılanmayı görüyor. Onu konuşuyorlar. Tabii. Derim.
0: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir takımın futbol aklı Oğuz Çetin, bir takımın futbol aklı Önder Özen. İkisinin yaptıkları eylemlere bakalım. Hı-hı. Önder Özen gidiyor Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş projesine ikna ediyor. O Vincenzo Italiano Vlahovic'i alıyor. 90 milyon euroya 3 yıl önce 90 milyon euroya transfer olan 26 yaşında dünyada bence birçok takımın kadrosunda olmasını istediği adamı ikna edip bu projeye getiriyorlar. Ardından birçok akıllıca Trossard'ı mı dersin oraya, işte Olaytan'ı performansını yükseltmesi mi dersin, bir sürü özelliği koy. Bu senenin bütün artılarını Beşiktaş'ın o Kasım'da yani havlu atan o Beşiktaş'ı bir futbol kimliğine tekrar yeri getiriyor. Diğer taraftan Oğuz Çetin'e bakıyorsun. Kariyerinde hiçbir zaman zaten bu mesleği ilk defa yapıyor. Gittiği adamlar açık söyleyeyim 2019'un FC karmasını sana getiriyor. Yani 2019'da Lukaku'nun varsa, Aken varsa, işte Skriniar'ın varsa, Asensio'nun varsa hepsi inanılmaz oyuncular. Yani CV'lerine baktığın zaman yıkılıyor. Ama bugünkü performanslarına baktığın zaman yerlerde. Şimdi nasıl iki takımın ki ben iddia ediyorum Fenerbahçe bu olaya daha çok para harcadı. Yani hani bir gram ya yani şeyde bir Greenwood transferi yok mesela Beşiktaş'ta. Var mı abi 40 milyon 50 milyonluk bir transferi Beşiktaş'ın? Yok. Ama dün senden ne kadar iyi gözüktü. Ya dün Avrupa takımları gibi oynadılar. Bak dün yani bizim vardır ya böyle hani gelirler, yenerler ve giderlerdi. dün Beşiktaş gerçekten Avrupa takımları gibi geldi, oynadı, yendi, istediğini aldı gitti. Ve acaba dedirtmedi. Bak Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanmadı. En büyük sorun bu. Ya bir derbide iç sahada bir pozisyonun olur. Net bir pozisyonun olur. Kaçırırsın. Ya dün 4 tane karşı karşıya ya koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü duruma var. Bu kadar para harcanıyor. Bu kadar maaş ödeniyor. Yeni hoca, yeni antrenör, yeni başkan. Nerede abi? Nerede bunun karşılığı? Ligin 4. haftası 2 mağlubiyetle başladı. Efsane Aziz Yıldırım efekti denildi. Editler yapıldı. Karşılığı bu mu? Yok. Taraftar gene aynı hezeyan. Bir sürü ya bir tane kız çocuğunun

0: olmasını istiyor ya tarafta. Ya bilet alıyor buraya gelsin bir seyir izlesin ya. Ya bir tane karşılık var. Hiçbir şey yok. Ama hikaye aynı. Hakem kötü. Bizim hakkımız yendi. 5 tane penaltımız verildi. Yok ya, demek Galatasaray maçındaki verilen penaltı sana verilse sen ligi oynatmayacaksın. Ya abi, şapkayı önüne koy. Kendi teşhisini yap ki tedavini bul. Ama Fenerbahçe en güzel, en kolay yolu. Futbolcunun suçu yok. Hocanın suçu yok. Sportif direktörün
1: arada,
0: suçu yok.
1: Şurada da hakkını yemem. Suçu. Şurada da hakkını yemem. Galatasaray tarafında hiç böyle öz eleştiriler görmedik. Mesela kötü oynadık ama hakem de böyleydi gibi eleştiriler görmedik son zamanlarda. Fenerbahçe tarafında en azından hakem eleştirilirken Aziz Yıldırım'ın buna dikkat etmesi de dikkat çekici Serkan Çetner.
0: Yani ben Galatasaray maçlarındaki eksikliği önce Galatasaray'a sonra hakeme bağlarım. Mesela dünkü maçta, cuma günkü maçta mesela, yani hakem çok kötüydü ama yendin değil mi? İyi bir şekilde yeniyorsun. Futbolun doğrularını yaparsan hakem de senin önüne geçemiyor. En fazla sana bir gol yedirtir. Ya dün Fenerbahçe bir tane foul mü, penaltı mı değil mi noktasına tutulmuşlar. 90 dakikayı buna indirgediyorlar. Benim moralim buna bozuluyor. Yani koskoca camiayı niye bu algılarla önüne geçiyorsunuz ki? Ya işinizi doğru yapamadığınız zaman hakem mi suçlu olacak ya? Ya dün sen ne oynadın ya? Dün tarihi fark kaçırdı diye Beşiktaşlılar üzülürken sen burada bize hakem mağlup etti dersen ayıp ediyorsun ya. Bizim zekamızla dalga geçiyorsun ya. Ben kendi doğrularımı, bana bir kere, yani ben futbolu şimdi dün iki tarafı da tarafsız izledim. Bakıyorum. Hakemlik ne vardı bunlar? Niye bu kadar hakeme camia olarak birleşin, kenetlenin, hakemler bizi yiyorlar. Sen bizi yiyorsun abi. Neyi anlatıyorsun? Hikaye. Ben inanmam abi. Dün izledim. Hangi maçı izledin Kerem sen ya? Bir de sahanın içinden izliyorsun yani. En güzel koltuk sende. Yani sen ya Skriniar'la bir konuş bakalım. Skriniar'ın düşünceleri ne? Senin düşüncelerin ne ya? Sen bir de çıkıp ben sözcü olacağım diyorsun. Dayanamıyorum artık. Türk futboluna olan inancım bitti. Kerem sen Türk futbolunun nasıl için inancın bitiyor? Sen ne oynuyorsun arkadaş? Ne oynadın? Fenerbahçe'ye ne verdin? Şu kontratın karşılığını verdin mi? Bak Benfica'ya verdin. Galatasaray'a verdin. Fenerbahçe'ye niye ödemiyorsun kardeşim bu borcunu? Böyle mi ödeyeceksin? Mikrofon karşısında mı ödeyeceksin? Bir sahada görelim senin ya topunu. Yok. Bak Talisca daha çok. Bak Talisca şu anda Fenerbahçe'nin en çok verim aldığı oyuncudur. Ve giden Talisca yani. Tukaka edilen Talisca. Beğenilmeyen Talisca. Şimdi getir, dünkü maçta Talisca oynasaydı böyle olur muydu? En azından bir tane 30 metreden zorlardı kaleye. Ya dün Nübel'in adını duymadık ya. Ne anlatıyorsun sen? Fenerbahçe hakem falan. Bırakın yani. Bir tane de medyada şey yok. Herkes tutulmuşlar. Evet, o fauldü, penaltıydı falan diyorlar. Ne faulü var ne penaltısı. Avrupa'da milyon tane böyle pozisyon var yani. Temas yok. Ne anlatıyorsunuz yani? Yok dizinin bir tarafı değmiş. O olmuş, bu olmuş ya. Bırakın. Ya dün futbol hakem anlamında ben hiçbir şey görmedim yani. Ya bir tane pozisyonu var.
1: Yani tek gördüğüm en bağırılan pozisyon, en bağırılan, en çağrılan pozisyon Kerem'in açıklamasıyla yola çıkalım. O penaltı beklediği pozisyondu. Orada da hep diyorum ya mesela, baz aldığım, Sayın Aziz Yıldırım bunu çok doğru bulmuyor belki. Futbolun sana göre bana göresi yoktur. Hakemlerin biri öyle biri böyle diyemez diyor ama hakemlerin birleştiği bir konuydu. Penaltı değil dedi. Örneğin trio ve 3 ayrı farklı öne çıkan ve yorumları dikkate alınan hakemi öne çıkartalım. Mesela Fırat Aydınus penaltı değil dedi. Net konuştu. Ama bu kadar net konuşulan, bu kadar net olan bir pozisyonda da Kerem'in çıkıp, Kerem ciddi de konuştu orada ya. Başında abi, böyle ciddi bir cümle kurdu. Yani Kerem Aklıkoğlu da penaltıydı deyip geçmedi yani açıklamasında. Bu kadar abartacağı yani bir pozisyon değildi. Onu söylemek gerekiyor.
0: Bak ben Kerem'in yani maçı izlemeseydim ve Kerem'i dinleseydim şöyle derdim. Lan hakem maçı katletmiş. Fenerbahçe'nin %100 penaltısını vermemiş, golünü vermemiş, kırmızı kart vermiş falan. Öyle bir katliam bir maç sanki. Yani böyle Kerem çıkıp böyle özellikle ben çıkıp konuşmak istedim. Böyle yakasını falan çekiyor falan. Abi bu hırsınızı yemin ediyorum sahada verseniz, bak şu enerjinizi, şu kurguyu, ya Beşiktaş'a karşı bırakın gol abi, en azından bir pozisyonunuz olurdu. Sizin bir pozisyonunuz yok ya. Ya yok. Ya sizin zaten oraya getirenlerde kabahat de. Ben sana söyleyeyim yani. Hani sen bunları Benfica'da yapamazsın. Sen Benfica'da böyle bir performansla Benfica'da ilk 11'e giremiyordun Kerem.
1: Senin yerine Şeltrop yani
0: oynuyordu. Yani evet. Geçelim abi bu hamasi işleri, geçelim bak. Fenerbahçe'nin bir kere gerçekleri görmesi lazım. Bak yani bu çok basit, bak bir taraf Beşiktaş, senin belki de ya sen Vlahovic alamaz mıydın abi? Fenerbahçe isteseydi Vlahovic'i alamaz mıydı? Overpay yap ya. Fazla para ödeyip alamaz mıydı? Alırdı. Gücü var.

0: Parası var mı? Var. Lobisi var mı? Var. Alabilir abi. Almadınız. Siz Vedat Muriq'i aldınız. Bir de üzerine Kaliska'yı gönderip Lukaku'yu alarak mum diktiniz abi. Bu kadar basit. Sizin hatanız var. Ya dün sizde Vlahovic sizde olsaydı, ki Vlahovic kamp dönemi falan görmedi yani. Kamp döneminde hazır olmayan bir Vlahovic'i gördüktü. Ha Vlahovic miydi dünün bence karyası? Bence Olaytan'la Salih'ti yani benim adım. Çünkü orta sahada Kante ve Gendouzi'yi gerçekten pasifize etti ya. İlk yarıda yani bir kör dövüş vardı. Futbol anlamında hani bir orta sahada bir mücadele vardı. İkinci yarı onlar da çökünce Fenerbahçe...
1: Serkan Çetiner, hakemi beğeniyorum mu diyorsun?
0: Ben hakemi beğeniyorum değil. Bu maçta hakemi konuşacak hiçbir şey yoktu diyorum.
1: Hiçbir şey yoktu da diyemem. Ayrı konu
0: ama. Bir tane orta sahada hakem pozisyon elle alan bir oyuncu vardı. Beşiktaşlı. O pozisyonu devam dedi. Orta sahada faul yani çok bariz şimdi şekilde eliyle aldı.
1: Şöyle. Şuraya getireceğim konuyu. Bir dinleyicimiz Yaşar Bey yazmış. Yaşar Bey demiş ki. Berk, eğer bu Serkan Çetiner gerçekten hakemi beğeniyorsa yazık. Sen Serkan Çetiner'e yorum yaptırtıp bize dinletiyorsan yazık demiş. Sözün bittiği yer demiş. Yaşar Bey, Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçelisiniz. Mağlup oldunuz ve olayı buralarda arıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyene de bu şekilde inceden inceden şu an hani sonunda saygılar ben Yaşar falan dediniz ama hani o saygılar cümlesi burada pek de anlamlı kalmıyor. Çünkü inceden inceden doğuruyorsunuz karşınızdakini. Yazık. Çıkartıp konuşturuyorsun. Çıkıp konuşuyor. Sen bize dinletiyorsun. O bize konuşuyor. Fenerbahçe böyle doğranmışken hakemi beğendiğinizi söylüyorsun. Hakemi beğendim demiyor ki adam.
0: Hakemlik
1: bir şey yok diyor. Yani senin başkanının dediği Fenerbahçe oyun oynamadı dediği noktadan yaklaşıp hakemlikte çok bir şey yok diyor mesela. Aynı düşünmek zorunda değil ki. Hakemlik bir şey vardı demek zorunda değil ki mesela.
0: Ben merak ediyorum.
1: Fenerbahçelisiniz ama dünkü Galatasaray konusunda da mesela aynı yorumları yaptınız mı? Yapmamışsınızdır ya. Mutlaka yapmamışsınız. Geriye dönüp bakacak yapmamışsınız.
0: Yaşar Bey diyor ki ceza sahası dışındaki
1: ben hakemi beğendim demişsinizdir Galatasaray'ın içinde.
0: Aynen. Bunu mu bekliyorsunuz? Ne anlatalım? Ben burada konuşmamdan eğer bunu çıkarıyorsunuz Yaşar Bey, benim konuşmam aslında gerçekleri görürseniz belki bir sonraki senenin Beşiktaş iç saha maçında kaybetmezsiniz. Belki gerçekleri görürseniz 10 yıl boyunca birilerinin performans vermesini beklemeyip gerçekleri siz gördüğünüz zaman bir şeyler değişmeye başlar. Hayatta da böyledir ya hani. Bazı gerçekleri gördüğü zaman toplum değişim o zaman başlıyor. Siz de bunu belki görürseniz benim gördüğüm gibi en dış kareden. Siz de belki bu noktalara isyan edip bazı noktaları doğruya çevirebilirsiniz.
1: Şimdi mesela
0: yani.
1: Şu hani var.
0: Önder Özen evet. Gibi bir sportif direktör alabilirsiniz yani.
1: Bir futbol aklından bahsediyor Serkan Çetiner. Evet. Ben katılıyorum birçok dediği noktaya Serkan Çetiner'in. Mesela demiş ki Yaşar Bey ben Fenerbahçe iyi demiyorum. Ben diyorum ki Beşiktaş ezdi diyorum. Ama hakemi de beğenmiyorum demeye getiriyor konuyu mesela. Ya Yaşar Bey tamam iyi güzel bakın siz hakemi beğenmiyorum dediğiniz noktada sizin mesajınız okunuyor burada. Şimdi Serkan Bey de ne desin? Belki sen böyle dinleyicinin mesajını okuyorsun bunlara söz hakkı veriyorsun sözün bittiği yer burası desin. Haklı mı oluyor? Yani böyle birbirine saygı duymadan işte onu konuşturma bunu konuşturma onu asarım bunu keserim siyasette de böyle sporda da böyle nereye kadar? Nereye kadar ya? O bizden değil. O bunu savundu. O bunu savundu. O onu savundu. Seni doğrulardan koparıyor ya. Biraz düşün. Seni doğrulardan koparıyor. Doğrulardan uzaklaştırıyor seni. Ama farkında değilsin. Sen orada eminim ki Fenerbahçe iyi demiyorum. Ben de Beşiktaş ezdi diyorum derken için yiyor. Yani onu demek istemiyorsun
0: bence
1: esasında.
0: De, bence
1: onu
0: de
1: haklı çıkabilmek adına. Aynen öyle. Haklı çıkabilmek adına mesela onu yazıyorsun orada. Ya işte ya bak zaten... Fenerbahçeli ama Beşiktaş'ın ezdiğini kabul ediyorlar. Dedirtmek adına bunu yazıyorsun. Bir önceki cümleni daha doğru, daha saygıdeğer kılabilmek adına onu yazıyorsun. Sen de esasında inanmak istemiyorsun ama bir tarafta verilenlere inanmak ve verilenlerin peşinden gitmek zorunda kalıyorsun. Cuma günkü hakemi de beğenmedim diyorsun ama aynı noktada aynı şekilde bahsetmedin mesela Yaşar Bey. Belki cuma günkü yayınına dönsem hakemlik ne vardı Galatasaray oynayamadı diyeceksin. Bak cuma
0: hakemlik
1: günkü
0: şey
1: yayınına
0: yoktu.
1: Dönsem oradaki yorumunu
0: zaten...
1: görsem mesela değil mi?
0: Ya şöyle hakemlik bir şey yoktu demem. Hakem çok iyiydi anlamına gelmesin zaten yani. Ben hakemi burada ben buradaki Fenerbahçe'nin kötülüğünü size anlatmaya çalışırken evet. Performans verememesini size anlatmaya çalışırken konuyu götürüp ben hakemi beğeniyorum ve böyle devam ettiğine getiriyorsanız siz hala benim anlattıklarımı anlamıyor yapıyorsunuz demektir yani. Hala bazı yanlış şeyleri meşru kılıyor oluyorsunuz. Yani
1: yanlış yani açınız. Hakemde aramak, Metin Öztürk'ün, Sayın Aziz Yıldırım'ın, Sayın Metin Öztürk'ün hakemde araması yanlış bu kadar problem varken. Hadi Fenerbahçe tarafında daha aklı selim bir durum görüyorum. Neticesinde oyunumuz kötüydü diyebiliyor ama Galatasaray tarafında günden güne bu girdaba, bu eğer bir bataklıksa bu bataklığa doğru çekildiğini görüyorum ben ve kurtulamıyor. Kimse el uzatmıyor Galatasaray'da Okan Buruk'a, Metin Öztürk'e. Galatasaray'da oyunu ya da problemi görebilecek noktada. Ya da onlar öyle istiyor. Çünkü Galatasaray taraftarının önüne bir şey sunmak gerekiyor. Ya biz hatalıyız diyecek. Bunu da her maç sonrasında, her problem sonrasında zorunlu, şu 4 yıl sonrasında en zor geçen sezonlardan biri olacak Galatasaray için. Bu belli ki. Kaldı ki ya onu diyecek ya da diğer tarafta farklı tarafa atacak. Galatasaray'daki bu strateji budur genelde. Fenerbahçe'de evet. De bu genellikle Ali Koç döneminde tercih edildi. Ama sonunu gördük. O yüzden biraz aklı selim düşünmek gerekiyor buralarda diye düşünüyorum. Tabii benim yorumum bana aklı selim. Ayrı koru. Ben saygı duyarım yorumlarınıza. Sen anladın beni demiş Yaşar Bey. Diğer tarafta Serkan Çetiner yorumlarında çok haklısın. Nübel'in forması terlememişken hakemin neyini konuşup yorumlayacaksın anlamadım demiş Mehmet Bey.
0: Evet yani diyorum ya Nübel'in ben ismini almadım, duymadım. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin bir performans verse hani direkt derim ki ya maçı anlatırım yani. Ya pozisyon yok ki. Ya, hala dediğim gibi tek pozisyonu Kerem'in içeride mi dışarıda mı, foul mü değil mi, penaltı mı? Yani ya 90 dakikayı buna indirgerse ne olacak? O zaman Gençler Birliği'ndeki mağlubiyeti de meşru kılıyoruz. Ondan sonraki işte Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki performansını da meşru kılıyoruz. Bence birazcık daha genel bakarsak şimdi önümüzde bir Roma maçı var. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdi Roma'nın maçı yönetecek hakemi mi konuşacağız yani maç sonunda? Yok orada hakem konuşmuyoruz.
1: Aynen öyle. Şuraya
0: gayet geleceğim. Çata çat top oynanıyor.
1: Şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de 53 yıllık bir kongre üyesi. Fenerbahçe'de sayılan bir isim. Hepinizin de yakından tanıdığı bir isim ama adını vermeyeceğim. Çünkü sormadım. Adınızı verebilir miyim diye. Ama dünkü konuşmamızda, maçtan sonra bir sohbetimizde, konuşmamızda Fenerbahçe camiasınca önemli bir isim. Dediler ki, şu yorumu yaptılar. Baştan beri söylüyordum. Bu takımın teknik direktörü İsmail Kartallı olmaz. Diğer tarafta böyle bir profille bu takımı bir araya getiremeyeceği gün gibi ortadaydı. İkinci yarıya girerken İrfan Can'ı çıkarıp Kerem'i, Oğuz'u çıkarıp Nene'yi alması oyunu okuma konusundaki yetersizliğinin ve zaafın tam bir göstergesidir. Talişka sırf kendisini dinlemeyip alaya aldığı için takımdan gönderildi. Yazık. Sezon başında Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal hayranlarının Selvi gibi umutları döndü birer ideye diyor mesela 53 yıllık bir Fenerbahçe kongresi konuştuğumuz anlarda. Orada bunları sadece şimdi değil sezon başından beri yazdığım için bu yıl Fenerbahçe'den hiçbir ümidim ve beklentim yoktu. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 5. haftasında ki orada onu yanlış söylüyor mesela. Ligin henüz bakın burası çok önemli, çok kıymetli. Bir şeyi hatırlatıyor bize ama hatırlamak isteyene. Fenerbahçeli mesela Yaşar Usta size bir şeyi hatırlatıyor burası ama hatırlamak isteyene. Yani hakem mi konuşmalısınız yoksa bunu mu konuşmalısınız bir düşünün bakalım. Ben en azından düşünen taraftayım onu gördükten sonra. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 4. haftasında 2 mağlubiyeti aldığını hatırlamıyorum diyor. Ya burası ne kadar doğru biliyor musunuz? Buraya bir düşünün ya. Ne zamandan hatırlıyorsun? Bana de ki 1999-2000 senesinde ilk 4 haftada 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. İki mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin de. Şampiyonluğa oynayan, hep şampiyonluğa oynamış olan bir Fenerbahçe'nin en kötü zamanında dahi lige bu parolayla başlayan bir Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada 2 mağlubiyet aldığını hatırlıyorum de. Ondan sonra hakemi konuş. Ya da de ki ya kardeşim bu hiç önemli değil. Mağlubiyetler gelir geçer. Biz buna mağlubiyet galibiyet için çıkmadık yola. Hakem öyle değil. Hakem kötü. Hakem iyi değil. Onu konuşalım diyorsan yine saygı duyarım sana. Ama bu açıdan bakıp sorgulamaya biraz kurcalamaya girersen o da emin ol teknik direktörlerin yöneticilerin istemeyeceği bir sorgulama olur. Onu da unutma. Çünkü yapılanma yapılamıyor. Çünkü maç öncesinde transfer sezonunda bir takıma iyi bir destek, iyi bir katkı sunulamıyor belli ki. Diğer tarafta bir takım iyi bir antrenman yiyemiyor. Diğer tarafta bir takım iyi bir şekilde teknik heyetle, iyi donatılmış bir teknik heyetle, onu da tartışıyoruz ya sürekli. Kimler var, kimler ne statüde, ne liyakatte diye. Bir iyi bir donanımla donatılamayan bir teknik heyetle beraber iyi bir şekilde hazırlanamıyor ve işin neticesi buraya geliyor. Bunu sorgulamak zor, haklısınız. Çünkü burada çok fazla element var. Kime atacaksın suçu? Nereye götüreceksin? Ama hakemi sorgulamak, hakem tarafından okumak, yöneticinin, teknik direktörün Aziz Yıldırım'ın hakem açıklamasını satın almak en kolayı. Onu tercih edersen ayrı konu. Saygı duyarım.

0: Ben Aziz Yıldırım'ın yaptığı birçok işin çok doğru olduğu tarafını savunan bir gazeteciyim. Genel itibariyle Fenerbahçe'deki son 10 yıla baktığında bu yılı en doğru işlerin yapılmaya çalışıldığı yıl olarak gören taraftayım. Ama bir yanlış varsa onu da söyleyen taraftayım. Kusura bakmayın dedim. Serkan Çetener, sen neler söylersin son olarak bu konuda?
1: Yani şöyle derbi özelinde diyeceğim, yani yanlışlar bu konu, yani İsmail Kartal'ı bir kere Roma maçına kadar ya bence bir maç daha kredi verilir. Roma maçında olası bir mağlubiyetle burada futbolcular, şimdi Asensio var, sorun. Skriniar dünkü demeçlerinde direkt İsmail Kartal'ın teknik taktiğine girdi. Yani burada ben bir yani eleştiri gördüm konuşmalarında. Yani direkt futbolun içinden yanıt verdi ki bence haklıydı. Yani tespitlerinde baktığın zaman Mert Müldür'ün oynamaması Aziz Bey'i rahatsız etmiş. Bu da bir hoca eleştirisidir. Yani şu an İsmail Hoca'nın her yerden çanlar çalıyor. 18 yıl sonra, 17 yıl sonra Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi taşıması bir başarıdır. Oradaki övgülerimiz de o zaman yapıldı. Ama şu anki gidişat, bakın çok ciddi söylüyorum, yani bu futbol Roma'ya asla yetmez. Çok çok üstüne koyman gerekiyor. Yani dünkü Beşiktaş'tan da iyi oynaman gerekiyor. Roma çok formda. Hani Roma içeride dışarıda 4 ata ata geliyor sana. Kadrosu, yani çok iyi bir kompakt bir kadrosu var. Senin kadro zafiyetlerin gibi bir sorunu yok. Hocası teknik taktik açısından Gasperini dünyanın en iyilerinden biri bence. Sen de öyle bir şey de yok. Hani o yüzden İsmail Hoca'yla Roma maçından sonra ben bu kredinin biteceğini düşünüyorum. Çünkü ya bak şeyi konuşmuyoruz. Hani ben tekrar ediyorum, yani Beşiktaş Fener maçındaki umutsuzluk futbol anlamında taraftarda bir umut olmadı yani. Hani ya yenilirsin, anladın mı? Hani olur. Fenerbahçe ilk defa yenilmiyor ki Beşiktaş'a. 10 kişiyken de yenildi ama bir futbol vardı orada. Bir doğru yapmaya çalışan bir taktik, teknik bir fikir vardı. Sanki dün ya Beşiktaş Fener'e karşı Fenerbahçe oynamak için çıkmış sadece. Yani 90 dakikada ne bir hırs emaresi gördük, ne bir işte bir taktik bir diziliş, saha dizilimi gördük. Hiçbir şey yoktu. Herkes mevkisini kaybeden, pozisyonunu kaybeden birçok oyuncu vardı. Ne oynadığını bilmiyordu çok topçular. Ama bir de karşı tarafta ne oynadığını bilen, yani 1-0 mağlup olmuş adamlar, taçtan gol yemişiz. Hani benim çok söylediğim bile var. Kuş taşa çarpmış da bir gol olmuş. Hasbel kadar 1-0'a ne geçmişsin? Bari kapan 1-0'a yat. Ama yok, onu da yapamadı. Hiçbir şey yapamadı ya diyor Fenerbahçe. Zaten taraftarın umutsuzluğu.
0: Gerçi onu yapsa burada, o da eleştirilecek. Orada taraftar baskısı da
1: ya büyük. En azından hani Aykut Kocaman yapıyordu yani. 1-0'a bağlayıp kapatıyordu maçı. Yapıyordu. Orada bir hani şey vardı yani. Hani bir taktiği vardı, anlatabildim mi? Beğenirsin beğenmezsin kardeşim. 3 puanı kime yazdı? Fener'e yazdı derdik. Ama ya dün ne hiçbir elle tutulur bir tarafı yoktu. Dolayısıyla taraftar da şunu diyor. Ya ben ikinci hafta bu hezeyanları yaşayacaksam, dördüncü hafta. Yani Aziz Yıldırım'ın mottosu neydi? Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin diye geldik dedi. Şimdi dördüncü haftada tribün maça gelen çoluk çocuk herkes ağlıyor ya. Yeter diyor ya, yeter yani.
0: Bugün Beşiktaşlı çocukların sevincini gördüm sabah buraya gelirken. Evet. Küçük yavrular, kuzular hepsi böyle Beşiktaş formasıyla gezen çocuklar ağırlıktaydı yani.
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani ligin dördüncü haftası ikinci mağlubiyetini alıyorsun. Hedefin Galatasaray'la.
0: Bu arada orada söylediklerime de takılmış dinleyicimiz. Hemen orada beni düzeltti Metin Kılıç. Teşekkür edeyim düzeltmesi için. Onu da şöyle bağlayayım. 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında da, sezonlarında da ilk iki haftada, yani yakın dönemden bu iki örneği gösterelim. İlk dört haftada düzeltiyorum, iki mağlubiyet alınmış. Böyle başlanmış. Ama mesela 2016-2017 sezonuna ilişkin ne hatırlıyorsunuz? Onu bir söyleyin bana. 2018-2019 yılına ilişkin ne hatırlıyorsunuz? Yani ne oldu orada elle tutulur? Hani diyorsunuz ya İsmail Kartal 99 puan aldı ama işte ona rağmen olamadı. Öyle bir sezon muydu? Ne oldu o sezon? Çok mu bir umut verdi size? Ya da 2016-2017 sezonunun Bursa Spor maçını açalım. Hadi bakalım oraya. Fenerbahçe'nin evet. 11'ini hatırlatalım size. Kalede Volkan, Şikertel, Neuschneider, Hasan, Viyel, Ozan, Josef, Alper, Lens, Sov, Volkan. Böyle bir kadro varmış mesela.

0: O dönem. Yani buna rağmen, öyle başlamasına rağmen bir şey yapamayan Fenerbahçe. Bugünkü kadroyla onu bir mi tutuyorsun mesela diye şöyle bir sorduğumda, onu bir hatırlatmaya çalıştığımda 2018-2019'a dönelim. O daha kötüydü, Serkan Çetiner. 2018 kadrosu hatırlarsın. Harun
1: Tabii ya.
0: kaledeydi. Neuschneider'le Şikertel devam ediyordu stoper tandeminde. Hasan solda, İsla sağda. Mehmet vardı. Elif Elmas vardı. Yine Mehmet vardı. Mehmetlerden Mehmet Topal'la Mehmet Ekici'ye emanet edilen bir orta saha vardı. Valbuena, Ayew ve Slimani gibi isimler vardı. Tüm bunları konuştuğum bir Fenerbahçe öyle başlamış. O yılı mı kabul ediyorsun mesela? Yani o yıl olan bu yılda olabilir mi diyorsun? Bu yıl bu kadar net, belki de Fenerbahçe tarihinde en fazla para harcanan bir kadro kuruldu. Aziz Yıldırım bu parolayla geldi. Bunu kabulleniyor musun yani? Ben evet, Slimani döneminde yaşadığım kaderi bugün bu kadroyla da yaşıyorum. Bu normal, bu geçmişte de oldu diyen tarafta mısın mesela? Şimdi onu sorgularım. Ya ben sorgulamamdan vazgeçmem ki, kusura bakmayın. Yakın dönemde iki kere olmuş. Fenerbahçe iki kere bunu yaşamış. Bugün de yaşayabilir tarafından bakmam ki buna. Hani bir taraftar olarak bakmam ya da bir analiz ettiğimde, naçizane kabul edin ya da etmeyin, bir yorumumu kabul ediyor, yorumcu olarak görüyorsanız yorumcu olarak bakmam ya da yayıncı olarak bakmam, sorgulayan tarafta olurum. Ama ben mi yanlış düşünüyorum Serkan Çetiner? Senin sesini duyuyorum, seninle konuşuyorum, senden alayım yorumu.
1: Ya şöyle, çok doğru düşünüyorsun. Bir de rakiplerin senin o dönemki rakiplerin gibi değil. Ya bir de o var yani, hani anlattığımda karşı tarafta da böyle bir hani Nostaderler varken karşı tarafta
0: evet.
1: Çok bir aman aman bir rakibinde bir şey yoktu. Ama şu an rakibinde Osimhen var. Bir rakibinde Vlahovic var. Senin santrafor ikiline bakıyorum. 32-33 yaşında son kontratını verdiğin iki tane oyuncun var. Olursa olur, olmazsa olmaz diyen iki tane santraforun var. Rakiplerin öyle mi? Adam diyor ki sana, ben açım. Taraftar aç, futbolcuları aç, yönetimi aç. Şimdi sen böyle bir motivasyonla lige girmiş Beşiktaş karşısında gerçekten o açlığın vermiş olduğu performansı adamlardan gördük. Bir tarafta Osimhen var. Yani Arsenal taraftarı kliplerini izliyor, adamın attığı golleri İngiltere'de takip ediyorlar. Bir taraf diyor ki ya adamlar Manchester United'ın kurmak istediği üçlüyü kurdu. Sané, Osimhen, Leao diye. İyi ya da kötü, ama bunların bir karşılığı var yani dünya futbolunda yapılan transferlerin. Ya Fenerbahçe şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sene kaç para harcamıştır? 100'ü geçti değil mi? 100'ü geçkin yani. 100 milyon euroya geçkin. Ya bir tane 50 tutulur Greenwood haricinde bir tane oyuncusu var mı ya? Yok. Yani bunun karşılığının olması gerekmiyor mu yani? Ya bugün Osimhen'den çıkmak istese kapısında yatacak bir sürü kulüp var. Var yani. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey var mı? Yok. Yani bunları eleştirmemiz gerekiyor. Eğer rekabet yapılacaksa rekabetin içinde bu olması lazım. Senin oyuncuna denk oyuncuları alman lazım. Eğer ezeli rekabet bunu getirtiyorsa Lukaku değil bu abi. Osimhen'in karşısına Vedat Muriç ile Lukaku'yu koyamazsın ya. Koyamazsın yani. Onun karşısına net oyuncuyu koyman lazım. Ya bu Vlahovic'in peşinden niye koşulmadı mesela? Öyle ya da böyle boşta bir oyuncuydu ya. Verirsin 15 milyon euro, 20 milyon euro. Gel benim süperstarım sen ol dersin, alırsın. Geliyor adam çünkü. Bak geldi yani, ama bir proje sunamıyorsun ki. Hiçbir şey yok. Para haricinde onu da Hakan Safi sunuyordu. Hiçbir şey sunamıyorsun yani. İkna edemiyorsun yani. Ya sorun zaten parada değil. Plansızlıkta. Plan yok. Program yok. Gelecek düşüncen yok. Yani olmayınca olmuyor yani. Yoksa çok zor değil bunlar abi. Bak Önder Özen çok büyük paralar harcayarak Beşiktaş'ı bu hale getirmiyor yani. Getirmedi.
0: Sen biraz da bugünkü konuşmanda, bugünkü yorumunda, eleştirinde veya Önder Özen ve Beşiktaş'ın doğru olanı nasıl yaptığını söyleyerek
1: tabii ilerliyorsun. Tabii ki iki takım arasındaki fark yani. Hani çok bariz ortaya çıktı yani. Hani olay tam 5 milyon euroluk oyuncu doğru antrenörde 150 milyon euroluk oyuncu gibi dün oynadı. Pogba gibi oynadı. Ya o pasını falan, o çıkışını, ikinci goldeki o pas. Olay tam'ın golü yani. Orkun'un Vlahovic için değil. Orada Salih'in o topu oradan baskıdan çıkartması, olay tam'a atması, olay tam'ın oradan o pası vermesi bitirdi, zaten gol oldu. Yani boş kaleye atıldı. Kalenin içine girdi ya Vlahovic. Yani Salih bedavaya geldi. Olay tam 5 milyona Göztepe'den geldi. Sen nerede arıyorsun yani? Sen hakemde arıyorsun. İşte adam bak ligden çıkarttı bunları yani. Biri Dortmund'dan free aldı. diğerini aldı 5 milyona ki Sergen Yalçın'ın elinde olaydan ne kadar kötü bir gözüntü vardı. Yani burada bak hoca bir oyuncuyu rezil de diyor, vezir de diyor abi. Hoca da kaynattı ya. Hoca ya, Rıdvan dün o pozisyonda ceza sahasının içinde olması hocadan kaynaklı değil mi ya? Ona o özgürlüğü vermişsin ya. Yani Trossard o Trivela'yla attırdığı gol. Yani attırdıkları kadar attıramadıklarını da saysam burada zaten program yetmez yani. Çok pozisyon oldu yani. Çok pozisyon kaçırdı Beşiktaş. Bak Beşiktaş taraftarlar gerçekten yani tarihi fark kaçtı diye üzülüyorlar ya. Ya bu noktada şapkayı önüne koyması gerekiyor İsmail Hoca'nın ya. Yani gerçekten senin kadro planlamanda hata var, taktik anlamında hata var. Takımın antrene edilişinde mi hata var artık yani. Bir, ya sende Kante, Gendouzi var. İsmail, ya sende İsmail de, ya ben şöyle söyleyeyim, Gendouzi kadar Kante kadar oynayan bir adam ya. Türk milli takımında bak bugün Galatasaray'da olmasını istediğim bir adam İsmail ya. Sen o yerli oyuncu, yabancı oyuncu hakkını oraya götürdün, gömdün yani. E ne oldu bak, Talisca'ya ihtiyacım var. Asensio da yok 10 numarada. Geçen sene futbolu mental olarak kafada bitirmiş. İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya gönderdin. O İrfan Can 11'e. Taraftar buna kızıyor zaten. Kurtulamıyoruz diyor ya. Kurtulamıyoruz yani. Gidip yani bu takıma performans vermeyen oyunculardan kurtulamıyoruz diyor. Bak Galatasaray'da örnek vereyim. Buna benzer birkaç oyuncu var. Galatasaray taraftar ne kadar kinli. Kaan Ayhan maç oynuyor mu? Oynamıyor değil mi? Ama taraftara batıyor abi. Niye? Performans vermiyor. Bak yarın İlkay'a da olacak mesela. Batıyor abi adamın. Bu ne işi var burada diyor. Ama Fenerbahçe'de bir de forma giyiyorlar yani. Şimdi düşünsene Galatasaray Kaan Ayhan'ı orta sahada Torreira'nın yerine oynatsaydı Başakşehir maçını kazanabilir miydi? Kazanamazdı. Ama sen İrfan'la 10 numara oynatarak Beşiktaş maçını kazanmayı hayal ediyorsun. İşte taraftarın zoruna bu gidiyor. Bununla ne işimiz var bizim diyor ya. Bir de bunun sözleşmesi bitmiyor diyor ya. Yani pasif bir Taylan Antalyalı psikoloji şeyine girmiş yani. Bitmiyor adamlar. Sürekli sözleşme yenileniyor. Bak önümüzdeki sene Kerem'de olacak bu olay. Adam forma giyiyor, zarar veriyor ama bir de takıma böyle yararlıymış gibi davranıyor. Bak en çok siniri bozan nokta o yani. Takıma zarar veriyorsun, yararlıymış gibi davranıyorsun. Ya bir insanda diyorsun ki azıcık şey olur ya. Ya kenara, ya formsuzum kardeşim ben. Top oynayamıyorum yani. İki adam geçemiyorum. Adam eksiltemiyorum. Koşamıyorum. Vurulduğu zaman yere düşüyorum. Ayakta duramıyorum. Bir de ayakta duramadığım güçsüzlüğümü hakeme bağlıyorum. Ya al vur geç ya. Vur geç at o golü ya. Sana bu paralar bunun için veriliyor ya. Ama yok. Yok. Yani hem zarar veriyorsun hem de hamasi röportajlarla işte ben aslında çok iyiyim de hakem bana engel oluyor. Neyine engel oluyor Kerem? Senin top oynadığın peki dönemleri biliyoruz işte yani. Mesajlarla, o dönemlerde övüyoruz yani.
0: Mesajlarla ilerleyeceğim. Bu konuya ilişkin gelen mesajlara bakacağım. Günaydın, sizin için arabayı kenara çektim ve yazdım. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış. Transfer yanlış. Hoca yanlış. Yaşlı. Yaşlı takım artık, mesaj bu arada kayboldu. O mesajı açarak okuyalım. Üstten okuyordum. Şöyle bir hızlıca. Engin Bey'in mesajı virgül olmadığı için şöyle biraz karışık okudum. Özür dilerim ama. Sizin için arabayı kenara çektim, yazıyorum. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış. Transfer yanlış. Hoca yanlış. Yaşlı takım. Artık bundan çıkmalıydı Fenerbahçe. Akla ihtiyaç var. Çünkü futbol artık fizik ve atletik oyuncularla oynanıyor. Yayınlar keyifle dinliyorum demiş Engin Bey. Engin Bey sağ olun.
1: Sağ olsun.
0: Ama yanlışı görmek, aynen öyle. Yanlışı görmek sizi mesela hakem konuşmak zorunda bırakmaz. Ne dersin Serkan Çetin?
1: Abi şimdi diyorum ya yani teşhisi yapacaksın ki tedavi olsun. Yanlış teşhis yapa yapa takım bu hale geldi zaten. Hani şimdi ben sağ olsun arabayı kenara çekip yazacak kadar da evet, kendini şey hissediyor. Yani artık içinde
0: abi
1: artık
0: radyo gol öyle. Büyüyor. Radyo gol öyle. Arabayı kenara çekip kahkaha. Arabayı kenara çekip kahkaha atar. Hani, arabayı evet, kenara çekip kahkaha atar.
1: Allah
0: arabayı
1: razı olsun. Yaşar Bey duyuyor bunları. Var.
0: Evet. Mesela ne bileyim, arabayı kenara çekmeden evden böyle bilenir bize yazar uzun uzun paragraf. Radyo gol bu işte yani, bize kızar, bizimle duygulanır, bizimle güler. Ya böyle Yaşar Bey bize kızdı mesela. Ya da Engin Bey de bize mesela, bize kızmadı, bizi sevdi mesela şu an bugün. Ama yarın tam tersi olacak. Engin Bey'i kızdıracağız, Yaşar Bey'i sevindireceğiz. Olacak ya, bu, radyo gol bu.
1: Burada futbol zaten güzel, evet, tarafı bu yani. Hani, evet.

0: Herkes futbolda işte bak top yuvarlak dönüyor, dolaşıyor. Girdiği zaman övüyorlar. Düştüğü zaman gömüyorlar. Yani hani burada şey yok ama burada Fenerbahçe'nin kronikleşmiş bir tavrı var. Yani ben bunu Aziz Yıldırım'dan sonra değişir diye ümit ederken aslında Aziz Yıldırım da yani Ali Koç'un yapmış olduğunun değişik versiyonunu yapıyor. Yani yani yöneticileri de buna çanak tutuyorlar birazcık. Ama ben buna üzülüyorum yani. Bir performans, ha bak şunu diyebiliriz. Takım yeni, sezona yeni girdiler. İşte oyun hani oturana kadar, takım performans gösterene kadar hani bir göğsümü siper edeyim vardır yani. Bunu Mourinho yapıyordu bir dönem, hani kendi takımlarında da yapıyordu ama ya burada şöyle bir şey var. Yani ya sen Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takım olarak bu taraftarı o heyecanı yaşatarak, beklentileri de yükselterek bu performansı iç sahada veremezsin kardeşim. Yani bir de burada bu başarıda tuzu olan adamı da zorla gönderirsen, akabindeki maçta da hiç performans veremezsen hücumsal anlamda, bu taraftar seni eleştirir yani. Yani en azından eleştirenlerin olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten dün ben bu kadar son dönemlerde diyorum ya, hiç bu kadar tek taraflı bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi görmedim yani. Hani kaçtan gol olmazsa pozisyonu yok ya. Ya bir tane şutun olmaz mı? İkinci yarı komple paralize ettiler yani Fenerbahçe. Fenerbahçe çıkamadı yani. Ya karşındaki takım yani şey yapmayın ama yani onlar da yeni bir takım yani. Hani dersin ki ya karşında senin Barcelona var, Real Madrid var. Elbette bir güç eksikliğinden bunu yaşadım dersin. Ama ya konu öyle de değil yani. Ve bu takım 5 gün sonra Roma deplasmanı, ya Roma'yı iç sahada ya en önemli maç. Belki 3 puanla başlaman gereken maç. E sen hiç iç sahada bu performansı nasıl yeneceksin Roma'yı? Ben şimdi ligde bunun telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun telafisi yok. Yani hani çok da dert eden de yok anladığım kadarıyla. Zaten İsmail Hoca'nın takıma gelmiş olması zaten uluslararası başarıda da çok fazla şey yapmış, dert etmiş görmüyorum yani ama bence edilmeli yani.
1: Evet.
0: Çünkü o performansınla ligi kazanıyorsun. Oradaki çıtayı yukarı çekerek ligi kazanıyorsun. Ya dün çok beni yani futbol anlamında çok fazla ümitsizliğe kapıldırdı. Birçok Fenerbahçeli taraftarlar da böyle düşünüyor.
1: Der ki Engin Bey, yıllardır dinliyorum, çok keyif alıyorum. Beyefendinin yorumları muazzam. Beyefendi dediğiniz kişi Emin Serkan Çetiner. Lütfen sosyal medyadan takibi alın. Emin Serkan Çetiner hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takibi alın lütfen yorumcumuzu. Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusunu. Diğer tarafta muazzam nokta atışı yorumlar yapıyor demiş. Kronikleşmişiz, bağışıklığımız düşmüş demiş. Engin Bey, bu arada doktor musunuz? Kronikleşmek, bağışıklık düşmesi örnekleri. Böyle iki tane örnek üst üste gelince oradan. Resmen çok vaktinizi almayacağım ama lütfen devam edin eleştirilere. Lütfen bakmayın eleştirilere. Doğru tektir. Çok güzel yorumlar bunlar. Üzgünüz. Umarım beyefendinin söylediklerini duyarlar. Böyle bir akla ihtiyacımız var. Ve diyor ki, dediği de şu. Ne acıdır ki kızım 13 yaşında ve ben dün akşamki maçı seçtim ve kızım üzüldü. Maçı izledim ve kızım üzüldü. İnanılmaz bir yıpranmışlık var diyor dinleyicimiz Engin Bey. Mesela Engin Bey'in kızı yaşında Fenerbahçe'nin çekmişliği var. Çile çekmişliği var mesela Fenerbahçe camiasının. 13 yılı var yani bu işin. 10 yılı var bu işin. Ne kadar acı değil mi bu da Serkan Çetiner?
0: Vallahi yani şöyle söyleyeyim, hani şey derler yani.
1: Allah bağışlasın bu arada.
0: Allah bağışlasın, Allah uzun ömürler versin. Kızınızı Fenerbahçe ve CHP'liye verin derler yani. Onun gibi bir noktaya gidiyor yani. Hani asla kızınızı bırakmaz diye böyle bir sadık bir taraftar.
1: Yani sosyal medya esprilerinden bahsettim peki.
0: Evet, yani o aklıma geldi. Gerçekten durum gidişat da böyle.
1: Bir
0: yani,
1: eklenti, bir eklenti, yani ama bir eklenti yapardım da abi, siyasete girmiş olur. Neyse, espride kalsın senin
0: girme,
1: dediğin.
0: Girme.
1: Çok güzel bir eklentim olurdu ama. Yani tahmin eden de hay aklında bin yaşa.
0: Tahmin edene de
1: hay aklında bin yaşa derim yani. Ama hani söylediğin özelde bir espri ama farklı bir partiye, farklı bir konuya, farklı bir yere kıyaslamaya gitmeden, siyasete de çok girmez ama yine de girmeyelim. Peki.
0: Ama biraz siyasetimize benzer bir görüntü de var
1: evet.
0: Yani.
1: Ya diyorum ya az önce abi, ya eleştirileri siyasette de böyle yapıyorsak mesela vay ülkenin haline, kaldı ki siyasette de eleştirileri bu açıdan yapıyor ve bakıyorsak vay ülkenin haline diyoruz ya, öyle yapıyoruz ki
0: problem yapamıyoruz. Yani. Ben artık.
1: Yani hani, yapabildiğimizi yapıyoruz.
0: O da yani ya Fenerbahçe'yi şimdi taraftarların dinlerken ki reaksiyonlarından da bunu anlıyorum. Hani bazı şeyleri de dinleyemiyorlar ne yazık ki. Yani doğruları konuşan da çok fazla ekranda olmuyor yani. Artık ülkede böyle bir şey var yani. Hani Fenerbahçe'yi çok eleştiren, çok anlatanlar ancak şeyde kalabiliyor. Yani işin kişisel işte YouTuber falan oluyorlar. Oralarda döndürüyorlar yani. Hani yerelde de bir baskı var yani. Ana akım medyada da baskı var. Şimdi eleştiri olmazsa gelişim nasıl olacak ki abi? Yani çok senin doğru. Görmediğini başkası görecek ki sen Allah hakikaten bu adam bu kadar bağırıyor, çığırıyor. Lan bir şuna bir bakalım yani. Hani bunun da belki dediği doğrudur. Sonuçta bir başarısızlık var yani. Ortada kaç yıl geçmiş bir şampiyon olamama durumu var. Dolayısıyla bir dinleyelim yani dersin değil mi? Ama herkes abi sen mükemmelsin, hakemler kötü. Sen mükemmelsin, bir yapı var. Öyle mottoyla gidersen 15 yıl hala teşhisi koyamamış oluyorsun yani. Artık ya yapabiliyorsanız, başarılı olacaksanız gelin buyurun, koltuklar sizin olsun. Ama bizim tek istediğimiz bir değişim, bir yenilik. Yani iyi yapanın oturduğu, kötü yapanın gittiği bir değişim istiyor tarafta. Fenerbahçe'nin asıl sorunu bu yani. Hani Fenerbahçe kısır döngüde hala, evet. Bak en son şimdi Aziz Yıldırım eskiden şampiyon yaptı. Aziz Yıldırım geldi. 99 puanlık başarı kriterinden dolayı İsmail Kartal geldi. Ben İsmail Kartal gittikten sonra Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyorum. Bu da bir kısır döngü. Bu taraftan Vincenzo Italiano acaba Beşiktaşlılık ruhuyla mı yanıp tutuşuyordu? Yani Vincenzo Italiano şapkadan mı çıkıyor? Yani adamlar bunu bulup getiriyor da Fenerbahçe niye bunu yapamıyor ya? Ben buna üzülüyorum yani, anladın mı? Paraysa para. Reputasyonsa reputasyon. Hani Beşiktaş'tan daha küçük bir takım mı? Yok. Bir teklifi yap, sana da gelirdi Vincenzo Italiano. Yani senin böyle bir şeyin yok. Ama sen onlara bakmıyorsun ki. Sen günümüz dünyasına, güncel total futbola bakarak karar almıyorsun ki. Sen geçmişinde kim başarılı olmuş? Geçmişinde nasıl olur? İşte bir Fenerbahçelik ruhu tutturmuşlar. Ya Fenerbahçelik ruhu ne ya? 25 yıldır en çok galip gelen, en çok şampiyon olan takım Galatasaray. Fenerbahçe ruhu ne zaman devreye girmiş ki? Sen yeni bir Fenerbahçe ruhu yarat ki Galatasaray'ın önüne geç. Önümüzdeki son 25 yılın da sen favorisi ol. O ruh zaten ne kadar verim vermiş ki sana? Git yeniyi keşfet. Yeni okyanusa açıl yani. Dışarıda İngiltere'den bak. Almanya'dan bak. İşte İtalya'dan bak yani. Adam yaptı işte, İtalya'nın en sükseli golcüsünü aldı. İtalya'nın en çıkış yakalayan hocasını aldı, getirdi. Sana pozisyon vermeden yendi seni yani. Hani sen bunu niye yapamıyorsun abi? Sen bunu niye düşünemiyorsun? Niye Oğuz Çetin mesela? Niye? Senin Ahbap Çavuş ilişkisiyle Fenerbahçe'ye görev alınabiliyor abi. Çok üzücü bir durum bu yani. Ya ben bir başkanın yakın arkadaşı, ya hocanın oğluyum, antrenörüm ya Fenerbahçe'de. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya haksızlık değil mi abi bu? Ya o antrenörlük okulunu okuyanlara haksızlık değil mi? Yani ya bilmiyorum abi, ben yanlış düşünüyorum ama yani çok yanlışı üst üste getiriyor Fenerbahçe. Yani çok çok fazla parametre var yani. Peki. Üst üste binince de başarısızlık oluyor.
1: Serkan Çetiner, bu arada ben hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize çekiliş yaparak hediye ettim. Bugün özelinde de hızlıca bu takip işlerinden bahsettik ya, o şekilde hediye ediyordum. Hızlıca bugün de bir hatırlatmış olayım. Sayar belki Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimizi, aynı şekilde Emin Serkan Çetiner'i de yine Instagram'dan ve Twitter'dan, Instagram'da kabul ediyor mu takipçi bilmiyorum, Twitter ve sosyal medyadan öyle söyleyeyim, Emin Serkan Çetiner adıyla takip edebilirsiniz diyeyim. Bu arada bu konuyu kenara bıraktım çünkü bir son dakika gelişmesi var. Hemen haber ağırlıklı ilerleyelim. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma var. Yani en az kaç hafta Serkan Çetin?
0: 4 hafta.
1: En az 4 hafta. Yani Kocaeli maçında yok diyorduk mesela dün konuşurken bir arkadaşla.
0: Kocaeli maçını ki
1: Şampiyonlar Ligi'nde de yok. Trabzon maçında da yok. Ya. Kasımpaşa'ya kadar yok Osimhen mesela. Belki ya. Kasımpaşa'da dönecek bir ay sonra. O da milli aranın sonrasından bahsettiğimiz süreç yani.
0: O da işte çok iyi bilen başkanımız, futbolu, futbol tanrısı olarak kendini...
1: Başladık. Emin Serkan Çetiner hemen döndü. İşte Galatasaray'da da eleştirileri sıralamaya. Çok iyi bilen başkanımız dedi. Bakmayın çok iyi bilen dediğine. Esasında ironi yapmıyor. Çok da seviyor başkanını. Çok da seviyor Galatasaray yöneticilerini Emin Serkan Çetiner. Eleştiriye doğru kayıyor.
0: Yani işte şimdi şimdi Galatasaray taraftarının ne kadar geldik haklı oraya olduğunu tabii şimdi görecekler. Şimdi evet. Sen gidip almazsan oraya bir tane sol stoper, almazsan iyi bir orta saha. Seni şimdi anlatıyorum ya Roma maçındaki hezeyanı. Şimdi izleyin ki görün şeydeki maçı, Sporting'deki maçı. Umarım az farklı yeniliriz. Bakın gerçek söylüyorum. Yani Galatasaray'ın da böyle bir problemi var. Bir yönetici, bir hoca ayağını bu kadar sıkar yani. Bak ya Lüşimi ile Matarsar'ı alsan bir deriz ki biz bu işi biliyorsunuz yani. Ya Juventus konferans liginde aldı bu takımı, bu oyuncuları. Sen gittin Lemina ile sözleşme imzaladın. Üzerine gittin hazır olmayan Lemina'yı kurtarıcı diye sol stoper oynattın. Adam zaten sakatlanmaya meyil. 33 yaşında zaten yani tabiri caizse değnekleriyle oynuyor. Oynarsa da iyi oynuyor ama oynamıyor abi. Şimdi benim Lemina'm var, oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Benim Singon var 30 milyon euroya. Oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Oynamıyorlar abi. Oynamıyorlar. Sakat topçuları yani gerçekten sinir olmamak elde değil yani. Ya ben üzülüyorum. Liyakat işte burada devreye giriyor ya. Yani. Liyakat burada devreye giriyor. Bir tane futbol aklı olsaydı bu kadro şu anda bu verdiğin haberlerden sonra rahat olurdu. Ama yok abi, Galatasaray'da Osimhen yoksa, ki artık Lemina da yok. Yani 4 hafta. Bir de Lemina böyle iyi de gelemiyor sakatlıktan. Hani Osimhen gene hani 4. haftada sokuyorsun çatır çutur oynuyor. Ama Lemina öyle bir oyuncu da değil. Ne oldu abi? Kim verecek bunun hesabını? Neyse, ligimize dönüş yapacağız. Belli oldu. Yani bu haberlerden sonra.
1: Şimdi yani... Gelen mesajlar var. Bu arada 2 veya 4, 3. derece denilmediği için orada çok da hafta vermek doğru olmayabilir. Şimdi bir bakıyorum ama ileri orta
0: kanama,
1: düzeyde.
0: Kanamada 2-4 hafta abi. Kanama i̇leri, varsa evet. 2-4 hafta.
1: İleri orta
0: kanama
1: derece diyor.
0: Kanama olması önemli. İleri orta o değiştiriyor ama kanama olması en az 2 ile 4 hafta.
1: Yani 10 günle 30 gün arasında bir şey diyeceğiz buna. Evet, ama evet. şunu mesela garanti konuşabiliriz Osimhen tarafında. Bir Avrupa maçı bu hafta içi olan ve aynı zamanda Kocaeli maçı kaçıyor. Net kaçıyor. Sonrasındaki Trabzonspor maçına yetişir mi yetişmez miler konuşulacak. İğneyle oynar, oyla oynar, böyle oynarları çok konuştuğumuz. Tabii ne kadar müsait bir sakatlık bilmiyorum işin o kısmını. Bir futbolcudan İbrahim Yavuz'dan geldi. Derece açıklanmadıysa birinci derece ise 10 gün olabilir diyor. Ama 4 hafta denmez, yanlış yönlendirmiş oluruz diyor. Onu da hemen hatırlatıyor.
0: 2 ile 4 diye söyledim. Yani.
1: Evet tabii 4. Tabii. Şu an dereceye baktığımız için. Bu arada İbrahim Yavuz demişken, İbrahim Yavuz yazmadan önce bir dinleyicimizden Serkan Demirci'den, senin adaşın biliyorsun. Serkan Demirci ki hatta hala doğru hatırlıyorsam o dinleyicimiz değil mi? Hala hatırlıyorum onu. Bir abinizin adının koyulma hikayesi dahi aynıydı mesela. Adınız da Serkan, abilerinizin adı da Serhat mıydı?
0: Evet.
1: Doğru mu? Evet. İkinizi de işte birinize dedeniz koyuyor adını, diğerini diğer dedeniz koyuyor. Abin koyuyor senin adını da. Öyle bir hikayeniz vardı abi sizin. Öyle bir dinleyicimiz Serkan Demirci. Yanlış hatırlıyorsam hatırlatsın lütfen. Benim böyle Bu bilgi bize nerede yarayacak dediğimiz bilgiler var. Bak burada yaradı işimize. Biraz böyle bahsetmiş olduk. İki tane beğendiğim yorumcu var. İbrahim Yavuz ve Serkan Çetiner demiş. İkisi de Galatasaraylı. Bu garip değil mi demiş. Selamlar demiş. Bak İbrahim Yavuz'u kızdırırsın. İbrahim Yavuz Galatasaraylı mı değil mi? Böyle onu açıkladığını hatırlamıyorum. İbrahim Yavuz'u kızdırma. İbrahim Yavuz da bizi dinliyor şu an. İyi bir dinleyicimiz İbrahim abi aynı zamanda. İyi yorumcunuz ama diğer tarafta iyi de bir dinleyicimiz, sağ olsun var olsun. Galatasaraylı değilim diyor, gülüyor mesela. Bak anında cevap geliyor. İbrahim abiye desem ki abi 13.30'da yayın var desem bana 40 dakika sonra yazar, 8 dakika sonra yazar ama aynı anda yazmaz mesela. Ama Galatasaraylı deyince yayında demek ki böyle yapacağız İbrahim Yavuz. Galatasaraylıymışsın abi diyeceğiz ve hemen böyle ardından da abi şu saatte yayın var gelir misin diye soracağız. İşin esprisi, İbrahim abi kahkaha atıyor şu an WhatsApp'ta. Selamlar saygılar, çok severim İbrahim Yavuz'u ve çok değerli katkıları vardır. Serkan Çetiner bir seni bir de İbrahim Yavuz'u beğeniyor. Serkan Demirci radyomuzda.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Serkan Çetiner, hemen hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Berk, Serkan Çetiner'le kör sıralama yapıyordun. Çok keyifli oluyordu. Bunun teknik rektörlerle de olan halini yapar mısın demiş. Yaparız. Niye yapmayalım? Mesela yorum... Evet, söz sende. Hemen böldüm.
0: Yok yok, ben yaparız dedim ya. Hani yayın, evet, sonuna doğru yaparız yani.
1: Abi bu arada bak, radyoda dikkat çekiyor demek ki. Bu sefer de Mehmet Bey demiş ki Serkan

0: Çetiner, Fatih Demirkol ve İbrahim Yavuz bana göre tam isabetli yorumlar yapıyor. Zevkle dinliyorum demiş. İbrahim Yavuz yokken, Fatih Demirkol yokken ona da mesajlar geliyor. Sen yokken sana da geliyor tabii Serkan Çetiner. Bugün de o günlerden biri. Radyo Gol.
1: Sağ olsun yani.
0: Bu açıdan.
1: Yani evet. Hislerinin tercümanı olmaya çalışıyoruz taraftarın. Yani burada hani renge katılmaksızın, hani bugün Fener konuşuyorsan Fenerbahçe taraftarı gibi ne düşünür? Acaba buradaki eksikleri ne olurdu diye konuşuyorum. Yoksa bir Galatasaraylı olarak, ki ben saklamıyorum, yani çok da mutluyum yani. Yani keşke Fenerbahçe hep yanlış yapsa, hep Galatasaray şampiyon olsa, ama işte burada konuşurken de bir Fenerbahçeli gibi, yani ben Fenerbahçe'deki eksikleri görüp de şey diyemem ki yani, hani sarıya beyaz diyemem yani. Yani bu çok net yani. Hani eksikler var, yanlış yapılan hamleler var. Bu yanlışların üst üste gelmesinden dolayı zaten Fenerbahçe hep çok yaklaştığı şampiyonluğu hep elinin tersiyle itti yani. Hani burada dikkat ettiysen hep bir yönetici hatası oluyor ya antrenör hatası oluyor, ama zarar gören hep aynı yani. Taraftarın hiçbir kusuru olmayan en çok üzülen oluyor yani. Ben buna şey yapıyorum, hani Aziz Yıldırım belki taraftar olarak baktığı bu dönemde daha çok üzülüyordu. Şimdi iktidar onda, ama onun da yanlışlarını görüyoruz. Yani bu yanlışları gördüğümüz zaman ona da söylemek zorundayız. Yani nasıl Ali Koç döneminde söylediysek, bu işte bizim şeyimiz yok ki, isimcilik yok ki yani. Yani ben burada ne görüyorsam söylemek zorundayım. Onu söylediğim için de taraftardan böyle, hani dinleyenlerimizden de böyle yer yer iltifat geliyor, yer yer gömüyorlar. Niye söz veriyorsun bunlara diyorlar. Hani kabul ediyoruz yani, kimsenin yani adamı değiliz, en azından onu bilsinler, onu görsünler yani.
0: Bak, Delfin Yunus sana bu detayı niye veriyor bilmiyorum ama diyor ki, selamun aleyküm müdürüm, Serkan Çetiner kardeşim, ben de seni balkondan güneşlenerek dinliyorum diyor. Peki, onu öğrendik. İsmail Kartal Talişka kalsın diyor, Aziz Başkan gitsin diyor, Fatih Tekke bu takım tektir, kovdurur, teknik direktör kovdurur, Trabzonspor doğru, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan artık ne işi var Galatasaray'da demiş, hatta Günay gönder Can Katı, ikinci kaleci yap Can Katı demiş, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş Delfin Yunus Tane. Aynı zamanda Serkan Bey denizdeyim sakinim demiş, bir fotoğraf atmış mesela Yaşar Usta, hani sakin ol dedin ya sen Yaşar Usta'ya. Ben takım ve hoca eleştirilerine de %100 okeyim diyor yani.
1: Tabii canım, biz de onu yapıyoruz zaten. Şey yok. Hakaret olmadığı sürece biz de eleştirilebiliriz. Bizde evet, sıkıntı yok yani.
0: Bak,
1: yani
0: ama
1: bizde evet, her söylediğimiz kanun şey değil yani.
0: Peki. Dinleyicilerimizden ilk defa reklama gitsene uyarısı geldi. Radyo Gol tarihinde bir ilktir bu. Bunu kıramayacağım. Reklama gideceğim.
1: Evet.
0: Ne diyor biliyor musun? 1 saat 10 dakika oldu diyor Yaşar Usta. Az önce tartıştık ya Yaşar Usta'yla. Selamlar tekrar ona. Sizi dinliyorum ama reklama gitmediğiniz için denize dalamıyorum. Bir 4-5 dakika reklama git de denize dalayım diyor bak mesela.
1: O kendine bir time
0: out. Ne olacak? Diğer dinleyicilerimiz ne olacak? Pür dikkat, böyle arabayı kenara çekip, Engin Bey yazdı ya, arabayı kenara çektim, size yazmak için arabayı kenara çektim diyen Engin Bey'e ne olacak mesela? Bak, adam arabayı çekiyor evet, kenara şimdi. Ona haksızlık etmiş
1: olacak. Ama güzel bir şey ama.
0: Espri, işin esprisi tabii canım.
1: Tabii yani. Aynen. Güzel. Arabayı kenara çektirip gideceğiz, yazdırmak da güzel bir şey.
0: Tabii canım, onlar ne kadar güzel detay.
1: Yani.
0: Ne kadar güzel detay. Yani, mesela İbrahim Yavuz ona Galatasaraylısın diyen dinleyicinin mesajını görünce arabayı kenara çekti. Uzun uzun mesaj yazdı Galatasaraylı olmadığına ilişkin bana. Neyse, İbrahim abimin üzerine çok gittim. İbrahim hocamın üzerine çok gittim. Aman oynamayayım İbrahim hocam. Espri yaptım abi. Selamlar, saygılar, sağ ol, var ol. Hata yaptığımı düşünüyorsan İbrahim abi, kahve, abi, çay, tatlı, borçluyum abi sana. Selamlar, saygılar.
1: Rica ediyorum. Sadece kenara radyoya yazı yazmak için çekim. Yani şu anda haberlere giriyorum. 3 haberin 2 tanesi trafik dalgası yani.
0: Doğru.
1: Yani o yüzden hiç girmeyin. Hiç o işlere girmeyin. Ancak bu işte kenara çekip mesaj atın yani. Kafanızı oraya verin.
0: Abi herhalde bugün biraz
1: bozmayın.
0: Evet, bugün biraz uzun olacak. Bugün parantez biraz uzun olacak herhalde. Çünkü Galatasaray tarafına daha tam anlamıyla, oyun anlamıyla da giremedik. Maçı da konuşamadık. Belki
1: evet,
0: akşama bakacağız.
1: Ya, sakatlıklar yıktı zaten yani. Taraftar evet, şu an evet, yıktı evet, yani.
0: Bir yorum yapacaktım az önce. Böldüm, özür dilerim. Söz sende abi.
1: Yok yani evet, haberler iyi değil yani. Hani
0: değil,
1: Osimhen'in
0: evet,
1: olmaması, ya şöyle söyleyeyim, Sporting Lisbon maçını Galatasaray Osimhen varken de kazanması sürpriz olacak bir maç. Şimdi Osimhen yok. Apo'nun durumu ortada. Apo Kerim, yani Abdülkerim Bardakçı'nın ismini de artık evet, tam telaffuz ediyorum sen uyardığın için.
0: Hani, eyvallah.
1: O yüzden hani

0: durum çok sıkıntılı ya. Yani ya ben şöyle söyleyeyim, herkes bir Frankfurt benzeri bir maçı hazırlanıyor yani, hani öyle evet. Hissediyorum. Çünkü yok ya, ümit yok yani. Hani peki. Galatasaray şu an maçtan 2 gol yiyor ya. Yani
1: az önce son dakika verirken onu es geçmiştim. Hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize buluşturdum. Bunu buluşturacağım eğer izin olursa, şu an böyle küçük bir duyurusunu tabii. yapayım isterim Serkan Çetiner. Hatta Serkan abi, sana da sözüm var kitap konusunda. Onu da ayrı cepte tutayım ve onu hatırlatayım. Kitabımı, Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte hazırladığımız kitabımı bir dinleyicimize takip etmesi Instagram üzerinden an itibariyle şu an program sonuna dek takip etmesi halinde, hatta bugün takip etmesi halinde çekiliş yaparak vereceğiz diyelim. Bugün takip edenlerden birine vereceğiz diyelim. 16'da da bunun duyurusunu yaparız. 16'daki yayında da değerlendirir konuşuruz. Oraya da sarkıtırız bunu. Biraz daha fazla dinleyicimizi burada etkileyen bir durum olsun diye. Bir kitap daha yapalım. Bu hafta 4 kitap yollamış olayım toplamda. 3 dinleyicimiz kitap sahibi oluyor ve pazartesi salı günü kargoluyorum onları. Diğer tarafta Instagram Sayarberk hesabından takip etmeniz, bugün takip ediyor olmanız yeterli. Ha, ben geçmişte takip etmiştim. Haksızlık diyorsanız takipten çıkın, yeniden takip edin. Onu da kurnazlığını söyleyeyim size. Onu da yapalım. Yani Instagram Sayarberk'ten lütfen takip edin ve oradan kendinizi hatırlatmanız yeterli. Hemen bir çekiliş yapıp çekilişin görüntüsüyle beraber sizlere sonucu bildiriyorum ve teşekkür ediyorum. Instagram Sayarberk'ten takip eden bir dinleyicimize imzalı bir kitap naçizane kabul ederseniz memnun olurum. İmzalı bir kitap kabulünüz olursa izninizle orada size göndermek isterim. Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım. Selma Argon hanımefendiyle yazmış olduğumuz kitap. Hatta öyle ki yarın öbür gün Kazım Karabekir Paşa ile, paşamızın kızıyla Timsel Karabekir'i yine aynı şekilde bizlere eşlik ettiği, onunla birlikte hazırladığımız bir kitap. Sayın paşamızın ve aynı zamanda Sayın Karabekir'in, Timsel Karabekir'in katkılarıyla hazırladığımız bir kitap. Onu da sizlerle buluşturmak isterim. Kazım Karabekir'i konuştuğumuz, onun katkısını konuştuğumuz o kitabı da sizlerle buluştururum. Ama diğer tarafta şunu hatırlatalım. Sayarberk Instagram hesabından takip edin lütfen. Oradan takip etmeniz halinde size kitabımı ileteceğimi, bir isme kitabımı ileteceğimi çekiliş sonucunda söyleyeyim. Takiplere başlayın. Oradan gün sonunda bakalım, konuşalım. Serkan Çetiner, bir araya gideceğim ama eklemek istediğin farklı bir şey var mı?
0: Yok, dönüşte Galatasaray'ı ve Trabzon'u uzun uzun diye konuşuruz.
1: Biriktirdik bayağı. Orada aynı evet. zamanda Yaşar Usta da denize dalsın. Lavabo ihtiyacını giderecek olanlar lavaboya gider.
0: Evet.
1: Mola verenler, Yaşar kahvesini abi. Alanlar hepsini yapsınlar. Bütün böyle işlerimizi görelim o arada o zaman. Öyle yapalım. Kamp gibi oldu yayın. Öyle bir yayın oldu ki belki. dediğimiz gibi kitap çekilişi için dinleyicimiz sormuş. Sayarberk Instagram hesabı. Onu tekrardan hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından
0: Yaşar abi, çok açılması diye. Ya.
1: Peki.
0: O kadar uzun reklam olmayacak. Kısa atla çık.
1: Abi uzun. Var. Uzun böyle bir 7-6 dakika var. Yaşar abi bir girer çıkar.
0: Yaşar abi karşındaki adalara yüzüp gelebilirsin.
1: Selamlar. O Sinop'ta galiba şu an Yaşar Bey. Oradan fotoğraf
0: atmış. O zaman karşıdaki ada sıkıntı abi. Orada savaş var. Evet. Geri gel.
1: Gitme abi oralara. Gitme karasulara. Zaten Sinop'u geç. Sakarya'dan, Kocaeli'den, Karadeniz sahillerinden böyle insansız hava araçlarının kalıntılarını topladığımız bir dönemdeyiz yani. Aman evet, Allah korusun yani. Her gün bir şey çıkıyor oradan.
0: Gerçi söyleyeyim. Orası Gürcistan mı oluyor? Sinop'un tam karşısı neresi oluyor?
1: Yok acaba? Abi Gürcistan daha da ileride. Yani geri
0: doğru,
1: sağ tarafta.
0: Doğru, Artvin taraflarında. Evet, evet.
1: Harita Karadeniz dediğimde şöyle. Aman abi Sinop ne yaptın diyorum yani sana.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani ne bileyim şimdi şey yapmayayım yani. Yok, yok. O aklıma geldi.
1: Öyle değil. Hatta
0: Sinop'un evet. güzel insanları. Sinop çok mutlu bir şeymiş bu arada.
1: Öyle. Kırklareli de öyle ama. Kırklareli de öyle. Onu da söyleyeyim.
0: Kırklareli'nin sebeplerini burada söyleyemeyen.
1: Söylemeyelim peki abi.
0: Arası Edirne'ye yakın ya.
1: Evet. Peki abi.
0: Yani herkes mutlu olabilir orada.
1: Peki. Diğer tarafta şöyle bir baktığımda evet, Kırım'ın tam karşısı Sinop. Öyle söyleyeyim. Bu arada en yakın kara parçası tabii. Ülkemizin en yakın kara parçası oralara. Onu da söyleyelim. Kırım'dan da bir çıkıntı var. Sinop'ta zaten bir çıkıntı burun. O yüzden en yakın kara parçası. Onu da söyleyelim.
0: Benim hanım da Kırımlı.
1: Öyle mi?
0: Oradan evet.
1: Ha, evet, en yakın kara parçasıymış abi. O zaman belki yarın öbür gün oraya taşınırsın. Sinop'a. Neyse ben uzatmayayım. Gevezeliğimiz tuttu bak abi.
0: Hiç gerek yok. yok şey. Kırım'a.
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok?
0: Olabilir.
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok, Kırım'a gitmeye mi gerek yok?
0: Kırma savaş var ya orada ondan.
1: Doğru tabii ama düzelir
0: Sinop'a
1: abi.
0: Gittim ben. Sinop düzelir. Mantısı falan çok güzel ya. Şehir de çok
1: abi,
0: güzel.
1: Abi o Sinop mantısını, o biraz kurumsal bir şirket olduğu için detay veremiyorum ama Sinop mantısını İstanbul'da çok güzel bir yerde yiyebilirsin. Hatta
0: yedim, evet. Caddede yedim ben.
1: Bir caddede değil de abi. Sen de hep caddeye. Pizza diyoruz, cadde diyorsun. Mantı diyoruz, cadde diyorsun. Ya biraz kop abi oralardan.
0: Anadolu taksitiyiz. Karşıya geçemiyoruz. Abi, senle geçtim ya. Bir kere işte gezdirdin beni, bir kere yemeğe götürdün.
1: Gittik abi ama yani o tabii benim dediğim orada biraz daha hafif kalır benim götürdüğüm yer seni. Ama şey yani bizim seninle gittiğimiz yer başka. Florya'da Yeşilyurt, Yeşilköy tarafında. Çok iyi bir mantıcı var abi. Şimdi kurumsalla da kaçabilir, o yüzden reklam olur o işler. Esnaf olsa reklamını yaparım da. Değil yani öyle maalesef. Esnafın yanındayız o konuda ama diğer tarafta biraz böyle kurumsala kaçabilir. Bir bakacağım, onu sana önereceğim abi.
0: Tamam dedik. Ama yani Florya'ya işte bir saatte gitmektense Sinop'a gitmeyi tercih de edebilirim.
1: Doğru Sinop diyorsun. Sen şimdi yani. Kavacık'tan kalk. Bak dün İbrahim Yavuz'la mesajlaşıyorduk yayında. Yine o işte Sports Dijital'e Kavacık'a geçecekti Ataşehir'den. Ya dedi 43 dakika gösterir mi Ataşehir Kavacık arası dedi. Benim kadar böyle iştahlı bir eleştiriyle söylemedi belki ama ondan böyle bir serzenişi olduğu az çok belliydi İbrahim abinin mesajda. Aynı zamanda telefonda, bağlantıda, yanlış hatırlıyorum, mesaj diyorum. 15 konuk vardı, öyle bir yoğun gündü ki. Ama yani oradan buraya kalkıp gelene kadar sen bir Sakarya'yı görürsün zaten, öyle söyleyeyim sana.
0: Abi bir de şeye mesela uyuz oluyorum yani. Mesela tüm yaz şehir bomboş. Şimdi mesela yol çalışmaları başlıyor. Okullar açılıyor ya, çocuklar okula gidecek ya. Yani buna nasıl denk getiriyorsun, nasıl bir planlama yani, hani çok şaşırıyorum ya bu işleri yapanlara. Yani Yavuz Sultan Selim'i tadilata almışlar dün mesela geçerken. Ya bütün yaz bomboştu ya. Ya şimdi okullar açılıyor, tadilat alıyorlar yolda.
1: Evet. Doğru, çok doğru. Ağustos'ta bir başladılar abi. Eylül'e kadar tadilatın devam ettiği yani, yerler var ya. Eylül tam dönüş zamanı. Ya da Ağustos'un sonu tam dönüş zamanı.
0: Ya. Yani aynen genelde. Öyle. İnsanlar çile çekiyor.
1: Başla Temmuz'da, bitir Ağustos'un ortasında mesela değil mi? Ya da bitir yine Eylül'de öyle. Bitir ama başla Temmuz'da yani. Eylül ya 15'ine sarkıtmayın.
0: İnsan konforu için yapmıyor musun bunu ya? Bir insanlar hani bunun belediyeler bir konforu yaşasın diyorsun. Ama insanlara çile çektiriyorsun yani. Ne anladın bu işten yani?
1: Belediyeler de öyle maalesef. Bu konularda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hem bakanlık hem de belediyeler üzerinde.
0: Reklama gidiyoruz.
1: Abi yemek dedik. Yemekten siyasete. Siyasete girmeyeceğim diyen Berk az sonra siyasete girer, söyleyeyim sana.
0: Yok siyasete girmedi, yola girdi.
1: Yoldan gittik zaten. Hoş, zaten son yıllarda da hep siyaset yol üzerinden okundu ama dedik ve devam ettik. Hızlıca devam ettik. Reklama gidiyoruz. Sonra buradayız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler karekodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, 40

kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: zaman?
1: Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira.
7: Teknoloji Teknosa'da güzel.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Reklam bitti. Reklam.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Reklam biraz uzun sürünce dinleyicimiz, ama yani aman deyin, maşallah deyin. Reklam uzun sürsün, kısa sürmesin. Dinleyicimiz demiş ki Mehmet Bey, belki banka reklamındaki Nait abi var. O bankadan döndü, siz halen döneceksiniz demiş. Bir bakkala kadar, bankaya kadar gidiyorum diyen bakkal Nait abiden bahsediyor banka reklamındaki. Doğru diyorsunuz vallahi, öyle bir şey olmuş olabilir yani. Aynı zamanda demiş ki Mehmet Bey, biz denize girmiyoruz, İzmir'de sıcaktan kavruluyoruz. Reklama gitme belki devam demiş, ama sözünü duyamadan reklama gitmişiz dinleyicimizin. Yeter reklama gidin, Kırım geldi artık demiş. Reklama gitmeyi, işte reklama Kırım geldi artık demiş. Kırım'ı konuşurken biz, Yaşar Usta pişti artık demiş. Yaşar Usta galiba girdi denize. Radyo Gol sihiri olsa gerek. Başta sert konuşsak da demiş. Radyo Gol sihiri olsa gerek demiş. Sizleri seviyorum demiş dinleyicimiz.
1: Evet. Ya bir de şey söylemeyi unuttum ben aslında, bu ünlü tiyatrocu Serhat Kılıç'a da başsağlığı dileyelim yani. Sürpriz bir ölüm olmuş. Hani evet. O neydi? Ben onu Ergün Plak olarak bilirdim. Evet, iyi bir tiyatrocuyu, çok iyi rol yapardı yani, çok yetenekli biriydi. Hani sevenlerine de başsağlığı diliyorum yani, hani tüm sevenlerine, ailesine.
0: Maalesef.
1: Ölümlü dünya.
0: Son süreçte de maalesef problemli bir hastalıkla mücadele ediyordu Ergün Plak, evet, olarak yani. Yine hani hatırlıyorsun ya, öyle diyorsun ya Serhat Kılıç.
1: Bir de nasıl oluyorsa yani ölü evine girip o masasındaki o fotoğrafları falan, hani bir şeyler kullanıyordu da mı öldü falan diye. Çok çirkin yani. Biz adam tiyatrocu yani. İyi şeylerle anlıyorsun oradan. Yani medya da çok bence bozdu kendini yani. Son yıllarda ahlaki hiçbir davranış yok yani. Yani ne arıyorsun abi yani? Ölen yani işte çok değerli bir insan ölmüş yani. Acaba bir şey var mı diye böyle masasını falan böyle sosyal medyada gösteriyorlar falan. Yani ne kadar
0: açıkçası
1: ya.
0: Açıkçası bilmeyendir. Yani çünkü ben biliyordum mesela bir süreç. Böyle hastalıkları anmak da istemem ama yani bir hastalıkla mücadele ettiğini. Çünkü Celaleddin Rumi şunu söyler. İnsanlar için der. Rumi şunu der. İnsanlar için, normalde böyle işte hayat dersi mahiyetinde konuşmaları hiç sevmem. Bana da haddim değil konuşmak, aktarmak, ama insanlar özelinde misaller aleminde bir sürü ihtimaller uyur der. Siz o ihtimalleri ister istemez kelimeleri kullanarak, ister istemez cümlelerin içerisinde bir şeyleri geçirerek onu uyandırırsınız der. O yüzden hep iyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin. En azından iyi kısımlardan bahsedin der. Mesela bence bir ince hastalık denilen şey bu sebeple çıkmıştır. Tutup da onun adını anmamak adına çıkmıştır. Belki de Allah korusun kötü şeyler düşünme denilen şeyler, bugüne dek hep böyle uyarılar olur ya, kötü şeyler düşünme deyip duvara vurursun, taşa vurursun, vuracak sert bir zemin ararsın. Böyle bir sesini duymak istersin, o tık tık tık diye.
1: Evet, evet.
0: Bunlar hep buradan gelmiştir. O yüzden Rumi'nin o sözüne çok inanırım. Bunu bugünün şartlarında enerji olarak, bugünün şartlarında karma olarak, bugünün şartlarında ne olarak görürsek görelim, hiç fark etmez, buradan bakarım. O yüzden böyle şeylere de biraz inanırım. O yüzden çok da dillendirmemek, çok da konuşmamak gerekir. Büyük de saygı duyduğumuz bir isimdi. Oyunculuğuyla, 80'ler karakteriyle mesela. Ben bir de oyununu izlemiştim. Hatta Kağıthane'de, Sadabat'ta yanlış hatırlamıyorsam. Orada Nur Çin'de yatsın diyelim. Mekan cennet olsun diyelim.
1: Nuri Bilge Ceylan'ın o Kapadokya'da bir filmi vardı ya. Oradaki imamı canlandırıyordu. Orada da çok efsane roller, iyi oynamıştı yani.
0: Evet.
1: Orada da aklımda kaldı yani.
0: Kaldı ki Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin. Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin bir noktada orada da kötü oynamıştır diyemeyeceğimdir. Muhtemelen diyemeyeceğim bir karakterdir ya da diyemeyeceğim bir filmdir muhtemelen. Nuri Bilge Ceylan ve aynı zamanda şimdi unuttum.
1: Haluk Bilginer.
0: Unuttum. Hemen karşısına koyduğumuz bir isim daha. Bir aralar birliktelerdi. Sonra araları bozuldu.
1: Kaderi filmini çeken neydi?
0: Beşiktaşlı.
1: Evet.
0: Kader Zeki Demirkubuz.
1: Zeki Demirkubuz.
0: O da mesela bu tarz isimler anıldığında zaten filmi sorgulanmaz yani. Her iki isminle
1: onlar
0: filmlerini.
1: Onlar da şey gibi.
0: Hayatla,
1: yani,
0: yeraltıyla, yazgıyla, masumiyetle.
1: Onlarınki de şey gibi. Türk sinemasının ezeli rekabeti oldu yani.
0: Tabii.
1: Birbirleriyle konuşmaması, kavgalı olması.
0: Abi tatlı ama, bir yere bağlayalım. Tribüne bağlayalım mı?
1: bağlayalım.
0: Yani veremem şu an yayında bunu. Ama
1: türbine bağla bakalım nasıl bir tatlılıkla bağlayacağım.
0: Abi türbine. Zeki Demirkubuz'un.
1: Ben türbini tatlı görmüyorum yani. En son Kasımpaşa neydi? Amigos'un çıkıp elinde tesbihle bir şeyler konuşuyor falan. Yani ben türbinin liderlerinin de bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu kadar toplumun bu kadar şeylerin kaşımaları falan hiç iyi şeyler değil bunlar yani. Şimdi, türbin lideri nedir? Hadi bir şeyler yap.
0: Şimdi
1: yani
0: Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan arasında bir böyle tatlı resleşme mi dersin? Küslük mü dersin? Onun getirdiği bir rekabet mi dersin? Yok ben Nuri Bilgeciyim, yok ben Zekiciyimler de orada da çıkıyor mesela. Nasıl Azizci ile girdik ya konuya, Aziz Yıldırımcılar vesaire diye. Ayırmak çok doğru değil ama oraya götürüyor artık sistem seni.
1: Ben ikisini de seviyorum, ikisini de filmlerini izliyorum.
0: Evet, seviyorsun ama Beşiktaş taraftarı da bir kutlama esnasında, şampiyonluk kutlamasında Zeki Demirkubuz'u görüyor. Formasıyla görüyor. Ve işte başlıyorlar orada. Şimdi veremem yayında bunu. Çok doğru bir şey değil. Küfre de karşıyız. Küfre karşıyız, biz Beşiktaşlıyız diye giren bir beste var mesela. Ama sonrasındaki sözleri de hatırlıyoruz. Ama çok doğru bir şey değil. Her ne kadar doğru olmasa da mesela tribünü öyle bağlayayım. Zeki Demirkubuz'u aralarında görüyorlar ve Nuri Bilge Ceylan'a orada küfretmeye başlıyorlar. Yani diğer tarafta tatlı bir şey değil bu. Güzel bir şey değil ama aleyhine konuşmaya başlıyorlar. Ve Nuri Bilge Ceylan Zeki Demirkubuz tarafında da hani hatırlanan tribünden, futboldan hatırlanacak şeylerden biri de budur mesela. Doğru olmayan bir şey ama orada Zeki Demirkubuz'u da güldürmeyi başarıyorlar mesela bunu yaparak. Ben buradan örnek vereyim, tatlılaştırayım dedim. Tabii neye göre tatlı? Az önceki vefat haberine göre tatlı bir haber. En azından bir yine tebessüm ettirecek bir haber. Doğru bir şey mi? Değil küfür. Ama tribün bazı küfür de değil sadece aleyhine işte tezahüratlar, Nuri Bilge Ceylan'ı ayrı tutup Zeki Demirkubuz'u daha el üstünde tutmak gibi, doğru olan bir şey değil ama belki de orada böyle bir atışma var. Ona da böyle bir atıp hafif bir hatırlayıp gönderme yapmak gerekir. Yani tribüne kadar yansımıştır, bunu söylemeye çalışıyorum her iki yönetmen arasındaki bu durum. Selamlar saygılar, her ikisinin de filmlerini böyle çok severek sayarak dinlerim ama Zeki Demirkubuz tarafında değil de Nuri Bilge Ceylan tarafında bir tık eleştirim var. Yani orada yaşını başını almış, tecrübesini kazanmış oyuncuları karşına alıp set arkasında, set arasında, kamera arkasında dersler verip, bilgiler verip onları bir gün yayınlamayı düşünmek ve yayınlamak çok doğru bir şey değildi gibi geliyor bana.
1: O biraz kişisel bir ne denir yani, Tarantinoculuk diyeyim sana.
0: Değil mi?
1: Yani bir Tarantino'nun İşte son yıllardaki Hollywood'daki sivrilmesinin Türkiye'deki karşılığı diyebiliriz ama olmuyor yani.
0: Doğru.
1: Çünkü Tarantino öyle sivrilmiyor yani. O Tarantino o yolu seçmedi yani. Tarantino kendini küçük rollerde öldürterek nam yapmış. Hani yüzünü bize tanıtmış bir insan. Keşke öyle olsa yani.
0: Doğru.
1: Bence öyle yani.
0: Bu arada kitap için dinleyicilerimiz takip ettik diyor. Teşekkür edelim. Sayerberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize imzalı bir şekilde kitabımı göndereceğimi hatırlatayım. Az önce konuşmuştuk. Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli bunun için. Ve bugün takip eden bir dinleyicimize göndereceğim bunu. 16-18 arasındaki yayında da duyurusunu yapacağım. Instagram hesabından takip ederseniz bir kitabımı imzalı olarak göndereceğim diyeyim. Ve diğer tarafta Galatasaray'a döndüm. Serkan Çetiner, son dakikalara Galatasaray'la girdim. Galatasaray'ı konuşarak giriyoruz.
1: 10 dakika hiç iyi olmadı yani, sakatlıklar erken geldi. Galatasaray yönetimi hiç sakatlanmayacağına, hani sakatlık olmayacakçasına bir transfer sezonu geçirdi. Zaten kadromuz şampiyon kadro, iyiyiz. Ne gerek var transfer mottosuyla çıkılan bu noktada 75 milyon euronun karşılığı olarak Lemina'nın alternatifsizliği, Osimhen'in alternatifsizliğiyle Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında karşı karşıya kalacağız. Bu da yönetim başarısızlığına yazar. Galatasaray camiasına da hani tek adamlı bir seçime karşısına çıkmanın ne derecede kötü olduğunu, hani belki onda, hani belki diyorum gene Dursun Bey seçilirdi ama en azından şunu diyebilirdi yani, ne kadar başarılı olursam olayım camiada bunun bir karşı tarafta bir oluşuma gitme şey riski var ve bunu hep böyle kararlarımı hep yapıcı olarak almam gerekiyor diye bir belki de ab altından sopa gösterebilirdi Galatasaray divana kendi aralarında bir başkan adayı çıkarsalardı, ama yok, zaten Galatasaray'da şu anda müdahale edecek kimse de yok. Galatasaray başarısız olursa ne yazık ki bunun karşılığı olarak başkan gider, taraftar da yeni bir başkan arar. Ama yani ne kadar üzücü ki taraftarın sesini kulaklarını tıkayan bir yönetim işte ligin ikinci haftasında taraftarın dediğine geldi. Yani korktuğumuz her şey başımıza geldi. Üzücü. Yani çok bir şey istemedik. Yani hani bir Lüsumi'yi alsaydı, bir kiralık Matar Sarı alsaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ama bunu, bu kadro planlamasını senin Avrupa Ligi'nde olan Juventus yapabiliyorken, senin hiç para sorunun yokken bunu yapmıyor olman, yapamıyor olman ya da düşünemiyor olman üzücü bir durum. Galatasaraylı taraftarlar da bunun sıkıntısını çekiyor. Çünkü Galatasaray taraftarı kendi gibi düşünen yöneticinin olmamasından dolayı üzülüyor. Yani burada en yakın, buna en yakın Abdullah Kavukçu var. Onun da ben PR amaçlı gittiği birçok ismi yersiz. Yani Kamavinga, ben olsam Kamavinga'yı alırdım. Ya Kamavinga'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği zaten ilk haftadan belli olur yani. Onu oturup fırsat transferi gibi insanların önüne koydular. İnsanlar da buna inandılar. Ben ilk günde söyledim sana. Yani ne Kamavinga'sı abi? Kamavinga'yı getirmen için Osimhen kadar maaş ödemen lazım. Gerek var mı görev adamına? Gideceksin, bir tane Saydu gibi bir oyuncu istiyordu Galatasaray. Yani ya bu dün Salih'in yaptığını Galatasaray'da yapacak bir adama ihtiyacı vardı. Salih'i almadın. Gittin oraya Leslie'yi koydun. Leslie 18 maç sonra sana 30 milyon euroya patlayacak. Leslie Ugochev'u 30 milyon euro eder mi? Soru işareti. Yani karman çorman bir transfer sezonu geçirdi Galatasaray. Şimdi onun tatlı tatlı beklemenin acı acı maçlarını izleyeceğiz yani. Dolayısıyla bu Sporting maçıyla başlar. Birkaç lig maçıyla da devam eder. Yani kolay maç çok görüyoruz yani. Hani bugün Başakşehir maçında bile, ki bence Başakşehir defansı evlere şenlik bir defans. Yani her üç pas yapan takım Başakşehir'e pozisyon bulabiliyor. Galatasaray cirit attı işte yani. Yani bütün 4 yıldır görmediğimiz varyasyonu biz Başakşehir'de gördük yani. Hani Jakobs çıkmıyor dediğimiz adam 6

0: pasta Torreira'ya asist yaptı, duvar oldu. Yani bu mu Başakşehir referans? Ki hakem bile Başakşehir'in mağlubiyetine engel olamadı. Dolayısıyla kriter bu değil abi. Ben görüyorum mesela Sporting maçında bağırıyor yani, geliyor yani. Nasıl Roma için Fenerbahçe'ye söylüyorsam aynı şey Galatasaray için Sporting'de de geçerli. Yani hani o deplasmandan Galatasaray çıkamaz yani. Çıkamaz abi. Yani ki keşke çıksa, çok mutlu olurum ama çıkamaz yani. Görünmüyor yani. Taş gibi takım. Ki o takım da hani 7-8 tane oyuncusunu fantastik paralara satmış. Yerine işte senin alamadığın Altimira'yı almış Betis'ten. Şimdi izleyeceğiz Altimira'nın nasıl oyuncu olduğunu. Sen 18 milyon euro vermedin. Herif yolu aldı, getirdi, orta sahasına koydu. Muhtemelen de 70-80 milyon euroya satacağı ikinci bir ürün olarak ısıtıp koyacaklar piyasaya, Türk dünya futboluna. Yani dolayısıyla biz Osimhen'siz Deniz Gül mü, Barış Alper mi? Ya hoca muhtemelen Barış Alper'i koyacak. Barış Alper yani inanamıyorum yani. Bir oyuncu bu kadar geriye gidemez ya. Bir oyuncu futbolu unutamaz abi. Oynadığı futbolu. Yani şöyle söyleyeyim. Barış Alper'e ne diyorduk? Sürekli öğrenmeye açık, çalışan, çalışkan, geriye dönen, defansına yardım eden, mücadele eden, hep ayakta kalan dedik. Yani kaptığı toplar faul, kaptırdığı toplar anlamsız. Pas veremiyor ya. Yani koskoca Galatasaray topçusu yanındaki adama pas veremez mi ya? Onu bile yanlış veriyor yani. Ne kadar geriye gittiniz ya? E ne yapalım şimdi, Galatasaray resmi hesabı ekran kararttın mı Barış Alper? Çağır o yönetici şeyine, menajerine. Hakkımız, biz senin verdiğin futbol hakkı bu değil. Aldığın maaşın hakkı bu değil. Sen 7-8 milyon euro maaş alan bir oyuncunun vermiş olduğu performansı veremiyorsun. Veremiyorsun. E ne yapalım şimdi, biz mi ekran karartalım yani? Galatasaray resmi hesabı ekran karartsın mı? Hakkımız buydu, aldık desin mi Galatasaray yöneticisi? Senden kessinler mi 3-4 milyon euro? Yapabiliyor mu? Yapamıyor. E dolayısıyla sen de bir zahmet ya. Bir zahmet kendini şu futbola artık ver. Bak haberler var, 35-40 milyon euro, ki bence gelse gerçekten satılırdı. Ben inanmıyorum geldiğine. Ama yani bak Everton şu an kanatsız. Ndiaye'sini sattı 75 milyon pound'a. Sana gelmediler yani. Alırlardı normalde.
1: Doğru.
0: Yani burada bir sıkıntı var yani. Sende bir sıkıntı var. Senin futbolun geriye gidiyor. Seni sola koyuyoruz olmuyor. Forvete koyuyoruz olmuyor. Sağa koyuyoruz olmuyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu gidişat Salah'ın yerine, yani Singo'nun Salah'ın yediği olursun. Bak bu performansınla sağ bekte Salah'ın yediği olursun. Al nereye? 7-8 milyon euroluk sana sağ bek yedeği işte. O da niye? Türk pasaportunun avantajını kullanacaksın. Başka bir şey yok ki. Yani çok geriye gidiyor abi. Ya İlkay, ya İlkay, yani biz mecbur muyuz ya her Anadolu, yani her gurbetçi futbolcumuzun emekli ikramiyesini verme takım mı ya bu takımlar? Hamit geldi, oynamadı. İlkay geliyor, oynamıyor. Nihat zamanında geldi. Gerçi Nihat Beşiktaşlılığını gösterdi, parayı bıraktı. Ama alsa da alırdı, 7-8 milyon dolar bıraktı. Ya biz bütün lejyonerlerimizin emekli ikramiyesini vermek zorunda mıyız ya? Bu takımları birazcık da, yani ben İlkay'ın çok Galatasaraylı olması Galatasaray'a zarar verdi ya. Keşke Galatasaraylı olmasaydı, Fenerli olsaydı Fenerbahçe'ye gitseydi dersin. Ya da Beşiktaşlı olsaydı Beşiktaş'a gitseydi keşke. Biz çünkü bir yararını göremedik ki İlkay'ın. 6 milyon euro, 7 milyon euro maaş alıyorsun ya. Ya Kaan Ayhan mesela. Böyle çok alınmış da şey yapmış da Avrupa kontenjanına yazılmamış. Ya bir zahmet ya Kaan Ayhan, sen Galatasaray'ın iki tane Avrupa kupalarından elenmesine neden olan adamsın. İki tane kırmızı kart gördün ya. Yani senin zaten Galatasaray'da bu tarihe kadar olman büyük sürpriz. Sana bu sözleşmeyi verenler utansın bir kere ya. Yani senin bu kadroda Naga'nın yerine oyuna giriyor. Ben mesela Kaan Ayhan olsam ben hocaya derim, hocam beni alma, kurban olayım ya. Şu Naga'yı koy ya. Bak bunu De Rossi yaptı. Bir İtalya maçında yeniliyorlar. Avrupa şampiyonasına gidemeyecekler. Hoca dedi ki, Domanek'ti galiba, oyuna giriyorsun dedi. Ne diyorsun sen de, ben önüne göreyim ya, forvet al dedi. Bir maç dakika 90 beni sokmaya çalışıyor adam. Yani bunu anladın mı? Hani bu tabii bu duruşu beklemiyorum da Kaan Ayhan'dan. Hani şaşırıyor insan yani. Dakika 90 gol araman lazım. Kaan Ayhan'ı alıyorsun oyuna. Okan Hoca da garip yani. Okan Hoca da formsuz. Ya bakmayın arkadaşlar, yani Galatasaray'ın taçtan gol yeme, kornerden gol yeme sorununu bir çözmez mi ya? Yani sen sadece Başakşehir maçı değil ki, Çorum maçından beri sende sorun var yani.
1: Göztepe'de de mi değil mi? Göztepe'de mesela bana şeyi hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Bek'i hatırlatıyor. Orada peşinde olunan Bek.
0: Tabii canım. Yani Göztepe'de... Okan.
1: Evet evet.
0: O da mesela ya üçlünün iyi bir sağ beki ama üçlünün yani bunu da kaçırıyoruz yani. Alıyorlar dörtlünün sağ beki koyacaklar. Sonra da adama çöp muamelesi yapacak. O da bir garip yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani Davison mesela yani arkadaş yeter daha. Üçüncü golü yedirsin ya. Yani sen Zidane'ın hareketini niye yapıyorsun yani? Neymiş orada bir foul varmış. Vermedi hakem. Bence foul değil bu arada. Ya senin orada o yapma hareketi yapsan ne olur ya? Ya Davison orada adamı geçti. Ne oldu Galatasaray bir gol mü kazanacak? Yok atla çay ya. Ya Davison senin bu özgüvenin nereden geliyor yani? Senin özgüvenine biz Çorum beraberliği sana yazar. Bu maçta da berabere kalıyorduk. Kendi kalene kafa topuna çıkıyorsun. Bir de orada gülüyorsun falan. Hani Barış Alper'e demiyorsun ki Barış Alper yüzünden yedik. Vuramıyor. Kafa da vuramıyor Barış Alper zaten. Kafa şata diye bir şey çıkarttı Barış. Düzgün kafa vurmayı bıraktık. Kafa şatasını bekliyoruz Barış'ın. Bir kafa şatayla gol atacak ki biz de buradan diyeceğiz ki Barış 50 milyar dolarlık oyuncu diyeceğiz. Barış'ı böyle gene göklere çıkartacağız. Barış ya düzgün bir kafa vuramıyorsun sen. Artık hücumda vuramadığın kafayı defansta da vuramaz oldun yani. Ama arkasındaki Davison da yani sen yani Davison ne yapıyorsun ya? Keşke bizi satan, seni satmadığımıza pişman bırakma ya daha ikinci haftası ya. Tam bir 3 ay top oyna da en azından şu 35 milyon acısı bizim içimizden gitmesin ya. Ben şimdi her Davison'u izlediğimde ulan keşke satsaydık Koma'yı 30+3'e. 30 yaşında adamı 30+3'e satmadı Galatasaray. Niye? Çünkü yenisini alabilecek kapasitesi yok yöneticilerin ve başkanın. Galatasaray büyük krizde yani. Bakma transfer bitti de kurtulduk yani. Şimdi hocanın işte şapkadan tavşan çıkartmasını bekliyoruz. O da formsuz yani. Herkeste bir doymuşluk var takımda yani. Ben bunu görüyorum yani. Bir tek hasbelkader Osimhen, o da şimdi kanamadan gitti işte. Kasıktan. Leo'nun elindeyiz yani. Leo da yani adam Brezilya'da gezdi bütün şeyler. Brezilya efsaneleriyle videoları var. Bütün yaz tatil yaptı. İdmana çıkmadı. Geldi burada. Ne olacak yani? Hocanın da bir lafı var. Zaten Leo takımın gerisinde. Takımın ilerisinde olan oyuncuları görünce Okan hocam. Leo'yu da görünce ben şöyle söyleyeyim. Takım ne kadar geride ki? Leo 10 dakikada sırıttı. Galatasaray takımı çok geride yani. Galatasaray takımı şu anda 3 pas yapan her takım Galatasaray'a gol atma riskinde var. Apo'nun durumu nedir abi ya? Apo yani sen 4 yıldır şampiyon takımın bir de seni kaptanlıkla onurlandırdılar. Yani en yakın kankan kendini parçalıyor Yunus. Takımın en iyisi şu anda. Ondan da korkuyorum yani Yunus hep iyi başlar sonraki 2 ay sakatlık sorunu yaşar. Ondan da ayrıca korkuyorum ama ya Apo yani sen... Yani Abdülkerim Bardakçı'nın durumu Galatasaray'ın şu an üçüncü yani olmayan iki kendi mevkisinde olmayan iki oyuncunun da yedeği olur yani. Bak biri hayalet yani. Bir tane var Bichubi aldı. Ne olduğunu bilmiyorum Bichuabu. Ama. Bichuabu. Ne olduğunu bilmiyorum bak oyuncunun yani. Yani. Ne performans vereceğini bilmiyorum. O da çünkü çok az oyunda da Leipzig'den geldi. Leipzig'de biliyorsunuz ki futbolcu yetiştirme
1: yani
0: fabrikası.
1: Yani et balık kısmını sorguluyorsun sen orada.
0: Ya şimdi sen
1: et mi, balık mı diyorsun, doğru mu?
0: Fabrikadan outletten bir ürün aldın. Evet. Defolu bir ürün aldın. Bu bir gerçek. Leipzig sana vermez yani öyle.
1: Ben sen gibi düşünmüyorum orada Galatasaray'ın o adamda. Naga'da da mesela Aspiria'da da ama neden oynamıyor? Orayı sorguladık. Burada ben da onu sorgular mıyız?
0: Evet. Naga'yı topçu. Naga'yı oynatacak hoca. Naga'nın yani Naga'nın hatalarını kavur edebilecek de taraftar var şu anda Galatasaray'da. Ne Naga'yı oynatacak? Özgüvenli hoca var yani. Kaan Ayhan gidiyor abi işte. Hala Kaan Ayhan biz. Ben mesela şimdi Kerem örneğini verdim ya yani Galatasaray taraftarı tahammül edemiyor mesela. Aynı performansı Kerem'e de tahammül edemiyorlar. İrfan Can'a da tahammül edemiyorlar. Yani biz bunlardan sıkıldık. Yani biz hak etmeyen oyuncuların forma şansı alıp büyük takımlarda oynamasından sıkıldık. Yani bak Icardi örneğine. Icardi takımsız kaldı. Galatasaray 6 milyon euro verdi Icardi'ye başkan. Başkan kontenjanından 6 milyon euromuz bizim çöpe atılıyordu. Gerçek Galatasaraylı Icardi ben o parayı etmem başkan dedi. Bir iki hafta daha tatil yapayım dedi. Ben zaten dedi tatili seven bir adamım dedi. Allah razı olsun. En büyük Galatasaraylı Icardi. Kabul etseydi şu an takımdaydı. Icardi, Osimhen de sakatlandı. Şimdi Icardi ile biz bütün yaz kampa bile gelmeyen Icardi ile şey yapacaktık. Lisbon deplasmanına gidecek. Azpilicueta, evet. Deniz Gül var da hani Porto disiplininden gelen, o da Porto, hani taze Porto idmanı yemiş bir Deniz Gül'ümüz var. En azından onunla bir forvetimiz var gibi konuşabiliriz yani. Ki Başakşehir maçında da yani hocam kızağı çekiyorsun Barış Alper'i. Osimhen sakatlanıyor. Deniz Gül'ü koyman gerekirken götürüyorsun. Barış'ı koyuyorsun. Takım ileriye gidemez oluyor ya. 80 dakika takım ileri, 70 dakika ileri gidemedi ya. Neden? Forvetin yok. İndiremiyor, pas veremiyor, koşamıyor. Yani ben Barış'taki bu düşüşü bak normal değil ya. Yani futbolun doğrularıyla bana bunu anlatamazsınız. Yani. Başka bir şey yok.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok. Yani her şeyi anlattık. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. İnşallah iki tane Şampiyonlar Ligi maçımız var. İki lejyonerimiz çok kötü durumdalar. İnşallah toparlarlar. Yani Şampiyonlar Ligi bizim milli maçlarımız. İki takımın futbolcuları da buna bu gözle bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ellerinden ne geliyorlarsa lig maçlarındaki performans önemli değil. Şampiyonlar Ligi yani bir elin iki elin 10 parmağını geçmeyen yani 8 tane maç oynanacak ve burada rica ediyorum top oynayın ya. Mücadeleniz sonuna kadar, sakatlanacaksanız da burada sakatlanın ya. Deyip başarılar diliyorum.
1: Hafta içi yeniden zaten Şampiyonlar Ligi özelinde iki ayrı takımımızda da bağlantılarımız olacak. Orada Serkan Çetiner'le konuştuğumuz bir bölümde olur mutlaka. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetiner.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyorum.
1: Sağ ol. Tam 2 saatlik bir yayın oldu Serkan Çetiner'le reklamıyla, arasıyla, ama diğer tarafta da yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir bölümüyle, reklamları da işin içinden çıkınca. Gelen mesajlar için teşekkür ediyoruz. Bu arada duyuruyu tekrardan yapalım. Duyuruyu tekrardan hatırlatalım. Instagram Sayarberk hesabından takip eden bir dinleyicimize kitap vereceğiz. Kitabımızı göndereceğiz. İmzalayarak göndereceğiz. Kabul ederseniz naçizane demiştik. Hafta içinde 3 kitap burada kazanan dinleyicimiz oldu. 3 kitap kazanan dinleyicimiz vardı. Şimdi bunu 4 yapacağız bugün özelinde. Onu hatırlatalım. Bir kitabımı eğer kabul ederseniz Instagram'dan takip etmeniz halinde gün sonunda belirleyeceğimiz bir çekilişle size bugün özelinde de göndereceğimi hatırlatayım. Mehmet Akif Ersoy'un torunu ile birlikte, Selma Argon hanımefendi ile birlikte yazmış olduğumuz, milli şairimizin torunu ile birlikte kaleme aldığımız bir kitap. Bu kitabı sizlerle paylaşmak isterim. İmzalı bir şekilde kabul ederseniz göndermek isterim, kargolamak isterim. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz bunun için yeterli olacak. Tekrar ediyorum, Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacak. Kaçıranlar için tekrardan kapatırken de söyleyeceğim yayını. Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz hakkımızı Mesut Özil'de kullandık. İlkay Galatasaraylı kalsın demiş. Berk Galatasaray'a dönmeyeydin iyiydi. Şimdi Serkan Çetiner içimizden geçecek demiş eleştirerek. Kırklareli'nden selamlar demiş. Bak Kırklareli dedik. Kırklareli'nden selamlar dedi Kadir Bey. O da bizi iyi dinleyen dinleyicilerimizden, Kırklareli'nden her daim. Serkan Bey'e de selamlar demiş. İbrahim Yavuz kariyeri boyunca oynadığı takımda takımı tutmadı mı demiş. Ben de diyorum ki İbrahim Yavuz programlarda neden hiç gülmüyor demiş. Galatasaraylı olmadığı için gülemiyormuş demiş. Yani mantığını düşündüğümüzde Galatasaraylı olursa eğer daha çok gülmesi gerekmiyor mu 4 yılda son zamanlarda? Yani bu mantığınıza ilerlersek. Peki diğer mesajlara geçelim. Fenerbahçe'nin neden kaybettiği üzerine İsmail Kartal sizce dün akşam maç sonu yaptığı açıklamalarda teşbihimi mazur görün ama demiş. Buradaki problemi, tıbbi anlamdaki bir problemi görebildi mi? Ben emin değilim demiş. Neşteri vurabildi mi diyor yani. Galatasaray için panik yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani yeni aldığımız Deniz Gül ve Rafael Leao tam uyum sağlayacaktır. Osimhen'in yokluğunda ayrıca daha önce de radyoya mesaj atmıştım ve okumuştu. Fenerbahçe bu kadroyla ilk üçe giremez demiştim. Şu ana kadar geldiğimiz noktada biraz haklı çıkacağım gibi duruyor demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Hayırlı yayınlar kardeşlerim, sizi severek dinliyorum. Ben Fenerbahçe için şu yorumu yapmak istiyorum. Kuyumcu terazisinde manav altın tartamaz demiş. Serkan Çetiner'e selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Delfin Yunus'tan ne? Gelen mesajlara bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ahmet Önder Solak. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin her başarısızlığı hakeme bağlaması aslında işimize gelir. Ama artık bu durum bizi bile rahatsız etmeye başladı demiş. Bunu söylemiş tam da oraları konuşurken bizler. Şöyle bir döndüğümde Berk, bir önceki yayında İtalyano'yu ve İsmail Kartal'ı taktiksel olarak İtalyano'nun yeneceğini düşündüğümü söylemiştim ve haklı çıktığımı düşünüyorum. Beşiktaş savunma kurgusuyla Greenwood ve Vedat'ı oyunun dışına itebildi. Hatta Vedat'ı sürekli kanatlara kaçmak zorunda bıraktı. Bu da Beşiktaş'ı derbide bir adım önde tuttu demiş. Haklı Hasan Bey. Selamlar Hasan Bey'de. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin savunmasının daha ağır bastığını konuşuyorduk mesela. Değil mi? O da var. Ama maçta öyle olmadı. Selam. Eskiye rağbet olsa bit pazarına bit yağardı demiş. İsmail Kartal da böyle bence demiş. Belki hoş geldin. Dün demiştim Kadıköy'e her gittiğimde rakip kazandı. Bu sefer de Beşiktaş tribünü tarafından çarşıyı duyduk demiş. Stat dışından duyduk bunu demiş. Hakan Güneş ben demiş. Faruk Bey der ki Sayın Önder Özen'e, Sayın Serdar Adalı'ya Beşiktaş'ı bu enkazlardan kurtardıkları için çok teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın'a da Kafa Radyo'da ve Kafa TV'de başarılar diliyoruz demiş. Selam, İsmail Kartal 26-27 sezonunda kalan tüm maçlarını kazanması halinde 102 puan toplayabilir demiş Yenal Bey. Şaka bir yana Galatasaraylı olarak o ağlayan kızı görünce içim acıdı. İmkanım olsa o kızı bulup Filenin Sultanları maçına götürürdüm demiş. Sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Manisa'dan Yenal ben demiş. Manisa'ya selamlar Yenal Bey. Allah aşkına dün İrfan Can'a ilk yarı sabreden Lukaku gibi bir adama forma veren, Brown'a sabreden teknik direktör mü olur demiş. Yani sadece Kerem'in pozisyonu ile mi maçı çözebileceğiz demiş. Yeter diyorum, başka bir şey diyemiyorum demiş. Mehmet Kandemir böyle isyan etmiş. Peki. İrfan abi dünkü basın toplantısında hemen televizyonda görüp fotoğrafını çekip bize İrfan 25 diye atan bir dinleyicimiz var. Peki. Onu da gördük. İsmail Güntaş. İrfan abiyi gördüm. Bak o da orada deyip atmış. Peki. Bu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan alırsa bana göre başarı. Yani yorumcular çıkıyor, konuşuyor ama biraz da daha fanatiklerden bahsedeyim. Onların dediği gibi çok iyi kadrosu yok. Fenerbahçe 3 kulvarı taşıyacak asla bir kadro da değil demiş. Fenerbahçe 15 dakika oynadı. Beşiktaş 75 dakika oynadı. Değil, ezdi demiş dinleyicimiz. Yani futbol mu oynuyor demiş. Hakemden şikayet ediyorlar demiş. Hep böyle kötü oynuyorsun, 15 dakika futboldan maç mı kazanılır demiş. Bir suçlu arıyorsun, sen iyi oyna, hakemi yen. Hakem kötüydü, o zaman konuş demiş. Bıktık artık, bıktık. İllallah diyoruz demiş dinleyicimiz. Böyle diyor. Peki. Diğer tarafta şuna da katılıyorum. Fenerbahçe'de son yıllarda neden hep bunu konuşuyoruz değil mi? İlk 15 dakikadaki oyun çok iyiydi. İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İlk yarı yoktu ama ikinci yarı açıldı. Hep Tedesco'suyla, Mourinho'suyla, İsmail Kartal'ıyla hep bunu konuşturmadım, hep bunu düşündürmedim. İkinci yarıya çok iyi başlamadım mesela Fenerbahçe? Spikerden, Yalçın abiden, Yalçın Çetin'den Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı sözünü duymadık mı cümlesini mesela? Duyduk. Ya burada Fenerbahçe'de bunu duyduk. Fenerbahçe özelinde bunu gördük. Fenerbahçe özelinde sadece derbide değil birçok maçta bunu görüyoruz, bunu duyuyoruz. Neden devam ettirilemiyor? Devam ettirilebilir bir oyun, bir sistem neden gelemiyor? Teknik direktör fark etmez. Buradaki durum Fenerbahçe'de neden düzelmiyor? Acaba istikrar mı? Teknik direktör istikrar mı? O da şimdi ayrıca akla gelip konuştuğum bir detay. Ben Berk Sert. Sizlerle birlikte parantez programında, Serkan Çetiner'le birlikte büyük bir bölümünde, çok büyük bir bölümünde ki %5'lik bir bölümü şu an tek başıma son yorumları okuyarak tamamlıyorum. Serkan Çetiner'le birlikte, sizlerle birlikte parantez programında gündemi konuştuk, gündemi değerlendirdik. Hatta öyle ki programın kapanışını da Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarıyla yapacağız. Aziz Yıldırım tarafının dünkü durumu nasıl okuduğuyla yapacağız ki Aziz Başkan orada yaptığı açıklamayı bu sezon ilk defa yaptı. Böyle bir maçtan sonra 4. haftaya kadar geldi yani durum. 4. hafta itibariyle yapmış oldu. Aziz Yıldırım neler söyledi, nasıl baktı, hakem kısmını nasıl yorumladı, takımın oyununu beğenmediğini hangi cümlelerle aktardı onu dinleyelim. Duyuruyu tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize yolluyorum. Kısa ve öz, hemen hızlıca tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize çekiliş neticesinde günün sonunda çekilişle bir dinleyicimize yollayacağımızı hatırlatalım. Hakan Marsan, Özdeniz Bey, Osman Bey, Osman Uysal, Mesut Esen ve aynı zamanda Ahmet Bey, Ahmet Solak. Diğer tarafta Salih Yavuz, hepsine teşekkürlerimizi iletelim Salih Bey'e. Bunun yanında Instagram'dan, Cyberback'ten takip eden Oktay Bey'e selamlarımı ileteyim. Mega Sandviç bizi takip etmiş. Galiba Balıkesir'den. Peki selamlar Mega Sandviç ve orada çalışanlara. Hüseyin Öztürk, gördüğüm kadarıyla Savaşoğlu soy ismi dinleyicimizin. Hakan Bey, Kadir Bey, Terzi Kadir 66 bizi takip etmiş. Zeki Bey, Birkan Bey, Ozan Bey, Ahmet Bey, Semih Bey, diğer tarafta Üzeyir Bey, Üzeyir Koçak'a selamlar. Üzeyir Koçak, selamlar size. Adını göremiyorum. Okan Bey, peki. Yılmaz İnanç, Onur Sarak, Yusuf Bey, Erce Bey, hepsine ayrı ayrı, Hasan Bey'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletelim. Instagram Cyberback'ten takip eden ve sizler de takip etmeniz halinde çekilişle beraber orada Instagram Cyberback hesabından takip etmeniz halinde, bugün takip etmeniz halinde çekilişle beraber bir kitabı sizlere gönderme şansımız olacak. Çekiliş sonucunda, günün sonunda dedim ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla tamamlıyorum. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız, parantezli olacağız. 16'da konuklarımız var. Alper Üstündağ ile Emre Eren'le, Mehmet Ekrem Ceylan'la, ki Mehmet Ekrem Ceylan'la bugün kızlarımız bir finale çıkıyor. Oranın öncesinde durum ne? İstanbul'da hava ne? Maçı konuşacağız, maçı değerlendireceğiz. Aytekin Akay'la Trabzonspor'u, Alper Üstündağ ile Beşiktaş'ı, Emre Eren'le hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi ve uygun olursa Erhan Alveroğlu'yla da yine Fenerbahçe tarafını konuşacağız. Fenerbahçe'ye değindiğimiz bir bölüm olacak. Uzun uzadıya konuştuğumuzda bir bölüm olacak dedik. Ve son olarak tekrardan kitap duyurusunu da yaptıktan sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına gidiyoruz. Aziz Yıldırım dünü değerlendirdi, dünü konuştu.
2: Herkese. Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık. Bu akşama gelene kadar Gençler Birliği maçında iki penaltı verilmedi. Olur dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda, orada da penaltı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor, yine vermiyor. Yani bu maç, belki buna verse, atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz, iyi oynamadık, tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, ya bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler, bilmiyorum. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada. Ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var. Hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor. Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz, haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye'liklerini bir sene ertelesin. Bıraksın evet dersin. Hakem yetiştirsin. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle filan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftada bütün takımda şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani var hakemini yabancı getirdik. Değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözüm ben bilemem. Kendileri üretecek yani. Bir, efendim? Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayın nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbirini sağlayacak. Tedbir neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.
3: Söyle. Yönetimler gidiyor, futbolcular gidiyor, teknik ekipler gidiyor. Hep aynı hakemler maçları bir şekilde yönetiyor.
2: Ya dayak yiyen, dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senede futbolun içindeyim ya. 40 senede bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya.
4: Başkanım.
2: Hep yöneticilik yaptım.
4: Başkanım. Ha,
2: buyur.
4: MHK başkanından tüm kulüpler şikayetçi. Aslında bu hakim operasyonları yapılan da MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Fenerbahçe'nin Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemek gibi bir durum söz konusu olacak.
2: Ya gerekirse herkesin isteriz, problem değil. Bak biz hepimiz geldik, bir taşın altına elimizi soktuk. Hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. İstemem yani. Ya, ayıp. Ayıp yani. Tamam mı? Şimdi Gençler Birliği penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konya maçı yine hadiseler. Sıkıntı, hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun'da yine sıkıntı, hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bakın hiçbir zaman ben bugün bazı yerlerde de söyledim. Yine söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor. Onlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kururlar, kuruyorlar bir bebek gibi. Öyle oynuyorlar. Yahut da yetersiz buna. O zaman çare federasyon bulacak, biz değil. Biz söylersek o zaman federasyonun ne işi var? Yani biz söylemeyeceğiz, onlar bunun üzerine eğilecekler. Ya herkes iyi gidiyor, seslerini bir kulüp çıkarıyor, iki kulüp çıkarıyor. Önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın bu devam etmez. Onun için herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Bize yalnız değil. Hiçbir takıma yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın söylüyorum şey oynayacak, başka bir takım oynayacak. Onlar da şikayet edecekler. Bunun için Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli. Ve buna çözüm üretmeli. Çözümü ona verecek, biz değil. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek isteyen. Var mı? Varsa var. Konuşun, söyleyin. Buyurun.
4: Federasyon nezdinde girişim olacak mı Fenerbahçe?
2: İrfan, hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. Biz yani şunu yap, bunu yap. Ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıkları, 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman VAR'a da gerek yok. VAR'ı da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak bir mesaj da bu yorumculara söylüyorum. Bak yorumculara. Bu yorumcu, hakem eski yorumcuları çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz, hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşurum ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösteririm. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar hem de yorumu doğru yapsınlar.
3: Başkanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
2: Efendim?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptınız.
2: Yaptık, evet.
3: Ne cevap verdi size?
2: Neyle ilgili?
3: Biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
2: Ya sorunlar ona değil yani, Sayın Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedik kimseyi.
3: Peki Erdoğan, Sayın Erdoğan'la görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek
2: diyorsunuz? Yani, futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
3: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
2: Bilmiyorum.
3: Federasyon ve MHK maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi, yoksa herhalde çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar?
2: Sesleri çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
3: Başkanım, kadro için
2: kimle?
3: Kadro şampiyon için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz kadroyu?
2: Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı, şeyler, Cihan Beyler aldılar, getirdiler hoca. İşte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydanız. Nerede? Bakın. Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Üç yani söyleyeyim, olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
3: Başkanım,
2: kimin?
3: Ne var?
2: Arkadaşlar bir şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkimi de inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Bir tek Gendüz'ün herhalde iner diye düşünüyoruz. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ama lütfen rica ediyorum, pozisyonları görün ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Bunlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık, yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.
5: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
6: Reklam.
7: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
8: seninle. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
5: Reklam.
7: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

geçmişimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Daha sen yine ölüp ölüp dirildiği bir sahnelere şahit olduk. Ne diyorsun baba? Neye bağlıyorsun bunu?
4: Abi şimdi çok klasik olacak. Büyük ihtimalle şu anda YouTube'da yayın yapan herkes, sosyal medyada paylaşım yapan herkes Osimhen çıktı, Galatasaray düştü gibi değerlendiriyordur. Şimdi hiç de haksız değiller. Osimhen'in oyunda olduğu zaman dilimi boyunca Galatasaray'da performansına tesir ettiği oyuncular tek tek, bir tarafta kesinlikle Batrakov'u sayarız, Gabriel Saray'ı sayarız. Davinson Sanchez'in attığı topları isabetli yapan isim yine Osimhen'di. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ön taraftaki üçlüde Yunus'u efektif kullanan yine Osimhen'di. Osimhen çıktıktan sonra olay tamamıyla at Barış Alper kontrol edemesin, kontrol edemediği top Galatasaray'a geçiş olarak geri dönsün. Jakobs'la Skoboysen arasında geçen bir maça evrildi iş. Feyzullayev sürekli arkaya sarktı. Roland Şalay da çok iyi bir performans gösteremedi. Galatasaray'ın iki bekinin de bana göre çok kötü geçirdiği bir maç oldu. Lemina'nın çıkışının ardından Abdülkerim girdi. Tek başına Abdülkerim'in 3 tane verdiği pozisyon var. Özetle Galatasaray Osimhen'siz bir oyun mantalitesine o kadar hazırlıksız yakalandı ki, Osimhen çıktıktan sonra ne yapacağını bilen adam sayısı sahada neredeyse sadece Davinson Sanchez'i sayabiliriz herhalde. O da topu
3: ileri... kendi kalesine gol attı yani. En
4: aktif, o da kendi kalesine gol attı. Uğurcan Galatasaray'ı bir kere daha ipten aldı diyebiliriz herhalde.
3: Uğurcan bence iyilerden bir tanesiydi.
4: Evet.
3: Haluk Apo'yu durduramadı Galatasaray defansı diyebilir miyiz?
5: İnanılır gibi değil ya. Yani bugün yani Abdülkerim Bardakçı sanki yani altyapıdan bugün çıkmış bir oyuncu görüntüsündeydi. Yani bu kadar tecrübeli 4 yıl boyunca Galatasaray'ın stoperi, Galatasaray'ın kaptanı, yani hafta içi geçtiğimiz maçta bir sakatlığı vardı. O yüzden bugün zaten ilk 11'de başlamadığını biliyorduk.
3: Hoca da söyledi.
5: Yani hoca da aynısını söyledi. Ya demek ki antrenman, bu kadar antrenmansız kalmak onu çok geriye götürüyor. Yani bugün felaket bir performans sergiledi. Yani Galatasaray'ın, yani Başakşehir'in o geri dönüşünün sinyalini yakan, ışığını hani
3: İkinci yarıda 3 pozisyon.
5: Ateşi yakan, evet, oyuncu başardım oldu. Yani korkunç hatalar yaptı. Bir tane pozisyon yere düştü, ayağa kaydı. Bir pozisyon offside. Uğurcan inanılmaz çıkarttı topu ama offside'tı. Yani Galatasaray'ın yediği golde topu çok garip bir şekilde merkeze uzaklaştırdı.
3: Abi, o golde neler yaptı?
5: Duran top arkadaşlar öncesi yediği golde, kornerde yine çok acayip şeyler yaptı. Yani bugün çaylak bir oyuncu görüntüsündeydi. Ben de Hikmet'e katılıyorum. Yani Galatasaray bence bugün Osimhen çıkana kadar yani 3-0 yapabilirdi maçı. Evet. Çok net pozisyonları var Galatasaray'ın. Yani Batrakov'un daha maçın birinci dakikada Osimhen'e kestiği bir top var 6 pastan. Osimhen kalecinin üstüne vurdu. Bir tane Yunus'un ceza sahası üstünden vurduğu var. Kaleci köşeden çıkardı. Bir tane attı. Yani maçın ilk yarım saat Osimhen çıkana kadar tek hakimi var Galatasaray. Hiç pozisyon vermeyen, kalesine yaklaştırmayan, sürekli rakip ceza sahası içinde oynayan. Ama abi hep söylüyoruz ya, yani Galatasaray taraftarının bu sene Galatasaray şampiyon olacaksa Osimhen'e bütün umudunu bağladı dediğimiz hikaye bugün bize canlı canlı gösterdi. Osimhen yoksa Galatasaray çok sıradanlaşıyor. Ya yani Barış Alper Yılmaz kötü futbolcu mu? Değil. Ama yani Barış Alper Yılmaz'a bir top atıyorsun, top aynen geri geliyor. Ama Osimhen'e atıyorsun, mutlaka Osimhen o topun orada kalması
3: etrafı
5: için
3: mücadele ediyor. Oynatıyor.
5: Yani şey, onu alıyor. Yani bir pozisyon var ikinci yarının ortalarında. Uzun bir top geldi. Hatta daha doğrusu ilk yarının sonlarına doğru. Barış Alper Yılmaz'a bir uzun top geldi. Yani hemen yanında 3 metre Batrakov var. O topu Batrakov'a indiremedi orta sahada. Yani işte bunları yapamazsan abi sana geri dönüyor. Bu sefer hücum devamlılığı artmaya başlıyor Başakşehir'de. Hücum devamlılığı artınca zaten Galatasaray'ın savunması çok büyük error veriyor. Galatasaray son 3 maçta, yani ilk son Erzurum maçını çıkartıyorum, 4 maçta

0: 6 gol yedi. Çorum'dan 2 gol yedi. Geçen hafta Göztepe'den 2 gol yedi. Bugün Başakşehir'den 2 gol yedi.
1: Bir top da
0: yani
1: direkten döndü.
0: Galatasaray'ın 6 gol yemesi 4 haftada 3 maçta yani bana çok fazla geliyor. Bunun çözümünü bulmak zorunda Galatasaray'da Okan Hoca. Yani bu hep söylüyoruz ya yani sadece orta sahadan kaynaklanamaz bu sorun. Yani bugün bence savunmada Salah'ı ki çok beğendiğim bir oyuncu değil. Çok kritik müdahaleleri var. Penaltı pozisyonunu konuşuruz. Penaltının dışında çok ters kademeye girdiği, kademeye girip birçok pozisyonu önlediği pozisyonları var Salah'ın. Jakobs ya bugün işin savunma tarafında hiç yok. Arkasına atılan her top pozisyon oluyor. Abdülkerim öyle. Yani Lemina öyle. Yani Davinson Sanchez yediği ilk golde Galatasaray'ın çok tuhaf çıkarken saçma sapan bir şey yapıyor. Topu kaybediyor. Hani Davinson'u beğendim diyor Hikmet ama yani ben bugün Galatasaray
1: ayakta kalanlardan bir tanesi.
0: Galatasaray savunmasında Salah'ı dışında ayakta kalan kimse yoktu bana sorarsan. Ben Hikmet'in o yorumuna katılmıyorum. Yani diğer taraftan Galatasaray orta sahasında bugün Sara'nın bir topu direkten döndü. Bir tane frikik golü attı ki belki de Galatasaray geldiğinden beri ilk frikik golü olabilir. Yani bir elin beş parmağını geçmiyor zaten frikikten attığı gol son yıllarda Galatasaray'ın.
1: Ama çok çok güzel attı o.
0: Tamam.
1: Çok çok zor.
0: Abi evet güzel yere
1: kaleci gitti. De bence genç kaleci olmasa yemeyebilirdi. Biraz tecrübesizlik kokuyor.
0: Yani kapadığı köşeye vurdu. İyi yere gitti. Galatasaray golü attı. Yani şeyde de bence Davinson'un sayılmayan golünde de müthiş kesti altı pasa. Yani bugün Sara yani işte Sara 8 numara. Böyle oynayacak Sara. Ben bugün Sara'nın performansı işte Galatasaray ayakta kalan oyuncularından bir tanesi bugün Sara. Yani hele Galatasaray'ın attığı ikinci gol 1-1 iken 2-1 ile Torreira'nın attığı gol yani muazzam bir futbol
1: Arsenal
0: golü.
1: Golü dedin değil mi
0: futbol
1: sen?
0: golü, muazzam bir futbol golü abi. Leao Barış'a, Barış Torreira'ya, Torreira Jakobs'a, Jakobs tekrar yani
1: hepsi tek
0: tiki
1: top.
0: taka tak tak tak tak tak bomboş çapraza köşeye bırakıverdi Torreira. Yani bugün Galatasaray'da çok iyi şeyler var ama çok kötü şeyler de var. Yani bugünkü oyun Sporting Lisbon'a asla yetmez onu söyleyeyim. Ama yani Sporting Lisbon maçı da böyle olmaz.
1: Peki Lisbon'un etkisinde mi kalarak bu kadar kötü oldu takım? Yani bir noktadan sonra 1-0'dan sonra özellikle Osimhen'in sakatlanmasından sonra akıllar Lisbon'a mı gitti? Yoksa Galatasaray maç öncesi sezon öncesi daha ritmini bulamadı ve normal kötü performansını mı sergiledi?
2: Şimdi Galatasaray'ın mevcut kadrosuna bakarsak abi erken atılan bir golün 1-0 şekilde 1-0 şeklinde sonlandırılması mümkün değil maç içerisinde. Mutlaka pozisyon veriyor. Şimdi tek tek oyuncuların topla buluşma sayılarına baktım. Galatasaray'da bugün çok dengesiz bir top dağılımı var. Mesela Şalai 54, Davinson 75. Lemina 39, Abdülkerim 33. Hani ikisini yer değiştirdiler. Jakobs mesela oyunun kurulum safhasında hiç yok. 34. Torreira 43, Sara 74. Yani bugün inisiyatif alanlarla almayanlar arasında geçen bir maç oldu. Galatasaray
1: nasıl
2: takımının...
1: 43 olur ya?
2: Efendim?
1: Çok az. Değil mi?
2: Ya
1: 90
2: Torreira
1: dakikada
2: evet.
1: 43 yani.
2: Yani 43. Gabriel Sara 74. Sané 74. Yunus 45. Şimdi Galatasaray'ın ayağında top tutacak oyuncularının topa diğerlerinden daha az temas ettiğini görüyoruz. Sané, Gabriel Sara ve Davinson ekstra inisiyatif alan oyuncular. Üç tanesi bir şekilde ayakta kalmaya çalışmışlar. Galatasaray'ı diri tutmaya çalışmışlar. Osimhen çıktıktan sonra Barış'a giden topların tamamının duvara çarpmış gibi geri dönmesi geçen sezon başında ilk oynanan Şampiyonlar Ligi maçı Eintracht Frankfurt maçının aynısını hissettirdi hepimize. Orada da Abdülkerim'in yokluğunda, Abdülkerim yoktu tercih edilmedi. Davinson-Singo tandemiyle çıkmıştı. Bugün de Davinson-Sanchez-Lemina tandemiyle çıktı Galatasaray. Osimhen sakatlandıktan sonra geriye kalan bütün oyuncular sadece geriye koştular. Yani Osimhen şu demek... Galatasaray'da Osimhen sahadayken diğer 10 tane oyuncunun topla teması, hücum becerileri, topla buluşma sayıları vesaire her şeyi artıyor. Osimhen yoksa Galatasaray sürekli bir duvara karşı hücum ediyor. Bu da organizasyon eksikliği olarak yazın bahsettiğimiz ve çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz
0: sorunla tekabül
2: ediyor.
0: Osimhen'in durumla ilgili biraz sonra bir bilgi aldım. Sen konuşurken onu bırakacağım. Bölmeyeyim seni. Devam et.
1: Bence
0: yani arkadaşlar
2: yazsın. Abi bu daha önemli bir mesele bence.
0: Yani gelen mesaj ben şeye yetişir mi
1: çocuklar
0: diye sordum.
1: Çocuklar hemen KC olsun.
0: Hafta içi Sporting Lisbon maçına yetişir mi diye sordum. Yarın belli olur durumu net olarak. Ama inşallah Trabzon maçına yetişir deniyor.
1: Yani çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum.
0: Sporting ve Kocaeli'yi pas geçebileceği öngörüsü var şu anda. İnşallah Trabzon maçına yetiştirilir deniyor. Hani Trabzon maçı 19'u.
1: Kulübede oturmasından ötürü, 19... oturuş şeklinden ötürü bakıp da hani çok ciddi
0: değilmiş. Abi kasıyla ilgili ya. Şimdi tabii ki yarın yapılacak tetkikler. Zaten onu şey koymuşlar, gelen mesaj. Yani yarın netlik kazanacağı. Ama benim anladığım, yani şu anda ilk bakış açısıyla Galatasaray'ın içeride, yani soyunma odasındaki bakış açısı inşallah Trabzonspor maçına yetişir şeklinde. Yani Sporting'de ve Kocaeli'nde olmaması bana sürpriz olmaz bugün. Evet. Ama bir daha altını çizerek söylüyorum. Tabii ki yarın yapılacak kontrolden sonra netlik kazanacak. Ama yani Trabzon maçına hedef koyuyorsan bugün ayın 4'ü 15 gün minimum demek.
1: Tabii 2 haftalık bir... Yani, bu yırtık mıdır?
0: Onu bilmiyorum işte. Gelirme ama midir? Yani çünkü Osimhen'e de devre arası yayıncı kuruluşun muhabiri, meslektaşımız sormuş. Bilmiyorum demiş. Sağlık heyetine de sormuş. Onlar da yarın belli olur demiş. Yani Osimhen bilmiyorum diyorsa abi tedbir amaçlı çıkmamış demek ki. Yani orada bir şey var ki.
1: Baba bir ayağını fazla açtı. 20. dakikada
0: evet,
1: oldu ya.
0: Topu almak için. Alsa gol olacak biliyorsun evet. Öyle pozisyon. Orada oldu zaten.
1: Abi hep de böyle aşırı hareketlere de var ama biliyorsun. Yani normal oyuncunun başına gelmeyecek bir sakatlıktan bahsediyoruz. Ayağını öyle bir açtı ki Pergel gibi yine. Ya ama Lemina da galiba sakatlandı değil mi?
2: Lemina da benzer bir pozisyondan dolayı sakatlandı. O da kasığı tuttu çıktı. Osimhen'le alakalı mesela sağlık heyeti bir raporlama yaparken herhangi bir adamla alakalı yaptığı raporlama gibi yapmıyordur. Çünkü Osimhen'i sınırlandıramıyorsun. Şu hareketlerden sakın, bunlardan işte uzak dur, bacağını şöyle yapma böyle etme diyemediğin için herhangi bir adam bir maç kaçırırken Osimhen iki maç kaçırabilir. Bu beni şaşırtmaz. Lemina'nın zaten bence kronik rahatsızlığının olduğu bölge. Hemen
0: orayı tutuyor zaten.
2: Hemen tutuyor en ufak bir şeyde. İşte 17, 18, 20. dakikalarda o evet şeyi abi, görüyorsun.
1: Yani. Çok erken tutuyor ya.
2: Sürekli yani tutuyor bir kenara bakıyor.
0: Sen ilk yarıyı senle beraber seyrediyorduk. Barış, ben, Hikmet beraber seyrediyorduk. Ben hatta dedim ki yani 15. 20. dakikada ya dedim inşallah Galatasaray 3-0'ı bulur. Osimhen'i filan Sporting Lisbon maçı için devre... Abi öyle iyi oynanıyordu maç. Yani Osimhen çıkana kadar Galatasaray maçın mutlak hakimi Galatasaray'dı yani. İnşallah skoru ilk yarıda alır. Osimhen'i işte ne bileyim Sané'yi, Yunus'u yani böyle bir
1: yani doğru rotasyonu şey, çok kolay gidiyordu.
0: Yani rotasyonu inşallah yaparız. Çünkü abi buralar çok önemli ya. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı öncesi senin son oynadığın maç ve ondan sonra oynayacağın maçlarda yani takımı diri tutabilmen
1: kapatacağım
0: lazım.
1: Kapatacağım maçı baba. Rahat abi edeceksin. Rölanti
0: yani, ya. En olmayacak şey oldu bugün. Yani Galatasaray taraftarı için en olmayacak şey Osimhen'in sakatlanmasıydı. Yani bugün maçın 20. dakikasında Nuri Şahin'e sorsan desen ki hocam ne olsun desen o der ki sakatlansın demez ama yani Osimhen inşallah Okan Hoca oyundan alır filan der. Yani. Osimhen çıksın ister Nuri Hoca. En çok isteyeceği şey olurdu. Oldu nitekim. Yani Galatasaray adına büyük şanssızlık. Yani Galatasaray adına Osimhen'sizlik. Yani şimdi Osimhen'in alternatifi yok. Evet yok. Bunun Osimhen'in alternatifi bugün gördük ki Barış değil. Osimhen'in alternatifi Okan Hoca belli ki birinci sırada Deniz Gül de görmüyor. Ben burada söylemiştim Galatasaray taraftarı biraz öfkelenmişti bana nereden biliyorsun diye. İşte bugün Osimhen çıktı. Deniz Gül'ü almadı Okan Hoca. Demek ki yani Deniz Gül'ün önünde daha gördü ki daha Leao hazırdı. Belki Deniz Gül'ü de hazır olmaması sebebiyle olabilir ama Deniz Gül sonuçta takımıyla geldi yani. Bir şey problemi yok. Takımla da birlikte antrenman da yaptı. 3-4 antrenman. Zamanlamasını da göreceğiz yani. Zaman zaman Osimhen çıktıktan sonra Deniz Gül'ün de oyunda olduğu mutlaka senaryolar göreceğiz ama bugün Okan Hoca tercihini Barış Alper Yılmaz'dan yana kullandı forvet hattında. Yani Deniz Gül Galatasaray'ın santrafor.
1: Bir liyakat varsa da bunu gerektiriyor zaten. Yavaş yavaş yapacaksın. Yani mesela Apo'yu da alsa bak normalde çok açık söyleyeyim. Ben teknik direktör olsam Abdülkerim'i alıp 46'a sokuyorum. Öyle bir 15 dakika performans sergiledi ki 15 dakikada o çıkarırım oyundan. 65'te çıkarırım ama çıkartırsan... liyakat olduğu için yapamazsın bunu. Yaptın mı onu kaybedersin. Sezonu kaybedersin falan. Dolayısıyla şimdi Barış da istediği kadar kötü olsun. Barış'a ilk sırada Barış'ı deneyeceksin. Deniz mi girer diye düşündüm ben de ama siz dediniz ya hep mesela Deniz ikinci golcü değil. Osimhen'in arkasında bir numara değil. Hatta üçüncü adam. Leao'yu saydınız. Barış'ı saydınız.
0: Yani Leao ya da Barış'tan bir tanesi bence yani kanatta oynadıkları için söylüyorum.
1: Leao bunun oynaması beni şaşırttı. 4 haftadır maç oynamıyor diye söyledi evet. Okan Hoca maçtan önce. Hani mesela ona bayağı bir dakika verdi
0: İlk
1: aslında.
0: İlk verdiğimiz bilgi aslında bugün kadroda olacağı yönündeydi. İlk 11'de olmayacağı yönündeydi. Hı hı. Son ben yani Okan Hoca'nın takım antrenmanlarında tabii durumu ne bilmiyoruz. Ama son 10-15 dakika Sporting Lisbon maçı öncesi görmek isteyeceğini düşündüm maçta. Yani biraz erken girmek zorunda kaldı. Çünkü Galatasaray skor bulması gerekti. Yani 1-0 olsaydı, maç 1-0 devam ediyor olsaydı 75'lerde 80'lerde görebilirdik Leao'yu. Yani biraz daha
1: Osimhen çıkmasa 1-0 da olmazdı maç bu.
0: Çok fazla
1: olur. Daha fazla olur.
0: Olur. Yani. Osimhen Osimhen.
1: Osimhen çünkü maçın ilk 20 dakikasında tek başına oynadı ya, Başakşehir'e karşı Osimhen oynadı.
0: Abi Osimhen
1: gördünüz değil mi yani onu neler kaçırdı
0: yani, yani bunu artık defalarca söyledik. Yani Galatasaray'da bugün 6. golünü attı. Hani 6 gol yedi ya Galatasaray'da. 2 asist, 6 gol. Yani 4 haftada tabelaya 8 kez değmiş, 3,5 maç oynamış yani. 3,5 maç bile.
1: Sırada toplam gol sayısı 10'du Galatasaray. Sonra 12 oldu. 12 golün yarısını atmış. Yüzde kaçı? %66'sına demiş oluyor 8 ile beraber.
0: Abi daha ne yapsın? 3 maç 30 dakika. Yani 3 maç. Tam 4 maç oynamadı yani. 3,5 maçta 6 gol, 2 asist, 8 gole katkı bence muazzam bir katkı. İşte ama sadece Osimhen'e bağımlı olmamalı Galatasaray. Yani biz çünkü benim en büyük tedirginliğim Osimhen'in sezonda yani bu tip ufak da olsa her maç sakatlıktan sonra 2 maç, 3 maç, 4 maç kaçırma ihtimalleri. Osimhen böyle bir oyuncu maalesef. Çünkü fizik gücüyle oynadığı için az önce yayın dışında konuşurken Hikmet dedi ki bir yeri kısa dedi Adele'si. Çok zorlamıyor gibi bir şey söyledi.
2: Sağ Adele diğerine kıyasla milimetrik oranda daha kısa olduğu için çok zorlamıyor orayı mesela. Kendini tanıyor, biliyor. Bu sefer de kasıktan zorlandı gerçi de.
0: Aynen.
2: Ama yani bir daha aynı pozisyon olsa, bir daha sakatlanacağını bilse, bir daha o topun ucundan girse yine uzatır.
0: Uzatıyor. Yani o konularda hiç sakınmıyor.
1: Çocuklar evet. Trabzon'a yetişmesi umuluyor yerine Sporting ve Kocaeli maçlarında şüpheli diye yazın. Aynen. Tam anlaşılsın ne oldu?
0: Tabii yarın daha net belli olacak. Onun altını çizelim ama yani Galatasaray'ın içinden gelen bilgi bu şu demek. Yani maalesef beklentinin bu yönde olduğu demek. Yani Galatasaray'da bu işleri yönetenler, yani içinde bunlar teknik heyet, Osimhen'in Sporting ve Kocaeli maçlarını kaçırma ihtimalinden bahsediyor.
1: Geçen seneki Eintracht Frankfurt maçında Osimhen var mıydı?
2: Yoktu.
1: Yoktu değil mi?
2: Yine sansürlü
1: çıkmıştı. Abdülkerim de formsuzdu. İlk 11'i oynatmamışlardı değil mi?
0: Yoktu evet.
1: Yine beş sonra maç Singo. Olmuştu.
0: Singo ama var. Singo bugün yine yok. Yani bugün abi,
1: Singo'ya ayrı da çok acayip açmamız lazım zaten.
0: İbrahim abi o da çok acayip bir konu. Yani Singo bugün 4. haftayı oynadı Galatasaray. Hiç daha henüz ilk 11'i oynamadı. Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda sakatlandı. Hoca demiş ki Singo antrenmanda darbe aldı ve kanaması oldu. Bu nedenle kadroda yok, kontrolleri yapılacak. Yani Singo'nun sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyorum şimdi. Kanama dediği için bir şey söyleyemiyorum. Yine ama bir ama diyelim ki bir ay sürsün. Milli takım arasına kadar devam etsin diyelim. Ettiğini düşünelim. Şimdi milli takım arasına kadar bir Şampiyonlar Ligi 2 lig maçı daha kaçıracak. Yani Singo sürekli Galatasaray'da bu bir de eğer büyük sakatlıksa bu 4. sakatlık olacak galiba.
1: Abi çok tadı kaçtı.
0: Son 1 yılda 4. sakatlık olacak. Şimdi herkesin kafasında acaba Singo müzmin sakat mı?
1: Yok yeni sakatlık da olsa oynayamayalım. Ama oyuncu açısından da yıpratıcı.
0: O çok herkes açısından yıpratıcı.
1: Kulüp açısından ben çok
0: Galatasaray'ın yıpratıcı. Bir yatırım yaptığı bir oyuncu Singo. Yani artık Singo ile ilgili mesela şimdi Okan Hoca yani daha doğrusu Ali Naci Okan Hoca ile röportaj yaptığı için biliyoruz. Yani bu sene Okan Hoca'nın sezon başlangıcında sağ beki Singo'ydu. Planlamayı onun üzerine yaptığını söylemişti Ali Naci. Okan Hoca'nın.
1: Abi.
0: Yani şimdi bugün geldiğimiz noktada Galatasaray'da henüz Singo sağ bekte oynayamadı abi. Yani bugün Galatasaray'da Allah korusun Salah'a bir şey olsaydı Galatasaray'da sağ bek oynayacak bir tane oyuncu vardı.
1: Ki Salah'ı da ben Galatasaray yorumcularının çok beğendiğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani, Ben de çok beğendiğim bir oyuncu değil benim de yani. Ben ama
1: bugün, çok beğenen hiç görmedim. Bugün İlk değiştirecek adam mesela.
0: Savunmada ayakta kalan oyuncuydu bence. Yani penaltı pozisyonuyla ilgili insanlar bir sürü şey söyleyebilirler. Salah'ı suçlu bulan olabilir. Penaltının hafif olduğunu bulan olabilir. Penaltı değil diyen olabilir. Benim penaltıyla ilgili fikrimi de söyleyeyim. Yani oyuncunun boyu kısa diye penaltı. Yani eline yani biraz boyu uzun olsa Faizullah Evin o top Faizullah Evin suratına değil göğsüne gelir. Göğsüne geldiği zaman da hiçbir şey yok. Yani bu kol yani bilinçli olarak suratına vurmak için açılmış bir kol değil bence. Ama Türkiye'de maalesef standart bu. Bu standartlarda
1: Fırat Aydın Usta demiş abi. Onu bakayım sen.
0: Bu standartlarda çalıyor hakemler. Yani el kol yüze geldiği için çalıyor.
1: Fırat Aydın Usta demiş ki tweetini alabiliyorsanız alın çocuklar. Sallayın hareketinde elin kolun illegal kullanımı söz konusu değil. Kolun geldiği konum açıklık derecesi ve kullanım biçimi ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değil. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriter. Bu nedenle verilen penaltı hatalı. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez. Abi ben daha yakınım buraya. Şimdi garip bir şey oldu. Sen neredeyse penaltıyı normal karşıladın.
0: Şöyle
1: fiziksel, normal, fiziksel kriter koydun. Kriter ama ay, onun dışında da hani baktığında bana her maçta olabilecek bir ikili mücadele gibi. Buna veriyorlar mı? Veriyorlar. Orta sahada da veriyorlar. Abi, veriyorlar. Ama
0: şöyle,
1: bence
0: bizim Türkiye'deki hakemlerin kriteri şu kol, el, şu yüze geldiği zaman hepsinde orta sahada da veriyor, penaltıda veriyor.
1: Topu kontrol etmemiş, alakası yok.
0: Hayır, bir de topa girmeye çalışıyor. Topa bakıyor, oyuncuya bakmıyor.
1: Hayır, şeyin de Feyzullah'ın topla alakası yok ki. Top onun kontrolünde olur da o girmeye çalışır.

0: Abi çok yorum penaltısı. Onu söyleyeyim ben.
1: Bana biraz şey geldi. Yumuşak geldi açıkçası. Ve bütün maçın gidişatını değiştirdi. Yani şeyde maliyeti de yüksek olacaktı Galatasaray'a.
0: Zaten bütün hakem yorumcuları da penaltının hatalı olduğu görüşünde birleşiyor. Hı-hı. Yani ama abi şöyle.
1: Trio'da da evet. Deniz Çoban söylemiş.
0: Deniz Çoban da penaltı değil demiş.
1: Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin maç sonunda kırmızı kart görmüş. O da enteresan.
0: İyi, o da muhtemelen bir şey söyledi.
1: Söylemez ya. Onun yüzden enteresan.
0: Ama onun da üzerinde baskı oluşmaya başladı abi şimdi. Onun da koltuk sallanıyor Başakşehir'de bence. Yani Göksel Gümüş daha çok sabırlı bir başkan. Ama daha çok köy takımına Avrupa'dan elendiler abi. Bu kadar büyük bütçeli bir takımın yani bu kötü lige kötü başladılar. Avrupa'dan elendiler falan. Sıkıntılı bir süreç var. Bence onun üzerinde de bir baskı var. Yani günün sonunda abi şöyle bir şey var. Bizim hakemlerimizle ilgili zaten ne söylesek az, neler yazsak az.
1: Yok yani. Bu kritik yalnız penaltı işi. Bence bayağı kritik. Evet. Bir de çünkü kritik offside pozisyonu da var. Şimdi orada teknoloji olduğu için bir şey diyemiyoruz.
0: Tabii offside'e bir şey diyemiyoruz.
1: Offside olarak kabul ediyoruz.
0: Yetmek zorundayız. Ama öbür tarafta abi şimdi VAR da müdahale edemiyor Kadir Sağlam'ın çaldığı penaltıya. Çünkü diyecek ki ben bir surata bir temas gördüm diyecek. Şimdi surata temas gördüm demek şimdi VAR hakeminin onu çağırmasının önüne geçecek bir kriter. Söyle. Yani de ki tamam gel bak dedi. Hepsi mesela yine gidip dese ki
1: hepsi kabulüm. Hepsi kabulüm ama bilmiyorum senin
0: fikrin. Çok basit
1: senin fikrin altına
2: göre. Ben de vermezdim o penaltıyı. Yani bunun gibi mücadele sahanın içerisinde.
1: Ama sen de bir itiraz et benim verdiğimde yani mesela baktığında şey iknasız yani baktım. O kontağa
2: temas var mı yok mu diye baktım.
1: Yeterli olduğuna iknasız da ben şuradayım. Topu kontrol etmemiş, şiddeti o kadar değil. Rastlantı sonucu oluyor. Hani topu almak için görerek vurur filan.
0: En önemli kriterin boyunun kısa olması abi. Yani Faizullah'a biraz daha uzun olsa o top yani Salahi'nin kolu gelmeyecek ona. Hı hı. Ama benim şu sebeple söylüyorum İbrahim abi penaltıdır değildir tartışmalar. Bu tip pozisyonların hepsine Türkiye'de faul çalınıyor. Yani ele gelen el yüze geliyorsa şuraya burası temas ediyorsa el geliyorsa şeye bakmıyor. Fiziksel o birisi 2 metreymiş öbürü 1.50'ymiş 1.60'a bakmıyor. Yani Türkiye'de bizim belli ki hakem eğitmenlerimizde Türkiye'de yapılan her verilen eğitimde el yüze geliyorsa faul çalın diyor demek ki hakemlere. Yani ya kriter koymuşlar o sebeple söylüyorum.
1: Bana göre sorsan Galatasaray lehine
0: vermezlerdi.
1: Hayır bence olsa verirlerdi. Yani daha büyük takım lehine verilecek bir penaltı aslında. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ararsın, bunu bulursun, verirsin.
0: Okan Hoca da çok isyan etti penaltı sırasında, penaltı değil diye. Ama işte bir daha söylüyorum. Bilmiyorum hakem yorumcuları ne diyecekler abi. Çünkü bizim hakem yorumcularımızın da bu VAR'a çağırma çağırmama kriterleriyle ilgili standartları da çok farklı. Ama ben burada VAR'ın müdahale etmemesinin sebebini orada oluşan kontak sebebiyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ama önce penaltı verdi sonra VAR kontrol etmedi mi?
0: Hayır önce penaltı verdi. Zaten penaltıyı vermemiş olsaydı bence VAR'dan penaltı vermezdi.
1: Yani doğru söylüyorum. Yani, söylemiş.
2: İzlemeye gitmezlerdi diye düşünüyorum çünkü penaltıyı vermeseydi orada penaltı verilmesini gerektirecek bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben şu yüzden temas var mı diye baktım. Çünkü hakem niye verdi sorusunu sorduğumuzda işte şundan dolayı verdi diyebilmek için bir şey lazım. Ya bu tip pozisyonlara orta sahada faul verse mesela infial yaratır ama penaltı verdiğinde garip karşılanmıyor. Niye? Çünkü prosedür şey ya temas var mı yok mu yüze temas var mı yok mu?
1: Baba şimdi negatife takılmayıp şeye geçsek. Leao'ya geçsek. Leao da beklediğini gördün mü? Yani bu kadar çabuk kendini göstereceğini. Hani öyle bir ışık, öyle bir ateş var ki belli ediyor kendini.
0: O bir tane çalım var ya. Tam işte beklediğimiz Leao. Attı ya baba.
2: Skovolsan'a
0: sıfıra indi ortaladı ya. Barış Alper'in kötü vurduğu top.
1: O yani, değil mi? Geçmedi
0: tam kaldı. Tam o Leao'yu anlatan pozisyon işte. Onlardan o kadar çok göreceğiz ki. Ve hazır değil hala.
1: Bir de golden Emel'deki pası da çok güzel. İkinci golden Emel. Torre'nin attığı i̇şte golden Emel.
0: Tiki Taka'nın başlangıcı. Evet.
2: Tek başına inanılmaz kalite yarattı bir kere. Maçın 35'te çıkmıştı galiba Osimhen yanlış hatırlamıyorsam. Evet notlarda 35 yazıyor. 35'ten sonra Galatasaray'ın en organize atağı Leao'nun bu gol pasını verdiği pozisyondaki atağıdır bence. Hiç ceza sahası içerisinde Galatasaray ikinci kez temas edememişti topa Leao'nun o pozisyonuna kadar. Bir de Haluk abi dedi ya Leao'nun mesela kimliğini tarif eden pozisyon diye. Görüntüyü blurlayıp göstersek bu oyuncu kimdir desek dünyanın %60'ı bu oyuncu Leao der. O kadar klasik bir şey ve İlk kez gerçek bir santrforla oynayacak Leao. O yüzden onun buradaki testi çok daha özel olacak diğer kariyerinin geride kalan kısmına göre. Ben büyük performans bekliyorum ve Leao'nun tırnak içinde patlamayacağını düşünüyorum. Hani Galatasaray aldı elinde patlayacak deniliyor ya. Leao Galatasaray'ı bir basamak daha yukarı çıkartacaktır.
1: Abi istatistikleri yolluyorlar alttan. Leao'dan önce Galatasaray 6 şut çekmiş ve maç 1-1. Leao'dan sonra yine 6 şut çekmiş Galatasaray. 3-2. 2 tane gol.
0: 67'de girdi.
1: Düşün yani 6 şut çekilmesine rağmen 2 gol. Yani %33 isabet bulmuşlar. 3 büyük şans yaratan takım Leao'nun yönetimden sonra 2 büyük şans daha yaratmış. Dribbling %100. 3'te 3. Mesela o dribbling o anlattığınız gibi topu alıp evet. Yani Galatasaray'da olmayan şey. Topu alıp eritip
0: var.
1: Sıfıra kadar
0: var. Barış inip, yapıyor onu. Sana da yapıyor. Ben, ama yani bunun kadar etkili sonuçlandırmıyor.
1: Şöyle. Bir o kadar yüzdeleri olduğunu düşünmüyorum.
0: İşte o zaten.
1: Yani evet. İki kaybedip bir yapabiliyorlar. İkincisi çizgiye kadar inip ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Öyle bir kararsızlık da var. Yani gol mü atayım hep bir özellikle Barış'ta. Kaleyi karşısına almak istiyor. Kaleye kilitlenip ona göre bir şey yapmak istiyor. Yani burada öyle bir yıldız görmedim ben. Yani o Süben'in kafasına lap lap atacak gibi.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
4: İki taraflı yani eşleşi tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
5: Fenerbahçe deplasmanı 3'ü yazdı.
4: 3'ü yazdı yani kesinlikle çok
5: Alanya'da
4: büyük
5: bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa kesin. Hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
4: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin de Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımı da bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
6: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık. Öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın işin duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
5: gol yedi.
6: Gol yedi Beşiktaş. Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
5: Kariyerinin başında zaten.
6: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaşa geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi. Yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
4: Hiçbir şey görmedik.
6: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışındaki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde. Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı yetin. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
4: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O zaman bir de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi yani. İsmail Kartal'da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
5: Ne dersin? İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum bugün kısa yapacağız. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
4: evet,
5: ama.
4: Evet Beşiktaş yayında olacak.
5: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben ne bileyim eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2 yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama Halil Ümitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna gelin. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldiğinde de aynı gözyaşları döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep anlıyor, analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, Agba'da hata yaptı. Başka ne var mesela?
4: Böyle Fenerbahçe gol kaçırmadı mı?
5: Yani
4: pozisyon yok.
5: Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi
4: Okan Buruk oynattı 4 maç hemen vazgeçmiş.
5: Yani demek ki oynamış, ben kaçırmışım. Atıyorum ya, maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala, mesela Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam, 65'te aldım Vedat'ta oynuyordu gayet iyi. Yani vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
4: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
5: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
4: Çok net.
5: Tamam, gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları, bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
4: Freddy'nin kalmasını hissediyorum.
5: Ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız. Daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin de mi dediğin, bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi, evet. 30 maç var, evet. 90 puan, evet. Ama rakipler de var ya. Şu anda Galatasaray var.
4: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
5: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
4: Aziz başkanken.
5: Yani, evet.
4: Aziz Yıldırım başkanken.
5: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
4: Advokat mıydı o sezon?
5: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Şimdi bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan da daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
4: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı? Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya, ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
6: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
4: Mert Müldür.
6: Amin takım abi. Oyuncusu.
5: Yüzüne
6: nerede?
5: Bakmıyor ya. Mert Müldür bana
6: takım oyuncusu.
5: Niye yüzüne bakmıyor?
6: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim, kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet. Stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi, hani şahane diziler falan olur ya, bir sonraki haftayı beklersin böyle coşku.
4: Sürdürek
6: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı, o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur. Bak, bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez, onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam, İsmail Kartal'ı kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken Birinci hafta şeydi, ilk Avrupa maçı. İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan, asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
4: Senden etkilenmesi lazım.
6: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
4: İkna etme sanatı hatta
6: bir
4: yani.
6: Bir sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş, batıdan gel. Dinlemezler abi, senin 99 puanı kimse dinlemez.
4: Oynamaz mı?
6: O abi, bilgi birikiminle. Yani, yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. O benle değil, bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik direktör davranışı olmaz.
4: Ne çok merak ediyorum ne söyleyecek. Doğru soru. Yani. Yani ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
5: ya ne bekliyoruz? Önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yer yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür'ün. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamilli olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatasız oynuyor? Ya senin evlat İrfan Can çok mu hatasız oynuyor mesela?
4: Çok beğeniliyor Semedo.
5: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçına bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
4: Çok şeyler olur.
5: Yani Roma takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada... Hocanın hocası var. Tilla var yani.
4: Gasperini.
5: Yani İtalyano bugün İtalya'da, ben geldiğinde de söyledim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba, yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle kimlerle oynayacaksın?
4: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
5: Ya bir iç saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar. Ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi
4: gözüküyor. Sadece ikinci
5: yarıyı
4: yapar mısınız?
5: Bana ikinci yarıyı verir misiniz
4: rica etsem? Sadece ikinci yarıyı yapın.
6: Ki zaten ikinci yarıyı yani, o makas
4: yani
6: açıldı.
4: Bu, yani. Hani gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
5: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
4: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken. Ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu, bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün
5: yok ya,
4: yani bırak taraftar, sattaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
5: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
4: Nasıl olacak abi?
5: Hayır, abi? Çok tabii ya, alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
6: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete geçirir yani. Alamadı. Sen de ben nasıl ben şimdi maçı izliyorum
5: taraftara
6: ben mesela.
5: Taraftara bulmuyorum
6: şimdi
5: zaten.
6: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
4: Hiçbir türlü
6: nasıl
4: atamaz.
6: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
4: Çaresizlik.
6: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli. Demiş ki baba ben bunu yaparım, atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi? Basketbol koçları savunma çiziyor. Buraya kadar
4: varken
6: gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktör oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçları ile ilgili söylüyorlar. Mesela Talişka üzerinden şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız, diyor ki Talişka Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talişka? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun ama oyuncuların fiziksel sorunu onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
4: %100 Talişka konusu bir bakış açısıdır. Yani Talişka'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir, Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Bir hazırlanmanız lazım.
6: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
4: 8'e dönersin.
6: Başka bir oyuna dönersin.
5: Başka oyun. Ama yani, hocamız dönmez. Hocamız başka bir oyuna dönersin. Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi çok, en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz dedi saydıklarının. 3-2-5 dedi, onu dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
4: İkinci yarıda kurtarış da şu ya. Vedat'ın üstüne gelen.
5: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistiği. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol bekliyor. Rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7, Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Hasan'a 19 foul çalmış. Ona 11 tane çalmış.
4: %100 haklısınız. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
6: Tabii tabii kesinlikle.
4: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
5: Doğru.
4: Ya, bu tartışmasız. Ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
5: Ama 2,5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
4: Tamam.
5: Yanına Cekulu'yla Tadiçli de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekulu, Tadiçli senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekulu'yla Tadiçli de.
6: Evet.
5: Ya siz de tamam bana bu kadar yardım ettiniz yeter. Geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
4: Peki Murat abi o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
5: Abi son 30 bu, yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan.
4: Başkanı olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
5: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu riske etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osay var, Tadic Ceko var.
4: Ferdi var.
5: Taze bir Fred var, Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha, yanlış anlama, hani girçik yapıyorsun, yeni giren de gidemiyor ileriye.
6: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
5: Valla benim bugün gördüğüm şey güçlü olman lazım. Benim bugün gördüğüm derbi nasıl bir derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kokmuş ligin şampiyonu belli olmuş. Şey,
6: evet.
5: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak yardımcıyla devam edelim.
4: Tabii.
5: Bak tam öyle bir maç bu.
4: Tabii.
5: Allah'ın aşkına izleyenler geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya, her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2,5 yıldızlı bir takım, 12,5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin katılıyorum teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
4: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
5: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır abi, pardon.
6: Özür dilerim abi.
5: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde. Bak hocalığını herkese tartışırım. Ki bunu daha sayılar bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Bak herkesten bir şey aldı.
6: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı, ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar kötü, Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya, bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
4: Doğru öyle söylüyor.
6: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
5: Bir şey söyleyeyim hocam. Sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazır mı? Hayır değilsin dedin.
6: Ama Semedo'ya inanma. Semedo'ya ikna oldun mesela.
5: Şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
6: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda, yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
4: Ben de aynı fikirdeyim. Yani ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
6: Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem. Bizim Ümit Mil takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı, Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise, dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Ha, bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik. Yerli oyuncular sahada. Ne olursa olsun bak, yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında, çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya gel-

0: geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. E sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak duygusal olarak gittin motive ettin. Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncuları. Yapamazsın
1: yani. Yapamazsın. Ve yerli oyuncu konu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz yani, çok aşikar.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
0: O da değil.
2: Cevap veriyorum. Değildi.
0: Tabii.
2: Yoktu bak. İsmail Kartal Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar yoktu. Biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık değil mi? Adam bize içerideki özel sohbetimizde bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
1: Tamam.
2: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
1: Evet.
2: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
1: Doğru.
2: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun dedi. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
1: Fenerbahçe hocalığı için kriter
2: ne? Neye göre seçtik?
1: Tamam.
2: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son 4 takımı Fenerbahçe, Traktör. Traktör müydü? Persepolis. Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
1: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan ödeyecek.
2: Zaten bu oklar ona dönecek. Yani şimdi bu oklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın, şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demeyeyim de hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
1: Öyle olur zaten sorumluluğu.
2: Ki siz ne dediniz? Hoca da benim. Futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
0: Zaten
2: ben
0: Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
1: İbrahim onun peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi oynamış olabiliyor maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikleri olan bir oyuncu.
0: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
1: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
0: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak? Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik et onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına, oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
1: Doğru.
0: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun gelen giden konusunda da sezona başlarken yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktım mesela ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
2: 40.
0: Başkanım şöyle söyleyeyim size ben derim ki bak ben giderim problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi İtalyano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmıyor? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceğim. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
1: tamam
0: anlamda.
1: Tamam ben yaptım dediği için.
0: Bak şunu yani. Söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum evet. Ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkiindeki hataları, sağ beki? Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edeceksin. Edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını da İsmail Kartal bilmiyor mu?
3: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Yeni MaxTicker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam bitti. Reklam.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?

0: kalan maçlar var mı kariyerinizde?
1: Olmaz mı? Futbolun içindeki her insanın acabaları var, keşkeleri var, böyle olsaydı nasıl olurdu dediği var. Bu tip maçlar var açıkçası, futbol hayatımda bayağı da var.
0: Hocam, bir basın toplantınızda, Galatasaray'a imza attığınız basın toplantısında, daha önce olmayan bir şeye deneyeyim diyorum demiştiniz. Bazen çok yaklaşıyoruz, olmuyor ama insan denemeden yapamaz, denemeden yaşayamaz demiştiniz.
1: Evet.
0: Herhalde en yaklaştığımız maçlardan biridir. 2012-2013, Nisan 2013'teki Real Madrid maçı. Bir genel değerlendirme sizden alalım. Bazı sorularım olacak o maçlarla alakalı size.
1: Hayır. Evet. Buna güzel bir örnek Real Madrid maçı olabilir. Çünkü iki maça baktığımızda atılan goller, yenilen goller, oynanan oyun, verilen kararlar insana açıkçası şöyle bir soru sor diyor. Acaba mesela VAR olsaydı finale oynar mıydık? En basit şekliyle. Ben ki biliyorsunuz sözde sebeplerden, bahanelerden daima uzak kalmış, kalmaya çalışmış. Bugün kötü oynadık, yenildik. Yani genellikle başka şeyleri sebep yapmayı sevmeyen bir adam olarak net olarak söyleyebilirim. Bugünkü İsveçli hakem orada özellikle Madrid'de birkaç pozisyon var. Yani bunun izahı yok. Tam varın olacağı maçmış, iki maç. Orada iki stoper Sergio Ramos'la Pepe'nin bir manşet denemeleri var. Voleybolda manşet dediğimiz denemeleri var. Burak'ın hem penaltı olan hem verilmeyen hem sarı kart deyip dönüşteki rövanş maçında oynamama gibi bir cezaya çarptırılması var. Burada birinci golün Ronaldo'nun çok az da olsa net offside'i var. Drogba tarafından dördüncü gol, bazen düşünürüm olsaydı ne olurdu diye. Ki o da offside. Çok az da olsa.
0: Ama iki kararı, yanlış kararı yer değiştirseniz hocam.
1: Biz final oynadık. Aynen, çok yer değiştirecek kararlar var. Ve aynı kaleye, aynı yerde aşağı yukarı oyuncularda. Tabii böyle baktığım zaman keşkeler insanın aklından gitmiyor. Aklına geliyor yani, böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Çünkü orada maça iyi başlamadık açıkçası. 1-0 geriye düştük. Söylediklerimden bir tanesi 1-0 iken. Ondan sonra 2-0, 3-0 geriye düştük. Ama Burak'ın pozisyonu mesela %100 penaltı, ki bana göre değil. Maçtan sonraki tüm otoritelere göre, herkese göre, maçtan sonra da analizle seyrettiğimize göre %100 penaltı. Aleyhimize sarı kart. 3-1 bitirdiğimizi düşünün. Burada offside golün aleyhimize verilmediğini düşünün. O zaman konumuz keşke veya acaba olduğu için bunu anlatıyorum. Oyun 4-1 oldu. O gol verildiyse o da verilmeliydi diyorum ben. 4-1'den sonra 5 gelebilir miydi? Gelebilirdi. Çünkü o anın oyuna bakarsak, ben devamlı hücum oyuncusu sokuyorum. Jose devamlı defans oyuncusu sokuyor, Mourinho. Maç bittikten sonra benim yanıma geldi. Hocam, eğer müsaade edersen bugün bu oyunu oynayan oyuncularını, bu mücadeleyi gösteren, müthiş oynayan bu oyuncularını tebrik etmek istiyorum dedi. Soyunma odasından dedim. Evet, müsaade edersen buyur dedim ben de. Ben de kendisine eşlik ettim ve kenarda durdum. Oyuncularımı tebrik etti. Müthiş oynadınız, birçok şey hakkınızdı gibi. Güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Oradan arta kalan bize finale bir adım kala finale geçemememiz, ki bana göre sıralamada birçok takımı geçtik. Grup maçlarından itibaren artı Real Madrid'i geçip finale gelseydik, finalde çok rahat olan takım Galatasaray olacaktı. Net.
0: Real Madrid hocam Dortmund'la eşleşti yarı finalde. Dortmund'da Malaga'yı çok...
1: Dortmund-Malaga eşleşmesinde.
0: Hakem evet, skandallarıyla onu da elemişler.
1: Orada da Malaga'yı hakem gömdü. Ben de o zaman büyük balık küçük balığı artık ben de inanmaya başlıyorum diye bir şeyler söyledim. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum ben o oyunda. Buradaki oyundaki devre arasındaki değişikliklerimiz, oradan sonraki hamlelerimiz, oyuncularımın oyun anlayışı, oyun felsefemiz hakikaten çok zor durumlara soktu rakip takımımızı, ama tabii sonuç maalesef lehimize

0: tecelli etmedi ama keşkelerden biri odur.
1: Ebu'ya hocam ilk maçta çok istediği performans sergileyememişti Madrid'de.
0: Ebu'ya istediği performansı sergileyemediği gibi gollerde de hatası var. Tez kademede özellikle. Burada da bir bek hücumda yetmiyor. İki bek hücuma gitsin diye Albert Riera'yı yönetmiştim zaten. Sadece oyun anlayışı ve oyun içerisindeki taktik disiplini çok yüksek olan Melo 6 numaralı pozisyonda iki stoperin arasına girerek zaman zaman bu üçlüyle karşılamayı iki bekimizin de istediği zaman gitmesini söylemiştik. Biliyorsunuz genel olarak o zamanki dünya futbolundaki tezler veya alışkanlıklar bir bek gidiyorsa diğer bekin içeri girerek stoperleri üçlemesi gibiydi. Ama ben pozisyonun çektiği yere gitmeyen oyuncudan hiç hoşlanmam. Yani bir pozisyon sizi çekiyorsa oyuncu olarak bir dakika arkadaşıma bakayım benim yerime bak falan gibi o estantane de olmaz. O da gidecek, o da gidecek. Diğerleri o pozisyona göre pozisyon alacaklar. Dolayısıyla Melo'yu biz oraya koyarken Hamit'le Selçuk çift 8 oynuyorduk biz. Çünkü Schalke maçından sonra böyle bir değişikliğe gitmiştim ben. Yani Diamond'a gitmiştim. Önünde de Schneider ve çift santifor olarak Burak Drogba'ydı. Burada Umut Drogba yapmıştık. Çünkü Burak zaten sarı kart cezalısıydı. Yani Burak da o gün olsa acaba ne olurdu diyebiliriz. Evet,
1: bir acaba,
0: bir da, acaba da onun için söyleyebiliriz.
1: Çünkü 8 maç 8 gol atmıştı.
0: Çünkü
1: hocam
0: çok formdaydı ve Real Madrid'de maçtan önce hatırladığım kadarıyla İspanyol basını dahi yazılan manşetler şöyleydi. 8-8 eşitlerdi sanki. Ronaldo ile Burak. Yani şimdiki hatırladığım kadarıyla bir anda gazeteler onların işte yarışması gibi bazı yazılar yazıyordu. Onun da olmayışı o gün için hepimize bir acaba daha dedirtir. Dolayısıyla o maç bizim için birçok keşke, birçok acaba diyebileceğimiz bir maçtır.
1: Ebu'yla alakalı hocam şunu söyleyebiliriz. Takımın neşe kaynağı olan oyunculardan biriydi. Hatırlarsınız çok iyi bir şekilde. O maçtan sonra Madrid'den İstanbul'a dönerken hiç kimseyle konuşmadı ve kendisini çok suçladı. Hatta havaalanında tek başına gitti, oturdu bir yerde ve kafasını kapattı. İkinci maça da olağanüstü bir konsantrasyonla çıktı. Siz
0: olağanüstü
1: neler?
0: Bir gol attı.
1: Müthiş de bir gol attı.
0: Evet.
1: Şimdi bir konuşmanız olmuş muydu Ebu'yla?
0: Ben hemen maçtan sonra soyunma odasına gidip o atmosferden sonra pek nadirdir. Yani girdiğim o fizik kaybı, o heyecan, o yüksek gerilim, galibiyet, mağlubiyet bunlardan sonra çok kolay değildir. Ben de bir gün sonra salim kafayla herkesin normale döndüğü bir ortamda konuşmak isterim. Tabii ki konuştum. O da biliyorsunuz küstü mü kapüşon kapatırdı. Dünyayla da ilişkisini keserdi. Ama çok iyi bir çocuktu, çok iyi bir bekti bence. Özellikle de hücum bekidir.
1: Devre arasını soracağım. Devre arasına girdiğinizde 4-0 mağlupsunuz aslında.
0: Evet, 3 vide yedik, 4 tabii.
1: O noktadan sonra Nisan ayındayız. Şampiyonluk yarışı da var bir yandan.
0: Evet.
1: Yani o maçı belki riske etmeyip artık bazı oyuncuları dinlendirme yoluna gidebilirdiniz ama ne konuşuldu ikinci yarıda, o devre arasında daha doğrusu?
0: Açıkçası ben şu tip bir hoca hiç olmadım. Ya 3 gün sonra lig maçı var, şampiyonluğa da gidiyoruz. Buradaki kupadan elensek de fark etmez bizim için. Çünkü başka bir hedef var. Durumunda olmadım. Ben bütün hedefleri mümkünse kazanmak isteyen ve bunu düşünmeyen biriyim. Yani elimize aldığımız, bize verilen 25, 24, 28 neyse kadroda biri olmasa öteki oynar düşüncesindeyim. Çok önemli bir oyuncu da olsa eğer oynamıyorsa yerine oynayan oyuncu için önemli bir fırsat olarak düşündüm hep. O gün de açıkçası şampiyonluktan daha fazla düşündüğüm benim Şampiyonlar Ligi finaliydi. Hiç
1: hep hocam
0: tereddütsüz
1: Florya'da
0: yani
1: konuşulan bir Londra hayalimiz vardı.
0: Hep vardı ama
1: Wembley'deydi final.
0: Evet, Wembley'de. Ama olmadı. Bugün olsa olmuştu.
1: Bugünkü kurallarla. Hocam VAR'a ek olarak ben şeyi de sormak istiyorum. Deplasman golü kuralı bugünkü gibi olsaydı 3-1'i çok daha farklı oynayacaktı Galatasaray.
0: Tabii ki.
1: Bir golü uzatmaya gidiyorsunuz
0: tabii
1: o zaman.
0: Tabii ki. Ve zamanımız var. Çünkü 70 küsürde golü attık. 71-72. Uzatmayla bir 20 dakika bize çok şey vaat edebilirdi. Oyunu belki o kadar çok devamlı force etmekten ziyade daha sakin, normal oyun yapımızı ortaya koyabilirdik açıkçası. Ama tabii iki gole ihtiyacınız olunca daha çabuk oynamak zorundasınız. Hatayı minimize etmek zorundasınız. Ama o günün bize verdiği çok önemli bir şey var. Bizim seviyemiz bu, biz böyle oynayabiliyoruz. Keşkeler, ah şöyle olsalar, bunlar eyvallah. Ama tarihe unutulmayacak bir futbol maçı koyduk biz. Skordan
1: bir referans oldu mu hocam?
0: Olmaz olur mu? Skordan mağda bizim için çok önemli bir referans oldu. Bizim oynadığımız seviye bu. Yani biz buralardan aşağı inmememiz lazım. Ve bu oyunu mümkünse ileriye götürmemiz lazım. Bu oyunu zenginleştirmemiz lazım düşüncesi bizde hakim oldu.
1: Nisan ayında Avrupa maçı zaten hocam 2000'de ve 2013'te var.
0: Yani nisanlara geldiğiniz zaman doğru yerlerdesiniz demektir. En az nereden baksanız çeyrekten yarıya geçtiniz, yarı finale. Yarı finalden de finale kalıyorsunuz belki veya elendiniz. Yani o günler nisan ayı filan güzel aylardır. Hoş aylardır. Futbol adına.
1: Galatasaray Real Madrid maçının hikayesi böyleydi.
0: Yani şunu demek istiyorum. Burada soyunma odasına girdiğiniz zaman ya biz nasıl eleyemedik üzüntüsü vardı. Halbuki Real Madrid'i çok fena yapmış. Galibiyeti bırak, turdan dönmüş. Bütün stat onları bağrına bastı. Öyle mi? Hatırlayalım.
1: Evet.
0: Çağırdı, gurur duydu çünkü bir dünyada seyrediyor.
1: Ronaldo 3-2 yaptığında hocam bütün tribün takımı alkışlamaya başlamıştı.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla bunların hepsini görmüş, yaşamış bir oyuncu buradan olağanüstü bir güven alır. Hesaplaşma sonunda kaybettik ama buradan kazançlarımız da şunlar der.
1: Yani
0: oradan zaten size kalan budur.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yorulma mantalitesinden farklı olarak oyuncuya güç veren bir şey.
0: Eyvallah, bu da kolay kolay olan bir şey değildir bu. Bu her zaman da olmaz. Her büyük takımı yendiğinizde, her büyük takımı elendiğinizde bu olmaz. Real Madrid bunların başında gelir. Çünkü demin de söyledim, dünyanın tavanındaki bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çok önemli bir zaman diliminde ancak ortaya koyacağınız veya oyuncuya kazandıracağınız bir şeyi bir maçta, iki maçta kazanılan bir şey ki bu büyük bir avantaj hepimiz için.
1: Hocam 1-1 olduktan sonra bir pozisyon var. Wesley kalenin ağzından kaçırıyor.
0: Boş kale.
1: 2-1 olacak hemen.
0: Hemen.
1: Sonra 70. dakikada 2-1 oluyor ama o yani, orada kaçtığında ne düşündünüz?
0: Ona iyi bakın. Varyasyonuyla beraber evet. Hepsi çok güzel. Yani defanstan gelişiyle, orta sahada gelişmesiyle, ön alandaki pozisyon arayışı ve bulmayla ve çabuk seyreden pozisyon, çabuk seyretti. Orada açıkçası bu gol nasıl kaçar gibi düşünürken bir yandan da geliyor gibi insan. Zaten belli eder o sıcaklık bize. İçimizde bir şeyler kıpırdar yani. Ki seyirciyi de o pozisyon bence takıma entegre etti. Yani aynı anda hareket etmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? Neredeyse o dakikadan sonra, o kaçan golden sonra hiç kimse yerine oturmadı. Bitene kadar. Yani çünkü hep heyecan dolu, hep aksiyon dolu bir güzel 20 dakika seyrettiler. 25 dakika seyrettiler.
1: Hocam 57-72 arası 3 gol attı Galatasaray o maçta.
0: Evet.
1: Kariyerinizin en iyi 15 dakikalarından biri midir teknik direktör
0: olarak?
1: Evet,
0: en iyi 15 dakika.
1: En keyif aldığınız?
0: Birçok 15 dakika oynadık tabii buna benzer. Bu da hakkını da vermem lazım ama en iyilerinden biri buydu. Çünkü yine söylüyorum, Real Madrid'e karşı oynuyoruz. Herhangi bir takıma değil. Yine söylüyorum, dünyada da defansı en iyi yaptıran hocalardan birinin takımına oynuyorsunuz.
1: Üstelik bir defans oyuncusu daha giriyor hocam.
0: Gelen hala da giriyor orta saha. Defans. Biz de hücum sokuyoruz o ara. Yani kulübeler de çok aktifti o arada. Hamleler açısından söylüyorum. Unutulmayacak maçlardan biri ve hayıflanacak maçların en önemlisi. Ah olsaydı, ah yapılsaydı, ah keşke hakem bunu verseydi.
1: Hocam dördüncü gol, sayılmayan dördüncü gol olduğunda Elmandar üstünden atladı, Drogba attı.
0: Çok şık bir gol.
1: Siz bayrağı gördünüz mü hemen?
0: Ya ben gördüm. Çünkü zaten yan hakemin o yönündeydi. Pozisyonu seyrederken kadrajda yan hakem de var. Biz seyrederken aynı zamanda kendi defansımızın da nerede durduğuna bakan hocalardanız. Evet. O çok önemlidir. En büyük sıkıntılar da yıllarca bizde orada çekilmiştir. Yani oyuna dalan oyuncuların aksiyon mesafesi vermesi, dolayısıyla eski adıyla kontratak, şimdiki adıyla geçiş hücumuna müsaade etmek, yıllarca canımızı yaktığı için kadraja bütün herkesi almak zorundayız. O arada yan hakem de zaten oradaydı.
1: Maç sonunda dakikalarca takımı, sizi alkışlayan bir taraftar, evet, grubu vardı hocam.
0: Hepimize olağanüstü bir, yani minnet duygusuyla teşekkür ederiz ya. Öyle oldu. Real Madrid'e elindik. Beraber hiç hak etmediniz. Ama bizi çok mutlu ettiniz. İşte bizim istediğimiz de budur. Nedir o? Parantez açarsak, istenilen o formanın hakkını vermek. Hangi formayı giyiyorsanız giyin, hakkını vermek, terletmek. Ya ben bugün görevimi yaptım demek. Bu karakteri ortaya koyan bir takım zaten alkışlanmalıydı. Bunun hakkını da taraftarımız önce statta, sonra ülke olarak herkes verdi zaten.
1: Son olarak hocam şunu söyleyeyim. O sezon ne oldu? Galatasaray'a gelen Real Madrid yarı finale çıktı. Dortmund'la karşılaştı. Diğer taraftan Bayern Barcelona'yı eledi. Finalde Bayern'de Dortmund'u Wembley'de 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
0: Oldu. Evet.
1: Euro 2008'e gidiyoruz hocam. Almanya, Türkiye elbette. Başlangıcından itibaren heyecan dolu bir yolculuk Euro 2008. Ama yarı finalde herhalde en iyi oynadığımız maçta, evet, finalden bir gol kadar uzaktık.
0: Evet. Tabii 2008 keşkelerin, ya acabaların çok olduğu bir turnuva oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e mağlup olmayız, yensek büyük ihtimal gruptan çıkıyoruz. Fakat grupta mesela İsviçre'yi yağmurlu havada belki 2-0 2-1 yenemeyeceğiz. Veyahut Çek Cumhuriyeti olağanüstü zaferi, o heyecanı olmayacak.
1: Grup maçlarında ilk defa penaltılara gidecek hocam. 2-2 bitse.
0: Tabii tabii, her şeyimiz eşitti çünkü.
1: Tarihte ilk.
0: İlk maçı 2-0 kaybettik Portekiz'e. Çok enteresan. Hakikaten iyi oynamadık. Hücumda çok etkili değildik. Çok pozisyon bulamadık. Sanki böyle sahaya defans yapmak için çıkmış bir takım gibiydik. Zorlandık açıkçası. Yani sonra sebebini tabii kendimizce maçtan sonra bir teşhis koyduk ama maçta böyle. Nitekim yine 70 küsürlerde yedik ilk golü. Olağanüstü tedbir 18'de. Kalabalık bir defans içerisinden de 2-1 ile gol yedik. Ve sonra 2-0 mağlup olduk. Ertesi gün birkaç oyuncu değiştirdik. Bazı şeyleri değiştirdik. Ve ondan sonra daha da iyi olmaya başladı her şey. Ve geldik. Gruptan sonra çeyrek finalde Kroasya'yı eleyip yarı finalde Almanya'ya denk geldik. Maçtan önceki beyanatım benim şöyleydi. Official basın toplantısında. Acaba UEFA bana 3 kaleci götürmek mecburiyetindeyiz ya. Diğer 2 kalecimi ihtiyacım olursa orta saha veya herhangi bir yerde kullanabilir miyim? Yarı espri, yarı serzeniş, yarı ironi diyebilirsiniz. Hatta turnuvadan sonraki Viyana'daki Dünya Milli Takımlar Teknik Direktörleri toplantısında bunun pankartını yazmışlardı. Nitekim sonradan şöyle bir kural koydular. Eğer sakat oyuncunuzu UEFA doktoruyla beraber sizin doktorunuza ispat edebilirseniz, sizin doktorlarınız vasıtasıyla, UEFA onun yerine bir oyuncu almanızı kabul eder diye bir kural koydu. Normali de budur. Niyesini söyleyeyim. Şimdi finaller çok özel şeylerdir. Herkes finalde en iyi oyuncuları seyretmek ister. Cezalılar var, sakatlar var. Dolayısıyla oyun kalitesinin aynı olmayacağı aşikar. O bir oyuncular da kaliteli, hiç itirazım yok. Ama oynamamış henüz turnuvada veyahut o atmosfere henüz alışmamış oyuncularla oynamak çok kolay değil. Bu yüzden benim kendi ülkemize de teklifim, finalden önceki bütün cezalar affolmalı. Fahiş değilse tabii.
1: Direkt kırmızı kart veya disiplin cezası gerektirmiyor.
0: Yani fahiş değilse affedilebilecekler ve sakatların yerine de listede olmayan oyuncular getirtilebilir diye düşündüm. Sonradan bunlar
1: uygulanmaya başladılar.
0: Açıkçası hayatımda ilk defa, belki bunu siz de bilmiyorsunuz, bir resmim vardır elimde, tablo, tahta küçük. Aşağı yukarı antrenmandan sonra oyuncularımı oturttum. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım iş değildir maçtan bir gün önce. Yani saha bize resmi olarak verilecek bir saat antrenman. Çünkü fazlasında da aynı çimde oynayamazsınız. Biraz da korumak lazım. Artık düşünün, saha yetkililerinden yardımcılarıma veyahut da bizim yöneticilere, yönetici değil de profesyonel arkadaşlarımıza ikaz geldi. Acaba hoca bitirebilir mi diye. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendilerine her şeyi çıplaklıkla anlatırken olağanüstü bir duygu kapladı beni ve aktı. Yani içimden, kalbimden, beynimden aktı. Ya normalde terler üzerlerinde soğuyor. Hani antrenman bitti. Bunlara çok dikkat ederim ben. Takım otobüsünü bile bekletmem. Hastalanmasınlar, rahatsız olmasınlar diye. Ama orada artık eldekilere bakınca normal sayıyı da dolduramıyoruz. 14 sağlıklı oyuncu var. İkisi kaleci galiba veya biri. Neyse. Öyle bir konuşma yaptım ve kalktık gittik. Ben kendilerine doğru geçtiğini düşünüyorum. Ertesi günde maça başladık ve biz iyiyiz. Görülüyor bu net. Nitekim öne geçtik. Öne geçince daha bir güven geldi. Güvenli hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle bir sıkıntı var. Tamam, bir grup oyuncunuz sakat, bir grup oyuncunuz cezalı ama yani o mevkide oyuncu bulamıyorsunuz. Hani bulsak itiraz etmeyeceğiz. O mevkilerde oyuncu da yok.
1: 80. dakikaya kadar oyuncu değiştiremediniz zaten hocam.
0: Değiştiremedim. Nasıl değiştireceğim?
1: Çok gel gitti bir maç olmasına rağmen.
0: Hayır. Soru şu, uzatmaya gidersen ne olacak? Evet.
1: Kimi koyacak? Ki o zaman artı bir de yok hocam.
0: Yok. Hiçbir
1: artı
0: şey
1: yok. Artı bir değişiklik de yok.
0: Yok. Ben de onları 2-1 iken şeye saklıyorum. Hani son dakikalara dikkatli davranmaları. Yani hani ekmeğe katık edelim var ya. Dikkatli, fazla harcamayalım. Yavaş yavaş.
1: Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz hocam?
0: Vallahi
1: oyunculara ne dediğinizi genel hatlarıyla.
0: Evet, aşağı yukarı konuştuğum konuşuydu. Bu oynamayan arkadaşlara gelebilecek en önemli şanstır.
1: Mesela Ayhan Akman hiç oynamamıştı. Ve müthiş oynadı o maçta.
0: Mehmet Topal da stoper oynamamıştı.
1: Evet.
0: Kazım da sonradan girmişti gibi. Yani Uğur Boral hiç oynamamıştı gibi.
1: Semih Şentürk genelde sonradan girip atıyordu.
0: Şimdi direkt oyuncumuz o ki Semih'ten o turnuvada çok memnunum. Yani girmesi. Bir de Semih'in çok iyi bir tarafı var. Oynasın oynamasın aynı karakterde olan, arkadaşlarına, takıma yardım eden önemli bir oyuncudur Semih. Bu çok önemli bir meziyettir. Kaprisi yoktur. Herhangi bir kırgınlığı, üzüntüsü hiçbir zaman yoktur. O takım da öyle bir takımdı zaten. Maç günü hatırlıyorum, konuşmalarımın arasında dünyada yenilmeyecek takım olmadığı, bizim buraya tesadüfi gelmediğimiz, bir ülkenin kalbinin sizle attığı büyük bir avantajları olduğunu söyledim. O da şuydu, eksiktik, sakattık, cezalıydık, zaten bunlar konuşulacak. Ama gelin bu kazanma alışkanlığını devam ettirin, siz de tarihe altın harflerle yazılın dedik. Daha birçok şey söyledik ama onlar bizim aramızda. Tek tek de konuştum çünkü. Ve açıkçası tam bir takımmışız ki hala bugün onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir İsviçre yolculuğumuz oldu yakın zamanda, birkaç yıl önce hocam o
0: evet,
1: ekiple.
0: O ekiple yine
1: dikkat sanki ettim. Ertesi gün maç, o maçtan sonraki gümüş gibi
0: değil mi?
1: Evet,
0: o ilişkimiz hala devam ediyor. O sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde kurulmuş ilişki hala devam ediyor. Öyle bir takımdı orası. Oynayan oynamayan birbirine yardım eden, saha kenarında da soyunma odasında da maçta da birlikte hareket eden bir takımdı. Açıkçası o güne yazık oldu. Ama tarih böyle bir şeydir. Tekerrürden ibarettir. Siz son dakikalarda atarken siz son dakikalarda yiyip elendiniz. Ki orada sağ tarafımızdan gelip son golü
1: Filip Lam.
0: Lam.
1: Hocam Kazım'ın ayağı kaydığında...
0: Kazım'ın ayağı kaydı. Sabri var. Sağ stoper var. Var oğlu var. Artık orada ne derseniz de o olacak.
1: Yani bir geliyorum diyor değil mi hocam artık?
0: İnanın bana, ben yardımcılarıma hatırlıyorum, uzatmada yaya giderse biz kazanırız uzatmada. O gün bir anekdotu da aktarayım sevgili seyircilerimize. İki ülkenin de atletik performanslarını emanet ettikleri staff Amerikalıydı. Almanya'nın çok uzun zamandır Amerikalılardı. Biz de turnuvadan önce New York'ta yaptığımız toplantıdan sonra anlaştığımız Amerikalılardı. Bakınız o günkü bütün istatistiklere, her şeyde üstün olduğumuzu görürsünüz. Hepsinde öndeyiz. Bu da o turnuvaya Türk milli takımının nasıl hazırlandığını her noktasıyla, dikkatlice arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber nasıl detaylandırmışız, nasıl hazırlanmışız. Muhteşem bir turnuvaydı bizim için. Buradan rahmetli Hasan Doğan'ı da ve o günkü federasyonu da, çalışan yöneticilerimizi de, diğer arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Kendilerine teşekkür etmeden baştan sona kadar organizesiyle, bakış açısıyla, turnuva hazırlığıyla, formasıyla, eşofmanıyla, şortuyla, muhteşem staffıyla olağanüstü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hakikaten çok da ülkemiz için de insanlar çok heyecanlandı. Çok güzel maçlar seyretti. Yarı finale kadar gelebildik. O da benim içimde çok ukde olan bir şeydir. Nedenini söyleyeyim. Maç bitti. Santra'ya doğru yürüyoruz. Döndüm. Löw ve ekibi, yemin ederim, onlara doğru gittim. Tebrik edeceğim. Hepsi birden alkışladılar. Ölsem unutmam. Hepsi birden. Yani şunu demek istiyor. Ya bir şeyler sizin hakkınızdı ondan sonra. Belki iki tane çıkan olsaydı biz de çıkardık o günkü oyunla. O günkü oyun hak etmişti. Belki başka oyunlar bu oyun gibi değildi. Orada da başka şeyler ön plana çıktı ama o günkü oyun bunu hissettirdi bize. Bunlar da bize oradan kalan güzel hatıralardı.
1: Lukas Podolski de gelmişti maçtan sonra.
0: Podolski de geldi. Türkçesi de var 3-5.
1: Evet.
0: Biraz da
1: yani
0: enteresan
1: Türkçesi var.
0: Evet, birçok kişi geldi. Almanya zaten bize çok yakın. Yani 1950'lerden beri çok yakın bir ülke. Biz de onları tebrik ettik. Başarılar diledik. Dolayısıyla orada da keşke diyeceğimiz, içimizde uhde kalan birçok şey var tabii. Galip sayılır bu yolda mağlup deyip geldik.
1: İspanya-Almanya maçını izlerken ne hissettiniz hocam, finali?
0: Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Cezalılar da dönüyor ya, bizim tam takıma yakın.
1: Viyana'daydı final.
0: Evet. Yemin ederim hayatımızın en rahat maçını oynardık. En rahat.
1: Kupayı alırdık diyorsunuz yani hocam.
0: O rahatlık bize ne getirir bilmiyorum ama... Çünkü İspanya takımı belki bugünkü gibi değildi ama gene çok iyi takımdı.
1: Almanya maçında da benzer bir duygu var mıydı hocam? Çünkü
0: vardı tabii.
1: Herkes yani beklentiler düşmüştü bir anda.
0: Ya ben onlara şunu söyledim. Ya kaybedeceğiniz ne olabilir? Bırakın kayıpları bize. Ben açıklarım. Ben üstüme alırım. Ben cevap veririm. Yani ya ben kaybedersem ne olur düşüncesinden bir uzak durun. Onun için rahat olun. Nitekim dikkat edin. Orada yeni oynayan bazı oyuncuların kendinden beklenilmeyen rahatlıkla oynadılar. O yüzden ben finali daha rahat oynayacağımıza inanıyorum. O gün olsaydı. Olmadı ama oranın ne bileyim en azından birkaç tane başlık üretti orası. İşte biz bitti demeden bitmez. Türkler otobüse binmeden sonuca inanmayın siz. Sonuç bitmemiştir. Buna benzer güzel duygularla ayrıldık oradan.
1: Hocam 1998 Aralık ayı.
0: Peki.
1: Atletik Bilbao maçı. Aslında Tom profesyonel hayatımızdan önce de hocam benim en azından taraftarlıkta en üzüldüğüm maçtı
0: hayatım
1: boyunca.
0: Benim de grup olarak en üzüldüğüm maç. Çünkü biz Juventus'la başladık. Orada 1-0 öne geçtik. 1-1, 2-1, 2-2 neyse onunla geldik. O zaman şöyle bir kural var. Dışarıda aldığın sonuçla içeride aldığın sonuçta hangisi iyiyse öndesin. Avarajlar eşit olduğunda. Biz içeride 1-1 kaldık Juventus'ta. Dolayısıyla aynı puanda öne geçmemiz lazım. Ama lider Rosenborg, biz Bilbao'ya gittiğimizde Rosenborg Juventus'a mağlup oluyor. Biz berabere kalsak yine puan farkıyla grubu geçiyoruz bir üst tura ama o çamur ve yağmurda 1-0 mağlup oluyoruz. Devrenin son dakikası Fatih kulağı çınlasın. Guerrero attı galiba golü.
1: Evet,
0: vurması gerekirken göğsünü aldı hatırladığım.
1: Evet.
0: Araya girdi. Voleyi de vurdu. Gol oldu. Son saniye çok güzel bir estantane var. Burak Akdiş. O sene almıştım onu ben. Kartal'dan almıştık Burak'ı. Zaman zaman bizde çok iyi işler yaptı Santifor'da. Onu da koydum artık son dakikalar. Fazla adamla gidiyoruz. Çok güzel bir orta geldi ve Burak kafayla vururken Bülent Hoca, Ünder, ben, Müfit, Eser, zaten bütün takım hep beraber giderken Bülent Hoca 8-10 metre sahaya girip vallahi de o çamurla yağmurla beraber böyle hani o kafayı vurdu. Bülent'in vurduğu kesin gol olur. Burak'ınki maalesef olmadı. Çok üzüldük de, çok üzüldüm o maça ben. Olağanüstü üzüldüm. Yani grubu da iyi oynamıştık biz.
1: Evet.
0: Burada Atletik Bilbao'yu yenmemiz Hacı'nın son şutuyla
1: Rosenborg'da 2-1. Çok iyi maç çok iyi kazandık Rosenborg
0: bize maçını. Önemli bir anekdot anlatacağım. Hatırlayın çok iyi gidiyoruz. Juventus maçımız var. Kamptayız Flora'da. Akşam yemeği bir gece önce. Telefon geldi bana. UEFA maçı oynatmıyor dediler. Neden dedik? Terör. Juventus'un şikayetini doğru buldu. Burada maç oynanmasının sakıncalı olduğunu ilan ederek ileri bir tarihe attı. Ligde de kupada da çok iyi durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Gördüğüm manzarayı şimdi anlatıyorum. Aşağı indim. Herkes yemekte. Çatal bıçak sesleri. Çocuklar bir saniye beni dinleyin dedim. Çatalları, bıçakları bırakın. Bıraktılar. UEFA'dan gelen habere göre dedim. Yarın Juventus maçı yok. Onlar da gelmiyorlar. UEFA'nın tayin edeceği ikinci bir tarihte oynayacağız. Herkes yemekten sonra evlerine gidebilir. Yarın antrenman bu. Öbür gün antrenman bu. Şey de değişti. Program da değişti. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar dedim. Bakın nasıl tarif edebilirim? Yıllarca onu ben şöyle tarif ettim. Bir gazoz, bir soda, bir asitli bir şey açarsınız. Bir ses çıkar diye. Yani böyle açtığınızdan dolayı. Sonra o yavaş yavaş bizim oyuncularımız o asitli durumdayken o fıs durumuna böyle, eğer o gün çıksak paramparça demek. Bak söylüyorum.
1: Ve gruptan çıkmayı garantiliyoruz hocam.
0: Kazanırsa. Yendiğimiz zaman garantiliyoruz. Son maça gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor.
1: Gilvesi'ydi hakemdi daha sonra hocam.
0: Evet, Fransız. Bu durumda biz devam ettik. Nitekim şu suyu verir misiniz bana? Şişeyi. Bakın Juventus'lu oyuncuların uçaktan inerken çektirdiği fotoğraf. Maç günü geldiler.
1: 12 saat kaldılar.
0: 12 saat kaldılar. 22 bin polis vardır o günün gazetelerinde. 22 bin seyirciye 22 bin polis. Talimatı vardı valinin. Kimse aşırı bir şey yapmayacak. Susturulacak. Bizim en büyük silahımız taraftarımız. Seyircinin ağzını açtırmadılar. Onlar da haklı. Gelen karar, eğer bir daha bir şey yaparsanız atacağız sizi filan gibi. Ve biz bu şekilde maça çıktık. En üzücüsü, sularını bile getirmişler. Yani ne olur ne olmaz diye. O yüzden çok üzüldüğüm bir maçtır o. Ne kadar sonra oynadık?
1: Hocam 2 Aralık'ta oynanmıştı galiba.
0: 2 hafta sonra mı? 3
1: hafta sonra oynandı.
0: Bilmiyorum.
1: O gün UEFA'da sadece o maç oynandı Şampiyonlar
0: Ligi. Şimdi o arada milletin sakatı varsa, iyileşti, bilmem nesi varsa ve
1: bazı oyuncular gelmek istemedi hocam.
0: Pesotto rağmen. Çok sevdiğim bir futbolcu, sol bekiydi, sağ bekiydi şeyin, Juventus'un. Ben Fiorentina'da çalışırken katıldığım bir programda o da vardı. Kendisi bana teşekkür etti. Bize çok iyi davrandılar. Onun o gün eşinin beyanatı var. Yatağa bağlarım yine göndermem diye. Olaylar bu duruma gelmişti. Yani bizim millet olarak, memleket olarak bazı sıkıntılarımız her tarafa yansıyor. Burada nitekim biz Suat'ın attığı golle 1-1 kaldık. Buna rağmen yenilmedik. Düşünün o gün çıksak neler olacak? Biz 3-0 yendik, 3-0 yenildik. O Rosenborg'la bizden daha iyi gol ve puan seviyesinde olduğu için o gitti, biz gidemedik. O zaman da iki takım değil, bir takım var.
1: Hocam oraya geleceğim. Yani benim canıma en çok yakan şey hocam bu.
0: Yani insanın canını hakikaten yakıyor yani.
1: Galatasaray ilk defa ikinci oluyor Şampiyonlar Ligi tarihinde. Ama sadece iki sezon uygulanan bir format yüzünden
0: dışarıda kalıyoruz.
1: Hatta en iyi iki ikinci çıkıyor hocam hatırlarsanız.
0: Evet evet.
1: Orada da üçüncü oluyoruz.
0: Orada da üçüncüyüz. Yani çıkmamamız mucizelere bağlı. Bu benim dediğim gazoz fısıltısı gibi bir de o var. Onlar da dahil bütün her şey aleyhimize işliyor ve biz gidemiyoruz. Ona çok üzülmüştüm. Yani keşke, acaba, ya ne diyorsun, söyleyeceğim bir ton kelime olabilir bu konuda. Bu üzüntüyü hepimiz yaşadık.
1: Atletik Bilbao'nun gruptan çıkma ihtimali yoktu. 2 puanı vardı hocam.
0: Evet.
1: İlk maçta biraz canlarını yakmıştık son dakika golüyle, evet. Hacı'nın. O maça çok motive ve en iyi 11'leriyle çıkmışlardı.
0: Evet.
1: Ve Juventus 5 beraberlikle gelip son maçını kazanarak sadece,
0: evet,
1: Rosenborg'u yenip gruptan çıktı.
0: 5 beraberlik, bir galibiyetle çıktı. 8-8 puanlar.
1: Evet, 8-8-8. 3 takım
0: puanlar,
1: 8
0: puanlar. Ve biz bununla gidemedik.
1: Evet. Juventus ne oldu daha sonra hocam? Juventus çeyrek finalde Olympiakos'la eşleşti. Rahat bir şekilde yarı finale yükseldi. Belki biz orada Bilbao'yu mağlup etsek
0: Olympiakos
1: çeyrek final, çeyrek final, yarı final yolumuz çok açık olacaktı.
0: Yani keşke, acaba, insanların hayatında hiç bitmiyor. Tabii biz keşkelerde, acabalarda kalamayız. Biz yeni başarılara, yeni hamlelere ihtiyaç duyan insanların yerinde

0: olmalıyız.
1: Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. Beşili torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştu.
2: Kim ne dedi? Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitme.

0: batmaktan kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.

0: başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. 12-14 arasındaki parantezde uzun uzadıya konuştuğumuz gündem vardı. Tabii gündem başlıklarını konuşurken Galatasaray'daki Lemina ve Osimhen'in sakatlığı sebebiyle yapılan açıklama gereği 2-3 hafta kadar, yani bir Trabzon maçını, bir Kocaeli maçını kesin kaçırdıklarını en azından söyleyelim. Diğer maçları da bakılacak gibi görebiliriz. Burada tabii bir de Avrupa maçı var. Bu haberi vererek tekrar hatırlatarak girelim. Başakşehir Galatasaray maçıyla başlayan haftada 3-2 Galatasaray Başakşehir'i geçmişti Cuma günü. Dün Erzurum Konya'yla karşılaştı. Erzurum 1-0'la geçti. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Beşiktaş 2-1'le geçti Fenerbahçe'yi. Kalan fikstürde bugün Kasımpaşa Ahmet, Çorum Eyüp maçları 17'de, Trabzon Gençler Birliği ve Kocaeli Samsun maçları 20'de oynanacak. Yarınsa Rize Alanya maçı, Göztepe Gaziantep maçı 20'de oynanacak maçlar. Alper Üstündağ ile değerlendireceğiz. Alper Üstündağ ile konuşacağız ve Beşiktaş'ın galibiyetini konuşacağız. Beşiktaş'ın ağır bastığı oyununu konuşacağız. Değerlendireceğiz. Değerlendirmeye devam edeceğiz ve bağlantılara da devam edeceğiz hemen ardından. Alper Üstündağ, hoş geldin, selamlar.
3: Sevgili Berksayar, herkese mutlu pazarlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Ertuğrul Doğan'dan, Trabzonspor tarafından açıklama geldi. Hakem açıklaması geldi. Gençler Birliği maçında tartışmalı hakem yönetimi görmek istemiyoruz dedi Ertuğrul Doğan. Gençler Birliği maçında tartışmalı hakem yönetimi görmek istemiyoruz diyor maç öncesinde. Tam da az önce söylediğim gibi 20'de başlayacak maç öncesinde 4 saat önce yapılan bu açıklama Trabzon'dan.
3: Ertuğrul Başkan buna inanıyor mu acaba?
2: Zor.
3: Ya öncelikli olarak sevgili Berksayar, yani derbiyi, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, onu bunu konuşmadan önce biz bu Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nda ne yapacağız? Yani onu konuşalım bence. Yani Türk futbolunun geleceği adına istifa etmesi gereken Ferhat Gündoğdu neden istifa etmiyor bu koltukta oturuyor? Ya ben futbol severlere bu soruyu soruyorum ve bir dipnot vererek, altını çizerek yorumlarını bekleyelim sevgili Berksayar. Yani bir kere bile... Bak ben Alper Üstündağ TV YouTube hesabımda bunu defalarca paylaştım. Mutlaka izlemişsindir. Bir kere bile Süper Lig'de düdük çalmamış, Süper Lig'de sadece 4. hakemlik yapmış, 1. ve 2. lig kademesinde de 5-6 senecik hocalık yapan Ferhat Gündoğdu'yu hiç kimse tanımazken bu ülkede Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, Bünyamin Gezerler, Selçuk Dereliler vesaire vesaire kişiler varken neden Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Komitesi Başkanı'na ikinci kez bu koltuğa gelip oturdu? 2 seneyi aşkın zamandır da yaptığı hataların haddi hesabı yok ve bu koltukta oturmaya devam ediyor. Şimdi tüzük gereği Türkiye Futbol Federasyonu kendisini görevden alamıyor. Burada hemfikiriz. Alamıyor. Beşiktaş Kulübü dedi ya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ferhat Gündoğdu'yu görevden almasını bekliyoruz diye. Şimdi alamıyor. Tüzük gereği alamıyor. Sözleşmesi var. Peki Ferhat Gündoğdu hangi yüzle bu koltukta oturmaya devam ediyor ve istifa etmiyor? Yani kendisinin bu koltukta oturmasını ısrarla beraber bir tutum sergileyen kişiler mi var? Yani bunun açıklanması gerekiyor. Çünkü yani bakıyorum, Adnan Deniz Kayatepe ayrı hata yapıyor, Yasin Kol ayrı hata yapıyor, Mehmet Türkmen ayrı hata yapıyor, Halil Umutmeler ayrı hata yapıyor. Yani bunun şeyi nedir? Yani bunun sonu nereye varacak? Yani bunun sonu nereye varacak? Yani bu şekilde nereye gidecek? Yani ne zaman sonlanacak bu iş? Neden Ferhat Gündoğdu bu koltukta oturmaya devam ediyor? Önce ben Türk futbolunun geleceği adına bunun çözülmesini istiyorum sevgili Berksay. Yani diyor ya Ertuğrul Doğan, işte hakem hatasının gençler maçında olmasını istemiyoruz. Ya Ertuğrul Başkan buna inanıyor mu? Biz inanmıyoruz Türk futbol severler olarak. Bak, medya mensubu olmamı bir kenara koyuyorum. Geç. Ben Türk futbol severi olarak bakıyorum. Ya yıllarca hakem hataları dediğimiz şeyin aslında hakem hatası olmadığını o kadar net görüyoruz ki sevgili Berk, katılır mısın bilmiyorum. Yıllarca hakem hatası olarak gördüğümüz şeyler meğer hakem hatası değilmiş yahu. Ya biz eski hakemlere çok acımasız davranmışız. Ya şu anda var ama yok. Diyorlar ki derbiyi yabancı hakem yönetsin. Derbiyi yabancı hakem yönetsinin yanında bütün kararlara karışabilecek bir VAR koltuğu varken ve bu hakem hatalarının yapıldığı maçlarda VAR koltuğunda Türk futbol severler yabancı hakemlerin oturduğunu biliyor mu mesela? Polonyalı hakem ayrı oturuyor, Hollandalı hakem ayrı oturuyor, İngiliz hakem ayrı oturuyor ve VAR hakemleri orta hakemlere karışmıyor. Neden karışmıyor? Neden mesela bu hataların yapılmasına göz yumuyorlar? Ya inanılmaz. Ve bunun önüne geçilmesi için Türk futbolunda hiç kimse hamle yapmıyor, hiç kimse adım atmıyor. Sadece herkes konuşuyor. Hakem hatasının olmasını istemiyoruz, aman. Ya kulüpler bir araya gelse, biz bu lige devam etmiyoruz, kenara çekiliyoruz ve hakemler düzelene kadar da lige devam etmeyeceğiz dese ne olacak mesela? Ya bu havuz ne olacak? Yapılan sponsorluklar ne olacak? Türk futbolunun marka değeri, ki bana göre yok da, marka değeri ne olacak? Ya önce biz bunu konuşmamız lazım sevgili Berksel. Yani onun galibiyeti, bunun mağlubiyeti, o oynamış, bu oynamış, bunları konuşmanın zamanı değil ki. Hakemlerden yana Türk futbolunda herkes dertli. Başkanı ayrı dertli, yöneticisi ayrı dertli, teknik direktörü ayrı dertli, futbolcusu ayrı dertli. Eski hakem hocaları yorumlarında ayrı dertli. E peki o zaman çözüm.
2: Peki şunu merak ediyorum. Dünkü maç, dünkü maçı konuşacağız. Oraya geleceğiz ama son dakika gelişmesiyle girdik yayına. Türk futbolunda tahammül kalmamıştır diyor Ertuğrul Doğan. Gençler Birliği maçı öncesinde yapılan bu açıklamada, ki önemli maç, önemli açıklama. Fatih Tekesiz çıkacaklar. Bu arada Onana kalede, Pina, Vivu, Cenk, Mustafa savunma dörtlüsünde. Ozan, Fabinho, Muçi orta alanda. Salah, Aral kanatlarını görecekken ileride de Onaçu'yu bekliyoruz. Trabzonspor'da Gençler Birliği karşısında aktarmış olalım konusu gelmişken, ama Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır diyor Ertuğrul Doğan. Bu açıklamayı dünkü maçtan sonra mı yapıyor? Dünkü maçı görerek mi yapıyor? Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanını görerek mi yapıyor? Ya da ya Fatih Tekke gitti. Geçen haftalarda da herkesin ağzı yandı. Biz de Salah'ın iptal edilen gollerini izledik. Bir hat-trick yapabilirdi Salah. Öyle bir şeyi vardı. Salah'ın golleri iptal edildi.
3: Mesela etme gibi değil mi? İptal mi? Etme ya. Salah'ın gibi... o mükemmel golüne imza atsın. Bırak i̇şte ya.
2: Oradan,
3: niye iptal ettin?
2: Oraya geleceğim. Gibi düşünüp mü açıklama yapıyor? Yani acaba neyi düşünerek de açıklama yapıyor Ertuğrul Doğan? Onu da merak ediyorum. Sence?
3: Ben her zaman şunu söylüyorum. Adaletten yanayız. Kimseye şirin gözükmek için bu kararları o şekilde vermeleri gerekmiyor hakemlerin. Doğru kararlar versinler. Ertuğrul Doğan Başkan bence hakemlerin doğrulabilmesi için karşılaşma öncesinde küçük bir uyarı yapıyor. Çünkü biliyor ki Gençler Birliği maçında da hakem hatası olacak. Ve diyecek ki maç sonrasında, biz maç öncesinde bu uyarıyı yapmıştık, bunlar art niyetli diyecek. Bak Ertuğrul Doğan'ın maç sonundaki basın toplantısını söylüyorum sana. Mutlaka konuşacak. Hata olacak ve hatanın üzerine konuşacak. Ya biz uyarmıştık. Ama uyarmamıza rağmen yine inadına yapıyorlar. Ya ben bu konuda şunu söyleyeyim sevgili Berksayar. Yani çok da uzatıp insanların kafasını yormak istemiyorum ama hakem konusu Türk futbolunun bence kara lekesi şu anda. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Hakemler baskı altında sevgili Berk. Hakemler baskı altında. Bunu çok net görüyoruz. Kararlarında net değiller. Ve kesinlikle bak bunun altını özellikle çiziyorum. Psikolojik desteğe ihtiyacı var hakemlerimizin. Yani her biri maça çıktığında acaba hata yapar mıyım? Acaba hakemliğim biter mi? Acaba hata yaparsam başıma neler gelir? Hep bu korkuyla sahadalar. Ya Halil Umut Meler dediğin adam Türk futbolunda dayak yedi, doğru mu?
2: Evet.
3: Dayak yedi ya, bildiğin dayak yedi. Ya bu adamın psikolojisinin artık nasıl sağlam olmasını bekliyorsun ki Türk futbolunda hala hakemliğe devam ettiriyorsun? Ya Halil Umut Meler yani gelecek vadeden Türk futbolu adına çok önemli hakemlerden bir tanesiydi. Ama o da hayal kırıklığı. Ya bir kere insanların artık şurayı anlaması lazım. Koskoca bir Dünya Kupası yaşadık. Dünya Kupası'na Türkiye'nin kat kat altında olan ülkelerden hakem giderken biz oraya bir hakem bile gönderemedik. İçimiz acımıyor mu ya? İçimiz acımıyor mu? Bir hakem bile gönderemedik. Gençleştirme operasyonu adı altında tecrübeli birçok hakemimizi yediler. Yok ettiler. Ben bunu Alper Üstündağ ile Kazan Kancar Instagram hesabımda da defalarca paylaştım. İzlemeyenler açsın izlesin. Ama ben sadece konuşmamla, benim konuşmamla bunu

0: senin programında konuşmamla işte başka bir programda konuşmamla olmuyor. Biz çözüm istiyoruz. Biz çözümün bir an önce oluşmasını istiyoruz. Artık Türk futbolunda bu hakem sorunu çözülmeli, atla deve değil yahu. Dünya Kupası'ndan sonra artık orta hakemlerde VAR'la beraber temasa geçebilir ve birçok noktada VAR müdahale edebilir diye artık madde kondu. Doğru mu? Niye peki bu maddeler dikkate alınmıyor? Neden VAR müdahale etmiyor? Dünya Kupası'nda her şeye müdahale etti. Ve VAR, dikkat et, dünyanın her yerinde. Hakem VAR'a çağrılıyor. VAR'a gittikten sonra fazla değil, 15 saniye içinde geri dönüyor, kararını veriyor. Ya havan kime şampiyon? Neyin havasını yapıyor bu orta hakemler? Bu kibir nedir? Bu iş bilmezlik nedir? Düşünüyor, bakıyor, kulağından dinliyor. Ondan sonra 3 dakika 4 dakika oyunu soğutuyor. Ondan sonra VAR'a gidiyor. VAR'da bir 2 dakika zaman geçiriyor. Ya maçın da içine ediyorlar. Futbolun seyri böyle olmamalı. Futbolun hızlanmasını istiyor dünya. FIFA, UEFA. Ama biz futbolu hızlandırmak yerine yavaşlatıyoruz. Ya dünkü derbi mesela. Müthiş bir derbi. Hareketli bir derbiydi. Özellikle ilk yarı denge vardı futbolda. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş cephesinde. İkinci yarı Beşiktaş hakimiyeti eline aldı ama güzel bir derbiydi. Keyifli bir derbiydi. Atak üstüne atak geliştiren pozisyonlar vardı. Ama Halil Umut Meler oyunu ağırlaştırmak için, kararları yanlış vermek için düğmeye basmış. Yani inanılır gibi değil. Aklıma gelen birçok pozisyon var. Yani Kerem'in pozisyonu dışarıda mı, içeride mi, penaltı mı, değil mi? Vlahovic, Kante'nin üzerine mi çıktı, çıkmadı mı, faul var mı, yok mu? Öbür tarafta Şiklinay'la Vlahovic kavga ediyor. Ne yapmak istediler? Sözlü saldırı var, küfür var mı? Yani arkadaş konuşacak derbide o kadar pozisyon var ki. Halil Umut Meler neredeydi? Thomas Kwiatkowski neredeydi Polonyalı hakem? Yani orada çekirdek mi yiyordu, uyuya mı kaldı? Neredeydi Thomas Hoca? Neredeydi Polonyalı Thomas Hoca? Neredeydi mesela? Yani hiç mi Halil Umut Meler'e ya hocam? Burada neler oluyor? Bak hareketler var. El kol hareketleri var. Bak boğazına sarıldı. Gelmen lazım, görmen lazım.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da demek ki yabancısı da olmuyor. Beceri önemli dedi. VAR'daki ne yapıyor dedi. Hadi Halil Umut Meler yapamadı dedi ama VAR'daki ne yapıyor dedi. Yani burada özetle bu şekilde söyledi.
0: Hakemlik futbolculuk gibidir. Yetenek gerektirir. Yetenekli değilsen, futbolu bilmiyorsan, futbolun içinden gelmediysen, futbol kültürünün o mantığını kafana yansıtmadıysan sen zaten başarılı biri olamazsın. Ya eski hakemlerimizi mumla aramıyor muyuz sevgili Berksayar ya? Ya eski hakemlerimiz hata yapıyordu eyvallah. Ama VAR yoktu ya. Şimdi VAR var ama benim ülkemde maalesef VAR yok. Ve ben artık bunun çözülmesini gerekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolun içinden gelmiş ve futbolculuk dönemi olmuş. Spora, futbola değer veren biri. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Artık bu olaya el atmalı.
1: Dün konuşulmamış mıdır? Dün konuşulmamış mıdır? 14-30'a 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dolmabahçe'de kabul etti diye hatırlıyorum. Evet. Dün bu konuşulmadı mı sence orada? Hiç mi girilmedi? Şu da dikkat çekici. Aziz Yıldırım o konuşmadan, o görüşmeden sonra ilk defa açıklama yapıyor, hakemlere yükleniyor. O görüşmeden sonra Ertuğrul Doğan'dan net bir açıklama geliyor hemen ertesi gün, bugün. Ve aynı şekilde Serdal Adalı da zaten geçen hafta ben bir randevu talep edeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğim. Çünkü artık TFF Başkanı da alamıyor burada görevden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu dedi. Acaba onun randevusu iletildi de ya işte biz sadece ona değil de şu dört büyüklerin başkanlarıyla bir toplantı mı yapalım dedi. Bilmiyorum, hakem konusu burada geçti mi? Daha farklı iddialar konuşuluyor, ayrı konu ama işte bu toplantıya ilişkin. Hakem konusu burada geçti mi ya da neler oluyor? Oradan sonra böyle başkanların açıklamalarını da görünce bir gazeteci olarak merak ediyorum Alper Üstün'de.
0: Vallahi başkanlar Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir icabet almışlar gibi görünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın konuşmayıp bu görüşmeden sonra cesurca geçip konuşuyor olması, Ertuğrul Doğan'ın özellikle bu görüşmeden sonra konuşuyor olması, Başkan zaten Serdar Adalı biliyorsun geçtiğimiz hafta meydan okudu ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkacağız, artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı, ondan bu konuyu el atmasını isteyeceğiz dedi. Galatasaray cephesinde de biliyorsun Metin Öztürk'ün açıklamaları var ki Dursun Özbek de mutlaka bir açıklama yapacaktır. Yani kulüpler yavaş yavaş ayaklanmaya başladı sevgili.
1: Ya da gücü arkasına almış olmanın hissettirilmesi mi böyle? Mesela Ertuğrul Doğan'dan ve Aziz Yıldırım'dan bunu görebilir miyiz? Böyle bir şey okuyabilir miyiz alt metninde? Bak görüştük. Dün de Cumhurbaşkanı ile görüştük. Bu açıklamayı bugün yapıyoruz. Bugün yapıyorsan bir anlamı var. Ayağınızı denk alın. Bak güçlüyüz gibi bir şey mi? Bilmiyorum. Burada bir niyet okuması yapıyorum. Belki kızacak Trabzonsporlular, Fenerbahçeliler ama yani bir gazeteci olarak bunları sorguluyorum açıkçası.
0: Bence çok iyi yapıyorlar. Ertuğrul Doğan Başkan, Aziz Yıldırım Başkan, Serdar Adalı Başkan bunlar çok doğru yapıyor. Biraz Türk futbolunun ayağa kalkması için kulüp başkanlarının tepki vermesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuya el attığı artık aşikar. Bu konuyla alakalı mutlaka hamle bekliyorum. Çünkü mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kişi dönüp şunu söyledi mi ki? Yani Süper Lig hakemliği yapmamış bir hakem Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapıyor. Bunu sadece ben mi söylüyorum zannediyorsun? Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu mutlaka Sayın Cumhurbaşkanımıza kaç kişi söylemiştir? Yani Sayın Gençlik Spor Bakanı, ben Erok Spor'da futbol oynarken benim yöneticimdi. Sayın Osman Aşkınbak. Osman Aşkınbak'ın futbola bakış açısını, Türk futbolunun içerisinde çok iyi bir yönetici olduğunu ben bizzat biliyorum. Ben Erok Spor'da futbol oynarken benim yöneticim de Sayın Osman Aşkınbak. Yani Sayın Osman Aşkınbak bilmiyor mu Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'de bir tane bile maç yönetmediğini? Yani artık bunun sonu gelmeli. Bunun sonu gelmeli. Artık tecrübeli bir hakem oraya oturtulmalı. Bak ne dedim konunun başında? Yani Cüneyt Çakır gitti yurt dışında MHK başkanlığı yapıyor. Neden ülkemde mesela MHK başkanlığı yapmak istemedi Cüneyt Çakır? Öncelikle buradan başlamak lazım konuya. Fırat Aydınus bas bas bağırıyor. Hakemlerle ilgili Selçuk Dereli, Ali Aydın. Yani bas bas bağırıyorlar. Devamlı yorum yapıyorlar. Bünyamin Gezer ama ben artık ya hakemlerin konuşulması gerekmesi. Ben sezon başında hep ne dedik? İşte hakem şansları yanında olsun, hakem hatalarının konuşulmadığı birlik diliyoruz, adalet olsun, işte takımlarımıza başarılar diliyoruz. Böyle klişe, klasik ifadeler kullandık cümlelerimizde biliyorsun. E ne oldu? Birinci hafta başladık daha hakem hatalarına ya. Ya dördüncü haftadayız, kaç tane maç sayarız? Beşiktaş'ın mesela gasp edilen 3 puanı ne olacak sevgili Berksayar? Gitti.
1: Peki dün bir Beşiktaşlı olarak baktığında ne dersin?
0: Hayır, Taylor Hoca Alanya Spor maçında hakemin ciddi hatalar yaptığını itiraf etti. O zaman Alanya Spor maçının tekrar edilmesi gerekmiyor mu mesela bu şartlarda? Ya hata hakemin hatasıyla beraber Beşiktaş'a 3 puanı gidecek mesela. Gümrüt'e mi gitti Beşiktaş'a 3 puanı?
1: O tekrar işini en son ne zaman gördük bu konulardan dolayı? Onu sorgulamak biraz oradan bakmak
0: gerekiyor. Yok tekrar olmaz. Tekrar olması mümkün değil. Ancak hakem hatası değil. Kural hatası olursa maç tekrarlanır. Evet, küçük var.
1: Aynen öyle ama ben şuraya döneceğim. Bir Beşiktaşlı olarak düne nasıl bakıyorsun hakem kısmında? Beşiktaş çok iyi oynadı. Fenerbahçe iyi oynayamadı. Ayrı konu. Bunu söylüyorum. Aziz Yıldırım da söyledi zaten. Bir başkan söylüyor kendi kulübü için. Ki bu bence çok güzel bir şeydir. Bunu da söylemek gerekir. Bunu da her yöneticiye, her teknik direktöre böyle bir duymak isteriz ve öneririz yani böyle taraftar olarak. Naçizane ya ben taraftarım ve söylüyorum. Yapın abi biraz öz eleştirinizi yapın. Mesela hocalarım, başkanlarım, yöneticilerim yapın yani bunu. Konuşup hakem konuşup kenara çekilmek yetmiyor bu işte. Özellikle bunu çok yapan, yıllardır yapan teknik direktör var dört büyüklerden. Çok net var. Yani geçmişte de vardı. Mesela Sergen Yalçın diyor ki İsmail hocam sen hakem konuşma çok kötü bir oyunun var diyor. Ama Sergen Yalçın da çok konuşuyordu. Sergen Yalçın da hiç olmadık yerlerde hakem konuşur. Hatta o şampiyon olduğu yıl ellerini böyle kenara açmasıyla meşhur fotoğrafları olan bir teknik direktörümüzdü. Evet, çok severim. Evet, saygı duyarım. Ama yani biraz burada kendine de batırmak gerekiyor ya yine. Sen dün akşama hakem açısından nasıl bakıyorsun? Bu arada hakem demişken mesajlar var. Herkes adalet adalet diye konuşuyor demiş bir dinleyicimiz. Kendimize bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz diye madem herkes şikayetçi haklı olan MHK'den o zaman bunu istesin demiş. Bu kadar samimiyseniz kulüpler bile 18 takım desin ki MHK değişmediği sürece maçlara çıkmıyoruz desin demiş. Onun da yaptırımları var. Dün Aziz Yıldırım dedi gerekirse bir yıl oynatmayın dedi ama biz oynatmayacağız, biz çıkmayacağız yapmıyor. İsyankarlık yok kulüplerde şu an o derece değil iş. Yani siz oynatmayın diyor. Bir sorumluluk almayız diyor. Yine aynı şekilde zaman zaman böyle kadın dinleyicilerimiz yazıyor ve bu değerli kıymetli futbol radyosunda futbol ağırlıklı giden bir radyoda Radyo Gol'de Nilay Hanım'a teşekkür edelim. Halil Umut Meler'in psikolojisi gayet sağlam demiş. Onda bir şey yok o bizim psikolojimizle oynuyor demiş kıymetli mesajında ve aynı
0: şekilde.
1: Yok aynı
0: Halil Umut Meler'in psikolojisi bozuk. Yani psikolojisi kavga dayaktan sonra bir türlü düzelmedi zaten. Bozuk olmayan bir hakem bu kadar kötü bir yönetim gösteremez. Yani bozuk Halil Umut Meler eski Halil Umut Meler değil. Bence hakemliği bırakma dönemi geldi Halil Umut Meler'in.
1: Aziz Yıldırım'da siz dayak yiyen bir hakeme maç verirseniz durum böyle olur diyor.
0: Yani işte Aziz Başkan doğruyu söylemiş. Aziz Başkan çok tecrübeli bir başkan. Yani yapmış olduğu açıklamalar da çok güzel açıklamalardı gerçekten. Özellikle tam dinleyemedim ama bir açıklamasını denk geldim. Biz iyi oynamadık diyor. Yani hakemin kötü yönetiminin altına sığınacak değiliz.
1: Onu diyor.
0: Ama diyor hakem de diyor. Öyle bir maç yönetmeli ki diyor yani maça diyor damga vurmamalı diyor yani. Ben belki diyor hakem. Kırmızı kartla belki penaltıyla maç kazanacağım. Bunu kimse diyor şey yapamaz diyor. Sonucunu göremez, kestiremez diyor yani. Doğru söylüyor.
1: Hakem konusunda diğer görüşlerine de katılıyor musun Aziz Yıldırım'ın?
0: Ya hakemle ilgili bak, Aziz Başkan çok tecrübeli bir başkan. Yani benim muhabirlik döneminde Fenerbahçe Kulübü Başkanı'ydı Aziz Yıldırım. Hı hı. Yani Aziz Yıldırım yalnız biraz böyle şey konuşurken basın mensupları çok soru soramazdı. Çok araya giriyor basın mensupları. Bence yakın zamanda fırça yerler, daha dikkatli olmalarını
1: öneriyorum. Bence naifliğinden kaynaklı.

0: Yani herkes haddini bilmeli. Herkes ayağını denk almalı. Yani Türk futbolunda Beşiktaş kulübü ağır taştır. Altında kalmasınlar, dikkat etsinler. Yani bunu özellikle söylüyorum. Beşiktaş kulübünün hakları gasp ediliyor. Bunu Trabzonspor camiası da söylemiştir. Hatta teknik direktör Fatih Tekke bir basın toplantısında Türkiye'de en çok hakemlerden canı yanan kulüp Beşiktaş demişti. Bunu kimse unutmasın. O yüzden yani Galatasaray'ın canı yandığında, Fenerbahçe'nin canı yandığında ortaya çıkıp konuşmak kolay. Ama Türkiye'de sıralama başlarsa önce Beşiktaş gelir, sonra Trabzonspor gelir, ardından Fenerbahçe ve Galatasaray
1: Evet.
0: gelir. O yüzden hakem hataları can yakmasın. Artık 2026 yılındayız. VAR gibi çok önemli bir sistem varken artık pozisyonların daha iyi değerlendirilmesi gerekirken, hataların daha azalması gerekirken, hataların bu kadar fazlalaşıyor olması sevgili Berksayar düşündürücü. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlaka futbolun içinden gelmiş bir isim olarak Spor Bakanı ile beraber bir toplantı yapıp bu konuya el atıp bir an önce Merkez Hakem Komitesi'nde bir değişiklik yapmasını ve hakemlerle ilgili de gelecek adına bir akademi kurulmasını tavsiye ediyorum.
1: Katılıyorum. Peki. Alper Üstündağ, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. Çünkü zamanın da az.
0: Vallahi.
1: Ayrıca geçmiş olsun. Dayın bir rahatsızlık geçiriyor. Belki söylememi ne
0: Evet,
1: kadar isterdim bilmiyorum yani ama
0: hastanedeyim. Evet,
1: geçmiş olsun.
0: ameliyat oldu. Ondan dolayı seni
1: Evet.
0: kırmadım. Futbol
1: Teşekkür ederim.
0: severlere de mutlaka bir iki kelam bir şey söylemek istedim. Çünkü bu değerlendirmeler önemli değerlendirmeler. Belki de senin programının da bundan sonraki gidişatını sağlayacak bilgiler. Yani ben hakemlik müessesesinin yerlerde olduğunu düşünüyorum Türk futbolunda. Yani dünkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçında bir ilk yarı denge vardı. İkinci yarıda Beşiktaş oyun hakimiyetini eline aldı. İtalyan hoca müthiş bir hoca. İlk başta geldiğinde kimse ya bu hocayı nereden buldular gibi ifadeler kullanmışlardı. Ama Beşiktaş'ta kolej havasını oluşturmuş. Daha bu takımda
1: Evet.
0: İlhan Fakı oynayamıyor. Miret de oynamıyor. Poku oynamıyor. Yani bu takımda eksikler var. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden uzaklaştı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor. Sadece hakemlere takılmasın Beşiktaş yeter. Bunun da önlemlerinin alınması gerekiyor siyah beyaz camia tarafından. Aynı şekilde Fenerbahçe mutlaka hani takviyeler yapmalı diye bas bas vardık ama gereken takviyeler yapılmamış gördüğümüz kadarıyla. Galatasaray savunmada çok korkunç tehlike sinyalleri veriyor. Bunları niye söylüyorum? Eğer Fenerbahçe bu oyunla Roma karşısına çıkarsa hafta içerisinde kendi saha ve taraftarı önünde 18 yıllık hasret sonrasındaki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayarak başlar. Galatasaray da bu savunma anlayışıyla Sporting karşısında mücadele ederse fark yer. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani Türk futbolunun biz geleceği adına doğruları konuşmak zorundayız. Kulüpler de hakemleri konuşurken kendi şapkalarını masaya koyup nerede doğru yapmalıyız, yanlışımız nerede, bunu nasıl düzeltmeliyiz diye oturup toplantı yapmalılar diye son cümlelerimi kullanmak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum Alper Üstünda. O zaman tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Sana da iyi yayınlar sevgili
1: Teşekkür
0: Berk.
1: ediyorum. Sağ ol, var ol. Alper Üstündağ bizlerle birlikteydi. Onu sosyal medyada hesaplarından da Kazan Kaynıyor, Instagram ve YouTube hesabından da takip edebilirsiniz. Onu hatırlatalım. Onun yanında bugün kitap imzalı bir şekilde kitabı gönderme çekilişimiz devam ediyor. Öyle söyleyeyim. İmzalı kitap çekilişimiz devam ediyor daha doğrusu. Hafta içinde 3 farklı dinleyicimizle buluşturduğumuz kitabımız vardı. Bu hafta 4 olsun o. Kendi kitabımı sizlerle paylaşıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u Torunundan Dinledim adında kitabımı böyle yayınların aralarına serpiştirerek biraz da böyle bağlayıcılık, biraz da okumaya, okuyuculuğa böyle bir farkındalık oluşturmak adına hızlıca orada böyle çekilişlerimiz oluyor. Bugün de o devam ediyor. Sabah yayınında, öğle yayını daha doğrusu, bir spor medyası çalışanları için sabah saatleri de diyebiliriz onlara. Ama 12-14 arasındaki o saatte aynı zamanda şimdi yine takip eden dinleyicilerimiz özelinde devam ediyoruz oraya. Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli. An itibariyle Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz halinde orada kitabın size çekilişle çıkma şansı var. Evinize, kargo, iş yerinize kargo şekliyle, kargo haliyle yollayacağız. Kargolayarak yollayacağız diyeyim. O sırada tabii bir mesajı okuyordum bu cümleleri kurarken. Bir tık sürçülisan ettiysek affola diyelim. Hızlıca okuduğumuz mesajda da yanlış bir yere atılmış bir mesaj gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Yanlış bir radyoya atılmış bir mesaj gibi duruyor. Çünkü bu konular konuşulmadı. Kaldı ki sporla ilgili konular da değil. Okusam güleriz ama neyse, peki okumayalım. Abi canı yanmadığı zaman takımlar çıkıp konuşmuyor. Oysa ki başka takımların canı yandığı zaman destek verse...

0: ki bu kadar kötü yönetimler olmaz demiş. İşte o da zor oluyor. O da kolay kolay olmuyor. Ayhan Ünal böyle diyor. Peki. Abi ben sabah takip ettim. Ben sayılıyorum. Takip ettiğiniz sayılıyorsunuz. Bugün özelinde hem sabahki yayında yani 12-14 arasındaki öğle saatindeki yayınımızda hem de şu an Cyberberk Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize çıkacak. Ara ara hatırlatmalarını yapacağım. Instagram'dan takip etmeniz halinde hem de oradan yayın akışıma daha doğrusu aynı zamanda çalışmalarıma erişebilirsiniz diyeyim. Dilediğinizde de sorularınızı iletebilirsiniz Instagram'dan. Kitabı bir kişiye oradan takip eden bir dinleyicimize çekiliş usulüyle hediye edeceğiz. Çekilişin görüntüsünü de atacağız. Cyberberk Instagram dedim. Radyo Gol frekansındasınız. Radyo Gol'de parantez programındasınız ve parantezde az sonra Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray'ı konuşarak, derbiyi değerlendirerek devam edeceğiz. Ardından bitmiyor. Mehmet Ekrem Ceylan bizlerle birlikte olacak ve onunla birlikte millilerimizi konuşacağız. Kadın voleybol takımımızı konuşacağız. Önemli bir gün. 19'da final var. O finalde başarı istiyoruz. Aynı şekilde 19'da Trabzonspor'un da maçı var. Gençler Birliği maçı. O dakikalarda hem o maç hem o maç özelinde. Dakika ve skorumuz olacak. Can Genç sizlerle olacak. Onu hatırlatayım. 2 saatlik programın 40 dakikalık bölümünü de aşağı yukarı geçmiş bulunuyoruz. Ben de parantez programı içinde Mehmet Ekrem Ceylan'la hem oraya parantez açacağım. Hem sonrasında Erhan Alveroğlu'yla Fenerbahçe'yi konuşacağım. Onun da ardından Emre Eren'le Beşiktaş'a daha da bir parantez açtığımız, daha fazla konuştuğumuz bir bölümümüz olacak. Ama önce ara. Aranın ardından burada olacağım.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
2: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5'i.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
0: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz ama şöyle hızlıca Emre Eren ne zaman bağlanacak demiş dinleyicimiz. 17.30, 17.35 civarında Emre Eren bizlerle birlikte olacak. Beşiktaş'ı onunla daha da fazla değerlendirdiğimiz bir bölümümüz olacak demiştim yayından çıkarken. Takip ettim ne zaman sonuçlanacak kitap çekilişi demiş. Onu söyledim az önce ama.

0: Gün sonunda sonuçlanacak. Yani program bittikten sonra bugünün sonunda sizlere mesaj yoluyla ya da story'den paylaşarak, hikayeden paylaşarak bildiririm. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli. Kitap çekilişinde adınıza bir kitabın çıkma ihtimali için dedim ve Ömer Faruk Özcan'a döndüm. Ömer Faruk, hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar Berk, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk, dünkü derbi ilişkin esasında söylediklerin oldu. Bir nebze onu konuştuk zaten seninle de hemen sonrasında. Yani Beşiktaş tarafına ağır bastığını söylüyordun ve bunun sebepleri de vardı. Ne dedin, ne oldu? Biraz oradan gireyim konuya.
1: Tabii yani şöyle, bir kere daha takım bilincinin oturmuş olduğu, teknik direktör profilinin net olarak istediklerini uygulayabildiği bir takım izleyebildik. Beşiktaş'ı izledik. Hatırlarsan dün maç öncesi şunu söylemiştim. Beşiktaş'ı galibiyete ve ya bir puan ya da galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Çünkü ne oynadığını bilen, oyuncu grubunun da hazır olduğu bir süreç. Diğer tarafta da kendi sahasında olduğu için aslında avantajlı olarak görmüş olduğum bir Fenerbahçe vardı. Ama tabii ki Fenerbahçe bunu ilk yarı özelinde çok büyük faktör olmasa da, biraz kullanmaya çalışsa da ikinci yarıda bunu domine edemedi. Bir kere en başında 10 numaranın eksikliğini Fenerbahçe çok hissedebildi. İrfan Can'ın oradaki yetkinsizliği aslında bunu gösteren taraftı. Hocanın değişiklikleri buna en önemli etken olan maddelerden bir tanesiydi. Şikrinyar'ın, Ake'nin oyun sisteminde seninle daha önceki programlarda yaptığımız konuşmalarda Şikrinyar ve Ake'nin İsmail Kartal'ın oynamış olduğu sistemde ne kadar etkin ya da etkin olmadığını ifade etmiştik. Dün Şikrinyar bence maçın Fenerbahçe adına en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Ama Beşiktaş tarafına gelecek olursak, tabii Beşiktaş oyun kurgusunu hiç bozmadı. Kanat bekleriyle birlikte, savunma hattıyla, orta sahasıyla, hücum hattıyla beraber oyunun hep içerisinde oldu. Yani farkındaysan Mourinho, Rıdvan oyunun hep içerisindeydi. Hoca, yani o oyun sistemi, şunu düşünmüştüm ben. Fenerbahçe deplasmanında diğer maçlarına nazaran Çorum FK ya da Avrupa maçlarında göstermiş olduğu oyunu Fenerbahçe deplasmanı çok fazla uygulayabileceğini düşünmezken, aslında tam tersi. Hoca Vincenzo Italiano bunun hepsini uygulayabildi. Mesela Fenerbahçe adına doğru olan şeyler yine vardı. Bana göre orta saha olarak baktığında Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi N'Golo Kante. Dün inanılmaz bir maç çıkardı ama Kante tek başına yeterli mi değil. Bir sistem oyununu oynamanız lazım. Mesela Fenerbahçe'nin dün oynadığımız maçı şunu net olarak görmek lazım. Fenerbahçe transfer dönemini yine etkisiz geçirmiş. Yine doğru planlama yapılmadığını görebildik. Neden? Çünkü sen gidip iki tane aynı profilde olan Vedat Lukaku ikilisini alıyorsun. Ama Lukaku'yu alırken elindeki Talişka'yı belki 10 numarada ondan faydalanabilecekken gönderip orayı İrfan Can'la, geçen sene aslında Kasımpaşa'ya göndermiş olduğun İrfan Can'la orayı oynamak Fenerbahçe'nin aslında çok da mesafe kat ettiğini bize göstermiyor. Hedef neydi? İyi bir kadro kurmak, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyona ulaştırabilmek. Ama aslında Fenerbahçe'yi şampiyona ulaştırabilmek için yine transfer planlamasını eksik ve doğru yapman bir Fenerbahçe gördük. Sadece bir Greenwood üzerinden oyunu okuyamazsın. Kante üzerinden oyunu okuyamazsın. Bir bütün olarak okuyabilirsin. Baktığında Beşiktaş Galatasaray'a göre de, Fenerbahçe'ye göre de kadro anlamında, bonservis anlamında daha makul seviyelerde bir transfer dönemi geçirdi. Ama ne kadar doğru bir planlama yaptığını dünkü maçta görebildik. Evet, elinde Vlahovic'i var, çok istekli. Oyundaki herkes çok istedi bir kere oyunu. Bak, bu çok önemli kısım. Oyun kurgusuna çok hakim kaldılar ve o disiplini hiç bozmadılar. İkinci yarıda özellikle golün geleceği apaçık belliydi zaten. Oyuncular istiyor, ikili mücadeleleri var. Tamam, ilk yarı üzerinde çok büyük farklar olmasa da ikinci yarıda ya Galatasaray, Fenerbahçe bu maçı kazanamazı Fenerbahçe kendi sahasında gösterdi. Şimdi bir tarafta da Vincenzo Italiano ile İsmail Kartal gerçeği var. Hoca gerçeği. Şimdi hocanın vaat ettikleriyle gerçekleştirmek istedikleri arasında Vincenzo Italiano ile İsmail Kartal arasında çok ciddi farklar vardı. Hoca bir kere oyun içerisinde çok rotasyon yaptı. Hep söyledi. Adı üstünde. Vincenzo, rotasyon, Italiano. Hep bu şekilde ifade ediyoruz. Oyun içerisinde İlhan Fakılı'ya da şans veriyor. Başka oyunculara da şans veriyor. Trossard başlıyor. İşte sağda Çerni başlıyor. Örnek veriyorum, sonra İlhan Fakılı giriyor. Başka oyuncuları da sokabilir. Poku'yu da sokabilir. Ama daha hazır olduğunu düşündüğü İlhan Fakılı'yla genç oyuncuyla oynayıp pozisyona gidebilen bir beşleşi görebiliyorsak demek ki bir şeyleri doğru yapan bir teknik adam var. O yüzden Fenerbahçe'nin mesela bu maçta karşısında daha büyük bir rakip olabilirdi ya da başka bir şey olabilirdi. Ama derbilerde bu Fenerbahçe'nin özellikle kendi sahasında oynamış olduğu maçlardaki etkinliğinin kırılması Beşiktaş'ın ne kadar doğru işler yaptığını bize gösteriyor. Ha, bireysel performanslara gelecek olursak çok önemli işler yapan oyuncular da vardı. Mesela Fenerbahçe'de Kante'nin performansı bence çok üst düzeydi. Kante ile beraber önde. Evet, Vedat yine işler yapmaya çalışıyor. Orada bir oyun kurucu, özellikle o bağlantı yapacak bir oyuncu yoktu.

0: İrfan Can onu çok sağlayamadı. Oradaki bağlantıyı Vedat geriye gelip sağlamaya çalışıyordu. Şimdi sen Lukaku'yu alarak aslında yeni sezon planlamasında bir santrfordan vazgeçtin. Ya da iyi bir 10 numaradan vazgeçtin. Ya da iyi bir kanat oyuncusundan ya da iyi bir orta sahadan vazgeçtin. O yüzden ben Fenerbahçe'nin oyun planı anlamında İsmail Hoca'nı hatırlarsan bunu önceki yayınlarda bağırmıştım. İsmail Hoca ile bir başarı geleneği sürdürebileceğini düşünmüyorum. Ama transfer planlamasında da sezon başında yönetim doğru planlama yapmadığını düşünüyorum. Çünkü sadece başkan aklıyla geçmiş dönemlerin vermiş olduğu tecrübeyle transfer yapılmaz. Çünkü Greenwood'u alıp diğer tarafı boş bırakmak, Santfornu'yu eksik tamamlamak bence doğru değil. Çünkü Greenwood bu sefer tek başına sorumlu kalmak zorunda kalıyor. Maç içerisinde de bunu gördük. Yani şöyle düşün, sonra şöyle toparlamış olayım. Beşiktaş, oyuncu kalitesi anlamında Fenerbahçe kadar yüksek olmasa da kurulu düzeni, oyun disiplinini, oyun sistemini çok iyi oynayarak plana sadık kalarak galibiyet aldı. Fenerbahçe ise bir halı saha takımı düşünün. Yani her bölgede çok yıldız isimler var ama dağınık oynayan, bir sisteme bağlı kalmayan, haldır uldur önde basıp top almaya çalışan bir Fenerbahçe izledik.
1: Peki sen Lyon maçındaki, Samsun maçındaki, Lyon maçındaki Fenerbahçe'yi beğenmiş miydin? Bu anlamda söylediklerinin karşılığını verebiliyor muydu?
0: Şöyle, Lyon maçında iyi bir Fenerbahçe gördük. Bunu kabul ediyorum.
1: Fark neydi? Neyi yanlış yaptı İsmail Kartal orada? Oradan buraya.
0: Şunu söyleyeceğim. Karşısındaki rakibin bence oynadığı sistemle alakalı bir durum. Bir kere havaya girmek önemli. Şimdi Lyon'un oynamış olduğu şunu demeyeceğim. Mesela Lyon tarihin en kötü Lyon'u demeyeceğim. Tarihin en kötü Lyon'u değil. Ama Lyon'la oynamış olduğun karşılaşmayla karşındaki hazır bir takımın oynamış olduğu karşılaşma aynı değil. Karşındaki sistem hocasıyla senin oynamış olduğun hoca aynı değil. Çünkü sen zaten elindeki yıldız oyuncularla hocasız da çıksan bu performansı gösterebilirsin. Senin hoca olarak buraya katkı sağlaman lazım. Oyuncuları da okuman lazım. Bak, en önemli örnek şu. Dinleyenler belki buna katılır katılmaz. Vincenzo Italiano sezon başında Olaitan'la olmaz denilen sistemde yeniden bir Olaitan oluşturdu. Kendisi bir Olaitan yarattı. İlhan Fakılı denen bir genç oyuncu var. Onu getir. Tamam, zaten potansiyelli bir oyuncu olması transfer edilmez ama ona şans vererek Trossard'ın arkasında bekleyebilirdi. Galatasaray'da bu sorunları çok yaşıyor. Ya da kendinin arkası çok fazla bekleyebilir. Ama hoca onu Trossard geldikten sonra bile Trossard hazır olmadığı için İlhan Fakıl'ı değerlendirdi. Kullandı. Hoca isimlere çok dokundu. Ama İsmail Hoca'dan mesela şunu görüyoruz. İrfan Can Kahveci ile oyun çözmeye çalışan bir İsmail Kartal çözüyoruz. Yani bir tane pozisyonu var İsmail'in. O da offside. Ben bir tane vuruş geldi o kadar. Ama sen oyun kurgusu yaparken bak mesela Beşiktaş'ın eksikleri var mı var. Ama o hücum hattına bak, orta sahasına bak. Dinamik bir orta saha ve dinamik bir hücum hattı görüyoruz. Ama sence, sana sorayım. Asensio Gündüz ikilisi mi dün faydalıydı? Orta sahada Orkun Salih mi?
1: E tabi bunun cevabı belli.
0: Kim? Senin fikrini soruyorum.
1: Yani ben Orkun tarafında kullanırım.
0: Evet, ama senin aslında daha kaliteli olan oyuncu kim? Kante Gündüz ikilisi.
1: Ama burada çok örnek Kante veririz. Orada... Buradan yola çıkarsak mesela Beşiktaş'ın savunma dörtlüsünün Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünün çok çok gerisinde olduğunu konuşuyorduk. O da mesela.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: O yüzden şunu demeye çalışıyorum belki. Fenerbahçe'de çok güzel aslında malzeme var. Bak, malzeme var. Ben orada 10 numarada İrfan Can'ı kullanmasam bile kullanabileceğin oyuncuların var. Ya şunu diyorlar ya mesela. Ya Talisca gitti böyle oldu. Hayır abi. Fenerbahçe Talisca'sız da kazanacak. Kazanabilmeli. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Talisca'yı göndermek için herkes yer arıyordu. Neden sonra kişi Semedo gönderilseydi diye. Bugün de Semedo gönderilmiş olsaydı sağ bekte bir Mert Müldür kötü performansı izlediğimizde herkes Semedo neden gönderildi diyecekti Fenerbahçe'de. Yani işlemleri, yani nicelikli niteliğe bakmak lazım. Talisca gitti mi? Sen Talisca'sız oynamayı öğrenmen lazım. Fred gitti mi? Fred'siz oynamayı öğrenmen lazım. Lukaku'yu neden eleştiriyorum ya da Vedat'ı ben? Orada bir tane yabancı kontenjanını daha efektif kullanabilecekken aynı profilde iki oyuncuya gitmesini eleştiriyorum ben. Ama sen elinde Vedat varsa, Lukaku varsa, sen hocaysan eğer, iyi bir hocaysan, hoca olarak onu da çözmen gerekiyor. Mesela Vincenzo Italiano'yu ben sonuçta ilk defa burada tanıdık. Ya tabii ki ismini biliyorduk ama burada gördük. Karakterini burada öğrendik. Ama hoca elindeki malzemeyle bir şeyler yapmaya çalışan bir teknik direktör. Bu çok önemli. Elindeki malzemeyi nasıl kullanırsın? Oh da oynadı. İlhan da oynadı. Belli oyuncular da oynadı. Yani bütün oyuncular oynadı. Doğru değil mi? Hepsini kullanıyor oyun içerisinde. Düşün, bunu normalde Fenerbahçe'ye karşı derbi maçında yapabilecek teknik direktör, yürekli teknik direktör sayısı azdır. Ne bunu Okan Hoca zaman zaman yaptı bu rotasyonu, ne İsmail Hoca yaptı lig içerisinde. Ama Vincenzo Italiano rakip fark etmeksizin oyuncuların hepsine güven veriyor. Arda Turan'dan örnek vereyim buna. Arda Hoca Shakhtar'a gittiği zaman şunu örnek verdi. Söyledi oyuncularına. Herkes burada 20 maç oynayacak. 2000 dakika süreyi oynayacak dedi. Yani herkese süre verecek garantisini vererek aslında takımı dinç tutarak bütün oyuncuları oynatıyor. O yüzden ben burada Fenerbahçe'nin evet transfer planlamasında net olarak hala yanlışlık yapıldığını düşünüyorum. Ama ya Fenerbahçe kadro kuramadı. Kadrosu kötü, eline bizik bir durumda değil. Bunu oynatabilecek doğru aklın olması lazım. Yani artık geçmişten, gelenekten uzaklaşmamız lazım. Biraz da o futbolun gelişmiş tarafına odak girmemiz lazım. Futbol çünkü sürekli gelişiyor, sürekli metotlar geliştiriliyor. Gidip İspanya'dan Barcelona'yı izleyerek top oynayamaz. Evet var mı? Mesela Fenerbahçe'nin yanlış hatırlıyorsam zaten bir Avrupa maçında oluşturmuş, Lyon maçı galiba. Oluşturmuş olduğu bir atak var. Avrupa'da İspanya Ligi'nde Barcelona oynadığı oyunla birebir aynı bir oluşturulan bir atak. Onu kopyalamana gerek yok. Kendi oyun düzenini oluşturman lazım. Bunu sürekli hale getirmen lazım. Akif Şikrinyar geri dönemiyor mu? O zaman geride kalacaksın. Yani oyuncuya göre oyun oynaman lazım. Şikrinyar çünkü tam bir üçlünün stoperi. Doğru değil mi? Tam bir üçlü stoperi. Ama dörtlüyü de oynattın sen. Onu da kabul ettirdin. Yani ben Kante'nin bu ligde şunu söyleyeyim. Galatasaray ya da Beşiktaş yapıtı altında oynadığı maçta yani çok bambaşka seviyeleri göreceğine inanıyorum. Yani Fenerbahçe'nin kadroyla Kante'yi çok bambaşka değerlendirmesi lazım. Dünkü maçta 2-3 oyuncuyu geçip asist yapıp offside'den gol attırması bile çok önemli. Yani elindeki oyuncuları doğru kullanması. Mesela Guendouzi, özür dilerim, Greenwood sağ kanattan bir atak başlattı. Kaç kişi çalımız dibe indi. Orada da mesela bitirme noktasında hocanın yine oyuncuya dokunması lazım. Müthiş bir yetenek. Ligde şu anda en formda olan kanat oyuncusu diyebilir miyiz? Bence deriz.
1: Deriz.
0: Çok, yani şu an daha %100'ünü görmeyen bir Greenwood'dan bahsediyorum bu arada. Şimdi Leo'nun performansını %90 daha izlemedik. İkinci yarı giren bir Leo'yu gördük. İyi başladı ama Greenwood daha %100'üne ulaştığında bu işleri daha çok yapacak. Ama sen diğer tarafta ne yapıyorsun? Kerem'in sana üretmiyor. Lukaku'nun sana üretmiyor. Sadece duvar olmaya çalışıyor. Vedat tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama senin alternatiflerin yok. Ya da Vedat'ı, Greenwood'u, Oğuz'u ezberden ziyade farklı oyunlar üretmen lazım. Sen çünkü Fenerbahçe teknik direktörüysen ben burada biraz hocaya dem vurmak zorundayım. Çıkıp da bir takımın hocası, Vincenzo Italiano'dan bahsediyorum. Ne bahsediyor? Ben yeni puan kaybettiği zaman Alanya maçını da gördük. Puan kaybettiği zaman çıkıp bunları yanlış yaptık dedi. Hakem hatalarını konuşma ya da kırmızı kart ya da orada verilmesi gereken penaltıdan ziyade kendi hatalarını düzeltmesi gerektiğini ifade ederken bir taraftaki hoca da biz zaten bunu daha önce yapmıştık. Biz daha önce de bunu yaptık. Biz bunu yaparız diyerek bir başarı sağlayacağını düşünmüyorum ben.
1: Peki. Ömer Faruk Hocam, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Uzun uza diye değerlendirdim bir 10 dakika boyunca.
0: Evet.
1: Tüm de kriterleri estağfurullah gayet iyiydi. Bana hani soracağım soruların yanıtını da verdiğin bir bağlantı oldu. Bu böyle 2-3 yayında bir denk gelir bu konuklarımızla konuşurken. Hani kendi hazırlığın içerisinde olduğum birkaç soru da sordum tabii haricinde ama onu da yine soracağım soruların da cevabını aldım. Uzun uzadıya iyi bir teknik taktik değerlendirme olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk Özcan.
0: Ben teşekkür ederim. Bir dahakine daha böyle soru cevaplı sohbetli yapsak daha güzel olur.
1: Peki.
0: Ben bu kez biraz şöyle söyleyeyim.
1: Sen dolmuşsun. O yüzden zaman ben girmedim araya. Ara ara evet. Sen bana soru sordun. Ben orada seni bölmedim. Devam ettik öyle ama. Yani bir teknik evet. Taktik anlamda yorumla dolmuşsun onu söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum. Yani şöyle evet. Bir de mesela ben Fenerbahçeli olmadığımı herkes bilir ama hı-hı. Ben Türk futbolunu çok önemsediğim için evet. Bütün takımların başarılı olmasını istiyorum. Özellikle Avrupa'da. Mesela Fenerbahçe'nin oynayacağı bütün Avrupa maçlarında çok iyi oynamasını istiyorum. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, işte Trabzonspor'un, kimse artık hepsinin. Hı-hı. Burada böyle eksikler oldu mu? Maç içerisinde bu durumlara geldi mi Türk futbolu? Evet. Bunları tabii dile getirmek lazım. Burada beraber seninle de uzun uzun getiririz. Şu bilgiyi aktarayım kapatmadan süremiz varsa.
1: Son olarak tabii.
0: Galatasaray'da biliyorsun ki hı hı. Sakatlıklar var. Sporting maçında Osimhen, Lemina ve Singo olmayacak. Hatta Singo'nun biraz daha uzun süre sakatlığını süreceğini söyleyeyim. Orada artık bir kronikleşmeye giden bir durum var. Oranın yani yani artık oyuncunun farklı şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Artık tam bir stoper evrilmesi lazım. Diğer taraftan Lemina ve milli aradan hı. Sonra büyük ihtimalle dönecekler Osimhen. O süreçte de Galatasaray'da Okan Hoca Barış Alper'le yine başlayacak. Deniz Güllü de ilerleyen dakikalarda süre vermesini bekliyorum ben Sporting maçına. Tabii ki daha program yaparız Sporting maçına kadar ama bunu da buradan bilgi olarak vermiş olayım.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ömer Faruk Hocam. Tekrar görüşmek üzere. Maça kadar. Dediğin gibi maça kadar tekrar görüşmek üzere diyeyim.

0: Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Mehmet Ekrem Ceylan'a döneceğim. Ona dönme sebebimiz millilerimiz Filenin Sultanları finaldeler. Bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma özelinde finaldeler. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir kupa daha, bir şampiyonluk daha, bir Avrupa büyüklüğü daha gelebilir. Yeniden buna alışık olduğumuz, esasında son dönemde de bizi çok alıştırdıkları bir başarıyı tekrar edebilirler. Oranın heyecanını yaşıyoruz ve İLES Haber Ajansı'ndan gazeteci Mehmet Ekrem Ceylan bizlerle birlikte, orayı yakından takip eden bir isim. Mehmet Ekrem, selamlar, hoş geldin.
1: Merhabalar Berk, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür
0: ederim. Teşekkür ediyorum. Oraya da gitmek, orayı da konuşmak, oranın da heyecanını yaşamak istedik. Sendeki notlar neler, neler aktarırsın bizlere bugün Filenin Sultanları'nda kızlarımız için?
1: Berk, öncelikle sen de güzel değindin, bir şampiyonluk daha olur mu dedin. Tabii ki şu ön plana çıkıyor, yani sonuçta Filenin Sultanları son Avrupa şampiyonu ünvanıyla bu turnuvaya başladı. 2023'te Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı yenmişti millilerimiz. Son şampiyon olmak aslında otomatikmen zaten favoriler arasına sokuyor sizi. Çok hızlı da bir başlangıç yaptı millilerimiz. Yani grupta sırasıyla Letonya, Slovenya, Macaristan ve Almanya'yı yendiler. Önemli galibiyetlerdi bunlar. Grubun son maçında Polonya'ya karar setinde 3-2 kaybedilmişti. Sonrasında çeyrek finalde Almanya ve yarı finalde Sırbistan'ı da eledik. Burada Sırbistan maçı çok önemliydi sevgili Berk. Çünkü 2023 yılındaki şampiyona da finaldeki rakipti Sırbistan. Şöyle bir şey oldu. Cuma sabahı Final Four'a kalan takımlar için bir basın toplantısı düzenlendi. Maçların da gerçekleştiği Sinan Erdem'de. Orada işte Sırbistan, İtalya, Polonya ve bizim milli takımımızın kaptanları ve baş antrenörleri bu toplantıya katıldı. Toplantı bitince baş antrenörümüz Santarelli'nin bir Türk basınına böyle toplu bir açıklaması oldu. Orada daha ilk cümlesinde aslında, bakın ilk cümlesi şuydu, yani 3 yıl önceki Sırbistan maçını unutmalıyız dedi. Bu rehavetten uzak tutmak istediğine dair bir mesajdı. Zaten odaklandıkları şeyin şampiyonluk olduğunu, hedefin direkt olarak şampiyonluk olduğunu da orada söyledi. Haliyle yani Sırbistan'ın da kazanmayı çok isteyeceği bir maçtı çünkü onlar da 2023'ten kalan bir hesap mı diyelim artık, öyle bir algıyla, öyle bir psikolojiyle hazırlanıyorlardı sonuçta. Ama bizim kızlarımız bu eşiği aştı ve finale adını yazdırdılar. Tabii şöyle de bir önemli durum oldu. Santarelli kaptan Eda Erdem için de bir parantez açtı. Çünkü grup maçlarında en iyi oyunumuzu oynayamadık ifadesini zaten birkaç farklı maç sonu toplantıda gerçekleştirmişti Santarelli. Bunu söylüyordu. O gün yine söyledi bunu. Çünkü yani Eda gibi bir oyuncunun deneyiminden grup maçlarında faydalanamadık dedi. Şimdi kaptan Eda da grup maçlarında oynayamamıştı. Fakat sonrasında zaten yani oynamaya başladıktan sonra o ağırlığı, tecrübeyi hissettirdi. İşte kaptana değinmişken aynı basın toplantısından onun da bizlere bir açıklaması oldu. O da takımdaki uyuma çok vurgu yaptı. Yani takımın daha önce biz başardık, bunu tekrar başarabiliriz hissini vermesinin çok değerli olduğunu söylemişti. Nitekim sevgili Berk, ilk adımla tamamlandı. Yani bu açıklamalardan sonra sonuçta bir Sırbistan maçı vardı önümüzde, bir yarı final vardı. Millilerimiz burayı aştı. Bugün de İtalya gibi çok güçlü, her turnuvanın doğal favorisi olan bir takımla karşılaşacağız. Umuyorum buradan da istediğimizi alırız. Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğumuzu kutlarız diye temenni ediyorum.
0: Zaten ya İtalya ya biz favori gösteriliyoruz böyle yerlerde artık.
1: Evet, artık doğal favoriyiz. Son şampiyon olarak da dediğim gibi zaten otomatikmen favoriydik. Çok beklenen bir finaldi ama yani final Sırbistan-İtalya olsaydı da sürpriz olmayacaktı. Yani Sırbistan-Türkiye yarı finalde değil finalde karşılaşsaydı da bir sürpriz olmayacaktı. Çok beklenen takımlar kendilerini bu noktalara attılar. Biz artık voleybolda zaten hani büyük takımlar için futbolda söylerler ya sevgili Berk, Galatasaray için, Fenerbahçe için, hani şampiyonsan şampiyonsundur, değilsen başarısızsındır gibi. Aslında belki de biraz bu noktaya doğru gidiyor bizim kadın milli voleybol takımımız.
0: Peki. Mehmet Ekrem Ceylan, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım bu heyecan öncesinde. Senden oradaki havayı da almak isterim esasında. Biraz da oraya değinelim isterim. Bu bilgilerin de yanında.
1: Tabii ki. Şöyle söylemek isterim o noktada da, aslında geçtiğimiz sene de Haziran aylarında burada VNL vardı. VNL'de de şu an olduğu gibi coşkulu bir ortam vardı. Yine fan zone

0: alanları, yani her maç kapalı gişe oynanıyordu. Biz de hatta bir acemilik yapıp maça yakın bir saat, çünkü Ataköy Sinan Erdem bizim iş yerimize çok yakın. Maça yakın bir saatte gidip ciddi bir otopark sıkıntısı yaşamıştık. Şimdi artık biraz biz de bunu tecrübe ettik. Şu an ben Sinan Erdem'deyim bu arada. Bir yarım saattir falan. Yani 2,5 saat öncesinden geldim. Çünkü kalabalığın artık farkındayım. Belki insanlar kendilerini erkenden buraya atıyorlar. Maçtan önce yapabilecekleri çok çeşitli etkinlikler var. Ve voleybol seyircisi de buna alıştı artık Türkiye'de. Yani Sinan Erdem'de oynanan her maç kapalı gişe şekilde devam ediyor. Çok ekstra keyif alıyor seyirciler. Maç esnasında da zaten birçok, yani salon sporlarında birçok farklı etkinlik yapılır ya maç esnasında, molalarda. Yani o da oturdu sevgili Berk. Yani insanların artık ciddi bir ilgisi var voleybola. Ve çok coşkulu bir atmosfer yaşanıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ekrem. Senden oradaki detayları almak isteriz. İlerleyen dakikalarda da özellikle dakika skorda da uygunluğun olursa 10-19 itibariyle 19-23 arasında olacak yayınımızda da detaylar almak isteriz uygunluğun olursa.
0: Peki. Teşekkür
1: Teşekkürler. Sağ
0: ediyorum.
1: ol.
0: İyi yayınlar
1: Ağzına
0: diliyorum.
1: sağlık. Mehmet Ekrem Ceylan'la konuştuk İHİLAS Haber Ajansı'ndan. O da orada günü yeri takip eden isimlerden, meslektaşlarımızdan, kıymetli meslektaşım, onunla konuştuk. Diğer tarafta Fenerbahçe'den bir basın bilgi notu geldi. Dün maalesef bir acı haber vardı. Dün oynanan karşılaşma sırasında tribünde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden bir taraftar vardı. Yaşar Gerçek isminde bir taraftar vardı ki cenazesi yarın öğle namazına müteakip Mersin'in Mut ilçesinden kaldırılacak. Lal Camii'den kaldırılacak. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak haberi var ki. Orada da Fenerbahçe tarafından bilgi notu şöyle: yönetim kurulu üyelerinden İsmail Balcı, Barış Karagöz ve Mehmet Aydın da cenaze törenine katılacak. Böyle bir haber var. Yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerinden İsmail Balcı, Barış Karagöz ve Mehmet Aydın'ın da burada olacağı haberi var. Biz de aynı şekilde Yaşar Gerçek'e ve Allah'tan rahmet dilerken diğer tarafta da yakınlarına sabır dileyelim. Aktaralım bunu. Fenerbahçe tarafında da yapılan açıklamada, Fenerbahçe tarafından gelen basın bilgi notunda bize iletilen, dakikalar evvel bize iletilen not bu şekilde, bana ulaşan not bu şekilde aktarmış olayım. Musa Gönüllü der ki, ben Musa Asensio takıma dönerse oyun anlayışını değiştirir mi der Musa Bey. Asensio oyuna dönerse takım anlayışını değiştirir, maçı bile değiştirir dün. Yani takım anlayışının değişip değişmediğini sorgularken maçın değiştiğini dahi görebilirdiniz yani. Benim öyle bir inancım var açıkçası. Ya da bilmiyorum, burada Asensio bir hedef noktası oldu diye mi böyle genel olarak medyasıyla, taraftarıyla, futbol severler hep beraber böyle bir Asensio tarafında toplanıyoruz. O da ayrı konu. Belki öyle bir şey de olabilir yani. Bizi aklımız, algımız farklı yere de zorluyordur. Bunu da sorgulamak gerekiyor. Her şey öyle çok çabuk. Mesela yorum yaptım ama kendi yorumuma dahi öyle çok çabuk da ikna olmayayım istedim herhalde. Sonradan da bu öz eleştiriyi de yapalım istedim. Ya da en azından öz eleştiri değil ama öz sorgulama mı dersiniz ona? Yeni bir kelime mi türetiriz oradan? Ya da işte önden ön yargıyla bakmak mı dersiniz ona? Ya da önden şöyle bir sorgulamak mı dersiniz ona? Ne derseniz deyin, ön sorguda diyebiliriz diğer tarafta. Ve devam ediyoruz. Devam ettiğimiz noktada diğer tarafta Aytekin Akay'a döneceğiz. Aytekin Akay ile konuşacağız. Aytekin Akay ile değerlendirirken, Trabzonspor'u değerlendirirken, Trabzonspor'da yaklaşık bir saat önce Ertuğrul Doğan'dan gelen bir açıklama olduğunu da hatırlatalım. Gençlerbirliği maçında hatalara yer yok. Gençlerbirliği maçında hakem hatası görmek istemiyoruz diyen bir Ertuğrul Doğan var. Radyo Gol frekansındasınız. Haberi her şeyiyle burada işliyoruz. Alper Üstündağ ile Beşiktaş'ı derbiyi, Ömer Faruk Özcan Yine derbiyi, biraz Galatasaray'ı, Mehmet Ekrem Ceylan'la bu akşam Bilenin Sultanları'nın finalde olduğu Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacağımız maç öncesinde Sinan Erden spor salonunda ne oluyor, ne bitiyor, onun detaylarını aldık. Şimdi de Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı öncesinde Aytekin Akay ile konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi hafta sonu.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz kısa bir süremiz var. Bir 10 dakika kadar bir süremiz var aşağı yukarı, Aytekin Akay. Orada seninle konuşmak istediğimde bir konu var. Açıkçası Fenerbahçe tarafında dün bir hakem serzenişi vardı. Dönüyorum Cuma gününe, Galatasaray tarafında hakem serzenişi vardı. Trabzonspor'da bugünkü bu açıklama, acaba oralardan yola çıkılarak yapılan bir açıklama mı, ön uyarı mahiyetinde, ya da hani geçmişten yola çıkarak hakem hatalarından, kendilerine yapılan, Trabzonspor'a yapılan hakem hatalarından yola çıkarak ya Fatih Tekke de yok, biz bu işi bir sağlama alalım açıklaması mıdır? Nasıl okumak gerekiyor? Neler söylersin? Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay ile birlikteyiz. Ertuğrul Doğan'ın hakem açıklamalarını.
2: Evet, ben de gördüm. Şimdi şöyle, zannedersem Ertuğrul Doğan tabii kulüpler birliği başkanı olduğu için dün Aziz Yıldırım'ın açıklamasından sonra kulüpler birliğine, kulüpler birliği başkanına pek çok telefon gelmiştir konuyla ilgili. Bu konuyu senin dinlendirmen lazım. Kulüpler birliği başkanı olarak senin bir açıklama yapman lazım anlamında bir baskı gelmiştir dün akşam. Bundan dolayı Ertuğrul Doğan hem dikkat ederseniz şey diyor, Trabzon'a özel bir şey demiyor. Diyor ki hakemler, işte iyi hakem yetiştirelim, Avrupa'dan hakemler gelsin. Aslında dün akşam bunu şey söyledi, Aziz Yıldırım söyledi biliyorsunuz. Yani iyi hakemler gerekirse ligi bir sene durdurun, hakem yetiştirin dedi ki o doğru bir açıklama değil. Yani ligi durdurun, hakemin yetişmesi ligin durmasıyla alakalı bir şey değil. Sen bir yılda istersen Dünya Kupası'nda gördük, Özbek hakem de var, Kenyalı hakem de var, yani dünyanın farklı ülkelerinden de hakem getirebilirsin. Sadece hakem getirmek mesele değil, VAR için de hakem getirmeniz lazım. Ertuğrul Doğan biraz Türk futboluyla genel bir hakem değerlendirmesi ve açıklaması yaptı. Yani Trabzon'la şeyde de var, yani işte Kasımpaşa, Başakşehir ve Ahmetspor maçlarında takımımızın aleyhine verilen falan da geçiriyor, ama burada hem Kulüpler Birliği Başkanı hem Trabzonspor Başkanı olarak ortak bir hakem eleştirisi getirdi. Keşke Aziz Yıldırım'dan önce bunu yapsaydı. Çünkü Aziz Yıldırım dün maçtan sonra bunu söyledi. Maçtan, yani o söyledikten sonra artık Ertuğrul Doğan başkalarının söylemesi çok bir şey değil. Bana garip gelen şu, yani Trabzon şimdi bugün bir maça çıkacak bu akşam. Yani ne değiştirecek bu açıklama, mesela ne olur ya? Yani? Mesela bu açıklamayı yaptıktan sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemi arayacak. Bak, Trabzon açıklama yaptı, akıllı olun mu diyecek. Böyle bir şey demeyecektir. Yani ne İbrahim Hacı Osmanoğlu ne federasyondan herhangi bir hakimi arayıp aman dikkatli olun Trabzon açıklama yaptı demeyecektir. Aziz Yıldırım'ın dünkü toplantıda, maçtan sonraki açıklamasını da izledim, dikkatli dinledim. Hatta basın arkadaşlarımız kaçırmasın, bazı cümle arasında birkaç şey söyledi. Ben dedi, konuşmaya başlarsam, bu çok önemli bence. Aziz Yıldırım bildiğiniz gibi maç sonu herhangi bir açıklama yapmıyordu. Haftalar sonra ilk kez dün akşam açıklama yaptı. Genelde Mahmut Uslu, Cihan Kamer Fenerbahçeli açıklamaları yapıyor. Şimdi Aziz Yıldırım ben konuşmaya başlarsam dediği andan itibaren yani, gerçi o da orada vurguladı, bizi kollayın demiyoruz. Yani adil olun diyoruz. Aslında Ertuğrul Doğan da benzer şeyler söyledi. Yani Dursun Özbek de açıklama yapsa o da benzer şeyler söyleyecek. Ligin tepesindeki takımlar da ligdeki en 18. sıradaki de hakemden memnun değil. Bu biraz federasyonla ilgili bir mesele, hakem kuruluyla ilgili bir mesele. Hemen çözülecek bir mesele de değil. Dikkat ederseniz Berk, yani maçları izliyoruz, görüyoruz. VAR olmasına rağmen, yani Dünya Kupası'yla kıyaslıyorum şimdi Türkiye Ligi'ni. Yani Dünya Kupası'nda diyelim, orada da bazı pozisyonlar kaçtı. VAR olmasına rağmen şey oldu, görülemeyen, VAR olmasına rağmen penaltı olmadı halde penaltı verilen falan. Orada da oluyor ama Türkiye'de bunlar minimize değil. Avrupa'da ve dünyada minimize, minik seviyelerde. Türkiye'de tam tersi. Bir de şu oluyor, bazı pozisyonlar izletilmiyor. Yani bunun bir şekilde şey olması lazım. Önceki gün Fenerbahçe maçında biliyorsunuz Halil Umut Meler kulağıma geldi bir şey yok diye bir işaret yaptı. Daha sonra Gendüzü ile tartıştı vesaire. Gendüzü bir şeyler söylemeye çalıştı. Orada bence mesela o örnek bir pozisyon, çok yeni olduğu için, önceki dünkü maç olduğu için maçı da izledim gördüm.

0: orada mesela hakemin şimdi bazı pozisyonları 5 dakika izliyorsun, onu 10 saniyede yok diyorsun. Bunlar sıkıntı işler. Bu anlamda Fenerbahçe'nin açıklaması, Trabzonspor'un açıklaması, ligin en başı olmasına rağmen hakemlik müessesesi açısından tabii doğru değil, ama bunu çözecek olan biz ne diyoruz? İşte kaleci yetişmiyor, sol bek yetişmiyor.
1: Peki bunu şuradan okuyabilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanı'na dün bir ziyaret oldu. Orada bir randevu durumu oldu. Onun ardından geliyor başkanlardan açıklamalar.
0: Yani onlar şöyle...
1: o güçlü görünmek ya da orada arkasına yok, bir güç almak, orada yok. Bir bu sözü işte buradaki problemleri dile getirip kaldı ki Serdal Adalı tarafından okuyalım. O da Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp anlatacağım tek tek dedi. Şimdi o ardından bir hafta sonra böyle bir görüşme oluyor. Dört büyükler başkanıyla, belki özel değil ama.
0: O görüşmeler haftalar öncesinden bellidir. Yani o randevular haftalar öncesine alınmıştır, bellidir. O bugün, dün akşam
1: haftalar öncesinden alındıysa, haftalar öncesinden görüşecekse Serdal Adalı neden geçen hafta o zaman ben Cumhurbaşkanı'na çıkacağım dedi? Ben Cumhurbaşkanı'na gideceğim zaten, onunla görüşeceğiz zaten, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşeceğiz zaten demez miydi?
0: Yani burada hakem, yani Cumhurbaşkanı'na görüştüler, hakemleri eleştirdiler, federasyonu eleştirdiler.
1: Yani orada bir şeyler arıyorum, orada bir durum arıyorum. Yani orada iki tarafında, yani Trabzon tarafında, Fenerbahçe tarafının da güçlü görünebilmek, hakemler camiaya karşı, MHK'ya karşı güçlü görünebilmek ya da çok denedik bir de böyle deneyelim mi denediklerini düşünüyorum. Veya bilmiyorum tabii neler konuşuldu, ne oldu, ne bitti. Bu düşünce sadece benim için.
0: Hakemler de konuşulmuştur orada da. Hakemler de konuşulmuştur orada.
1: Tribün ağırlıklı ilerlendiği iddia ediliyor. Haberler öyle. Ayrı konu. Evet.
0: Ben hakemlerden ziyade biraz mali konularla ilgili çokça konuşulduğunu zannediyorum. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle net şekilde, yani ya hep Galatasaray şampiyon olur, ya Fener'de olsun, Beşiktaş, Trabzon olsun diyecek demez yani. Bunlara girmez. Muhtemelen mali konular, işte sigorta konuları, sigorta borçları, vergi borçları, bunların konuşulduğunu, ligle ilgili genel bir sohbetin yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bütün kulüpleri tek tek kabul etti, ayrı ayrı kabul etti. Kulüplerde başkanlar düzeyinde, yöneticiler düzeyinde en tepede temsil ettiler, ama hakem konusu tabii ki geçmiştir. Hakem konusu ister istemez geçecektir. Hakem konusu olmadan şey olmaz zaten. Yani o toplantı ne başlar ne de sonlanır. Hakemler mutlaka, ya orada konuşulmasa bile Türkiye kamuoyunda, milletin içinde konuşulan her konu orada konuşulur. Yani hakemlerin illa Cumhurbaşkanlığı köşkünde konuşulmasına gerek yok. Bu sorun çok derin ve net şekilde belli. Ve kötü hakemlerimiz var. Kötü idare ediyorlar. VAR'a rağmen kötü hakemlik performansları var. VAR'dakiler de öyle, içeridekiler de öyle, dışarıdakiler de öyle. Yani bazı ofsaytlar görüyorsun, adam geriden çıkmış, enteresan şekilde okuyamıyor, göremiyor. VAR'da bile şey oluyor yani, şaşırtıcı. Mesela geçen hafta Başakşehir Trabzon maçında top çizgiyi geçmiş, belli yarım metre içeride. Onu bile kaç dakika izlediler? 3-4 dakika. Bakın, dünkü Fener maçında Gendüzi'nin itiraz edip sarı kart gördüğü, hakemin elini kulağına götürdüğü, bir şey yok devam, onu hiç izlemediler mesela. 10 saniye 20 saniye baktı, kulağına dedi ki devam et, oyna oyna devam et dedi. Şimdi bunlarda art niyet arayalım mı aramayalım mı, onu ileriki haftalarda söyleriz, ama bunlar iyi işler değil. Aziz Yıldırım'ın açıklaması ön almamı, Aziz Yıldırım'ın buna ihtiyacı yok. Aziz Yıldırım, dikkat ederseniz, güçlü şekilde konuşuyor. Yani kimseyi tanımam diyor mealen, yani böyle kürsüye çıkınca konuşursam kralını tanımama getiriyor işi. Bu anlamda Fenerbahçe geçtiğimiz haftalarda, yani 3-4 hafta içinde haksızlığa uğrayan, yani hakem tarafından haksızlığa uğrayan kulüplerden biri oldu. Ben de öyle düşünüyorum işin doğrusu. Bazı başlarda bu da hem sonucu etkiledi hem puan durumunu etkiledi. Aziz Yıldırım yoksa dün akşam maçtan sonra çıkıp bir konuşma yapmazdı. Trabzonspor'da bence bir rol çalmaya çalıştı.

0: Yani ben Trabzonspor'u takip eden biri olarak açıkça ve net söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın açıklamasından sonra biraz da Aziz Yıldırım'dan güç alarak rol çalmaya çalıştı. Hani bu meydanı Galatasaray'a bırakmayalım olayı da olabilir. Ya ama sonuçta şu da var Berk. Dinleyicilerimize bunu zaten takdir edecektir. Sonuçta siz yine o topu çizginin kale çizgisine koymanız, topu çizgiyi geçmesi lazım. Yani siz iyi oyunu oynayacaksınız, siz yakaladığınızı atacaksınız. Hani hakemi de yeneceğiz eskiden bu ifade çok değil. Değil tabii ki ama sen de saha içinde üzerine düşeni yapmak zorundasın. Zaten dün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bunu söyledi.
1: Peki. Ama bu akşam Gençler Birliği maçı özelinde soracağım son sorumu. 5 dakikalık da bir bölümümüz kaldı ama toparlamanı bu konuyu rica edeyim. Ardından Trabzon Gençler Birliği maçına döneceğim. Aytekin Akay.
0: Ben hakemlerle ilgili bir şey daha ekleyeyim. Bak hakemlerimiz kötü. Yani bunu hakemler çok iyi, şahane. İyi hakemimiz olsaydı Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda milli takımımız gitti, erken elendi. Ne ülkelerin adını sanını duymadığımız, orada futbol mu varmış dediğimiz ülkelerin, Türkiye'nin gemiyle yardım gönderdiği ülkelerin hakemleri Dünya Kupası'na maçlar yönetti. Bu bir utançtır bizim Türk hakemliği adına. Türk futbolu
1: abi adına... Ne kadar güzel söyledin. Hiç o açıdan bakmadım biliyor musun? Gemiyle yardım yollanan ülkeler Türkiye tarafında, ülkemiz tarafınca, o güzel ülkemce, gemiyle yardım yolladığımız ülkeler hakem yolladı Dünya Kupası'na ya.
0: Evet, maalesef bu Türk sporu, futbolu, bakanlığımız, bakın spor bakanlığı, ben spor bakanı olsam kafamı öne eğerim yürürüm yani.
1: Bak bu küçük görmek de değil bir ülkeyi. Küçük görmek de değil bir ülkeyi ya. Ya geliştirememiş, belli ki sen B sınıfıysan o C sınıf, D sınıf, E sınıf kalmış. Ya da sen C'sen o senin iki altın, bir altın, bir yerlerde kalmış o. Ama geliştirememiş, gelişmekte olmuş, gelişmememiş. Gelişmekte olan olmuş, yine geriye gitmiş. Bir ihtiyacı olmuş, göndermişsin. Bir zor durumu olmuş, göndermişsin. Ama neticesinde o senden hakemlikte daha da ileride gelişmiş, daha da ileriye gitmiş. Zaten bugün konuştuğumuz konuya çok büyük bir örnek, çok iyi bir hatırlatma yani Aytekin Akay. Bu açıdan bakmamıştım hiç.
0: Şimdi sen yani bakın o kadar üzüntü verici ki inanılmaz. Lukaku'nun, Osimhen'in, Salah'ın Vlahovic'in futbol oynadığı ülkeden değil bir orta hakem, yardımcı hakem, var hakemi dahi orada olamadı maalesef. Hı hı. Türkiye'yi ilk 5'e ona yazar. Bak onu da demiyorum. Avrupa'da ilk 5'e yazılır Türkiye. Bak şu kadro değerleriyle, mali değerleriyle, bütçelerle ilk 5'e yazarsın. Yani Belçika'da, Hollanda'da, Danimarka'da bu paraları kimse vermiyor. Bunların onda birine gidiyor oyuncular oynuyor. Bilmiyor insanlar. Milletimiz bilmiyor, halkımız bilmiyor. Öyle paralar yok Avrupa'da. İngiltere'yi dışarıda tut, İspanya'yı dışarıda tut, Almanya'yı tut. Hani bu üç ülkeyi tutarsan diğer ülkelerde aşağı yukarı milyonu görmüyor euro olarak yıllık performansa. Hele ya çok iyi oyuncu olman lazım. Vazgeçilmez. Yoksa orta sıra bir oyuncuysan zaten 300 bin euro, 400 bin eurolara oynuyorsun vesaire. Şimdi bu futbolumuz var. Dünya yıldızları burada. Dünya derbileri İstanbul'da. İyi de arkadaş sen bir tane hakemini herhangi bir yere yollayamıyorsun. Gönderiyorsun konferans liginde altyazı geçiyor. Son dakika geçiyor. Ne kadar garip. Konferans liginde işte hakemlik şöyle böyle diyor. Hakemlik konusu bence futbolumuzun en temel sorunlarından biri. Bugünkü maç içinde Trabzonspor Gençler Birliği maçı Hüseyin Cimşir'e güvenilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. En azından diğer arasına kadar Hüseyin Cimşir'le devam edilmeli. Bazı şeyleri değiştirecektir. Mendy'yi takıma çağırdı. O olumlu bir gelişme. Avrupa kadrosunu beğendim. Çok güzel bir kadro. Eğer kendisi yaptıysa tam bilmiyorum. Kendisi de yapmamış olabilir. Ama muhtemelen kendisi de soruldu diye biliyorum. Bu akşam Trabzonspor'dan hücum futbolu ve galibiyet bekliyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Trabzonspor kısmına özellikle.
0: Trabzon'da bir hoca tartışması var. Millet boşa tartışıyor. Diğer arasına kadar Hüseyin Cimşir'i. Çünkü takıma bir abi lazım. Zaten her şeyi var, sadece bir maya lazım. Hüseyin Cimşir'le devre arasına kadar gidip görmek lazım.
1: Nevzet Aydın Şenol Güneş'le fotoğraf paylaşmış. Bodrum'da karşılaşmış. Altında bir şey aramamak gerekir tabii ama Nevzet Aydın Trabzonspor camiası için önemli bir isim. İyi bir iş insanı.
0: Evet evet. Kesinlikle.
1: Diğer tarafta Şenol Güneş'te bu dönemde yine akla gelen bir isim. Ne dersin? son olarak.
0: Her zaman Şenol Hoca her zaman akla gelir ama Şenol Hoca tabii biraz emeklilik moduna girdi. Bu durumda tatil yapıyor herhalde. Şenol Güneş zaten hani kimse olmasa eşofmanı giyer sahaya çıkar da bence yeni Şenol Güneşler çıkarması lazım Trabzonspor.
1: Peki teşekkür ediyorum. Aytekin Akar.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Bu arada Fatih Tekke'nin son sana göreve gelmeden önce Aytekin YouTube yapmamız lazım. YouTube'da bir şeyler yapmamız lazım demişti.
0: Evet öyle demişti.
1: Şimdi ayrıldıktan sonra görüştünüz mü Fatih Tekke ile?
0: Ya geçmiş olsun başarılar dilerim diye kısa mesaj attım. O da sağ ol dedi sadece o kadar.
1: YouTube yapalım o demedi yani.
0: Detaya girmedik yok.
1: YouTube yapalım demedi yani.
0: Bence bir süre o görünmeyecektir.
1: Görünmeyecek yani abi. Şu an olduğu yeri sen de ben de biliyoruz ama Fatih Hoca'nın.
0: Biliyoruz evet.
1: Yani çok da konuştuğumuz yerler. Nereler abi?
0: Evet. Karşıdadır. Sekmeköy'de, Maltepe'de, Anadolu yakasında oralardadır.
1: Ha oralardadır diyorsun. Peki ben Yayla'da. Ben Yayla diye düşündüm ama.
0: Yayla'da eğer İstanbul'daysa ya Sekmeköy'de ya Maltepe'dedir. Maltepe'de Cemil Usta çok yakın arkadaşı. Metin Bey, Metin Kalkış'ın yakın bir arkadaşı. Çekmeköy'de evi var. Eğer Trabzon'da köprü başındaysa Madur Dağı'ndadır, Görnek Yaylası'ndadır, Parma'dadır, buralardadır.
1: Peki. Maltepe, İstanbul, Altay Çeşme'de Cemil Usta Akçabat köfte diyorsun yani.
0: Evet, orada buluşalım. Bir köfte yiyelim.
1: Peki,
0: bir gün.
1: Gidelim abi. Denk geliriz. Peki. Peki. Görüşürüz. Aytekin Akay. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol. Yayınlar.
1: Fatih Tekke konusunun magazinine de girdik Aytekin Akay'la. Ama tabii en son Aytekin Akay. Tabii Aytekin abi de telefonu tam kapatmamıştı. Güldü hatta tam ben bunları söylerken. Selamlar abi tekrardan. Aytekin Akay'la konuştuk. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la şöyle bir baktık konulara ki Fatih Tekke ile de arası iyi olan bir isim ki orada son olarak böyle bir YouTube ihtimallerinin olduğunu söylemişti espriyle karışık. Göreve gelmeden önce Fatih Tekke için. Ama işte onun ardından da böyle bir oradan takılayım onu sorayım istedim ona. Erhan Alveroğlu'na döneceğiz. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. Fenerbahçe'deki detayları konuşacağız. Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz onunla. Dün her yerdeydi. Hem basın tribünü hem orada basın toplantısı. Diğer tarafta Aziz Yıldırım'ın açıklaması. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir gazeteci. Meslek büyüğüm Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte. Bu arada 17'de başlayan Kasımpaşa Ahmet maçında Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Aktaralım. Hemen oradan da şöyle dakika skorunu ilk yarını sizlerle paylaşmış olalım. İlk yarı özelinde daha henüz 23. dakikanın içerisindeyiz karşılaşmada da. Onu aktaralım. Sadece tabii Kasımpaşa Ahmet maçı değil. Bugün özelinde Çorum Eyüp maçı var. Çorum Eyüp maçında da Çorum'un 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. 20'de Kocaeli Samsun Trabzon Gençler Birliği maçlarını bekliyoruz. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar Berk.
1: Tam da senden bahsediyor ve diyordum ki seni bağlamadan önce basın tribünündeydi, basın toplantısındaydı. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının olduğu anlarda oradaydı. Bir değil, iki değil, üç soru sordu. Belki de dört, ben kaçırdım. Ama hep oradaydı, takip ediyordu dedim. Neler aktarırsın düne ilişkin, derbiye ilişkin? Sence problem neredeydi? Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, İsmail Kartal'ın açıklamaları biraz kısıtlı zaman olduğu için sana tüm soruları böyle çoklu bir şekilde sormuş olacağım. Hoş geldin tekrardan abi.
2: Hoş bulduk. Bir defa da sordum, bir defa da ben de cevaplamaya çalışayım. Açıkçası dün akşam maçın ikinci yarısıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe teknik heyeti, Fenerbahçe oyuncuları ve Fenerbahçe yönetimi bir şok yaşadım. O yaşadığı şok Fenerbahçe'nin kısa yoldan gidip söyleyeyim, orta sahayı boşaltıp gol atayım, maçı kazanayım derken orta sahayı boşaltıp Türkiye Ligi'ndeki en önemli oyun bölgesinin orta saha olduğunu unutup Beşiktaş'a büyük avantaj sağladı. Beşiktaş orta sahası 3-2 kaldı ki Genduzi'nin çok formsuz olduğu bir maçta sadece Kante ile 3-1 kalıp üstünlük kurdu ve adeta attıkları ikinci golde hani halı sahada ben sana vereyim sen bana ver diye ısınır ya insanlar böyle maçlar başlamadan, böyle bir gol attı ve Fenerbahçe'yi yendi. Ardından İsmail Kartal'ın basın toplantısına katıldık. İsmail Hoca çok üzgündü. Hani nasıl diyeyim, yaşama sevinci gitmiş gibiydi. İsmail Kartal bütün sorumluluğu kabul etti. Hatırlarsanız Lyon maçında ona eleştirileri sormuştum. Ekibini övmüştü. Bugün de hiç sormadan kendisi direkt dedi ki bütün sorumluluk bize ait dedi. Ve mağlubiyeti kabul etti. Toparlanacağız dedi. Özellikle orta sahada neden bu üstünlüğün bırakıldığını sorduğumuzda İsmail Kartal şunu dedi. Dün Berk, İsmail Kartal'ın yapacağı tercih şuydu. İrfan Can Kahveci yerine ya Kerem Aktürkoğlu'nu alacaktı, hücum yapıp gol atmak isteyecekti, ya da İrfan Can Kahveci yerine İsmail Yüksel'i alıp orta sahadaki dengeyi tutup bir şekilde ben golü bulurum ne de olsa diyecekti. O ilk söylediğimizi yaptı ve

0: maçı kaybetti. Bunun cevabı olarak da gol atmak istiyorduk. Beklediğimiz hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Çok çalışmıştık, olmadı dedi. Akabinde toplantı bitti. Moraller bozuktu. Birden bize bir bilgilendirme geldi. Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşacağına dair bilgilendirme geldi. Hepimiz Mixon'a koştuk. Orada yerimizi aldık. Bir süre sonra başkan geldi. Yaklaşık 13-14 dakika Sayın Aziz Yıldırım konuştu. Ben kendisine 3 soru yönelttim. Yönelttiğim sorular aslında biraz da bilmiyorum Trabzonspor'un basın açıklamasını okuyabildim mi? Bugün Ertuğrul Doğan'ın yaptığı basın açıklamasında az evvel yapmış.
1: Dünden yola çıkarak mı? Çok düne dedim. Özür dilerim konuya girmeye çalışırken. Dünden yola çıkarak mı yapılan bir açıklama sence Ertuğrul Doğan'ın açıklaması?
0: Ya hem dünden yola çıkarak hem de bugün maçları var. Fenerbahçe'de puan kaybetmişken bence bir uyarı yaptılar. Düzgün gitsin maç diye düşündüler belki de, bilemiyorum. Öyle bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklama benim Aziz Başkan'a sorduğumun aynısı gibi başlangıcı. Futbolcular, yönetimler gidiyor, teknik ekipler gidiyor, futbolcular gidiyor ama hakemler hep aynı devam ediyor diye, hakem hataları değişmiyor diye. Bu benim için önemli bir tespit. Çünkü ben bunu belki 1-2 yıldır ekranlarda da söyledim, radyolarda da söylüyorum. Başkana da dün sordum. Türk futbolunun kanayan yarası bu, değişmiyor. Öyle başlayıp Aziz Yıldırım'ın biraz gergin olduğunu, hatta bölüm bölüm sesinin titrediğini gözlemledik, izledik. Konuşurken bazı şeyleri değiştirmeye istediğini ama federasyonda olduğunu, yani o eski Aziz Yıldırım gibi direkt müdahale edecek bir pozisyon hissetmedim ben. Dün aslında bazı Fenerbahçe'de bu duruma kırılmıştı. Yani o umutsuzluğun bir bölümü de buradan geliyordu. Aziz Yıldırım'ı çünkü Fenerbahçe taraftarı şunun için seçti. Gelecek, masaya yumruğunu vuracak ve her şeyi düzeltecek diye düşünmüştü. Ama öyle olmadı belki. 4 hafta verilmeyen 4 tane penaltı var Fenerbahçe'nin. Ve kaybedilen 2 maç var. 6 puan kayıp var 4 haftada. Bu bir lige başlayabilecek en kötü senaryoydu yeni yönetimle. Bu anlamda ciddi bir güven sarsılması da var. O anlamda Aziz Yıldırım'ın konuştuklarının taraftarı tatmin etmediğini söyleyeyim ben. Çünkü taraftar tatmin olmadı bundan. Herkes bekliyordu ki Aziz Yıldırım başka bir şeyler yapar. İsmail Kartal konusunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması 18 yıllardan sonra çok büyük bir başarı. Ama onun o konuda da artık bir ciddi bir hani şey diyorduk daha evvelki bağlantılarımızda anımsarsan. Lyon-Samsun maçı diyorduk ya da Konya-Lyon maçı diyorduk. Şimdi sanki Beşiktaş maçı negatif bitti. Roma maçı da negatif biterse biraz daha fazla konuşulur gibime geliyor bu durum. Hani öyle hissediyorum. Açıkçası konuşulacak gibi de geliyor. Perşembe günü Roma maçı var. Roma son 3 maçını kazanmış bir şekilde geliyor. Özgüvenli geliyor. İsmail Kartal herhalde oynanan oyundan biraz ders aldı. Orta sahayı boşaltmayacaktır. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin Greenwood'la biraz daha 4-1-4-1 konumlanmasını, pardon 4-4-1-1 konumlanmasına geçmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Neden diyeceksin? Dün en çok aksayan yanı oyunun sağ bekte Semedo'nun, sol bekte de Archie Brown'un çok yalnız kalmasıydı. Beşiktaş oyunu kanatlara geçtiğinde oyun topla o tarafa geçiş yaptığında ortadan gelen oyuncularının demarke geldiğini gördük. Bu Greenwood ve Oğuz Aydın'ın yeterince geri dönmemesiyle ilgiliydi. Özellikle Greenwood'un 70. dakikadan sonra çok yorulduğunu gözlemledik. Bilmiyorum sizler izlerken böyle yorumladınız mı? Bunlar yapısal sorunları Fenerbahçe'nin. O durumda Greenwood gibi önemli bir oyuncu, yaptıklarını da gördük. Maçta çok önemli hareketleri de var. Öyle bir oyuncuyu da şey yapmak gerekiyor sanki. Biraz daha Alex gibi serbest bir rolde oynatmak daha Fenerbahçe lehine olacak gibi. Bir diğer önemli eleştiri konusu da Vedat Muriç'in çıkmasıydı. Vedat sahada kaldığı süre boyunca aslında biraz Beşiktaş defansını yerinde tuttu, yordu ama Vedat çıktıktan sonra Lukaku çabalasa da henüz hazır değil, görüyoruz bunu. Zaten 5'er dakika süre uzatarak oynatıyor İsmail Kartal Lukaku'yu. O biraz Fenerbahçe'yi yordu. Yine Archie Brown için şunu söyleyebilirim. Archie Brown hücum yaptığınızda sprinter ve güçlü fiziğe sahip bir oyuncu. Ama dün Fenerbahçe'nin sanki yani 55 ile 75. dakikalar

arasında sahada yoktu Fenerbahçe. Topu tutacak oyuncusu yoktu. Sanki o dönem arasında, o süreçte Levent Mercan gibi top biraz daha ayağına yakışan, biraz daha pas yapabilen

0: bunların hepsini alt alta üst üste yazdığımızda gerçek anlamda bir hezimet tablosu çıktı Fenerbahçe için ve taraftarların hiç hazır olmadığı bir hezimet. Hakem hataları var. Bunları konuştuk, konuşuyoruz, konuşacağız da.
1: Evet.
0: Benim yaşım
1: bu arada yavaş 45. Yavaş yavaş bitireyim. Toparlayabilirsin.
0: Benim yaşım 45-46. 15 yaşımdan beri futbolun içindeyim, ilgileniyorum dersem 30 yıldır bitmedi hakem hataları. Bitmesi için ne olur bilmiyorum. Dün radikal bir şey söyledi Aziz Yıldırım. Bir sene futbol oynatmayalım bu ülkede dedi.
1: Evet.
0: Bu olacak bir şey değil ama.
1: Bence de değil.
0: Bir sene değil de 3 sene sadece yabancı hakemlere burada maç yönetelim. UEFA'ya teslim edelim. Siz bize yollayın diyelim. Böyle bir şey yapılabilir. Bir çözüm üretilmeli. Yoksa bu gidecek, olacak gibi değil. Standartsızlık olmuyor. Bir statta çok kolay penaltı verilirken bir statta penaltı olmasına rağmen verilmiyor. Yayıncının, açıkçası bunu soramadım başkana. Yayıncının görüntüleri gözümüzün önüne getiremiyor. Yani siz, biz bu içeride mi dışarıda mı kararını veremiyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar büyük sorunlar diyelim. Böyle tamamlamış
1: olayım.
0: Peki
1: o zaman hafta içi Roma maçından bahsettin. Roma maçı özelinde de konuşalım isterim. Değerlendirelim isterim. Uygun zamanında Erhan Alveroğlu. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım. Çünkü biraz böyle biraz toparlayabilirsek dediğim anda hızlı hızlı kapattığın gibi geldi. Onu da böyle söylemek isteyip de söyleyemediğim
0: yani
1: bir şey var.
0: Eklemek istediğim bazı şeylerin düzelmesi lazım. Belki az evet. Yıldırım'ın dediği gibi olmuyor ama bir yabancı hakemlerle, kaliteli yabancı hakemlerle bir 2-3 sene Türk futbolunun ilerlemesi gerekiyor olabilir. Yayıncı konusunda çok ciddi şikayetler var. Tüm takımlar hiçbir pozisyonu net göremiyor izleyenler. Bu konuda geliştirmeler yapılmalı yoksa iş iyiye gitmiyor.
1: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Bu arada Erhan Bey'e sevgiler demiş. Kendimce çok önemli gördüğüm bir konu var demiş. Çok hızlı sorayım, çok hızlı cevap alayım o zaman. Fenerbahçe'nin bu oyuncu kadrosu ve bu oyun anlayışıyla ardından ve mevcut yönetim ve hocayla bir gün bundan sonrasını şampiyon olarak tamamlayacağına kendisi inanıyor mu demiş.
0: Şimdi sevgili dostumuza şöyle söyleyeyim.
1: Futbol ben 90 daha böyle can alıcı bir soru bekledim de.
0: Yani futbol 90 dakika, önümüzde 30 hafta var sanırım. 30 haftada çok şey değişir. Her şey olabilir ama evet katılıyorum evet. Kendisine. İlk iki maçta bu vibe'ı veren Fenerbahçe'nin bu şekilde şampiyon olabilmesi biraz zor görünüyor. Ama çok erken Fenerbahçe toparlanıp yeniden bir ivme kazanacaktır. Peki. Ocak ayına yetişmesi lazım Fenerbahçe'nin bence.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Erhan Alveroğlu. Ağzına sağlık.
0: Yayınlar.
1: Sağ ol. Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca onunla yaptığımız değerlendirmenin hemen ardından şimdi Emre Eren'e döneceğiz. Emre Eren'le konuşacağız. Emre Eren'le konuştuğumuz anlarda da Beşiktaş'a soracağız. Beşiktaş'ı konuşacağız. Derbiye biraz daha eğileceğiz. Derbiye biraz daha bakacağız.

0: Peki. Diyecek ki Beşiktaş'a saygı gösteriyorum. Muhteşem bir performans sergiledi. Maçı hak ederek kazandı. Biz döneceğiz, kendi takımımıza bakacağız demesi lazım. Halen kem, küm, kem, küm. Bunları geçeceğiz abi. Bakın, Türk futbolunun marka değerinin yükselmesini istiyorsak önce kendi yaptığımız problemlere bakacağız. Önce kendi hatalarımıza bakacağız. Bakın, bir teknik adam var Türkiye'de. 3 ayda kendi rüştünü ispatlamış. Acaba 8 tane maç oynamış Beşiktaş? Acaba işte zayıf rakiplerle mi oynamış? Oyun planı acaba büyük takımlara karşı nasıl tutar? Acaba Beşiktaş geriye düştüğü zaman maçı nasıl döndürür? Herkes bunu konuşuyordu. Teknik direktör Vincenzo Italiano dedi ki, kardeşim biz futbol konuşacağız dedi. Biz futbol konuşmaya devam edeceğiz dedi. Bu bence çok önemli ve değerliydi. Camiaya hayırlı uğurlu olsun. Bu galibiyet Beşiktaş camiası adına neden bu kadar önemli ve değerli biliyor musun? Beşiktaş camiası da bunu bekliyordu. Acaba bir derbide nasıl bir performans ortaya koyabiliriz? Nasıl bir oyun sergileyebiliriz? Bunu tüm Türkiye gördü. Şu anda Beşiktaş'ın fragmanını izliyor insanlar. Türkiye'de 3 ay sonra Beşiktaş'ın gerçek filmini, gerçek performansını görecek herkes. Vlahovic'in ne kadar büyük oyuncu olduğunu, Trossard'ın dünya lideri bir oyuncu olduğunu, dünya lideri bir oyuncu olması gerektiğini ve oyuna katkı sağlaması gerektiği bir 90 dakika olacağını maç önünde hep söylemiştik. Ve dünya değerindeki çok değerli bu önemli dünya yıldızları, başkanın yapmış olduğu bu dünya yıldızları işte derbide ortaya çıktılar. Ben şunun tarafındayım. Büyük oyuncular geliyor, büyük paralarla geliyor ve bu taraftar bu oyuncuları izlemek istiyor. Bu oyuncular da derbilerde sahneye çıkacaklar ve Beşiktaş'ın büyük oyuncuları derbilerde sahneye çıkacak bir potansiyel oyun ortaya koydular. Bu bir başlangıç sevgili Berk. Hı hı. Bu başlangıç devam edecek. Beşiktaş'tan korkun, söylüyorum.
1: Peki. Bu arada İtalyano'ya ilişkin söylediklerin, Emre Eren, orada hakikaten ayrı bir parantez açılması gereken bir isim İtalyano, ama sadece onu da anlamak gerekiyor. Önder Özen'in de futbol aklı. Kesinlikle. Beşiktaş'ta bugünü konuşturuyor bize, ne dersin?
0: Ya şimdi 3 ay önce biz şunu konuşuyorduk. Hatta ben dişi futbola geliyordum. Seninle de yayınlarda görüşüyorduk. Hep görüşüyorduk.
1: Hatta 3 ay önce ben sana dedim ki olmaz abi, İtalyano ile olmaz o iş dedim. Hatırlıyorum.
0: Evet, olmaz demiştin ama evet. O dönemde de şunu konuşuyorduk hep. Ya bu Beşiktaş nasıl toparlanır ya?
1: Evet.
0: Ben bunu sana soruyordum ya. Belki evet işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok değerli transferlere ihtiyaç var. Bir İlhan Fakıllı, bir Nübel geldikten sonra bile oyun potansiyelinde korkunç derecede liderlik özelliği koyabilen bir oyun ortaya koymaya başladı bu teknik direktör. Tabii bu teknik direktör gelişinde Önder Özen'in çok büyük çabası ve gayreti vardı. Onun üstüne asla yani üstünden geçmek lazım. Gökhan Keskin hocamızın gerçekten takıma, teknik direktöre bazı gerçekleri anlattığı günler vardı. Sayın Serdar Adalı'nın da koşulsuz sualsiz Önder Özen'e güvenerek bu teknik adamla birlikteliğini çok tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve yapmış olduğu bu transferlerde Beşiktaş'a çok ciddi başarılar sahibi olabilecek bir takım kurgusu yarattığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Beşiktaş çok doğru yolda, doğru bir oyun oynuyor. Hatta şunu düşünüyordum açık ve net. Acaba Beşiktaş Fenerbahçe maçında baskı yaparsa, baskı oyununda da o baskıyı kırabilecek Beşiktaş'ın çok değerli ve Fenerbahçe'nin değerli ve önemli oyuncuları var. Bu baskı kırıldıktan sonra Beşiktaş savunmada ciddi problemler yaşar mı? Yani bunu teknik direktör oyunu olarak kutlamak lazım. Bu bölgeleri tamamıyla kapatması, orta alanda bütün sazı eline alabilecek oyunculara o performans ortaya koyabilmesi Fenerbahçe maçında da çok net ortaya çıktı. Şunu okumak lazım. Fenerbahçe camiası çok büyük ve değerli bir camiadır. Bence çok önemli transferler yapmıştır. Mason Greenwood, Ake gibi, işte Vedat Muriç gibi, Lukaku gibi. Ama biraz daha oyun formatında biraz daha kendisini çek edecek bir İsmail Kartal kurgusu ortaya koyması lazım. Net söyleyeyim.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde.
0: Eklemek istediğim farklı bir şey daha var. Onu da son söylemek kısımda istiyorum. Talişka transferinde bazen ahdi vefalar ve ahlar konuşulur kulüpler üzerinde, hatırlayacak olursan. Hı hı. Giderken de çok ciddi bir mesaj verdi. İşte bazı yaşadığım mutluluklar çok çabuk unutuldu gibilerinden bir mesaj atmıştı Talişka. Talişka'yı da dün tüm Fenerbahçe camiası çok aradı. Niçin Semedo'yu tutup da Talişka'yı gönderdiniz? O da bence içeride konuşulması gereken, çek edilmesi gereken önemli konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ama derbi galibiyetiyle ilgili de Beşiktaş camiasına mutlu günlerin,

0: önümüzde çok huzurlu günlerin çok net bir şekilde o tünelin ucunun açıldığını, bu oyuncularla birlikte Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu kesinlikle Fenerbahçe maçında da net bir şekilde bunu göstermiştir. Tabii sakatlık, kaza, bela olmadığı sürece bu önemli ve değerli oyuncuların oyuna katkı verdiği sürece Beşiktaş'ın yolunun çok doğru bir yol olduğunu da söylemek istiyorum.
1: Son olarak bir Trabzon parantezi. Bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacaklar. Ertuğrul Doğan'dan da açıklama geldi bildiğin gibi. Trabzonspor tarafı için neler söylersin? Son sorun bu olsun.
0: Trabzon camiası Türk futbolu adına çok önemli bir camiadır. Çok değerli bir camiadır. Unutulmaması gereken bir camiadır. Önemli transferler yaptılar. Çok müthiş oyunculara sahip oldular ama maalesef bir teknik direktör endişesi içerisinde şu anda bekleyişteler. Ben bir yabancı teknik direktörün Trabzonspor teknik direktörü olacağına inananlardanım, onu söyleyeyim. Ama Trabzonspor'da çok yakın zamanda yeni gelecek teknik adamla birlikte, önemli oyuncularıyla birlikte, klas oyuncularıyla birlikte bu ligin ortağı olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugünkü maçın tarafında da tabii Gençlerbirliği maçı çok zor bir maç. Kolay bir maç değil. Sezona iyi başlayan bir Gençlerbirliği var ama Trabzonspor'u oyuncu büyüklüğüyle, o taraftarın heyecanıyla birlikte bence bugün Trabzonspor'un kazanacağı bir 90 dakika olacağını bekliyorum.
1: Peki. Net söyleyeyim. Emre Eren, ağzına sağlık. İstanbul'a ne zaman geliyorsun diye özel bir sorum daha olsun abi o zaman.
0: Vallahi Berk, bir ayağımız İstanbul'da kardeşim, bir ayağımız evet. İzmir'de. Şimdi İzmir'e geldik. Önümüzdeki hafta sonu maçlar var. İstanbul'da olacağız. Nasip olursa cuma cumartesi gibi İstanbul'da olmayı planlıyoruz. Peki, planlama abi. Gelecek bugün yarın A-Spor'dan. Ona göre planlamamızı yapacağız. İnşallah peki. Bir günde senin orada stüdyo öncülüğünde stüdyo konuğun olarak gelmeyi planlıyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abi.
0: Fenerbahçeliler de üzülmesinler. Dün Beşiktaş çok iyi oynadı. Yani
1: Niye bir şey diyeceğim. Sana iyi yayınlar diliyorum dedim. Benle ilgili bir cümle kurdun. Niye sonra Fenerbahçelilerin üzgünlüğü geldi aklına?
0: Ya bazen de böyle hani, yani. Ya taraftar gruplarına da üzülüyorum. Dün çünkü stad önünde yayın yaparken yaklaşık 50 bine yakın Fenerbahçe camiası, çoluklu çocuklu, kadınlı kızlı çok güzel bir şekilde tribünleri doldurdular. Ya onlar da çok üzülmesinler. İnanın dün Beşiktaş çok iyi oynadı. Fenerbahçe de çok iyi futbollar oynayacak. Lyon maçında çok kutlamıştım. Çok değerli bir oyun oynamıştı Fenerbahçe. İnşallah Roma maçında da Fenerbahçe bu geri dönüşü Türk futbolu adına yapacaktır diye umut ediyorum. Ya
1: bunu aklına getiren neden ben oluyorum mesela? Fenerbahçe.
0: Abi neden sensin, evet doğru.
1: Abi yani neden oluyorum?
0: Senin ben? O yüzün aklıma gelince o stüdyoda beraber yayın yapacağım söyleminde bulunduktan sonra Fenerbahçe camiasına çok küçük bir dokunuş yapmak istedim sevgili.
1: Peki abi,
0: seni
1: tamam.
0: Çok seviyoruz.
1: Ben de Beşiktaş camiasına sen geldiğinde küçük bir dokunuş yapacağım ben de yayında. O zaman orada böyle Beşiktaş'ın ilişkin detaylara gireceğiz birlikte.
0: Hiç peki. Sıkıntı yok ama Beşiktaş'a fazla dokunabileceğin enstrüman bu sene biraz zor gibi gözüküyor.
1: Diyorsun.
0: Ama tabii ki sana da bu konuda başarılar diliyorum sevgili.
1: Peki ben. Abi teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.
0: Görüşmek
1: sağ
0: dileğiyle
1: abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Sağ ol. Emre abi candır benim için, çok severim ki Emre Eren'le birlikte konuştuk. Birbirimize takılmadan geçmediğimiz bir yayın. Ve o da tespitlerinde Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş özelinde, özellikle hakem üzerinden okumayın kısmında çok haklı bence. Benimle aynı şeyi söylüyor ki ben öyle düşündüğünü bildiğim için esasında orada da çok bir şey bırakmadı. Yine tamamen Ömer Faruk Özcan'la yaptığımız son bağlantıda da, Emre Eren'le yaptığımız bağlantıda da, Erhan Alveroğlu'yla yaptığımız bağlantıda da tamamen görüşlerini almış olduk. Biraz da kısıtlı zamanda böyle 6-7 bağlantı zor sayıyor, onu söyleyelim. Finalde rakibimiz İtalya. Filenin Sultanları saat 19'da Sinan Erdem'de şampiyonluk için mücadele edecek. 19'da kalbimiz orada olacak. Kalp orada atacak. Hatırlatalım. Saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor Gençlerbirliği ile karşılaşacak. O dakikalarda da yine Can Genç hem 19'daki bu milli maçımız hem de 20'deki o maçımız özelinde Can Genç yayında olacak Radyo Gol frekansında. Radyo Gol kültüründe olduğu gibi, her daim bu tarz önemli maçlarımızda olduğu gibi yine oradayız. Yine oranın heyecanını sizlere buradan aktarıyor olacağız diyeyim. Ben de programın sonuna yaklaştım. Ve DigiFutbol'da, DigiFutbol YouTube kanalında Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un kıymetli değerlendirmeleri, girdikleri konular ve birçok detay vardı. Bugün bir canlı yayın düzenlediler ki 1,5 saat sürdü o canlı yayın. Yani bir YouTube kanalında 1,5 saat boyunca belki de DigiFutbol'daki en uzun yayındı o. Bir bölümünü, saatleri 19'u gösterinceydik, bir bölümünü sizlerle paylaşacağız az sonra. Bir bölümü sizlerle olacak. Hemen ardından saat 19 civarında, 19-10 civarında Can Genç yine dakika skorda, maç önünde, maç anında ve maçta

sonrasında sizlerle olacak. Tabi maç anı da 19 itibariyle Filenin Sultanları tarafında başlıyor. Maç anı Trabzon tarafında da 20 itibariyle başlıyor. Bunu aktaralım, bunu sizlerle paylaşmış olalım diyeyim. Oraya gideceğimizi söyleyeyim. Gündemi derbi özelinde ele aldıkları ve soru cevap da yaptıkları, birçok konuya değindikleri Digifutbol YouTube kanalında lütfen üye olun, abone olun. Orada Digifutbol YouTube kanalına üye olun kısmı ayrı tabi ama orada sizin tercihinize kalmış ama abone olmanızı öneririm. Ayrı konu, Digifutbol YouTube kanalında çok iyi işler yapılıyor bu anlamda. Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un, Muzaffer Can Bedir'in moderatörlüğünde Aydın Cingöz ve İbrahim Yavuz'un orada değerlendirmelerini sizlerle buluşturacağız dakikalar içerisinde. İnternet kesildi galiba demiş, yayın takıldı galiba demiş dinleyicimiz. Bir ufak problem vardı, düzeldi, bir dakikalık bir şeydi. Takipteyim ve teknik ekiple de hemen iletişimini yaptık orada. Hemen sizler için onu şöyle bir kontrol ettik. Emre Eren'le bağlantı yaptığımız anlarda gerçekleşen küçük bir tatsızlık oldu o. Teknik anlamda ama bir dakikalık bir şeydi, iki dakikalık bir şeydi. Öyle gördüm en azından. Burada yayında olduğum anlarda alabildiğim bilgi neticesinde bunu söyleyebilirim. Ve şöyle günün fikstürünü sizlere aktararak tamamlayayım. Ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak, ne bitecek? Hepsini konuşalım değil mi? Çorum FK Eyüpspor karşılaşmasında Çorum ilk yarı 2-0 önde kapattı. İlk yarı 1-0 önde kapatan bir diğer taraf Kasımpaşa Ahmet karşısında kendi evinde 1-0'la girdi savunma odasına. 20'de bugün Kocaeli Samsun'u Trabzon Gençler Birliği'ni ağırlayacak. 1. lige döndüğümüzde, bir diğer ligimize gittiğimde Muğla Spor Van karşılaşması, Antalya Sivas karşılaşması, Batman Fatih Karagümrük karşılaşmalarını izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Premier Lig'e döndüm. Premier Lig'de 16'da Everton Manchester United karşılaşması başladı ki 90. dakika Manchester United 2-1 önde karşılaşmada. 18-30'da Arsenal Chelsea maçını bekliyoruz, güzel maç. La Liga'da 17-15'te 33. dakikası oynanan Valencia Barcelona maçı başlamıştı. Barcelona an itibariyle ilk yarıdan işi sağlama almak istiyor, 2-0 önde. 19-30'da iki maç var: Malaga Levante, Deportivo Alaves Osasuna. 22'de Espanyol Sevilla'yı konuk edecek. Serie A'ya döndüğümde, İtalya'ya döndüğümde 16'da başlayan iki maçta Parma Monza maçında 1-1'lik eşitlik varken Frosione Venezia karşılaşmasında ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü var ve 1-1'e 3-2'lik ayrı ayrı konular ortada öne çıkıyor. Bologna Sassuolo'yu düzeltiyorum. Osasuna'dan bir sürçülisan oldu. Sassuolo, o da güzel. Bizim yine kendi tabir ettiğimiz ve bulduğumuz bir takım ismi de oldu. Güzel oldu. Sassuolo'yu ağırlayacak Bologna ve diğer tarafta 21.45'te Juventus Milan maçını izleyeceğiz. Fransa Lig 1'e döndüm. 16'da Troyes Strasbourg karşılaşması başlamıştı. Deplasman ekibi 5-1 önde karşılaşmada ve diğer tarafta 18-15'te Angers

0: Çünkü şey eleştirisi duyuyorum. Kadro kalitesi, kadro derinliği. Eyvallah, orada tartışılabilir ama bu oyuncularla Fenerbahçe dün oynadığı oyunun çok daha iyisini oynayabilir. Hatta bir adım geri gideyim, daha tehlikeli hadise. Fenerbahçe teknik, taktik planlamanın dışında bir sorun yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuların fiziksel durumu çok kötü. Yani bu kadar fiziksel anlamda geride olan oyuncularla zaten hani taktik ve teknik anlamda bir şey konuşma şansın olmuyor. Önce nedir bu işin temeli? İşte sezon başı takımlar toplanıyor, değil mi? Ne yapıyor
1: Tamam.
0: işte? Fiziksel anlamda teknik direktörler oyuncuları hazırlıyor. Fiziksel anlamda hazırladıktan sonra teknik ve taktik anlamda hazırlık. Sonra işte genel anlamda kadro planlaması yapılıyor. Sen şimdi ilk planlamada eksik kalmışsın. Ki zaten eksik kaldığını daha önceki yaptığımız yayınlarda da neyle anlattık? Ya bir takımda 4 oyuncu kas sakatlığı yaşıyorsa oradaki antrenman planlamasında bir sorun var. Birilerinin bunu görüyor olması lazım. Bunu da olumsuz bir eleştiri olarak ya da hocaya saldırı olarak kabul etmeyin. Çünkü bu iyi analiz edilmesi gereken bir durum. Çünkü sezon boyu bu planlamayla devam edeceksin, bu seni sıkıntıya sokar
1: Bir
0: demiştik.
1: sorun var burada. Dün
0: Tabii.
1: hoca dedi ki maçtan sonraki basın toplantısında fiziksel olarak iyiydik ama bu maçta hem oyun hem fiziksel olarak kötüydük. Yani şuraya geleceğim. Bir takımın bir maçta birden yani iyi olduğunu söylüyor hoca. Birden bu kadar düşmesi normal mi?
0: Yok ya. Ya bir kere o düşme hadisesi tamamen şununla alakalı bir durumdur. Eğer senin bir yerde gücün yoksa, direnemiyorsan zaten mental anlamda da çökersin. Yani fiziksel ve mental anlamda çöktüğün bir oyundan sonra hiçbir şey konuşamazsın ki. Dakika 80 küsurlarda Greenwood stoperlerden top alıp oradan içeriye uzun top atıyordu. Bu zaten taktik ve teknik anlamdaki çaresizliğini de anlatıyor. Hiçbir planın yok. Bak, her takımın şöyle planı vardır. Önde olduğu, geride olduğu, berabere gittiği senaryolar vardır teknik direktörlerin. Bunları antrenmanda planlar. Der ki öndeyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Gerideyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Beraber gidiyor, son 10 dakikayı oynuyoruz. Eksiyiz, fazlayız, neyse bir plan vardır. Sen öyle bir plan gördün mü? En kötü ne olur mesela bu tarz durumlarda? Bugüne kadar izlediğimiz oyunlarda ne oluyor mesela en kötü? Diğer takım tamamen yaslanıyor. Ev sahibi takım sağdan, soldan, merkezden boğuyor rakibi, değil mi?
1: Evet.
0: Hiçbir şey olmuyorsa. Ya bunu bile yapamıyorsun yani. Şimdi ben bunu neyle anlatayım? Şimdi sen bana diyorsun ki kadro planlamasının üzerinden anlat. Yahu daha fiziksel olarak hazır olmayan bir takımın da kadro planlamasından ne fark eder? Yani sen şey mi zannediyorsun? Bugün bu bahsettiğin kadroya kimi söylersen söyle. Bak, Vlahovic de buraya gelse. Hani diyorlar ya şimdi, ya Vlahovic aslında hiçbir şey değişmez. Kime verdiğin önemlidir. Sen orada gittin zaten. Bence Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım üzerinden bir eleştiri yapacaksa bu takımı İsmail Kartal'a teslim etmemen gerekiyordu üzerinden. Yoksa kadro planlaması diyorlar Aydın. İstersen oradan çok kısa
1: Söyle.
0: beraber devam edelim. Kadro planlaması. Sen Beşiktaş takımının oyuncuları üzerinden git, ben de Fenerbahçe takımının. Şimdi senin takımında savunma dörtlüsü Murillo, Rıdvan, sol bek Emirhan, Agbadu. Ben de Portekiz amil takım sağ beki, Skriniar, Ake, Hollanda, Slovakya ve bunlar hepsi milli takım oyuncusu. Sol tarafta Arşi Buran. Şimdi oyuncu kalitesi üzerinden bir kere çok ağır basıyor, değil mi? Senin savunma dörtlünün oyuncu kalitesi deneyimi.
1: Ama burada da şey var tabii. Sen mesela sen de bunu sürekli söylüyorsun. Beşiktaş'ın ki genel olarak da Beşiktaş'ın hani eksik bölgesi savunma, yani diğer tarafları iyi, savunma eksik. Şimdi bu eksikliğe rağmen sen çok daha baskın, daha doğrusu Beşiktaş adına söylüyorum yani,
0: Evet.
1: çok daha baskın bir iş yapıyorsun ve pek bir pozisyonda vermiyorsun.
0: İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Sen hiç duydun mu? Bugüne kadar İtalyano'dan merkezde oyuncum yok. 3-4 transfer olmaz. Murillo ile yapamam, Rıdvan'la yapamam, Emirhan'la yapamam, Salih ile. Bugün radyoda gelirken Salih diye bir şey duydum ya. Fenerbahçe Salih'i nasıl kaçırdı dediler. Ya Salih'in geçen sene kaç tane maçı var? Salih sen Fenerbahçe'ye sezon başı getirsen kıyamet kopar ya. Top oynamamış adamı aldınız getirdiniz derler. Ve bugün izlediğin Salih Fenerbahçe'de, bak Beşiktaş dediğini izlediğin Salih Fenerbahçe'de o teknik direktör dokunuşuyla bak yerlerde olur. Kıyameti koparırdım, bunun burada ne işi var? Sen zannediyorsun ki oyuncu yeterliği yetersizliği üzerinden. Değil değil, teknik direktör yeterliği ve yetersizliği üzerinden. Çünkü bu tamamen antrenman edilmiş, doğru planlanmış teknik direktörle eksik antrenman edilmiş ve sağlıksız planlama yapmış teknik direktör takımı. Başka nereden okursan oku yanılırsın. Bu çok net belli.

0: Buradan oku. Ama bizdeki en büyük problem o. İşte Galatasaray tarafında da hep o yapılır değil mi? Mesela bak Osimhen gördüm bak sakatlandı. İşte Galatasaray Deniz Gül. Ya böyle bir şey olur mu? Teknik direktör ne işe yarar? Ya sizin anlattığınız hadise üzerinden gideceksek. Oo, sürekli birileri gelsin. E ben ne yapacağım orada?
1: Tamam mı?
0: Sana teslim ediyorum.
1: Peki. Biraz daha geniş almak lazım bence konuyu. Şimdi İsmail Kartal meselesinde dün akşam Gece Aziz Yıldırım sahneye çıktığında ki Muzaffer hakemlere geleceğiz ama hakem konusu
2: Tabii
1: çünkü
2: ki abi,
1: önemli.
2: yani orayı konuşmak
1: Hakem
2: zorundayız.
1: üzerinden konuşmamız da gereken konular var. Çünkü
2: Var.
1: Aziz Yıldırım'ın temel vurgularından bir tanesi buydu. Ana vurgular bu gibi görünse de dün gece Aziz Yıldırım bir şeyi itiraf etti bence. Dedi ki
2: Neyi?
1: takım çalışmıyor dedi. Çalışmıyor dedi. Yani adreslemeyi hocaya yaptı. Özellikle Mert Müldür üzerinden vurgusu da
0: Evet.
1: bir başka buna bir örnek ya da hocanın seçimleri konusunda bir örnek olduğunu söylemek lazım. Şimdi dünkü Fenerbahçe üzerinde şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe düne kadar meseleyi oldukça iyi getirdi bence. Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılmaydı. O 3 puanı yeri gelecek Fenerbahçe çok iyi arayacak. Orada Fenerbahçe kazanmalıydı. Şimdi evine geliyorsun. Beklentini Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık kendi evinde derbi kaybetmeyen derbilerde daha güçlü bir Fenerbahçe beklentisi. Herkesin bence beklentisi oydu ama oyuna geldiğin zaman oyun bunu göstermiyor. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın dünkü vurgularından yola çıkarak gidersek, senin anlattığın meseleden yola gidersek, İsmail Kartal çok tartışılacak adam. Hep çok tartışılacak. Yani
2: %100.
1: bundan bir hafta 10 gün önce de tartışılıyordu. İsmail Hoca çıkıp bu tartışmaları aslında Lyon maçından sonra böyle çok sert bir girişle yapmıştı hatırlarsan. Ama iş gelecek, dönecek, denecek ki ya madem bu takımın bir çalışma sorunu varsa eğer, madem bir taktiksel sorun varsa o zaman İsmail Kartal'ı neden getirdiniz? Günün sonunda burada bu görevlendirmeyi yapan bir yönetim var. O yüzden seçimi yapan yönetim olduğu için İsmail Kartal evet buraya geldi. İsmail Kartal şu ana kadar beklentilerin yüzde kaçını karşıladı sorusu ayrı bir tartışma konusu. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne girdi Fenerbahçe ama bugün sonuç itibariyle ligin 4. haftasında sen 6 puan kaybediyorsan burada sadece yönetim üzerinden meseleyi okumamakla birlikte ama aynı zamanda bu görevlendirmeyi yapan yönetimin İsmail Kartal'ı neden getirdiği de tartışılacaktır. Şimdi özellikle buraya gelirken de şimdi Fenerbahçe üzerinde hakikaten net bir şey var abi, bölünme var. Ya bu çok erken başladı mı? Bence başladı ama beklenen bir şeydi aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Çünkü işler biraz kötü gittiği zaman 8 yıl sonra tekrar göreve gelmiş Aziz Yıldırım'dan beklentiler çok yüksek ve bugünkü aslında bu büyük kırılmanın, büyük tartışmanın yaşanmasındaki nedenlerden bir tanesi de 8 yıldır ya uzun yıllardır daha doğrusu şampiyon olamayan Fenerbahçe'de çok ciddi bir baskı var. Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Evet, Fenerbahçe'de iyi bir tablo var. Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama ligin 4. haftası sonunda Fenerbahçe 6 puan kaybetmiş durumda.
2: Evet.
1: Ve Aziz Yıldırım'ın gelişi buraları toparlar bakış açısıydı. Ama şu anda Fenerbahçe'deki bu büyük bölünmenin nedeni de Aziz Yıldırım'dan beklentilerle Fenerbahçe'nin ilk 4 haftayı kötü geçirmesi ya da ilk 4 hafta arasında çok derin bir şey var, farklılık var. Beşiktaş maçına gelirken de burada özellikle okunması gereken mesele bence şuydu. Şimdi İbrahim Yusuf'u anlattı. Hani fiziksel olarak Fenerbahçe'nin yeterli olmayışından dem vurarak meseleyi anlattı ki bunu da görüyorsun. Hoca da zaten bunu kabul ediyor. Ama özellikle bu bölünme meselesinde şimdi buraya bir müdahale edilmeli. Yani Fenerbahçe çok büyük bir tartışmanın içerisinde ve buna fırsat veren de mevcut yönetim, mevcut hoca ve mevcut oyuncular. Şimdi bu maça gelirken Fenerbahçe bence bir şeyi iyi okuyamadı. Ya yani bu maçın koşulları bence Fenerbahçe açısından çok farklıydı. Senaryolar mutlaka konuşulmuştur ama burayı kaybedersek ne olur sorusuna bence yanıt verilmedi. Ya bugünkü tabloda özellikle İsmail Kartal'ın bu kadar çok tartışılı olması, Fenerbahçe takımının bu kadar çok kötü en azından dünkü maç üzerinde kötü oluşunu İsmail Kartal'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Hani sonuç sürpriz mi senin için?
2: Benim için sürpriz.
0: Yok çok sürpriz değil ya.
2: Benim için sürpriz.
0: Ya
2: Ben bu kadar ezileceğini beklemiyordum, öyle
0: buna
2: söyleyeyim.
0: yakın bir şey. Ha, böyle ezilme hadisesi evet ama şunu bekliyordum. Mesela teknik direktör oyunu daha belirleyici olacaksa burada Beşiktaş çok daha avantajlı.
1: Tamam. Yani diyorum. Şuraya geleceğim. Yani bu sonuç sürpriz mi? Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Koşulları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin yenilmesini beklenenlerden değilim. Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünenlerdendim. Benim açımdan açıkçası Fenerbahçe'nin yenilgisi sürpriz oldu. Ama hocanın müdahaleleri açısından, hocanın yön vermesi bakımından meseleye bakıldığı zaman burada bir sürpriz olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu da bağıra bağıra geliyordu işin açıkçası. Lyon maçlarında, şimdi burada şöyle bir durum var. Abi Lyon maçlarındaki Fenerbahçe ile bu maçtaki Fenerbahçe arasında sence nasıl
0: bir
1: fark var?
0: Lyon maçlarında dediğim Fenerbahçe'nin sadece 45 dakikası var. Yani 180 dakika.
1: Demek ki sen bu 45
0: sadece 45 dakikayı satın aldın. Geri her şeyi yok saydın.
1: Tamam ama o 45'i oynarsan da alıyorsun.
0: Ama işte onu da sürdürülebilir hale getirmen için senin için kıymetli olan daha fazla, yani 180 dakikanın 45 dakikası da daha uzun zamanı sürdürülebilir hale getirmen lazım. İşte tıpkı Oğuz Archie Brown performansı. İki maç şahane.
1: Ya bu kadar dalgalanma olur mu ya?
0: Olmaz işte, sorunun o. Oyun o kadar dalgalanmaz. Oyuncu performansı o kadar dalgalanmaz. Şimdi biz hangi Oğuz'u yorumlayacağız?
2: Değil mi yani, son iki maçtaki Oğuz mu bu maçtaki Oğuz mu?
0: Şimdi, ama hep yapmışsın ya bunu. Geçmişte de yapmışsın. Bak Fenerbahçe performansına bak. Aa, şahane bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. İki maç şahane, yok. Şimdi benzer bir durum burada. Ama şimdi bunları sizin tespit etmeniz gereken. Benim en çok teknik direktörde itirazım değil mi? Ben şeyi bilmem. İdareci davranışını bilmem. İşinde hakem, meyaki bilmem. Ben teknik anlamda, ben işin teknik direktör ya da sportif direktör tarafında olsam mesela. Bu kadro bana geldi değil mi Aydın? Bir kere daha kafadan itiraz ederim. Şöyle itiraz ederim. Anlatırım ama sana. Sen kulüp başkanısın. Bak Aydıncığım gözlerim. Ben 40 kişiyle kampa giderim. Ama 40 kişiyle yapılan kamptan sağlıklı fiziksel durum çıkmaz. Ben sana şimdiden söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Sen dersin ki bana. Ya tamam da ne yapayım 40 oyuncu? Ya ben anlatıyorum sana artıları eksileri. Sen kulüp başkanısın ya. Çünkü ikimiz de bu işin bedelini ödeyeceğiz. Çünkü ben bu işi eğer bu taşın altına elimi koyuyorsam sana bu işi anlatmam lazım. Çünkü sen teknik anlamda o bilmezsin antrenman planlamasını normal olarak. Sen işin idari tarafıyla ilgili. Ben sana derim ki bu sayıyı düşür. Biz bunların, bu bahsettiğin oyuncuların kaç tanesiyle yola çıkacağız? O kararı Fenerbahçe ne zaman verdi abi? Daha düne kadar Fenerbahçe'de Ederson var mı yok mu belli değildi. Mert Günok belki de sakatlanmasa, Ederson o maçları oynamasa, Mert Günok'tan Ederson'dan vazgeçip Fenerbahçe Talişka ile bir planlama yapacaktı. Doğru bulduğum için söylemiyorum.
2: Evet.
0: Ama bugün böyle bir gündem oluşmayacaktı. Yani söylemek istediğim şu. Burada da teknik direktörün kabahati vardır. Ben anlatacağım sana, ikna edeceğim. İkna olmuyorsan sen... Ben de eğer iyi bir Fenerbahçeliysem, ben eğer İsmail Kartal, çünkü biz İsmail Kartal Fenerbahçe'ye çok iyi teknik direktör olduğu için gelmedi. Maalesef böyle. İyi Fenerbahçeli olduğu için geldi. Türkiye'de böyle getiriyorlar. İyi Fenerbahçeliysen gerekirse istifa edersin o gün. Çünkü görürsün başarısızlığı, yani ya düzelteceksin. Ben sana anlattım. Sen ikna olmadın. İkna olmadığın için ben sana diyorum ki başkanım ben bırakıyorum. Çünkü senin anlattığın gibi bu iş olmayacak. Ben biliyorum. Ben sana geçen sene burada program yaparken Tedesco 5-2 kazandı neydim? Olmayacak. Niye olmayacak dedim? Çünkü Fenerbahçeliler tıpkı bu 180 dakikanın 45 dakikasıyla ilgilendiği gibi geçtiğimiz sezonda 90 dakikanın 30 dakikasını satın aldı. 30 dakikalık iyi oyunlar biz götürmez. Bütündür.
1: Peki şimdi burada İsmail Kartal mesela neden bu göreve geldi sorusu önemli bir soru. Neden getirildi sorusu önemli bir soru. Çünkü beklenen Aykut Kocaman'dı ki o günleri de hep birlikte konuştuk. İsmail Kartal, yani Aykut Kocaman işi olmayınca apar topar İsmail Kartal'a dönülüyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın anlatımından yola çıkarak bunu söylüyorum. İsmail Kartal'ı arıyor. Hoca da çok duygulanıyor. Geliyor ve göreve başlıyor. İlk yayını hatırlıyoruz hep birlikte.
2: Evet.
1: Ama neden İsmail Kartal seçildi? Şimdi burada temel mesele şuydu. Aziz Yıldırım, ben kısa mesafe koşacağım. O yüzden burayı bilen, bu ligi tanıyan yerli bir hocayla yola devam edeceğini, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışacağını ilan etmişti. Bunu seçim döneminde de sık sık vurgulamıştı. Son dakika bir değişiklik de olabilirdi. Çünkü ben Fenerbahçe tarafının özellikle Jesus'la görüşünde biliyorum. Göztepe'nin hocası neydi? Stoylov. Onunla da bir görüşüldü. Yani çeşitli isimlere bakılıyor. Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal'a dönülmesindeki temel unsur da şu oluyor. Ve şunu söylüyorlar, İsmail Kartal'ı getirelim. Çünkü yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Bu bir gerçek. Yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Ve İsmail Kartal'la ilgili en son rapor verilirken de benim bildiğim o

0: Çetin ve Cihan Kamer Aziz Yıldırım'a gidip, yani İsmail Kartal çok değişmiş, kendini çok geliştirmiş, bambaşka bir isim olarak karşımızda denilerek burada İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin hocası olması konusundaki kararlarını iletiyorlar. Peki diyorlar, yönetim de zaten bunu istiyor ve İsmail Kartal bu göreve geliyor. Şimdi burada işte bu değişim meselesi çok değişmiş, çok gelişmiş. Bunlar tabii
1: Kim mesela?
0: yorumlardır.
1: O tespiti yapan kim
0: Ya
1: mesela?
0: işte Oğuz Çetin bu tespiti yapıyor. Cihan Kamer'le birlikte ya da oradaki birkaç yöneticiyle
1: Cihan
0: birlikte.
1: Kamer yapamaz. Çünkü
0: Ya bilemem
1: bilemezsin
0: artık.
1: sen teknik olarak adamın
0: Rapor
1: gelişip
0: bak, rapor
1: gelişmediğini.
0: bu şekilde veriliyor. Tamam deniyor. Peki İsmail Kartal gelsin. Ama şimdi düne gidiyoruz. Ya burada temel mesele şu. Dün başkan açık açık, bak tekrar söylüyorum, herkes izleyebilir o basın toplantısını, bu takım çalışmıyor dedi. Bu takımın sorunu çalışmamak mı sence?
1: Net yani, planlama çalışmıyor demiyorum. Bence yanlış çalışıyor.
0: Ya
1: Hani
0: neyse işte, yani
1: şey dedi ya,
0: çalışmak ya,
1: sabahtan
0: yanlış.
1: akşama kadar testisin.
0: Yanlış.
1: Olma abi, bu halin sabahtan bence az dur orada, daha hayırlı takım
0: Yanlış
1: adına.
0: çalışmak da bir çalışmamaktır ya. İstediğin kadar yanlış, istediğin
1: Çok
0: kadar çalış.
1: çalışmak da yanlıştır
0: İşte
1: yani,
0: onu
1: ondan
0: söylüyorum yani.
1: bahsediyorum aynen.
0: Diyor ki bu
1: Çünkü
0: takım
1: çalışmamak deyince
0: çalışmıyor.
1: yanlış anlaşılıyor. Sanki antrenman yapmıyormuş gibi.
0: Evet,
1: Bazen
0: tamam.
1: fazla antrenman yapmak da
0: Tamam.
1: sürü
0: Yani
1: antrenör
0: sonuçta
1: oyunculara.
0: doğru çalışma.
1: Yanlış çalışıyor, aynen
0: Yani
1: öyle.
0: Fenerbahçe çalışmıyor noktası. Tercihler konusu. Özellikle Mert Müldür'ü bu kadar kenarda bırakması konusu. Temel eleştiriler. Belli ki bunlar da gidiyor. Bu arada herkes şeyi merak ediyor. Acaba Aziz Yıldırım dün gece soyunma odasına inmiş midir diye sordum, soruşturdum.
1: İnmemiş.
0: Maçtan sonra soyunma odasına herhangi bir şekilde indiğine dair bende bir bilgi yok. İnmemiş ama belli ki zaten özellikle dünkü maç özelinde, yani bundan sonrası için. Şimdi Fenerbahçe'de bu oldu. Doğru mu kardeşim? Bu oldu. Bugün doğaldır. Doğaldır. Yani yönetime yönelik çok sert eleştiriler olacak. Hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacak. Peki bu işin reçetesi ne? Fenerbahçe buradan nasıl çıkar? Bunun konuşulması ve o kararların verilmesi bence Fenerbahçe adına en önemli konu. En önemli konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Çarşamba Roma maçı var.
1: Evet.
0: Soru şu.
1: Perşembe günü abi.
0: Bir daha.
1: Perşembe. Perşembe günü.
0: Roma maçı Perşembe mi?
1: Evet.
0: İyi misin ya?
1: UEFA maçları bir hafta
0: Tabii
1: sonra
0: tabii
1: başlayacak ya. O
0: Perşembe.
1: yüzden
0: Ha doğru, şeyden
1: Perşembe.
0: ötürü. İlk başlangıçtan ötürü.
1: Evet.
0: Özür dilerim.
1: Perşembe o yüzden.
0: Perşembe. Kaybederse ne olur?
1: Bence İsmail Kartal'la yollar ayrılır. Ben böyle düşünüyorum yani.
0: Ben de
1: Hoca
0: böyle
1: çünkü
0: düşünüyorum.
1: zaten o eşikte geziyor Niye
0: sürekli.
1: mesela? Onu niye bekliyorsun mesela? Bence kazansa da göndermen lazım. İşte bak, bütün problem o. Kazanırsa bir kredi veriyorsun. Kime verdiğini iyi analiz etmen lazım. Halledemeyecek. Bak, Roma'yı 5-0 da yense İsmail Kartal bu problemi halledemeyecek.
0: Şimdi bu
1: Ben
0: Fenerbahçe açısından,
1: analiz buradan yapılır yani.
0: tamam bak, bu çok önemli bir karar olacak.
1: Evet.
0: Yani bu yönetim İsmail Kartal'la devam ederse eğer, sonuçta karar onlarındır. Yani kimse gidip yönetimin boğazına yapışamaz.
1: Evet.
0: Yollayacaksın diye ya da devam edeceksin diye. Bu önemli bir karar. Bence mesele bu. Yani Fenerbahçe'de şu an tartışılması gereken konu, esas konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu hocayla devam mı, tamam mı?
1: Peki, şunu da sormak
0: Hemen
1: istiyorum.
0: sor.
1: İbrahim abiyle devam edeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğu konusu. Şimdi bu zaten Beşiktaş derbisinden önce herhalde 4-5 gün önce falan yaratılan bir gündemdi. Sosyal medyada özellikle istifa tekleri açılmaya başlanmıştı. Transfer sürecinin sonuna gelinmesiyle
0: Orada bir şey
1: birlikte.
0: söyleyeyim mi? Hani bu okuma
1: Söyle.
0: meselesi var ya, az önce aslında yarım kalan bir konuydu. Tam olarak böyle işte. Yani Fenerbahçe toptan bir tartışmanın içerisine girecek mi, girmeyecek mi sorusunun cevabı Beşiktaş maçıydı. Ben hocanın da bu süreci doğru okuyamadığını, oyuncuları da bunu doğru hissettiremediğini, ben yönetimin de bunu doğru okuyamadığını ve hissettiremediğini, bu tartışma bugün yaşanıyorsa herkes diyecek ki ulan burada bir hata yaptık biz. Burada büyük bir hata yapıyoruz. Burada büyük bir sorun var. Çünkü bu kadar derin bir tartışmanın Fenerbahçe'de, daha da bu arada alevlenerek gider bu iş, onu da söyleyeyim. Mesela Talisca konusu ikinci bir Alex krizi oldu. Bak ikinci Alex oldu. Yani Aziz Yıldırım göreve geldiğinde
1: Aradaki fark
0: geleceği
1: Talisca bir
0: zaman
1: şey yapmadan Alex etkisi.
0: evet, geleceği zaman ısrarla şunu söylemişti. Ben ikinci bir Alex krizine izin vermeyeceğim demişti. Özellikle onun ne demek olduğunu da en iyi bilen kişi kendisiydi. Çünkü o Alex meselesi yıllarca Fenerbahçe'de sürekli tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Mevcut yönetimin, yani Aziz Yıldırım'ın da yıllarca dayak yediği konulardan bir tanesi oldu mu? Oldu. O yüzden bu konu bir kere yani...

0: Beklenen bir durumda işin açıkçası. Ben burada bir sürpriz görmüyorum. Daha başta transfer dönemi biterken Beşiktaş maçının sonuçları çok belirleyici olacaktı. Çok net belirleyici olacaktı. Bu maça gelirken de bu maça dair okumaların
1: Karşılık.
0: sadece bir 3 puan dışında başka bir şey olduğuna dair değerlendirmenin çok daha güçlü yapılması, bu takıma hissettirilmesi, ona göre plan yapılması
1: Şimdi
0: gerekiyordu. Burada ben baştan sona yanlış bir süreç yönetildiğini düşünüyorum.
1: %100. O zaman şöyle gidelim Muzaffer. Sen dedin ya mesela kadro yeterliliği
2: Evet, bu
1: yetersizliği
2: tartışılan
1: üzerine.
2: bir konu abi. Bunu
1: Şimdi bir
2: konuşalım.
1: akşamki rakibin yere göğe sığdırılamıyor değil mi? Oyuncuları da.
0: Evet.
1: Tabii çok basit bir şey var. Fenerbahçe'nin kulübedeki oyuncularına bak, hani hadi ilk 11'leri geçtik, hadi tamam onların dediği gibi olsun. Fenerbahçe'nin sonradan giren oyuncuları İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, iki tane amil takımın direkt oynayan oyuncusu. Lukaku ne olursa olsun yakın tarihte Dünya Kupası'nda oynamış, gol atmış değil mi oyuncuya? Oynamış
0: Evet.
1: ya, yani bahsettiğin de Türkiye Süper Ligi ya yani. Zaten Türkiye Süper Ligi'nde toplasan 4 tane falan sert maç oynuyorsun yani. Yiğit Efe ne olursa olsun dördüncü alternatif stoperin şu an bak. İkisi var. Üç Opong, dördüncü.
2: Evet.
1: O da sonuçta baktığın zaman geçen sene Fenerbahçe'nin altyapıdan çıkan rotasyonun bir parçası. Mert Müldür amil takımın yine direkt oyuncularından biri. Nene geçen sene kıyameti kopardınız Fenerbahçeliler olarak. Şahane bir oyuncu. 500 milyona satacağım dediğiniz oyuncu. Diğer tarafta o senin çok zengin dediğin, yani benim de asla zengin bulmadığım ama Emirhan Topçu'yla oynuyor. Bak yedeğine falan gelmedim. Rıdvan'la oynuyor. Çerni'yle oynuyor. Agbatu'yla oynuyor. Murillo'yla oynuyor. Ve onlar yokken sıkıştığında Jalo var. İrem Fakıllı var. Ndidi var. Oh var. Bak bunları sezon başı al, bu saydığım oyuncuların hepsini Fenerbahçe tesislerinin önüne götür. Yıkılır ortalık.
2: İtiraz
1: Bunların burada ne
2: eder.
1: işi var? Yani konu tek başına kadro derinliğiyle alakalı bir durum değil. Kadro derinliği tabii ki önemlidir planlamada ama yanlış yerden yorumlanıyor. Fenerbahçe'nin temel sorunu oyuncu kalitesi değil, teknik direktörle oyuncuların gelişimidir. Oyuncu gelişmiyor Fenerbahçe'de. Bırak gelişmeyi, var olanlar da çok kısa sürede 2 ayda 3 ayda aşağı gittiler. Senin burada talep etmen gereken şu. Bir de ben şeye katılmam. Bartu bu kulüpte mi?
0: Evet.
1: Bu kulüp bitti abi. Bartu burada kalıyorsa, ben de teknik direktör olarak Bartu ile ilgili çok da memnun olduğumu ifade ediyorsam, etti değil mi yani? Doğru. Şahane dedi, çok iyi, hak ediyor dedi, gönderdi sen. Bartu yok sayılmaz. İrfan Can Kahveci. Bak biz burada yorum yaptık. Ne dedik? Bize göre yetersiz dedik değil mi? Fiziksel olarak iyi durumda değil. Sen ne dedin? Hayır kardeşim, ben oynatacağım dedin. İnatlaşıyorsun
0: Ne
1: bir de.
0: oldu peki?
2: Oynattı.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: İrfan Can Kahveci
2: Bir şey
1: bugün
0: olmadı. Ay
1: o takımın
0: oyuncu. Ay oyuncuyu da. Şimdi
1: oyuncuyu yok ettin.
0: dün bak şöyle özür
1: Oyuncuyu yok
0: dilerim.
1: ettin.
0: Bak dün ne oldu biliyor musun? Dün İrfan Can Kahveci'nin ıslıklandığı pozisyonu hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
2: Evet.
0: Hatırlıyor musunuz?
2: Evet. Düştüğü pozisyon.
0: Düştüğü pozisyon. Nasıl düştü?
1: Herif geldi arkasından topa vurdu.
0: Bu arada
1: Düştü.
0: net bir darbe. Hatta akşam Trio'yu izledim. Adama diyor faul ve sarı kart vermesi lazım. Çok sert bir darbe. Trio'daki yorum buydu. Bilerek yani o uzun süre yerde kalmadı. Adam kalktı. Normalde hakemin orada oyunu durdurması, rakibe sarı kart vermesi, Trio'nun değerlendirmesi bu şekilde vermesi gerekirken hiçbir şey yok dediler. Bir süre yerde yattı, kalktı, topu ayağına aldığı anda tribünlerden ıslıklar gelmeye başladı. Bu süreç okuma meselesi diyoruz ya işte. İnatlar, tercihler, hazırlayamamak. Ne oldu
1: O
0: şimdi?
1: tepki.
0: Bak ne oldu şimdi? Sen İrfan Can Kahveci'yi dördüncü haftanın sonunda nereye getirdin? Artık sahaya koyarsam tepki gelecek noktasına kim
1: Ama
0: getirdi? İsmail Kartal
1: onu da
0: getirdi.
1: sen yaptın
0: İşte
1: yani.
0: onu söylüyorum. Yani burada süreç okuma meselesi çok önemli. Çünkü kazandığın zaman her şey iyi. Kaybettiğin zaman sorunu başka. Ve sana deniyor ki hakikaten ya şöyle bir durum var abi İrfan Can'la ilgili. Ya herkes diyor ki bak burada ben bu işin uzmanı değilim. Dolayısıyla hakem kesmeyi kalkıp da o oynasın bu oynasın diyecek pozisyonda kendimi görmüyorum. Hiçbir zaman da hiçbir yayında da o tavırda olmadım. Ama neden oynuyor, neden oynamamalı? Ben
1: Altını doldurman lazım. Tabii.
0: mevcut yorumlara bakarak süreci yürütüyorum. Ya bu İrfan Can'ı daha bak sezonun başında sen bu noktaya getiriyorsan taraftar maçın ilk yarısı bu arada daha maç 1-1 devam ediyor. Yuvalıyorsa eğer demek ki sen bu süreci de teknik adam olarak yönetemiyorsun. Dün mesela
1: görmen lazım. Dün göremiyorsun.
0: Dün şimdi Talisca meselesine geliriz ama artık yok. Dün doğru çözüm Fenerbahçe'nin mesela İsmail'le başlamak mıydı?
1: %100.
0: Neden bunu yapmıyor?
1: Ya çünkü hocanın inadı var. Hoca bu kadar kalabalığa hayır benim dediğim olacak ve sizi buna ikna edeceğim düşüncesinde.
0: E sonra da başkan çıkar der ki çalışmıyorsun.
1: Bunun başka bir...
0: Çalışmıyor ve bu adam niye kenarda? Aslında birçok soruya da yanıt veriyor ya da bu niye oynuyor?
1: Ya bir de sizin nasıl bir antrenman planlamanız var ya? Bu cihaz var tamam mı? Ama, takip cihaz var. Yani İrfan'ın hazır, Asensio'nun hazır olmadığı o dönemden bahsediyorum. Evet. Nasıl bir cihaz siz? Nasıl bir test yapıyorsunuz?
0: Ama burada başkan özelinde diyecekler ki sayın başkan bu da doğru bir tespit olur. Siz dediniz ki ben her şeyin içinde olacağım.
1: Olmaması gereken şeyin içinde.
0: Hayır, bunu ya öyle ya da böyle bunu söyledim.
2: Kendi seçim, beyanı bu şekilde.
0: Ve seçimde bu bir vaatti. Aynı zamanda bu bir tespitti. Seçimde de 20 bine yakın oy aldı. Bu sözlerine rağmen. Şimdi burada bu sorunlar yaşanıyorsa eğer ister istemez Sayın Başkan'a da bu mesele gidecektir. O yüzden söylüyorum. Fenerbahçe bir bölünme noktasında bence. Çok net. Yani birkaç gündür özellikle bir haftadır yaşananlar ve Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyeti sonrasındaki tablo başkanın sözleri Fenerbahçe'de acil müdahalelerin yapılmasını bence beraberinde getiren bir konudur.
2: Peki.
0: Çok net.
1: O yüzden beklemeyeceksin Roma maçını. 5 tane de atsan fark etmez. Aynı fikirde. Bu düşünce bu işi götüremeyecek. Net.
0: Şöyle bir soru daha sorayım. Tabii ki öyle hocaların tercihleri vardır ama örneğin İrfan Can konusunda Fenerbahçe Roma'yla oynayacak. Perşembe günü. Soru şu. Çok net. İrfan Can'la başlar mı?
1: Başlayamayacak tabii ki. Yani.
0: Ya da bir sonraki hafta Antep deplasmanında Fenerbahçe'nin asensiyonun olmadığını düşünüyoruz.
1: Şimdi ne yapacak hoca biliyor musun?
2: İsmail'le
1: deplasmanda hayır. Devam edecek İrfan'la deplasmanda.
0: Sanmıyorum ben
2: mesela. Çünkü deplasmanda
1: devam edecek. Çünkü taraftar baskısının olmadığı her yerde gönderecek onu sahaya.
2: Bir de ama, bir şey diyeceğim Aydın'a.
0: Şimdi bu oyuncuyu özür dilerim. Sonuç itibariyle bu adam senin elinde mi? Elinde. Göndermemişsin. Bunu kullanacağım. Bunu değerlendireceğim. Bundan faydalanmaya çalışacaksın.
1: İşte faydalanmayı bilmen gerekiyor teknik direktör.
0: Peki sen ne yaptın? Ne yaptın? Oyuncu artık dışarıda. Çünkü ona karşı çok büyük bir tepki var. Tam olarak buraya geliyoruz. Çalışmama meselesiyle. Ya şimdi Kante Fransa Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi mi kardeşim?
1: He.
0: Elendi. Türkiye ne zaman elendi?
2: Biz de gittiğimiz gibi
0: geri geldik zaten. Peki İrfan Can sezona ne zaman başladı? Yani Fenerbahçe yanılmıyorsam Ağustos'un
1: 15 Haziran mıydı?
0: Kaçtı? Yok ya Haziran'ın 20-21 gibi başladı. 27-28'i gibi gelmiş olsun İrfan Can da. Tabii. Orada çünkü bir hafta tatili yaptılar ya. Hadi evet. 30 Haziran'dı. Çünkü 21 Temmuz'u ilk maçı yaptın. Ya şimdi işte bu hazırlık meselesine geliyoruz. Arkadaş yani Kante bugün bu kadar hazırsa eğer bunun sebebi Dünya Kupası'nda oynamamasına rağmen Fransa milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'na hazırlandı. Doğru mu? Hazırlandı. Bir hazırlık aşaması geçirdi. Sen bu kadar güveniyorsan bu oyuncuya, bu kadar güveniyorsan ve sezonun en başından itibaren neredeyse sende hazırlıkları yaptıysa ve bugün yuvalanacak noktaya geldiyse tespit doğru çıkıyor. O zaman da derler ki madem böyleyse hocayı neden getirdiniz? O yüzden söylüyorum Fenerbahçe bugün çok önemli bir kararın eşiğinde. Ya hocayla devam edilecek, ona göre bir çalışma yapılacak, hiçbir hocadan şey rapor olacak ve hoca değişimi beraberinde getirecek. Ya da Fenerbahçe hocayla yollarını ayıracak, yeni bir sayfa açacak. Çünkü daha da sertleşecek iklim o, çok belli. Abi. Çünkü bu yenilgilerin, Fenerbahçe'nin artık ligde bir yenilgiye tahammülü yok. Anlaşılabilir olması dışında, bir yenilginin anlaşılabilir olması, kabul edilebilir olması dışında başka bir yenilgiye, lig özelinde söylüyorum, Fenerbahçe'nin tahammülü yok. Hocaya bakıyorsun. Ya şimdi özür dilerim biraz konu uzadı ama dünkü basın toplantısını mesela izlerken şunu anlıyorsun. 4 tane soru aldı. Normalde basın toplantıları 20 dakikadır. 20 dakika süresi vardır.
1: Evet.
0: 4 soru 5 soruda hoca bitirip gitmek istiyor. Cevap vermek istemiyor çünkü. Ya da cevabı yok. Ya olmaz.
2: Bence cevabı olmaz. Yok zaten.
1: Abi olmaz. Cevabı yok değil. Zaten. Ya ilk günde aynı şeyi söyledim burada. Ya İsmail Kartal böyle abi maalesef İsmail Kartal bak anlatacağı içinde çok sağlıklı mantıklı şeyler de vardır ama dile getiremiyor. Yok öyle bir birikimi yok. Kendini ifade etmeyle ilgili ciddi anlamda eksik. Sezon başı anlattım. Evet mantıklı değil düşüncede bir teknik direktör varken yardımcısının çıkması ama olağanüstü bir durum var ya, olağanüstü bir durum var. Belki de İsmail Kartal'ın gerçekten dünkü basın toplantısında kendisini çok sağlıklı ifade edebileceği, mantıklı da İrfan'la ilgili ya da İsmail'le ilgili

0: ile ilgili ya da Mert'le ilgili var aslında.
1: Anlatmıyor ki.
0: İçinde o duygu var ama o duyguyu dışa vuracak bir şey yok. O
1: hayır
0: bir...
1: savunamıyor.
0: İşte abi yok savunamıyor. Konuşamıyor yani, ya.
1: Ya hayır. Yani bence o değil.
0: Vallahi var içinde
1: hayır,
0: o duygu.
1: Savunamıyor ya. Hoca savunamıyor ya. Yaptığı abi, şeyi savunamıyor.
0: Abi işte
1: duygu.
0: İfade edecek bir yok. Bak sen de otursun başka, hoca burada.
1: Başka bir şey söylüyorum. Savunamıyor. Savunmak istemiyor çünkü.
0: İşte bence ama ben de diyorum ki, olmadığı için kaçıyor.
1: Hayır öyle değil.
0: Ama yapamıyor ya bugüne kadar yapamamış.
1: Ben olduğunu düşünüyorum.
0: Ama yap hiç konuşamamış.
1: Soru almıyor çünkü. Devam etmek istemiyor.
0: Ya biliyor başına
1: savunamıyor. Yani. Savunamıyor çünkü. O kendisi problemin ne olduğunu biliyor.
0: Bak İsmail Kartal'la.
1: Hoca problemin ne olduğunu biliyor
0: sen
1: bence.
0: Sen burada otur İsmail Kartal'la. Kapat kameraları. İsmail Kartal sana çok daha sağlıklı bir şekilde anlatabilir aslında. Bazı konulara seni ikna bile edebilir.
1: Ya eder niye etmesin?
0: Ama televizyonda ikna edeceksin abi. Milyonlarca insana hitap ediyorsunuz. Sorumluluğunuz var sizin. O yüzden ifade edemiyorsan diyeceksin ki kayıt. Biz konuştuk kayıt çıkacak basın toplantılarına. Ya böyledir Fenerbahçe'nin maalesef böyle bir problemi vardı. İlk gün bunu halletmesi gerekiyordu. Bak halletmediği sorun Asensio diye başına bir bela çıkardı. O gün yanlış ifadesi %70 ıvır zıvır dedi. Bak döndü Asensio'yu başına bela etti. Hiçbir şey yoktu. Bir tane teknik direktörün yanlış ifadesi kendini doğru ifade edememesi bir tane oyuncuyla problem çıkardı. O yüzden kulüp başkanı olarak sen o gün oturacaktın diyecektin ki bak İsmail sen çok iyi bir insansın. Çok da iyi bir teknik direktörsün. Ama ifadeyle ilgili problemlerin var. Biz de milyonlarca kitlesi olan bir camiayız. Bak bizim ağzımızdan çıkan her söz çok değerlidir. Sen teknik direktör olarak bir şey söylersin beni zor durumda bırakırsın. Bıraktın da değil mi? Erteleme talep ediyorum dedim. Bir şeyler talep evet. ediyorum. Fred kalacak dedim. Beni zor durumda bıraktın. Talişka bizde dedim. Beni zor durumda
1: tamam,
0: bıraktın.
1: Ama bir taraftan şeyi kabul etti hoca. Sorumluluk benim ve ekibimin dedi.
0: Abi onun bir faydası yok. Bak sorumluluk kabul etme nedir Aydın? Şimdi burada bir şey oluyor. Her taraf yerle bir olmuş. Sorumluluk kabul ediyoruz.
1: Açmak için söylüyorum zaten
0: ama
1: bunu.
0: Olmaz. Sorumluluk nasıl kabul edilir biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Karşılığı olacak. Sorumluluğu kabul ediyorum. Problem benim bırakıyorum. Ya da sorumluluğu kabul ediyorum. Çözümüm bu. Liderlik nedir mesela liderlik? Sen şimdi teknik direktör olarak birçok bizim başımıza geldi teknik direktörlerden. 2-0 gerideyiz. Soyunma odasına girdik. Teknik direktör bize dedi ki bu maçı çevireceğiz dedi. Şimdi ister istemez 2-0 geridesin kafan aşağıda. Çevireceğiz diyor senin liderin. Ve ister istemez bir şey oluyorsun ama ikna edeceksin. Sana diyor ki İki oyuncuyu dinlendiriyor. Sen buraya gideceksin diyor. Rakibin analizi buradan zorlayacak.
1: Mesela dün hocanın...
0: Bak şimdi 60'a kadar diyor. Çıkıyorsun. Karşılığını görüyorsan o senin liderin ikna oluyorsun. Ama o sana onu dedikten sonra ikinci yarı 5 oluyorsa ve söylediklerinin tamamı çıkmıyorsa o zaman bir kıymet yok. Yani niye bunu anlattım biliyor musun? Ali Koç 7 sene boyunca şampiyon olacağız dedi. Artık bir süre sonra inandırıcılığını kaybetti. Lider her dakika bunu dile getirmez.
1: Doğru.
0: Lider her dakika kazanacağız, şampiyon olacağız demez. O yüzden lider bu anlamda çok önemlidir.
1: Sorum şu.
0: Dakika soluk bunu söylemez yani.
1: Sana buradan bir sorum var. Dün mesela çünkü İrfan aksıyor, yapamıyor ya. Belli. Ve tribünün de karşısına almaya doğru gidiyor evet. Mesela. Hadi onu da geç. Yani tribünün karşısına alması mesela çok da önemli değil diyelim. Dün mesela hocanın ilk hamlesi kaçıncı dakikada ve ne olmalıydı sence?
0: Ben olsam bir kere oyun formatında bir değişiklik yaparım. Benim fiziksel anlamda 3. bölge yani rakip yarı sahada oynama şansım yok. Yani önde baskı dediğimiz hadise var ya benim şöyle bir problemim var. Benim Greenwood diye bir oyuncum var. Hatta bak şimdi Güvenç de bizi izliyor mesaj atmış. Greenwood'un karşısında oynayan iki oyuncu da Konya sol beki de gol attı. Beşiktaş sol beki de gol attı. Yani bu ne demek biliyor musun? Birebir eşleşmede Greenwood rakibini takip etmedi. Direkt eşleşmede o iki oyuncu da gol attı. Yani benim geri dönmeyle ilgili o bölgede bir sorunum var. O bölgede sorunum varsa ben takımı bu kadar öne götüremem. Takımı öne götürürsem takım boyu çok uzun. Onun analizini sen teknik direktör olarak ikinci bölgeye çekersin. Ama sen şimdi çıktın hiç uzmanı olmadığın tamamen taraftarın kabul ettiği önde basacağız. Önde basacağız öyle sözle olmaz. Oyuncu profiliyle olur, planlamayla olur.
1: Peki şu da var.
0: Greenwood'la önle basamazsın. Bitti ya. Basamazsın. İrfan'la önde basamazsın. Sen gittin eldeki olmayacak oyuncularla ve bu bahsettiğin hadise ne demek biliyor musun Aydın? Bak Galatasaray Fatih Terim'le bir sistemde değişime gitti. Anasal

0: Bunu söyleyebilirim. Gençler Birliği ile alakalı da şunu söyleyeyim. Tabii 3 maçtır ciddi bir kazanım var. Belki onların da beklemediği. Ama bu maçta Gençler Birliği'nden ziyade önemli olan biz ne yapacağımız, onu ortaya koymamız gerekiyor. Tabii kısa bir süreç. Bu süreçte biz çok fazla çalışma şansı olmadı ama daha çok böyle teoride bu işler yaptık. Bizim için önemli olan şu anda oyuncu grubun enerjisini yukarı çıkartmak. Bunun için uğraşıyoruz. Ciddi anlamda da geri dönüş aldığımızı düşünüyorum. Ben oyuncu grubundan çok memnunum. İnşallah bugünkü maçla beraber bu ateşi yakarız. Dediğim gibi onlara güveniyoruz. İnsanlara artık bu şehirde ben dışarıdaydım. Şimdi içeriye girdim. Tabii şehirde bir coşku var oyuncularla beraber. Bunun içinde bunun devamının gelmesi için oyuncular da artık daha üst potansiyellerini sahaya yansıtmak zorundalar. Dediğim gibi kaybedilmiş bir şey yok. Panik yapacak bir şey yok. Beraber bu engelleri aşacağız. Yeni bir sayfa açtık. Bu sayfayla beraber inşallah önümüze doğru gidip maç maç adım adım bu süreci devam ettireceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Çok sağ olun.

Evet, iki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik ki Aytekin abi de müsait olduğu zaman tabii ki bağlanır. Ben biraz yorum yapmak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ki ilk 11'lerde önümüzde. Yani Trabzonspor hakkında öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani şu geçtiğimiz sezon benim belki de en az eleştirdiğim takımdı Trabzonspor. Çünkü belli bir maaş bütçesi, belli bir maaş skalasında yönetilen ve gerçekten kusursuza yakın yönetildiğine inandığım bir camiaydı. Sayın Ertuğrul Doğan'ı o noktada genç scoutlara güvendiği için gerçekten işte 3'e al 20'ye sat modelini getirttiği için Türkiye'ye aşırı daha doğrusu tek hatırlattığı için diyelim, getirdiği için demeyelim, bunun örnekleri var ama bunu gerçekten çok çok iyi uygulayan bir sisteme sahipti ama bu sene artık çok eleştireceğim çünkü bunun mimarlarıyla bir şekilde uzlaşılamadı. Hocayla bence bir şekilde uzlaşılamadı. Yani burada esasında tamamen zihniyet değişimine giden bir Trabzonspor görüyoruz. Yani tam olarak İstanbul takımlarının yapmış olduğu gibi alacalı isimler, yüksek maaşlar ve o bütün esprisini kaybeden bir takım olarak yorumluyorum ben Trabzonspor'u. Tabii ki Salah piyasada önünüze gelirse tercih edebilirsiniz. Bunu saygıyla karşılarım. Fabinho'yu hakeza tercih edebilirsiniz. Bunu da saygıyla karşılarım ama elde bir tane böyle bir örneğimiz varken bu örneğin de esasında birazcık daha farklı bir rotaya doğru kırılması beni açıkçası üzdü. Şuraya geleceğim ki aslında son gün transferlerinden çok heyecanlandığım bir transfer var Trabzonspor'da ki Beşiktaş Michelin'de eşleşmesinde de izlemiştik Francolino Ju'yu. İki karşılaşmada da esasında dikkat çeken oyunculardan bir tanesiydi ki yüksek bir yatırım yapıldı Trabzonspor adına ki genç bir oyuncu, maaşı da düşük bir oyuncu bu arada, 2 milyon euro kazanacak, onu da söyleyelim. Yani mesela yani şöyle söyleyeyim, yani Francolino gibi transferler yapılmalıydı Trabzonspor'da diye düşünüyorum. Fabinho gibi transferlerden ziyade belki çok başarılı olacak Salah da Fabinho'da ama işte o kulübün belli bir çizgisi vardı artık. Belli başlı oyunculara gidildiği zaman Trabzonspor'da yüksek paralarla gitmek durumunda kalacak. O çizgiyi koruyamadığı için ben zaten birazcık daha bu konuda sitemkarım diyeyim bir futbol sever olarak her şeyden önce. Ya Gençler Birliği tarafını zaten çok uzun uzun konuştum ama konuşmaya da devam edeceğim. Dinleyici mesajlarında birazdan döneceğim ama çok kısa bir iki tane daha cümle kurayım. Ya çok eğlenceli bir maç izletebilir Gençler Birliği bize. Topu tamamen reddedeceklerini düşünüyorum bu arada. Tamamen topun arkasında bekleyip 3 adamla 4 adamla 3 pasla 4 pasla atak sonlandırmaya çalışacak bir plan var. Yani Metin Diyedi'nin zaten büyük maçlarda yaptığı genelde plan bu. Sol kanat oyuncusunu tanımıyorum. Gouveia'yı, Thiago'yu diyeceğim. Thiago daha kolay telaffuz olduğu için hani Thiago diyeceğim. Thiago'yu merak ediyorum. Acaba nasıl bir oyuncu? Onu o kadar detaylı izlemedim. Yani tabii ki göz ucuyla baktım ama bugün birazcık daha detaylı izleyeceğim Thiago'yu da. Bakalım nasıl birisi katılmış kadroya, onu da göreceğiz ki dinleyici mesajlarına da döneyim. Bir dinleyicimiz demiş ki, bakalım kim yazmış. Şöyle mesajlara bakalım. Serkan Bey yazmış, demiş ki. Şöyle bir kere daha bakıyorum. Beşiktaş'ı yeni 3 transfer... Beşiktaş'ın yeni 3 transferi henüz daha kadroya girmedi. Bu sene Beşiktaş'ta sadece Salih'in

bir değini göremiyorum. Bence çok iyiyiz demiş. 3 ayda takımı bambaşka bir seviyeye getirdi İtalyan hoca yazmış Serkan Bey. Yani kesinlikle katılırım. Ya zaten Beşiktaş maçlarını burada aktarmaya gelirken de ya keyifle geliyorum çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyorum. Özellikle bence Beşiktaş iç sahada daha iyi oynuyor. Yani tabii ki deplasmanda inanılmaz bir skor var. Bence çok iyi de bir oyun var Fenerbahçe önünde ama ya şey gibi düşünüyorum birazcık. Nasıl söyleyeyim size? Yani gerçekten bir hoca takımı izliyoruz. Yani belki kadro olarak Galatasaray kadrosu veya Fenerbahçe kadrosu kağıt üzerinde tartışılabilir, daha iyi diyenler olabilir ama bir hoca takımı izlediğimizi çok net anlıyoruz. Çünkü görev dağılımları ya kusursuz şekilde ve ya bu tesadüf olmadığı çok açık. Yani bu sadece Fenerbahçe'ye karşı böyle değildi. Midtjylland'e karşı da böyleydi. Ondan sonraki turda da öyleydi. Veyahut da ligin ilk haftalarında da böyleydi. Ya bir tek Alanya maçı bence Beşiktaş biraz kötüydü. Orada da zaten hakem diyor genelde birçok kişi ama hakemden de ziyade bence oyun da kötüydü Alanya maçında. Onun haricinde ben Beşiktaş'ı çok beğendim bu sezon. Onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Ve yani Poku'nun ve İlham Fakılı'nın oyuna sonradan girerek takıma hız katabileceği iki tane oyuncu da var. Salih'in yedeğinin olmaması benim de kafamı kurcalayan bir durum ama yani herhalde çok güvendiler. Yani şu ana kadar acayip oynuyor Salih bu arada, onu asla eleştiremeyiz ama herhalde güvendiler. Ndidi ile bir şekilde herhalde kotaracaklar 6 numara yedeği olarak Ndidi. Yani orayı belki iyi yönetememiş olabilirler ama şu ana kadar bence kadro mühendisliğinde çok akıllı işlere imza attı Beşiktaş. Yani Miretti'yi de mesela atıyorum şöyle bir rolde görebiliriz. Zaman zaman Olaitan yerine Miretti'yi izleyebiliriz. Gerçekten farklı bir adam Miretti de ama bakalım yani belki Orkun'un ikamesi olarak da düşünülebilir. Farklı bir takım oldu Beşiktaş. Bence çok çok da iyi kurulan bir takım oldu ama dediğimiz gibi bir galibiyetle bu yorumu yapmıyoruz. Sezona çok erken açtığı için Beşiktaş'ı biraz daha net yorumlar yapabiliyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın ne oynamak istediğinin farkındayız. Her maçını izledim Beşiktaş'ın ve yani bir şeyler belli Beşiktaş'ta. Biz ne izleyeceğimizi biliyoruz. Yani Fenerbahçe'yi izlediğimiz vakitte mesela bir örnek verelim. Bugün iyi veya bugün kötü diye bir durum oluşabiliyor. Beşiktaş'ta genelde ne oynamak istediğini bilen bir takım var Beşiktaş takımının. Sahada bu şekilde gördüğümüzü bir kez daha vurgulamış olayım. Mete Bey'e döneceğim ki Mete Bey de ne demiş? Ya bugün yarın hafta iki hafta sonra nasılsa İsmail Kartal'la yollar ayrılacak demiş. Orası belli oldu demiş. Hiç uzatmadan bence bu sezon şu andan bu işi bitirmek lazım demiş. Ya valla ben de katılırım. Ya ben sezon başında da doğru bir teknik direktör hamlesi olduğunu düşünmüyordum. Bu arada bence İsmail Kartal'a Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe yönetimi teşekkür etmesi gerekir. Şampiyonlar Ligi'ne takımı kaldırdığı için. Ya bana o bile sürpriz oldu öyle söyleyeyim. Ama İsmail Kartal'dan pek ümitli değilim. Fenerbahçe nezdinde bunu yorumluyorum. Ama bakalım yani Fenerbahçe için hayırlısı diyelim, Beşiktaş için de hayırlısı diyelim, onu da göreceğiz ama dediğim gibi yani Roma maçında eğer bir mağlubiyet olursa bu iş orada biter ama yani bir beraberlikte bence biraz süreyi uzatır, ömrünü uzatır diyelim hocanın kalma süresiyle alakalı, öyle bir durum olacağını düşünüyorum. Beraberlik halinde bakacağız. Bakıyorum şöyle, Bülent Bey demiş ki dünyanın en pahalı maaşını verip rezil futbol izletiyorsunuz demiş Fenerbahçe'ye, sonra da bir çare bulunmayınca da hakem diyorsunuz. Hiçbir yönetici hiçbir taraftarı kandıramaz demiş ki yani şöyle söyleyelim, şurada bir virgül koyacağım sonrasını okuyacağım mesajını ama yani yöneticileri ben anlıyorum o noktada. Ya çıkacak hakem diyecek, yani yöneticiysen taraftarını bir şekilde yapman gerekiyor, yani o süreci yönetmen gerekiyor. Yani bunu hangi takım olursa olsun kaybeden derbideki taraf çıkacak ve hakemi konuşacak abi. Yani yöneticiyi anlıyorum ama ben tabii ki yani Aziz Bey'in de söylediği gibi öncelikle çok kötü oynadık diye ki söylemi çok doğru. Yani maçın skoru tamamen hak etmiş Beşiktaş, zaten skoru da almış ama ya hakem konusuna gelecek olursak da ya sırf Fenerbahçe aleyhine hataları yok hakemin, yani iki tarafa da çok büyük hataları var. O yüzden de yani işte Süriye uydu diyelim, yani kendisi Halil Umut Meler'di, ilk 4 haftadaki hakemlere Süriyesine uydu. Yani zaten ne bekliyorduk ki, hani bir hata ona veya buna yapması anlamında söylemiyorum. Yani kimsenin bir beklentisi var mıydı Halil Umut Meler çok iyi bir maç yönetecekti? Bence hiç kimsenin yoktu, bilmiyorum. Yani benim bir kişi bana şöyle bir mesaj yazmadı yani, ya da defalarca yayın yaptım ama
Bir kişiden şöyle bir mesaj görmedim. Ya Halil Umut Meler'den ümitliyiz. Bak iyi bir hakem performansı görebiliriz diye bir tane mesaj görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum bu tabloda. Mehmet Bey demiş ki selam canın yayınlar nasılsın demiş. Vallahi iyiyim, keyfim yerinde, siz nasılsınız? Arsenal bir tane atarsa mutlu olacağız. Bu arada aynı zamanda voleybol maçını izliyorum. 1-0 gerideyiz setlerde. 13-12 de puan olarak gerideyiz ikinci sette. Umarız orada döneriz. Final karşılaşması tabii ki hepimizin desteklediği voleybol takımımız. Yani umarım kazanırız İtalya'ya karşı bu revanş maçlarını. Yani bu bir revanş maçı olduğunu hatırlatalım. Genelde İtalya bize ters geliyor ama yani biz de ev sahibiyiz. Yani şu avantajla umarız güzel şeyler olur. Bir göz ucuyla da voleybolu izliyorum maç başlamadan. Onu da vurgulamış olayım. Bir dinleyicimiz demiş Ayhan Bey selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Nasılsın inşallah? Gözümüz yollarda kaldı abi, hoş geldin demişsiniz. geldim. Birazcık sohbete geldim. Bu arada Ödegaard attı. 2-1 oldu Arsenal. 2-1 öne geçti. Bu da bizi sevindirdi. Bir şey diledik, o da oldu. bakıyorum. Şimdi daha çok keyfim yerinde. Onu söyleyeyim. Ayhan Bey, Mehmet Bey. Şimdi Arsenal atınca keyifler daha çok yerine geldi. İddia falan oynamadım bu arada. Arsenal taraftarıyım. İlk defa belki dinleyenler vardır. O yüzden de bunu da vurgulamış olayım. Mehmet Emin Bey yazmış. Demiş ki Mustafa Erhan'ın Vlahovic'ten bir şeyler kapması gerekiyor demiş. %100. Ama kapar da bence. Yani öğrenime kapalı birisi olduğunu düşünmüyorum. Evet, bence belli açılardan kendini hiç geliştirememiş bir adamdan bahsedebiliriz. Ama öğrenime kapalı bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum kendisinin. O yüzden hani Vlahovic'le de benzer fiziksel özelliklere sahip diyelim. Hani boy anlamında söylüyorum. Benzer bölge oyuncusu. O yüzden mutlaka bence iyi bir mentor olabilir kendisine. Ne kadar süre alacak Mustafa Erhan Hekimoğlu? Orası şüpheli yani. Oh da var. Vlahovic de var. Yani onu da göreceğiz ama ya şüpheli yani. Ne kadar süre alacağını göreceğiz Mustafa Erhan'ın. Kupa oyuncusu olur muhtemelen. Ya da Avrupa'da rotasyona gitmesi gereken bazı maçlar olabilir. Belki Beşiktaş'ın yani bir şey garantilenir diyelim. Çok zor bir grup ama lig fazında 6 tane maç var. Bu tarz 8 tane maç var. İlk 6 maçta mesela Beşiktaş garantiledi. O zaman rotasyonda belki izleriz Erhan Hekimoğlu'nu. Başka türlü zannetmiyorum izleyeceğimizi. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe'yi böyle görünce nasıl eğleniyorum? Nasıl eğleniyorum bilemezsiniz demiş. Ben sizce hangi takımlıyım diye sormuş bir dinleyicimiz. Bakayım. Adem Bey. Şöyle tipinize bakıyorum. Vallahi böyle çok böyle bir Beşiktaşlı havası sezdim sizde. Doğru mu tahmin ettim bilmiyorum ama. Yani şöyle bir baktım tipinize. Fotoğrafınızı şöyle büyüttüm. Şöyle bir tam böyle bir Beşiktaşlı havası sezdim ama ne kadar doğru bilmiyorum. Onu da söylemiş olayım. Mete Bey demiş ki ya bu hakemleri Galatasaraylıymış bu arada. Tebrik ederiz. Yani sizin mutluluğunuzun devamını dileriz diyelim. Ne diyelim bilemedim şu anda. Peki Mete Bey demiş ki ya bu hakemlerin mevzusu sanki profesyonel hakemliğe geçildiğinden beri çok daha kötüye gitti. Evet, her zaman hakem hataları vardı ama ne kadar profesyonellik bu işte devreye girdi. Eski usul hakemlik kaldırıldı. Her geçen sene kötüye gitti. Zaten dipteyiz. Bunun da nerelere geleceğini artık bilemiyoruz demiş Mete Bey. Ya şöyle söyleyeyim. Ben geçtiğimiz sezon, mesela geçtiğimiz sezondan bu sezona göre artı olan bir şey söyleyebilirim yani en azından. Evet, bence daha kötü yönetimler bu arada, daha da geriye gitti ama şu anda yeni kurallara adapte olmaya çalışıyorlar diye esasında belki şöyle öyle bir şey söyleyebiliriz. Yani yeni kurallar futbolda bence çok iyi. Oyunun hızlanması açısından yani benim en rahatsız olduğum şey yani Türkiye futboluyla alakalı oyunun çok fazla yavaş olması kaynaklı hakemlerin artık o düdüğü emzik gibi kullanması ve sürekli ona başvurmasıydı. O konunun birazcık hani en azından hakem performansları değil ama kurallarla beraber birazcık biraz değişti. Ya biz bir de şu standartı öğrenmemiz lazım hakemler nezdinde. Şimdi mesela ben Avrupa'da bir maç izliyorum ya da bir Premier Lig maçı izliyorum. Orada izlediğim oyunda hakemin ne yapacağını ben tahmin edebiliyorum. İşte belli bir pozisyon var. Bizim ligimizde penaltı ama orada kesin penaltı değil. Ya da bizim ligimizde faul ama orada kesin değil. Yani böyle bir standart var. Ve Şampiyonlar Ligi'nde mesela bizim takımlarımız ya da Avrupa'da bizim takımlarımızın çok daha fazla geçen beklentileri var. Yani acayip beklentileri oluyor hakemlerden ve çalmıyorlar yani. Ya bizdeki kültür biraz daha farklı. Ya bize bunu baştan açıklasınlar, desinler ki yani biz kardeşim bu pozisyonlarda bu şekilde
takdir hakkımız olacak. Yani ve biz birazcık daha fazla düdük çalan bir ülkeyiz desin mesela. Ben ona da razıyım ama bana gelip de bir hafta böyle bir hafta öyle olunca yani ben de hiçbir şey diyemiyorum. Yani ben de futbol programı yapmak istiyorum. Ben de futbol konuşmak istiyorum. Ki nitekim bence çok fazla futbol konuştuğumu da düşünüyorum. Ama yani ister istemez hakem de konuşmak durumunda kalıyorum. Ki radyoya ilk hani en azından dakika skor formatına ilk başladığım zaman geçtiğimiz sezonun ya çok maç anlattık radyoda da o başka bir hikaye. Yani düzenli dakika skorda ben karşılaşmaları aktarırken size yani genelde geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftası hakem konuşmamaya çalıştım. Ama o da olmadı yani yapamadık. Yani yapamadık yani mümkün değildi öyle gitmesi. Sonrasında tabii ki biz de konuşmaya başladık. Hatta bir ara ben yorumlamıyordum millete soruyordum. Artık ben de yorumlamaya başladım. Yani çünkü ya konuşacak başka bir şey kalmıyor bazı noktalarda. Ya yine dün Beşiktaş'ın oyunu konuşulabilir bu arada. O gayet iyi bir oyun vardı. Hakemin bence önüne geçen bir performans vardı. Ben beğendim Beşiktaş'ın oyununu doğrusu söylemek gerekirse. Özellikle ikinci yarı çok beğendim. Ya sonuçta ev sahibi takımı paralize ediyorsanız, kalenize hiç getirtmiyorsanız bir pozisyon haricinde abi çok iyi önemlisinizdir bence. Yani diyecek hiçbir şey yok. Burada Beşiktaş'ı kesinlikle kutlamak lazım. Kalp yollamış bir dinleyicimiz. Sağ olsun. Bakıyorum Bülent Bey yazmış. Demiş ki eskiden kamu personeli asker, polis, hakem oluyordu. Onların da bir adabı, üslubu vardı demiş. Şirketleştirdiler demiş. Hangi şirket demiş uzun uzun. Ya evet ya bilemiyorum. O tabii ki eski düzende hakemlerin nasıl belirlendiğini belki siz daha hakimsinizdir. O benim çok bildiğim bir konu değil ama yani şunu biliyoruz ki şu andakiler çok kötü ya da çok art niyetli diyelim. Bilmiyorum artık niyet okumasını da yapamayacağım ama kötüler ya. Kötüler yani diyecek hiçbir şey yok. Geçen oynanan İstanbulspor Bursaspor maçından sonra lige ara verilmesi gerekiyordu. Böyle hakemler olmaz olsun. Yani yeni hakemler gümbür gümbür geliyor Süper Lig'e. Robot hakem istiyoruz demiş. Ya robot hakem enteresan olabilir ya. Ya bilmiyorum bence geçerler bir noktada. Yani her şeyin bir tane yani robotların mutlaka bir noktada belli şeylerin çözümü olarak kullanılacağını düşünüyorum ama yani şu anda daha bence hazır değil futbol buna da belki 10 sene sonra gerçekten robot hakem görebiliriz. Yani o zaman da mesela hatırlıyorum şey mesela şöyle bir ortam oluşacak gibi hissediyorum. Diyelim ki futbolcu robota mı itiraz edecek falan ya yani komik olur yani. En azından sahada güleriz ya bu kadar gergin bir ortam olmaz yani robotla yani robot biraz daha sakinleştirir gibi düşünüyorum ya biraz o havayı kırar yani diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum ama Fenerbahçe'nin yenilgisini hakeme bağlamasına şaşırıyorum. Ya şaşırmayın ki Bülent Bey ya şaşırmayın herhangi bir yönetici burada sadece Fenerbahçe değil yani herhangi bir yönetici kaybetse derbide hakem diyecek abi başkan da bunu diyecek ve demek durumunda bizim ülkenin kültüründe yani aslında belki de kendi içinde öyle düşünmüyor yöneticiler veyahut da bunu sadece Fenerbahçe nezdinde söylemiyorum yani o anda onu söylemesi gerekiyormuş gibi düşünüyorlar ve oradaki karar vericiler veyahut da öyle konuşulması gerektiğini söyleniyorlar ve bunu konuşuyorlar abi. Ya bunu anlamamız gerekiyor bence. O yüzden ben hiç suçlamıyorum ve hiç de aslında abes de bulmuyorum. Ya bu çünkü kültürümüz. Ya kimse mesela çıkıp da ya zaten başkanın teknik bir şekilde yorum yapmasına gerek yok. Başkan herhangi bir itirazı varsa bunu orada söyleyecek. O yüzden diyecek hiçbir şey yok. Ben ya kendisini suçlamıyorum. Yani nasıl suçlayabiliriz ki? Kültürümüz bu işte. Ya bu zaten yani. Ya bunu beklemememiz bence şaşırtıcı olan. Diyelim. Sevgili Can hoş geldin. TFF Fenerbahçe TFF'yi yaktı. Bütün maçları Yasin Kol gerekirdi. Gitti yabancı hakem koydular. Olacak iş değil. Bir de Aziz Başkan hakeme yüklenmesine anlam veremedim. Skriniar'a kırmızı verilmeliydi ama vermedi. Daha ne istiyor Fenerliler demiş. Vallahi benim yorumum şöyle. Skriniar pozisyonuyla alakalı tartışılır. Yani kırmızı da olabilirdi. Yani Vlahovic de kırmızı olabilirdi. Kerem'e yapılan hareket asla penaltı değil bu arada. Yani penaltı var diyenler demiş. Bence asla penaltı değil o pozisyon. Ama bizim ligde ona çalınsa da bir şey çok da şaşırmazdım. Dördüncü dakikadaki pozisyonu ben biraz Agbado'nun aksaklığı olarak yani oradaki şu tabiri söyleyeceğim biraz halk diliyle kazmalık diyeceğim. Yani kazmalığın bedeli devam olmasından dolayı bence yani penaltı verilmeliydi diye düşünüyorum ama yani verilmemesini de anlıyorum çünkü zaten Avrupa'da bu pozisyona penaltı verilmiyor ama bizim ligimizin standartında genelde veriliyor. İşte o yüzden biraz sana göre bana göre pozisyonudur diyeyim. Yani kötüydü hepsi kötüler ya. Hani önceki hafta da kötüydü. Yani bunu sırf Fenerbahçe ya da Beşiktaş lehine değil kötüler abi ya.
İyi yayınlar. Akşam Aziz Yıldırım iki kelimede bir özür dilemesi, hakeme suçu yüklemesi beni şaşırttı demiş. Beşiktaş çok iyiydi. Fark yapabilirdi. İsmail Hoca demişsiniz, onun sonrasını okumayayım Tevhid Bey. Ya şöyle söyleyeyim. Ya Aziz Yıldırım'ın ben anlıyorum o noktada. Ya bence de kötü olduğunu söylemek durumundaydı. Ya, o kadar kötüydü ki takım. Ya çıkıp da biz iyi oynadık gibi bir cümle kursa o zaman zaten ciddiye alınmayacaktı. Ya ama birazcık hakem konuşmadan önce hani birazcık daha hani biz de farkındayız oyunun iyi olmadığını ama hani şunları da söylemeden edemeyeceğiz gibi bir iletişim modeli.

0: iyiydi. Hak veriyorum ya. Hak veriyorum yani, şey değil. Yani ya yöneticileri de anlamak lazım. Yani sonuçta eğer o noktada hakeme itirazını yapmasa yönetici, o zaman taraftarlar başkana yüklenecek. Yani ülkemizin kültürü bu çünkü. Yapmak zorunda ya. Ondan önceki gün Galatasaray yöneticisi de aynısını yapacak. İşte yaptı da. Ondan önceki gün işte sallıyorum Trabzonlu bir tane yönetici ya da başkan da çıkıp yapacak. Ya bu böyle devam edecek yani. Ve biz bunun önüne geçmeyeceğiz. Hiç kimsenin de işine gelmez yani bunun önüne geçmek. O yüzden yani çok da fazla kafamızı yormamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu böyle devam edecek. Umarız ama bak. Umarız bize bir tane olabilecek bir senaryo. Hiç ümidim yok ama. Ya bize en azından şöyle çok üstün, ne bileyim, hakem hocalarının da üstü birileri gelsin. Biz spor yorumcularına en azından toplasınlar abi. Bize anlatsınlar. Standartımız budur. Buna göre yorumlayın desinler. Ya çok teşekkür edeceğim, ben öğrenmek istiyorum ama ben sürekli bir kafamda varsayım yaparak neyin ne olduğunu, Avrupa'da çünkü izlediğim oyun ve hakem yönetimi tarzıyla burası farklı olduğu için ben öğrenmeye açığım ve bunları öğrendikten sonra dinleyicilere de açıklamaya da çok hazırım. Yani o yüzden benim tek dileğim bu, bizi birazcık daha aydınlatın istiyorum diyeceğim. Tekrardan Trabzonspor maçına bağlanmak istiyorum. Artık tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz ama biraz böyle gelişti. Aytekin Akay'la bugün bağlantıyı yapmadık ki, zaten Berk konuşmuştum. Hüseyin Çimşir'i ve Metin Diyaner'i bir kere daha dinleyelim. Sonra da yavaştan maça uzanırız, olur mu?
1: Başarılar diliyorum öncelikle. Bir geçiş süreci var Trabzonspor'da. Siz ki camiayı çok tanıyan iyi bir isimsiniz bu açıdan da. Bu sürece dair öncelikle neler söylemek istersiniz hocam?
2: Tabii öncelikle bir iki teşekkür yapayım. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimine tekrar bana bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür ayrılan hocamız Fatih Tekke'ye edeyim. Şahsım adına ve kulüp adına ciddi anlamda emek verdi. Değişimler olabilir. Yeniden bir farklı bir sayfa açılıyor. Tabii bu süreçte camianın bence panik yapacak bir durumu yok. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Onun için sakin olacağız. Beraber hareket edeceğiz. Bu cendereden çıkacağız. Yani cenderede yok. Çünkü uzun bir süreç var. Ligle alakalı. Telafi edilebilir. Trabzonspor bu işin üstesinden gelecektir. Özellikle oyuncu grubu ciddi anlamda kaliteli bir kadroya sahibiz. Özellikle 2 yıldır ciddi bir yapılanma var. Bu yılda hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncularla beraber alternatifi bol, geniş bir kadro önümüzde var. 3 kulvarda da yarışabilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor her maçın favorisidir. Her maçta bunu sahaya yansıtır. 3 kulvarda da bence sonuna kadar gidecektir. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Gençler Birliği ile alakalı da şunu söyleyeyim. Tabii 3 maçtır ciddi bir kazanım var. Belki onların da beklemediği. Ama bu maçta Gençler Birliği'nden ziyade önemli olan biz ne yapacağımız, onu ortaya koymamız gerekiyor. Tabii kısa bir süreç. Bu süreçte biz çok fazla çalışma şansı olmadı ama daha çok böyle teoride bu işler yaptık. Bizim için önemli olan şu anda oyuncu grubun enerjisini yukarı çıkartmak. Bunun için uğraşıyoruz. Ciddi anlamda da geri dönüş aldığımızı düşünüyorum. Ben oyuncu grubundan çok memnunum. İnşallah bugünkü maçla beraber bu ateşi yakarız. Dediğim gibi onlara güveniyoruz. İnsanlara artık, bu şehirde ben dışarıdaydım. Şimdi içeriye girdim. Tabii şehirde bir coşku var oyuncularla beraber. Bunun içinde bunun devamının gelmesi için oyuncular da artık daha üst potansiyellerini sahaya yansıtmak zorundalar. Dediğim gibi kaybedilmiş bir şey yok. Panik yapacak bir şey yok. Beraber bu engelleri aşacağız. Yeni bir sayfa açtık. Bu sayfayla beraber inşallah önümüze doğru gidip maç maç, adım adım bu süreci devam ettireceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
2: Sağ olun.
1: Öncelikle sezona flash bir başlangıç yapın. Gençler Birliği ve bu haftada Trabzonspor'a konuk olacaksınız. Neler söylemek istersiniz karşılaşma öncesinde hocam?
3: Tabii bizim lig başlangıcı olarak Fenerbahçe ve Göztepe gibi zorlu maçlardan sonra bir zorlu da Trabzon deplasmanı, ki Trabzonspor'un şu anda içinde bulunduğu, adına kriz demesek de ama sıkıntılı bir süreçten geçtiği de muhakkak. Zaten normal şartlarda zor olan bir deplasmanı biraz daha zor hale getirse de oyuncularımızdan konuştuğumuz sonuca endeksli çok oynamak istemiyoruz. Tamamen kendi oyunumuzu ve muhakkak rakiple başa başa oynamamız gerekiyor. Anlamı şu, yani oyunu Fenerbahçe maçında olduğu gibi birinci bölgede sürekli bekleyerek oynama lüksümüz yok bu ortamda. Yıllarca oynadığımız için öyle bir durumda neler olabileceğini biliyorum. İnşallah bunun sahadaki uygulamasında oyuncularıma da söyledim. Özellikle orta sahada ikinci bölgede koşu kalitemiz iyi. O mücadeleyi, o reaksiyonu muhakkak göstermemiz lazım ki geçiş oyunlarında da zaten genelde başarılı bir takımız. Onun için söylediğim gibi tamamen planımıza sadık. Özellikle mücadele anlamında Trabzonspor'un üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum bu maç için. Sonucunu da bakacağız.
1: Hocam, transfer dönemi de tabii sona erdi. Transferin son günleri de hareketli geçti. Gelen transferlerle birlikte nasıl bir takım oluştu? Neler söylemek istersiniz bununla alakalı?
3: Evet, bizim son gün 2-3 tane oyuncu geldi. Bizim Kevin gibi, Niyaz gibi iki oyuncumuz daha önce gelmişti ama sakatlıklarından dolayı kullanamıyoruz. Yani kadro derinliği anlamında 3 haftalık periyotta olumlu sonuçlar alsak da kullanamadık. Son gün gelen oyuncularımız bugün kadroda. Forvet oyuncusu ve orta saha oyuncusu kadro derinliği için önemli. Onları da sürecin içinde şartlara göre kullanmaya çalışacağız.
1: Hocam, çok teşekkür ediyorum röportaj için. Başarılar dilerim.
3: Sağ olun.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı: Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması da başladı. Ben de ara ara tabii ki kritik pozisyonlardan bahsedeceğim sizlere. Voleybolda da 1-1 yaptık seti, bu arada onu söyleyelim. Tabii ki Sinan Erdem'de oynanıyor karşılaşma. Tabii çok çok önemli bir maç. Ara ara oraya da döneceğim. Oradan da bilgileri sizlere aktaracağız ki Berk de zaten çok kıymetli bir yayın yaptı. Voleybol hakkında da konuştuğu kısımlar çok değerliydi. Şu anda da Gençler Birliği geliyor bir kontra atakla bu arada. Tehlikeli olabilir. Onana için biraz kolay bir top oldu. İki hamlede topun hakimi oldu. Kaleci Onana. Trabzonspor'da da kulübede bugün Hüseyin Çimşir'i görüyoruz ki camianın çok esasında bayrak isimlerinden bir tanesidir. O tarz bir oyuncudur ki Hüseyin Çimşir de zamanında çok uzun yıllar Trabzonspor forması giymişti zaten. Bugün de teknik adam olarak kulübede. Bakalım Trabzonspor Hüseyin Hoca ile mi devam edecek yoksa süreç nasıl ilerleyecek onu da göreceğiz ama muhtemelen bir yabancı gelecek diye düşünüyorum. Devre arasında tabii ki Furkan Uzun'a sorarız. Maç sonu Aksal abi bizlerle beraber olacak. Aksal Yavuz'la konuşacağız ki Öcal Bey de çok fazla mesaj atıyordu bu konuyu hakkında. Aksal abiyi al maç sonu Aksal abi ile konuşun. Biz de bu maç sonunda Aksal abiye yazdık. Kendisine de kendisiyle de uzun zamandır yayın yapmıyorduk. Yani geçtiğimiz sezon her maç sonu neredeyse beraberdik. Bu sezon daha çok Aytekin Akay ile maç sonu yaptık ama Aksal Yavuz'la yapacağız bugün. Her ikisine de her zaman teşekkürlerimizi iletiriz. Yani çok kıymetli isimler zaten. Bunu da söyleyelim. Yani bugün tabii ki enteresan maç bekliyorum ben de. Güzel bir maç olabilir. Böyle bol gollü bir maç gibi geliyor bana ama onu da göreceğiz. Bu arada erken bir sarı kart çıktı Diabate'ye. Ozan Tufan tam hücuma çıkarken hızlıyı kesiyor Diabate. Yani tipik bir Yugoslav faulü dediğimiz gözünüzde canlansın diye bu şekilde anlatıyorum. Diabate'nin de sarı kart gördüğünü söyleyelim. Erken kart çıkıyor. Çağdaş Altay karşılaşmanın hakemi demek isterim ki umarız çok fazla değinmeyiz kendisine. Böyle temiz bir maç olsun diye temenni ediyorum yani bir tanesinde. Ya gerçekten çok iyi bir maç yöneten böyle büyüklerde büyüklerin bir tane çok iyi maç yöneten hakemlerini not alacağım. Henüz daha göremedim. Ama bu sene böyle bir not alma şeklim olacak. Yani Çağdaş Altay bakalım sınavı geçebilecek mi? En azından bir maçı iyi yönetmesini istiyorum. Herhangi bir hakemimizin onu da çok fazla öne çıkaracağım. Çünkü hep eleştiri biraz da övgü olması lazım. Eğer iyi bir şeyler görürsek onu da söyleyeyim. Bu arada Franco Tonya'yı sol kanatta görüyoruz şu anda. Maç içinde zaman zaman merkeze, zaman zaman sola geldiğini biliyoruz Tonya'nın. O da özellikle büyük takımlara karşı bu geçişlerde çok etkili oyunculardan bir tanesi ki Gençler Birliği'nde de takımı atağa çıkarma konusundaki en önemli isimlerin belki de başında geliyor. Yani Adama Traore diyenler olabilir ters kanatta ama ben sol tarafta Tonya'nın bir tık daha verimli bir isim olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bugün sol iç gibi oynuyor bu arada. Thiago solda. Yeni transfer onu da vurgulayalım. Trabzonspor'da şu anda tabii ki tribünlere bakıyorum. Tribünler neredeyse full diyebiliriz. En azından kameranın çektiği açıda öyle. Kale arkasında yer yer boşluklar var. Yani %75-80 doldurmuş diyebiliriz Trabzonspor için. En azından kamerayla kameradan şu anda bunu görüyorum. Onu da vurgulayalım. Vivo'dan da Fabinho'ya. Trabzonspor hazırlık pasları yapıyor. 5. dakikaya da giriyoruz. Maçta erken bir sarı kart çıktı onu da söyleyelim. Bu arada tehlikeli pozisyon olabilir Trabzonspor adına. Sol kanattan gelişecek atak. Aral Şimşir aldı karşısına Oğulcan. Arka direğe kesti. Onuaçu! Paulo Onuaçu ve Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Gollü bir maç bekliyordum ama bu kadar erkeninle beklemiyordum. Trabzonspor ilk pozisyonda golü buluyor. Adama Traore'ye orada faul var mı yok mu çok tartışılacak. Traore yerde kalmıştı. Ozan'la mücadele sırasında sol kanattan Trabzonspor hata gelişti. İçeride Onuaçu eşleşme avantajını kullanıyor. Aral'ın ortasında çok rahat bir kafa vuruşu ki çevresinde hiçbir oyuncu yok Onuaçu'nun. Fırat Can ve o noktada Talisson'un tam arasında iki oyuncudan da herhangi bir temas da yok. Onuaçu için belki de en kolay bitirilebilecek açıydı. Tabii ki kaleci İrfan Can Eribayat da çaresiz kaldı. Paulo Onuaçu çok esasında iyi bir sezon başlangıcına imza atmamıştı. Çok gol kaçırıyordu. Trabzon'da acaba sorun mu var, zam mı istiyor şeklinde birçok konu konuşuluyordu ama Paulo Onuaçu gol perdesini açan kişi oluyor. Bu arada 11'leri bir kez daha hatırlatalım. Onana kaleyi koruyor Trabzonspor'da. Savunmada Pina'yı görüyoruz. Vigo'yu görüyoruz. Vigo'nun partneri olarak Savic'i, solda da Mustafa'yı. Orta alanda Ozan'la Fabinho'yu. Onların önünde Muçi'yi. Kanatlarda Aral ve Salah'ı. İleride ise Onuaçu görev yapıyor. Gençler Birliği'nde kaleyi İrfan Can koruyor. Savunmada Pereira, Talisson, Gutas ve Fırat Can. Orta alanda Diabate, Oğulcan ve Franco Tonya sol içte. Kanatlarda Adama Traore ve Thiago. İleride ise Koita görev yapıyor Gençler Birliği'nde. Bunları da bir kez daha saymış olayım. Şöyle bakıyorum, Gençler Birliği umarım maçı alır demiş Eyüp Bey ama bakalım. Yani ya tabii bu futbol belli olmaz ama Trabzonspor kendi sahasında 1-0 öne geçtiğini vurgulayalım. Bülent Bey de demiş ki onu açı baktı ki gol atmayarak zam vermiyorlar. Bari bir gol atalım da öyle isteyelim zammı demişler. olabilir. Esprili bir yaklaşım. Ben de tabii güleceksiniz. Bugün çok ilginç bir Cennet Mahallesi. Yani çok zamandır böyle bakmıyordum. Cennet Mahallesi'nde tam böyle bir kesite denk geldim. Telefonumda Reels kaydırırken. Bir anda Cennet Mahallesi'nde de işte orada zam muhabbetleri olmuştu. Onun üzerine de böyle bir mesaj gelince bir anda çağrışım yaptı. Komik bir bölümdü. 10. bölüm olsa gerek bu arada. 10. bölümden bir kesitti. Bayağı güldüm yani. O da nostaljik iyi işlerden bir tanesiydi. Evet. 9. bölüm diyorum artık. 9. dakikaya giriyoruz. 1-0 Trabzonspor önde. Paulo Nuaçu'nun attığı güzel golle Aral çok güzel servisi yaptı. Nuaçu da takımını golle buluşturdu ki şu anda Trabzonspor'da 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. 9. dakika itibarıyla ilk şutta Trabzonspor'un golü geldiğini de söyleyelim. Topa da genel hakim olan tarafın en azından şu anda Trabzonspor olduğu açık. Ki bunu bekliyorduk zaten. Yani Gençler Birliği'nin biraz daha topun arkasında durup tamamen 3-4 pas üzerinden atak sonuçlandırmaya çalışacak yapısı olduğunu biliyoruz. Ki yani Gençler Birliği'ne karşı bir an bile esasında rehavete düşmemeniz gerekir. Tamamen tek plan olan bir takım ama yani büyüklere karşı özellikle tek plan olan bir takım. Eğer savunmada bir an için çok basit bir hata yaparsanız o geçişte size en rahat cezalandırabilecek yapılardan bir tanesi. Ama tabii savunmanın mesela merkezinde beklerde çok sorun var yani. Evet plan iyi ama oyuncu kadrosu yeterli mi çok tartışılır. Gençler Birliği adına sıkıntılı noktalardan bir tanesi. Bu arada 82'ye 18 toplu oynama, yani öyle dramatik bir fark var. Yani böyle 60-40 değil tablo. 82'ye 18 onu söyleyelim. Ya bu konuda çok tartışılıyor. Yani topa mesela çok sahip olmak iyi midir kötü müdür? Ya topa nerede sahip olduğunuz bence burada önemli. Ya da işte dün bakıyoruz mesela maçın istatistiklerine bakalım. Topa kim daha fazla sahip olmuş, ona çok dikkat etmemiştim de şöyle bakacağım, merak ediyorum. Ya muhtemelen Fener'dir diye düşünüyorum ki 50-50'ymiş. Ya topa kimin nerede sahip olduğu çok çok kritik bence. Yani topu rakibe verip ön alanda topu kapıp önde işi bitirmek iyi bir fikir, iyi bir plan. Ki Beşiktaş'ta zaten bu çalışıyor, onu söyleyelim. Bakalım bakın mesela şu anda az da az orada top kaybı gelebilirdi Trabzonspor'dan ve çok hızlı bir şekilde Tonya tehlike yaratabilirdi ama tekrar Trabzonspor topu kazandı. Sol taraftan Aral'la geliyor. Orada Pereira kesmeye çalıştı. Diabatelen de sıyrıldı Aral. Oradan Fabinho'ya üçgenleri kurdu Trabzon. Sol çaprazda Muçi vurdu. Temas var, köşe vuruşu ki Muçi de tribünleri şu anda birazcık hareketlendiriyor, onu söyleyelim. Bu tip hareketler mutlaka taraftarı yani daha da motive eder diyelim. Genelde mesela Avrupa'da örneklerinde Diego Simeone'nin bir teknik direktör olarak tribünlere bunu yaptığını görürüz. Oyuncu grupları da zaman zaman tam böyle korner öncesinde böyle köşe gönderinin orada o hareketi yaparlar. Çok benzer bir tablo gördük. Bu arada Vivo yerde kaldı. Fırat Can'la Vivo'nun mücadelesi sırasında devam kararı geldi ki oraya da bakarız bir kez daha eğer bir sıkıntı var mı yok mu diye. Da vurgulayalım. Bu arada Trabzonspor da ön alan pres yapıyor ki topu bir kez daha kazandı. Ama mecburen geri dönmek durumunda kaldı Trabzonspor. Vivo. Şu anda evet, o pozisyona bir kez daha bakıyorum. Yokmuş. Yani artık her şeye penaltı, temas bekliyoruz ama devam abi, devam yani bunlarla. Bana sorarsanız devam yani pozisyonun, öyle söyleyeyim. 78'e 22 oldu toplu oynama verileri, en azından onu da vurgulayalım. Şöyle Mert Bey'den güzel bir öneri gelmiş. Eskiden Radyo Gol dakika skor maç anlatımlarında ya da işte bu tip şeylerde arkada hafif böyle tribün sesi gibi bir fon kullanıyordu. O uygulama çok güzeldi aslında. Geri dönülür mü demişsiniz? Ya şöyle, biz şimdi tabii ki dakika skorda bunu çok değerlendirdik kendi aramızda da Mert Bey. Bu arada öyle aktarması bizler adına da daha zevkli oluyor, onu söyleyelim. Ama sonrasında şunu fark ettik. Yani dakika skorda sadece yani şeyler değil. Bu arada VAR'a gitti karşılaşmanın hakemi pozisyonla alakalı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. VAR müdahale etti pozisyona. Yani tabii, yani belki de penaltı verilebilir, bilemiyorum. Bana sorarsanız bir tık hafif ama topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Niyet de var. Bilemiyorum. O konuya döneceğim. Bu arada dakika skorda arkada o fonu verdiğimiz zaman o zaman sohbet kısmı birazcık şey oluyor. Yani biz direkt bir maç anlatımı programı değiliz. Yani kritik pozisyonlarda aktarıyoruz. Onun dışında biraz daha sohbet havasında gidiyoruz. Onu da vurgulayalım. Bu arada bir dinleyicimiz çok güzel bir noktaya değinmiş ki birken hatırlattık. Şu anda 3. set oynanıyor. Kendisinin de kim olduğunu mesajını okuyacağım biraz sonra ama mesajı üstten gördüğüm için de direkt bir şekilde dönmek istedim. Bu arada 3. sette 11-5 gerideyiz. Haydi Filel'in sultanlığı diyelim, haydi Santarelli diyelim. Gerçekten orası da kritik. Hala VAR'da bekleyiş sürüyor bu arada. Ya dediğim gibi o tribün sesiyle olduğu zaman daha fazla böyle motomot maç anlatımı gibi olması gerekiyor. Biz de burada aslında istediğimiz şey arada sohbet etmek, arada da kritik pozisyonu anlatmak. Ya bizi çünkü sadece arabalarında giden dinleyiciler değil. Gerçekten yani bizi iş yerlerinde de dinliyorlar. Evlerinde bazen yayıncı kuruluştan maçı izlerken arkadan radyodan dinleyen de bir hayli büyük bir kesim var. O yüzden de bu tip bir yaklaşımı daha doğru bulduk. Ama dediğinizi anlıyorum bu arada. Bence o da çok keyifliydi. Hatta ben de bayağı seviyordum. Şöyle bakıyorum. Bu Filenin Sultanlığı ile alakalı mesajı atan Engin Bey var. Engin Bey diye anlıyorum. Evet, Engin Bey'miş. Skor verirseniz sevinirim. Yolda olduğumuz için izleyemiyoruz. Bu arada gol de geldi. Trabzonspor 2-0 öne geçiyor. Penaltıdan bulduğu golle. Penaltıda çok tartışılır. VAR müdahale etmişti. Onuachu Salah'la. O noktada çok güzel görüntüler var. Salah verdi topu. Salah da golünü buldu. Onuachu ve Salah birer golle. Esasında maça 2-0 başlamış oldu Trabzonspor. Avrupa Kupası finali gençler bir Trabzon maçı kadar önemli değil, anlamıyorum demişsiniz. Fakat bu spor radyosu dinleyicisi olarak skor en azından bilmemiz lazım demişsiniz. Çok haklısınız. Ya yani set sonunda verdim. Ya yani şöyle söyleyelim. Şimdi Radyo Gol biraz daha futbol odaklı bir yaklaşımı var. Yani bizler de tabii ki, yani ben birçok branşı takip eden birisiyim. Özellikle voleybol branşını da seven birisiyim her şeyden önce, onu söyleyeyim. Ama yani bizim de görev tanımımız ve vesaire, sonuçta planımızı bu şekilde kurduk. Ama tabii ki skor hatırlatması da yapacağız. Ya umarım döneriz. Bu arada şöyle bir şey olur. Mesela Engin Bey, sizin de nezdinizde söyleyelim. Ya baktık maç 4-0 oldu, 3-0 oldu. Tamamen işte iş kopacak gibi olursa, zaten hani 5. sete falan kalırsa da bizim voleybol maçı, ki genelde İtalya ile öyle olur. O zaman zaten bir 5. sete döneriz. Hayatımda hiç voleybol maçının dakika skorunu yapmadım. Baskete yaptık. Basketbolu çok daha hakim olduğum bir branş ve çok daha fazla izlediğim bir branş olduğunu söyleyeyim. Hatta yani hayatımın en iyi yayını diyebileceğim yayın Türkiye-Yunanistan basketbol karşılaşmasıydı. Hani ya gerçekten yaptığım işle yani mesela buradan çıktığınız zaman kendimi böyle diyelim, bazen hani çok iyi hissedersiniz, bazen kötü yayın yaptım gibi düşünürsünüz ama hani herhalde hayatımda yaptığım en iyi yayın oydu diye hala da hafızamda. Kendimi dinleyen bir tip değilim, o yüzden de bunu bilmiyorum ama bayağı iyi bir yayındı kendi adıma, onu söyleyeyim. Yani hep kötüyü, hep eleştirilerimi söylerim, hep aslında kendimi yererim ama aklıma da böyle bir örnek gelince bir anda bunu da söylemek istedim. 16. dakikadayız, 2-0 Trabzonspor önde. Filenin Sultanlarından da tabii ki bir dakika skor formatımızda en azından verelim şimdilik. Setler 1-1. 3. set 13-7 gerideyiz. Şöyle en azından skor bilgisi de aktaralım. Yani İtalya'da Antropova 9 sayıda, Egonu, ki en önemli oyuncuları yani kesinlikle, Egonu'nun 14 sayıda olduğunu da söyleyelim. Egonu da hakikaten çok iyi pasör çaprazı, özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz ki milli takımımızda tabii ki en önemlisi, şöyle bakıyorum, Vargas şu an zaten çok formda bir turnuva geçiriyor. 15 sayıda 3. set daha oynanıyor ve 15 sayıda olduğunu söyleyelim Vargas'ın. Onun haricinde Zehra'nın da 7 sayısı oldukça kıymetli. Burada 3. bir skorer daha çıkarmamız gerekecek eğer işleri lehimize çevirmek istiyorsak, onu da vurgulayalım. Ara ara oraya, ara ara oraya döneceğim. Maç olarak Trabzonspor Gençler Birliği'ni izliyorum, onu bir kez daha vurgulayayım. Eğer fark olursa ona göre bir tasarrufumuz olacak ki olası bir 5. set senaryosunda zaten voleybola da döneceğiz. Kimse bu konuda bize kızmasın, en azından bu şekilde olmaya çalışalım. Bizler de sohbet ediyoruz, aynı zamanda da belli şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz diyelim. Devre arasında bu arada Muhammed Furkan Uzun'la konuşacağımızı bir kez daha hatırlatalım ki Trabzonspor'la alakalı birçok haberi kendisinden alıyoruz. Gerçekten bence yaşına göre genç bir, o da tıpkı yani benim yaşlarda bir arkadaşımız ve yani yaşına göre oldukça geniş bir Trabzonspor bilgisine sahip ve herkes tanıyor. Yani inanılmaz bilgi alıyor ve sayılarla, istatistiklerle ve futbolla çok fazla kafayı yoran bir adam. Özel bir adam olduğunu söyleyebiliriz ki devre arasında birazcık saha içindeki yorumunu çok merak ediyorum. Aslında maç sonunda Aksal abiyle de birçok şeyi konuşabiliriz ama ben birazcık Fatih Tekke konusunun üstünde durmak istiyorum kendisiyle ve bu yapılanma üzerinden de konuşmak istiyorum. Tabii ki sahayı konuşacağız ama birazcık Trabzonspor hakkında bu saha dışında neler oluyor? Yani biz İstanbul'dan bir yere kadar tabii ki bilebiliyoruz ama Aksal Yavuz da gerçi İstanbul'da ama yani Trabzon spora belki de aklımıza gelen bir Trabzonspor yorumcusu varsa zaten Aksal abi genelde. Benim en azından ilk aklıma gelenlerden bir tanesi derim. Kendisine de danışacağız. Birçok şeyi de öğreneceğiz. Onu da söyleyelim. Gençler Birliği tarafıyla alakalı maç belki de daha da kötü başlayamazdı. Yani Trabzonspor 2 şutta 2 golü buldu ki yani penaltı pozisyonu son derece tartışılabilir. Muhtemelen şöyle söyleyeyim, genelde artık bu yorumu yapıyorum ama hakem hocalarının bence %65-70'i pozisyona penaltı diyecektir. Bana göre devam kararı da verilebilecek bir pozisyon olduğunu söyleyeyim. Asla penaltı değil demiyorum. Sana göre bana göre pozisyonu, bir temas var mı? Var ama devam ettirilseydi sanki daha doğru karar olurdu diye düşünüyorum ama mutlaka bana, benimle aynı düşünmeyen birçok kişi de vardır. Bu arada Muçi ile tehlikeli geliyor Trabzonspor. Ceza sahasının tam çizgisi üzerinde Oğulcan kayarak iyi bir müdahaleye imza attı. Fabinho da orada Thiago'ya bir faul yapıyor ki evet, kartı da görecek Fabinho. Kartlar erken çıkmaya başladı. Çağdaş Altay bugün ikinci sarı kartına başvuruyor. Dakikalar henüz 19, onu da vurgulayalım. Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasında. Tabii ki Filenin Sultanları'na biraz da dönmek istiyorum. Şöyle bakılınca 18-8 gerideyiz. 3. sette maalesef tablo birazcık bizim lehimize çalışmıyor. En azından 3. sette. Biraz da oraya döneceğim biraz sonra ama. Yani 4. set herhalde çok kritik olacak. 19-8'den dönmek yani ne kadar kolay bir iş çok tartışılır. Umarız İtalya karşısında o beklediğimiz, o istediğimiz rövanş maçı gibi düşündüğümüz bu eşleşmede kendi sağ avantajımızda. Bu arada Onana'dan çok büyük bir hata, Tonya değerlendiremiyor. Bu arada elle oynama itirazı var. Gençler Birliği tarafında bir elle oynama itirazı var. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Adama Traore getirmişti. Korner mi, el mi? Hepsine bakılacaktır. Out kararı geldi bu arada. Çok ilginç. Bakalım ama bekleyin diyor Çağdaş Altay. Evet, şimdi de oynattı mı? Yok, bir kez daha bekleyin geldi kendisinden. Bu arada 29 skor. 3. set 20'ye 9 tablo. 1-1 setler. Onu da hatırlatalım. Hala oyun başlamış değil. Evet, Trabzonspor out atışıyla başlıyor. Dakikalar 21'i gösteriyor. Papara Park'ta. Ki devam kararının doğru olduğu bence bir pozisyondu. Penaltı beklemek. Bilmiyorum, penaltının ben verilmemesi gerektiğine inandığım bir pozisyondu. İtirazlar var bir elle oynamaya dair ama o kadar yakında bence devam kararı doğru. Herkesin de devam dediği bir pozisyon olacaktır diye düşünüyorum bu pozisyon nezdinde. Birçok hakem yorumcusu bu şekilde yorumlayacaktır diye sizlere söyleyebilirim. En azından tahminimi yapabilirim. Bu arada Pina Orada Fırat Can'dan sıyrılamadı. Bir kez daha taç atışı kazandı Trabzonspor. Ki Pina'yı da son haftalarda yedek görmeye başlamıştık. Aslında Fatih Tekke yönetiminde Cabral'i biraz daha izliyorduk sağ bekte. Şimdi geçtiğimiz sezondaki esasında başarılı bekler diyebileceğimiz solda Mustafa Eskiellacı, sağda da Pina'yı izliyoruz. Bu arada Vivo'dan da Pina'nın önüne doğru bir pas. Pina içeri çevirirse tehlike olabilir. Polo Nuvalcum'u 3-0. Pina çevirdi. Onu açı vurdu. Trabzonspor 3-0 öne geçiyor.

Dakika 22. Tam Pina diyorduk. Pina çevirdi. Gol de geldi. 10 açıda takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydediyor. Offside var mı diye bakıyorum. Mutlaka bir kontrol olacaktır. Gerçekten gözün ayırt etmesinin zor olduğu bir offside açısı, onu söyleyelim. Bu konuda da teknolojiye güvenmek durumundayız. Onu her zaman vurgularız. Polon o açıdan doğru yerde, doğru şekilde topla buluşuyor. Temiz bir ayak içi, skor 3-0. Pina'nın o koşusu, o servisi çok önemli Trabzonspor için her zaman. Dikkat çeken bir isim oluyor Pina. Şöyle bakıyorum, Kadir Bey demiş ki abi Ferhat Gündoğdu çıksın açıklasın. Trabzon'a verilen penaltıya bakın, Vedat Buriç'e verilmeyen penaltıya bakın. Fark, yani farkı ne demiş. Bir de Vlahović o el hareketini Halil Umut Meler'e yapsa kırmızı görür müydü demiş. Hep mi Fenerbahçe'ye denk geliyor bu işler demiş. Vallahi yani nasıl diyeyim Kadir Bey. Ya şimdi siz tabii ki bir taraftarsınız. Yani sadece ya burada Fenerbahçe taraftarını soruyorum. Fenerbahçe taraftarı tabii ki sinirlenebilir burada yani hakemin belli hatalarından dolayı, ama yani her taraf kendi başına, yani şöyle anlatalım. Beşiktaş tarafında hakeme sinirlenince etmenler vardı maçta. Ya da işte sadece Fenerbahçe'ye kötü bir yönetim olduğunu düşünmüyorum ben derbide. Yani böyle bir yorumluyorum. Yani ne bileyim, Galatasaray'a da mesela kötü yönetimler var bazen. Ama ya yani burada her şeyden önce ya büyüklerin eğer bir adalet şeyi varsa, ya büyüklerin hakikaten isyan etmeye hakkı falan yok abi. Ya Anadolu takımlarının durumu çok, yani çok çok sıkıntılı. Hakemler o kadar kötü, o kadar art niyetli ki Anadolu takımlarına karşı, özellikle bana sorarsanız. Yani takımlar daha fazla sesini duyurabilse anlayacağız. Ama yani gerekli kitle yok. Kitlesi ufak yani takımların. Büyük takımlar daha fazla şey yapılıyor. Ben bakıyorum abi haklısın. Ben faullere verilmeyen penaltı hiç girmiyorum dikkat ediyorsan. O el hareketine vereceksin. Onun affı yok. %100 yani. Zaten yani o tip bir hareket varsa bunu cezalandırılmalıydı. Bence mutlaka ceza gelecektir. Yani bir maç da olsa, bir maç iki maç, en azından bir ceza mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak o konuyla alakalı. Ama mutlaka, yani ufak da olsa bir ceza gelecek bence. Yani ufak mı gelmeli, uzun mu gelmeli, bunu bu konunun ya kurallar tam olarak bilmiyorum. Yani o hareketin cezasının ne olduğunu bilmiyorum. Bir standart varsa bu standarttan ben haberdar değilim. O yüzden o konu hakkında yorum yapamam. Onu da vurgulamış olayım. Demek ki Trabzon'da futbolcular bilerek oynamamış. Bugünkü durum onu gösteriyor. Hepsi Fatih Tekke gitsin istiyordu demek ki demiş. Vallahi bilemiyorum. Ama Trabzonspor takır takır top oynuyor yani şu anda. Yani 3-0 oldu maç ve yani Gençler Birliği hiç yok ortada. Yani Trabzonspor çok rahat bir şekilde 3-0 yaptı ve dakika 26. Bu arada 3. sette 25-12 sonuçlandı. Maalesef 2-1 gerideyiz. Valla karşılaşma 3-0 oldu. Biraz da 4. set için voleybola da dönebilirim ama. Yani ara ara voleybol, ara ara futbol gibi yapabiliriz. Şöyle bir 2-3 dakika daha gidelim en azından 4. setin başında biraz daha en azından yani bugünkü akışımızda genel odağımız Trabzonspor Gençler Birliği olacak demiştik ama yani böyle bazen 3-0 4-0 işte tamamen maç koparsa ki yani öyle gözüküyor diyelim. O zaman voleybola da döneriz. Tabii ki dinleyicilerimizin bu konudaki düşüncesi çok kritik. Abi maç gidiyor, İtalya açtı arayı bayağı demiş. Yani voleybolda birazcık hani setlerde, bazı setlerde takımlarda böyle durumlar olabiliyor. Şimdi 3. sette biz herhalde, yani maçı izlemediğim için çok net bir şey diyemem. Bu arada 4 geliyordu ama kalecinin son anda bir teması var İrfancan'ın. Yani bazı sette işte bakarsınız işte 20'ye 7 oldu. Yani orada artık 4. sete bütün enerjiyi saklanır. Yani biraz daha böyle oluyor yani. Teniste de oluyor bu durum. O yüzden de yani direkt 3. seti çok net baz almamamız lazım. Bir anda 2-2'ye de getirebiliriz. Ev sahibi avantajımız var. Tribün çok kritik. Yani en azından yani voleybolunda tıpkı futbol gibi psikolojik bir oyun olduğunu söyleyelim.
ve momentum oyunudur. Yani bu özellikle yani tenis gibi, voleybol gibi böyle setli oyunlar gerçekten momentumu beraberinde getiren de branşlar olduğunu söyleyelim. Demiş ki bir dinleyicimiz, ben de aynı görüşteyim onu açu demiş. Fatih Tekke'nin gitmesi gerek, yani gitmesini mi bekledi demiş ki öyle gözüküyor demiş. Ya valla bilerek gol kaçırıyordu diye bir cümle kuramam onu açuyla alakalı ama yani sanki daha böyle bir ferahlamış da iyi performans gösteriyor gibi yorumlarım. Yoksa yani çok fazla gol pozisyonu girdi bu arada. Onu açıyor yani böyle hayalet gibi de değildi. Sürekli kaçırıyordu adam. Yani kalenin önünde kaçırıyordu. Ben asla bir futbolcunun bilerek kaçıracağını zannetmiyorum. Öyle bir durum. Yani taraftar belki der ama yani olamaz öyle bir şey. Yani bu işin şeyine aykırı yani. Futbolcu niye bilerek gol kaçırsın ki mesela? Giriyordu pozisyona. Hayalet gibi de değildi ama işte belki kafası daha rahatlı deriz. Yiğit Bey demiş, merhaba demiş kendisi. Ben Kocaeli spor maçı ile ilgili birkaç yorum alabilirsem çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler hocam demişsiniz. Vallahi ya şu anda izlemiyorum. Bu arada Kocaeli spor, Samsun spor maçında da Kocaeli 1-0 öne geçti. Ki Samsun'un geçen haftaki performansı bana sorarsanız oldukça sıkıntılıydı ki. Yani yedek kulübesinde 6 tane isim doldurabilmiş Samsun. Ya sıkıntı var yani orada gerçekten çok ciddi bir sıkıntı var. Ya Kocaeli'yi bu sene daha çok izlemedim. O yüzden net bir yorum yapamam. Ama yani en azından yani kötü bir başlangıç yaptı dersek yanlış bir cümle kurmuş oluruz. Yani 3 maçta 6 puan. İlk maç Başakşehir deplasmanı. Yani kabul edilebilir bir durum Başakşehir'e kaybetmek deplasmanda. Bakarsanız Samsun önünde 1-0 öndesiniz. Deplasmanda Konya'yı yendiniz ki 10 kişi kaldı Konya ama yani maç çevirdi en azından Kocaeli Spor. Ahmet takımı karşısında 2-0 galibiyet bence değerli bir iş ki moralli başlamıştı Ahmet sportif faaliyetler. Yani ilk hafta Erzurum Spor karşısında korkunç hakem hatalarının olduğu bir karşılaşma, onu da söyleyelim. Ahmet lehine, Erzurum Spor aleyhine korkunç hatalar vardı. Onu da vurgulamış olalım. Ama ya herkes oluyor. Sadece Ahmet işte bundan yararlanıyor vesaire değil yani. Her hafta çok kötü yani. Yani her hafta gerçekten korkunç yönetimler görüyoruz. Bu arada Londra derbisinde de kazanan Arsenal oldu. Geriye düştüğü maçta Arsenal kazanmasını bildi ki gerçekten benim için de en sevindirici bugünün haberlerinden bir tanesi oldu. Onu da vurgulamış olayım. İtalya-Türkiye karşılaşmasında 4. set henüz başlamadığını söyleyelim. 3. set maalesef bizim adımıza iyi geçmedi. 2-1 gerideyiz. 4. sette başladığı zaman birazcık aslında ekranda oraya döneriz. Skor 3-0 ki derken Diabate kazandı topu. Çok da şık bir çalım ama ayağından çıkarabilseydi belki Gençler Birliği adına çok net bir gol pozisyonu olabilirdi. Tekrar atak tazeliyor Gençler Birliği. Ancak Trabzonspor savunması oldukça sakin bir şekilde topu savuşturdu. Bir kontratak şansı olacak mı derken de o noktada Muçi topu kontrol edemiyor. Evet, offside'da olmadığını şu anda yarı otomatik sistemden çok net olmadığını anlıyoruz. Yani akıştaki pozisyonda gözün bence rahat seçebileceği bir pozisyon değildi. Hatta zaten yardımcı pozisyona çok yakın olsa dahi bekledi. Ki zaten doğrusu da bu şu anda bekleniyor bu tip kararlarda. Ama yardımcının bile bence görmekte zorlanabileceği bir açıydı. Franco Tonya şimdi sol kanatta topla buluştu ki Gençler Birliği 3-0'dan sonra birazcık en azından top yapmaya başladı. Maçın ilk başında ilk 10 dakikasında %20'nin altında topa sahipti Gençler Birliği, onu da vurgulamış olalım. Valla Yiğit Bey'in mesajına tekrar dönecek olursam da yani Kocaeli spor tarafıyla alakalı benim sezon başlangıcında çok ümitli olmadığım bir takımdı Kocaeli. Yani Selçuk İnan bence çok iyi hoca ama kadro bir tık daha bence zayıfladı gibi yorumladım. Ama dediğim gibi çok fazla izlemedim Kocaeli'yi. O yüzden de çok ciddi bir yorum yapamam. Şunu söyleyebiliriz. Kağıt üstünde sezon başında bana her ne kadar müthiş bir taraftar olsa da Kocaeli, yani iç sahada inanılmaz bir taraftar var. Haricinde bakıyorsunuz yani iyi de bir teknik adam var ama işte kadro bence çok yetersiz gözüküyordu. Nitekim yani şu ana kadar sonuçlar iyi. Belki de yeni isimleri
ben çok fazla tanımıyorum. Yani biraz izlemem lazım. O yüzden de benim de bilmediğim bir alan. Ki işim bu olmasına rağmen daha Kocaeli'nin dört büyükler maçına denk gelmedim. Birazcık biraz daha. Evet, Petković hala var demiş ama sürekli sakat demiş. Evet, Petković'te öyle bir durum var gerçekten. Bunu da söyleyelim. Serdar'la niye devam edilmedi ya Yiğit Bey? Yani Serdar yedek forvet olmaz mıydı yani? Kötü müydü? Agye'yi mesela enteresan oyuncu bence. Çok rahat adam geçiyor. İyi oyuncu yani. Geçen sezon işte yani Nonj vardı, Shaw vardı. Dinamik 2 işte iç oynuyorlardı. Dyke Steel hala zaten kadroda. Fena oyuncu değil. Sağ bek kullanıyorsunuz, stoper kullanıyorsunuz. Smolcic gittisi bence kötü oldu. Smolcic fena oyuncu değildi. Ki zaten lig içi transfer yaptı. Sol bekte Masuaku nasıl acaba? Onu merak ediyorum.

atak tazeleyecek Trabzonspor. Tayfur geçen senenin yıldızıydı ama bu sene pek şans bulamıyor. Serdar'dan olmaz hocam ya, olmadı demiş. Hani yedek olarak soruyorum ya. Yani yedek olarak ne bileyim. Yani Kocaeli Spor seviyesinde bence yedek olarak çalışır yani diye düşünüyorum. Yani bunu sırf Kocaeli değil, yani genel ligin orta sıralarında olmasını beklediğimiz takımlarda çalışır gibi düşünüyorum. Serdar Dursun yedekte. Daha oyun attığınızda yani eğer topla buluşturursanız net iyi bir bitirici. Hani farklı özellikleri belki tartışılır ama iyi bir bitirici olduğunu söyleriz. Porto ikinci takımdan 20 yaşında bir çocuk aldılar. Kaliteli demiş Souza. İlerleyen dönemde dikkat çekebilir. Bir onda o gözle izlerim. İyi öneri. Varsa böyle aklınızda, bu arada sırf Yiğit Bey değil, bütün dinleyicilerimize soralım. İşte kaçırdığım bir takımdan böyle bir bak işte şu oyuncuyu şöyle izle biraz daha sen de beğeneceksin dediğiniz bu tip Türkiye Süper Ligi'nde varsa onu da söyleyelim. Aman can kardeşim, kızlar iyi başladı 4. sete maşallah. Futbol burada da kızlarımıza, futbolcuları zaman zaman sen böyle iyi iyi diyorsun, düşünüyorsun, kızlarımıza dokunma demiş. Tabii ki yani buradan başarılar dileyelim tekrardan, umarız iyi gider. Gerçekten 5. set olursa direkt döneceğiz. 4. sette de şu anda 6-1 öndeyiz, onu söyleyelim. 4. set 6-1 öndeyiz ki orada da bakacağız. Bu arada Çağdaş Altay, Ernest Muçi'ye de bir sarı kart gösterdi. İlk yarıda sarı kart 3. defa çıkıyor. Trabzonspor'da 2. kez sarı kart çıktı. Bu arada Savic de geldi o noktaya. Muçi'ye çıkan sarı kartı pek anlayamadı. Trabzonlu oyuncular en azından şaşkınlıklarını gizleyemediler. Franco Tonya ile orada bir diyalog. Muçi sol tarafa doğru başlatmıştı. Tekrardan şimdi serbest vuruşu kullanacak. Ayhan Bey'in de mesajını şimdi birazdan değineceğim. Bu serbest vuruşu sonrasındaki, oradan sonra da voleybola döneceğim. Dördüncü sette voleybola döneceğiz. Bunu da vurgulayalım. Ayhan Bey'in mesajını görüyorum. Bu arada Muçi vurdu. Oo, çok sert de bir vuruştu ancak. Orada çok daha ciddi bir kafaya gelen, kafayla karşıladı ama savunmacının orada yere düşüşü biraz enteresandı. Ayağa kalkışı da bir o kadar enteresandı. Onu da söyleyelim Gençler Birliği savunmasında. Bu arada şu geçişte anlatalım. Sağ kanatta Pereira ile beraber Gençler Birliği hücuma hazırlanıyor. Adama Traore'ye aktardı. Traore de içe doğru döndü. Orada Tonya. Tonya'dan şık hareketler. Koita vurdu ama sonuç gelmedi. Ayhan Bey demiş ki abi inşallah bu set bizim, iyi başladık dördüncü sete demiş. Dediğin gibi oldu. Bence de Trabzon maçı koptu zaten. Sonuçta ülkeyi temsil eden Filelin Sultanları benim de bence de çok daha önemli demiş. Hemen dönüyoruz ki nitekim bizim için de zaten hani bu konuda aksini asla iddia etmiyordum. Yani ben tabii ki kafamızdaki planda bu vardı ama yani maç kopmadığı vakitte o zaman yani bir öncelikle burası birazcık daha futbola yakın bir, yani genelde biz futbol konuştuğumuz bir radyomuz var ama voleybol müsabakasından da sürekli bildirimleri veriyorduk. Şimdi de biraz daha bildirimleri Trabzonspor'dan veririz. Müsabakayı açtık, 7-3 öndeyiz, hatta 8-3 öne geçiyoruz voleybolda 4. sette. Vargas çok iyi bir smaç. İtalya takımında da Antropova karşılamakta zorlandı. Trabzonspor'un da 37. dakikada 3-0 önde olduğunu hatırlatalım. Servis kullandık. İyi karşılıyorlar. Onlar smaca kaldı. Blok geldi bizden. Sayı bizim. 9-3 oldu. Çok iyiyiz. Aman nazar değmesin. Devam kızlar. Süperiz. Ayhan Bey'den de Vargas, Vargas, Vargas yorumları geldi. Hocam demiş bir dinleyicimiz, Yiğit Bey demiş ki Orban, Gift Orban'ı, evet benim de çok izlediğim bir oyuncu bu arada. Yani gelmeden önce de takip ettiğim bir oyuncuydu. Ahmet Spor'da gerçekten dikkat çekiyor, daha da çekecek. Ne işi var Ahmet'le demiş. Yani yanılıyorsam 2-3 sene önce 25-30 milyona o paralar konuşuluyordu demiş oyuncuyla hakkında. Ya sakatlık yaşadı ama sonrasında... Yani o potansiyelini gösteremedi. Yani oyuncu gerçekten farklı da bir oyuncuydu. Çok çabuk oyuncu zaten.

Ya yani bu arada Ahmet onu genelde solda kullanıyor ama yani tepede de oynayabiliyor. Forvet de oynayabiliyor oyuncu. Benim de beğendiğim oyunculardan bir tanesidir Gift Orban ki yani özellikle Ahmet seviyesinde, Ahmet sportif faaliyetler seviyesinden çok daha esasında iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ligimizde ilginç oyuncular var. Orban'ı ben de beğeniyorum. Onu izledim ama mesela Souza hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden sizden öğreniyorum. Onu da vurgulamış olalım. 10'a 3 öndeyiz. Zehra ile servis kullanacağız. Şu ana kadar maçtaki 2-1 gerideyiz. 60 sayısı var İtalya'nın. Bizim toplam 41 sayımız var. Bu tip bilgileri söyleyelim. 2-1 gerideyiz ama 4. sette 10'a 3 öndeyiz. Zehra ile servisi kullanacağız. Orada fileye çarptı. Bizim adımıza sıkıntılı bir puan olabilir. Evet, maalesef veriyoruz burada sayıyı. 10'a 4 oldu. Danesi. Rakip de sayı yalan isim. Bu da smaca kalktı. Zehra karşılamak istedi ama birazcık zor bir toptu. Evet, İtalya servisi kullandı. Bu arada bir smaç denememiz var. Rakip de Silla da denedi. Bu arada maalesef bir kez daha rakipte puan. 10'a 5 oldu tablo. Umarız tabii ki en azından şimdi 5. sete bir taşıyalım. Ondan sonra zaten biraz daha farklı artık final bölümü olur. Derya Cebecioğlu çaprazdan deniyor. Ki Derya'nın da devreye girmesi çok kritik bizler adına. Gizem karşıladı. Vargas'tan bir smaç ve 11-5 yapıyoruz. Bir kez daha Vargas. Kendisinin de 20. sayısı oluyor. Hande 5 sayıda, Zehra 7 sayıda, Derya 4 sayıda. İtalya'da Antropova 14, Egonu 20. Danesi ise 5 sayıda. Silla'nın da 7 sayısı olduğunu hatırlatalım. Bu arada bizim adımıza iyi bir pozisyon olabilir. Eda ile alıyoruz sayıyı. 12-5 oluyor. Bu arada Trabzonspor dakika 41, 3-0 önde, bunu da hatırlatalım. Ara ara voleybola dönüyoruz. Ara ara tabii ki futbola dönüyoruz ama bugün böyle olması gerekiyordu. Bu şekilde bir takdir hakkımızı bu şekilde kullandık. Trabzonspor maçının kopması aslında birazcık da işimize geldi. Sonuç olarak asıl planımız tabii ki Trabzonspor Gençler Birliği üzerineydi ama tabii ki ülkemiz açısından çok kritik bir müsabaka olmasından da dolayı Sinan Erdem'le bu arada verdik sayıyı. 12-6 oldu 4. set. Vargas'la servisi kullanmıştık. Çok iyi bir return, ardından Egonu'nun smacı geldi. Egonu da gerçekten her maç 20 üzeri sayısıyla dikkat çekiyor. Turnuvada özellikle İtalya adına en dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. O da şimdi kenara geldi, hafif dinlenecek gibi duruyor. Gizem'le karşıladık. Haydi Eda. Evet, alıyoruz sayıyı. 13-6 oldu. Eda ile alıyoruz. Eda devreye girdi. Eda Erdem de sağ taraftan pasör çaprazı olarak solda Derya'yı, sağda genelde Eda'yı görüyoruz. Saha yerleşiminde şu anda.

0: bu sette oldukça kritik olduğunu söyleyelim. 2-1 gerideyiz setlerde. 13-7 bu sette öndeyiz. Bu arada Trabzonspor Gençler Birliği maçı dakika 45 3-0. Kocaeli Samsunspor karşı çarpısı dakika 45 1-0 olduğunu hatırlatalım. İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal'da Chelsea karşısında 2-1 kazandı geriye düştüğü maçta. Valencia Barcelona maçında da Barcelona kolay bir şekilde 5-0 kazanıyor. Bu arada bir sayı daha geldi. 14-7 yapıyoruz. Haydi milliler. Haydi filenin sultanları. Vargas'tan 102.4 kilometreye ulaşan bir smaç. Santanelli'de görüntüde. Gizem Örge'de seviniyor. Haydi milli takım. Erken fileye takıyoruz. Eda da kenara geldi şimdi. Eda'nın da setin başındaki performansı oldukça kritikti. Dördüncü sette Eda'dan da destek aldık. Biraz sonra ister istemez araya gitmek durumunda kalacağız. Devre aralarında. Devre aralarında tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Onu da söyleyelim. Trabzonspor maçı hakkındaki yorumları konuşacağız. Ondan sonra ikinci yarı. Maçın ikinci yarısından ziyade biraz daha voleybol endeksli gideceğiz. Yani Trabzonspor'un ilk yarısı hakkında Muhammed Furkan Uzun'la konuşacağız. En azından o bölümde. Sonrasında tekrardan voleybola döneceğiz. Yani ikinci yarının başında temennimiz, ikinci yarının büyük çoğunluğunda diyelim. Çünkü 5. sete gelmesini istiyoruz. 5. seti umarız alırız ve 5. sete getirebiliriz karşılaşmayı ama ondan sonrasında da bir bakacağız ama en azından Trabzon, yani başkalarıyla konuştuğumuz zaman futbol, en azından burada voleyboldan devam ediyoruz. 14-9 öndeyiz hatta. Da son bir temas mı var ya? 14-10 oluyor. Dikkatli etmemiz gerekiyor. Sete çok iyi başlamıştık. Evet, temas varmış Zehra'ya. Zehra'ya dokunmuş top. Şöyle bakıyorum, yer mekan güzel demiş. Göktürk merkezde kenara çektim izliyorum demiş Ayhan Bey. Kadınların başarısı bizim için çok önemli demiş Filenin Sultanları. Aa, ben de bakın fotoğraftan anlarım nerede olduğunuzu. Tanıdık olduğum bir bölge. Bu arada çok ilginçtir. Benim eve çok yakınsınız Ayhan Bey. Benim eve bayağı yakınsınız, onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Can, bugün maçı izleyemiyorum, sendeyim. Maç kaç şimdi açtım radyoyu demiş. Şimdi 3-0 Trabzonspor önde. Dakika 45. Ya zaten tamamen tek kale bir oyun. Gençler Birliği biraz daha geçişlerle oynuyor. Ama çok fazla geçiş yakalayamadı. Trabzonspor'da 10 açı bugün normal şartlarda her zaman girdiği pozisyonları rahat bitirdi. Hatta penaltıyı da Salah'a vermişti. Öyle de bir ikramı oldu onu açını. Yoksa hat-trick'i belki de 32 dakikada yapmış olacaktı. Rahat bir maç Trabzonspor açısından, iyi gözüküyor. Pina iyi oynuyor. Onu vurgulayalım. Kocaeli Samsun maçını hiç izlemedim. 1-0 Kocaeli önde. Yani birazdan da zaten ilk yarılar bitecek. Hatta bakıyorum şöyle önümdeki akıllı ekranı bitmiş mi diye. Şu anda voleybol izliyoruz ki henüz devam ediyor 3-0. Bu arada onu açıda 44'te çıktı. Franculino girdi. Herhalde ufak bir sakatlık oldu. Ya onu göremedik ama Muhammed Furkan Uzun'a sorarız. O sırada voleybola döndük diye. 14-11 şu anda milli takımımız önde. 4. sette 2-1 gerideyiz setlerde. Evet, 15-11 oluyor, alıyoruz sayıyı. Haydi filenin sultanları. Onu da vurgulayalım. Abi kapattılar arayı bayağı demiş. Evet, yani şu anda 4 sayı farklı öndeyiz. Ya şu seti bir şekil alalım da son 5. sete götürmek çok önemli. Maç o zaman başlayacak. Yani kartlar yeniden karılmış olacak diyelim. Ayhan Bey, bu arada Göktürk'ten dönüş biraz bildiğim kadarıyla zordur. Yani müşteri umarım bulursunuz diyelim. Hakim olduğum bir bölge olduğu için cumartesi pazar yine nispeten iyidir ama hakim olduğum bir bölge olduğundan da dolayı ufak bir yorum katmış olayım. Orada Santanelli de kenarda talimatlarını veriyor. Biz bu seti aldık mı kesin şampiyonuz mesajları geldi. Önce alalım, çok kritik. Ve içeride olması lazım. İçeride olması lazım. Evet, içeride. Sayı bizim 16-12. Şahin gözü uygulamasına bakıldı. 16-12. Bu seti almamız şart. Derya Cebecioğlu oyuna girdi. Eylül kenara geliyor. Hande ile kullandık servisi. Silla karşıladı. Egon'a iyi bakmamız lazım. Dışarıda olması lazım. İçeride kararı geldi. Mutlaka bir Şahin gözüne bakılacaktır ki bakıldı. Evet, top bariz bir şekilde içeride. 16-13 şu anda setteki durum. Dördüncü setteyiz. 2-1 gerideyiz. Trabzonspor maçında ilk yarısı artık son dilimindeyiz. 3-0 Trabzonspor önde. Birazdan araya gideceğiz ki ilk yarısı bitti Trabzonspor'un. Hatta Kocaeli Samsun maçına da bakacağım. Orada da ilk yarı Kocaeli'nin, evet, 1-0'lık üstünlüğü var. Bir challenge kararı da geldi. Bakılacak ki topun içeride mi dışarıda mı olduğuna demin bakılmıştı ama herhalde birazcık daha detaylı bir konuyla bakılacak. Egonu da pozisyonu anlatıyor. He. Farklı bir yerde, eğer temas kural ihlali var mı diye bakıyorum. Topu kavrama ile alakalı. No reaching bilmem ne dedi. Karar ne olacak bakalım. Evet, 16-13. Şu anda sette öndeyiz. İtalya servis kullanıyor. Bir araya gidiyorum. 5 dakika sonra geleceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Vay.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Evet, tabii ki dakika skor heyecanımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün hem Trabzonspor Gençler Birliği hem de İtalya-Türkiye voleybol karşılaşmasını ele alıyoruz ki şu anda set puanındayız. 24-19 durum. 2-1 gerideyiz setlerde. 2-2 yapmaya az kaldı. Umarız yapabiliriz. Umarız 5. sete taşırız ama tabii ki orada da seti aldığımız zaman, ki temenni ettiğimiz durum bu. Seti aldığımız zaman orada anonsu da geçeceğim ama şu anda 24-20 durum, onu da vurgulayalım. Trabzonspor tarafıyla alakalı Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, merhaba, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk 45 dakikada ne gördük abi? Yani genel olarak sahada memnun mu Trabzonspor taraftarı? Genel tablo nasıldı?
1: Ya aslında hani önceki maçlara oranla çok oyun olarak anlamlık bir fark yok ama bir tepki var. Yani futbolcuların verdiği bir reaksiyon var. Aslında bunu geçen hafta maç başında Fatih Hoca beklediğini söylemiştim ama o maçta olmadı. Bugün belki biraz iş sağ olmasının faktörü, taraftar olmasının faktörü, taraftar baskısının faktörü gibi birçok faktörle. Trabzonspor 25 dakikada buldu 3 golle maçı kapattı ve çok enteresan da bir istatistik var. 30 yıl sonra Trabzonspor Süper Lig'de bir Süper Lig maçının 25 dakikasında 3 gol bulmuş. O bakımdan enteresan bir maç oluyor. Genele bakıldığında Trabzonspor hala aynı sorunları yaşıyor. Yani geçişlerde çok fazla pozisyon veriyor, çok fazla atak yiyor ama bugün Trabzonspor bulduğu atakları gol yaptı ve skor 1-0 oldu. Yani aslında oyun olarak çok amanlık bir fark yok. Bir ilerleme var. Sadece mentalite bakımından, oyun mentalitesi bakımından bir değişiklik olduğunu söylemek mümkün. Kısa paslarla daha çok dikine giden, yani direkt olarak direkt futbol anlayışını tercih eden bir Trabzonspor takımı görürüz. Daha önceki döneme istinaen. Ama tabii ki bir haftada çok şey değiştiğini söylemek tabii ki yanıltıcı olur.
0: Peki, yani şunu da sormak istiyoruz. Tabii ki ben de ister istemez ara ara voleybola döndüğüm için ilk 35 dakikayı takip edebildim. Son 10 dakikayı takip edemedim ama Paulo Nacho ne kadar ciddi sakatlandı. Yani sakatlık durumu ne? Bu arada seti aldık. 2-2'ye getiriyoruz. Teşekkürler Filenin Sultanları. Bol şans olsun yanınızda. Şans yanınızda olsun diyoruz ama Trabzonspor tarafında onu açıyı da sormak istiyorum. Sakatlığı ciddi gibi miydi? İyi başlamıştı 2 golle.
1: Ondan sonra önce millilere başarılar diliyorum. Bizi gururlandırıyorlar yıllardır. Ona açı tabii sakatlık yaşadı ama ciddi bir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü yürüyerek çıktı. Tabii yürüyerek çıkması önemli bir parametre. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Yerine giren Dijon yeni transferi Trabzonspor'un. Bence olumlu sinyaller verdi. Bir tane net gol pozisyonu kaçırdı ama onun dışında atak başlangıçlarında çok umut veren bir oyuncu. Çok sinyaller veren bir oyuncu. Zaten yüksek bonservis bedeli alındı.
0: Doğru.
1: Ve potansiyelli bir oyuncu. Dolayısıyla Onaçu ile beraber forma rekabetine girebilecek. Zaman zaman da bence Onaçu'yu kesebilecek bir oyuncu. O bakımdan Onaçu'nun sakatlığının ciddi olmadığını söylemek doğru.
0: Peki
1: olabilir.
0: Şunu soracağım. Yani Franculino Ju, yani Ju mu diyelim, Franculino mu diyelim? Hangisi daha şu anda söyleniyor genel olarak? Ju mu diyelim?
1: Ju sanki daha isabetli
0: tamam,
1: olabilir.
0: Tamam, daha isabetli olur. Ju ile Onuachu çift forvet izler miyiz? Genel olarak yani performanslar açısından Trabzonspor'un bir sistem değişikliğine gidebilme ihtimalini nasıl görürsün abi?
1: Ya olabilir, izleyebiliriz ama şimdi bir tanesi çok stabil bir forvet, diğeri daha hareketli. Ama Trabzonspor'un orta sahasında o kadar o iki futbolcuyu kaldırabilecek merkez orta saha yok. Dolayısıyla hani bu çift forvet izleme ihtimalimiz var ama bu çift forveti Trabzonspor'un kaldırabilecek iki tane 8 numarası yok. O bakımdan bana biraz zor gözüküyor. Çünkü Trabzonspor'un bakıldığında defansif orta sahası olarak Fabinho var. Onun dışında Melih o seviyede değil. Ozan o seviyede değil. Malinovski zaten yani şu an sakat. Dolayısıyla birkaç hafta daha sahadan uzak kalması bekleniyor. Aslında uyumlu bir ikili olabilir. Onaçu'yla Ju. Ama onları yani daha sanki düşük seviye takımlara karşı görebilme ihtimalimizin en yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şunu soracağım. Yani şu anda tabii ki Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Hüseyin Çimşir takımın başında ama başka bir ihtimal daha var mı? Yani Hüseyin Çimşir'le mi devam edilecek yoksa herhangi bir o konuda tasarrufu olacak mı Trabzonspor'un diye sorayım.
1: Yani öncelikle birkaç gün önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul'dan Trabzonspor'un yeni hocasının büyük ihtimal yabancı olacağını söyledi. Dolayısıyla elimizde böyle bir veri var. Onun dışında yerli olarak şu an bakıldığında en güçlü aday tabii ki Şenol Güneş. O da bir ihtimal. Ama bugün Hüseyin Hoca kazanırsa süre kazanmış olur. Trabzonspor yönetimi de süre kazanmış olur. Bundan sonra belki Konya maçına yine Hüseyin Hoca çıkabilir. Ve o maçı da kazanırsa belki de kalıcı olarak da görevine devam edebilir. Dolayısıyla bu ihtimaller var ama Hüseyin Hoca bence çok potansiyelli bir teknik adam. Gerçekten dünya futboluna çok hakim bir teknik adam. Yani hatta Vakayemi ve Charlotte'un transferlerinde o zaman direkt olarak başrol oynayan bir teknik adam ama uzun yıllardır hocalık yapmayan bir teknik adam. Yaklaşık 5 yıldır takım çalıştırmıyor. Dolayısıyla böyle bir gömleği giymeye hazır mı veya bu baskıyı kaldırabilir mi? Bunlar soru işaretleri. Ama bence sanki şu daha mantıklı gibi duruyor. Yani şu an kendi düşüncem budur. Şenol Güneş'le beraber Hüseyin Cevşir yine devam etmesi. Akabinde Şenol Hoca'nın görevi Hüseyin Hoca'ya devretmesi. 1,5-2 yıl sonra sanki daha makul bir senaryo gibi duruyor. Çünkü 3 kulvar var. Ve Trabzonspor'un çok ciddi yıldızları var. Çok ciddi kadrosu var. Çok ciddi maliyet harcama yap, yatırım yaptığı bir kadrosu var. Bu kadroyu uzun zamandır hocalık yapmayan Hüseyin Hoca'ya emanet etmek biraz da risk barındırıyor tabii ki. Hüseyin Hoca'nın çok önemli bir futbol olduğunu tekrar söylemek lazım ama büyük bir risk barındırıyor. Dolayısıyla burada acele etmeden karar vermek bence en doğru olanı.
0: En doğru olanı dedin, oradan sonrasını duyamadık.
1: Dolayısıyla burada bence acele etmeden karar vermek en doğru olanı dedim.
0: Peki şu soruyu soracağım. Son sorum olacak bu arada ama ikinci yarı skorun bu şekilde gitmesi noktasında Trabzonspor'un birazcık rotasyona gideceğini düşünüyor musun? Ve ne şekilde, yani hangi oyuncuları dinlendirir diye soralım abi.
1: Ya aslında bir dinlenme veya bir rotasyon beklemiyorum. Çünkü Trabzonspor'un hafta içi maçı yok. Fenerbahçe'nin var, Galatasaray'ın var. Ama Trabzonspor'un yok. Nitekim Beşiktaş'ın da yok diye hatırlıyorum.
0: Evet, doğru biliyorsun. Doğru biliyorsun.
1: Dolayısıyla yani haftada bir maç oynayacak Trabzonspor. 15 Ekim'deki Finlandiya deplasmanındaki konferanstaki maçına kadar. O bakımdan ben Trabzonspor'u rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Aksine bence aynı 11 devam eder. Çünkü bu 11'in kazanmaya ihtiyacı var. Bu 11'deki oyuncuların bir özgüven yakalamaya, bir gol bulmaya ihtiyacı var. Özellikle mesela ona çubuğunu açtı. Aralığın da açması gerekiyor mesela. Muçi'nin de açması gerekiyor.
0: Katılırım. %100 katılırım. O zaman yani şunu mu demeliyiz? Trabzonspor bugün sonuna kadar gidecek. Yani moral depolamak adına belki de çok daha farklı bir galibiyet için daha çok saldıracağını düşünüyorsun. Doğru mu anlıyorum?
1: Kesinlikle. Ya mesela şöyle bir durum oldu artık. Yani bu dakikadan sonra şöyle bir maç oldu. Mesela ilk yarı, ikinci yarı 0-0 biterse, yani maç toplamda 3-0 biterse burada yine eleştiriler olur. Dolayısıyla Trabzonspor'un oyun kalitesini, gücünü artırarak skoru da alması gerekiyor bence. 4-5-6. Çünkü bu hocaya da bir kredi sağlar. Futbolculara da bir güven getirir. Camiaya da bir moral verir. Ama ilk yarı 3-0 bitti. İkinci yarı 0-0 bitti. Veya işte gençler birliği kazandı maçın ikinci yarısını. Bu eleştirileri de biraz daha artabilir. Dolayısıyla Trabzonspor rakibini böyle bir skorla yakalamışken bu skoru biraz daha artırması gerekiyor bence.
0: Peki. Çok çok teşekkür ederiz abi, kıymetli katkılarından dolayı.
1: Estağfurullah, rica ederim, ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol, sağlıcakla. Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi, kendisiyle konuştuk. Bu arada ikinci yarıda başladı, Abdurrahim Dursun ve Pedro Mendes girdiler. Koita ve Fırat Can da kenara geldi. 5. sette başladı, 6. sette 2-1 öndeyiz, bunu da vurgulayalım. Haydi filenin sultanları diyoruz. Çok kritik bir müsabaka. Gerçekten İtalya'ya karşı özellikle bir rövanş maçı ve evet... Sayıyı alıyoruz. Antropova'dan çok kötü bir servis. 3-1 öndeyiz. Taraftarda inanılmaz görüntüler sergiliyor şu anda. Tam destek var milli takıma. Sinan Erdem full destek. İnanılmaz. Haydi milli takım. Haydi Hande. Güzel bir servis olsun. Hande ile kullandık servisi. Karşıladılar. Maalesef. İtalya kazanıyor puanı. 3-2 oldu durum, 15'e kadar süreceğini de bir kez daha hatırlatalım. Altın setlerde genelde tablo böyle oluyor. Bunu da vurgulamak istedik. İster istemez tabii ki herkes çok çok hakim olmayabilir farklı branşlara. O branşları da biraz daha detay vererek açıklamaya çalışıyorum. Setler 2-2. Altın sette 3-2 öndeyiz. Trabzonspor 3-0 önde, Kocaeli'de 1-0 önde ikinci yarılarda başladı, bunu vurgulayalım. Evet, Derya ile bir çaprazdan bir smaç ve sayı geldi, 4-2 öne geçiyoruz. Derya da bugün çok iyi oynuyor. Emeğinize sağlık demek istiyorum. Çok yakışır. Bu kupa bize çok yakışır. Silla'dan bir smaç. İyi karşıladık. Gerçekten çok iyi bir return. Filenin sultanlarından ve çok iyi de bir blok geldi. Hadi bakalım. Vargas. Yap bunu Vargas. Bu sefer de onlar karşıladılar. Egonu müthiş bir halli oluyor. 4-2. Maalesef veriyoruz. Çok uzun bir halli izledik. 4-3 oldu. Bu arada sakatlık var gibi. Zehra karşılarken orada Vargas'la Zehra birbirine çarptılar. Umarız ciddi bir durum yoktur. Egonu sayıyı alan isimdi İtalya'da. Evet, Zehra kenara geldi. Umarım anlık acı darbeye bağlı bir durumdur. Karşılıyoruz servisi. Derya'dan bir smaç daha karşıladılar. 4-3 öndeyiz. Maalesef 4-4 oluyor. Setler 2-2. Skor 4-4. Sinan Erdem'de büyük heyecan. Tarih yazmaya devam edecek kızlarımız şeklinde bir mesajımız var. Umarız diyelim, umarız. Egonu'yla kullanacaklar servisi, İtalya'nın belki de en iyi oyuncusu olduğunu söylemek mümkün Egonu için. Bir kez daha Derya ile çaprazdan smaç denememiz var. Bu sefer de Silla karşı çaprazdan bizim yarı sahamıza doğru smacı yönlendirdi. Henüz ralli sürüyor. Karşıladık Hande ile. Gizem orada. Derya vurdu. Hadi karşılayamayın. Bu arada Silla, evet, tekrardan top bizim sahamıza geldi. Oldukça uzun bir halli var. Vargas'tan sert bir smaç ancak karşıladılar. 2-2 setler, 4-4 devam ediyor. Egonu'yu da biz karşıladık Gizem'le. Gerçekten çok uzun bir halli ve sayı bizim. Ve sayı bizim. 5-4 öndeyiz. Haydi filenin sultanları. Haydi milli takım. Görüntüde Santarelli. Zehra ufak bir problem yaşadığını gördük. Kenara geldi. Şu anda 5-4 öndeyiz. Vargas'la servisi kullanacağız. Vargas'tan çok iyi bir servis. 99 kilometrelik bir vuruş. Derken Eda ile alıyoruz sayıyı, 6-4. Eda ile alıyoruz 6-4. Vargas 24 sayıda. Zehra 11 sayıda. Hande 7 sayıda. Elif 4 sayıda. Türbünler inanılmaz bir durumda. Karşılaşmaların da 51. dakikasındayız. Kocaeli Samsun önde 1-0 önde. Trabzon Gençler Birliği karşısında 3-0 önde. Şu anda ufak bir mola var. Birazdan tekrardan sahayı görebileceğiz. Rakipte de Antropova'nın 14 sayısı, Egonu'nun 20 sayısı dikkat çekici. 6-4 öndeyiz. Bugün servislerde toplam 11'e 2'lik bir durum var. İtalya bizden çok daha iyi servis kullandığını söyleyelim maç genelinde. Bu arada Zehra da hala kenarda. Eda'yı görüyorum sağda şu anda. Gizem'i görüyorum. Hande aynı şekilde. Vargas, Elif, Şu anda sahadalar. Vargas'a servisi kullanıyoruz. Vargas'tan yine çok sert bir servis. Derken bir kez daha aldık sayıyı. 7-4 oldu Eda'dan. Kusursuz bir düşünce. Onun tecrübesine çok ihtiyacımız o an dakikalarda Eda'dan gerçekten akıl dolu bir Eda Erdem'le 7-4 öne geçiyoruz. Vargas bir kez daha bir smaç servis. Derken 8-4 oldu. Gerçekten çok iyi bir momentum yakaladık. Haydi filenin sultanları. Alalım bu kupayı. Şimdi de bir ufak bir mola daha var. 8-4 öndeyiz. Tekrardan futbola da döneceğim. Hazır televizyon molası varken şöyle en azından göz ucuyla şöyle bir maça da bakmak istiyorum. Ceza sahası içinde bir kalabalık var. Bir sakatlık olduğunu anlıyorum. Evet. Yerdeki isim Onana. Onana'nın da tedavisi sürüyor. Umarız ciddi bir durum yoktur. Trabzonspor taraftarlarının şu anda memnun olduğunu görmek mümkün. Biraz daha burada kalacağım. Trabzonspor taraftarlarından da oldukça senkronize bir şekilde tezahüratlar geliyor. Gençler Birliği deplasman tribününde çok fazla maça ilgi olmadığı açık. Güzel görüntüler var. Trabzon'da da vurgulayalım. Tekrardan milli takıma dönüyorum. Evet, Onana da kalktı. Onu da vurgulayalım. Evet, 8-5 olmuş. Tam o sırada ekranda döndürdüğümüz vakitte İtalya servisi kullanacak Silla ile. Bu arada Vargas ve sayı bizde olması lazım. Çift dokunuş var, sayı bizde olması lazım. Evet, sayı bizim. Çift dokunuş var. Santanelli de orada kenarda uyardı hemen. Evet, 9-5 öndeyiz. Haydi Derya. Güzellerden yolla bir servis. Haydi Derya. Gerçekten nazar değmesin. Derya da bayağı iyi oynadı bugün izlediğimiz bölümde. Antropova sayı alıyor İtalya adına. 9-6 oldu. Olduk abi, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aslında erken konuşmayalım. Ayhan Bey, erken konuşmayalım, erken sevinmeyelim. Vargas hakikaten, yani ok tabiri kullanmıyorum ama ok gibi, yani gerçekten çok süratli bir ok gibi vuruşları var. Çok özel bir sporcumuz. Bu arada evet, sayı alıyoruz, 16. 5 puan kaldı artık, 5. Hande. Burada bu katkı çok önemliydi Hande. Momentum bizde, tribün bizde, skor avantajı bizde. Haydi Eda. Eda ile kullandık servisi. Dikkat etmemiz lazım. Evet, iyi bir return ama maalesef Eda'nın kontrolünden sonra top birazcık daha farklı bir bölgeye gidince çaresiz kaldık. 17 öndeyiz. Haydi can sesine kurban demiş Tolga Bey. Bizim adımıza da çok enteresan oldu tabii ki. Bu arada çok kötü kullandılar servisi. 11-7 öndeyiz. Orza çok kötü kullandı servisi. Haydi Elif. Yolla güzellerden. Elif'ten iyi bir servis. Silla karşıladı. Egonu Orada cevap verdi. Antropova vurdu. Blok yaptık. Rally sürüyor. Derken blok ve sayı bizim. 12'ye döndeyiz. Kaldı 3 sayı. Haydi milli takım. Haydi finalin sultanları. Kocaelispor 1-0 önde. Trabzonspor 3-0 önde. Dakikalar 58, onu da hatırlatalım. Bugün tabii normal şartlarda istisna bir yayın oluyor. Trabzonspor Gençler Birliği maçı endeksinde bir yayında ama voleybola dönmek durumunda kaldık. Erken dışarıda olması lazım. Dışarıda olması lazım. Bakalım bir itiraz gelecek mi? 12-8 oldu durum ama. Dışarıda olması lazım. Tekrardan pozisyonu izliyoruz. Yok, çok net içerideymiş. 12-8 öndeyiz. Servis İtalya'da. Antropova ile kullandılar servisi. Ande ile karşıladık. Elif yükseltti. Vargas vurdu ve sayı bizim. 13-8 öndeyiz.

yoklamaya çalıştık ama olmadı. Zehra da oyunda, bunu hatırlatalım. Ufak bir darbe almıştı. Şu anda sahada. Evet, Hande ile karşıladık. Vargas'tan bir sert maç daha ve sayı bizim. 14-9 öndeyiz. Maç sayısı. 6 kere maç sayısı şansı. Haydi filenin sultanları, haydi. Altın madalya puanı Türkiye için. Belki de 6 kere altın madalya puanı şansı. Servisi kullandık. Silla ile bir smaç denemesi, blok geldi ama dışarıda. Sayı İtalya'nın. 14-10 öndeyiz. 4 kez daha maç puanı şansımız var. Bunu da hatırlatalım. Çok büyük bir avantaj elimizde. Santanelli kenarda. Sert bir servis. Ve sayı bizim. 15-10. İtiraz gelebilir ama. Şampiyon olduk. Filenin sultanları. Beklediğimiz o revanşı aldı İtalya karşısında. Herkes çok mutlu. Tribünler inanılmaz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok. Gerçekten çok özel bir iş. Cansu'yla Vargas sarılıyor. Vargas ağlıyor. Çok değerliydi. Çok. Elif'i görüyorum. Hande'yi görüyorum. Hepinizin emeğinize sağlık. Hepinizin. Tribünler inanılmaz bir atmosfer yarattı. Gerçekten helal olsun kızlar. Helal olsun sizlere. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu. Oyuncular da birbirlerini tebrik ediyorlar. Gerçekten bir an olsun. Yani üçüncü sette gidiyor mu bu iş dedik. Bu iş gidiyor mu dedik ama... Zaman zaman bu oyunda var bu. Çok fark açılınca bazen ekonomik olarak kendinizi ekonomik tutmak istersiniz. Üçüncü setteki birazcık farkı buna bağlıyoruz. Dördüncü sette uyandık. Ve geri dönüş fitilini ateşledik. Uzatmada altın sette de hiç geri düşmeden tamamen bizim kontrolümüzde. Sadece Vargas endeksli değil, bütün takımın aslında parladığı, Derya'nın çok parladığı bir altın set oldu. Eda da parladı. Tabii ki Vargas en önündeydi ama birçok karakteri bir arada kullandık ve bu başarı geldi. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu. Bitti, tebrikler demiş Tolga Bey. Yunus Bey de demiş ki bu voleybolda 2 ayda bir turnuva mı oluyor? Ne zaman baksam yarı final veya da finaldeyiz. 2 ayda bir kupa alıyoruz. Tebrikler Filenin sultanları demiş. Esprili yaklaşmış. Evet, çok sık organizasyon oluyor. Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat vesaire çok fazla oluyor. Futbolda da gerçi çok fazla var. Belki de milli takımımız başarılı bir milli takım olarak... Birçok kez bize bu kupanın, yani bu tarz kupaların hep böyle yani her zaman alamasa da hep oralarda olduğunu gösterdiği için de öyle bir dikkatinizi çekmiş olabilir. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu, bir kez daha hatırlatalım. 5 sete gitti maç. 6. sette hiç geri düşmeden Filenin sultanları ev sahipliğini yaptığımız Avrupa şampiyonasında mutlu sona ulaşıyor. İtalya karşısında son yıllarda birazcık işler istediğimiz gibi gitmiyordu ama Santanelli, o da bir İtalyan. İtalya karşısında gerçekten bir Türk olduğunu görüyoruz Santanelli'nin de. Eda ile Santanelli şu an yan yana. Tribünler inanılmaz. Birazdan tabii ki geçeceğim Trabzonspor maçına da ama bu heyecanı biraz daha yaşamak istiyorum. Bu taraftarları biraz daha görmek istiyorum. Onu da vurgulamış olayım.
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonusu da mutlu sona ulaşıyor. Gerçekten de çok güzel oldu, çok. Çok ihtiyacımız vardı. Ülkece bu tip başarılara her zaman kucak açarız. Sadece bir futbol ülkesi olmadığımızı, Filenin Sultanları zaman zaman erkek 12 dev adam gösteriyor. Çok başarılılar. Umarım bu şekilde sürer. Gerçekten bu şekilde devam etmek çok önemli. Avrupa şampiyonu oldu Türkiye kadın voleybol takımımız. Bu coşkuyu, bu kaliteyi o kadar normalleştirdi ki kızlarımız. Alınlarından öpüyoruz, yüreklerine sağlık demiş bir dinleyicimiz. Serhat Bey yazmış, teşekkür ederiz. Yani gerçekten de öyle. Bir düşük tonda nasıl yayın yapabilirim şu anda bu saatten sonra bilmiyorum ama. Yani sanki maç anlatır gibi şu anda sohbet etmek durumunda kaldım. Ben de çok mutluyum yani. Emin olun ki burada duygularıma hakim olmak benim için de çok zor. Oldukça mutlu olduk. Gerçekten çok lazımdı. 12 dev adamı da ben çok yakından takip ederim genelde. Basketbolu özellikle daha fazla bilgi sahibi olduğum bir branş. Voleybolda iyi kötü bilirim ama en kuvvetli olduğum branş olarak saymam. Çok da fazla voleybol maçı aktarma gibi bir tecrübem yoktu ama valla birazcık dilim döndüyse ne mutlu, olabildiğince sizlere o yüreği, o coşkuyu göstermeye çalıştım ben de yayında. Hayatımda ilk kez bir voleybol müsabakasını sizlere aktarmış oldum. O da çok güzel oldu. Mete Bey demiş ki özel uçakları, villaları, 5 milyon euro primleri. Hepsini hak ediyor bu kızlar. Başkaları hak etmiyor, bu kızlar hak ediyor demiş. Vallahi daha yeni başladık. En azından milli takımımızın kızları en azından business class uçuyorlar. Daha önce tarifeli seferde gerçekten zor şartlarda uzun insanlar bunlar. Yani tabii ki uçabilirler ama uzun insanlar voleybol... Daha uzun insanların yaptığı bir spor olduğu için de esasında tarifeli uçakta arkada gitmeleri bu kadar önemli bir dalımızda gerçekten kabul edilemez bir durumdu. Bakalım yavaş yavaş sanki işler artacak ama yani hakikaten Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu. Normal şartlarda tabii ki ya maçta 4-0 olduğu için Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşması biraz bu taraftayız. Şu anda tabii ki birçok meydanlarda kutlamalar var. Biz de stüdyoda kutluyoruz. Biz de burada mutluyuz. Darısağ milli takım futbolun başına gelsin demiş. Kızlar sessiz sedasız her ay kupa alıyor. Filenin sultanları asıl villayı hak etti. Futbolculara verilecek villalar alınıp kızlara verilsin demiş. Harika bir yorum Yunus Bey. Sizleri de takdir ediyorum. Budur işte yorum. Berk Sayar yazmış. Senden 100. kez dinliyor gibiydik. Emeğine sağlık kardeşim demiş. Ya Berk hakikaten benim açımdan da çok enteresan bir yayın oldu. Sonuç olarak ilk defa bu branşı anlatmak enteresan da basketbol çok anlattım. Futbol tabii ki zaten işimiz ama yani voleybol branşında anlatmak bir hayli keyifliydi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu bir kez daha hatırlatalım. Şu anda yayıncı kuruluşta da bir yayın var. Onu da söylemiş olalım. Tabii ki sahanın dışını görüyoruz. Trabzonspor'un 68. dakika itibariyle 4-0 önde olduğunu hatırlatalım. Kocaeli Spor'a keza Samsun karşısında 1-0 önde. Florian Ayen'in attığı 26. dakikadaki golle ki Trabzonspor maçı konusunda şöyle bakacağım. En azından... Birkaç tane bilgi aktarmış olayım. İkinci yarının başında Gençler Birliği Abdurrahim Dursun ve Pedro Mendez'i oyuna almıştı. Fırat Can'la Koyita çıkmıştı. Dördüncü gol Muçi'den geldi Salah'ın asistinde. Nasıl olduğunu bilmiyorum. O heyecanda açıkçası bakamadım. Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal sonrasında 63. dakikada oyuna dahil oldular. Aral Şimşir ve Ernest Muçi de kenara geldi. 65. dakikada Gençler Birliği'nde Rafael Luiz oyuna girerken Oğulcan Ülgün kenara geldi. Şöyle verilere bakıyorum, %50-50 toplu oynama Trabzonspor Gençler Birliği maçında biraz skor kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda maçın senaryosunda böyle bir toplu oynama yüzdeleri beklemiyordum. Trabzon'un çok daha baskın olmasını beklerdim. Skor çok erken geldi. 16 şutun 8'i isabetli Trabzonspor'da. Gençler Birliği'de 10 şutunun 5'i isabetli.

0: rekabetli olduğunu söyleyelim. Köşe vuruş sayıları 5'e 1. Bunu da aktarmış olalım. Kocaeli Spor, Samsun Spor karşılaşmasıyla alakalı da Ayen'in 26. dakikada attığı golle 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. Haydara maçtaki tek sarı kartı gördü 29. dakikada. İkinci yarının başında Sissoko ve Baku oyuna girerken Agiye'yi ve Uğurkan Yıldız kenara geldi. 68. dakikada Guliksen oyuna girerken Berkan Kutlu kenara geldi Kocaeli Spor'un 3. değişikliğinde. Samsun Spor ilk değişikliğini Enes Ablık'ı oyuna alarak yapmış oldu. Samet Onur kenara geldi ki Samsun'un bugün 5 kişilik bir kulübeyle maça çıktığını da aktarmış olalım. Vermedi Mehter abi demişsiniz. Valla şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum açıkçası, çok heyecanlıyım. Yani filenin sultanlarına bir kez daha helal olsun diyelim. Diyecek hiçbir şey yok. Müthiş görüntüler var. Yani salonlarda işte bu tip organizasyonlarda taraftarların gösterdiği bu görüntü çok güzel. Keşke her branşta böyle güzel görüntüler görsek. Keşke hep böyle olsa. Keşke her maç final olsa, her maçı böyle kazansak. Yani gerçekten inanılmaz bir gurur. Benim adıma da inanılmaz bir gurur. Sonuçta Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçta hayatımda ilk kez voleybol müsabakası aktardım. Ve belki de sesimiz uğurlu geldi. Belki de şanslıydık diyelim. Genelde spikerlere veyahut da işte bu tip maçı aktaran kişilere hep sorarlar. Derler ki, yani sorarlar demeyeyim, şöyle derler. Yani sesin uğurlu geldi, senin yüzünden kaybettik de. Tabii ki benim yüzümden kazanmadık. Kızlarımızın %100 emeği, %100 Santanelli'nin emeği. Biraz da aslında flash röportajları da vermek istiyorum. Eğer mümkünse bunu yapmaya çalışacağım. Flash röportajları aktarmaya çalışacağım ki evet, hadi aktaralım.
1: Cioğlu ile birlikteyiz, canlı yayındayız. Derya Gönül'den tebrik ediyoruz. Üst üste ikinci kez şampiyonuz. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attık. Bunun ateşini yakanlardan biri de sensin. Tebrik ediyoruz, neler hissediyorsun?
2: Teşekkür ederiz. Gerçekten tüm takım arkadaşlarıma çok gurur duyuyorum. Kızlar 1 Mayıs'tan beri çalışıyorlar. Bronlara geç katıldım. Biliyorsunuz Viyana şampiyonu oldular. Beraber burada İstanbul'da seyircimizin önünde tekrardan Avrupa şampiyonu olmasını becerebildik, kazanabildik. O yüzden çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsine çok gurur duyuyorum. Bu kadar.
1: Derya, 4. set sonunda inanılmaz defansların vardı. Maça çok konsantre bir Derya gördük ki hep sonradan girip gerçekten çok büyük katkı verdin. Nasıl başardın bunu?
2: Evet, bu tarz maçların motivasyona ya da bir herhangi bir odaklanmaya, ekstra odaklanmaya ihtiyacımız gerek yok. Çünkü biliyorsunuz Avrupa şampiyonası finali oynuyoruz. Ben de takımla beraber olamadım. Ameliyatımdan dolayı. Ve gerçekten bir takım forması tercih etmeyi de çok seviyorum ve bir takım formasını tercih etmeyi gerçekten çok gurur duyuyorum. Bir dakika, sakinliyorum.
1: Şampiyon!
2: Sakinliyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Kendime de gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Bu kadar.
3: Derya çok büyük oynadı. Çok büyük. Ben ona söylemiştim. Çok sevineceğiz bu yazın sonunda diye. Çok üzüldü ama şimdi çok sevinme zamanı. Seni çok seviyorum.
2: Annesine.
1: Menajerimizle devam edelim. Pelin Çelik'le birlikteyiz. Pelin abla, tebrik ediyoruz. Bizim için kolay olmadı gerçekten. Hop oturup hop kalktık. Maç sonunda şampiyonluk röportajları yapalım demiştim. Gerçekleşti.
3: Bir daha mı? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Gerçekten. Yani korku filmi var. Her şey var. Oluyor mu? Olmuyor mu? Acaba mı? Kaybettiğimiz setler, kazandığımız setler. Takım çok büyük takım. Mükemmel bir karakter gösterdi. Asla oyunu bırakmadık. Asla. Herkesin eline sağlık. 14 tane oyuncu. Herkes birbirine yardım etmeye çalıştı. Taraftara çok çok teşekkür ederiz. Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Düştüğümüz anlarda bizi gerçekten yukarıda tuttular. Bu baskının altında ne olimpiyat şampiyonu ne dünya şampiyonu kimse dayanamazdı. Bir de bizim direncimizle birleşince zaten son toplardaki defansları ve inancı gördün. Çok istediğimiz gibi oynadık mı? Hayır, oynamadık. Bunu bütün yüreğimle söyleyebilirim. Servis karşılamada ve serviste zorlandık ve istediğimizi yapamadık ve rahat hücum kurdular. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese. Emeği geçen başta başkanımız olmak üzere aşağıya kadar herkese çok teşekkürler. Çok mutluyuz. Çok hak ettik. Çok kutlayacağız. Bir daha mı? Bir daha. Bu takım Avrupa şampiyonu. 2026 Avrupa şampiyonu ve sonuna kadar hak etti. Bu takım gerçekten süper bir takım. Her şeyiyle herkese

0: Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İnişli çıkışlı olmasından şaşırmadık. Taktiğe bağlı kalarak, istemeye devam ederek maçı kendi lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum.
1: İki defa geriye düştük ama çok iyi dönüş yaptık ki İtalya savunma konusunda çok iyi bir takım aslında. Neler söylemek istersin?
0: Sadece savunma konusunda değil, bence blokta, atakta, yani her şeyde iyi olan bir takım. Zaten çok zor olacağını biliyorduk ama taktiğe bağlı kaldık ve çok istedik sanırım. Tabii ki seyircimizin desteğiyle de hep birlikte kazanmış olduk tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık.
2: Tabii ki flash röportajlar oldukça sizlere tabii ki dinleteceğiz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası, bir kez daha söyleyelim. Söylemesi çok mutluluk verici bir anons. Bu anonsu yapmak bana da keyif veriyor. Birçok kez yaptım, birçok kez daha yapmaya devam edeceğim. Bugün belki de en mutlu eden şey oldu bizleri. Ülkemizi çok gururlandırdılar. Gerçekten çok teşekkür ederiz Filenin Sultanları. Hatta bir dinleyicimiz de şöyle yazmış, sonra silmiş mesajını ama ben aklımda. Bırakın abi futbol demiş Eren Bey, bırakın futbolu, milli takım, voleybol, bunları konuşun demiş. Onları konuşacağız, bugün onları konuşacağız, tabii yarın da konuşacağız, sonraki günlerde konuşacağız. Çok büyük başarı, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz. Bunu bir standarda getirmemiz çok çok değerli. Back to back dediğimiz, arka arkaya iki şampiyonluk çok çok kıymetli, çok çok özel bir iş. Görüntüler inanılmaz. Ara ara flash röportajları oldukça sizlere dinleteceğiz. Trabzonspor dakika 78, 4-0 önde olduğunu hatırlatalım Gençlerbirliği önünde. Kocaeli Spor, Samsun Spor karşılaşmasında da 1-0'lık skor devam ediyor. Dakikalar orada da 78 olduğunu söyleyelim. Ara ara tabii ki röportajlara gideceğiz. Şu anda bakıyorum, hem yayıncı kuruluş hem çeşitli spor kanalları, birçok ekran var önümde ki o ekranlarda da bakalım herhangi bir durum varsa ona göre ben de aksiyon alacağım. Sizlere özel seslerimiz tabii ki gelecek. O sesler geldikçe de flash röportajlara götüreceğiz. Oradaki Sinan Erdem'deki atmosferi sizlere yaşatmaya çalışacağız. Bugün yerinde takip etme şansım olmadı. Benim de birçok dostum müsabakada. Kendilerine de kutlayayım. Boğazlarına, emeklerine sağlık demek istiyorum. Hakikaten tribünler inanılmazdı. Yıkılıyordu tribünler. Tabii ki ev sahibi avantajımız da olduğunu da söyleyelim ama bu ev sahibi avantajını iyi kullanma işi de başka bir meziyettir. Biz bunu iyi yaptık. Ki menajerimizin de söylediği gibi bugün belki de en istediğimiz oyunu oynamadık ama çok iyi bir karakter gösterdik. Özellikle Derya'nın altını çizelim. Derya da flash röportajda o ruhunu bize çok güzel yansıttı. Sakattı, geç katıldı. Bugün kritik anda 4. setin sonlarına doğru bize gerçekten maçı getiren, o ekstra performansı gösteren isimlerden oldu. Tabii ki Vargas'ı burada es geçemeyiz. Vargas inanılmaz oynadı ama Derya'nın da altını çizelim. Can kızları da anlatımından dolayı da seni tebrik ederim demiş Mehmet Bey. Çok sağ olun, var olun. 4 değil 5 demiş. Şöyle bakıyorum, neye ben 4 dedim? Aha, maç 5 olmuş. Evet, Trabzonspor 5 olmuş. Hadi bir kanalı çevireyim bakayım, bir gol nasıl oldu, en azından işimizi birazcık yapalım. Sonra tekrar döneceğim kanala da. Şu kanalı bir çevireyim. Trabzonspor nasıl attı 5'i? Franculino attı gibi görüyorum gol sevincinden. Franculino Ju attığını anlıyorum. Sağ kanattan Trabzonspor atağını izliyoruz. Ters bir vuruş gelmiş. Franculino'ya da aslında şans anı. Topu tam önünde buluşmuş. Franculino da hiç bekletmeden çok iyi bir timingle skoru 5-0'a getirdi Trabzonspor adına. Trabzonspor'un moral depoladığı bir akşam oluyor. Gençlerbirliği sezonu iyi başlamıştı, bunu biliyoruz. Ama Trabzonspor'un işler istediği gibi gittiği bir müsabaka yaşandığını söyleyelim. İkinci yarıyı hiç izlememe rağmen bu şekilde yorumlayabilirim. İlk yarı ilk 35-40 dakikayı izledik. Sonrasında tabii ki Filenin Sultanları'na döndük. Biz de 3. set bitiminden sonra 4. set başından maçın sonuna kadar, yani 5. set 6. setin sonuna kadar voleybol tarafını konuştuk ki maç sonunda da

şu anda birazcık Filenin Sultanları endeksli biraz daha yayın yapıyoruz. Flash röportajlara gidiyoruz. Olabildiğince de tabii ki çok sesli bir şekilde yayın yapmaya çalışıyoruz. Maç sonu yayınımız olacak bu arada, onu da söyleyelim. Maç sonu yayınımız Trabzonspor Gençler Birliği endeksinde olacak. Onu bir kez daha vurgulamam lazım ama maçların sonuna kadar, yani yaklaşık 10 dakika daha eğer flash röportajlar varsa voleybol üzerinden gitmeye çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Derfin Yunus Dane şu anda mesaj yollamış. Selam olsun kendisine de. Helal olsun size Filenin Sultanları yazmış. Ayhan Beyler de, Ayhan Bey de yazmış, demiş ki şu an takside iki tane İtalyanla beraber yolculuk ediyor Ayhan abi. Ayhan Bey'in de mesajı şu: misafirleri delirttim demiş. Deli ettim demiş. İtalyan restoranına bırakmıştım. Almış galiba, deli etmiş misafirleri. Vallahi güzel güzel geçinin. Yani şu anda tabii ki onların önünde de yani çok ekstra böyle şey sevinmeyin. Tabii ki sevineceğiz. Hepimiz sevineceğiz. Şimdi bırakmış oteli, öyle seviniyormuş. Olur olur. Bu çalışır. Ayhan Bey bu çalışır. Biraz sonra tabii ki flash röportajlar oldukça Sinan Erdem'e döneceğiz ama şu anda bakıyorum hala tribünler inanılmaz. Kupa seremonimiz biraz sonra olacak. Tabii ki ikinci sıradaki takımın da, İtalya'nın da madalyaları verilecek. Ama biz de sonrasında kupa seremonisini şu anda takip ediyorum. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. A milli takım kadın voleybol takımımız finalde İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Trabzonspor'un son golünde 5-0'da Franculino Ju kaydetti. Ki çok beğendiğim bir oyuncudur. Midtjylland'den yeni transfer golle aslında Trabzonspor'a merhaba demiş oldu. Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşmasına da şöyle göz ucuyla bakıyorum. 82. dakika, durum 1-0 Kocaeli lehine. Kocaeli de kazandığı takdirde 4 maçta 9 puan yapmış olacak. Kupa seremonisi birazdan. Kupa birazdan verilecek milli takımımıza, Filenin Sultanlarına. Şu anda görüntüye de kupanın verilecek, veren yetkililerini görüyorum. Taraftarlar inanılmaz. Hakikaten çok güzel görüntüler var. Ve şu çok güzel. Yani tabii istisnalar var ama yani milli takımın maçına kırmızı beyaz gidilir. Yani takım formasıyla gidilmesine hiç anlam veremem. Yani ne bileyim, orada Fener forması, Galatasaray forması, Beşiktaş forması, Trabzonspor forması, işte Alanyaspor forması görmek istemiyorum. Kırmızı beyaz görmek istiyorum. Bu anlamda da büyük çoğunluğu tebrik ediyorum. Kırmızı beyaz gelindiği için. Bu çok kritik bir mesele. Yani o işe çok karşıyım. Yani evet, tamam, herkesin tuttuğu bir takım var, herkes tutabilir, herkese de saygı duyuyorum ama ya en azından milli takım logolu bir şeyiniz yoksa da kırmızı bir tane tişört giyin veya beyaz tişört giyin. Yani en azından tek bütün olalım, tek renk olalım. Bu çok önemli ki bugün de buna özen gösterildi Sinan Erdem'de. Bu konudan dolayı da gerçekten bütün maça ilgi gösteren, maçı yerinde takip eden taraftarlarımıza da çok çok teşekkür etmek isterim. Millilerimiz, Filenin Sultanları 3-2 kazanmayı başardı. Bu arada bir son dakika haberim var. Bir son dakika haberim var. Galatasaray'da Victor Osimhen'in kasık adüktör adele grubundaki sakatlığı orta düzeyde demiş. Orta düzeyde deniyor. Kanama ve zorlanma tespit edildiği açıklandı. Nijeryalı yıldızın tam olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Evet, bir kez daha tekrar edelim son dakika gelişmemizi. Radyo Gol özel haberi. Osimhen'den Galatasaray aslında kötü haber diye bir manşet var ama bu manşetten ziyade şunu söyleyelim. Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağ adüktör kasık adele grubundaki sakatlığı sebebiyle orta düzeyde strain, yani kanama ve zorlanma tespit edildiği açıklandı. Nijeryalı yıldızın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak olacağını söyleyelim ki Berkay Çakır maç anında bizlere zaten bunu açıklamıştı. Görüntü bu, genelde bu şekilde oluyor. Beklentim bu demişti ki maç sonu yayınında da, Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının maç sonu yayınında da konuştuk. 3 hafta diye öngördüğümüzü söyledik. Bu yorumlarımızda en azından bütün bizlere destek veren bütün konuklarımıza, bütün yorumcularımıza teşekkür edelim. Yine temiz bir haber yapmış olduk. Zaman zaman hatalar yapabiliyoruz ama bu sefer yanılmadık diyelim. Berkay Çakır'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Rahmi Çelikkol'a da selamlarımızı yollayalım. O da çok iyi bir Bursa Spor taraftarı. O da Türk bayraklarını yollamış. O da bizi dinliyor, Rahmi Çelikkol. Şöyle bakıyorum, gerçekten yani çeşitli arkadaş gruplarında şu anda bakıyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Yani herkes o kadar mutlu ki

herkes o kadar mutlu ki herkes kırmızı beyaz güzel görüntüler var. Onu da vurgulamış olalım. Skorları da hatırlatalım. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası bir kez daha şampiyon olduğunu söyleyelim. Vargas geliyor şu anda. Skorlar 1-0 5-0 şeklinde. Trabzon Gençlerbirliği önde 5-0 önde. Kocaeli Spor Samsun Spor karşısında 1-0 önde. Dakikalar 86. Evet, Vargas geliyor. Vargas'a da ödülü takdim edilecek. Son derecede hak eden bir performans Vargas'tan. Vargas da ödülünü alıyor şu anda. Zaten kazandığımız her senaryoda neredeyse Vargas'ın bu ödülü alacağı kesindi. En değerli oyuncu ödülünü Vargas alıyor. Tribünler Vargas'ı alkışlıyor. Vargas elindeki ödülüyle tribünleri selamlıyor. İtalya'da da bakalım ödülü kim alacak? İtalya'da da bir kişi geliyor sahneye. Orzo olması lazım. Telaffuzunu tam olarak bilmemekle beraber kendisinin de ödülü aldığını söyleyelim bakalım. Başka Dream Team Awards, yani şu şekilde bir tercüme edelim. En iyi altılıya verilecek ödül. İtalya'dan da sahneye Orzo geldi. Evet, Gizem libero olarak Gizem Örge geliyor bizden. Orro, düzeltiyorum, Orzo dedim, Orro. İtalya'dan Gizem Örge geldi. O da en iyi takım içerisinde libero olarak Gizem Örge de var. Alessia Orro. O da ülkemizde Fenerbahçe Medicana forması giyiyor. Gizem, Melisa Vargas ve Orro. Hepsi birbirlerine sarılıyorlar. Yan yana geldiler. Güzel görüntüler var. Vargas'la Orro'nun arasında da çok güzel görüntüler var. Ve Tiana Boşkoviç de geliyor. Sırbistan. Sırbistan'da yarı final aşamasındaydı. Gerçekten çok değerli bir voleybol ülkesi ama onları da mağlup etmeyi başardık.

Ve evet, Zehra Güneş de rüya karmaya girmeyi başarıyor. Dream Team'e girmeyi başarıyor. Zehra geliyor şu anda. Bugün de çok iyi oynadı. Kısa bir sakatlık geçirdi. Sonrasında geri döndü Zehra. Vargas'la çarpışmışlardı. Bir an için korktuk ama ciddi bir şey olmadığını anlıyoruz. Zehra'nın da şu anda ödülünü aldığını söyleyebiliriz. Bu arada bir düzeltme yapmam gerekiyor. Kurtagic olması lazım. Yani Boşkoviç yerine Kurtagic aldı ödülü. Tiana Boşkoviç gibi bir anda gördüm forma numarasını. Ancak o benim ufak bir hatam oldu. Onu düzeltelim. Yani şu ana kadar Orro, Gizem Örge, Vargas, Zehra ve tekrardan düzeltelim. Kurtagic ödülleri aldı ve Silla geliyor İtalya'da. Silla'da rüya karmaya girmeyi başarıyor. Açıkçası Egonu'yu ve Boşkoviç'i bekliyordum ama Silla geliyor. Benim adıma da sürpriz oldu. Egonu ve Boşkoviç'in şu ana kadar gelmemeleri. Bir dinleyicimiz yazmış, Engin Bey. Evet, bu arada

0: Derya da geliyor. Derya da bugün inanılmaz oynamıştı. Bir ödül de Derya'ya. Derya Cebecioğlu. Geç katılmıştı milli takıma ama iyi ki katılmış. İyi ki bugün bu performansı bize göstermiş. Mükemmel bir yayın oldu. Tebrik ederim demiş. Sesin uğurlu geldi demiş Engin Bey. Cumhuriyetin kızları yine gözlerimizi doldurdu. Dikkate aldığın için teşekkürler demiş. Kolumbus'tan. Kolumbus'tan sevgiler Engin Bey, Amerika'dan bizi. Bu arada evet, Santanelli de geliyor. Gerçekten çok değerli bir antrenörümüz var. Çok değerli bir antrenörümüz var. Bir kez daha Santanelli'ye teşekkür etmek isterim. Belki de kendi vatanı İtalya ama İtalya karşısında bizi şampiyonluğa uzandırdı. Ve gerçekten bizden biri olduğunu maç sonunda da görmek mümkün. Santanelli çok özel işlere imza attı. Milli takımımıza atmaya da devam etmesini temenni ediyoruz. Bu arada evet, biraz sonra artık voleybolla alakalı yayınımızın sonuna geleceğiz. Maç sonu yayınımıza geçeceğiz. Yaklaşık bir 7-8 dakika sonra maç sonu yayınımıza geçeceğiz. Saat 22 itibarıyla Trabzonspor Gençler Birliği maçını Aksal Yavuz'la ele alacağız. Maç sonu yayınımız tabii ki olacak ama bu arada milli takımımızın bu başarısını bir kez daha anons etmek istiyorum. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu. Rüya Karma'ya da hem Melisa Vargas'ı sokmayı başardık, hem Gizem Örge'yi sokmayı başardık, hem Derya Cebecioğlu'nu, aynı zamanda da Zehra Güneş'i sokmayı başardık. Bu arada en değerli oyuncu ödülünü de Melisa Vargas kazandı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Melisa Vargas çok hak etti. Gerçekten milli takımımızın en önemli isimlerinden bir tanesi ki bence en önemlisi olabilir. Skor yükünü genelde çeken isim. Çok özel bir karakter Melisa Vargas. Alkışları da kabul ediyor Melisa Vargas. Rüya takım da belli oldu. En değerli oyuncu da belli oldu Melisa Vargas, zaten söyledik. Santanelli de ödülünü aldı, en iyi teknik personel olarak. Antrenörümüz Santanelli de ödülünü aldığını hatırlatalım. Flash röportajlar oldukça tabii ki sizlere dinletmeye çalışacağız. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Evet, maç sonu yayınına da birazdan geçeceğiz. Trabzonspor Gençler Birliği maçı da 5-0 bitti. Kocaeli Samsunspor maçı da 90. dakika 1-0 devam ediyor. Çok güzel görüntüler var. Melisa Vargas şu anda staffla beraber kutluyor. Teknik heyetle diyelim, düzeltelim. Ödülünü de alıp soyunma odası tarafına doğru gitti. Kupa seremonisi için biraz sonra tabii ki bir hazırlık olacak. Aksal Yavuz'la da saat 22 itibarıyla maç sonu yayınına geçeceğiz. Aksal abi de çok değerli bir isim. Saat 22'de kendisiyle Aksal Yavuz'la maç sonu programımız olacak. Ödüller dağıtıldı. Sıra artık kupamızda. Orada Sırbistan'dan bir isim geliyor. Evet, evet, madalyalarını almaya başladı artık. Sırbistan bronz madalyanın sahibi olduğunu hatırlatalım. Sırbistanlı oyuncular da bronz madalyalarını almaya geldiler. Sıra sıra görüyoruz kendilerini. Daha sonrasında İtalya oyuncularının gümüş madalyayı almaya geleceklerini biliyoruz. Sonrasında da Filenin Sultanları hem madalyasını hem de kupasını alacak. Bunu da hatırlatalım. Bugünlük şimdilik bu kadar diyelim voleybol. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Trabzonspor Gençler Birliği maç sonu yayınına geçeceğiz. Mesajlarınız ve dikkate aldığınız için, birçok şeyde bizlere destek olduğunuz için bütün dinleyicilerimize ben gönülden teşekkür etmek isterim. Trabzonspor taraftarlarında bu durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. İlk 35 dakika Trabzon maçı endeksinde gittik. Ama sonra skor 3-0, 4-0, 5-0 olunca ben de açıkçası bu kadar önemli bir müsabaka varken yayının rotasını birazcık daha Sinan Erdem'e kırdım Trabzon'dan. Onu da vurgulayalım. Şimdi biraz soluklanayım, bir suyumu doldurayım. Bir 5 dakika sonra başlayalım yayına, olur mu?
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviller Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta arılan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun

0: 10 pres yapamaması ve süresini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki konuşacağız, birçok konuyu konuşacağız ama önce filenin sultanları Avrupa şampiyonu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yüksek sesle söyleyelim. Teşekkür ederiz filenin sultanları demek istiyorum. Aksal Yavuz bizlerle beraber. Aksal abi hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar, herkese selamlar.
5: Tabii ki Trabzonspor'un görkemli galibiyetini konuşacağız. Asıl konumuz orası olacak. Çok uzun bir yayın yaptık şu ana kadar. Filenin sultanlarıyla aslında uzun bir yayın sürdürdük ama en azından bir iki cümle almak istiyoruz Aksal abi. Yani filenin sultanlarına neler söylemek ister Aksal Yavuz?
6: Gurur duyduk. Şimdi bayanlarımızın bu denli başarılı olmasının en büyük etkeni bana göre işlerine erkeklerin burnunu sokturmadıkları işindir. Eğer yani kadın işi, kadın emeği ve kadın başarısı diyelim.
7: %100 hakikaten çok gururlandık Aksal abi.
6: Evet.
7: İki kez üst üste Avrupa şampiyonasında kazanmak çok çok değerli. Arka arkaya şampiyon olmak çok çok değerli ki şu anda
6: kupa... futbolda da bekliyorduk aynısını da. Dedim ya işte erkeklerin el attığı yerde böyle başarı olmuyor. Kadınlarımız bu işi bizden daha iyi beceriyor öyle söyleyeyim.
7: %100 katılırım. Katılmamak elde değil. Eda Erdem'in elinde kupa şu anda ki hakikaten çok güzel görüntüler var. Eda Erdem kupayı aldı ve tekrardan anons etmek istiyorum. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu demek istiyorum. Tabii ki şimdi rotayı bir Trabzon'a kıralım da istiyorum. Yani Trabzonspor 5-0 kazandı. Genelden özele birazcık daha sorularımı yönlendireceğim Aksal abi ki bir
5: İlk etapta bir 90 dakikanın genel saha içi yorumunu almak isterim. Yani Trabzonspor bize bugün neyi farklı gösterdi de böyle bir sonuç ortaya çıktı diye sorarak başlayayım Aksal abi.
6: Ya

0: bir kere Trabzonspor'un böyle bir skora ihtiyacı vardı. Maça iyi de başladılar. Tabii bu maça iyi başlanmasının en büyük etkilerinden bir tanesi sol tarafta Aral Şimşir, sağ tarafta Salah ve onların bekleriyle birlikte Gençler Birliği'nin hem sağ tarafını hem sol tarafını adeta felç ettiler.
1: Katılırım.
0: Yani bir de Fabinho'nun da o ikinci bölgeyle üçüncü bölge o köprüyü iyi kurdu. Henüz tam olarak hazır olmamasına rağmen orayı iyi yönetti, yönlendirdi. Tabii Hüseyin Hoca'nın Fatih Hoca'dan farklı Ozan'ı oynatması Trabzonspor'un oradaki direncini de artırmış oldu. Tüm bunlara da Gençler Birliği'nin yaptığı presle karşılık verdikleri için bir başka ifadeyle iyi mücadele ettikleri için böyle bir skor ortaya çıkmış oldu. Asıl manşede kimi taşıyacağız? Buna ona şunun gazabı diyebiliriz.
1: Çok güzel söyledin abi. %100 katılırım evet. Bu arada.
0: Yani yazı başlığında olacak muhtemelen ona şunun gazabı diye.
1: Peki yani Onuachu'nun bu denli sonuç olarak çok fazla pozisyona giren bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Son haftalarda özellikle çok fazla kaçırdığını da biliyoruz ama bugün psikolojik açıdan çok daha ferahlamış olduğu için mi Onuachu bu golleri buldu diye soruyorum.
0: Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta bir programda YouTube kanalında arada bir giriyorum. Orada benzer soruyu sordular. 3 haftadır 3 haftanın öncesinde yani geçen sezonun son haftalarından itibaren biliyorsunuz gol atma orucuna girmişti. Yani
1: doğru.
0: Golü yoktu. Şimdi orada bunun açıklamasını şöyle yaptık. Yani Onuachu çok duygusal bir oyuncu. Yani Onuachu'nun gol noktalarında hangi pozisyonlarda etkili olur, hangi durumlarda başarısız olur gibilerinden açıklamalar da yaptık. Ve bu gol atamamanın üzerinde oluşturmuş olduğu baskı, teknik adamların onun mental anlamda çalışmaya gitmesi lazım gibilerinden. Ancak ben böyle yorumlara pek bakmam da hemen orada bakıyorum. Altta yorum yapmışlar. Ya baksana abi Onuachu şöyle oldu. Onuachu kafasını Trabzon'da bitirdi. Şunlar oldu, bunlar oldu. Ya ben doktora gittiğim zaman doktorun ağzından çıkan kelimelere bakıyorum. Çünkü onun yerine yorum yapamıyorum ve aynı zamanda reçete de yazamıyorum.
1: Doğru.
0: Biz de bu işin birazcık uzmanı olduğumuz için insanlara anlatıyoruz. Bir de oyun felsefesi 3 haftaya bakıldığında pek ona göre değildi. O oyun şekli, oyun şablonu onun istemediği tarzda olduğu için 1-2 gol kaçırdı. Ondan sonra ezildi. Bugün gördük ki Aral da inanılmaz oynadı bana göre. Aslında Aral buydu. Ondan sonra gelen ortalarda iyi değerlendi. Ve orada tabii Onuachu'nun aslında başka bir hareketi vardı orada. Topu penaltı noktasına gittiğinde Salah'a vermesi bir oyuncunun ne kadar pırıl pırıl olduğunu göstergesidir.
1: Çok güzel bir jestti Aksal abi değil mi?
0: Evet inanılmaz. Yani böyle bir futbolcuyu acımasızca eleştirip bir başka ifadeyle gömmek öyle söyleyeyim hoş bir şey değil. Kaldı ki geçen sene ve ondan önceki yıllarda Onuachu Trabzonspor'daydı. Attığı gollerle Trabzonspor'la coşmuştur, mutlu olmuştur.
1: Çok doğru. Aksal abi peki tabii ki bu bir iddia, bu bir söylenti. Çok fazla duyuyoruz. Yani herkes bir şeyler yazıyor. Çok fazla haber kirliliği var. En azından Trabzonspor'un birçok etmenini, birçok oradaki işleyişi çok iyi bilen birisi olarak Aksal abi sana sormak istiyorum. Yani Aksal abi şimdi Onuachu hakkında bu zamla alakalı söylentiler var. Böyle bir durum kaynaklı mıydı diye kötü niyetle sormadığımı biliyorsun Aksal abi. O yüzden yine de altını çizerek bunu yine de sormak istedim Aksal abi.
0: Hay sorabilirsiniz. Yani nihayetinde tespitlerine de katılıyorum. Zira ben 40 yıldır kulübün içerisindeyim. Yani nasıl bir Trabzonspor oldu, nasıl bir Trabzonspor oldu herkes bilir. Böyle bir şey katiye yok. Onu söyleyeyim. Yani Onuachu kimi emsal gösterip zam isteyecek? Dengeleri diyelim bozan demeyeyim de yani farklı çıtaya yükselten futbolcu kimdir? Salah değil mi? Öyle söyleyelim.
1: Doğru.
0: Evet kardeşim, hangi futbolcu Salah'la oynamak istemez?
1: Yani herkes çok ister. Hatta antrenmana bile çok daha şevk dolu gider diye düşünüyorum.
0: Ya ondan bakın, eğer Türkiye'ye Trabzonspor'a gelmemiş olsaydım Türkiye'de geçer futbolcu ondan fotoğraf çektirmek isterdi.
1: Doğru.
0: Ama ne oluyor? Ondan yan yana oynuyorsunuz. Hal böyle olunca böyle bir oyuncunun alacağı parayı diğer oyuncular şey yapmaz, değer etmez. Çünkü derler ki ya bu adam böyle bir oyuncu. Ama maalesef şöyle bir şey var sevgili Can. Biliyorsun cep telefonunda sosyal medya hesabı olan veya YouTube'da programlar yapanlar veya işte ne bileyim hatırı sayılır takipçisi olanlar böyle bir duyumculuğa soyunuyor. Herkes bir şey anlatıyor. Burada önemli olan haber kaynağını piyasaya sunan kimliğine bakmak lazım. Kimdir bu adam? Background'u nedir?
1: Doğru.
0: Adam yazıyor bir şey, herkes ona inanıyor.
1: Çok doğru abi.
0: Yani ben şey yapmıyorum, hiç böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki zaten hem yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz.
1: Çok kısa tabii ki, biraz da dinleyici soruları da almak istiyorum Aksal abi. Yani Öcal Bey yazmış, demiş ki ben Beşiktaşlıyım demiş ama Aksal Yavuz'un yorumlarını çok seviyorum ve çok da dikkate alırım demiş. Fatih Tekke gitti, onu açı gol atmaya başladı Aksal abi demiş. Ne düşünüyor bu konuda? Yani hocayla ilgili bir durum. Aslında çok fazla bunun üzerinde değindik ama en azından kendisi de böyle bir soru sorduğu için aktarmış olayım. Yani
0: şimdi Beşiktaşlı kardeşime teşekkür ediyorum. Vallahi dün akşam Beşiktaş'a bayıldım, onu da söyleyeyim.
1: Çok iyiydi değil mi abi?
0: İnanılmaz keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım. Yani mest oldum. Bir futbol adamı olarak çok keyif aldım.
1: Özellikle bence ikinci yarı çok çok özel bir işti. Yani Kadıköy'de hiç oynatmamak çok büyük başarıdır.
0: Evet,
1: katılır mısın abi?
0: Şöyle bir şey var. Bir teknik adam yeniden kurulan bir takımı nasıl yönetir, nasıl kompak oynattırır? Sağdaki 11 kişiyi aynı anda, 11 kişinin diyeyim aynı anda yüklerini nasıl eşit ölçüde dağıtır? İnanılmaz bir Beşiktaş seyrettik. Yani dileğim sezon sonuna kadar böyle gitmelidir. Şimdi gelelim şeye. Ya Fatih Tekke ile Hüseyin Çimşir arasında karakter olarak baya bir fark var. Şimdi teknik adam değişti de takım böyle oldu diye bir şey yok. Aslında oyuncuların bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Fatih Hoca döneminde bunu göstermeleri lazımdı ama şey yapmadı. Yani bu maça nasip oldu. Bugün Fatih de takımın teknik adam olmuş olsaydı skor farklı olmazdı. Çünkü her geçen hafta Trabzonspor üstüne koyarak gidecek. Ancak Hüseyin Hoca mental anlamda çalışmalar yapmıştır. Onu söyleyeyim. Mental yani, anlamda.
1: Mental tabii ki bu oyunun en önemli parçalarından bir tanesi. Hatta
0: Ben onu hep birinci sıraya koyarım.
1: Ki birçok futbol adamı da bu işi çok iyi bilen insanlar da mentali hep bir numaraya koyarlar. Eskiden ben yetenektir diye düşünüyordum ama birçok kişi bana bunun yetenek olmadığının cevabını çok güzel anlattı Aksal abi. Sizin de yorumunuza katılırım abi.
0: Evet, yani çünkü ben bu konu üzerinde bayağı bir çalıştım, bayağı bir uğraş verdim, zaman harcadım. Bunu psikolojiyi birinci sıraya koyuyoruz. Hüseyin'e de bunu yaptı. Fatih Hoca o konuda biraz eksik. Yani bu benim gözlemim. Ama nihayetinde Trabzonspor'da güzel işleri yaptı. Demem o ki Trabzonspor 4. hafta bu şeyi koyacaktı. Yani Fatih Hoca'yla işte oyuncuların şeyi falan yok ama mesela bir Aral, iyi topçu. Zaten Salah inanılmaz bir oyuncu. Eksikler var, onu söyleyeyim ama. Yani 5-0 Trabzon aldı ama eksikler hep var hala.
1: Biraz nelerin altını çizer Aksal Yavuz peki eksik olarak?
0: Ya geniş alanda oynuyorlar. Alan daraltmada biraz sıkıntı yaşanıyor. Yani iki tane orta saha oyuncusu henüz tam olarak hazır değil. Mesela Muçi bugün geçen seneki Muçi değildi.
1: Katılırım.
0: Yeni gelen transfer henüz hazır değil. İsmini de telaffuz edemiyorum. Henüz hazır değil.
1: Forvet oyuncusu Ju'yu mu diyoruz? Frankulino mu?
0: Evet. Isınmadan girdi. Yani bir anda önüne bir ikram sundular. Onun heyecanıyla iki tane çok net pozisyonu harcadı. Hı hı. Ama tabii hücum anlamında hücum presini yaptığını gördük. Birkaç hafta sonra çok daha iyi olacak. Ama burada benim en fazla sevinmiş olduğum durum şuydu. Onu açıp golle dönmesi.
1: %100.

0: katılırım. Peki dinleyici mesajlarına biraz daha devam etmek istiyorum. Mehmet Bey yazmış. Aksal abi demiş. Sizce demiş Hüseyin Çimşir ile kalıcı bir anlaşma olur mu? Yani yola bu şekilde devam edilir mi, yoksa yabancı teknik adam mı gelir? Çünkü böyle söylentiler de yazılıyor demiş dinleyicimiz. Neler söylemek ister Aksal Yavuz?
1: Hadi ben sana bir özel bir bilgi vereyim. Peki. Şu ana kadar hiçbir de kullanmadım. Birkaç tane teknik adamla konuşuldu, yabancı teknik adamla. Hepsi 3 yıl anlaşma istedi. Ve iyi de paralar istedi. Burada şöyle bir durum oluyor. Bazen yabancı teknik adamlar uyum sorunu yaşayabiliyorlar. Yarın oyuncular gittiği zaman düzeltiyorum. Yarın teknik adamları başarısı olduğu zaman onlara vereceğim tazminat çok yüksek oluyor. Hüseyin Hoca'ya şöyle söyleyeyim. Şanssız bir dönemde teknik adamlık yaptı. Onun Başakşehir'in şampiyon olduğu sene şampiyonluğun elinden nasıl alındığı hala hazırlarımızda. Puan ortalamasına baktığımda şu an tam olarak hatırlayabildiğim kadarıyla 2 nokta küsürdü.
0: Doğru.
1: Yani Fatih Hoca'dan daha yukarılardaydı. Kadrosu da o kadar iyi değildi. Ama şöyle bir dezavantajı var. Hüseyin Hoca'nın, İsmail Kartal nasıl ki bir ara hocalık yapmadı, Hüseyin de yapmadı. Ama tabi burada benim inandığım anlamında şöyle bir şey var. Teknik adamlar futbolcularla ilişkilerini iyi tutarsa, hani kalbine giden yol deriz ya, orayı, o bağlantıyı iyi kurarsa çok daha başarılı olurlar. Tabii burada yönetimin alacağı karara da saygı duymak lazım. Yani nasıl bir yürüyüz diyorlar. Çünkü bu kadro iyi bir kadro, iyi bir kadro. Birkaç hafta sonra çok daha iyi olacak.
0: Mutlaka.
1: Valla onu bilemiyorum. Yani Hüseyin Hoca'yla devam edilir mi edilmez mi? Ama Hüseyin Hoca bu skor onu daha şey kıldı. Muhteber kılar. Haftaya Konya maçı var. Konya maçını da alırlar diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum. Orayı kestirmem zor.
0: Şimdilik en azından her ihtimalin olabileceğini bilelim. Bu şekilde Aksal abiden zaten bu şekilde bir dönüt aldık. Aksal abi şimdi şöyle bir şey rica edeceğim senden abi. Oyuncuları soracağım tek tek. Yani kadroyu ilk 11'i soracağım. Oyuna sonradan girenleri soracağım. 10 üzerinden bir puan rica edeceğim bugün nezdinde. Andre Onana ile başlarsak puanı ne olur Onana'nın ve neden?
1: 8.
0: 8. Peki devam edeyim. Pina dersek?
1: Vallahi onu verelim mi, ne diyorsun?
0: Verebiliriz. Yani verebiliriz.
1: Yani şöyle futbolda hadi 10 çok zordur ama yani bugün bir maç üzerinden verirsek mesela şöyle bir şey var. Fatih Hoca Pina ile pek çıkmadı. Yanılmıyorsun. Değil mi?
0: Doğru.
1: Ama bugün sahanın en iyilerinden bir tanesi Pina'ydı.
0: Ya Onuachu'nun 3. golündeki servis koşu inanılmaz.
1: Tabii 10 kimseye vermeyelim, öyle söyleyeyim.
0: Peki o zaman 9'da kaldık Pina'yla. Tamam. Vivu'yla devam edecek olursak?
1: 9.
0: 9. Savic dersek?
1: 8.
0: 8. Mustafa Eskellaç'ı da sormak isterim.
1: 7.
0: 7. Orta alana geçiyorum. Fabinho.
1: 8.
0: 8. Ozan Tufan dersek?
1: 7.5'tan 8.
0: 7.5'tan 8. Onların hafif önünde konumlanan Muçi'yi de sorayım.
1: 7.
0: 7. Kanatlara geçiyoruz. Salah.
1: 9.5.
0: 9.5. 9.5 evet. Geldi Salah'a. Aral Şimşir'e dönecek olursak.
1: 9.
0: 9 ve Paolo Nuaccio'yu da sormak isterim. En azından 44 dakika oynadı ama yine de bir soralım.
1: Sana verdiğim notu onu da veririm.
0: Tamam. 9.
1: Hani şöyle bir şey var. Yani 9.5 diyeyim de onu izleyenler versin.
0: Tamam. O zaman 0.5'u da izleyenler üzerine ilave etsin. Peki evet. Yedekten oyuna dahil olanları soracağım. Bazı kişilere yani Lopez Cabral ve Samet Akaydın'a soru işareti veririz herhalde 83'te girdiklerinden dolayı ama.
1: Tabii canım, tabii.
0: Franculino Ju diye yeni transferi soralım. 44'te oyuna dahil oldu.
1: 7.
0: 7. Metehan Mimaroğlu'nu da sormak isterim.
1: Ya, o da 6 alır.
0: 6 alır. Melih Kabasakal son olarak. Peki Aksal abi.
1: 7.
0: Peki. Aksal abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Sağ olun.
0: Sizinle her zaman konuşmak çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk.

0: Eyvallah. Çok
1: gerçekten
0: sağ
1: iyi ki varsınız.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Görüşürüz Aksal abi. Evet, Aksal Yavuz bizlerle beraberdi. Yaklaşık bir 20 dakika Aksal Yavuz'la konuştuk. Şimdi yavaş yavaş flash röportajlara geçeceğiz ama bir kez daha Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonu olduğunu söyleyelim. Bugün 3-2 kazanmayı başardık ki gerçekten çok özel bir işti. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Gerçekten 2-1 geriye düştüğümüz karşılaşmada 4. sette inanılmaz bir geri dönüş. Sonrasında 6. sette de hiç geri düşmeden kazanmayı başardık. Birazdan evet şöyle bakıyorum önümdeki akıllı ekrana. Fabinho'nun açıklamaları var ki Fabinho da Trabzonspor'un yeni transferi, tam esasında daha hazır olmadığının altını çizdi Aksal Yavuz ama gerçekten birçok kişi çok heyecanlı onun adına ki ben de iyi performans beklediğim oyunculardan bir tanesi Fabinho. Ki Fabinho da hazırmış. Haydi bir Fabinho'ya dönelim. Sonrasında tabii ki flash röportajlar ve aralarda dinleyici sorularını da alırız.
2: Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar. Hoca ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Tenis, siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti.
3: Evet, başka soru var mı? Buyurun Ezgi Hanım.
4: Trabzonspor'un kadrosunda daha önce Kolman, Hamşik, Sosa gibi önemli orta sahalar, özellikle
5: Farantaylar'ın bir kampı jogar, akım kasan, konusa dep, konusa bom, eğitim ulus, eram un lider en tutu kampı, vose tamben con experiencia, con una carrera importante, vose veu tamben. Como que você pode definir as suas características dentro do campo e como vai ser a sua relação com a torcida do Trabzonspor?
6: A relação a gente sempre espera que seja a melhor. Isso quer dizer, se nós darmos nosso melhor em campo, se eu der meu melhor em campo e consequentemente fazer bem meu trabalho, jogar bem, eles com certeza vão nos apoiar. E pelo que eu sei e pela experiência que eu ainda estou vivendo aqui, que é meu primeiro jogo, eu sei que é uma torcida que vai nos ajudar muito no nosso objetivo. Ou seja, vão ser muito importantes para nós. E em relação às minhas características, eu sou um volante ali que é de marcação, né? Um primeiro volante. Minha preocupação primeira é proteger a defesa, defender bem, fechar bem os espaços. E com a bola, ajudar nessa primeira fase de armação. Quero também ser importante no último terço do campo, dando bola para os nossos jogadores de qualidade. É o Salah, múltiplo, jogadores que fazem a diferença. E é isso. Ela perguntou algo mais?
5: Não é só isso.
2: Taraftarlarımız olan ilişkimiz umuyorum her zaman iyi olacak. Şunu da biliyorum, şunun da bilincindeyim elbette. Ben düzenli olarak iyi bir performans gösterirsem eğer, taraftarlarımız beni her zaman destekleyeceklerdir. Bütün takım arkadaşlarımıza olduğu gibi saha içerisinde en iyimizi verirsek, en iyi mücadelemizi her zaman gösterirsek bizim her zaman yanımızda olacaklardır. Bugün de zaten gördük, bizim de oyuncular olarak görevimiz tabii ki kendi görevimizi en iyi şekilde saha içerisinde yapabilmek, takıma en iyi şekilde yardımcı olabilmek. Diğer sorunuzla alakalı, kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak ya, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek ve üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek. Kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
3: Evet, son soruyu Turgay Bey'den alalım.
7: Avcuma Pevun'da. Avcuma Pevun'da.

0: Então, quero dizer, boa sorte. Né? Então, você falou do você individualmente. Eu queria perguntar quando que você vai estar preparado 100% fisicamente?
1: Isso é difícil de dizer. Eu espero que no próximo jogo siga a minha evolução. Como eu disse antes, eu fiquei muito contente com o meu jogo hoje, de ter feito 90 minutos num bom ritmo. Pela intensidade do jogo, fica um ritmo muito vai e volta. Teve momentos que eu geri também, preferi ficar mais posicionado. Mas a minha evolução de um jogo para outro já foi muito grande. Então, espero que ou no próximo jogo ou no jogo seguinte eu já esteja na minha melhor forma física. Mas é bom que nós temos uma semana para trabalhar e isso ajuda que eu siga evoluindo nos treinos, fisicamente dizendo. E também, claro, intrusando com a equipe, conhecendo a equipe melhor, que isso vai melhorar tanto para mim quanto para a equipe.
0: Açıkçası şöyle cevaplaması zor bir soru olacak belki ama şunu ifade edebilirim. Gelişimim, değişimim, daha iyiye gidişim sürüyor diyebilirim. Aslında bugün de sizin de bildiğiniz gibi takımda ilk kez 90 dakikayı tamamlama fırsatı buldum. Şunu da ifade etmem gerekir aynı zamanda. Maçın yoğun olduğu anlar olabiliyor bazen. Geçişlerin fazla yaşandığı, çok fazla koşmanız gereken zamanlar olabiliyor. Ben de kendimi fiziksel olarak tam olarak hazır hissetmediğim durumlarda pozisyonda kalmayı, doğru yerde olabilmeyi tercih ettim aslında. Ama şöyle olabilir. Belki eğer bir hedeften ya da bir tarihten bahsedecek olursak önümüzdeki maç çok daha iyi hissedeceğimi biliyorum ve ondan sonraki maçta çok çok daha iyi olacağını biliyorum fiziksel durumum. Elbette tam bir tarif verebilmek çok kolay değil ama bir sonraki maç ya da ondan sonraki maçta çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. Çünkü şunu da düşünebiliriz. Tam bir çalışma haftası var önümüzde. Dolayısıyla bir maç da olmadığı için bir haftalık bir çalışma fırsatı bulacağımız için ben takım arkadaşlarımla çalıştıkça, antrenmanlara devam ettikçe fiziksel olarak çok daha iyi hissedeceğimi biliyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel.
3: Evet, tabii ki Trabzonspor Gençler Birliği maç sonu yayınındayız ama Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Biraz da oradan flash röportajları dinletmek istiyorum. Yani biraz kolaj bir yayın olmasını kafamda tasarladım. Hatta en iyi rüya kadroya giren Gizem Örge'yi de şöyle bir dinlemek isteriz. Bir Gizem Örge'ye bağlanalım.
4: Şampiyonluğun ardından Gizem Örge ile birlikteyiz. Gizem, tebrik ediyoruz. Bu maçı bir kelimeyle anlat desem nasıl anlatırsın? Anlatılmaz bence.
5: Ben bu maçı anlatamam. Biz ne yaşadık bilmiyorum. Ülkeye ne yaşattık bilmiyorum ama bu takımın her bir parçasıyla, her bir üyesiyle, bu takıma emek veren herkese gurur duyuyorum. Çok büyük bir iş başardık. Çok zorlu, çok uzun bir yazdı. Sakatlıklarımız oldu. Bir yeri geldi antrenmansız çıktık ama gerçekten yüreğimizi ortaya koyduğumuz bir turnuvaydı. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Evimizde İstiklal Marşı'nı okuyabilmek en büyük hayalimdi. Bunu bir kez daha yaşayabilmiş olmak, kendi evimizde bunu yaşayabilmiş olmak gerçekten gurur verici.
4: Gizem, üst üste ikinci şampiyonluğumuz, aynı zamanda senin de üst üste ikinci bireysel ödülün. En iyi libero seçildin. Tebrik ediyoruz.
5: Teşekkür ederim. Gerçekten dördüncü setten sonra film koptu diyebilirim ben de. Yani oradan sonra biz ne yaşadık bilmiyorum. Çok mutluyum. Yani kupayı aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar.
4: Kupayı aldık, aynı zamanda olimpiyat biletini de aldık.
5: Zaten. Ya çok mutluyum gerçekten. Bu takımın başarmış olduğu şeyle çok gurur duyuyorum. Çok zordu. Gerçekten evimizde oynamak, bu stresi de yönetmek ekstra zordu. O yüzden gurur duyuyorum. Ya alnımız ak, başımız dik.
4: Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.
5: Teşekkürler.

0: Az önce Gizem'le röportaj yaptık. Bu maçı bir daha kariyerimde anlatamam, yaşayamam belki dedi. Sen nasıl anlatırsın? Muhteşem bir adanmışlık, son topa kadar mücadele ve üst üste ikinci kez şampiyonuz.
1: Gerçekten maça dair ne hatırladığımı sorsanız hiç hatırlamıyorum. Herkes çok andaydı. İniş çıkışlarımız vardı. İtalya çok iyi bir takım. Ama biz de çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Gerçekten hatırlamıyorum. Sadece herkes kendi üstüne düşeni çok

0: çok iyi yaptı bence. Sorumluluk almamız gereken zamanlarda herkes alması gereken sorumluluğu aldı. O yüzden bütün kızlarla gurur duyuyorum, bütün staffla gurur duyuyorum. Uzun 4 veya 5 aylık bir serüvendi bizim hepimizin birleşip toplanması, Biennale şampiyonluğu, üstüne Avrupa şampiyonluğu. İlk günden bugüne kadar buradaki kızların hepsi elinden gelen her şeyi verdi. O yüzden hep dediğim gibi sona altın olsun en büyük dileğim de buraya başlarken. İstanbul'da Avrupa şampiyonu olmak, iki kere üst üste olmak gerçekten bu takımın hak ettiği bir şeydi. Ve bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Bu başarının arkasında bir sürü ter, bir sürü emek var. Ve biz bugün bununla birlikte sahada bu mücadeleyle kalabiliyorsak, bu hırsla ülkemizi en iyi yerlerle temsil etmeye çalışıyorsak ve bunun akabinde de bir sürü küçük kız çocuğu idol oluyorsa bize, gerçekten bizim için çok onur verici bir şey. Bugün maça gelirken sokakta hala tüylerim diken diken. Sokakta küçücük kızlar, küçücük çocuklarla bir sürü kadınlar, bizi destekleyen taraftarlarımız bize el sallayarak gözleri ışıl ışıl bakıyordu. Bu gerçekten bana böyle onlarla bir bağlantıymış gibi hissettirdi ve inanılmaz hissettim. Çünkü sahada yaptığımız bizim sadece voleybol oynamak değil, ülkemizde bu güzel insanlarla birlikte bağlantı kurabilmek bence. Ve bunu gerçekten anlatamayıp, gösteremeyip hissedebilmek de çok ayrı bir duygu. O yüzden çok mutluyum. Böyle bir takımda olduğum için çok mutluyum. Elimden geleni ardına koymayacağım. Elimden geldiğince bu takım için mücadele etmeye devam edeceğim.
1: Zehra, bugün 9. maçımız ve bu geride kalan 9 maçta en istikrarlı oyuncularımızdan birisin. Gerçekten hücumunu belli bir seviyede tutman inanılmaz. Bugün de bloklara ihtiyacımız olduğu her noktada sen vardın. Kendini nasıl hazırladın ve bu seviyede nasıl kalmayı başarıyorsun?
0: Tabii ki de böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Ama biz bu kadar antrenmanı, bu kadar fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bu baskıyı ve stresi seviyoruz. Çünkü bu seviyede oynamayı gerçekten çok seviyorum. Ve bugün sadece sahaya Zehra aşık olduğun ve küçük yaşında yapmayı sevdiğin bir işi yapmaya çıkacaksın ve her gün bunun için çalışıyorsun. O yüzden sadece kalbinin sesini dinle ve elinden gelen her şeyi bu takım için ver dedim. Hiçbir şey düşünmem, o yüzden de hiçbir şey hatırlamıyorum açıkçası. Allah'a şükür her şey çok güzeldi. Burada destekleyen, sağ içinden, sosyal medyadan, televizyon başından bizi destekleyen ve bugün harika atmosferi burada gösteren seyircimize çok teşekkür ederiz. Onlar bizim itici gücümüz. Her zaman diyeceğim bunu. Bugün de son gününde de diyeceğim milli takımın. Onlarsız çok zor olurdu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Onları çok seviyoruz.
1: Zehra, son olarak kupanın yanında olimpiyat biletini de aldık. Bunlar için de neler söylersin?
0: Bence şu an daha kimse idrak edemiyor durumu. Bir iki gün ihtiyacımız olacak. İki kere Avrupa şampiyonluğunun üstüne şimdi dünya şampiyonası madalyası hedefimiz ve olimpiyatlarda madalya alma hedefimiz var. Ve bu takım bence bunların hepsini başaracak. O yüzden bugünleri gerçekten gözlerim ışıl ışıl her gün çalışarak bekleyeceğim.
1: İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz siz de.
1: Zehra Güneş.

ama kazanmayı bildik. Biliyorsunuz biz Türkler sonuna kadar biz bitti demeden bitmez bütün maçlar. Bu bir slogandır. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Tabii 2026 yılında biliyorsunuz Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. 2023'te gene Avrupa şampiyonu olduğunda biz de oradaydık. Milletimizi gururlandırdılar. Müthiş bir dönüş yaptılar. Müthiş bir oyun ortaya koydular. Tamamen farklı setler baktığınız zaman ama son sette kazanmasını bildiler. Farkı koruyarak iyi bir sonuç elde ettiler. Tabii öncelikle muhteşem seyirciyi tebrik ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Bütün maçları verdiniz, haberleri verdiniz. Milletimizin coşkusunu arttırdınız. Biz biliyorsunuz milli duyguları yüksek olan bir milletiz. Bu şampiyonluk

Gerçekten çok çok kıymetli. Özellikle de bu Filenin Sultanları'nın bu atmosferi bizi çok mutlu etti. 17 bin seyirci müthiş bir rekor. SEV Başkanı'yla da konuştuğumuzda da onların da ifade ettiği böyle bir atmosferi biz görmedik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Voleybol Federasyonu'nu da tebrik ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Ortaya koydukları şey. Tabii bunların hepsi ülkemizin geldiği spor testi.

0: Bütün maçları takip ediyor. Filenin sultanlarını da arayarak tebrik etti. Bu spor tesisi yatırımları çok önemli, çok kıymetli. Bunların daha büyük başarılarına geleceğine inanıyoruz. İnanılmaz oynadılar. Vargas'ın tabii en önemli oyuncu seçilmesi çok önemli. En kıymetli oyuncu seçilmesi çok çok kıymetli. Yine orta oyuncu Zehra'nın, Elif Şahin'in pasörde, yine kaptanın yaşına rağmen inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Tek ayaktaki vuruşları baktığınız zaman da müthiş bir arkadaşlarını motive etti. Onları taşıdı ve Hande Baladin'den tutun diğer bütün sporcularımızın müthiş katkısı var. Teknik direktörü de tebrik ediyoruz. Onun da müthiş bir tecrübesi var. Müthiş bir uyumu var takımla beraber. Mutluyuz. Milleti 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekranları başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize yakışıyor. Şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Erkek takımımız da biliyorsunuz onlar da mücadele ediyorlar. Üst lige çıktılar, takip ediyorlar. Onlardan da iyi şeyler bekliyoruz. Altyapıdaki takımlarımızın başarıları, erkek voleybol lise takımımızın dünya şampiyonu olması, Balkan şampiyonu olması, bakıyoruz Akdeniz oyunlarında kızlarımızın Akdeniz oyunları şampiyonu olması, bunlar çok çok kıymetli şeyler. Türkiye voleybolda müthiş işler yapıyor, müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz, takip ettiniz. Güzel işler. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmak, bu ülkenin başarılarını kutlamak. Biz milli duyguları yüksek insanız. Tekrar söyleyeyim, biz bitti demeden bitmez. Tekrar onları yürekten tebrik ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herkese saygılar, iyi akşamlar. Keyfini çıkartın şampiyonun. Yine bir şampiyonluk daha gelecekte gözüküyor. Bunlar yollarına devam ediyorlar. Filenin sultanlarını yürekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: sağ olun. Sağ olun.
2: Diyoruz şampiyonluğun ardından Hande Baladın bizlerle birlikte. Hande, tebrik ediyoruz. İnanılmaz, muhteşem bir geri dönüş. Harika bir adanmışlık, inanmışlık, son topa kadar mücadele. Üst üste ikinci kez şampiyonuz, neler hissediyorsun?
3: Çok mutluyuz tabii ki de. Çok gururluyuz tekrar bu başarıyı hep beraber, özellikle İstanbul'dayken tekrar yaşadığımız için. Maç için açıkçası yani böyle ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi yani. Hani çok değişik bir maçtı, çok böyle inişli çıkışlı bir maçtı ama gerçekten dediğin gibi son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik. Buradaki destek, buradaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Tüm taraftarlarımıza, tüm bizi destekleyen insanlara teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi, çok mutluyum, çok gururluyum. Bu takım gerçekten her şeyin en güzelini hak ediyor. Çok büyük çaba var, çok büyük fedakarlık var. Burada takım oyuncularından tut staff'a kadar, staff'tan federasyona kadar, yani burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber tekrar bir zorluğun altından da kalktık. Bu şekilde devam edeceğiz.
2: Anne, fedakarlık derken bir önceki maçımızda senin biraz karın kasın ağrı olduğunu ve o şekilde oynadığını biliyoruz. Bugün oynarken nasıl hissettin? Çok fazla dışarıya yansıtmadın.
3: Yani final maçı olduğu için artık bütün ne kadar zor olsa da, ne kadar mental olarak kendimi çok zorlasam da bu tarz sakatlıkları unutmaya çalıştım gerçekten. Bedenimde olan, zihnimde olan tüm kötü enerjileri, negatif düşünceleri hepsini bir kenara bırakmaya çalıştım. Sağlık ekibimiz de gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir şekilde çıkıp oynayabildik.
2: Hande, 2 yıl öncesinden de bu arada Los Angeles olimpiyatlarını garantilemiş olduk. Olimpiyat bileti aldık. Bunu idrak edebiliyor musunuz?
3: Onu aslında daha demin idrak edebildik. O tamamen kafamızdan çıkmıştı. Çok mutluyuz. Dediğimiz gibi her zaman gittiğimiz her turnuvada madalya için oynuyoruz. Şampiyonluk için oynuyoruz. Şimdi tekrar 2028 olimpiyat oyunlarına katılmaya şans kazandık. Tabii bunu burada halletmiş olmak bizim için de çok iyi oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
2: Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık, elinize sağlık.
3: Teşekkür ederim.

0: hakkını hemen gidelim.
1: Ve kazandık. Ben buradan bu galibiyette taraftarın çok önemli rol oynadığını gördüm. Ve maça çok kötü başladık. Çok kötü bir set.

0: Muhteşem dönüş 1-1. Yine kötü bir set. Yine muhteşem dönüş. Ve muhteşem bir tiebreak. Dolayısıyla bu finalin havası başka. Burada tabii inişler çıkışlar olacak. Ama son topa kadar mücadele eden, bırakmayan bu takımı alnından öpüyorum. Bu takım bu ülkeye yaşanabilecek tüm güzellikleri yaşattı. Bu takım bu ülkenin takımı. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Çünkü gençlere rol model, örnek insanlar ve yaşanabilecek tüm gururları yaşattılar. Sırada ne var? Sırada bir olimpiyat madalyası var. Ve bugün burada bu şampiyonlukla olimpiyata da gitmeyi garantiledik. Zaten puandan da garantileyecektik ama %1 de olsa bir sıkıntı yaşamamak dileğiyle buradan olimpiyatta karatleyen bir takımdan bahsediyoruz. Ve günlerdir, turnuvanın ilk gününden bugüne kadar bizleri bir dakika yalnız bırakmayan bu taraftara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şahsım adına bu taraftara armağan ediyorum. Hiçbir gün bizi yalnız bırakmadılar. Ve herkesin çok büyük emeği var. Tüm paydaşların emeği var. Bütün yol arkadaşlarına, paydaşlara, emeği geçen herkese, değerli medya mensuplarımıza, medya kardeşlerime, sizlerin de çok büyük katkısı, desteği var. Sesimiz oldunuz, görünürlüğümüzü yansıttınız. Doğru bilgileri aktarttınız ve bizle yaşadınız. Ben sizlere de buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hep birlikte büyürüz. Hep birlikte en önemli olay o İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını göklere çektiren tarihi bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu takım bize bunu yaşattığı için ben de hepsinin alnından öpüyorum. Staff dahil, oyuncularım dahil, taraftarım, kulüplerim, yetiştiren antrenörler, aileler, herkese unuttuysam özür dilerim. Ama kutluyorum. Biz finaller oynayıp kaybettiğimizde özür dileyen bir camiaydık. Ben şahsen finali kaybedip dünya şampiyonasında niye özür diliyoruz? Neden özür diliyoruz? Bugün buradaki bu coşku üzüldüğü için biz de üzülüp özür diliyoruz. Ama bize bunu mükemmelini yaşattılar. Ben tekrar teşekkür ediyorum tüm emeği geçenlere.
1: Sayın Başkan, sizin duygusal hislerinizi de merak ediyoruz. Çünkü turnuva boyunca kızlarla birlikte bloğa taktınız, smaç vurdunuz. Hiç hayatta gördüm ben genelde oturmaktan çok sizi. Siz duygusal olarak ne hissediyorsunuz?
0: Şimdi yüzlerce mesaj var. Tüm televizyon ekranlarında da takip edilmiş. İkinci sette 19-17. Eğer sayıyı almasaydık, challenge müdahalemiz olmasaydı 20-17 olacaktı. Ama 20-17 olmadı. 19-18'i yakaladı. Ve oradan da dönüş noktası oldu diye türbünden ve ekranları başından görenler böyle mesaj attı. Tabii biz bir ekibiz, bir aileyiz. Tabii ki iyi günde, kötü günde beraber olacağız. Düşerken de, kalkarken de hep beraber olacağız. Birlik beraberliğimizi yansıtamazsak, birlik beraberlik içinde olmazsak bu başarılar da olmaz. Ama voleybolun şu başarısının asla ve asla bir tesadüf olmadığının da altını çizmek istiyorum.
2: Evet, rotayı şimdi tekrardan Trabzon'a doğru kırıyoruz.
3: Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Geçiş sürecinde takım size emanetti. Bugün net bir oyun ve net bir skor var. 5-0'lık bir skor. 3 puanla ayrılıyorsunuz. Öncelikle karşılaşmayı, bugünkü oyunu nasıl değerlendireceksiniz?
4: Teşekkür ediyorum. Öncelikle voleybol takımını şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Maçla ilgili tabii çok kısa bir süre bizim burada çok fazla oyunculara bir şey yapmamız, yani çok fazla dokunmamız değil, sadece enerjilerini yukarı çıkartmak için gayretimiz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu böyle bir kadroyu kuran Ertuğrul Başkan'a teşekkür ediyorum. Hem Trabzonspor için hem Türk futbolu için ciddi anlamda emek verdi. Güzel bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Coşkuluydular. Takımla beraber enerjiyi yukarı çıkarttılar. Dediğim gibi her şeyi oyuncular yaptı. Biz sadece onlara yardım etmeye çalıştık. Adım adım gidiyoruz. İnşallah bu oyunu daha da geliştireceğiz. Dönem dönem, zaman zaman bazı geçişler oldu, problemler yaşadıklarımız oldu ama bunlar tabii çalışılarak ortada.

0: Kaldırılacak şeyler. Dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. Allah yollarını açık etsin. Hep beraber inşallah taraftarla, camiyle beraber daha güzel yerlere doğru, yukarılara doğru yavaş yavaş adım adım emin bir şekilde gideriz. Tekrar söylüyorum. Bunu söylerken oyuncularla alakalı ciddi anlamda potansiyelli bir takım olduğunu düşünüyorum. İnsanlara hayal satmıyorum ama bu oyuncu grubu bence bu şehre tekrar hayal kurduracak. Bunu da oyuncuların böyle enerjisine, kalitesine güvenerek bunu söylüyorum. İnşallah cami olarak ayrışmadan beraber bir şekilde bu süreci çok iyi bir şekilde geçiririz.
1: Hocam tabii Gençler Birliği bu sezonun en flaş takımlarından bir tanesi. Mağlubiyetleri yoktu. Şunu merak ediyorum. Bugün kalenizi gole kapattınız. 5 gol kaydettiniz. Kaç antrenmana çıktınız? Biraz teorik çalışmalar yaptıklarınız. Neler yaptınız? Bir de planınız neydi bugün? Biraz açmak ister misiniz?
0: İzinli oyuncularımız vardı. Bir antrenman yaptık takım halinde. Biz biraz daha ön alan baskısıyla oynamak istedik. Özellikle ilk 10-15 dakika bunu taraftarı da yanımıza alarak yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonra tabii bu oyunu maçın 90 dakika oynamak şu an için çok mümkün değil. Parça parça, bölüm bölüm. Özellikle geriden oyun kurma, rakibin arkasına sarkma. Bunları çok başarılı bir şekilde yaptı. Özellikle kenar ortalarla beraber pozisyon bulma. Çalıştığımız, çok az da olsa çalıştığımız şeylerden bir tanesiydi. Çünkü Paul gibi önemli bir oyuncu var. Onu box'ta buluşturmak kenarla beraber. Bunda başarılı olduk. Tekrar söylüyorum, oyuncuların enerjisi, coşkusu, katılımı, istekleri, arzuları 10 numaraydı. Hepsine teşekkür ediyorum.
1: Hocam Polonançun'un da durumunu sormak istiyorum. Bir sakatlı oldu ki bugün o da golle döndü, uzun zamandır formundan biraz uzaktaydı. Bir sakatlığı oldu. Durumu nedir?
0: Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bunlar olacak. Biz yolumuza devam ediyoruz hep beraber. Çok sıkıntılı bir durum yok.
1: Hocam çok teşekkür ederim röportaj için. Tebrik ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Evet. Birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bugün tabii istemediğiniz bir skor var ki sezonunda ilk mağlubiyeti oldu. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bugünkü oyunu, ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere?
2: Trabzonspor bizi yenebilir mi? Yenebilir. Kaliteli bir takım. İyi ayakları var. Ama 10 dakikada maçı bitiren Çağdaş Altay'ı ben unutmayacağım. Yoksa bak söylüyorum, sakın bunu mazeret olarak kimse algılamasın. 10 dakikada hele de maçı tribünde ya da kenarda seyreden vücut diliyle, her şeyiyle maçın ne olacağını zaten belli etti. 10 dakikada fişi çekti. Trabzonspor yoksa bizi yenebilir. İyi bir kadrosu var. İyi oyuncuları var. Geçiş oyunlar 2-0'dan sonra zaten geçiş oyununu biz yapmamız gerekirken normalde deplasmanda 2-0'dan sonra zaten Trabzonspor geçiş oyununa farkı arttırdı. Ama yine söylediğim gibi maç 10 dakika oynandı zaten bizim maçımızdan. Çağdaş Altay'ı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Evet, karşılaşmanın ardından Metin Diyedin bizlerle birlikteydi.
3: Evet, maç sonu yayınının da artık son bölümüne geldik. Tabii ki Trabzonspor Gençler Birliği maçında konuştuk ama finalin sultanlarının Avrupa şampiyonu olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bir kez daha bununla gururlanalım. Hakikaten çok güzel bir akşam oldu. Bütün dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Bize teveccüh göstermelerinden de ötürü. Bir maç sonu programında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
7: İki taraflı yani eşleş tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
8: Fenerbahçe deplasmanını 3'ü yazdı.
7: 3'ü yazdı yani, kesinlikle çok
8: büyük bir artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa, hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
7: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin de Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani bence önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi, yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
9: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık, öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın için duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
8: gol yedi. Gol yedi Beşiktaş.
9: Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan'ı üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu, şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, İtalyano diye biri. Baktığın zaman öyle, İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
8: Kariyerinin başında zaten.
9: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi sıfır kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaşa geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi, yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
7: Hiçbir şey görmedik.
9: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu planı, o da tamamen doğaçlama planın dışındaki, zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş, oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü, o erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim, iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var, yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara? Çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı eğitim. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
7: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O zaman bir de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi. Yani İsmail Kartal da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
8: İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum, bugün kısa yapacağız. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba
7: evet,
8: ama.
7: Evet, Beşiktaş yayında olacak.
8: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var, iki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben neyi bileyim, eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama hallim bitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna gelin. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldi de aynı gözyaşlarını döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep anlıyor, analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, Agbado hata yaptı. Başka ne var mesela?
7: Fenerbahçe gol kaçırmadı.
8: Yani
7: hiç sorun yok.
8: Mesela Kerem Kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi ben
7: Okan Buruk oynattı. 4 maç hemen vazgeçmiş.
8: Yani demek ki oynamış. Ben kaçırmışım. Atıyorum. Ya maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala... İşte Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam? 65'te aldım Vedat da oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
7: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız...
8: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
7: Çok net.
8: Tamam gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
7: Freddy'den kalmasını hissediyorum.
8: Şimdi ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız. Daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin demin dediğin bir defa Gençler Birliği mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi evet. 30 maç var evet. 90 puan evet. Ama rakipler de var ya şu anda Galatasaray var.
7: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
8: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadığı için bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
7: Aziz başkanken.
8: Yani evet.
7: Aziz Yıldırım başkanken.
8: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
7: Advokat mıydı o sezon?
8: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan da daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
7: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, bir tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı? Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
9: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
7: Mert Müldür.
9: Amin takım abi. Oyuncusu.
8: Yüzüne
9: nerede?
8: Bakmıyor ya. Mert Müldür
9: Amin takım
8: anlasın.
9: Oyuncusu.
8: Niye yüzüne bakmıyor?
9: Kim oynuyor Beşiktaş'ta? Emirhan oynuyor. Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır. Ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrenör ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet, stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi hani şahane diziler falan olur ya bir sonraki haftayı evet. Beklersin böyle coşku.
7: Sürdürek
9: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur bak. Bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam İsmail Kartolu kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken birinci hafta şeydi ilk Avrupa maçı İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
7: Senden etkilenmesi lazım.
9: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
7: İkna etme sanatı hatta
9: yani. Bir sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş, batıdan gelmiş. Dinlemezler abi, senin 99 puanı kimse dinlemez. Yani,
7: oynamaz
9: ya, o abi, bilgi birikiminle. Yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. O benle değil, bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik direktör davranışı olmaz.
7: Ne çok merak ediyorum, bence ne çok doğru soru. Yani. Yani ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
8: ya, ne bekliyoruz şimdi... önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo error. Abi yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür'ün. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamile olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatasız oynuyor? Ya senin çok evlat İrfan Can çok mu hatasız oynuyor mesela?
7: Çok beğeniliyor Semedo.
8: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçına bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı çıkaramaz.
7: Çok şeyler olur.
8: Yani, Roma takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada hocanın hocası var. Tilla var yani.
7: Gasperini.
8: Yani İtalyano. Bugün İtalya'da ben geldiğinde de söyleyeyim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle oynayacaksın?
7: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
8: Ya bir iç saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar... Ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi
7: gözüküyor. Sadece ikinci yarıyı
8: yapar mısınız? Bana ikinci yarıyı verir misiniz rica
7: etsem? Sadece ikinci yarıyı yapın.
9: Ki zaten ikinci yarıyı iyice yani, o makas
7: yani,
9: açıldı.
7: Bu, yani. Hani, bu, gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
8: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
7: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe bugün yani bırak taraftar, sattaki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
8: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
7: Nasıl olacak abi?
8: Hayır, abi? Çok tabii, alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
9: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete geçirir yani. Alamadı. Sen de ben nasıl ben beşi maçı izliyorum taraftara ben mesela.
8: Taraftara suçu bulmuyorum
9: şimdi
8: zaten.
9: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
7: Hiçbir türlü atamaz.
9: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
7: Çaresizlik.
9: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli demiş ki baba ben bunu yaparım atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi basketbol koçları? Savunma çiziyor. Buraya kadar
7: varken
9: gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktör oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçları ile ilgili söylüyorlar. Mesela Talisca üzerinden şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız. Diyor ki Talisca Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talisca? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Ama oyuncuların fiziksel sorunu onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
7: %100 Talisca konusu bir bakış açısıdır. Yani Talisca'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir. Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz o zaman onun yerini nasıl doldurmayı düşüneceksiniz? Olacak. Bir hazırlanmanız lazım.
9: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
7: 8'e dönersin.
9: Başka bir oyuna dönersin.
8: Başka oyuna, ama yani, hocamız dönmez. Hocamız
9: başka bir oyuna dönersin.
8: Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi çok, en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz dedi saydıklarının. 3-2-5 dedi, onu dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
7: İkinci yarıda kurtarış da şu ya, Vedat'ın üstüne gelen.
8: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistik. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0.14 gol beklentisi. Rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7. Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemi konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Hasan'a 19 foul çalmış. Ona 11 tane çalmış.
7: %100 haklısın. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
9: Tabii kesinlikle.
7: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
8: Doğru.
7: Ya, bu tartışmasız. Ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
8: Ama 2.5 yıldız var. Yönetilmesi evet. Kolay bir takım.
7: Tamam.
8: Yanına Cekulu, Tadiçli de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekulu, Tadiçli senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekulu, Tadiçli de.
7: Evet.
8: Ya siz de tamam bana bu kadar yardım ettiniz yeter. Geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun. Sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
7: Peki Murat abi o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
8: Abi son 30 yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan
7: olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
8: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu risk etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osayi var, Tadic Ceko var.
7: Ferdi var.
8: Taze bir Fred var, Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender'im hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha, yanlış anlama, hani gir çık yapıyorsun, yeni giren de gidemiyor ileriye.
9: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
8: Valla benim bugün
7: bir şey güçlü olman lazım.
8: Benim bugün gördüğüm derbi nasıl bir derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası. Kopmuş ligin şampiyonu belli olmuş. Şey,
9: evet.
8: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçta göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak yardımcıyla devam edelim.
7: Tabii.
8: Bak tam öyle bir maç bu.
7: Tabii.
8: Allah'ın aşkına izleyenler geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da ben söylüyorum takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var ve diyorum 2.5 yıldızlı bir takım, 12.5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin katılıyorum teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
7: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
8: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır
9: özür dilerim abi.
8: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde. Bak hocalığını herkese tartışırım. Ki bunu daha sayılar bile hocalığında zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Bak, herkesten bir şey aldı.
9: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar
8: tabii kötü. Ki.
9: Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği denen verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
7: Doğru öyle söylüyor.
9: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
8: Bir şey söyleyeyim hocam sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazır mı? Hayır değilsin dedi.
9: Ama Semedo'ya ikna oldum mesela.
8: O şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
9: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
7: Ben de aynı fikirdeyim yani, ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
9: İsmail Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem. Bizim Ümit Mil takımında oynadığımız işte Tuncay Şanlı, Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise, dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Ben bak Türk seni olur. Galatasaray'dan ayıran en temel yerli. Özellik yerli oyuncular sahada. Beşiktaş'ta. Ne olursa olsun bak yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında, çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak, duygusal olarak gittin motive ettin? Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncular. Yapamazsın.
7: Yani. Ve yerli oyuncu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz yani, çok aşikar.
8: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
9: O da değil.
8: Cevap veriyorum. Değildi.
9: Tabii.
8: Yoktu bak. İsmail Kartal Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar yoktu. Biz burada o yönetimden şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık, değil mi? Adam bize içerideki özel sohbetimizde, bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
7: Tamam.
8: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
7: Evet.
8: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi, koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
7: Doğru.
8: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani... Kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
7: Fenerbahçe hocalığı için kriter
8: ne? Neye göre seçtik?
7: Tamam.
8: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son dört takımı Fenerbahçe, Traktör müydü? Persepolis. Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
7: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan
8: zaten
7: ödeyecek.
8: Zaten bu oklar ona dönecek. Yani şimdi bu oklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın, şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demeyeyim de hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
7: Öyle olur zaten
8: sizin sorumluluğunuz. Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
9: Zaten Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi.
7: Ederson Oğuz.
9: İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok...
7: İbrahim peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi evet. Oynamış olabiliyor o maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikleri olan bir oyuncu.
9: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
7: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
9: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak. Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına, oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
7: Doğru.
9: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun, gelen giden konusunda da sezona başlarken yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktı mesela. Ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
7: 40.
9: Başkanım şöyle söyleyeyim size. Ben derim ki bak ben giderim, problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi Italiano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyan dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. İki tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmayı? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceksin. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik tamam anlamda. Tamam
7: ama başkan ben yaptım dediği için.
9: Bak şunu yani söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın, Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında, sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkindeki hataları, sağ beki. Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını İsmail Kartal bilmiyor mu?
6: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sports Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
11: Bu bir tekrar yayındır.

Parantezden mutlu hafta sonları. Ben Berksayar. Parantez programında buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide, dev derbide 2-1 ile geçti ve yılın ilk derbisi, sezonun ilk derbisi dediğimiz maçta Vincenzo Italiano'nun öğrencileri İsmail Kartal'ın öğrencilerine göre net bir üstünlük sağladı. Bakın sahada net bir üstünlük sağladı. Yani diğer detayları konuşmadan önce bu cümleyi manşete taşımak, buradan bakmak bizim burada tercih ettiğimiz bölüm olsun, tercih ettiğimiz yol olsun ki farklı yerlere sapmasın konu. Çünkü Beşiktaş'ın hakikaten takdire şayan orada Fenerbahçe karşısındaki oyunu takdire şayandı. Diğer tarafta Fenerbahçe'de oyun var mıydı? Onu konuşmak, onu sorgulamak gerekiyor. Bunun yanında Sayın Aziz Yıldırım dahi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahi Fenerbahçe tarafında biz oynamadık, bakın onu başından söyleyeyim ama bu hakemlerle de olmaz dedi. Hakem eleştirirken dahi oyunu eleştirerek girdi konuya. Orada dahi oyundan bir beklentileri olmadı. Oyundan daha doğrusu beklentilerinin dışında bir şey gördüklerini söyledi. İsmail Kartal'a döndüğümüzde İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal, bizim de beklediğimiz bir şey değildi dedi. Fenerbahçe tarafında hayal kırıklığı, Fenerbahçe tarafında beklentilerin dışında bir sonuç vardı. Fenerbahçe'de beklentilerin dışında da bir oyun vardı. Onu da söylemek gerekiyor. Kaldı ki orta alanıyla, savunmasıyla, belki hatta Nübel ve Ederson çok kıyaslandı. Hep kafa kafayaydı. Bana kalırsa Nübel'in bir tık öne çıktığı, Ederson'un kazanıldığı için onun önünde görüldüğü kıyaslamalar ve yorumlar yapılıyordu hep ama diğer tarafta kale mevkiinden savunmaya, savunmadan orta alana, kanatlara, hatta öyle ya, kanatlara Fenerbahçe'nin üstünlüğü, Oğuz Aydın Lyon maçındaki maçı alışı, son maçtaki oynayışı, Oğuz Aydın'ın onun yanında katkısı, onun yanında Vedat Muriç'in formda oluşu, tüm bunlar kanatlarıyla beraber Greenwood dediğinde zaten susarım diyen yorumcular, susarım diyen camiada futbol severler, tüm bunlar Fenerbahçe'yi önde tutuyordu ama tabi derbinin favorisi olmazı bir kez daha hatırladığımızda bir gün esasında Fenerbahçe'de, Fenerbahçe tarafında. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları önemliydi. Çünkü orada hakeme de değiniyordu ve dün Galatasaray dert yanıyorken bugün biz dert yanıyoruz diyordu Aziz Yıldırım. Yani isim vermeden ilerledi. Yarın yine bir takım oynayacak. Trabzonspor'dan bahsetti. Mutlaka muhtemeldir ki orada yarın yine bir takım oynayacak. Onlar da dertli olacak dedi. Fenerbahçe'de esasında bir problem var. Bu yok değil. Fenerbahçe'de yapılanma problemi de vardı esasında. Kadro yapılanmasında bu da yok değildi. Ama sanki biraz sabah altına süpürülen bir sürece girdi onlar. Çünkü Şampiyonlar Ligi vardı. Kaldı ki şu an bence farklı bir şeyi konuşuyorduk. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kredisiyle devam eden bir yolu konuşuyoruz. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında teknik direktör gündemi olacaktı. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında hakem değil, takımdaki radikal bir karar konuşulacaktı ama İsmail Kartal'la Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesinin bu süreci de etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Böyle bir derbiydi. Çünkü hatırlayın lütfen 3 hafta öncesine kadar ne konuşuluyordu? İsmail Kartal'la yollar ayrılır mılar konuşuluyordu. İlk hafta mağlubiyetiyle beraber sonrasında neler söyleniyor?

0: İlk hafta sonrasında ama öyle, ama İsmail Kartal bir derbi mi kaybetti, bir farklı bir şey mi kaybetti, ne oldu da bunu konuşuyorsunuz? Jular biraz daha ağır basıyordu mesela. Benim analizim kendimce, bugün biraz daha farklı bir Fenerbahçe, farklı boyutta bir Fenerbahçe görüyorum. Taşların yerinden oynadığı bir Fenerbahçe görüyorum. Beşiktaş tarafında tebrik etmek gerekiyor. En doğru işi yapan Beşiktaş dört büyükler arasında. Kaldı ki Trabzonspor diyorduk buna. Mayıs ayından bu yana yaptığı transferler ve istikrarla, teknik direktör istikrarıyla, ama bence şu an en doğru işi yapıyor olarak görünen taraf Beşiktaş. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de net önünde olduğunu gösterdi. Serkan Çetiner'le konuşacağız, onunla yorumlayacağız. Beşiktaş'ın 2-1'lik Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe maçı özelindeki o galibiyetini konuşacağız. Fenerbahçe tarafıyla, Beşiktaş tarafıyla, ligi nasıl etkiler tarafıyla hepsiyle konuşuyor olacağız. Ve yaklaşık 1,5 saat boyunca Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Klasik bir giriş yapayım. Bana muhalif olduğun ya da benimle aynı düşündüğün, az önce özetlediğim kısımlarda, yorumladığım kısımlarda ve diğer tarafta tabii işte Aziz Yıldırım'ın açıklaması, İsmail Kartal'ın açıklaması, Kerem Aktürkoğlu buna eklenebilir. Tüm bunlarla harmanladığımda ve Beşiktaş'ın galibiyetini konuştuğumuzda sana dün akşamı sorayım, neler düşündürdü, neler aktarırsın?
1: Yani 3 açıklamayı da şöyle söyleyeyim, gene topu taça atmaya çalışmalar, çakıl taşlı yollara girmeler gibi nitelendirebiliriz. Ben burada açıklama olarak bir tane açıklamayı, gerçekten futbolun yani saha içindeki hakem de didişmeleri, oyuncular da didişmeleri tartışılır ama oyuncunun çok güzel bir sentez yaptı. Skriniar'ın açıklamalarını ben bir referans olarak alması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçeli taraftarların. Çok da güzel açıkladı. Bence buradaki İsmail Kartal konusunda, aralarında da hani bu konuda hocanın bazı konularda ne kadar yetersiz olduğunu bence takımı eleştirerek diyebiliriz. Ama bazı taraftarlar belki diyebilirler ki oyunun içinde o kadar net anlattı ki oyunun içindeki eksikliklerini, kompakt olamayışlarını, ofansif anlamda eksiklerinin olduğunu, takımın alan savunması yapar yani topu pres futboluna ne kadar yaptığını olmadıklarını, her şeyi açıkladı. Ben Skriniar'ın maç sonu söylediklerini aslında altına imza atarım. Hakemlik bir şey yoktu. Çok takılıyor Kerem. Yani Kerem'in orada çıkıp konuşması bile yani bir Mert Hakan olma çabası. Bir işte ben oynuyorum ama işte Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Ya Kerem sen ne oynadın ya? Ya 10 numara mevkisine koydu hoca seni. Ki bence en büyük hata oydu. Ya kötü İrfan Can Kahveci bile, ki bence yani Kasımpaşa standartlarında oynayan bir oyuncunun, bugün milyon euroluk kadrolardan bahsediyoruz, orada ne işi var? Talisca'nın ahı diyebiliriz. Ben maç öncesi sana söyledim ya, bu karma Fener'in peşini bırakmaz dedim. Daha bir saat sonra zaten aynı şey gördüm. Hani ya bir Talisca orada olsaydı belki bugün başka şeyler konuşuyorduk. Çünkü Talisca en azından duvar olabiliyordu, foul alabiliyordu, ki gerçek foul alabiliyordu. Ama Fenerbahçe, yani Kerem Fenerbahçe'yi çakıl taşlı yollara soktu. Yani bütün herkes, mesela şöyle söyleyeyim, maç sonu bir açıklama daha var. Yani belki adam magazin tarafı ama Oğuzhan Koç, yani çocukluk arkadaşım, çok güzel açıklama yapmış. Yani kötü oynayabiliriz ama bu bizim iç meselemiz diyor mesela Kerem. Oğuzhan da diyor ki senin iç meselen değil. Biz Fenerbahçe taraftarları olarak, asıl bizim iç meselemiz, siz futbol oynamakla yükümlüsünüz, maksimum performans vermekle yükümlüsünüz. Ya dün Fenerbahçe tanınmayacak haldeydi ya. İnsanlar çıkışta ağlıyor ya. Ağlama sebepleri ne biliyor musun? Futbolda umutsuzluk diye bir şey var. Yani ben bunu Bayern Barcelona Galatasaray iç saha maçında gördüm. Yok abi gidemiyoruz yani. Hani yapamıyorsun yani. Mücadele edemiyorsun. Elin kalkmıyor, kolun kalkmıyor. Artık gardın düşmüş. Rakibin sana bir sürü yumruk atıyor. Bak dünkü skor aldatıcı. Dün maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Yani Beşiktaş organize ataklarını, yani işte o Fakıllı var ya, yeni transferi. Ya doğru son final paslarını yapabilseydi dün 4-1 falan biterdi maç yani. O kadar rahat çıkıyorlar ki ya.
0: Tarihi fark konuşuldu bugün Beşiktaş'ta.
1: Ben sana söyleyeyim, final paslarını doğru yapsalar, ya arkadaş maç 1-1. Ya ikinci goldeki rezalete bak. Sen sanki bir rövanş maçında 3-0 yenilirsin de Fenerbahçe olarak. Sana gol lazımdır da sen böyle bir gol yersin ultradan ya. Ya takımını nasıl bu kadar bilinçsizce dışarı, yani bir de abi Şükrüyen falan daha kötü gözüküyor. Yani bu adam kompakt bir oyunda, daha yerleşik bir oyunda, yani hücum presi yapmadan oynadığınız zaman, bak Lyon'u elediniz bu şekilde, kötü gözüktü mü stoperleri? Ya Ake ile Skriniar dün o kadar defolar ortaya çıktı ki, ve bunları yapan, çıkartan adam Vincenzo Italiano, yani taktiğiyle ve maçın ilk yarısını okudu, ikinci yarı hamle yaptı. İsmail Hocam sen ne yaptın ya? Sen oyuncuları kurdun, dışarı çık. Yani İsmail Hoca bile teşhis koyamıyor ki tedavi yapsın. Ya şimdi benim tedavi teşhisim şu: Kerem Aktürkoğlu'nun top kaptırmaları Fenerbahçe'ye çok lüks. Çünkü Fenerbahçe top kaptırmadan sonra topu kazanma konusunda, yani buna yorgunluk mu diyebiliriz, artık başka bir şey diyebiliriz, ama topu kazanamıyor. Kazanamadığı gibi ilk müdahalelerde ya başarılı olamıyor. Ya bir meydan okuma. Ya dün ya şöyle söyleyeyim. Ya Salih gerçekten şey gibi ya, Basket gibiydi ya, tek başına orta sahayı, ya senin Kante ile Gündüz'ün de yapman gerekeni Salih tek başına yaptı. Olaytan. Ya ne kadar iyi gözüktü Fenerbahçeli futbolcuların önünde ya. Öyle bitiremiyorum. Ya hepsini geçtim. Rıdvan eleştiriliyor değil mi Fener? Ya Beşiktaşlıları eleştiriyor ya, bırakın artık. Ya Rıdvan yıldızlaştı ya. Dani Alves gibi hücuma çıktı ya. Senin yediğin gol ilk gol. Yani nasıl bir defans kurgusu, nasıl bir saha yerleşmesi, yani hiçbir şey yoktu. Ya Fenerbahçe'nin dün elle tutulur bir tek kalecisini söyleyebilirim. Yani o da gitsin gitmesin konuşulan Ederson olmasaydı dün Fenerbahçe 3 eksik gol daha yerdi yani. Fazladan yerdi yani. Yani bunu bir de toplayıp topyekun hakeme saldıralım. Saldıralım abi. Hakem kötüydü. Hakem Fenerbahçe yüzünden elendi dersek bu ya futbolun, futbola ayıp ya. Futbol tanrılarının yani şeyine ayıp yani. Şimdi dün bir tarafta tezahürat yapamadı dünya. Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına ya? Kerem düşmüş de içeride miymiş, dışarıda mıymış? Hakem ben görmedim demiş. Yok ya, bütün maçı alalım, Kerem'in pozisyonuna indirgeyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman Kerem eleştirilmeyecek, İrfan Can eleştirilmeyecek, İsmail Kartal eleştirilmeyecek, Aziz Yıldırım eleştirilmeyecek, Talisca'nın gidişi eleştirilmeyecek. Bir tane hakeme buruna balıya. Böyle bir dünya var mı ya? Artık yeter ya, sıkıldık. Ya kaç yıldır bu takım başarı bekliyor ya? Ya bir tane kadro, ya kadro seçimleriniz bile yanlış ya, bırakın. Antrenör seçimleriniz de yanlış. Antrenörünüz en çok puan toplayan Müslüman antrenörüm diye geziniyor. Böyle bir şey var mı ya? Futbolda böyle şeyler var mı ya? Böyle gerçekler var mı ya? Yani ya her şeyi yanlış iliklemişler. Bir Şampiyonlar Ligi. Ya bu Roma, bak Roma kimse bahsetmiyor. Roma'yı içeride Fenerbahçe bu futbolu yenemez. Roma'yı dün izledim ben. Atalanta Roma maçında adamlar son 5 dakika kemirdi Atalanta.
0: Hemen hatırlatalım. Perşembe günü oynayacak Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Roma ile, ve karşılaşma tabii şimdiden konuşulmaya başlandı. Dünden konuşulmaya başlandı. Bu performansla Perşembe günü oynanacak, saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak karşılaşma özelinde.
1: Yani ya Lukaku seçimin var. Lukaku gelmiş, bu çocuk 2 ay sana futbol veremez. Futbol anlamına hiçbir şey veremez. Belli yani. Dalga geçiliyor, kepsler yapıyor. Ya Talisca'yı bu adamı ki niye gönderiyorsun? Talisca takımın belki de en formda adamıydı ya. 40-50 gol atmış sana. Daha ne yapsın ya? Niye gönderiyorsun Talisca'yı ya? Git Samedo'yu gönder. Yani Mert Müldür oynar. Bak başkan diyor. Belki de başkanınla dün konuşmalarında tek doğrusu bence oydu. Görüyor vücudu, yani adamın fikri, futbol fikri diyor ki burada diyor Samet'e oynayacağını diyor. Milli takımın sağ beki var, o oynasın diyor. Ben buraya yabancı şeyimi niye kullanayım diyor. Ama yok,
0: dün Aziz Yıldırım evet, biz gençleri kazanalım. Gençleri kazanalımdan ziyade, düzeltiyorum, yerlilerimizi kazanmamız gerekiyor dedi açıklamasında. Ama ya şimdi şunu da eleştiriyorum. Böyle mi geldi Aziz Yıldırım? Biz yerlileri kazanmak için geliyoruz mu dedi. Vaadi bu muydu? Fenerbahçe'de seçime dönüyor.
1: Şampiyon olmak için geldi dedi.
0: Onun için geliyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Yaptı mı? Yapmaya çalıştı. Yaptı mı? Yaptı. Birçok oyuncu aldı. Ama şimdi iş hala işte kadro planlamasında, mesela Saadettin Saran'ı, Aziz Yıldırım'ı destekleyenler çok konuştu. Bunu söylemem gerekiyor. Ben de Aziz Yıldırım tarafında birçok şeyi doğru gören taraftayım mesela. Ama bir gazeteci olarak yanlış gördüğümü de söylerim. Kusura bakılmasın orada. Bu tarz şeyleri biz Radyo Gol frekansında tüm programcılar, tüm yayıncılar, tüm yorumcular söyler, konuşur, gördüğünü konuşur. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şuraya bakmak, şuradan bakmak gerekiyor bence. Saadettin Saran döneminde nasıl ki hem Gündüz'ü hem de diğer tarafta Kante'yi aldığınızda bir diğer tarafta da hem En-Nesyri hem de Jondron'u devre arasında yollayıp yerine iyi bir tane Vedat Muriç gibi dahi bak. Vedat Muriç diyorsun ya mesela, kaç yaşında oyuncuya ne kadar para verdi dediler ilk başta. Evet. Haksız eleştiriler yapıldı. Öyle bir oyuncu dahi alamıyorsun ve gelemiyor. Böyle bir oyuncun dahi olamıyor ve yanlış bir planlama yapıyorsun. Bunu da Az Yıldırımcılar çok konuştu mesela. Az Yıldırım
1: ben sana şöyle bir destekleyenler.
0: Bunu Hakan Safi'yi destekleyenler de esasında sonradan konuştu. Ama şu kısımdan bakacağım Serkan Çetin'e. Bugünün hatası da bence aynı şekilde benzer bir noktada Talişka'dan tutarsın, Asensio'dan tutarsın, fark etmez Lukaku'dan tutarsın. Oradaki o bozuk çarpı kentleşme deriz ya, hani böyle bir kente yukarıdan baktığında, kuş bakışı baktığında, sen esasında inşaat sektöründesin Serkan Çetin'e işin gereği de. Çarpı kentleşme dersin mesela. Fenerbahçe'de de yukarıdan bir gözle baktığında, o gözle genelde böyle derbilerde, kritik zamanlarda ortaya çıkar. Yukarıdan bir gözle baktığında insanlar o çarpı kentleşmeyi görüyor, çarpık yapılanmayı görüyor, problemli yapılanmayı görüyor. Onu konuşuyorlar. Abi, derim.
1: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir takımın futbol aklı Oğuz Çetin, bir takımın futbol aklı Önder Özen. İkisinin yaptıkları eylemlere bakalım. Hı-hı. Önder Özen gidiyor Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş projesine ikna ediyor. O Vincenzo Italiano Vlahovic'i alıyor. 90 milyon euroya 3 yıl önce 90 milyon euroya transfer olan 26 yaşında dünyada bence birçok takımın kadrosunda olmasını istediği adamı ikna edip bu projeye getiriyorlar. Ardından birçok akıllıca Trossard'sı mı dersin oraya, işte Olaytan'ı performansını yükseltmesi mi dersin, bir sürü özelliği koy. Bu senenin bütün artılarını Beşiktaş'ın o Kasım'da yani havlu atan o Beşiktaş'ı bir futbol kimliğine tekrar geri getiriyor. Diğer taraftan Oğuz Çetin'e bakıyorsun, kariyerinde hiçbir zaman zaten bu mesleği ilk defa yapıyor. Gittiği adamlar açık söyleyeyim 2019'un FC karmasını sana getiriyor. Yani 2019'da Lukaku'nun varsa, Aken varsa, işte Skriniar'ın varsa, Asensio'nun varsa, hepsi inanılmaz oyuncular. Yani CV'lerine baktığın zaman yıkılıyor. Ama bugünkü performanslarına baktığın zaman yerlerde. Şimdi nasıl iki takımın, ki ben iddia ediyorum Fenerbahçe bu olaya daha çok para harcadı. Yani hani bir gram, yani şeyde bir Greenwood transferi yok mesela Beşiktaş'ta. Var mı abi 40 milyon 50 milyonluk bir transferi Beşiktaş'ın? Yok. Ama dün senden ne kadar iyi gözüktü. Ya dün Avrupa takımları gibi oynadılar. Bak dün yani bizim vardır ya böyle hani gelirler, yenerler ve giderlerdi. Dün Beşiktaş gerçekten Avrupa takımları gibi geldi, oynadı, yendi, istediğini aldı gitti. Ve acaba dedirtmedi. Bak Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanmadı. En büyük sorun bu. Ya bir derbide iç sahada bir pozisyonun olur, net bir pozisyonun olur, kaçırırsın. Ya dün 4 tane karşı karşıya, ya koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü duruma bak. Bu kadar para harcanıyor, bu kadar maaş ödeniyor. Yeni hoca, yeni antrenör, yeni başkan. Nerede abi? Nerede bunun karşılığı? Ligin 4. haftası 2 mağlubiyetle başladı. Efsane Aziz Yıldırım efekti denildi, editler yapıldı. Karşılığı bu mu? Yok. Taraftar gene aynı hezeyan. Bir sürü ya, bir tane kız çocuğunun şeyi var ya, çocuk ya ben bıktım diyor ya, ağlıyor yani. Yani insan üzülüyor artık yani. Ya bir, ben artık şeyindeyim yani, hani oynadığım harcadığım paranın karşılığını almasını istiyor ya taraftar. Ya bilet alıyor buraya gelsin bir seyir izlesin ya. Ya bir tane karşılık var, hiçbir şey yok. Ama hikaye aynı, hakem kötü, bizim hakkımız yendi, 5 tane penaltımız verildi. Yok ya, demek Galatasaray maçındaki verilen penaltı sana verilse sen ligi oynatmayacaksın. Ya abi şapkayı önüne koy. Kendi teşhisini yap ki tedavini bul. Ama Fenerbahçe en güzel, en kolay yolu. Futbolcunun suçu yok. Hocanın suçu yok. Sportif direktörün
0: arada,
1: suçu yok.
0: Şurada da hakkını yemem. Şurada da hakkını yemem. Galatasaray tarafında hiç böyle öz eleştiriler görmedik. Mesela kötü oynadık ama hakem de böyleydi gibi eleştiriler görmedik. Son zamanlarda Fenerbahçe tarafında en azından hakem eleştirilirken Aziz Yıldırım'ın buna dikkat etmesi de dikkat çekici Serkan Çetiner.
1: Yani ben Galatasaray maçlarındaki eksikliği önce Galatasaray'a sonra hakeme bağlarım. Mesela dünkü maçta cuma günkü maçta mesela, yani hakem çok kötüydü ama yendin değil mi? İyi bir şekilde yeniyorsun. Futbolun doğrularını yaparsan hakem de senin önüne geçemiyor. En fazla sana bir gol yedirtir. Ya dün Fenerbahçe bir tane foul mü penaltı mı değil mi noktasına tutulmuşlar. 90 dakikayı buna indirgediyorlar. Benim moralim buna bozuluyor. Yani koskoca camiayı niye bu algılarla önüne geçiyorsunuz ki ya? İşinizi doğru yapamadığınız zaman hakem mi suçlu olacak ya? Ya dün sen ne oynadın ya? Dün tarihi fark kaçırdı diye Beşiktaşlılar üzülürken sen burada bize hakem mağlup etti dersen ayıp ediyorsun ya. Bizim zekamızla dalga geçiyorsun ya. Ben kendi doğrularımı bana bir kere, yani ben futbolu şimdi dün iki tarafı da tarafsız izledim. Bakıyorum. Hakemlik ne vardı bunlar? Niye bu kadar hakeme camia olarak birleşin, kenetlenin, hakemler bizi yiyorlar. Sen bizi yiyorsun abi. Neyi anlatıyorsun? Hikaye. Ben inanmam abi. Dün izledim. Hangi maçı izledin Kerem sen ya? Hangi, bir de sahanın içinden izliyorsun yani. En güzel koltuk sende. Yani sen ya Skriniar'la bir konuş bakalım. Skriniar

0: Talisca daha çok, bak Talisca şu anda Fenerbahçe'nin en çok verim aldığı oyuncudur. Ve giden Talisca yani. Tukaka edilen Talisca. Beğenilmeyen Talisca. Şimdi getir, dünkü maçta Talisca oynasaydı böyle olur muydu? En azından bir tane 30 metreden zorlardı kaleye. Ya dün Nübel'in adını duymadık ya. Ne anlatıyorsunuz? Fenerbahçe hakem falan. Bırakın yani. Bir tane de medyada şey yok. Herkes tutulmuşlar. Evet, o fauldü, penaltıydı falan diyorlar. Ne faulü var ne penaltısı. Avrupa'da milyon tane böyle pozisyon var yani. Temas yok. Ne anlatıyorsunuz yani? Yok dizinin bir tarafı değmiş. O olmuş, bu olmuş ya. Bırakın. Yani dün futbol hakem anlamında ben hiçbir şey görmedim yani. Ya bir tane pozisyonu var.
1: Yani tek gördüğüm... en bağırılan pozisyon, en bağırılan, en çağrılan pozisyon Kerem'in açıklamasıyla yola çıkalım. O penaltı beklediği pozisyonda. Orada da hep diyorum ya mesela, baz aldığım, Sayın Aziz Yıldırım bunu çok doğru bulmuyor belki. Futbolun sana göre bana göresi yoktur. Hakemlerin biri öyle biri böyle diyemez diyor ama hakemlerin birleştiği bir konuydu. Penaltı değil dedi. Örneğin trio, üç ayrı farklı öne çıkan ve yorumları dikkate alınan hakemi öne çıkartalım. Mesela Fırat Aydınus penaltı değil dedi. Net konuştu. Ama bu kadar net konuşulan, bu kadar net olan bir pozisyonda da Kerem'in çıkıp, Kerem ciddi de konuştu orada ya. Başında abi, böyle ciddi bir cümle kurdu. Yani Kerem Aklıkoğlu da penaltıydı deyip geçmedi yani açıklamasında. Bu kadar abartacağı yani bir pozisyon değildi, onu söylemek gerekiyor.
0: Bak ben Kerem'in yani maçı izlemeseydim ve Kerem'in dinleseydim şöyle derdim. Lan hakem maçı katletmiş. Fenerbahçe'nin %100 penaltısını vermemiş, golünü vermemiş, kırmızı kart vermiş falan, öyle bir katliam bir maç sanki yani. Böyle Kerem çıkıp böyle özellikle ben çıkıp konuşmak istedim, böyle yakasını falan çekiyor falan. Abi bu hırsınızı yemin ediyorum sahada verseniz, bak şu enerjinizi, şu kurguyu, ya Beşiktaş'a karşı bırakın gol atın, en azından bir pozisyonunuz olurdu. Sizin pozisyonunuz yok ya. Ya yok. Ya sizi zaten oraya getirenlerde kabahat de. Ben sana söyleyeyim yani. Hani sen bunları Benfica'da yapamazsın. Sen Benfica'da böyle bir performansla Benfica'da ilk 11'e giremiyordun Kerem.
1: Savunman, senin yerine Şentrop yani
0: oynuyordu. Yani evet. Geçelim abi. Bu hamasi işleri geçelim bak. Fenerbahçe'nin bir kere gerçekleri görmesi lazım. Bak yani bu çok basit. Bak bir taraf Beşiktaş. Senin belki de, ya sen bir avuç alamaz mıydın abi? Fenerbahçe isteseydi Vlahovic'i alamaz mıydı? Overpay yap ya. Fazla para ödeyip alamaz mıydı? Alırdı. Gücü var mı? Var. Parası var mı? Var. Lobisi var mı? Var. Alabilir abi. Almadınız. Siz Vedat Muriq'i aldınız. Bir de üzerine Talisca'yı gönderip Lukaku'yu alarak mum diktiniz abi. Bu kadar basit. Sizin hatanız var. Ya dün sizde Vlahovic sizde olsaydı, ki Vlahovic kamp dönemi falan görmedi yani. Kamp döneminde hazır olmayan bir Vlahovic'i gördük. Ha Vlahovic miydi dünün bence karyası? Bence Olaytan'la Salih'ti yani benim ağrım. Çünkü orta sahada Kante ve Gendouzi'yi gerçekten pasifize etti ya. İlk yarıda yani bir kör dövüş vardı. Futbol anlamında hani bir orta sahada bir mücadele vardı. İkinci yarı onlar da çökünce Fenerbahçe...
1: Serkan Çetin hakemi beğeniyorum mu diyorsun?
0: Ben hakemi beğeniyorum değil. Bu maçta hakemi konuşacak hiçbir şey yoktu diyorum.
1: Hiçbir şey bak, yoktu da diyemem. Ayrı konu
0: ama. Bir tane orta sahada hakem pozisyonu elle alan bir oyuncu vardı Beşiktaşlı. O pozisyonu devam dedi. Orta sahada faulü yani çok bariz şimdi şekilde eliyle
1: şöyle,
0: aldı.
1: Şöyle şuraya getireceğim konuyu. Bir dinleyicimiz Yaşar Bey yazmış. Yaşar Bey demiş ki, Berk, eğer bu Serkan Çetiner gerçekten hakemi beğeniyorsa yazık. Sen Serkan Çetiner'e yorum yaptırtıp bize dinletiyorsan yazık demiş. Sözün bittiği yer demiş. Yaşar Bey, Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçelisiniz. Mağlup oldunuz ve olayı buralarda arıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyene de bu şekilde inceden inceden, şu an hani sonunda saygılar, ben Yaşar falan dediniz ama hani o saygılar cümlesi burada pek de anlamlı kalmıyor. Çünkü inceden inceden doğuruyorsunuz karşınızdakini. Yazık. Çıkartıp konuşturuyorsun. Çıkıp konuşuyor. Sen bize dinletiyorsun. O bize konuşuyor. Fenerbahçe böyle doğranmışken hakemi beğendiğinizi söylüyorsun. Hakemi beğendim demiyor ki adam.
0: Hakemlik
1: bir şey yok diyor.
0: Ya.
1: Yani senin başkanının, şey senin başkanının dediği, Fenerbahçe oyun oynamadı dediği noktadan yaklaşıp hakemlikte çok bir şey yok diyor mesela. Aynı düşünmek zorunda değil ki. Hakemlik bir şey vardı demek zorunda değil ki mesela.
0: Ya yani
1: ben merak ediyorum.
0: Bey.
1: Ben merak ediyorum. Fenerbahçelisiniz ama dünkü Galatasaray konusunda da mesela aynı yorumları yaptınız mı? Yapmamışsınızdır ya. Mutlaka yapmamışsınız. Ya, geriye dönüp bakacak yapmamışsınız.
0: Yaşar Bey diyor ki ceza sahası dışındaki
1: ben hakemi beğendim demişsinizdir verin. Galatasaray'ın içinde mesela.
0: Aynen. Bunu mu bekliyorsunuz? Ne anlatalım? Ben burada konuşmamdan eğer bunu çıkarıyorsunuz Yaşar Bey, benim konuşmam aslında gerçekleri görürseniz belki bir son

0: sonraki senenin Beşiktaş iç saha maçında kaybetmezsiniz. Belki gerçekleri görürseniz 10 yıl boyunca birilerinin performans vermesini beklemeyip gerçekleri siz gördüğünüz zaman bir şeyler değişmeye başlar. Hayatta da böyledir ya, hani bazı gerçekleri gördüğü zaman toplum değişim o zaman başlıyor. Siz de bunu belki görürseniz benim gördüğüm gibi en dış kareden. Siz de belki bu noktaları isyan edip bazı noktaları doğruya çevirebilirsiniz.
1: Şimdi mesela yani, şu hani var.
0: Önder Özen evet. gibi bir sportif direktör alabilirsiniz yani.
1: Vlahovic gibi. Futbol aklından bahsediyor Serkan Çetiner. Evet. Ben katılıyorum birçok dediği noktaya Serkan Çetiner'in. Mesela demiş ki Yaşar Bey, ben Fenerbahçe iyi demiyorum. Ben diyorum ki Beşiktaş ezdi diyorum. Ama hakemi de beğenmiyorum demeye getiriyor konuyu mesela. Ya Yaşar Bey, tamam iyi güzel, bakın siz hakemi beğenmiyorum dediğiniz noktada sizin mesajınız okunuyor burada. Şimdi Serkan Bey de ne desin? Belki sen böyle dinleyicinin mesajını okuyorsun, bunlara söz hakkı veriyorsun, sözün bittiği yer burası desin. Haklı mı oluyor? Yani böyle birbirine saygı duymadan işte onu konuşturma, bunu konuşturma, onu asarım, bunu keserim. Siyasette de böyle, sporda da böyle. Nereye kadar? Nereye kadar ya? O bizden değil, o bunu savundu, o bunu savundu, o onu savundu. Seni doğrulardan koparıyor ya. Biraz düşün, seni doğrulardan koparıyor, doğrulardan uzaklaştırıyor seni. Ama farkında değilsin. Sen orada eminim ki Fenerbahçe iyi demiyorum, ben de Beşiktaş ezdi diyorum derken için için yiyor. Yani onu demek istemiyorsun
0: bence,
1: esasında.
0: Bence
1: onu haklı çıkabilmek adına, aynen öyle, haklı çıkabilmek adına mesela onu yazıyorsun orada. Ya işte ya bak zaten... Fenerbahçeli ama Beşiktaş'ın ezdiğini kabul ediyorlar. Dedirtmek adına bunu yazıyorsun. Bir önceki cümleni daha doğru, daha saygıdeğer kılabilmek adına onu yazıyorsun. Sen de esasında inanmak istemiyorsun ama bir tarafta verilenlere inanmak ve verilenlerin peşinden gitmek zorunda kalıyorsun. Cuma günkü hakemi de beğenmedim diyorsun ama aynı noktada aynı şekilde bahsetmedin mesela Yaşar Bey. Belki cuma günkü yayınına dönsem hakemlik ne vardı, Galatasaray oynayamadı diyeceksin. Bak cuma hakemlik günkü yayınına şey dönsem, oradaki yorumunu zaten... görsem. Mesela değil mi?
0: Ya şöyle, hakemlik bir şey yoktu demem. Hakem çok iyiydi anlamına gelmesin zaten. Yani ben hakemi burada, ben buradaki Fenerbahçe'nin kötülüğünü size anlatmaya çalışırken, evet, performans verememesini size anlatmaya çalışırken konuyu götürüp benim ben hakemi beğeniyorum ve böyle devam ettiğine getiriyorsanız siz hala benim anlattıklarımı anlamıyorsunuz demektir yani. Hala bazı
1: yanlış
0: şeyleri abi meşru kılıyor oluyorsunuz. Yani
1: yanlış yani açısı. Hakemde aramak, Metin Öztürk'ün, Sayın Aziz Yıldırım'ın, Sayın Metin Öztürk'ün hakemde araması yanlış bu kadar problem varken. Hadi Fenerbahçe tarafında daha aklı selim bir durum görüyorum. Neticesinde oyunumuz kötüydü diyebiliyor ama Galatasaray tarafında günden güne bu girdaba, bu eğer bir bataklıksa bu bataklığa doğru çekildiğini görüyorum ben ve kurtulamıyor. Kimse el uzatmıyor Galatasaray'da Okan Buruk'a, Metin Öztürk'e. Galatasaray'da oyunu ya da problemi görebilecek noktada. Ya da onlar öyle istiyor. Çünkü Galatasaray taraftarının önüne bir şey sunmak gerekiyor. Ya biz hatalıyız diyecek. Bunu da her maç sonrasında, her problem sonrasında zorunlu, şu 4 yıl sonrasında en zor geçen sezonlardan biri olacak Galatasaray için. Bu belli ki. Kaldı ki ya onu diyecek ya da diğer tarafta farklı tarafa atacak. Galatasaray'daki bu strateji budur genelde. Fenerbahçe'de evet, de bu genellikle Ali Koç döneminde tercih edildi. Ama sonunu gördük. O yüzden biraz aklı selim düşünmek gerekiyor buralarda diye düşünüyorum. Tabii benim yorumum bana aklı selim, ayrı koru. Ben saygı duyarım yorumlarınıza. Sen anladın beni demiş Yaşar Bey. Diğer tarafta Serkan Çetiner yorumlarında çok haklısın. Nübel'in forması terlememişken hakemin neyini konuşup yorumlayacaksın anlamadım demiş Mehmet Bey.
0: Evet, yani diyorum ya, Nübel'in ben ismini almadım, duymadım. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin bir performans verse hani direkt derim ki ya maçı anlatırım yani. Ya pozisyon yok ki. Ya, hala dediğim gibi tek pozisyonu Kerem'in içeride mi dışarıda mı, faul mü değil mi, penaltı mı? Yani ya 90 dakikayı buna indirgerse ne olacak? O zaman Gençler Birliği'ndeki mağlubiyeti de meşru kılıyoruz. Ondan sonraki işte Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki performansını da meşru kılıyoruz. Bence birazcık daha genel bakarsak, şimdi önümüzde bir Roma maçı var. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdi Roma'nın maçı yönetecek hakemi mi konuşacağız yani Macron'da? Yok, orada hakem konuşmuyoruz.
1: Aynen öyle. Şuraya geleceğim.
0: Çata çat top oynanıyor.
1: Şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de 53 yıllık bir kongre üyesi. Fenerbahçe'de sayılan bir isim. Hepinizin de yakından tanıdığı bir isim ama adını vermeyeceğim. Çünkü sormadım adınızı verebilir miyim diye. Ama dünkü konuşmamızda, maçtan sonra bir sohbetimizde, konuşmamızda Fenerbahçe camiasınca önemli bir isim. Dediler ki, şu yorumu yaptılar. Baştan beri söylüyordum. Bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'la olmaz. Diğer tarafta böyle bir profille bu takımı bir araya getiremeyeceği gün gibi ortadaydı. İkinci yarıya girerken İrfan Can'ı çıkarıp Kerem'i, Oğuz'u çıkarıp Nene'yi alması oyunu okuma konusundaki yetersizliğinin ve zaafın tam bir göstergesidir. Talişka sırf kendisini dinlemeyip alaya aldığı için takımdan gönderildi. Yazık. Sezon başında Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal hayranlarının Selvi gibi umutları döndü birer ideye diyor. Mesela 53 yıllık bir Fenerbahçe kongresi konuştuğumuz anlarda. Orada bunları sadece şimdi değil sezon başından beri yazdığım için bu yıl Fenerbahçe'den hiçbir ümidim ve beklentim yoktu. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 5. haftasında, ki orada onu yanlış söylüyor mesela. Ligin henüz, bakın burası çok önemli, çok kıymetli. Bir şeyi hatırlatıyor bize ama hatırlamak isteyene. Fenerbahçeli mesela Yaşar Usta size bir şeyi hatırlatıyor burası ama hatırlamak isteyene. Yani hakem mi konuşmalısınız yoksa bunu mu konuşmalısınız, bir düşünün bakalım. Ben en azından düşünen taraftayım onu gördükten sonra. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 4. haftasında 2 mağlubiyet aldığını hatırlamıyorum diyor. Ya burası ne kadar doğru biliyor musunuz? Buraya bir düşünün ya. Ne zamandan hatırlıyorsun? Bana de ki 1999-2000 senesinde. İlk 4 haftada 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin de. Şampiyonluğa oynayan, hep şampiyonluğa oynamış olan bir Fenerbahçe'nin, en kötü zamanında dahi lige bu parolayla başlayan bir Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada 2 mağlubiyet aldığını hatırlıyorum de. Ondan sonra hakemi konuş. Ya da de ki ya kardeşim bu hiç önemli değil. Mağlubiyetler gelir geçer. Biz buna mağlubiyet galibiyet için çıkmadık yola. Hakem öyle değil. Hakem kötü. Hakem iyi değil. Onu konuşalım diyorsan yine saygı duyarım sana. Ama bu açıdan bakıp sorgulamaya, biraz kurcalamaya girersen o da emin ol teknik direktörlerin, yöneticilerin istemeyeceği bir sorgulama olur. Onu da unutma. Çünkü yapılanma yapılamıyor. Çünkü maç öncesinde transfer sezonunda bir takıma iyi bir destek, iyi bir katkı sunulamıyor belli ki. Diğer tarafta bir takım iyi bir antrenman yiyemiyor. Diğer tarafta bir takım iyi bir şekilde teknik heyetle, iyi donatılmış bir teknik heyetle, onu da tartışıyoruz ya sürekli. Kimler var? Kimler ne statüde, ne liyakatte diye. Bir iyi bir donanımla, donatılamayan bir teknik heyetle beraber iyi bir şekilde hazırlanamıyor ve işin neticesi buraya geliyor. Ha, bunu sorgulamak zor. Haklısınız. Çünkü burada çok fazla element var. Kime atacaksın suçu? Nereye götüreceksin? Ama hakemi sorgulamak, hakem tarafından okumak, yöneticinin, teknik direktörün Aziz Yıldırım'ın hakem açıklamasını satın almak en kolayı. Onu tercih edersen ayrı konu. Saygı duyarım. Ben Aziz Yıldırım'ın yaptığı birçok işin çok doğru olduğu tarafını savunan bir gazeteciyim. Genel itibariyle Fenerbahçe'deki son 10 yıla baktığında bu yılı en doğru işlerin yapılmaya çalışıldığı yıl olarak gören taraftayım. Ama bir yanlış varsa onu da söyleyen taraftayım. Kusura bakmayın dedim. Serkan Çetener, sen neler söylersin son olarak bu konuda?
0: Yani şöyle derbi özelinde diyeceğim, yani yanlışlar bu konu, yani şu, İsmail Kartal'la bir kere Roma maçına kadar ya bence bir maç daha kredi verilir. Roma maçında olası bir mağlubiyetle burada futbolcular, şimdi Asensio var, sorun. Skriniar dünkü demeçlerinde direkt İsmail Kartal'ın teknik taktiğine girdi. Yani burada ben bir yani eleştiri gördüm konuşmalarında. Yani direkt futbolun içinden yanıt verdi ki bence haklıydı. Yani tespitlerinde baktığın zaman Mert Güldür'ün oynamaması Aziz Bey'i rahatsız etmiş. Bu da bir hoca eleştirisidir. Yani şu an İsmail Hoca'nın her yerden çanlar çalıyor. 18 yıl sonra, 17 yıl sonra Lyon'u eleyerek Kampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi taşıması bir başarıdır. Oradaki övgülerimiz de o zaman yapıldı. Ama şu anki gidişat, bakın çok ciddi söylüyorum, yani bu futbol Roma'ya asla yetmez. Çok çok üstüne koyman gerekiyor. Yani dünkü Beşiktaş'tan da iyi oynaman gerekiyor. Roma çok formda. Hani Roma içeride dışarıda 4 ata ata geliyor sana. Kadrosu, yani çok iyi bir kompakt bir kadrosu var. Senin kadro zafiyetlerin gibi bir sorunu yok. Hocası teknik taktik açısından Gasperini dünyanın en iyilerinden biri bence. Sen de öyle bir şey de yok. Hani o yüzden İsmail Hoca'yla Roma maçından sonra ben bu kredinin biteceğini düşünüyorum. Çünkü ya bak şeyi konuşmuyoruz. Hani ben tekrar ediyorum. Yani Beşiktaş Fener maçındaki umutsuzluk futbol anlamında taraftarda bir umut olmadı yani. Hani ya yenilirsin, anladın mı? Hani olur. Fenerbahçe ilk defa yenilmiyor ki Beşiktaş'a. 10 kişiyken de yenildi ama bir futbol vardı orada. Bir doğru yapmaya çalışan bir taktik, teknik bir fikir vardı. Sanki dün ya Beşiktaş Fener'e karşı Fenerbahçe oynamak için çıkmış sadece. Yani 90 dakikada ne bir hırs emaresi gördük, ne bir işte bir taktik bir diziliş, saha dizilimi gördük. Hiçbir şey yok. Herkes mevkisini kaybeden, pozisyonunu kaybeden birçok oyuncu vardı. Ne oynadığını bilmiyordu çok topçular. Ama bir de karşı tarafta ne oynadığını bilen, yani 1-0 mağlup olmuş Adana, taçtan gol yemişiz. Hani benimle çok söylediğim bile var. Kuş taşa çarpmış da bir gol olmuş. Hasbel kadar 1-0 öne geçmişsin. Bari kapan 1-0'a yat. Ama yok, onu da yapamadı. Hiçbir şey yapamadı ya diyor Fenerbahçe. Zaten taraftar umutlu.
1: Gerçi onu yapsa o da eleştirilecek. Orada taraftar baskısı da
0: ya büyük. En azından hani Aykut Kocaman yapıyordu yani. 1-0'a bağlayıp kapatıyordu maçı. Yapıyordu. Orada bir hani şey vardı yani. Hani bir taktiği vardı, anlatabildim mi? Beğenirsin beğenmezsin kardeşim. 3 puanı kime yazdı? Fener'e yazdı derdik. Ama ya dün ne hiçbir elle tutulur bir tarafı yoktu. Dolayısıyla taraftar da şunu diyor. Ya ben ikinci hafta bu hezeyanları yaşayacaksam, dördüncü hafta. Yani Aziz Yıldırım'ın mottosu neydi? Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin diye geldik dedi. Şimdi dördüncü haftada tribün maça gelen çoluk çocuk herkes ağlıyor ya. Yeter diyor ya, yeter yani.
1: Bugün Beşiktaşlı çocukların sevincini gördüm sabah buraya gelirken. Evet. Küçük yavrular, kuzular hepsi böyle Beşiktaş formasıyla gezen çocuklar ağırlıktaydı yani.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani ligin dördüncü haftası ikinci mağlubiyetini alıyorsun, hedefin Galatasaray'la.
1: Bu arada orada söylediklerime de takılmış dinleyicimiz, hemen orada beni düzeltti Metin Kılıç, teşekkür edeyim düzeltmesi için. Onu da şöyle bağlayayım, 2016-2017, 2018-2019 yıllarında da, sezonlarında da, ilk iki haftada, yani yakın dönemden bu iki örneği gösterelim. İlk dört haftada düzeltiyorum, iki mağlubiyet alınmış, böyle başlanmış. Ama mesela 2016-2017 sezonuna ilişkin ne hatırlıyorsunuz, onu bir söyleyin bana. 2018-2019 yılına ilişkin ne hatırlıyorsunuz, yani ne oldu orada elle tutulur, hani diyorsunuz ya İsmail Kartal 99 puan aldı ama işte ona rağmen olamadı. Öyle bir sezon muydu? Ne oldu o sezon? Çok mu bir umut verdi size? Ya da 2016-2017 sezonunun Bursa Spor maçını açalım. Hadi bakalım oraya. Fenerbahçe'nin evet. 11'ini hatırlatalım size. Kalede Volkan, Şikertel, Neuschneider, Hasan, Viyel, Ozan, Yosef, Alper, Lens, Sov, Volkan. Böyle bir kadro varmış mesela o dönem. Yani buna rağmen, öyle başlamasına rağmen bir şey yapamayan Fenerbahçe. Bugünkü kadroyla onu bir mi tutuyorsun mesela diye şöyle bir sorduğumda, onu bir hatırlatmaya çalıştığımda, 2018-2019'a dönelim, o daha kötüydü. Serkan Çetiner 2018 kadrosu hatırlarsın. Harun kaledeydi. Neuschneider'le Şikertel devam ediyordu stoper tandeminde. Hasan solda, İsla sağda, Mehmet vardı. Elif Elmas vardı. Yine Mehmet vardı. Mehmetlerden Mehmet Toparla, Mehmet Ekici'ye emanet edilen bir orta saha vardı. Valbuena, Ayev ve Slimani gibi isimler vardı. Tüm bunları konuştuğum bir Fenerbahçe öyle başlamış. O yılı mı kabul ediyorsun mesela? Yani o yıl olan bu yılda olabilir mi diyorsun? Bu yıl bu kadar net, belki de Fenerbahçe tarihinde en fazla para harcanan bir kadro kuruldu. Aziz Yıldırım bu parolayla geldi. Bunu kabulleniyor musun yani? Ben evet, Slimani döneminde yaşadığım kaderi bugün bu kadroyla da yaşıyorum. Bu normal, bu geçmişte de oldu diyen tarafta mısın mesela? Şimdi onu sorgularım. Ya ben sorgulamamdan vazgeçmem ki, kusura bakmayın. Yakın dönemde iki kere olmuş, Fenerbahçe iki kere bunu yaşamış. Abi bugün de yaşayabilir tarafından bakmam ki buna. Bir taraftar olarak bakmam ya da bir analiz ettiğimde, naçizane kabul edin ya da etmeyin, bir yorumumu kabul ediyor, yorumcu olarak görüyorsanız yorumcu olarak bakmam ya da yayıncı olarak bakmam, sorgulayan tarafta olurum. Ama ben mi yanlış düşünüyorum Serkan Çetiner? Senin sesini duyuyorum, seninle konuşuyorum, senden alayım yorumu.
0: Ya şöyle, çok doğru düşünüyorsun. Bir de rakiplerin senin o dönemki rakiplerin gibi değil. Ya bir de o var yani, hani anlattığımda karşı tarafta da böyle bir hani Neuschneider'ler varken karşı tarafta evet, çok bir aman aman bir rakibinde bir şey yoktu. Ama şu an rakibinde Osimhen var, bir rakibinde Vlahovic var. Senin santrafor ikiline bakıyorum, 32-33 yaşında son kontratını verdiğin iki tane oyuncun var. Olursa olur, olmazsa olmaz diyen iki tane santraforun var. Rakiplerin öyle mi? Adam diyor ki sana, ben açım. Taraftar aç, futbolcuları aç, yönetim aç. Şimdi sen böyle bir motivasyonla lige girmiş Beşiktaş karşısında, gerçekten o açlığın vermiş olduğu performansı adamlardan gördük. Bir tarafta Osimhen var. Yani Arsenal taraftarı kliplerini izliyor, adamın attığı golleri İngiltere'de takip ediyorlar. Bir taraf diyor ki ya adamlar Manchester United'ın kurmak istediği

0: üçlüyü kurdu. Sané, Osimhen, Leao diye. Ya, iyi ya da kötü. Ama bunların bir karşılığı var yani dünya futbolunda yapılan transferleri. Ya Fenerbahçe şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sene kaç para harcamıştır? Yüzü geçti değil mi? Yüzü geçkin yani. 100 milyon euroya geçkin. Ya bir tane elle tutulur. Greenwood haricinde bir tane oyuncusu var mı ya? Yok. Yani bunun karşılığının olması gerekmiyor mu yani? Ya bugün Osimhen'den çıkmak istese kapısında yatacak bir sürü kulüp var. Var yani. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey var mı? Yok. Yani bunları eleştirmemiz gerekiyor. Eğer rekabet yapılacaksa bu rekabetin içinde bu olması lazım. Senin oyuncuna denk oyuncuları alman lazım. Eğer ezeli rekabet bunu getirtiyorsa Lukaku değil bu abi. Osimhen'in karşısına Vedat Muriç'le Lukaku'yu koyamazsın ya. Koyamazsın yani. Onun karşısına net oyuncuyu koyman lazım. Ya bu Vlahovic'in peşinden niye koşulmadı mesela? Öyle ya da böyle boşta bir oyuncuydu ya. Verirsin 15 milyon euro, 20 milyon euro. Gel benim süperstarım sen ol dersin. Alırsın. Geliyor adam çünkü. Bak geldi yani. Ama bir proje sunamıyorsun ki. Hiçbir şey yok. Para haricinde onu da Hakan Safi sunuyordu. Hiçbir şey sunamıyorsun yani. İkna edemiyorsun yani. Ya sorun zaten parada değil. Plansızlıkta. Plan yok. Program yok. Gelecek düşüncen yok. Yani olmayınca olmuyor yani. Yoksa çok zor değil bunlar abi. Bak Önder Özen çok büyük paralar harcayarak Beşiktaş'ı bu hale getirmiyor yani. Getirmedi.
1: Sen biraz da bugünkü konuşmanda, bugünkü yorumunda, eleştirinde veya Önder Özen ve Beşiktaş'ın doğru olanı nasıl yaptığını söyleyerek
0: tabii iki takım arasındaki fark yani hani çok bariz ortaya çıktı yani. Hani olay tam 5 milyon euroluk oyuncu doğru antrenörde 150 milyon euroluk oyuncu gibi dün oynadı, Pogba gibi oynadı. Ya o pasını falan, o çıkışını, ikinci goldeki o pas Olaytan'ın golü yani. Orkun'un Vlahovic'in değil. Orada Salih'in o topu oradan baskıdan çıkartması, Olaytan'a atması, Olaytan'ın oradan o pası vermesi bitirdi, zaten gol oldu. Yani boş kaleye atıldı. Kalenin içine girdi ya Vlahovic. Yani Salih bedavaya geldi. Olay tam 5 milyona Göztepe'den geldi. Sen nerede arıyorsun yani? Sen hakem de arıyorsun. İşte adam bak ligden çıkarttı bunları yani. Biri Dortmund'dan free aldı. Diğerini aldı 5 milyona ki Sergen Yalçın'ın elinde Olaytan ne kadar kötü bir gözüntü vardı yani. Burada bak hoca bir oyuncuyu rezil de diyor, vezir de diyor abi. Hoca da kaynattı ya. Hoca. Ya Rıdvan dün o pozisyonda ceza sahasının içinde olması hocadan kaynaklı değil mi ya? Ona o özgürlüğü vermişsin ya. Yani Trossard o Trivela'yla attırdığı gol. Yani attırdıkları kadar attıramadıklarını da saysam burada zaten program yetmez yani. Çok pozisyon oldu yani. Çok pozisyon kaçırdı Beşiktaş. Bak Beşiktaş taraftarlar gerçekten yani tarihi fark kaçtı diye üzülüyorlar ya. Ya bu noktada şapkayı önüne koyması gerekiyor İsmail Hoca'nın ya. Yani gerçekten senin kadro planlamanda hata var. Taktik anlamında hata var. Takımın antrene edilişinde mi hata var? Artık yani ya sende Kante, Gendouzi var. İsmail ya sende İsmail de ya ben şöyle söyleyeyim. Gendouzi kadar Kante kadar oynayan bir adam ya. Türk milli takımında bak bugün Galatasaray'da olmasını istediğim bir adam İsmail ya. Sen o yerli oyuncu, yabancı oyuncu hakkını oraya götürdün, gömdün yani. Ne oldu bak, Talisca'ya ihtiyacım var. Asensio da yok 10 numarada. Geçen sene futbolu mental olarak kafada bitirmiş. İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya gönderdim. O İrfan Can 11'e. Taraftar buna kızıyor zaten. Kurtulamıyoruz diyor ya. Kurtulamıyoruz yani. Gidip yani bu takıma performans vermeyen oyunculardan kurtulamıyoruz diyor. Bak Galatasaray'da örnek vereyim. Buna benzer birkaç oyuncu var. Galatasaray taraftar ne kadar kinli. Kaan Ayhan maç oynuyor mu? Oynamıyor değil mi? Ama taraftara batıyor abi. Niye? Performans vermiyor. Bak yarın İlkay'a da olacak mesela. Batıyor abi adamın. Bu ne işi var burada diyor. Ama Fenerbahçe'de bir de forma giyiyorlar. Yani şimdi düşünsene Galatasaray Kaan Ayhan'ı orta sahada Torreira'nın yerine oynatsaydı Başakşehir maçını kazanabilir miydi? Kazanamazdı. Ama sen İrfan'la 10 numara oynatarak Beşiktaş maçını kazanmayı hayal ediyorsun. İşte taraftarın zoruna bu gidiyor. Bununla ne işimiz var bizim diyor ya. Bir de benim sözleşmesi bitmiyor diyor ya. Yani pasif bir Taylan Antalya'nın psikoloji şeyine girmiş yani. Bitmiyor adamlar. Sürekli sözleşmeye nedeniyor. Bak önümüzdeki sene Kerem'de olacak bu olay. Adam forma giyiyor, zarar veriyor ama bir de takıma böyle yararlıymış gibi davranıyor. Bak en çok

0: Sinir bozan nokta o yani. Takıma zarar veriyorsun, yararlıymış gibi davranıyorsun. Ya bir insanda diyorsun ki azıcık şey olur ya. Ya kenara, ya formsuzum kardeşim ben. Top oynayamıyorum yani. İki adam geçemiyorum. Adam eksiltemiyorum. Koşamıyorum. Vurulduğu zaman yere düşüyorum. Ayakta duramıyorum. Bir de ayakta duramadığım güçsüzlüğümü hakeme bağlıyorum. Ya al vur geç ya. Vur geç at o golü ya. Sana bu paralar bunun için veriliyor ya. Ama yok. Yok. Yani hem zarar veriyorsun hem de amasi röportajlarla işte ben aslında çok iyiyim de hakem bana engel oluyor. Neyine engel oluyor Kerem? Senin top oynadığın dönemleri biliyoruz işte yani. Mesajlar, o dönemlerde övüyoruz yani.
1: Mesajlarla ilerleyeceğim. Bu konuya ilişkin gelen mesajlara bakacağım. Günaydın. Sizin için arabayı kenara çektim ve yazdım. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış. Transfer yanlış. Hoca yanlış. Yaşlı. Yaşlı takım artık mesaj bu arada kayboldu. O mesajı açarak okuyalım. Üstten okuyordum. Şöyle bir hızlıca. Engin Bey'in mesajı virgül olmadığı için şöyle biraz karışık okudum. Özür dilerim ama. Sizin için arabayı kenara çektim yazıyorum. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış. Transfer yanlış. Hoca yanlış. Yaşlı takım. Artık bundan çıkmalıydı Fenerbahçe. Akla ihtiyaç var. Çünkü futbol artık fizik ve atletik oyuncularla oynanıyor. Yayınlar keyifle dinliyorum demiş Engin Bey. Engin Bey sağ olun.
0: Sağ olsun.
1: Ama yanlışı görmek. Aynen öyle. Yanlışı görmek sizi mesela hakem konuşmak zorunda bırakmaz. Ne dersin Serkan
0: Çetin? Abi şimdi diyorum ya yani teşhisi yapacaksın ki tedavi olsun. Yanlış teşhis yapa yapa takım bu hale geldi zaten. Hani şimdi ben sağ olsun arabayı kenara çekip yazacak kadar da evet, kendini şey hissediyor yani artık içinde
1: abi,
0: artık
1: radyo gol öyle yürüyor. Radyo gol öyle arabayı yani, kenara çekip
0: ya
1: kahkaha
0: bunları
1: arabayı kenara çekip
0: medyada,
1: kahkaha atar hani, arabayı evet, kenara çekip kahkaha atar
0: Allah
1: arabayı
0: razı olsun Yaşar Bey duyun bunları var.
1: Evet. Mesela ne bileyim arabayı kenara çekmeden evden böyle bilenir bize yazar uzun uzun paragraf. Radyo gol bu işte yani bize kızar, bizimle duygulanır, bizimle güler. Ya böyle Yaşar Bey bize kızdı mesela. Ya da Engin Bey de bize mesela bize kızmadı, bizi sevdi mesela şu an bugün. Ama yarın tam tersi olacak. Engin Bey'i kızdıracağız, Yaşar Bey'i sevindireceğiz. Olacak
0: ya,
1: radyo gol bu.
0: Burada futbol zaten güzel evet, tarafı bu yani. Hani herkes futbolda... İşte bak top yuvarlak dönüyor, dolaşıyor. Girdiği zaman övüyorlar. Düştüğü zaman gömüyorlar. Yani hani burada şey yok ama burada Fenerbahçe'nin kronikleşmiş bir tavrı var. Yani ben bunu Aziz Yıldırım'dan sonra değişir diye ümit ederken aslında Aziz Yıldırım da yani Ali Koç'un yapmış olduğunun değişik versiyonunu yapıyor. Yani yani yöneticileri de buna çanak tutuyorlar birazcık. Ama ben buna üzülüyorum yani. Hani bir performans, ha bak şunu diyebiliriz. Takım yeni, sezona yeni girdiler. İşte oyun hani oturana kadar, takım performans gösterene kadar hani bir göğsümü siper edeyim vardır yani. Bunu Mourinho yapıyordu bir dönem, hani kendi takımlarında da yapıyordu ama ya burada şöyle bir şey var. Yani ya sen Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takım olarak bu taraftarı o heyecanı yaşatarak, beklentileri de yükselterek bu performansı iç sahada veremezsin kardeşim. Yani bir de burada bu başarıda tuzu olan adamı da zorla gönderirsen, akabindeki maçta da hiç performans veremezsen hücumsal anlamda, bu taraftar seni eleştirir yani. Yani en azından eleştirenlerin olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten dün ben bu kadar son dönemlerde diyorum ya, hiç bu kadar tek taraflı bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi görmedim yani. Hani açtan gol olmazsa pozisyonu yok ya. Ya bir tane şutun olmaz mı? İkinci yarı komple paralize ettiler yani Fenerbahçe. Fenerbahçe çıkamadı yani. Ya karşındaki takım yani şey yapmayın ama yani onlar da yeni bir takım yani. Hani dersin ki ya karşında senin Barcelona var, Real Madrid var. Elbette bir güç eksikliğinden bunu yaşadım dersin. Ama ya konu öyle de değil yani. Ve bu takım 5 gün sonra Roma deplasmanı, ya Roma'yı iç sahada ya en önemli maç. Belki 3 puanla başlaman gereken maç. E sen hiç 3 sahada bu performansı nasıl yeneceksin Roma'yı? Ben şimdi ligde bunun telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun telafisi yok. Yani hani çok da derdiden de yok anladığım kadarıyla. Zaten İsmail Hoca'nın takıma gelmiş olması zaten uluslararası başarıda da çok fazla şey yapmış, dert etmiş görmüyorum yani. Ama bence edilmeli yani. Evet. Çünkü o performansınla ligi kazanıyorsun. Oradaki sayı yukarı çekerek ligi kazanıyorsun. Ya dün çok beni yani futbol anlamında çok fazla ümitsizliğe kapıldırdı. Birçok Fenerbahçeli taraftarlar da böyle düşünüyor.
1: Der ki Engin Bey, yıllardır dinliyorum, çok keyif alıyorum. Beyefendinin yorumları muazzam. Beyefendi dediğiniz kişi Emin Serkan Çetiner. Lütfen sosyal medyadan takibi alın. Emin Serkan Çetiner hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takibi alın lütfen yorumcumuzu. Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusunu. Diğer tarafta muazzam nokta atışı yorumlar yapıyor demiş. Kronikleşmişiz, bağışıklığımız düşmüş demiş. Engin Bey, bu arada doktor musunuz? Kronikleşmek, bağışıklık düşmesi örnekleri. Böyle iki tane örnek üst üste geç oradan. Resmen çok vaktinizi almayacağım ama lütfen devam edin eleştirilere. Lütfen bakmayın eleştirilere. Doğru tektir. Çok güzel yorumlar bunlar. Üzgünüz. Umarım beyefendinin söylediklerini duyarlar. Böyle bir akla ihtiyacımız var. Ve diyor ki, dediği de şu: ne acıdır ki kızım 13 yaşında ve ben dün akşamki maçı seçtim ve kızım üzüldü. Maçı izledim ve kızım üzüldü. İnanılmaz bir yıpranmışlık var diyor dinleyicimiz Engin Bey. Mesela Engin Bey'in kızı yaşında Fenerbahçe'nin çekmişliği var, çile çekmişliği var mesela Fenerbahçe camiasının. 13 yılı var yani bu işin. 10 yılı var bu işin. Ne kadar acı değil mi bu da Serkan Çetiner?
0: Vallahi yani şöyle söyleyeyim, hani şey derler yani,
1: Allah bağışlasın bu arada.
0: Allah bağışlasın, Allah uzun ömürler versin. Kızınızı Fenerbahçe ve CHP'liye verin derler yani. Onun gibi bir noktaya gidiyor yani, hani asla kızınızı bırakmaz diye böyle bir sadık bir taraftar.
1: Yani sosyal medya esprilerinden bahsettim peki.
0: Evet yani o aklıma geldi. Gerçekten durum gidişat da böyle. Yani.
1: Bir eklenti yapardım da abi, siyasete girmiş olur. Neyse, espride kalsın senin.
0: Girme.
1: Çok güzel bir eklentim olurdu ama. Yani tahmin eden de hay aklında bin yaşa. Tahmin edene de hay aklında bin yaşa derim yani. Ama söylediğin özelde bir espri ama. Farklı bir partiye, farklı bir konuya, farklı bir yere kıyaslamaya gitmeden. Siyasete de çok girmez ama yine de girmeyelim. Peki.
0: Ama biraz siyasetimize benzer bir görüntü de var. Evet. Yani.
1: Ya diyorum ya az önce abi, ya eleştirileri siyasette de böyle yapıyorsak mesela, vay ülkenin haline. Kaldı ki siyasette de eleştirileri bu açıdan yapıyor ve bakıyorsak, vay ülkenin haline
0: siyasette,
1: diyoruz ya, öyle yapıyoruz ki
0: problem yani. Yani
1: hani, yapabildiğimizi yapıyoruz.
0: O da yani ya Fenerbahçe'yi şimdi taraftarların dinlerken ki reaksiyonlarından da bunu anlıyorum. Hani bazı şeyleri de dinleyemiyorlar ne yazık ki. Yani doğruları konuşan da çok fazla ekranda olmuyor yani. Artık ülkede böyle bir şey var yani. Hani Fenerbahçe'yi çok eleştiren, çok anlatanlar ancak şeyde kalabiliyor. Yani işin kişisel işte YouTube'u falan oluyorlar. Oralarda döndürüyorlar yani. Hani yerelde de bir baskı var yani. Ana akım medyada da baskı var. Şimdi eleştiri olmazsa gelişim nasıl olacak ki abi? Yani çok senin doğru. Görmediğini başkası görecek ki sen Allah hakikaten bu adam bu kadar bağırıyor, çığırıyor. Lan bir şuna bir bakalım yani, hani bunun da belki dediği doğrudur. Sonuçta bir başarısızlık var yani, ortada kaç yıl geçmiş bir şampiyon olamama durumu var. Dolayısıyla bir dinleyelim yani dersin değil mi? Ama herkes abi sen mükemmelsin, hakemler kötü, sen mükemmelsin bir yapı var. Öyle mottoyla gidersen 15 yıl hala teşhisi koyamamış oluyorsun yani. Artık ya yapabiliyorsanız, başarılı olacaksanız gelin buyurun, koltuklar sizin olsun. Ama bizim tek istediğimiz bir değişim, bir yenilik ve yani iyi yapanın oturduğu, kötü yapanın gittiği bir değişim istiyor tarafta. Fenerbahçe'nin asıl sorunu bu yani. Hani Fenerbahçe kısır döngüde hala evet. Bak en son şimdi Aziz Yıldırım eskiden şampiyon yaptı. Aziz Yıldırım geldi. 99 puanlık başarı kriterinden dolayı İsmail Kartal geldi. Ben İsmail Kartal gittikten sonra Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyorum. Bu da bir kısır döngü. Bu taraftan Vincenzo Italiano acaba Beşiktaşlılık ruhuyla mı yanıp tutuşuyordu? Yani Vincenzo Italiano şapkadan mı çıkıyor? Yani adamlar bunu bulup getiriyor da Fenerbahçe niye bunu yapamıyor ya? Ben buna üzülüyorum yani, anladın mı? Paraysa para. Reputasyonsa reputasyon. Hani Beşiktaş'tan daha küçük bir takım mı? Yok. Bir teklifi yapsana da gelirdi Vincenzo Italiano. Yani senin böyle bir şeyin yok. Ama sen oralara bakmıyorsun ki. Sen günümüz dünyasına, güncel total futbola bakarak karar almıyorsun ki. Sen geçmişinde kim başarılı olmuş? Geçmişinde nasıl olur? İşte bir Fenerbahçe'nin ilk ruhu tutturmuşlar. Ya Fenerbahçe'nin ruhu ne ya? 25 yıldır en çok galip gelen, en çok şampiyon olan takım Galatasaray. Fenerbahçe ruhu ne zaman devreye girmiş? Sen yeni bir Fenerbahçe ruhu yarat ki Galatasaray'ın önüne geç. Önümüzdeki son 25 yılın da sen favorisi ol. O ruh zaten ne kadar verim vermiş ki sana? Git yeniyi keşfet. Yeni okyanusa açıl yani. Dışarıda İngiltere'den bak. Almanya'dan bak. İşte İtalya'dan bak yani. Adam yaptı işte, İtalya'nın en sükseli golcüsünü aldı. İtalya'nın en çıkış yakalayan hocasını aldı, getirdi. Sana pozisyon vermeden yendi seni yani. Hani sen bunu niye yapamıyorsun abi? Sen bunu niye düşünemiyorsun? Niye Oğuz Çetin mesela? Niye? Senin Ahbap Çavuş ilişkisiyle Fenerbahçe'ye görev alınabiliyor abi. Çok üzücü bir durum bu yani. Ya ben bir başkanın yakın arkadaşı, ya hocanın oğluyum, antrenörüm ya Fenerbahçe'de. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya haksızlık değil mi abi bu? Ya o antrenörlük okulunu okuyanlara haksızlık değil mi? Yani ya bilmiyorum abi, ben yanlış düşünüyorum ama yani çok yanlışı üst üste getiriyor Fenerbahçe. Yani çok çok fazla parametre var yani. Peki. Üst üste binince de başarısızlık oluyor.
1: Serkan Çetiner, bu arada ben hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize çekiliş yaparak hediye ettim. Bugün özelinde de hızlıca bu takip işlerinden bahsettik ya, o şekilde hediye ediyordum. Hızlıca bugün de bir hatırlatmış olayım. Sayar belki Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimize. Aynı şekilde Emin Serkan Çetiner'i de yine Instagram'dan ve Twitter'dan, Instagram'da kabul ediyor mu takipçi bilmiyorum. Twitter ve sosyal medyadan, öyle söyleyeyim, Emin Serkan Çetiner adıyla takip edebilirsiniz diyeyim. Bu arada bu konuyu kenara bıraktım çünkü bir son dakika gelişmesi var. Hemen haber ağırlıklı ilerleyelim. Galatasaray sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma var. Yani en az kaç hafta Serkan Çetin?
0: 4 hafta.
1: En az 4 hafta. Yani Kocaeli maçında yok diyorduk mesela dün konuşurken bir arkadaşla.
0: Kocaeli maçını ki
1: Şampiyonlar Ligi'nde de yok. Trabzon maçında da yok. Ya. Kasımpaşa'ya kadar yok Osimhen mesela. Belki ya. Kasımpaşa'da dönecek bir ay sonra. O da milli aranın sonrasından bahsettiğimiz süreç yani.
0: O da işte çok iyi bilen başkanımız, futbol tanrısı olarak kendini...
1: Başladık. Emin Serkan Çetiner hemen döndü. İşte Galatasaray'da da eleştirileri sıralamaya. Çok iyi bilen başkanımız dedi. Bakmayın çok iyi bilen dediğine. Esasında ironi yapmıyor. Çok da seviyor başkanını. Çok da seviyor Galatasaray yöneticilerini Emin Serkan Çetiner. Eleştiriye doğru kayıyor.
0: Yani işte şimdi yönetici, şimdi Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğunu tabii şimdi görecekler. Şimdi evet. Sen gidip almazsan oraya bir tane sol stoper, almazsan iyi bir orta saha. Seni şimdi anlatıyorum ya Roma maçındaki hezeyanı. Şimdi izleyin ki görün şeydeki maçı, Sporting. Umarım az farklı yeniliriz. Bakın gerçek söylüyorum. Yani Galatasaray'ın da böyle bir problemi var. Bir yönetici, bir hoca ayağını bu kadar sıkar yani. Bak ya Lüşim ile Matarsar'ı alsan bir deriz ki biz bu işi biliyorsunuz yani. Ya Juventus Konferans Ligi'nde aldı bu takımı, bu oyuncuları. Sen gittin Lemina ile sözleşme imzaladın. Üzerine gittin, hazır olmayan Lemina'yı kurtarıcı diye sol stoper oynattın. Adam zaten ya, sakatlanmaya meyil, 33 yaşında zaten yani tabiri caizse değnekleriyle oynuyor. Oynarsa da iyi oynuyor ama oynamıyor abi. Şimdi benim Lemina'm var, oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Benim Singon var 30 milyon euroya, oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Oynamıyorlar abi. Oynamıyorlar. Sakat topçuları yani gerçekten sinir olmamak elde değil ya. Ya ben üzülüyorum. Liyakat işte burada devreye giriyor ya. Liyakat burada devreye giriyor. Bir tane futbol aklı olsaydı bu kadro şu anda bu verdiğin haberlerden sonra rahat olurdu. Ama yok abi, Galatasaray'da Osimhen yoksa, ki artık Lemina da yok. Yani 4 hafta. Bir de Lemina böyle iyi de gelemiyor sakatlıktan. Hani Osimhen gene hani 4. haftada sokuyorsun, çatır çutur oynuyor. Hı-hı. Ama Lemina öyle bir oyuncu da değil. Ne oldu abi? Kim verecek bunun hesabını? Neyse, ligimize dönüş yapacağız. Belli oldu. Yani bu haberlerden sonra.
1: Şimdi hani... Gelen mesajlar var. Bu arada 2 veya 4, 3. derece denilmediği için orada çok da hafta vermek doğru olmayabilir. Şimdi bir bakıyorum ama ileri orta
0: kanama,
1: düzeyde.
0: Kanamada 2-4 hafta abi. Kanama i̇leri, varsa 2-4 evet. hafta.
1: İleri orta
0: kanama
1: derece diyor.
0: Kanama olması önemli. ileri orta o değiştiriyor ama kanama olması en az 2 ile 4 hafta.
1: Yani 10 günle 30 gün arasında bir şey diyeceğiz buna. Evet, ama evet. Şu garanti, şunu mesela garanti konuşabiliriz Osimhen tarafında. Bir Avrupa maçı bu hafta içi olan ve aynı zamanda Kocaeli maçı kaçıyor. Net kaçıyor. Sonrasındaki Trabzonspor maçına yetişir mi yetişmez miler konuşulacak. İğneyle oynar, oyla oynar, böyle oynarları çok konuştuğumuz. Tabii ne kadar müsait bir sakatlık bilmiyorum işin o kısmını. Bir futbolcudan İbrahim Yavuz'dan geldi. Derece açıklanmadıysa birinci derece ise 10 gün olabilir diyor. Ama 4 hafta denmez, yanlış yönlendirmiş oluruz diyor. Onu da hemen hatırlatıyor.
0: 2 ile 4 diye söyledim.
1: Yani. Evet tabii tabii. Şu an dereceye baktığımız için. Bu arada İbrahim Yavuz demişken, İbrahim Yavuz yazmadan önce o bir dinleyicimizden Serkan Demirci'den, senin adaşın biliyorsun. Serkan Demirci ki hatta hala doğru hatırlıyorsam o dinleyicimiz değil mi? Hala hatırlıyorum onu. Bir abinizin adının koyulma hikayesi dahi aynıydı mesela. Adınız da Serkan, abilerinizin adı da Serhat mıydı?
0: Evet.
1: Doğru mu? Evet. İkinizi de işte birinize dedeniz koyuyor adını, diğerini diğer dedeniz koyuyor. Abin koyuyor senin adını da. Öyle bir hikayeniz vardı abi sizin. Öyle bir dinleyicimiz Serkan Demirci. Yanlış hatırlıyorsam hatırlatsın lütfen. Benim böyle Bu bilgi bize nerede yarayacak dediğimiz bilgiler var. Bak burada yaradı işimize. Biraz böyle bahsetmiş olduk. İki tane beğendiğim yorumcu var. İbrahim Yavuz ve Serkan Çetiner demiş. İkisi de Galatasaraylı. Bu garip değil mi demiş. Selamlar demiş. Bak İbrahim Yavuz'u kızdırırsın. İbrahim Yavuz Galatasaraylı mı değil mi? Böyle onu açıkladığını hatırlamıyorum. İbrahim Yavuz'u kızdırma. İbrahim Yavuz da bizi dinliyor şu an. İyi bir dinleyicimiz İbrahim abi aynı zamanda. İyi yorumcunuz ama diğer tarafta iyi de bir dinleyicimiz, sağ olsun var olsun. Galatasaraylı değilim diyor, gülüyor mesela. Bak anında cevap geliyor. İbrahim abiye desem ki abi 13.30'da yayın var desem bana 40 dakika sonra yazar, 8 dakika sonra yazar ama aynı anda yazmaz mesela. Ama Galatasaraylı deyince yayında demek ki böyle yapacağız İbrahim Yavuz. Galatasaraylıymışsın abi diyeceğiz ve hemen böyle ardından da abi şu saatte yayın var gelir misin diye soracağız. İşin esprisi. İbrahim abi kahkaha atıyor şu an WhatsApp'ta. Selamlar saygılar, çok severim İbrahim Yavuz'u ve çok değerli katkıları vardır. Serkan Çetiner bir seni bir de İbrahim Yavuz'u beğeniyor. Serkan Demirci radyomuzda.
0: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
1: Serkan Çetiner, hemen hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Belki Serkan Çetiner'le kör sıralama yapıyordun, çok keyifli oluyordu. Bunun teknik rektörlerle de olan halini yapar mısın demiş. Yaparız. Niye yapmayalım? Mesela yorum... Evet söz sende, hemen böldüm.
0: Yok yok, ben yaparız dedim ya. Hani yayın evet. Sonuna doğru yaparız yani.
1: Abi bu arada bak radyoda dikkat çekiyor demek ki. Bu sefer de Mehmet Bey demiş ki Serkan Çetiner, Fatih Demirkol ve İbrahim Yavuz bana göre tam isabetli yorumlar yapıyor. Zevkle dinliyorum demiş. İbrahim Yavuz yokken, Fatih Demirkol yokken ona da mesajlar geliyor. Sen yokken sana da geliyor tabii Serkan Çetiner. Bugün de o günlerden biri. Radyo
0: sağ
1: gol...
0: olsun
1: yani. Bu açıdan.
0: Yani evet. Hislerinin tercümanı olmaya çalışıyoruz taraftarın. Yani burada hani renge katılmaksızın, hani bugün Fener konuşuyorsa Fenerbahçe taraftarı gibi ne düşünür? Acaba buradaki eksikleri ne olurdu diye konuşuyorum. Yoksa bir Galatasaraylı olarak ki ben saklamıyorum. Yani çok da mutluyum yani. Yani keşke Fenerbahçe hep yanlış yapsa, hep Galatasaray şampiyon olsa ama işte burada konuşurken de bir Fenerbahçeli gibi. Yani ben Fenerbahçe'deki eksikleri görüp de şey diyemem ki yani, hani sarıya beyaz diyemem yani. Hani bu çok net yani. Hani eksikler var. Yanlış yapılan hamleler var. Bu yanlışların üst üste gelmesinden dolayı zaten Fenerbahçe hep çok yaklaştığı şampiyonluğu hep elinin tersiyle itti yani. Hani burada dikkat ettiysen hep bir yönetici hatası oluyor ya antrenör hatası oluyor ama zarar gören hep aynı yani. Taraftarın hiçbir kusuru olmayan en çok üzülen oluyor yani. Ben buna şey yapıyorum, hani Aziz Yıldırım belki taraftar olarak baktığı bu dönemde daha çok üzülüyordu. Şimdi iktidar onda ama onun da yanlışlarını görüyoruz. Yani bu yanlışları gördüğümüz zaman ona da söylemek zorundayız. Yani nasıl Ali Koç döneminde söylediysek, bu işte bizim şeyimiz yok ki, isimcilik yok ki yani. Hani ben burada ne görüyorsam söylemek zorundayım. Onu söylediğim için de taraftardan böyle hani dinleyenlerimizden de böyle yer yer iltifat geliyor. Yer yer gömüyorlar. Niye söz veriyorsun bunlara diyorlar. Hani kabul ediyoruz yani. Kimsenin yani adamı değiliz. En azından onu bilsinler. Onu görsünler yani.
1: Bak Delfin Yunus sana bu detayı niye veriyor bilmiyorum ama diyor ki selamun aleyküm müdürüm. Serkan Çetiner kardeşim, ben de seni balkondan güneşlenerek dinliyorum diyor. Peki onu öğrendik. İsmail Kartal Talişka kalsın diyor. Aziz Başkan gitsin diyor. Fatih Tekke bu takım tektir, kovdurur, teknik direktör kovdurur. Trabzonspor doğru Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan artık ne işi var Galatasaray'da demiş. Hatta Günay gönder Can Kat'ı, ikinci kaleci yap Can Kat'ı demiş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş Delfin Yunus Tane. Aynı zamanda Serkan Bey denizdeyim sakinim demiş, bir fotoğraf atmış mesela Yaşar Usta. Hani sakin ol dedin ya sen Yaşar Usta'ya. Ben takım ve hoca eleştirilerine de %100 okeyim diyor yani.
0: Tabii canım, biz de onu yapıyoruz zaten. Şey yok. Hakaret olmadığı sürece biz de eleştirilebiliriz. Bizde evet. Bir sıkıntı yok yani. Bak, hani ama bizde evet. Her söylediğimiz kanun şey değil yani.
1: Peki. Dinleyicilerimizden ilk defa reklama gitsene uyarısı geldi. Hı. Radyo Gol tarihinde bir ilktir bu. Bunu kıramayacağım. Aa, reklama gideceğim.
0: Evet.
1: Ne diyor biliyor musun? 1 saat 10 dakika oldu diyor Yaşar Usta. Az önce tartıştık ya Yaşar Usta'yla. Selamlar tekrar ona. Sizi dinliyorum ama reklama gitmediğiniz için denize dalamıyorum. Bir 4-5 dakika reklama git de denize dalayım diyor bak mesela.
0: Ha, o kendine bir time out.
1: Ne olacak? Diğer dinleyicilerimiz ne olacak? Pür dikkat böyle arabayı kenara çekip, Engin Bey yazdı ya, arabayı kenara çektim. Size yazmak için arabayı kenara çektim diyen Engin Bey'e ne olacak mesela? Bak adam arabayı çekiyor kenara şimdi. Ona haksızlık etmiş
0: olacak. Güzel bir şey ama.
1: Espri, işin esprisi tabii canım.
0: Tabii yani. Aynen. Arabayı kenara çektirip gideceğiz. Yazdırmak da güzel bir şey.
1: Tabii canım, onlar ne kadar güzel
0: olarak detay. Alırım yani.
1: Ne kadar güzel detay. Mesela İbrahim Yavuz ona Galatasaraylısın diyen dinleyicinin mesajını görünce arabayı kenara çekti. Uzun uzun mesaj yazdı Galatasaraylı olmadığına ilişkin bana. Neyse, İbrahim abimin üzerine çok gittim. İbrahim hocamın üzerine çok gittim. Aman oynamayayım İbrahim hocam. Espri yaptım abi. Selamlar, saygılar, sağ ol, var ol. Hata yaptığımı düşünüyorsan İbrahim abi, kahve, abi, çay, tatlı, borçluyum abi sana. Selamlar, saygılar.
0: Rica ediyorum. Sadece kenara radyoya yazı yazmak için çekim. Yani şu anda haberlere giriyorum. 3 haberin 2 tanesi trafik dalgası yani. Doğru. Yani o yüzden hiç girmeyin. Hiç o işlere girmeyin. Ancak bu işte kenara çekip mesaj atın yani. Kafanızı oraya verin.
1: Abi herhalde bugün biraz
0: bozmayın.
1: Evet, bugün biraz tam uzun olacak. Biraz. Bugün parantez biraz uzun olacak herhalde. Çünkü Galatasaray tarafına daha tam anlamıyla, oyun anlamıyla da giremedik. Maçı da konuşamadık. Belki akşama bakacağız.
0: Sakatlıklar yıktı zaten yani. Taraftar şu an yıktı. Yani.
1: Bir yorum yapacaktım az önce. Böldüm, özür dilerim. Söz sende abi.
0: Yok yani haberler iyi değil yani. Hani Osimhen'in olmaması, ya yani şöyle söyleyeyim, Spiker'in bardakçının da ismini de tam telaffuz ediyorum sen uyardığın için.
1: Hani, eyvallah.
0: O yüzden hani durum çok sıkıntılı ya. Hani ya ben şöyle söyleyeyim, herkes bir Frankfurt benzeri bir maçı hazırlanıyor yani. Hani öyle hissediyorum. Çünkü yok ya, ümit yok yani. Hani peki. Galatasaray şu an taçtan 2 gol yiyor ya. Yani
1: az önce son dakika. Az önce son dakika verirken onu es geçmiştim. Hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize buluşturdum. Bunu buluşturacağım eğer izin olursa, şu an böyle küçük bir duyurusunu yaparım isterim. Yapayım isterim Serkan Çetiner. Hatta Serkan abi sana da sözüm var kitap konusunda. Onu da ayrı cepte tutayım ve onu hatırlatayım. Kitabımı Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte hazırladığımız kitabımı bir dinleyicimize takip etmesi Instagram üzerinden an itibariyle şu an program sonuna dek takip etmesi halinde, hatta bugün takip etmesi halinde çekiliş yaparak vereceğiz diyelim. Bugün takip edenlerden birine vereceğiz diyelim. 16'da da bunun duyurusunu yaparız. 16'daki yayında da değerlendirir konuşuruz. Oraya da sarkıtırız bunu. Biraz daha fazla dinleyicimizi burada etkileyen bir durum olsun diye. Bir kitap daha yapalım. Bu hafta 4 kitap yollamış olayım toplamda. 3 dinleyicimiz kitap sahibi oluyor ve pazartesi salı günü kargoluyorum onları. Diğer tarafta Instagram Sayar Belki hesabından takip etmeniz, bugün takip ediyor olmanız yeterli. Ha, ben geçmişte takip etmiştim. Haksızlık diyorsanız takipten çıkın, yeniden takip edin. Onu da kurnazlığını söyleyeyim size. Onu da yapalım. Yani Instagram Sayar Belki'den lütfen takip edin ve oradan kendinizi hatırlatmanız yeterli. Hemen bir çekiliş yapıp çekilişin görüntüsüyle beraber sizlere sonucu bildiriyorum ve teşekkür ediyorum. Instagram Sayar Belki'den takip eden bir dinleyicimize imzalı bir kitap naçizane kabul ederseniz memnun olurum. İmzalı bir kitap kabulünüz olursa izninizle orada size göndermek isterim. Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım. Selma Argon hanımefendi ile yazmış olduğumuz kitap. Hatta öyle ki yarın öbür gün Kazım Karabekir Paşa ile paşamızın kızıyla Timsel Karabekir'i yine aynı şekilde bizlere eşlik ettiği, onunla birlikte hazırladığımız bir kitap. Sayın Paşamızın ve aynı zamanda Sayın Karabekir'in, Timsel Karabekir'in katkılarıyla hazırladığımız bir kitap. Onu da sizlerle buluşturmak isterim. Kazım Karabekir'i konuştuğumuz, onun katkısını konuştuğumuz o kitabı da sizlerle buluştururum. Ama diğer tarafta şunu hatırlatalım. Diğer tarafta şunu da hatırlatalım. Sayarberk Instagram hesabından takip edin lütfen. Oradan takip etmeniz halinde size kitabımı ileteceğimi, bir isme kitabımı ileteceğimi çekili sonucunda söyleyeyim. Takiplere başlayın. Oradan gün sonunda bakalım, konuşalım. Serkan Çetiner, bir araya gideceğim ama eklemek istediğin farklı bir şey var mı?
0: Yok, dönüşte Galatasaray'ı ve Trabzon'u

0: uzun uzun diye konuşuruz.
1: Biriktirdik bayağı. Orada aynı evet. zamanda Yaşar Usta da denize dalsın. Lavabo ihtiyacını giderecek olanlar Yaşar, lavaboya gider.
0: Evet.
1: Mola verenler, kahvesini alanlar hepsini yapsınlar. Bütün böyle işlerimizi görelim o arada o zaman. Öyle yapalım. Kamp gibi oldu yayın. Öyle bir yayın oldu ki belki. dediğimiz gibi kitap çekilişi için dinleyicimiz sormuş. Sayarberk Instagram hesabı. Onu tekrardan hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından
0: Yaşar abi, çok açılması diye.
1: Peki.
0: O kadar uzun, uzun reklam olmayacak. Kısaca atla çık.
1: Abi uzun uzun. Uzun uzun. Var var. Uzun böyle bir 7-6 dakika var. Var var. Yaşar abi bir girer çıkar.
0: Yaşar abi karşındaki adalara yüzük gelebilirsin.
1: Selamlar. O Sinop'ta galiba şu an Yaşar Bey. Oradan fotoğraf
0: atmış. O zaman karşıdaki ada sıkıntı abi. Orada savaş var. Evet. Geri gel.
1: Gitme abi oralara. Gitme karasulara. Zaten Sinop'u geç. Sakarya'dan, Kocaeli'den, Karadeniz sahillerinden böyle insansız hava araçlarının kalıntılarını topladığımız bir dönemdeyiz yani. Ama evet, Allah korusun evet, yani. Her gün bir şey çıkıyor oradan.
0: Gerçi orası Gürcistan mı oluyor? Sinop'un tam karşısı neresi oluyor?
1: Yok abi, Gürcistan daha da ileride. Yani geri doğru, sağ tarafta.
0: Doğru, Artvin taraflarında. Evet.
1: Harita Karadeniz dediğimde şöyle. Aman abi Sinop ne yaptın diyorum yani sana.
0: Değil mi?
1: Ha, tabii tabii.
0: Ya ne bileyim şimdi şey yapmayayım yani. Yok, yok. O aklıma geldi.
1: Öyle değil hatta.
0: Sinop'un evet. güzel insanları. Sinop çok mutlu bir şeymiş bu arada.
1: Öyle. Kırklareli de öyle ama. Kırklareli de öyle. Onu da söyleyeyim.
0: Kırklareli'nin sebeplerini burada söyleyemeyen
1: söylemeyelim peki abi.
0: Arası Edirne'ye yakın ya.
1: Evet peki abi.
0: Yani herkes mutlu olabilir orada.
1: Peki. Diğer tarafta şöyle bir baktığımda evet Kırım'ın tam karşısı Sinop. Öyle söyleyeyim. Bu arada en yakın kara parçası tabii. Ülkemizin en yakın kara parçası oralara. Onu da söyleyelim. Kırım'dan da bir çıkıntı var. Sinop'ta zaten bir çıkıntı burun. O yüzden en yakın kara parçası. Onu da söyleyelim.
0: Benim hanım da Kırımlı.
1: Öyle mi?
0: Oradan evet.
1: Ha, evet en yakın kara parçasıymış abi. O zaman belki yarın öbür gün oraya taşınırsın. Sinop'a. Neyse ben uzatmayayım. Gevezeliğimiz tuttu bak abi.
0: Hiç gerek yok. yok şey Kırım adında
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok?
0: Olabilir, olabilir, olabilir.
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok, Kırım'a gitmeye mi gerek yok?
0: Kırım'a, savaş var ya orada. Ondan
1: ya doğru tabii ama düzelir
0: Sinop'a
1: abi.
0: Gittim ben, Sinop düzelir. Mantısı falan çok güzel ya. Şehir de çok
1: abi,
0: güzel
1: bu arada.
0: Abi
1: o Sinop mantısını, o biraz kurumsal bir şirket olduğu için detay veremiyorum ama Sinop mantısını İstanbul'da çok güzel bir yerde yiyebilirsin. Hatta
0: yedim, evet. Caddede yedim ben.
1: Caddede değildi abi. Sen de hep caddeye. Pizza diyoruz, cadde diyorsun. Mantı diyoruz, cadde diyorsun. Ya biraz kop abi de, oralardan.
0: Anadolu taksiyiz. Karşıya geçemiyoruz. Sen de geçtin ya. Bir kere işte gezdirdin beni bir kere yemeğe götürdün.
1: Gittik abi ama yani o tabii benim dediğim orada biraz daha hafif kalır benim götürdüğüm yer seni. Ama şey yani bizim seninle gittiğimiz yer başka. Florya'da Yeşilyurt Yeşilköy tarafında. Çok iyi bir mantıcı var abi. Şimdi kurumsalla da kaçabilir. O yüzden reklam olur o işler. Esnaf olsa reklamını yaparım da. Değil yani öyle maalesef. Esnafın yanındayız o konuda ama diğer tarafta biraz böyle kurumsala kaçabilir. Bir bakacağım onu sana önereceğim abi.
0: Dedik. Ama yani Florya'ya işte bir saatte gitmektense Sinop'a gitmeyi tercih edebilirim.
1: Abi doğru diyorsun. Sen şimdi yani. Kavacık'tan kalk. Kavacık'tan kalk. Bak dün İbrahim abiyle İbrahim Yavuz'la mesajlaşıyorduk yayında. Yine o işte Sports Dijital'e Kavacık'a geçecekti Ataşehir'den. Ya dedi 43 dakika gösterir mi Ataşehir Kavacık arası dedi. Benim kadar böyle iştahlı bir eleştiriyle söylemedi belki ama ondan böyle bir serzenişi olduğu az çok belliydi İbrahim abinin mesajda. Aynı zamanda telefonda, bağlantıda yanlış hatırlıyorum mesaj diyorum. 15 konuk vardı öyle bir yoğun gündü ki. Ama yani oradan buraya kalkıp gelene kadar sen bir Sakarya'yı görürsün zaten öyle söyleyeyim sana.
0: Abi bir de şeye mesela uyuz oluyorum yani. Mesela tüm yaz şehir bomboş. Şimdi mesela yol çalışmaları başlıyor. Okullar açılıyor ya, çocuklar okula gidecek ya. Yani buna nasıl denk getiriyorsun? Nasıl bir planlama yani? Hani çok şaşırıyorum ya bu işleri yapanlara. Yani Yavuz Sultan Selim'i tadilata almışlar dün mesela geçerken. Ya yani bütün yaz bomboştu ya. Ya şimdi okullar açılıyor. Tadilat alıyorlar yolda.
1: Evet. Doğru, çok doğru. Ağustos'ta bir başladılar abi. Eylül'e kadar tadilatın devam ettiği yani, yerler var. Ya Eylül tam dönüş zamanı ya da Ağustos'un sonu tam dönüş zamanı.
0: Ya. Yani aynen genelde öyle. İnsanlar çile çekiyor.
1: Başla Temmuz'da bitir Ağustos'un ortasında mesela değil mi? Ya da bitir yine Eylül'de aynen. bitir ama başla Temmuz'da yani. Eylül ya 15'ine
0: sarkıtmış. İnsan sarkıtmış. Konforu için yapmıyor musun bunu ya? Bir insanlar hani bunun böyle bir konforunu doğru. yaşasın diyorsun. Ama insanlara çile çektiriyorsun yani. Ne anladın bu işten yani?
1: Belediyeler de öyle maalesef. Bu konularda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hem bakanlık hem de belediyeler üzerinde.
0: Reklama gidiyoruz.
1: Reklama gidiyoruz. Yemek dedik. Yemekten siyasete. Siyasete girmeyeceğim diyen belki az sonra siyasete girer söyleyeyim
0: sana. Yok yok siyasete girmedi yola girdi. Yola girdi.

0: gittik abi. Yoldan yol gittik zaten. Hoş zaten son yıllarda da hep siyaset yol üzerinden okundu ama dedik ve devam ettik. Hızlıca devam ettik. Reklama gidiyoruz. Sonra buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Reklam biraz uzun sürünce dinleyicimiz, ama yani aman deyin, maşallah deyin. Reklam uzun sürsün, kısa sürmesin. Dinleyicimiz demiş ki, Mehmet Bey, belki banka reklamındaki Nait abi var. O bankadan

0: Yaşar Usta galiba girdi denize. Radyo Gol sihri olsa gerek. Başta sert konuşsak da demiş. Radyo Gol sihri olsa gerek demiş. Sizleri seviyorum demiş dinleyicimiz.
1: Evet. Ya bir de şeyi söylemeyi unuttum ben aslında, bu ünlü tiyatrocu Serhat Kılıç'a da başsağlığı dileyelim. Yani sürpriz bir ölüm olmuş. Hani evet. O neydi? Ben onu Ergün Plak olarak bilirdim. Evet, iyi bir tiyatrocuyu, çok iyi rol yapardı yani. Çok yetenekli biriydi. Hani sevenlerine de başsağlığı diliyorum yani. Hani tüm sevenlerine, ailesine.
0: Maalesef.
1: Ölümlü dünya.
0: Son süreçte de maalesef problemli bir hastalıkla mücadele ediyordu. Ergün Plak evet olarak ya. Yine hani hatırlıyorsun ya, öyle diyorsun ya Serhat Kılıç.
1: Bir de nasıl oluyorsa yani ölü evine girip o masasındaki o fotoğrafları falan, hani bir şeyler kullanıyordu da mı öldü falan diye. Çok çirkin yani. Biz adam tiyatrocu yani. İyi şeylerle anlıyorsun oradan. Yani medyada çok bence bozdu kendini yani son yıllarda. Ahlaki hiçbir davranış yok yani. Yani ne arıyorsun abi yani? Ölen yani işte çok değerli bir insan ölmüş yani. Acaba bir şey var mı diye böyle masasını falan böyle sosyal medyada gösteriyorlar.
0: O yani ne kadar açıkçası ayıp ya. Açıkçası bilmeyendir. Yani çünkü ben biliyordum mesela. Bir süreçte. Böyle hastalıkları anmak da istemem ama yani bir hastalıkla mücadele ettiğini. Çünkü Celaleddin Rumi şunu söyler. İnsanlar için der. Rumi şunu der. İnsanlar için. Normalde böyle işte hayat dersi mahiyetinde konuşmaları hiç sevmem. Bana da haddim değil konuşmak, aktarmak, ama insanlar özelinde misaller aleminde bir sürü ihtimaller uyur der. Siz o ihtimalleri ister istemez kelimeleri kullanarak, ister istemez cümlelerin içerisinde bir şeyleri geçirerek onu uyandırırsınız der. O yüzden hep iyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin. En azından iyi kısımlardan bahsedin der. Mesela bence bir ince hastalık denilen şey bu sebeple çıkmıştır. Tutup da onun adını anmamak adına çıkmıştır. Belki de Allah korusun kötü şeyler düşünme denilen şeyler, bugüne dek hep böyle uyarılar olur ya, kötü şeyler düşünme deyip duvara vurursun, taşa vurursun, vuracak sert bir zemin ararsın. Böyle bir sesini duymak istersin o tık tık tık diye. Evet, evet. Bunlar hep buradan gelmiştir. O yüzden Rumi'nin o sözüne çok inanırım. Bunu bugünün şartlarında enerji olarak, bugünün şartlarında karma olarak, bugünün şartlarında ne olarak görürsek görelim. Hiç fark etmez. Buradan bakarım. O yüzden böyle şeylere de biraz inanırım. O yüzden çok da dillendirmemek, çok da konuşmamak gerekir. Büyük de saygı duyduğumuz bir isimdi. Oyunculuğuyla, 80'ler karakteriyle mesela. Ben bir de oyununu izlemiştim. Hatta Kağıthane'de, Sadabat'ta yanlış hatırlamıyorsam. Orada Nur Çin'de yatsın diyelim.
1: Mekanı cennet olsun diye. Nuri Bilge Ceylan'ın o Kapadokya'da bir filmi vardı ya. Oradaki evet. imamı canlandırıyordu. Orada da çok efsane rolü. İyi oynamıştı yani.
0: Evet.
1: Orada da aklımda kaldı yani.
0: Kaldı ki Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin. Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin. Bir noktada orada da kötü oynamıştır diyemeyeceğimdir. Muhtemelen diyemeyeceğim bir karakterdir. Ya da diyemeyeceğim bir filmdir muhtemelen. Nuri Bilge Ceylan. Ve aynı zamanda şimdi unuttum. Unuttum. Hemen karşısına koyduğumuz bir isim daha. Bir aralar birliktelerdi. Sonra araları bozuldu.
1: Kaderi filmini çeken neydi?
0: Beşiktaşlı ya. Beşiktaşlı ya. Evet. Zeki Demirkubuz.
1: Evet.
0: Zeki Demirkubuz. O da mesela bu tarz isimler anıldığında zaten filmi sorgulanmaz yani. Her iki ismin de filmlerini.
1: Şey gibi
0: hayatla,
1: ya,
0: yeraltıyla, yazgıyla, masumiyetle.
1: Onlarınki de şey gibi. Türk sinemasının ezeli rekabeti oldu yani.
0: Tabii.
1: Birbirleriyle konuşmaması, kavgalı olması.
0: Abi tatlı ama... bir yere bak.

0: de bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani hani
1: Evet.
0: bu kadar toplumun bu kadar şeylerin kaşımaları falan hiç iyi şeyler değil bunlar yani. Hani
1: Şimdi
0: tribün lideri nedir? Hadi bir şeyler yap yani
1: Zeki Demirkubuz'la
0: taraftar.
1: Nuri Bilge Ceylan arasında bir böyle tatlı resleşme mi dersin, küslük mü dersin, onun getirdiği bir rekabet mi dersin? Yok ben Nuri Bilgeciyim, yok ben Zekiciyimler de orada da çıkıyor mesela. Nasıl Azizci ile girdik ya konuya, Aziz Yıldırımcılar vesaire diye. Ayırmak çok doğru değil ama oraya götürüyor artık sistem seni.
0: Ben ikisini de seviyorum. İkisini de filmlemek
1: Evet,
0: istiyorum ya.
1: seviyorsun ama Beşiktaş taraftarı da bir kutlama esnasında, şampiyonluk kutlamasında Zeki Demirkubuz'u görüyor. Formasıyla görüyor. Ve işte başlıyorlar orada. Şimdi veremem yayında bunu. Çok doğru bir şey değil. Küfre de karşıyız. Küfre karşıyız, biz Beşiktaşlıyız diye giren bir beste var mesela ama sonrasındaki sözleri de hatırlıyoruz. Ama çok doğru bir şey değil. Her ne kadar doğru olmasa da mesela tribünü öyle bağlayayım. Zeki Demirkubuz'u aralarında görüyorlar ve Nuri Bilge Ceylan'a orada küfür etmeye başlıyorlar. Yani diğer tarafta tatlı bir şey değil bu, güzel bir şey değil ama aleyhine konuşmaya başlıyorlar. Ve Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz tarafında da hani hatırlanan, tribünden, futboldan hatırlanacak şeylerden biri de budur mesela. Doğru olmayan bir şey ama orada Zeki Demirkubuz'u da güldürmeyi başarıyorlar mesela bunu yaparak. Ben buradan örnek vereyim, tatlılaştırayım dedim. Tabii neye göre tatlı? Az önceki vefat haberine göre tatlı bir haber. En azından bir yine tebessüm ettirecek bir haber. Doğru bir şey mi? Değil küfür. Ama tribün bazı, küfür de değil sadece, aleyhine işte tezahüratlar, Nuri Bilge Ceylan'ı ayrı tutup Zeki Demirkubuz'u daha el üstünde tutmak gibi, doğru olan bir şey değil ama belki de orada böyle bir atışma var. Ona da böyle bir hatıp hafif bir hatırlayıp gönderme yapmak gerekir. Yani tribüne kadar yansımıştır, bunu söylemeye çalışıyorum her iki yönetmen arasındaki bu durum. Selamlar, saygılar, her ikisinin de filmlerini böyle çok severek sayarak dinlerim ama Zeki Demirkubuz tarafında değil de Nuri Bilge Ceylan tarafında bir tık eleştirim var. Yani orada yaşını başını almış, tecrübesini kazanmış oyuncuları karşına alıp set arkasında, set arasında, kamera arkasında dersler verip, bilgiler verip onları bir gün yayınlamayı düşünmek ve yayınlamak çok doğru bir şey
0: Evet,
1: değildi gibi geliyor bana.
0: o biraz kişisel bir ne denir yani, Tarantinoculuk diyeyim sen
1: Değil mi?
0: anla.
1: Değil
0: Hani,
1: mi?
0: evet. Yani bir Tarantino'nun işte son yıllardaki Hollywood'daki sivrilmesinin Türkiye'deki karşılığı diyebiliriz ama olmuyor yani.
1: Doğru.
0: Çünkü Tarantino öyle sivrilmiyor yani. O Tarantino o yolu seçmedi yani. Tarantino kendini küçük rollerde öldürterek nam yapmış. Hani yüzünü bize tanıtmış bir insan. Keşke öyle olsa yani.
1: Doğru.
0: Bence öyle yani.
1: Bu arada kitap için dinleyicilerimiz takip ettik diyor. Teşekkür edelim. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize imzalı bir şekilde kitabımı göndereceğimi hatırlatayım. Az önce konuşmuştuk. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli bunun için. Ve bugün takip eden bir dinleyicimize göndereceğim bunu. 16-18 arasındaki yayında da duyurusunu yapacağım. Instagram hesabından takip ederseniz bir kitabımı imzalı olarak göndereceğim diyeyim. Ve diğer tarafta Galatasaray'a döndüm. Serkan Çetiner, son dakikalara Galatasaray'la girdim. Galatasaray'ı konuşarak giriyoruz.
0: 10 dakika hiç iyi olmadı yani, sakatlıklar
1: Evet.
0: erken geldi. Galatasaray yönetimi hiç sakatlanmayacağına, hani sakatlık olmayacakçasına bir transfer sezonu geçirdi. Zaten kadromuz şampiyon kadro, iyiyiz. Ne gerek var transfer mottosuyla çıkılan bu noktada 75 milyon euronun karşılığı olarak Lemina'nın alternatifsizliği, Osimhen'in alternatifsizliğiyle Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında karşı karşıya kaldık, kalacağız. Bu da yönetim başarısızlığına yazar. Galatasaray camiasına da hani tek adamlı bir seçime karşısına çıkmanın ne derecede kötü olduğunu, hani belki onda, hani belki diyorum gene Dursun Bey seçilirdi ama en azından şunu diyebilirdi yani, ne kadar başarılı olursam olayım camiada bunun bir karşı tarafta bir oluşuma gitme riski var ve bunu hep böyle kararlarımı hep yapıcı olarak almam gerekiyor diye bir belki de ab altından sopa gösterebilirdi Galatasaray divana, kendi aralarında bir başkan adayı çıkarsalardı ama yok. Zaten Galatasaray'da şu anda müdahale edecek kimse de yok. Galatasaray başarısız olursa ne yazık ki bunun karşılığı olarak başkan gider.

0: taraftar da yeni bir başkan arar. Ama yani ne kadar üzücü ki taraftarın sesini kulaklarını tıkayan bir yönetim işte ligin ikinci haftasında taraftarın dediğine geldi. Yani korktuğumuz her şey başımıza geldi. Üzücü. Yani çok bir şey istemedik yani. Hani bir Lüsumi'yi alsaydı, bir kiralık Matarsar'ı alsaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ama bunu, bu kadro planlamasını senin Avrupa Ligi'nde olan Juventus yapabiliyorken, senin hiç para sorunun yokken bunu yapmıyor olman, yapamıyor olman ya da düşünemiyor olman üzücü bir durum. Galatasaray taraftarlar da bunun sıkıntısını çekiyor. Çünkü Galatasaray taraftarı kendi gibi düşünen yöneticinin olmamasından dolayı üzülüyor. Yani burada en yakın, buna en yakın Abdullah Kavukçu var. Onun da ben PR amaçlı gittiği birçok ismi yersiz. Yani Kamavinga, ben olsam Kamavinga'yı alırdım. Ya Kamavinga'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği zaten ilk haftadan belli olur yani. Onu oturup fırsat transferi gibi insanların önüne koydular. İnsanlar da buna inandılar. Ben ilk günde söyledim sana. Yani ne Kamavinga'sı abi? Kamavinga'yı getirmen için Osimhen kadar maaş ödemen lazım. Gerek var mı görev adamına? Gideceksin, bir tane Saydu gibi bir oyuncu istiyordu Galatasaray. Yani ya bu dün Salih'in yaptığını Galatasaray'da yapacak bir adama ihtiyacı vardı. Salih'i almadın. Gittin oraya Leslie'yi koydun. Leslie 18 maç sonra sana 30 milyon euroya patlayacak. Leslie Gocev'u 30 milyon euro eder mi? Soru işareti. Yani karman çorman bir transfer sezonu geçirdi Galatasaray. Şimdi onun tatlı tatlı beklemenin acı acı maçlarını izleyeceğiz yani. Dolayısıyla bu Sporting maçıyla başlar. Birkaç lig maçıyla da devam eder. Yani kolay maç çok görüyoruz yani. Hani bugün Başakşehir maçında bile, ki bence Başakşehir defansı evlere şenlik bir defans. Yani her üç pas yapan takım Başakşehir'e pozisyon bulabiliyor. Galatasaray cirit attı işte yani. Yani bütün 4 yıldır görmediğimiz varyasyonu biz Başakşehir'de gördük yani. Hani Jakobs çıkmıyor dediğimiz adam 6 pasta Torreira'ya asist yaptı, duvar oldu. Yani hani bu mu Başakşehir referans? Ki hakem bile Başakşehir'in mağlubiyetine engel olamadı. Dolayısıyla kriter bu değil abi. Ben görüyorum mesela Sporting maçında bağırıyor yani, geliyor yani. Nasıl Roma için Fenerbahçe'ye söylüyorsam, aynı şey Galatasaray için Sporting'de de geçerli. Yani hani o deplasmandan Galatasaray çıkamaz yani. Çıkamaz abi. Yani ki keşke çıksa, çok mutlu olurum ama çıkamaz yani. Görünmüyor yani. Taş gibi takım. Ki o takım da yani 7-8 tane oyuncusunu fantastik paralara satmış. Yerine işte senin alamadığın Altimira'yı almış Betis'ten. Şimdi izleyeceğiz Altimira'nın nasıl oyuncu olduğunu. Sen 18 milyon euro vermedin. Herif Çoğlu aldı, getirdi, orta sahasına koydu. Muhtemelen de 70-80 milyon euroya satacağı ikinci bir ürün olarak ısıtıp koyacaklar piyasaya, Türk dünya futboluna. Yani dolayısıyla biz Osimhen'siz Deniz Gül mü, Barış Alper mi? Ya hoca muhtemelen Barış Alper'i koyacak. Barış Alper yani inanamıyorum yani. Bir oyuncu bu kadar geriye gidemez ya. Bir oyuncu futbolu unutamaz abi. Oynadığı futbolu. Yani şöyle söyleyeyim. Barış Alper'e ne diyorduk? Sürekli öğrenmeye açık, çalışan, çalışkan, geriye dönen, defansına yardım eden, mücadele eden, hep ayakta kalan dedik. Yani kaptığı toplar faul, kaptırdığı toplar anlamsız. Pas veremiyor ya. Yani koskoca Galatasaray topçusu yanındaki adama pas veremez mi ya? Onu bile yanlış veriyor yani. Ne kadar geriye gittiniz ya? Ne yapalım şimdi, Galatasaray resmi hesabı ekran kararttın mı Barış Alper? Çağır o yönetici şeyine, menajerine. Hakkımız, biz senin verdiğin futbol hakkı bu değil. Aldığın maaşın hakkı bu değil. Sen 7-8 milyon euro maaş alan bir oyuncunun vermiş olduğu performansı veremiyorsun. Veremiyorsun. Ne yapalım şimdi, biz mi ekran karartalım yani? Galatasaray resmi hesabı ekran karartsın mı? Hakkımız buydu, aldık desin mi Galatasaray yöneticisi? Senden kessinler mi 3-4 milyon euro? Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Dolayısıyla sen de bir zahmet ya. Bir zahmet kendini şu futbola artık ver. Bak haberler var. 35-40 milyon euro, ki bence gelse gerçekten satılırdı. Ben inanmıyorum geldiğine. Ama yani bak Everton şu an kanatsız. Endayesini sattı 75 milyon pound'a. Sana gelmediler yani. Alırlardı normalde.
1: Doğru.
0: Yani burada bir sıkıntı var yani. Sende bir sıkıntı var. Senin futbolun geriye gidiyor. Seni sola koyuyoruz olmuyor. Forvet'e koyuyoruz olmuyor. Sağa koyuyoruz olmuyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu gidişat Salah'ın yerine

0: Singo'nun yediği, Salah'ın yediği olursun. Bak bu performansınla sağ bekte Salah'ın yediği olursun. Al nereye? 7-8 milyon euroluk sana sağ bek yediği işte. O da niye? Türk pasaportunun avantajını kullanacaksın. Başka bir şey yok ki. Yani çok geriye gidiyor abi. Ya İlkay, ya İlkay, yani biz mecbur muyuz ya her Anadolu, yani her gurbetçi futbolcumuzun emekli ikramiyesini verme takım mı ya bu takımlar? Hamit geldi, oynamadı. İlkay geliyor, oynamıyor. Nihat zamanında geldi. Gerçi Nihat Beşiktaşlılığını gösterdi, parayı bıraktı. Ama alsa da alırdı, 7-8 milyon dolar bıraktı. Ya biz bütün lejyonerlerimizin emekli ikramiyesini vermek zorunda mıyız ya? Bu takımları birazcık da, yani ben İlkay'ın çok Galatasaraylı olması Galatasaray'a zarar verdi ya. Keşke Galatasaraylı olmasaydı, Fenerli olsaydı Fenerbahçe'ye gitseydi dersin. Ya da Beşiktaşlı olsaydı Beşiktaş'a gitseydi keşke. Biz çünkü bir yararını göremedik ki İlkay'ın. 6 milyon euro, 7 milyon euro maaş alıyorsun ya. Ya Kaan Ayhan mesela. Böyle çok alınmış da, şey yapmış da, Avrupa kontenjana yazılmamış. Ya bir zahmet ya Kaan Ayhan, sen Galatasaray'ın iki tane Avrupa kupalarından elenmesine neden olan adamsın. İki tane kırmızı kart gördün ya. Yani senin zaten Galatasaray'da bu tarihe kadar olman büyük sürpriz. Sana bu sözleşmeyi verenler utansın bir kere ya. Yani senin bu kadroda Naga'nın yerine oyuna giriyor. Ben mesela Kaan Ayhan olsam, ben hocaya derim, hocam beni alma, kurban olayım ya. Şu Naga'yı koy ya. Bak bunu De Rossi yaptı. Bir İtalya maçında yeniliyorlar. Avrupa şampiyonasına gidemeyecekler. Hoca dedi ki, Domenech'ti galiba, oyuna giriyorsun dedi. Ne diyorsun sen de? Ben önüne veriyorum ya, forvet al dedi. Bir maç, dakika 90 beni sokmaya çalışıyor adam. Yani bunu anladın mı? Hani bu, tabii bu duruşu beklemiyorum da Kaan Ayhan'dan. Hani şaşırıyor insan yani. Dakika 90 gol araman lazım. Kaan Ayhan'ı alıyorsun oyuna. Okan Hoca da garip yani. Okan Hoca da formsuz. Ya bakmayın arkadaşlar, yani Galatasaray'ın taçtan gol yeme, kornerden gol yeme sorununu çözmez mi ya? Yani sen sadece Başakşehir maçı değil ki, Çorum maçından beri sende sorun var yani.
1: Göztepe'de de mi, değil mi? Göztepe'de mesela bana şeyi hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor? Bek'i hatırlatıyor. Orada peşinde olunan Bek.
0: Tabii canım. Yani Göztepe'de Okan. Evet. O da mesela ya üçlünün iyi bir sağ beki, ama üçlünün yani bunu da kaçırıyoruz yani. Alıyorlar, dörtlünün sağ beki koyacaklar. Sonra da adama çöp muamelesi yapacak. O da bir garip yani. Ya bir de şöyle bir şey var ya, Davison mesela, yani arkadaş yeter daha. Üçüncü golü yedirsin ya. Yani sen Zidane'ın hareketini niye yapıyorsun yani? Neymiş, orada bir foul varmış. Vermedi hakem. Bence foul değil bu arada. Ya senin orada o yapma hareketi yapsan ne olur ya? Ya Davison orada adamı geçti. Ne oldu, Galatasaray bir gol mü kazanacak? Yok, attaça ya. Ya Davison, senin bu özgüvenin nereden geliyor yani? Senin özgüvenine biz Çorum beraberliği sana yazar. Bu maçta da berabere kalıyorduk. Kendi kalene, kafa topuna çıkıyorsun. Bir de orada gülüyorsun falan. Hani Barış Alper'e demiyorsun ki Barış Alper yüzünden yedik. Vuramıyor. Kafa da vuramıyor Barış Alper zaten. Kafa şata diye bir şey çıkarttı Barış. Düzgün kafa vurmayı bıraktık. Kafa şatasını bekliyoruz Barış'ın. Bir kafa şatayla gol atacak ki biz de buradan diyeceğiz ki Barış 50 milyar dolarlık oyuncu diyeceğiz. Barış'ı böyle gene göklere çıkartacağız. Barış, ya düzgün bir kafa vuramıyorsun sen. Artık hücumda vuramadığın kafayı defansta da vuramaz oldun yani. Ama arkasındaki Davison da, yani sen, yani Davison ne yapıyorsun ya? Keşke bizi seni satmadığımıza pişman bırakma ya, daha ikinci haftası ya. Tam bir 3 ay top oyna da en azından şu 35 milyon acısı bizim içimizden gitmesin ya. Ben şimdi her Davison'u izlediğimde ulan keşke satsaydık Koma'yı 30+3'e. 30 yaşında adamı 30+3'e satmadı Galatasaray. Niye? Çünkü yenisini alabilecek kapasitesi yok yöneticilerin ve başkanın. Galatasaray büyük krizde yani, bakma. Transfer bitti de kurtulduk yani. Şimdi hocanın işte şapkadan tavşan çıkartmasını bekliyoruz. O da formsuz yani. Herkeste bir doymuşluk var takımda yani. Ben bunu görüyorum yani. Bir tek hasbelkader Osimhen, o da şimdi kanamadan gitti işte. Kasıktan. Leo'nun elindeyiz yani. Leo da yani adam Brezilya'da gezdi, bütün şeyler, Brezilya efsaneleriyle videoları var. Bütün yaz tatil yaptı, idmana çıkmadı. Geldi burada, ne olacak yani? Hocanın da bir lafı var. Zaten Leo takımın gerisinde. Takımın ilerisinde olan oyuncuları görünce, Okan hocam, Leo'yu da görünce ben şöyle söyleyeyim. akım ne kadar geride ki?

0: Leo 10 dakikada sırıttı. Galatasaray takımı çok geride ya. Yani. Galatasaray takımı şu anda 3 pas yapan her takım Galatasaray'a gol atma riskinde var. Apo'nun durumu nedir abi ya? Apo, yani sen 4 yıldır şampiyon takımın, bir de seni kaptanlıkla onurlandırdılar. Yani en yakın kankan kendini parçalıyor Yunus. Takımın en iyisi şu anda. Ondan da korkuyorum. Yani Yunus hep iyi başlar, sonraki 2 ay sakatlık sorunu yaşar. Ondan da ayrıca korkuyorum ama ya Apo, yani sen, yani Abdülkerim Bardakçı'nın durumu Galatasaray'ın şu an 3. Yani olmayan 2, kendi mevkisinde olmayan iki oyuncunun da yediği olur yani. Bak biri hayalet yani. Bir tane var, bir şu bir aldı. Ne olduğunu bilmiyorum bir şu ama. Bu şu abi. Ne olduğunu bilmiyorum bak oyuncunun yani. Yani ne performans vereceğini bilmiyorum. O da çünkü çok az oynadı da Leipzig'den geldi. Leipzig'de biliyorsunuz ki futbolcu yetiştirme
1: fabrikası. Yani et balık kısmını sorguluyorsun sen orada.
0: Ya şimdi sen et bir fabrikadan,
1: doğru mu?
0: Fabrikadan, outletten bir ürün aldın. Evet. Defolu bir ürün aldım. Bu bir gerçek. Leipzig sana vermez yani öyle.
1: Ben sen gibi düşünmüyorum orada Galatasaray'ın o adımda. Naga'da da mesela, Aspiria'da da, ama neden oynamıyor? Orayı sorguladık. Burada da onu Naga'yı sorgular mıyız? Evet.
0: Naga'yı topçu. Naga'yı oynatacak hoca. Naga'nın yani Naga'nın hatalarını kavur edebilecek de taraftar var şu anda Galatasaray'da. Ne Naga'yı oynatacak özgüvenli hoca var yani. Kaan Ayhan giriyor abi işte. Hala Kaan Ayhan bizim. Ben mesela şimdi Kerem örneğini verdim ya, yani Galatasaray taraftarı tahammül edemiyor mesela. Aynı performansı Kerem'e de tahammül edemiyorlar. İrfan Can'a da tahammül edemiyorlar. Yani biz bunlardan sıkıldık. Yani biz hak etmeyen oyuncuların forma şansı alıp büyük takımlarda oynamasından sıkıldık. Yani bak Icardi örneğine. Icardi takımsız kaldı. Galatasaray 6 milyon euro verdi Icardi'ye başkan. Başkan kontenjanından 6 milyon euromuz bizim çöpe atılıyordu. Gerçek Galatasaraylı Icardi, ben o parayı etmem başkan dedi. Bir iki hafta daha tatil yapayım dedi. Ben zaten dedi tatili seven bir adamım dedi. Allah razı olsun. En büyük Galatasaraylı Icardi. Kabul etseydi şu an takımdaydı. Icardi, Osimhen de sakatlandı. Şimdi Icardi ile biz bütün yaz kampa bile gelmeyen Icardi ile şey yapacaktık. Lisbon deplasmanına gittik. Azpelkader, evet. Deniz Gül vardı hani Porto disiplininden gelen. O da Porto, hani taze Porto idmanı yemiş bir Deniz Gül'ümüz var. En azından onunla bir forvetimiz var gibi konuşabiliriz yani. Ki Başakşehir maçında da yani hocam kızağı çekiyorsun Barış Alper'i. Osimhen sakatlanıyor. Deniz Gül'ü koyman gerekirken götürüyorsun. Barış'ı koyuyorsun. Takım ileriye gidemez oluyor. Ya 80 dakika takım ileri, 70 dakika ileri gidemedi yani. Neden? Forvetin yok. İndiremiyor, pas veremiyor, koşamıyor. Yani ben Barış'taki bu düşüşü bak normal değil yani. Ya futbolun doğrularıyla bana bunu anlatamazsınız. Yani. Başka bir şey yok.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok. Yani her şeyi anlattık. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. İnşallah iki tane Şampiyonlar Ligi maçımız var, iki lejyonerimiz çok kötü durumdalar, inşallah toparlarlar. Yani Şampiyonlar Ligi bizim milli maçlarımız, iki takımın futbolcuları da buna bu gözle bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ellerinden ne geliyorlarsa, lig maçlarındaki performans önemli değil, Şampiyonlar Ligi yani bir elin iki elin 10 parmağını geçmeye. Yani 8 tane maç oynanacak ve burada rica ediyorum top oynayın ya. Mücadeleniz sonuna kadar, sakatlanacaksanız da burada sakatlanın ya. Deyip başarılar diliyorum.
1: Hafta içi yeniden zaten Şampiyonlar Ligi özelinde iki ayrı takımımızda da bağlantılarımız olacak. Orada Serkan Çetiner'le konuştuğumuz bir bölümde olur mutlaka. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetiner.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Tam 2 saatlik bir yayın oldu Serkan Çetiner'le reklamıyla, arasıyla, ama diğer tarafta da 1 saat 40 dakikalık bir bölümüyle, reklamları da işin içinden çıkınca. Gelen mesajlar için teşekkür ediyoruz. Bu arada duyuruyu tekrardan yapalım. Duyuruyu tekrardan hatırlatalım. Instagram Sayarberk hesabından takip eden bir dinleyicimize kitap vereceğiz. Kitabımızı göndereceğiz. İmzalayarak göndereceğiz. Kabul ederseniz naçizane demiştik. Hafta içinde 3 kitap burada kazanan dinleyicimiz oldu. 3 kitap kazanan dinleyicimiz vardı. Şimdi bunu 4 yapacağız bugün özelinde. Onu hatırlatalım. Bir kitabımı eğer kabul ederseniz Instagram'dan takip etmeniz halinde gün sonunda belirleyeceğimiz bir çekilişle size

0: bugün özelinde de göndereceğimi hatırlatayım. Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte, Selma Argon hanımefendi ile birlikte yazmış olduğumuz, milli şairimizin torunuyla birlikte kaleme aldığımız bir kitap. Bu kitabı sizlerle paylaşmak isterim. İmzalı bir şekilde kabul ederseniz göndermek isterim, kargolamak isterim. Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz bunun için yeterli olacak. Tekrar ediyorum, Sayerberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacak. Kaçıranlar için tekrardan kapatırken de söyleyeceğim yayını. Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz hakkımızı Mesut Özil'de kullandık. İlkay Galatasaraylı kalsın demiş. Berk Galatasaray'a dönmeyeydin iyiydi. Şimdi Serkan Çetin'in içimizden geçecek demiş eleştirerek. Kırklareli'nden selamlar demiş. Bak Kırklareli dedik. Kırklareli'nden selamlar dedi Kadir Bey. O da bize iyi dinleyen dinleyicilerimizden, Kırklareli'nden her daim. Serkan Bey'e de selamlar demiş. İbrahim Yavuz kariyeri boyunca oynadığı takımda takımı tutmadı mı demiş. Ben de diyorum ki İbrahim Yavuz programlarda neden hiç gülmüyor demiş. Galatasaraylı olmadığı için gülemiyormuş demiş. Yani mantığını düşündüğümüzde Galatasaraylı olursa eğer daha çok gülmesi gerekmiyor mu 4 yılda son zamanlarda? Fenerbahçe, yani bu mantığınıza ilerlersek. Peki diğer mesajlara geçelim. Fenerbahçe'nin neden kaybettiği üzerine İsmail Kartal Sıcı'ya dün akşam maç sonu yaptığı açıklamalarda teşbihimi mazur görün ama demiş. Buradaki problemi, tıbbi anlamdaki bir problemi görebildi mi ben emin değilim demiş. Neşteri vurabildi mi diyor yani. Galatasaray için panik yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani yeni aldığımız Deniz Gül ve Rafael Leao tam uyum sağlayacaktır. Osimhen'in yokluğunda ayrıca daha önce de radyoya mesaj atmıştım ve okumuştum. Fenerbahçe bu kadroyla ilk üçe giremez demiştim. Şu ana kadar geldiğimiz noktada biraz haklı çıkacağım gibi duruyor demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Sayılı yayınlar kardeşlerim, sizi severek dinliyorum. Ben Fenerbahçe için şu yorumu yapmak istiyorum. Kuyumcu terazisinde manav altın tartamaz demiş. Serkan Çetin'e selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Delfin Yunus'tan ne? Gelen mesajlara bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ahmet Önder Solak. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin her başarısızlığı hakeme bağlaması aslında işimize gelir. Ama artık bu durum bizi bile rahatsız etmeye başladı demiş. Bunu söylemiş tam da oraları konuşurken bizler. Şöyle bir döndüğümde. Berk bir önceki yayında İtalyano'yu ve İsmail Kartal'ı taktiksel olarak İtalyano'nun yeneceğini düşündüğümü söylemiştim ve haklı çıktığımı düşünüyorum. Beşiktaş savunma kurgusuyla Greenwood ve Vedat'ı oyunun dışına itebildi. Hatta Vedat'ı sürekli kanatlara kaçmak zorunda bıraktı. Bu da Beşiktaş'ı derbide bir adım önde tuttu demiş. Haklı Hasan Bey. Selamlar Hasan Bey de. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin savunmasının daha ağır bastığını konuşuyorduk mesela. Değil mi? O da var. Ama maçta öyle olmadı. Selam. Eskiye rağbet olsa bit pazarına bit yağardı demiş. İsmail Kartal da böyle bence demiş. Belki hoş geldin dün demiştim. Kadıköy'e her gittiğimde rakip kazandı. Bu sefer de Beşiktaş tribünü tarafından çarşıyı duyduk demiş. Stat dışından duyduk bunu demiş. Hakan Güneş ben demiş. Faruk Bey der ki Sayın Önder Özen'e, Sayın Serdar Adalı'ya Beşiktaş'ı bu enkazlardan kurtardıkları için çok teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın'a da Kafa Radyo'da ve Kafa TV'de başarılar diliyoruz demiş. Selam, İsmail Kartal 26-27 sezonunda kalan tüm maçlarını kazanması halinde 102 puan toplayabilir demiş Yenal Bey. Şaka bir yana Galatasaraylı olarak o ağlayan kızı görünce içim acıdı. İmkanım olsa o kızı bulup Filenin Sultanları maçına götürürdüm demiş. Sevgiler saygılar selamlar demiş. Manisa'dan Yenal ben demiş. Manisa'ya selamlar Yenal Bey. Allah aşkına dün İrfan Can'a ilk yarı sabreden Lukaku gibi bir adama forma veren, Brown'a sabreden teknik direktör mü olur demiş. Yani sadece Kerem'in pozisyonu ile mi maçı çözebileceğiz demiş. Yeter diyorum, başka bir şey diyemiyorum demiş. Mehmet Kandemir böyle isyan etmiş. Peki. İrfan abi dünkü basın toplantısında hemen televizyonda görüp fotoğrafını çekip bize İrfan 25 diye atan bir dinleyicimiz var. Peki. Onu da gördük. İsmail Güntaş. İrfan abiyi gördüm. Bak o da orada deyip atmış. Peki. Bu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan alırsa bana göre başarı. Yani yorumcular çıkıyor, konuşuyor ama biraz da daha fanatiklerden bahsedeyim. Onların dediği gibi çok iyi kadrosu yok. Fenerbahçe 3 kulvarı taşıyacak asla bir kadroda değil demiş. Fenerbahçe 15 dakika oynadı. Beşiktaş 75 dakika oynadı. Değil, ezdi demiş dinleyicimiz. Yani futbol mu oynuyor demiş. Hakemden şikayet ediyorlar demiş. Hep böyle kötü oynuyorsun, 15 dakika futboldan maç mı kazanılır demiş. Bir suçlu arıyorsun, sen iyi oyna, hakemi yen. Hakem kötüydü, o zaman konuş demiş. Bıktık artık, bıktık. İllallah diyoruz demiş dinleyicimiz. Böyle diyor. Peki. Diğer tarafta şuna da katılıyorum. Fenerbahçe'de son yıllarda neden hep bunu konuşuyoruz değil mi? İlk 15 dakikadaki oyun çok iyiydi. İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İlk yarı yoktu ama ikinci yarı açıldı. Hep Tedesco'suyla, Mourinho'suyla, İsmail Kartal'ıyla hep bunu konuşturmadım, hep bunu düşündürmedim. İkinci yarıya çok iyi başlamadım mesela Fenerbahçe? Spiker'den, Yalçın abi'den, Yalçın Çetin'den Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı sözünü duymadık mı cümlesini mesela? Duyduk. Ya burada Fenerbahçe'de bunu duyduk. Fenerbahçe özelinde bunu gördük. Fenerbahçe özelinde sadece derbide değil, birçok maçta bunu görüyoruz, bunu duyuyoruz. Neden devam ettirilemiyor? Devam ettirilebilir bir oyun, bir sistem neden gelemiyor? Teknik direktör fark etmez. Buradaki durum Fenerbahçe'de neden düzelmiyor? Acaba istikrar mı? Teknik direktör istikrar mı? O da şimdi ayrıca akla gelip konuştuğum bir detay. Ben Berk Sert. Sizlerle birlikte parantez programında, Serkan Çetiner'le birlikte büyük bir bölümünde, çok büyük bir bölümünde ki %5'lik bir bölümü şu an tek başıma son yorumları okuyarak tamamlıyorum. Serkan Çetiner'le birlikte, sizlerle birlikte parantez programında gündemi konuştuk, gündemi değerlendirdik. Hatta öyle ki programın kapanışını da Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarıyla yapacağız. Aziz Yıldırım tarafının dünkü durumu nasıl okuduğuyla yapacağız ki Aziz Başkan orada yaptığı açıklamayı bu sezon ilk defa yaptı. Böyle bir maçtan sonra 4. haftaya kadar geldi yani durum. 4. hafta itibariyle yapmış oldu. Aziz Yıldırım neler söyledi, nasıl baktı, hakem kısmını nasıl yorumladı, takımın oyununu beğenmediğini hangi cümlelerle aktardı onu dinleyelim. Duyuruyu tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize yolluyorum. Kısa ve öz, hemen hızlıca tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize çekiliş neticesinde günün sonunda çekilişle bir dinleyicimize yollayacağımızı hatırlatalım. Hakan Marsan, Özdeniz Bey, Osman Bey, Osman Uysal, Mesut Esen ve aynı zamanda Ahmet Bey, Ahmet Solak. Diğer tarafta Salih Yavuz, hepsine teşekkürlerimizi iletelim Salih Bey'e. Bunun yanında Instagram'dan, Sayerberg'den takip eden Oktay Bey'e selamlarımı ileteyim. Mega Sandviç bizi takip etmiş. Galiba Balıkesir'den. Peki selamlar Mega Sandviç ve orada çalışanlara. Hüseyin Öztürk, gördüğüm kadarıyla Savaşoğlu soy ismi dinleyicimizin. Hakan Bey, Kadir Bey, Terzi Kadir 66 bizi takip etmiş. Zeki Bey, Birkan Bey, Ozan Bey, Ahmet Bey, Semih Bey, diğer tarafta Üzeyir Bey, Üzeyir Koçak'a selamlar. Üzeyir Koçak, selamlar size. Adını göremiyorum. Okan Bey, peki. Yılmaz İnanç, Onur Sarak, Yusuf Bey, Erce Bey, hepsine ayrı ayrı, Hasan Bey'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletelim. Instagram Sayerberg'den takip eden ve sizler de takip etmeniz halinde çekilişle beraber orada Instagram Sayerberg hesabından takip etmeniz halinde, bugün takip etmeniz halinde çekilişle beraber bir kitabı sizlere gönderme şansımız olacak. Çekiliş sonucunda, günün sonunda dedim ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla tamamlıyorum. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız, parantezli olacağız. 16'da konuklarımız var. Alper Üstündağ ile Emre Eren'le, Mehmet Ekrem Ceylan'la, ki Mehmet Ekrem Ceylan'la bugün kızlarımız bir finale çıkıyor. Oranın öncesinde durum ne? İstanbul'da hava ne? Maçı konuşacağız, maçı değerlendireceğiz. Aytekin Akay ile Trabzonspor'u, Alper Üstündağ ile Beşiktaş'ı, Emre Eren'le hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi ve uygun olursa Erhan Alveroğlu'yla da yine Fenerbahçe tarafını konuşacağız. Fenerbahçe'ye değindiğimiz bir bölüm olacak. Uzun uzadıya konuştuğumuzda bir bölüm olacak dedik. Ve son olarak tekrardan kitap duyurusunda yaptıktan sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına gidiyoruz. Aziz Yıldırım dünü değerlendirdi, dünü konuştu.
1: Herkese 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık. Bu akşama gelene kadar Gençler Birliği maçında 2 penaltı verilmedi. Olur dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda, orada da penaltı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık, İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi 2 tane penaltı yine var, yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu.

0: Bakın çelme takıyor. Yine vermiyor. Yani bu belki buna verse atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, ya bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler, bilmiyorum. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var, hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor.
1: Başkan, çözüm mü?
0: Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türk yerliklerini bir sene ertelesinler. Bıraksınlar, ertelesinler. Hakem yetiştirsinler. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftada bütün takımlar şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani var hakemini yabancı getirdik değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözüm ben bilemem. Kendileri üretecek yani.
1: Bir,
0: efendim? Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayı nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbiri neyse alacak. Tedbiri neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.
1: Yönetimler gidiyor, futbolcular gidiyor, teknik ekipler gidiyor. Hep aynı hakemler maçları bir şekilde yönetiyor.
0: Ya dayak yiyen, dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senede futbolun içindeyim ya. 40 senede bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya.
2: Başkanım.
0: Hep yöneticilik yaptım.
2: Başkanım.
0: Ha, buyur.
2: MHK başkanından tüm kulüpler şikayetçi. Aslında bu hakim operasyonları yapılan da MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Fenerbahçe'nin Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemek gibi bir durum söz konusu.
0: Ya gerekirse herkesin isteriz, problem değil. Bak biz hepimiz geldik, bir taşın altına elimizi soktuk. Hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. İstemem yani. Ya, ayıp. Ayıp yani. Tamam mı? Şimdi Gençler Birliği penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konya maçı, yine hadiseler, sıkıntı.

0: Hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun'da yine sıkıntı, hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bakın, hiçbir zaman, ben bugün bazı yerlerde söyledim, yine söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar, böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır öneliyor. Onlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kurulurlar, kuruyorlar bir bebek gibi, öyle oynuyorlar, yahut da yetersiz buna. O zaman çare federasyon bulacak, biz değil. Biz söylersek o zaman federasyonun ne işi var? Yani biz söylemeyeceğiz, onlar bunun üzerine eğilecekler. Ya herkes iyi gidiyor, seslerini bir kulüp çıkarıyor, iki kulüp çıkarıyor. Önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın, bu devam etmez. Onun için herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Bize yalnız değil. Hiçbir takıma yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın söylüyorum, şey oynayacak, başka bir takım oynayacak, onlar da şikayet edecekler. Bunun için Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve buna çözüm üretmeli. Çözümü ona verecek, biz değil. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek isteyen. Var mı? Varsa var. Konuşun, söyleyin. Buyurun.
1: Federasyon nezdinde girişimi olacak mı Fenerbahçe?
0: İrfan, hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. Bir sen şunu yap, bunu yap. Ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıkları, 90 dakika maçı izlesin, daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman VAR'a da gerek yok. VAR'ı da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak, bir mesaj da bu yorumculara söylüyor. Bak yorumculara. Bu yorumcu, hakem, eski yorumcular çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz, hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşurum ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösteririm. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar, hem de yorumu doğru yapsınlar.
1: Başkanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
0: efendim?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yaptınız.
0: Yaptık, evet.
1: Ne cevap verdi size?
0: Neyle ilgili?
1: Biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
0: Ya sorunlar ona değil yani, sadece Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedi kimseyi.
1: Peki Erdoğan, Sayın Erdoğan'la görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Yani, futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani. Sayın Cumhurbaşkanı bu işlere ulaşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
2: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
0: Bilmiyorum.
2: Federasyon ve MHK maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi, yoksa herhalde çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar?
0: Sesler çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
2: Başkanım, kadro için
0: kimle?
2: Kadro, şampiyonluk için yeterli olduğunu düşünüyorsunuz kadro.
0: Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı şeyler Cihan Beyler aldılar. Getirdiler hoca. İşte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Nerede bakın? Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu olmaz mı? Olur. Bir şey yani söyleyeyim olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
2: Başkanım,
0: kimin?
2: Hı. Ne var?
0: Arkadaşlar şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkimde inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Bir tek Gendüz'ün herhalde iner diye düşünüyoruz. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ama lütfen rica ediyorum, pozisyonları görün ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Onlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık. Yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le beraberiz. İkiniz de hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İzleyenlere selamlar.
2: İzleyenlerimize selamlar, onlara da hoş geldiniz diyelim. Yayınımıza başlayacağız. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Ve hızlıca bir giriş yapalım. İbrahim abi, ilk sözü sana vereceğim. Dün Fenerbahçe kendi sahasında adeta, bence tabii ki bu, Beşiktaş'a ezildi diye düşünüyorum. İkinci yarı özellikle bir varlık gösteremedi. Maçın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında adım adım ilerleriz. Neler söyleyeceksin? Fenerbahçe nerede hata yaptı?
4: Ya şöyle, genel anlamda aslında yani kadro kalitesine baktığında dünkü oyun, yani o oyuncularla çok daha iyi oynanabilir. Yani çok fazla, çünkü şey eleştirisi duyuyorum. Kadro kalitesi, kadro derinliği, eyvallah, orada tartışılabilir ama bu oyuncularla Fenerbahçe dün oynadığı oyunun çok daha iyisini oynayabilir. Hatta bir adım geri gideyim, daha tehlikeli hadise, Fenerbahçe teknik, taktik, planlamanın dışında bir sorun yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuların fiziksel durumu çok kötü. Yani bu kadar fiziksel anlamda geride olan oyuncularla zaten hani taktik ve teknik anlamda bir şey konuşma şansın olmuyor. Önce nedir bu işin temeli? İşte sezon başı takımlar toplanıyor değil mi? Ne yapıyor işte? Fiziksel anlamda teknik direktörler oyuncuları hazırlıyor. Fiziksel anlamda hazırladıktan sonra teknik ve taktik anlamda hazırlık. Sonra işte genel anlamda kadro planlaması yapılıyor. Sen şimdi ilk planlamada eksik kalmışsın. Ki zaten eksik kaldığını daha önceki yaptığımız yayınlarda da neyle anlattık? Ya bir takımda 4 oyuncu kas sakatlığı yaşıyorsa oradaki antrenman planlamasında bir sorun var. Birilerinin bunu görüyor olması lazım. Bunu da olumsuz bir eleştiri olarak ya da hocaya saldırı olarak kabul etmeyin. Çünkü bu iyi analiz edilmesi gereken bir durum. Çünkü sezon boyu bu planlamayla devam edeceksin mi? Bu seni sıkıntıya sokar demiş.
3: Bir sorun var burada. Dün Tabii. Hoca dedi ki maçtan sonra basın toplantısında fiziksel olarak

0: iyiydik ama bu maçta hem oyun hem fiziksel olarak kötüydük. Yani şuraya geleceğim. Bir takımın bir maçta birden yani iyi olduğunu söylüyor hoca. Birden bu kadar düşmesi normal mi?
1: Yok ya. Ya bir kere o düşme hadisesi tamamen şununla alakalı bir durumdur. Eğer senin bir yerde gücün yoksa, direnemiyorsan zaten mental anlamda da çökersin. Yani fiziksel ve mental anlamda çöktüğün bir oyundan sonra hiçbir şey konuşamazsın ki. Dakika 80 küsurlarda Greenwood stoperlerden top alıp oradan içeriye uzun top atıyordu. Bu zaten taktik ve teknik anlamdaki çaresizliğini de anlatıyor. Hiçbir planın yok. Bak, her takımın şöyle planı vardır. Önde olduğu, geride olduğu, berabere gittiği senaryolar vardır teknik direktörlerin. Bunları antrenmanda planlar. Der ki, öndeyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Gerideyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Beraber gidiyor, son 10 dakikayı oynuyoruz. Eksiyiz, fazlayız, neyse bir plan vardır. Sen öyle bir plan gördün mü? En kötü ne olur mesela bu tarz durumlarda? Bugüne kadar izlediğimiz oyunlarda ne oluyor mesela en kötü? Diğer takım tamamen yaslanıyor. Ev sahibi takım sağdan, soldan, merkezden boğuyor rakibi, değil mi?
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmuyorsa. Ya bunu bile yapamıyorsun yani. Şimdi ben bunu neyle anlatayım? Şimdi sen bana diyorsun ki kadro planlamasının üzerinden anlat. Yahu daha fiziksel olarak hazır olmayan bir takım da kadro planlamasından ne fark eder? Yani sen şey mi zannediyorsun? Bugün bu bahsettiğin kadroya kimi söylersen söyle. Bak, Vlahovic de buraya gelse. Hani diyorlar ya şimdi, ya Vlahovic aslında bu. Hiçbir şey değişmez. Kime verdiğin önemlidir. Sen orada gittin zaten. Bence Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım üzerinden bir eleştiri yapacaksa bu takımı İsmail Kartal'a teslim etmemen gerekiyordu üzerinden. Yoksa kadro planlaması diyorlar Aydın. İstersen oradan çok kısa
0: Söyle.
1: beraber devam edelim. Kadro planlaması. Sen Beşiktaş takımının oyuncuları üzerinden git, ben de Fenerbahçe takımının. Şimdi senin takımında savunma dörtlüsü Murillo, Rıdvan, sol bek Emirhan, Agbadu. Ben de Portekiz amil takım sağ beki, Skriniar, Ake, Hollanda, Slovakya ve bunlar hepsi milli takım oyuncusu. Sol tarafta Arşi Buran. Şimdi oyuncu kalitesi üzerinden bir kere çok ağır basıyor, değil mi? Senin savunma dörtlünün oyuncu kalitesi deneyimi.
0: Ama burada da şey var tabii. Sen mesela sen de bunu sürekli söylüyorsun. Beşiktaş'ın ki genel olarak da Beşiktaş'ın hani eksik bölgesi savunma, yani diğer tarafları iyi, savunma eksik. Şimdi bu eksikliğe rağmen sen çok daha baskın, daha doğrusu Beşiktaş adına söylüyorum yani,
1: Evet.
0: çok daha baskın bir iş yapıyorsun ve pek bir pozisyon da vermiyorsun.
1: İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Sen hiç duydun mu? Bugüne kadar İtalyano'dan merkezde oyuncum yok. 3-4 transfer olmaz. Murillo ile yapamam, Rıdvan'la yapamam, Emirhan'la yapamam, Salih ile. Bugün radyoda gelirken Salih diye bir şey duydum ya. Fenerbahçe Salih'i nasıl kaçırdı dediler. Ya Salih'in geçen sene kaç tane maçı var? Salih sen Fenerbahçe'ye sezon başı getirsen kıyamet kopar ya. Top oynamamış adamı aldınız getirdiniz derler. Ve bugün izlediğin Salih Fenerbahçe'de, bak Beşiktaş izlediğin Salih Fenerbahçe'de o teknik direktör dokunuşuyla bak yerlerde olur. Kıyameti koparırdım, bunun burada ne işi var? Sen zannediyorsun ki oyuncu yeterliği yetersizliği üzerinden değil değil teknik direktör yeterliği ve yetersizliği üzerinden. Çünkü bu tamamen antrene edilmiş, doğru planlanmış teknik direktörle eksik antren edilmiş ve sağlıksız planlama yapmış teknik direktör takımı. Başka nereden okursan oku yanılırsın. Bu çok net belli. Buradan oku. Ama bizdeki en büyük problem o. İşte Galatasaray tarafında da hep o yapılır, değil mi? Mesela bak Osimhen gördüm, bak sakatlandı. İşte Galatasaray Deniz Gül. Ya böyle bir şey olur mu? Teknik direktör ne işe yarar ya? Sizin anlattığınız hadise üzerinden gideceksek. Oo, sürekli birileri gelsin. E ben ne yapacağım orada?
0: Tamam mı?
1: Sana teslim
0: Peki.
1: ediyorum.
0: Biraz daha geniş almak lazım bence konuyu. Şimdi İsmail Kartal meselesinde dün akşam gece Aziz Yıldırım sahneye çıktığında, ki muzaffer hakemlere geleceğiz ama hakem konusu
1: Tabii
0: çünkü
1: ki abi,
0: önemli.
1: yani orayı konuşmak
0: Hakem
1: zorundayız.
0: üzerinden konuşmamız da gereken konular var. Çünkü
1: Var.
0: Aziz Yıldırım'ın temel vurgularından bir tanesi buydu. Ana vurgular bu gibi görünse de dün gece Aziz Yıldırım bir şeyi itiraf etti bence. Dedi ki
1: Neyi?
0: takım çalışmıyor dedi. Çalışmıyor dedi. Yani adreslemeyi hocaya yaptı. Özellikle Mert Müldür üzerinden vurgusu da
1: Evet.
0: bir başka buna bir örnek, ya da hocanın seçimleri konusunda bir örnek olduğunu söylemek lazım. Şimdi dünkü Fenerbahçe üzerinde şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe düne kadar meseleyi oldukça iyi getirdi bence. Yani Gençler Birliği maçı falan.

0: Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılmaydı. O 3 puanı yeri gelecek Fenerbahçe çok iyi arayacak. Orada Fenerbahçe kazanmalıydı. Şimdi evine geliyorsun. Beklentini Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık kendi evinde derbi kaybetmeyen, derbilerde daha güçlü bir Fenerbahçe beklentisi. Herkesin bence beklentisi oydu ama oyuna geldiğin zaman oyun bunu göstermiyor. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın dünkü vurgularından yola çıkarak gidersek, senin anlattığın meseleden yola gidersek, İsmail Kartal'a çok tartışılacak adam. Hep çok tartışılacak. Yani
1: %100.
0: bundan bir hafta 10 gün önce de tartışılıyordu. İsmail Hoca çıkıp bu tartışmaları aslında şey nokta Lyon maçından sonra böyle çok sert bir girişle yapmıştı hatırlarsan. Ama iş gelecek, dönecek, denecek ki ya madem bu takımın bir çalışma sorunu varsa eğer, madem bir taktiksel sorun varsa o zaman İsmail Kartal'ı neden getirdiniz? Günün sonunda burada bu görevlendirmeyi yapan bir yönetim var. O yüzden seçimi yapan yönetim olduğu için İsmail Kartal evet buraya geldi. İsmail Kartal şu ana kadar beklentilerin yüzde kaçını karşıladı sorusu ayrı bir tartışma konusu. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne girdi Fenerbahçe ama bugün sonuç itibariyle ligin 4. haftasında sen 6 puan kaybediyorsan burada sadece yönetim üzerinden meseleyi okumamakla birlikte ama aynı zamanda bu görevlendirmeyi yapan yönetimin İsmail Kartal'ı neden getirdiği de tartışılacaktır. Şimdi özellikle buraya gelirken de şimdi Fenerbahçe üzerinde hakikaten net bir şey var abi, bölünme var. Yani bu çok erken başladı mı? Bence başladı ama beklenen bir şeydi aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Çünkü işler biraz kötü gittiği zaman 8 yıl sonra tekrar göreve gelmiş Aziz Yıldırım'dan beklentiler çok yüksek ve bugünkü aslında bu büyük kırılmanın, büyük tartışmanın yaşanmasındaki nedenlerden bir tanesi de 8 yıldır ya uzun yıllardır daha doğrusu şampiyon olamayan Fenerbahçe'de çok ciddi bir baskı var. Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Evet, Fenerbahçe'de iyi bir tablo var. Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama ligin 4. haftası sonunda Fenerbahçe 6 puan kaybetmiş durumda.
1: Evet.
0: Ve Aziz Yıldırım'ın gelişi buraları toparlar bakış açısıydı. Ama şu anda Fenerbahçe'deki bu büyük bölünmenin nedeni de Aziz Yıldırım'dan beklentilerle Fenerbahçe'nin ilk 4 haftayı kötü geçirmesi ya da ilk 4 hafta arasında çok derin bir şey var, farklılık var. Beşiktaş maçına gelirken de burada özellikle okunması gereken mesele bence şuydu. Şimdi İbrahim Yavuz şey anlattı. Hani fiziksel olarak Fenerbahçe'nin yeterli olmayışından dem vurarak meseleyi anlattı ki bunu da görüyorsun. Hoca da zaten bunu kabul ediyor. Ama özellikle bu bölünme meselesinde şimdi buraya bir müdahale edilmeli. Yani Fenerbahçe çok büyük bir tartışmanın içerisinde ve buna fırsat veren de mevcut yönetim, mevcut hoca ve mevcut oyuncular. Şimdi bu maça gelirken Fenerbahçe bence bir şeyi iyi okuyamadı. Ya bu maçın koşulları bence Fenerbahçe açısından çok farklıydı. Senaryolar mutlaka konuşulmuştur ama burayı kaybedersek ne olur sorusuna bence yanıt verilmedi. Ya bugünkü tabloda özellikle İsmail Kartal'ın bu kadar çok tartışılı olması, Fenerbahçe takımının bu kadar çok kötü en azından dünkü maç üzerinde kötü oluşunu İsmail Kartal'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Hani sonuç sürpriz mi senin için?
1: Benim için sürpriz.
2: Yok, çok sürpriz değil ya.
1: Benim için sürpriz.
2: Ya
1: Ben bu kadar ezileceğini beklemiyordum, öyle
2: buna
1: söyleyeyim.
2: yakın bir şey. Ya, böyle ezilme hadisesi evet ama şunu bekliyordum. Mesela teknik direktör oyunu daha belirleyici olacaksa burada Beşiktaş çok daha avantajlı
0: Tamam.
2: rakibine
0: Yani
2: göre.
0: şuraya geleceğim. Yani bu sonuç sürpriz mi? Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Koşulları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin yenilmesini beklenenlerden değilim. Fenerbahçe'nin bu
1: Ben de.
0: maçı alacağını düşünenlerdendim. Benim açımdan açıkçası Fenerbahçe'nin yenilgisi sürpriz oldu. Ama hocanın müdahaleleri açısından, hocanın yön vermesi bakımından meseleye bakıldığı zaman burada bir sürpriz olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu da bağıra bağıra geliyordu işin açıkçası. Lyon maçlarında şimdi burada şöyle bir durum var. Abi Lyon maçlarındaki Fenerbahçe ile bu maçtaki Fenerbahçe arasında sence nasıl bir fark var?
2: Lyon maçlarında dediğim Fenerbahçe'nin sadece 45 dakikası var. Yani 180
0: Demek ki
2: dakikanın
0: sen bu 45
2: sadece
0: dakika.
2: 45 dakikayı satın
0: Tamam.
2: aldın. Geri
0: O
2: her
0: 40.
2: şeyi yok saydın.
0: Tamam ama o 45'i oynarsan da alıyorsun.
2: Ama işte onu da sürdürülebilir hale getirmen için senin için kıymetli olan daha fazla yani 180 dakikanın 45 dakikası da daha uzun zamanı sürdürülebilir hale getirmen lazım. İşte tıpkı Oğuz Archie Brown performansı. İki maç şahane.
0: Ya bu kadar dalgalanma olur mu ya?
2: Olmaz işte, sorunun o. Oyun o kadar dalgalanmaz. Oyuncu performansı o kadar dalgalanmaz. Şimdi biz hangi Oğuz'u yorumlayacağız?
1: Değil mi yani, son iki maçtaki Oğuz mu bu maçtaki Oğuz?
2: Şimdi ama hep yapmışsın ya bunu. Geçmişte de yapmışsın. Bak Fenerbahçe performansına bak. Aa şahane bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. İki maç şahane, yok. Şimdi benzer bir durum burada. Ama şimdi bunları sizin tespit etmeniz gereken. Benim en çok teknik direktörde itirazım ne? Ben şeyi bilmem. İdareci davranışını bilmem. İşin hakem, meyaki bilmem. Ben teknik anlamda, ben işin teknik direktör ya da sportif direktör tarafında olsam mesela, bu kadro bana geldi değil mi Aydın? Bir kere daha kafadan itiraz ederim. Şöyle itiraz ederim. Anlatırım ama sana. Sen kulüp başkanısın. Bak Aydıncığım gözlerim. Ben 40 kişiyle kampa giderim. Ama 40 kişiyle yapılan kamptan sağlıklı fiziksel durum çıkmaz. Ben sana şimdiden söyleyeyim.
0: Söyle abi.
2: Sen dersin ki bana, ya tamam da ne yapayım 40 oyuncu? Ya ben anlatıyorum sana artıları eksileri. Sen kulüp başkanısın ya. Çünkü ikimiz de bu işin bedelini ödeyeceğiz. Çünkü ben bu işi eğer bu taşın altına elimi koyuyorsam sana bu işi anlatmam lazım. Çünkü sen teknik anlamda o bilmezsin antrenman planlamasını normal olarak. Sen işin idari tarafıyla ilgili. Ben sana derim ki bu sayıyı düşür. Biz bunların, bu bahsettiğin oyuncuların kaç tanesiyle yola çıkacağız? O kararı Fenerbahçe ne zaman verdi abi? Daha düne kadar Fenerbahçe'de Ederson var mı yok mu belli değildi. Mert Günok belki de sakatlanmasa, Ederson o maçları oynamasa, Mert Günok'tan Ederson'dan vazgeçip belki Fenerbahçe Talişka ile bir planlama yapacaktı. Doğru bulduğum için söylemiyorum.
1: Evet.
2: Ama bugün böyle bir gündem oluşmayacaktı. Yani söylemek istediğim şu. Burada da teknik direktörün kabahati vardır. Ben anlatacağım sana, ikna edeceğim. İkna olmuyorsan sen, ben de eğer iyi bir Fenerbahçeliysem, yani eğer İsmail Kartal, çünkü biz İsmail Kartal Fenerbahçe'ye çok iyi teknik direktör olduğu için gelmedi. Maalesef böyle. İyi Fenerbahçeli olduğu için geldi. Türkiye'de böyle getiriyorlar. İyi Fenerbahçeliysen gerekirse istifa edersin o gün. Çünkü görürsün başarısızlığı. Yani ya düzelteceksin. Ben sana anlattım. Sen ikna olmadın. İkna olmadığın için ben sana diyorum ki başkanım ben bırakıyorum. Çünkü senin anlattığın gibi bu iş olmayacak. Ben biliyorum. Ben sana geçen sene burada program yaparken Tedesco 5-2-5-2 kazandı neydim? Olmayacak. Niye olmayacak dedim? Çünkü Fenerbahçeliler tıpkı bu 180 dakikanın 45 dakikasıyla ilgilendiği gibi geçtiğimiz sezonda 90 dakikanın 30 dakikasını satın aldı. 30 dakikalık iyi oyunlar biz götürmez. Bütündür.
0: Peki şimdi burada İsmail Kartal mesela neden bu göreve geldi sorusu önemli bir soru. Neden getirildi sorusu önemli bir soru. Çünkü beklenen Aykut Kocaman'dı ki o günleri evet, hep birlikte konuştuk. İsmail Kartal, yani Aykut Kocaman işi olmayınca apar topar İsmail Kartal'a dönülüyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın anlatımından yola çıkarak bunu söylüyorum. İsmail Kartal'ı arıyor. Hoca da çok duygulanıyor. Geliyor ve göreve başlıyor. İlk yayını hatırlıyoruz hep birlikte.
1: Evet.
0: Ama neden İsmail Kartal seçildi? Şimdi burada temel mesele şuydu. Aziz Yıldırım, ben kısa mesafe koşacağım. O yüzden burayı bilen, bu ligi tanıyan yerli bir hocayla yola devam edeceğini, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışacağını ilan etmişti. Bunu seçim döneminde de sık sık vurgulamıştı. Son dakika bir değişiklik de olabilirdi. Çünkü ben Fenerbahçe tarafının özellikle Jesus'la görüşünde biliyorum. Göztepe'nin hocası neydi? Stoylov. Onunla da bir görüşüldü. Yani çeşitli isimlere bakılıyor. Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal'a dönülmesindeki temel unsur da şu oluyor. Ve şunu söylüyorlar. İsmail Kartal'ı getirelim. Çünkü yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Bu bir gerçek. Yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Ve İsmail Kartal'la ilgili en son rapor verilirken de benim bildiğim Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Aziz Yıldırım'a gidip, yani İsmail Kartal çok değişmiş, kendini çok geliştirmiş, bambaşka bir isim olarak karşımızda denilerek burada İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin hocası olması konusundaki kararlarını iletiyorlar. Peki diyorlar, yönetim de zaten bunu istiyor ve İsmail Kartal bu göreve geliyor. Şimdi burada işte bu değişim meselesi, çok değişmiş, çok gelişmiş, bunlar tabii yorumlardır.
2: O tespiti yapan kim mesela?
0: Ya işte Oğuz Çetin. Oğuz Çetin bu tespiti yapıyor Cihan Kamer'le birlikte ya da oradaki birkaç yöneticiyle birlikte.
2: Cihan Kamer yapamaz. Çünkü ya, bilemezsin sen teknik olarak adamın
0: rapor,
2: gelişip gelişmediğini.
0: Rapor bu şekilde veriliyor. Tamam deniyor. Peki İsmail Kartal gelsin. Ama şimdi düne gidiyoruz. Yani burada temel mesele şu. Dün başkan açık açık, bak tekrar söylüyorum, herkes izleyebilir o basın toplantısını, bu takım çalışmıyor dedi. Bu takımın sonu çalışmamak sence?
2: Net yani, planlama çalışmıyor demiyorum. bence yanlış çalışıyor.
0: Hani, neyse işte yani hani
2: şey dedi çalışmak, ya saatten akşama kadar testesin.
0: Yanlış.
2: Olma abi bu halin sabahtan bence az dur orada daha hayırlı takım.
0: Yanlış çalışmak da bir çalışmamaktır ya. İstediğin kadar yanlış, istediğin kadar çalış.

0: Hatta yanlıştır i̇şte yani onu, ondan söylüyorum bahsediyorum yani. Aynen.
1: Diyor ki bu çünkü takım
0: çalışamaz
1: çalışmıyor.
0: Deyince yanlış anlaşılıyor. Sanki antrenman yapmıyormuş gibi. Ha,
1: evet,
0: bazen tamam. Fazla antrenman yapmak da tamam. Sürü yani, antrenörler oluyor.
1: Sonuçta doğru çalışma.
0: Yanlış çalışma.
1: Yani öyle. Fenerbahçe çalışmıyor noktası.

0: Bugün doğaldır, doğaldır. Yani yönetime yönelik çok sert eleştiriler olacak. Hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacak. Peki bu işin reçetesi ne? Fenerbahçe buradan nasıl çıkar? Bunun konuşulması ve o kararların verilmesi bence Fenerbahçe adına en önemli konu. En önemli konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Çarşamba Roma maçı var.
1: Evet.
0: Soru şu.
1: Perşembe günü abi.
0: Bir daha.
1: Perşembe. Perşembe gün.
0: Roma maçı Perşembe mi?
1: Evet.
0: İyi misin
1: UEFA
0: ya?
1: maçları bir hafta
0: Tabii
1: sonra
0: tabii
1: başlayacak ya.
0: Perşembe.
1: O yüzden
0: Ha doğru şeyden
1: Perşembe.
0: ötürü. İlk başlangıçtan ötürü.
1: Evet.
0: Özür dilerim.
1: Perşembe. Estağfurullah.
0: Perşembe. Kaybederse ne olur?
1: Bence İsmail Kartal'la yollar ayrılır. Ben böyle düşünüyorum yani.
0: Ben de
1: Hoca
0: böyle
1: çünkü
0: düşünüyorum.
1: zaten o eşikte geziyor
0: Niye
1: sürekli.
0: mesela? Onu niye bekliyorsun mesela? Bence kazansa da göndermen lazım. İşte bak bütün problem o. Kazanırsa bir kredi veriyorsun. Kime verdiğini iyi analiz etmen lazım. Halledemeyecek. Bak Roma'yı 5-0 da yense İsmail Kartal bu problemi halledemeyecek. Şimdi bu
1: Yani
0: Fenerbahçe açısından
1: analiz buradan yapılır yani.
0: tamam bak bu çok önemli bir karar olacak.
1: Evet.
0: Yani bu yönetim İsmail Kartal'la devam ederse eğer sonuç olarak karar onlarındır. Yani kimse gidip yönetimin boğazına yapışamaz.
1: Evet.
0: Yollayacaksın diye ya da devam edeceksin diye. Bu önemli bir karar. Bence mesele bu. Yani Fenerbahçe'de şu an tartışılması gereken konu esas konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu hocayla devam mı tamam mı?
1: Peki, şunu da sormak
0: Hemen
1: istiyorum.
0: sor.
1: İbrahim abiyle devam edeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğu konusu. Şimdi bu zaten Beşiktaş derbisinden önce herhalde 4-5 gün önce falan yaratılan bir gündemdi. Sosyal medyada özellikle istifa tekleri açılmaya başlamıştı. Transfer sürecinin sonuna gelinmesiyle
0: Orada bir şey
1: birlikte.
0: söyleyeyim mi? Hani bu okuma
1: Söyle.
0: meselesi var ya az önce aslında yarım kalan bir konuydu. Tam olarak böyle işte. Yani Fenerbahçe toptan bir tartışmanın içerisine girecek mi girmeyecek mi sorusunun cevabı Beşiktaş maçıydı. Ben hocanın da bu süreci doğru okuyamadığını, oyuncuları da bunu doğru hissettiremediğini, ben yönetimin de bunu doğru okuyamadığını ve hissettiremediğini, bu tartışma bugün yaşanıyorsa herkes diyecek ki ulan burada bir hata yaptık biz. Burada büyük bir hata yapıyoruz. Burada büyük bir sorun var. Çünkü bu kadar derin bir tartışmanın Fenerbahçe'de daha da bu arada alevlenerek gider bu işi onu da söyleyeyim. Mesela Talisca konusu ikinci bir Alex krizi oldu. Bak ikinci Alex oldu. Yani Aziz Yıldırım göreve geldiğinde
1: Aradaki fark
0: geleceği
1: Talisca bir
0: zaman
1: şey yapmadan Alex etkisi yaptı.
0: evet geleceği zaman ısrarla şunu söylemişti. Ben ikinci bir Alex krizine izin vermeyeceğim demişti. Özellikle onun ne demek olduğunu da en iyi bilen kişi kendisiydi. Çünkü o Alex meselesi yıllarca Fenerbahçe'de sürekli tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Mevcut yönetimin yani Aziz Yıldırım'ın da yıllarca dayak yediği konulardan bir tanesi oldu mu? Oldu. O yüzden bu konu bir kere hani beklenen bir durumda işin açıkçası. Ben burada bir sürpriz görmüyorum. Daha başta transfer dönemi biterken Beşiktaş maçının sonuçları çok belirleyici olacaktı. Çok net belirleyici olacaktı. Bu maça gelirken de bu maça dair okumaların
1: Yardımcılık.
0: sadece bir 3 puan dışında başka bir şey olduğuna dair değerlendirmenin çok daha güçlü yapılması, bu takıma hissettirilmesi ona göre plan yapılması
1: Şimdi
0: gerekiyordu. Burada ben baştan sona yanlış bir süreç yönetildiğini düşünüyorum.
1: %100. O zaman şöyle gidelim Muzaffer. Sen dedin ya mesela kadro yeterliliği Evet, bu
0: yetersizliği
1: tartışılan
0: üzerine.
1: bir konu abi. Bunu
0: Şimdi dün
1: konuşalım.
0: akşamki rakibin yere göğe sığdırılamıyor değil mi? Oyuncuları da. Evet.
1: Tabii çok basit bir şey var. Fenerbahçe'nin kulübedeki oyuncularına bak hani hadi ilk 11'leri geçtik hadi tamam onların dediği gibi olsun. Fenerbahçe'nin sonradan giren oyuncuları İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu iki tane amil takımın direkt oynayan oyuncusu. Lukaku ne olursa olsun yakın tarihte Dünya Kupası'nda oynamış gol atmış değil mi oyuncuya? Oynamış
0: Evet.
1: ya yani bahsettiğin de Türkiye Süper Ligi ya yani. Zaten Türkiye Süper Ligi'ne toplasan 4 tane falan sert maç oynuyorsun yani. Yiğit Efe ne olursa olsun dördüncü alternatif stoperin şu an bak. İkisi var. Üç Opong dördüncü. Evet.
0: O da sonuçta baktığın zaman geçen sene Fenerbahçe'nin altyapıdan çıkan rotasyonun bir parçası. Mert Müldür amil takımın yine direkt oyuncularından biri. Nene geçen sene kıyameti kopardınız Fenerbahçeliler olarak. Şahane bir oyuncu. 500 milyona satacağım dediğiniz oyuncu. Diğer tarafta o senin çok zengin dediğin yani benim de asla zengin bulmadığım ama Emirhan Topçu ile oynuyor bak yedeğine falan gelmedim. Rıdvan'la oynuyor, Çerni ile oynuyor, Agbatu ile oynuyor, Murillo ile oynuyor ve onlar yokken sıkıştığında

0: Jalo var. İrem Fakıhlı var. Ndidi var. Oh var. Bak bunları sezon başı al bu saydığım oyuncuların hepsini Fenerbahçe tesislerinin önüne götür. Yıkılır ortalık. Bunların burada ne işi var? Yani konu tek başına kadro derinliğiyle alakalı bir durum değil. Kadro derinliği tabii ki önemlidir planlamada ama yanlış yerden yorumlanıyor. Fenerbahçe'nin temel sorunu oyuncu kalitesi değil, teknik direktörle oyuncuların gelişimidir. Oyuncu gelişmiyor Fenerbahçe'de. Bırak gelişmeyi, var olanlar da çok kısa sürede 2 ayda, 3 ayda aşağı gittiler. Senin burada talep etmen gereken şu. Bir de ben şeye katılmam. Bartu bu kulüpte mi?
1: Evet.
0: Bu kulüp bitti abi. Bartu burada kalıyorsa ben de teknik direktör olarak Bartu ile ilgili çok da memnun olduğumu ifade ediyorsam etti değil mi yani? Doğru. Şahane dedi, çok iyi, hak ediyor dedi, gönderdi sen. Bartu yok sayılmaz. İrfan Can Kahveci. Bak biz burada yorum yaptık. Ne dedik? Bize göre yetersiz dedik değil mi? Fiziksel olarak iyi durumda değil. Sen ne dedin? Hayır kardeşim. Ben oynatacağım dedin. İnatlaşıyorsun.
1: Ne oldu peki?
2: Oynattı.
0: Ne oldu? İrfan Can Kahveci bugün...
1: Şey hayır oyuncu. Hayır oyuncuyu da...
0: Oyuncuyu yok ettin.
1: Dün bak şöyle özür dilerim. Yok ettin. Bak dün ne oldu biliyor musun? Dün İrfan Can Kahveci'nin ıslıklandığı pozisyonu hatırlıyor musunuz?
2: Evet. Evet.
1: Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: Düştüğü pozisyon.
1: Düştüğü pozisyon. Nasıl düştü?
0: Herif geldi arkasından topa vurdu.
1: Bu arada düştü. net bir darbe. Akşam Trio'yu izledim. Adama diyor... faul ve sarı kart vermesi lazım. Çok sert bir darbe. Trio'daki yorum buydu. Bilerek yani o uzun süre yerde kalmadı. Adam kalktı. Normalde hakemin orada oyunu durdurması, rakibe sarı kart vermesi, Trio'nun değerlendirmesi bu şekilde vermesi gerekirken hiçbir şey yok dediler. Bir süre yerde yattı, kalktı. Topu ayağına aldığı anda tribünlerden ıslıklar gelmeye başladı. Bu süreç okuma meselesi diyoruz ya işte. İnatlar, tercihler, hazırlayamamak. Ne oldu şimdi?
0: O tepki...
1: Bak ne oldu şimdi? Sen İrfan Can Kahveci'yi 4. haftanın sonunda nereye getirdin? Artık sahaya koyarsam tepki gelecek noktasına kim getirdi? İsmail Kartal getirdi.
0: Bunu da sen yaptın yani.
1: İşte onu söylüyorum. Yani burada süreç okuma meselesi çok önemli. Çünkü kazandığın zaman her şey iyi. Kaybettiğin zaman sorunun başka. Ve sana deniyor ki hakikaten ya şöyle bir durum var abi İrfan Can'la ilgili. Ya herkes diyor ki bak burada ben bu işin uzmanı değilim. Dolayısıyla hakem kesmeyi... Kalkıp da o oynasın bu oynasın diyecek pozisyonda kendimi görmüyorum. Hiçbir zaman da hiçbir yayında da o tavırda olmadım. Ama neden oynuyor, neden oynamamalı? Ben mevcut yorumlara bakarak süreci yürütüyorum. Ya bu İrfan Can'ı daha bak sezonun başında sen bu noktaya getiriyorsan taraftar maçın ilk yarısı bu arada. Daha maç 1-1 devam ediyor. Yuvalıyorsa eğer demek ki sen bu süreci de teknik adam olarak yönetemiyorsun. Dün mesela
0: lazım dün nasıl
1: dün
0: göremiyorsun.
1: Dün şimdi Talisca meselesine geliriz ama artık yok. Dün doğru çözüm Fenerbahçe adına mesela İsmail'le başlamak mıydı?
0: %100.
1: Neden bunu yapmıyor?
0: Ya çünkü hocanın inadı var. Hoca bu kadar kalabalığa hayır. Benim dediğim olacak ve sizi buna ikna edeceğim evet. Düşüncesinde.
1: Sonra da başkan çıkar der ki çalışmıyorsun.
0: Bunun başka bir
1: çalışmıyor ve bu adam niye kenarda? Aslında birçok soruya da yanıt veriyor. Ya da bu niye oynuyor?
0: Ya bir de sizin nasıl ama, bir antrenman planlamanız var ya? Bu cihaz ama, var tamam mı? Ama, takip cihaz var. Yani İrfan'ın hazır, Asensio'nun hazır olmadığı o dönemden bahsediyorum. Evet. Nasıl bir cihaz? Siz nasıl ama, bir test yapıyorsunuz?
1: Ama bize? Burada başkan özelinde diyecekler ki Sayın Başkan. Bu da doğru bir tespit olur. Siz dediniz ki ben her şeyin içinde olacağım.
0: Olmaması gereken şey.
1: Hayır. Bunu, ya, öyle ya da böyle. Bunu söyledim.
2: Kendi seçim, beyanı bu şekilde.
1: Ve seçimde bu bir vaatti. Aynı zamanda bu bir tespitti. Seçimde de 20 bine yakın oy aldı. Bu sözlerine rağmen. Şimdi burada bu sorunlar yaşanıyorsa eğer ister istemez Sayın Başkan'a da bu mesele gidecektir. O yüzden söylüyorum. Fenerbahçe bir bölünme noktasında bence. Çok net. Yani birkaç gündür özellikle bir haftadır yaşananlar ve Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyeti sonrasındaki tablo, başkanın sözleri Fenerbahçe'de acil müdahalelerin yapılmasını bence beraberinde getiren bir konudur.
2: Peki.
1: Çok net.
0: O yüzden beklemeyeceksin Roma maçını. 5 tane de atsan fark etmez. Aynı fikir. Bu düşünce bu işi götüremeyecek.
1: Net. Şöyle bir soru daha sorayım. Tabii ki öyle hocaların tercihleri vardır ama örneğin İrfan Can konusunda Fenerbahçe Roma'yla oynayacak Perşembe günü. Soru şu. Çok net. İrfan Can'la başlar mı?
0: Başlayamayacak tabii ki yani.
1: Ya da bir sonraki hafta Antep deplasmanından Fenerbahçe'nin Asensio'nun olmadığını düşünüyoruz.
0: Şimdi ne yapacak?

0: baş hoca biliyor musun?
1: İsmail
0: deplasmanda hayır. Devam edecek İrfan'la deplasman.
2: Sanmıyorum ben.
1: Tabii çünkü deplasmanda
0: devam edecek. Çünkü taraftar baskısının olmadığı her yerde gönderecek ama, onu sahaya.
1: Bir de ama, bir şey diyeceğim Aydın abi.
2: Şimdi bu oyuncuyu özür dilerim. Sonuç itibariyle bu adam senin elinde mi? Elinde. Göndermemişsin. Bunu kullanacağım. Bunu değerlendireceğim. Bundan faydalanmaya çalışacaksın.
0: İşte faydalanmayı bilmen gerekiyor teknik direktör olarak.
2: Sen yaklaşıyorsun. Ne yaptın? Oyuncu artık dışarıda. Çünkü ona karşı çok büyük bir tepki var. Tam olarak buraya geliyoruz. Çalışmama meselesine. Ya şimdi Kante Fransa Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi mi kardeşim?
0: He.
2: Elendi. Türkiye ne zaman elendi?
1: Biz gittik, direkt grup aşamasından
2: geçtik. Gittiğimiz gibi geri geldik evet. Zaten. Peki İrfan Can sezona ne zaman başladı? Yani Fenerbahçe yanılmıyorsam Ağustos'u pardon.
0: 15 Haziran mıydı?
2: Yok yok ya Haziran'ın 20-21'i gibi başladı. Haziran, 27-28'i gibi gelmiş olsun İrfan Can da. Tamam. Orada çünkü bir hafta tatil yaptılar ya. Hadi evet. 30 Haziran'dı. Çünkü 21 Temmuz'u ilk maçı yaptın. Ya şimdi işte bu hazırlık meselesine geliyoruz. Arkadaş yani Kante bugün bu kadar hazırsa eğer bunun sebebi Dünya Kupası'nda oynamamasına rağmen Fransa mini takımıyla birlikte Dünya Kupası'na hazırlandı. Doğru mu? Hazırlandı. Evet. Bir hazırlık aşaması geçirdi. Sen bu kadar güveniyorsan bu oyuncuya bu kadar güveniyorsan ve sezonun en başından itibaren neredeyse seninle hazırlıkları yaptıysa ve bugün yuvalanacak noktaya geldiyse tespit doğru çıkıyor. O zaman da derler ki madem böyleyse hocayı neden getirdiniz? O yüzden söylüyorum. Fenerbahçe bugün çok önemli bir karar neşiğinde. Ya hocayla devam edilecek. Ona göre bir çalışma yapılacak. Hiçbir hocadan şey rapor yapamazsın. Olacak ve hoca değişimi beraberinde getirecek. Ya da Fenerbahçe hocayla yollarını ayıracak. Yeni bir sayfa açacak. Çünkü daha da sertleşecek iklim o. Çok belli. Abi. Çünkü bu yenilgilerin Fenerbahçe'nin artık ligde bir yenilgiye tahammülü yok. Anlaşılabilir olması dışında bir yenilginin anlaşılabilir olması kabul edilebilir olması dışında başka bir yenilgiye lig özelinde söylüyorum Fenerbahçe'nin tahammülü yok. Hocaya bakıyorsun ya şimdi özür dilerim biraz konu uzadı ama dünkü basın toplantısını mesela izlerken şunu anlıyorsun. 4 tane soru aldı. Normalde basın toplantıları 20 dakikadır. 20 dakika süresi vardır.
0: Evet.
2: 4 soru 5 soru da hoca bitirip gitmek istiyor. Cevap vermek istemiyor çünkü. Ya da cevabı yok. Olmaz.
1: Anlattı. Olmaz. Yok zaten.
0: Abi
1: olmaz.
0: Cevabı yok değil. Zaten. Ya ilk günde aynı şeyi söyledim burada. Ya İsmail Kartal böyle abi maalesef İsmail Kartal bak anlatacağı içinde çok sağlıklı mantıklı şeyler de vardır ama dile getiremiyor. Yok öyle bir birikimi yok. Kendini ifade etmeyle ilgili ciddi anlamda eksik. Sezon başı anlattım. Evet mantıklı değil düşüncede bir teknik direktör varken yardımcısının çıkması ama olağanüstü bir durum var ya, olağanüstü bir durum var. Belki de İsmail Kartal'ın gerçekten dünkü basın toplantısında kendisini çok sağlıklı ifade edebileceği mantıklı da İrfan'la ilgili ya da İsmail'le ilgili ya da Mert'le ilgili var aslında. İçinde o duygu var ama o duyguyu dışa vuracak bir şey yok. O
2: hayır savunamıyor.
0: İşte abi yok konuşamıyor yani, ya.
2: Ya hayır, yani, hayır bence o değil.
0: Vallahi var içinde
2: hayır,
0: o duygu.
2: Savunamıyor ya. Hoca savunamıyor ya. Yaptığı abi. Şeyi savunamıyor.
0: Abi işte
2: duygu
0: ifade edecek duygu yok. Bak sen ne otursun başka, hoca burada?
2: Başka bir şey söylüyorum. Savunamıyor, savunmak istemiyor çünkü.
0: İşte bence ama ben de diyorum ki donanım olmadığı için kaçıyor.
2: Ben hayır öyle değil.
0: Ama yapamıyor ya bugüne kadar yapamamış.
2: Ben olduğunu düşünüyorum.
0: Ama yap hiç konuşamamış.
2: Soru almıyor çünkü. Devam etmek istemiyor.
0: Ya biliyor başına
2: savunamıyor. Yani. Savunamıyor çünkü ya. O kendisi problemin ne olduğunu biliyor.
0: Bak İsmail Kartal'la
2: hoca problemin ne olduğunu biliyor
0: sen
2: bence.
0: Sen burada otur İsmail Kartal'la. Kapat kameraları. İsmail Kartal sana çok daha sağlıklı bir şekilde anlatabilir aslında. Bazı konulara seni ikna bile edebilir.
2: Ya eder niye etmesin?
0: Ama televizyonda ikna edeceksin abi. Milyonlarca insana hitap ediyorsunuz. Sorumluluğunuz var sizin. O yüzden ifade edemiyorsan diyeceksin ki kayıt. Biz konuştuk kayıt çıkacak basın toplantılarına. Ya böyledir Fenerbahçe'nin maalesef böyle bir problemi vardı. İlk gün bunu halletmesi gerekiyordu. Bak halletmediği sorun Asensio diye başına bir bela çıkardı. O gün yanlış ifadesi %70 ıvır zıvır dedi bak döndü. Asensio'yu başına bela etti. Hiçbir şey yoktu. Bir tane teknik direktörün yanlış ifadesi kendini doğru ifade edememesi bir tane oyuncuyla problem çıkardı. O yüzden kulüp başkanı olarak sen o gün oturacaktın diyecektin ki bak İsmail sen çok iyi bir insansın. Çok da iyi bir teknik direktörsün. Ama ifadeyle ilgili problemlerin var. Biz de milyonlarca kitlesi olan bir camiayız. Bak bizim ağzımızdan çıkan her söz çok değerlidir. Sen teknik direktör olarak bir şey söylersin beni zor durumda bırakırsın. Bıraktın da değil mi? Erteleme talep ediyorum dedim bir şeyler talep evet. ediyorum. Fred kalacak dedim beni zor durumda bıraktın. Talişka bizde dedim beni zor durumda
2: tamam,
0: bıraktın.
2: Ama bir taraftan şeyi kabul etti hoca. Sorumluluk

0: Benim ve ekibimin dedi.
1: Abi onun bir faydası yok. Bak sorumluluğu kabul etme nedir Aydın? Şimdi burada bir şey oluyor. Her taraf yerle bir olmuş. Sorumluluğu kabul ediyoruz.
0: Açmak için söylüyorum zaten
1: olmaz.
0: Bunu.
1: Olmaz. Sorumluluk nasıl kabul edilir biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Karşılığı olacak. Sorumluluğu kabul ediyorum. Problem benim bırakıyorum. Ya da sorumluluğu kabul ediyorum. Çözümüm bu. Liderlik nedir mesela liderlik? Sen şimdi teknik direktör olarak birçok bizim başımıza geldi teknik direktörlerden. 2-0 gerideyiz. Soyunma odasına girdik. Teknik direktör bize dedi ki bu maçı çevireceğiz dedi. Şimdi ister istemez 2-0 geridesin kafan aşağıda. Çevireceğiz diyor senin liderin. Ve ister istemez bir şey oluyorsun ama ikna edeceksin. Sana diyor ki iki oyuncuyu dinlendiriyor. Sen buraya gideceksin diyor. Rakibin analizi buradan zorlayacak.
0: Mesela dün hocam.
1: Bak şimdi 60'a kadar diyor. Çıkıyorsun. Karşılığını görüyorsan o senin liderin, ikna oluyorsun. Ama o sana onu dedikten sonra ikinci yarı 5 oluyorsa ve söylediklerinin tamamı çıkmıyorsa o zaman bir kıymet yok. Ya niye bunu anlattım biliyor musun? Ali Koç 7 sene boyunca şampiyon olacağız dedi. Artık bir süre sonra inandırıcılığını kaybetti. Lider her dakika bunu dile getirmez.
0: Doğru.
1: Lider her dakika kazanacağız, şampiyon olacağız demez. O yüzden lider bu anlamda çok önemlidir.
0: Sorum şu.
1: Dakika soluk bunu söylemez yani.
0: Sana buradan bir sorum var. Dün mesela çünkü İrfan aksıyor, yapamıyor ya. Belli. Ve tribünün de karşısına almaya doğru gidiyor mesela. Hadi onu da geç. Yani tribünün karşısına alması mesela çok da önemli değil diyelim. Dün mesela hocanın ilk hamlesi kaçıncı dakikada ve ne olmalıydı sence?
1: Ben olsam bir kere oyun formatında bir değişiklik yaparım. Benim fiziksel anlamda 3. bölge yani rakip yarı sahada oynama şansım yok. Yani önde baskı dediğimiz hadise var ya. Benim şöyle bir problemim var. Benim Greenwood diye bir oyuncum var. Hatta bak şimdi Güvenç de bizi izliyor. Mesaj atmış. Greenwood'un karşısında oynayan iki oyuncu da Konya sol beki de gol attı. Beşiktaş sol beki de gol attı. Yani bu ne demek biliyor musun? Birebir eşleşmede Greenwood rakibini takip etmedi. Direkt eşleşmede o iki oyuncu da gol attı. Yani benim geri dönmeyle ilgili o bölgede bir sorunum var. O bölgede sorunum varsa ben takımı bu kadar öne götüremem. Takımı öne götürürsem takım boyu çok uzun. Onun analizini sen teknik direktör olarak ikinci bölgeye çekersin. Ama sen şimdi çıktın hiç uzmanı olmadığın tamamen taraftarın kabul ettiği önde basacağız. Önde basacağız öyle sözle olmaz. Oyuncu profiliyle olur, planlamayla olur.
0: Peki şu da var.
1: Greenwood'la önle basamazsın. Bitti ya. Basamazsın. İrfan'la önde basamazsın. Sen gittin eldeki olmayacak oyuncularla ve bu bahsettiğin hadise ne demek biliyor musun Aydın? Bak Galatasaray Fatih Terim'le bir sistemde değişime gitti. Anası ağladı Galatasaray takımın. Fenerbahçe geldi Galatasaray'a 96'da Samiyen'de 4 tane attı. TSE'de de yendi. Beşiktaş yendi. Bak o dönem Fatih Terim bırakabilirdi. Niye? Çünkü sistemde bir değişim 3. 4. ayın sonunda artık Galatasaray'da bir şeyler oturmaya başladı. Ve meyvesini 4. senenin sonunda aldı. Yani anlatmak istediğim ne biliyor musun? O öyle önde baskı, geride baskı, ben Bayern'le oyunu oynatıyorum öyle olmuyor. O hoşuna gider taraftarın. Bir yere satarsın onu da o işin gerçeği o değil. Sen teknik direktör olarak şunu yapacaktın. Bak bir kere benim eldeki oyuncularla nasıl bir oyun oynarım? Vedat Muriç diye bir oyuncum var. Evet topu saklama fiziksel ama Vedat Muriç'in de şu an Fenerbahçe'de 50-60 dakikalık bir ömrü var. Onu da şöyle anlıyorum. Canı çıktı adamın. Sakatlıktan çıktı. Sen Talişka oynatacağım diye Lyon maçı anasını ağlattın Vedat Muriç'in geri gelsin geri gelsin diye. İrfan Can'ı koydun yine onun gelmediği yerlere geldi. Artık oyuncu da bir yerden sonra tükeniyor. Hazır değil.
0: Dün 30-35'te mesela İrfan alıp İsmail'i koyar mıydı?
1: Ben %100 koyarım. Ben zaten onunla başlardım da. Hadi orada bir eksiklik
0: yani gitmiyor
1: orada.
0: Değil mi? Belli yani.
1: Ya eksik bırakıyorsun.
0: Yani şey alıyor eksik. Çünkü orta sahayı.
1: Bir de Greenwood'u koydum
0: orta
1: oraya.
0: Orta sahayı alıyor Beşiktaş.
1: Greenwood'u koydum oraya bir de. Bak Greenwood'un eksikliği o kadar fazlaydı ki dün. Bak o kadar fazlaydı ki ve Greenwood'a hiçbir şey demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Doğaçlama oyun oynuyor. Bak dikkat et Greenwood'un kenara inip şut attığı pozisyonların tamamına bak. Kafasını bile kaldırmıyor içeride ne olup bittiğinden haberi yok. İki tane de çıkartabilirdin. Çünkü tabii, oyuncu şunu görmüş. Bak oyuncu şunu görmüş. Hayatında ilk defa tamamen yeteneğiyle problem çözmesi gerektiği bir takıma geldiğini görmüş. Şimdi Marsilya'da takip etme belki iki defa da bak ne yapıyorlar seni orada. Ya da United'da takip etme de bak ne oluyor. Lan burada bakıyor, takip etmiyor. Kimse de bir şey demiyor. Lan böyle de oynayabilirim diyor. Yani normalde Fenerbahçe'nin dün en çok eleştirmesi gereken oyunculardan biri. Evet Semedo gitti hamle konusunda geç kaldı ama Greenwood'unki daha büyük problem. İki pozisyonda da. İki pozisyonda da beki takip etmedi. Fenerbahçe iki tane gol yedi. Bak ilk gol Rıdvan'ı takip etmedi. Devamında yine o pozisyonu hatırlayalım. Semedo'nun öne çıktığı pozisyonda Greenwood'un bek olması lazım. Yani sen Aydın önce bunları halledeceksin. Onlar

0: Halletmediğin yerde istediğin kadar İsmail'i al, Ahmet'i al, Mehmet'i al. Bir şey değişmez Fenerbahçe'de. O yüzden dedim ben hocayla bugün vedalaş. Vedalaş hocayla. Çünkü bu hocanın buna bak göreceksin. Fenerbahçe bir tane yabancı teknik direktör getirsin. Bak çok büyük bir teknik direktöre gerek yok. Avrupa'nın ortalama bir ismini Fenerbahçe getirsin. Bak şu kadro bu oynanan oyundan hem daha iyi oynayacak hem fiziksel olarak daha iyi bir takım haline gelecek. Ve kimse itiraz etmeyecek. Ya bu oyuncularla da aslında bu oyun gayet iyi oynanıyormuş diyecek. Daha hemen yanı başında dün akşam rakibim var. Italiano diye biri var. Italiano öyle İtalya'da böyle milletin peşinden koştuğu atladığı bir teknik direktör de değil. Evet önemli aday bir teknik direktör ama hani öyle Inter, Milan bak orada bir sürü değil mi yani şeyler var. Kimse talip olmuyor. Yani böyle bak ve bu adam bir şey yapmadı. Bak hep aynı örneği veriyorum ama ya şunu buraya bıraktığımızda bu düşüyor değil mi? Bu telefon, bardak neyse değil mi? Evet. Mesela bu böyledir. O adam aldı. Bak biz hep bunu buraya bıraktık. Düştü. Bir tane aklı başında biri geldi. Dedi ki bu buraya bırakılırsa düşer. Bunu buraya alayım dedi. Ve biz dedik lan bu herif acayip akıllı. Ama İsmail Kartal buraya bırakıyor bunu.
1: Peki.
0: Bence böyle bakmak lazım.
1: Şimdi yani. Şuraya gelmek istiyorum. İsmail Kartal'ı konuştuk ama Fenerbahçe camiasında İsmail Kartal'ı eleştirenler kadar bir diğer taraftan da Aziz Yıldırım'ı ve yönetimini eleştiren ciddi bir kesim var. Burada tabii ki tartışma konusunun çıkmasının ana sebeplerinden birisi de Talişka. Detaylı konuşamadığımız için oraya gelmek istiyorum. Özellikle dünkü maç özelinde de Semedo'yu neden elimizde tuttuk? Semedo'suz da bu iş olurdu. Semedo'yu gönderebilirdik. Talişka'yı takımda tutabilirdik görüşü. Doğal olarak dünkü performansından sonra da fazlalaştı. Yani Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a derinlikli bir kadro kuramadığı yönünde eleştirilerde çok fazla İsmail Hoca ne yapsın diyen kişi sayısı da çok fazla. Ne diyeceksin Aydın abi?
2: Şimdi bu Talişka meselesi en başından itibaren zaten gündemde olan bir şeydi. Böyle bir kamuoyu da vardı. Yani Talişka mı gitsin, Semedo mu gitsin sorusuna Talişka'nın Şampiyonlar Ligi'nde o ilk 4 maçtaki oyunuyla Talişka kendini ispatladı ve kalsın noktasına geldi. Ve ben Fenerbahçe'nin özellikle Talişka sürecini bu dönemde çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Talişka'nın çünkü 10+4 kuralına göre Talişka ile ilgili bence bir karar zaten verilmişti. Yani 10+4 ki ben bunu özellikle daha önce de birkaç yayında bunu konuştuk. Duyduğum ve bildiğim şeye göre aktarıyorum. 10+4'e göre Talişka gidecekti. Vedat sakatlanınca burada en kritik adam Talişka oldu ve Talişka'nın Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveninde ciddi bir katkısı oldu. Özellikle ilk 4 maçta ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Sonrasında bir karar verildi. Neydi o karar? Semedo mu, Ederson mu, Talişka mı? Ederson kaldı, Semedo kaldı ve Talişka ile yollar ayrıldı. Şimdi soru şu, İsmail Kartal'a daha geniş bir kadro verilmesi meselesi var ya.
1: Evet.
2: Burada insanlar haklı olarak diyor ki madem böyle şampiyonluk için gelindi, hedefler kondu, bu hedefler uygun kadro sen kuramadın. Eleştirisi ne kadar doğru bir eleştiri? Ben yaklaşımın çok sert olduğunu düşünenlerdenim. Neden? Birincisi 10+4 kuralı var. Tamam. Talişka'yı tutabilir miydi Fenerbahçe? Tutabilirdi. Semedo'yu yollasa ne olurdu? O zaman şöyle bir sonuçta çıkıyor. Aziz Yıldırım aslında dünkü Mert Müldür ifadesiyle aslında Talişka'nın kalmasını istiyordu da hoca Semedo'yu istediği için mi Semedo kaldı soruları da beraberinde gelir. Buna bir yanıt verilmiyor. Ama sonuç itibariyle yönetim bu kararı verdiyse Talişka konusunda bu karar yönetimi bağlayan bir karardır. Talişka'nın kalması Fenerbahçe'ye neyi getirdi? Birazdan İbrahim Yavuz onu değerlendirir. Ama transfer döneminde şöyle hakkaniyetli davranmak lazım. Birincisi 10+4 kuralı var. Bu kurala göre hareket etmek zorundaydı. İkincisi yerli oyuncu meselesi. Fenerbahçe gidip son dakika Can Uzun'u alabilir miydi? Alabilirdi. 55 milyon euro serbest kalır maddesi varmış. 55 milyon euroyu verip Fenerbahçe bu oyuncuyu getirebilirdi. Ve Asensio'nun arkasında ona bir şey olduğu zaman ya da doğrudan onu oynatabilir ya da kenarlara da atabilirdi. Fenerbahçe'nin Talişka'yı yollamasıyla orada bir boşluk olacağı tartışması zaten uzun süredir yapılıyordu. Ve bu konu üzerinden zaten hani işte o bölünme meselesini anlatıyorum ya Alex konusu diyorum ya tamamen ona döndü. Fenerbahçe kazandığı sürece hiçbir problem yoktu. Ama kazanamadığı her maçtan sonra bu konu gündeme gelecektir. Semedo konusu Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki bu kadar büyük Şahsi görüşüm şudur. Fenerbahçe'nin savunmada problem var mı kardeşim?

0: Var.
1: Var. En başından beri var mı? Var. Bence Fenerbahçe'nin temel meselesi ön tarafı önemli oyuncular aldı. Arka tarafı güçlendirmesi gerekiyordu. Tanışka kalsın gitsinden öte Fenerbahçe'nin özellikle savunmasını doğru şekilde güçlü hale getirmesine yönelik hamle yapıldı mı yapılmadı mı meselesi bence daha doğru bir tartışma. Benim görüşüm budur.
2: Abi ya şu söylediğin şeyle ilgili ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum ya. Şu Fenerbahçe kadrosunu bir sayalım mı beraber ya? Ederson, Mert var mı bir itirazın?
0: Hayır.
2: Skriniar, Ake, Opong, Yiğit. Dört tane. Yiğit de altyapıdan çıkan.
1: Orada şöyle deniyor. Ya sakatlanırsa?
2: Ya sakatlanırsa diye ya Opong niçin geliyor? İşte biri sakatlanırsa Opong olacak. Öteki sakatlanırsa Yiğit olacak. Oynamadı mı Yiğit geçen sene?
0: Yetersiz
2: Abi
0: görüyorlar işte.
2: yeter, neye göre yeterli? Ona bakarsan şey yeterli değil miydi mesela? Kerem yeterli değil miydi? Yeterli diye gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Yani bu neyle alakalı bir durum yani? Gelmiş Kerem. Kerem normalde bu organizasyonu alıp zirveye çıkarmak için gelmedi mi?
0: Evet.
2: Ne oldu şimdi? Var mı garantisi mesela Yiğit'in yanına Ahmet gelip alıp bu organizasyonu? Ümit
1: Yok tabii.
2: Aktağ alsa böyle planlama olur mu? Ona bakarsan sayıyı 35 tane daha koy abi oraya. 50 kişilik bir takım yap. Sakatlanırsa, performansı düşerse, morali bozuk olursa. Böyle planlama olmaz. Bak planlama nasıl olur? Baştan anlatalım da bak insanları bence yanlış yönlendiriyorlar. Aziz Yıldırım'ı bir yerde eleştirebilirsin. İsmail Kartal'ı öngörecektin abi. Öngörmen gerekiyordu İsmail Kartal'ı.
0: Katılıyorum.
2: Bir, iki. Zaman değişti, devir değişti.
1: Hele de bugün
2: Sana
1: özellikle
2: şeyi de hatırlıyor
1: çalışmıyor
2: musun?
1: çalışmıyor noktasına
2: Olmaz.
1: gidiyorsa
2: O eleştiri yapamazsın.
1: burada
2: Sen
1: net bir öz
2: getirdin.
1: eleştiri var aynı zamanda.
2: Hatta
1: Karar'la
2: senle
1: ilgili.
2: bak senle de sezon başı dedim. Aziz Yıldırım ilk ismi olduğunda. Bak zaman değişti, devir değişti. En son Aziz Yıldırım varken çok fazla Türk vardı. O zaman Türkiye dokunduğunda karşılığı olabilir ama yabancılarda o diyalog biraz böyle tesiste olma hadisesi olumsuz teper. Çünkü böyle olur. Zaman değiştiği için o düşünce sağlıklı bir düşünce değil. Oğuz Çetin hadisesi. Evet, Oğuz Çetin çok önemli bir isim. Ama ne kadar o anlamda hazır onu iyi analiz etmen gerekiyordu. Yani geçmişte senin kulübünde futbolcu olmuş, efsane olmuş hadisesiyle bilgi birikim bambaşka bir şey. Önce planlamayı onun üzerine yapacaktın. Aziz Yıldırım'ı oradan eleştir. Ama gel sağ beke. Semedo, Mert. Şimdi Semedo dediğin oyuncu daha yakın tarihte bu Portekiz amil takım oyuncusu değil miydi ya? Biz ne anlatıyoruz ya? Semedo senin yüzünden bu halde ya.
1: Niye?
2: Seninle alakalı bir durum. Senin organizasyonunla, antrenmanınla alakalı bir durum. Ya bu Portekizler deli mi bu adamı Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürüyor ya? Ya lütfen bir de şuradan bir baksak mı? Konu acaba seninle alakalı olabilir mi? Senin organizasyonun kötü olduğu için bu oyuncular o halde olabilir mi? Seninle alakalı bir durum. Bak Ake diye bir oyuncu aldın. Bak Ake. Ake tamamen geriden oyun kurma hadisesinde City oyunlarının en önemli oyuncusuydu. Bak geriden kurma.
0: Guardiola'nın sözü var
2: Ya
0: hatta.
2: böyle bir şey olabilir mi? Sen de Ake var ve bir tane Ake ile oyun kurmamışsın. 9 tane maç geçmiş.
0: Hiç öyle bir girişim de yok bu arada.
2: Acaba bu Ake'nin mi sorunu, senin teknik direktör olarak mı sorunun? Buradan baksın Fenerbahçeliler. Gel sol tarafa Arşi Burak'ın Levent. Baktığın zaman bu iki oyuncu götürmez mi ya?
1: Götür.
2: Götürür abi, ne olacak yani? Nedir bu? Rakiplerine de bak bu arada o yorumu yaparken. Gel merkez orta sahaya. Guendouzi, Kante, İsmail. Üç tane önemli oyuncu. Sakatlanırsa. Biri dinlendiğinde İsmail bu organizasyonun önemli parçası olacak. Bak bir takımda iki bölge oynama diye bir şey vardır. İrfan Can bu anlamda çok değerli bir oyuncu. Ama o da senin sorunun. Hazır bir İrfan Can merkezde de problemini çözerdi. Kanatta da çözerdi. Yani Greenwood yokken İrfan Can orada da kullanabilirdin. Orta sahada Kante, Guendouzi yokken merkezde de kullanabilirdin. Yine seninle alakalı bir sorun. Şeyle alakalı değil, başkanla alakalı değil. Başkanla alakalı sorun biraz önce bahsettiğim işte. Bu oyuncuları analiz eden antrenör adamı yanlış seçtin. O yüzden başım burada. Lukaku, Muric. Muric dediğin adam geçtiğimiz sezon kendileri söyledi burada ya. İspanya'da en çok gol atan oyunculardan biri miydi?
0: İkinci sıradaydı işte
2: İkinci
0: Mbappe'nin
2: sırada.
0: ardından.
2: İkinci sırada değil mi? Lukaku dediğin oyuncu daha düne kadar şurada ya, kaç ay önce bu Dünya Kupası oynandı ya. Orada oynadı, Belçika amil takımında. Oynadı mı? Oynadı. Şimdi bu iki oyuncuyla Fenerbahçe lig oynayamayacak mı? Sence Lukaku'nun bugün fiziksel olarak hala bir adım ileri gidememesinin sebebi şey mi, Aziz Yıldırım mı? Şey olamaz mı? Teknik direktör olamaz mı? Ama siz daha kafadan sportif direktör oturdu adamın yanında 6 hafta dedi. Öteki %70 dedi. Ertesi gün sahaya gönderdiler. Sen şimdi böyle bir yapıya geldiğini düşün. Basın toplantısındasın. Hayatın Avrupa'nın en ünlü kulüplerinden geçmiş. Bir tane yanında biri oturuyor. Bak şunu bitireyim Aydın.
1: Söyle.
2: O kulübün efsanesi, sportif direktör.

0: Rektör, saygı duyuyorsun, isme saygı duyuyorsun. Basın toplantısında oturuyoruz. Sen de buradasın, evet. Ve o kadar zaman iletişimimiz olur. Ben sana diyorum ki Aydın Cingöz'ün 6 haftaya ihtiyacı var. Sen bir anda çeviriyorlar ya, ne diyor ya? Ben hazırım diyorsun. Sonra daha problemli hadise geliyor. Teknik direktörüne gidiyor mevzu. Sen hala ben hazırım diyorsun, tamam mı? Diyor ki %70 diyor. O zaten efsanedir Fenerbahçe, değil mi? Testlerden bir giriyorsun %, var mı? Diit okuyor 60-70 ama 70'in üstüne veya altına düşmüyor. Sonra teknik direktör de %70 diyor. Sen diyorsun ki peki abi. Peki diyorsun, ne yapacaksın? Sonra bir bakıyorsun aynı insanlar 2 gün sonra seni sahaya gönderiyor. Ya demez misin? Arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya?
1: Ben hazır mıyım değil miyim?
0: Hazır mıyım değil miyim ya? Ben hazırım dedim. Değil dediniz. Şimdi... İyi dedim, sahaya gönderdiniz. Ha. Şimdi planlamayı bunun yaptığı yerde Aziz Yıldırım, yani evet en tepe eyvallah, ama bu çok komik şeyler bunlar. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin bu bahsettikleri kadro planı, ya Talişka gelse seni şu dünkü oyununda ne yapacak Fenerbahçe?
2: Soru bu.
0: Ne yapacak? Mesela Talişka dün olsaydı ne yapacaktı Fenerbahçe'ye? Şu gördüğün oyundan bir tane, bak şu kadar fazla bir şey olmayacak.
2: Niye?
0: Çünkü Talişka senin gördüğün İrfan'dan çok fazla bir şey yapmıyor ki. Tek farkı ne biliyor musun? Talişka bitiricilikte ceza sahasında yakaladığında bitiricilikte diğerlerinin önünde bir oyuncu. Ama oyunun bütününde topun arkasına geçiyor mu? Geçmiyor. İrfan da geçmiyor. Fiziksel anlamda ikili mücadele kazanmıyor. İrfan da kazanmıyor. Sert bir oyunun içerisinde var mı? Yok. Hatta en çok insanlar itiraz ettiğini, arkadaş zırt pırt ceza sahasında bırakıyorsun kendini. Değil mi? Şimdi ne olmuş? Ha diyorsun ki ama ben Talişka ile Anadolu maçlarını çözüyorum. Yahu daha yeni Samsun deplasmanını çözmedin mi sen? Türkiye'nin en zor deplasmanları denilen deplasmanı Talişka'sız İrfan'la da çözdün. Ya şimdi ben Talişka'nın Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurum, Antep bu tarz maçlar için bir tane sağ bekimden vazgeçeceğim. O sağ bekimden vazgeçip yerine de adam koyamıyorum. Ve tek başına ben orayı Mert Müldür'e bırakıyorum. Yani bu mantıksız bir düşünce.
2: Ama şu olursa...
0: Şöyle dersen bak Aydın, şöyle dersen bir itirazım olmaz. Abi bunların hepsini gönderirim yeni. O ayrı bir şey. Daha iyisi bulunur mu? Bulunur tabii ki. Ama bu anlatılan kadro oynanan oyunun çok çok üstünde bir performans sergiler. Bütün problem teknik direktörün bu oyuncuların antren etmesiyle alakalı, teknik planlamasıyla alakalı. Senin eleştirmen gereken, bakman gereken yer burası. Hepsi halli olur. Bak şahane bir oyun vardır. Şunu derler anlarım mesela bu Zafer. Diyecek ki ya abi müthiş bir oyun vardı. Bak bitiricilikte sorun yaşadık. Talişka olsaydı derim ki evet ya şurada haklılar. Çünkü Asensio da bitiricilikte halledemedi. İrfan halledemedi. Kerem halledemedi. Oğuz halledemedi. Greenwood halledemedi. Lukaku. Hmm. Muriç halledemedi. Evet Fenerbahçe taraftarı arıyor abi adamı. Bak bitiricilikle ilgili sorun var. Bu adam da bunu en iyi yapan adamdı. Böyle bir şey yok ki ortada. Zaten Talişka ile böyle maçların hiçbirini Fenerbahçe kazanamamış. Bir tane kupası var Fenerbahçe'nin Talişka ile. Tedesco ile bir tane.
1: Süper kupa.
0: Süper kupa. Galatasaray ile. Nerede Talişka? Kulübede. Ya ben neyi konuşuyorsunuz? Peki. Ben anlamıyorum.
1: Buradan şuraya da geçelim. O da merak edilen konulardan birisi. Hakem kararları. Dün özelinde Sayın Aziz Yıldırım'la çıktığında hakemlerle alakalı eleştirileri oldu. Aydın abi söz sana vereceğim. Dünkü maça sence hakem etki etti mi? Fenerbahçe'nin puan kaybında hakemin rolü neydi?
2: Ben hakemin doğrudan etki ettiğini düşünmüyorum. Açıkçası yani en fazla şu olabilirdi, görüntü o. Kerem'in pozisyonuna penaltıyı verse garantisi yok ama Fenerbahçe beraberliği almaya çok yaklaşabilirdi. Onun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz bu hakem kararları konusunda en azından bu karar doğru mu yanlış mı işin uzmanı ama bu yayınlarda çok defa da konuştuk. Trio ne diyor? Dün baktım abi, bir kere Agbadu muydu 5. dakikada?
1: Evet, Agbadu eline çarpan pozisyon.
2: Evet. Şimdi yani Trio'nun değerlendirmesi şu. Formanın bitişi Pazu. Pazu'ya geliyor. Bir açıdan net olarak diyorlar ki üçünün de kararı bu arada penaltı değil. Çünkü oyuncu burasıyla topa müdahale etmiştir. Bir başka açı sanki şurası da görünüyor ama belgelendirilemediği için VAR'ın çağırmaması ve bu kararın devam etmesine evet diyorlar. Kerem'in pozisyonunda 2-1 Bülent Yıldırım normal bir müdahale. Burada bir ihlal yok dedi. Deniz Çoban'la Seçim Demirel yorum yapan eski hakemlerden. O penaltı dedi. Orada çoğunluk var. 2-1 penaltı ki işte dışarıda olduğunu savunanlar falan da var. Yani bir diğer konu Hakem

0: Kararları. Bu arada Fırat Şey ile ilgili, Halil Umut Meller ile ilgili genel değerlendirme şu. Yani bu kadar FIFA hakeminin bu kadar önemli, yani net, hani işte penaltı tartışmasının dışında oralarda genelde işte Agbadu da doğru karar verdi deniliyor. Kerem de 2'ye artı 1. Onun dışında genel yönetiminin çok kötü olduğunu, faul uygulamalarının çok yanlış olduğunu ısrarla vurguluyorlar.
1: Evet, orada çok
0: Yani
1: doğru, çok doğru vurdu.
0: İrfan'ın pozisyonuna dahil olmak üzere. Hatta bir iki tane faul var, hakikaten komedi. Yani verilmeyecek yerlerde faul verdiğini söyleyelim. Özetle ben şeyle alakalı söyleyeyim. Dünkü maçta Skriniar'la Vlahovic maçın başından itibaren sürekli didiştiler. O en son Skriniar'ın gördüğü sarı kart var ya,
1: Evet.
0: o pozisyonda Vlahovic de kart görmeli. Vlahovic'in ondan önce Skriniar'ın göğsüne doğru
1: Evet.
0: ceza alanının hemen dışında bir şey var, dirseği var. Maçın ilk ikinci yarısında olması lazım. Maçın ikinci yarısında yine o pozisyon, öyle hatırlıyorum. Skriniar'ın da oyuncunun boğazına doğru bir dirseği var. Yani ikisinin de atılması gerekiyordu. İkinci sarı karttan ikisinin de atılması gerekiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin dünkü maçı üzerinde tekrar söylüyorum. Hakem yönetimi belli pozisyonlarda faul kararlarında hatalı olduğu çok açıktır. Ama abi böyle oynarsan da eğer bir maçı alma şansın yok. Ve
1: Evet.
0: fakat şöyle bir durum var. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm. Şimdi bu aslında Fenerbahçe adına çok önemli bir gelişme. Nedir o? Fenerbahçe taraftarında ve sosyal medyasında özellikle dünkü maç özelinde şöyle bir okuma var. Arkadaş, Gençler Birliği maçında da aynısı oldu. Yenilgiden sonra. Bu doğru tavır bence. Hakemin kararları tabii ki eleştirilecektir ki onları da konuşuruz. Ama orada da başka detaylar da var. Dilersen oraya da geliriz. Ama Fenerbahçe diyor ki kardeşim, biz buradan meseleye bakmayalım. İyi oynamak zorundayız. Yani Fenerbahçe'nin dünkü sorunu bana göre hakem değil.
1: Aynen
0: Hakemin
1: öyle.
0: yanlış kararları vardır ama Fenerbahçe sahada kazanacak oyunu oynayamamıştır. Bu çok açık ve net. Sevindirici nokta diyorum ya Fenerbahçe adına. Şimdi bakıyorum, izliyorum. 2018'den 2026'ya gelelim. Son 8 yılda Muzaffer senle de çok uzun süredir çalışıyoruz. Son 8 yılda Fenerbahçe'de her şeyin normalleştirildiğini görüyoruz. Şu anki tabloda anormal bir tepki var. Yani deniyor ki bu da Aziz Yıldırım'la alakalı. Aziz Yıldırım'ın gücü hedefleriyle alakalı bir şey. Yani hiçbir yönetime hakeme sığınma bahanesi vermeden net bir tavır koymak, eleştirileri doğru yapmanın Fenerbahçe'yi öne götüreceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Son 8 yılda Fenerbahçe'de her şey normalleştirildi. Ama her şey. Şimdi bu normalleşmenin dışına çıkılması, mevcut durumun bir anormal bir durum olarak değerlendirilmesinin, hakem üzerinden Fenerbahçe'nin meseleyi okumaması gerektiğine dair değerlendirmelerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu minvalde de bu gitmeli. Şimdi bu derin bir tartışma. Daha sonra detaylı olarak konuşabiliriz ama Fenerbahçe'yi dün Aziz Yıldırım özellikle hakem konusunda dedi ki böyle böyle bunları yaptı, bunları yaptı ki hakemlerle ilgili çok net problemler olduğu çok açık. Herkes çıkıyor, bağırıyor.
1: Mutlu
0: Metin
1: olan
0: Öztürk
1: yok.
0: çıkıyor, diyor ki bizi şampiyonluğumuzu
1: Evet.
0: engelleyecekler. Orada ben zaten onu bekliyordum. Sen de hatta bir
1: Bir
0: önceki
1: önceki
0: yayında
1: yayında
0: konuşmuştuk.
1: konuştuk.
0: 3 aşağı 5 yukarı. Metin Öztürk'ün oradaki vurgusu şu. Diyor ki kardeşim, biz bunları söyleyelim bakalım federasyon ne yapacak? Tahkim ceza verir, PFDK verip tahkim de onarsa başka bir hikaye olacak. Orada bir şeyi yarmaya çalışıyorlar. Ama şeye baktım mesela bu arada, onu da söyleyeyim. Metin Öztürk'ün o penaltı isyanıyla ilgili Trio diyor ki evet burada bir penaltı verilmemeliydi. Yani şuraya geliyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bugün Fenerbahçe'nin sorunu, dünkü maç üzerinde söylüyorum, hakem değil. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun. Az önce İbrahim Yavuz anlattı.
1: Peki.
0: Ve zaten hoca bunu söylüyor. Hayır, şöyle deniyor. Hakem burada doğru kararı versin. Doğru. Hakem doğru kararı versin. Tekrar ediyorum. Kerem'in pozisyonuyla ilgili Trio'da çoğunluk penaltı verilmeliydi görüşünde. Penaltı garanti midir? Değildir. Ama penaltı verilseydi dahi Fenerbahçe'den en fazla bir puan alabilirdi. Fenerbahçe'nin sorunu dünkü maç özelinde hakem hataları vardır. Ama hakem
1: Oyun.
0: hatalarıyla Fenerbahçe'nin maçı kaybettiğini söylemek çok ileri gitmek olur. Beşiktaş'ın oyununa da Fenerbahçe'nin geleceğine de bir darbe vurmak olur. Çünkü yıllarca Fenerbahçe buradan meseleyi okudu. Okudu da okudu, okudu da okudu, okudu da okudu. Kapı gıcırtısına bir şeyleri savunmak için Fenerbahçe hakem dedi. Bugün bu noktada Fenerbahçe'nin olmasının ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hakem hata yaparsa, belirgin hata yaparsa tabii sorumludur. Daha önceki maçlarda bu oldu ama Fenerbahçe'nin bugün hakem üzerinden Fenerbahçe kamuoyunun hakem üzerinden okumaması, mevcut durumu normalleştirmeden burada anormal bir durum var demesinin ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca Fenerbahçe bunu yaptı.
1: Peki.
0: Normal, normal, normal, normal. Sonuç? 3 tane başkan değişti.
2: Siz bilmiyorsunuz, yenisi gelsin.
0: Gibi oluyor.
1: Sen İbrahim abi hakemle ilgili bir şey söyleyecek misin?
2: Ben şunu söyleyeyim. Yani ben hemen yine yakınında bir örnek var. Yani senin ihtiyacın olan ne? Yani sakin zihne, dingin zihne ihtiyacım var. Alanya'da benzer bir sorun oldu. Hemen dibinde bir teknik direktör var. Bugün kazandı. Kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlıyor musun Trossard'ın?
1: Evet.
2: Ne dedi maçtan sonra sorduklarında? Direkt çok basit. Evet, bence de kırmızı kart. Ama onu bir tarafa bırakacağız. Eksiklerimiz üzerinden analiz yapacağız. Bak, o gün oturmuş eksiklerin analizini yapmış, gelmiş seni burada yapmış.
1: Sığınmamış onun arkasına.
2: Sığınmamış. Peki. O onun işi değil.
0: Yani. Abi zaten tekrar ediyorum, yani sürekli hakemle anlatamazsın yani. Hakemle anlatamazsın. Ve Fenerbahçe'de burada ciddi bir olgunlaşma var. Yani bu değerli bir şey. Gençler bir maçı da dahil olmak üzere. Yani Aziz Yıldırım dün oralara da vurgu yaptı. İsmail Kartal da yaptı ama toplum diyor ki, Fenerbahçe kamuoyu diyor ki, ya burada bu olabilir. Böyle. Ama Fenerbahçe'nin konu şu. Kırılmanın nedeni oynanan oyun. Burada mesele hakemler üzerinden Fenerbahçe ısrarla eğer burayı okursa büyük hata yapar. Fenerbahçe'nin gelişmesi gereken bir oyunu, elinde iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bunu, ha bu kadro eleştirisi var ya Muzaffer, biliyorsun bu çok yaygın bir konu. Burada diyorum ki tekrar, kadro planlamasında eldeki kaynaklarla, şartlarla ne yapabilirsin sorusuna Fenerbahçe yönetimi bu yanıtı verdi. Sonuçta da hep birlikte görecek. Peki. Bu kadar.
2: Çok kısa, hemen oradan da bir daha yine Beşiktaş'a
1: söyle abi vereyim. Sonra süper chatlere
2: geçtiğimiz tamam. Sezon Beşiktaş Sergen Yalçın'la hemen hemen bu oyunculara yakın oyuncularla oynuyordu. Bak hatırla. Sezon başını söyleyelim. Asla olmaz dediği oyuncularla İtalyano değil mi? Daha iyi oynuyordu. Bak çok iyi oyun demiyorum ama Sergen Yalçın'ın bıraktığı yerden bir tık daha ileriye taşıdı. Ondan sonra oyuncu kalitesiyle taçlandırdı. Bu da böyle bir şeydi.
0: Ya bak ben çok bir olay var. Bu değerli bir olay. Maç hangi maçta hatırlamıyorum ama gerçekten bak bu işin bugün hocaların ne kadar etki ettiğini çok önemli bir göstergesidir. Mustafa Denizli, Dursun Özbey'in ilk döneminde Galatasaray'ın başına geldi. Ve Galatasaray'ın orada bir Avrupa maçı vardı. Lazio ile olabilir. Lazio ile bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi maçı vardı. Ve Mustafa Denizli o maça çıkmak istemedi, biliyor musun? Maçtan sonra geleyim dedi. Galatasaray'da Fatih Terim gitti. Roberto Mancini geldi. Geldikten 2 ya da 3 gün sonra Galatasaray o Drogba'lı kadroyla şeye çıktı. Juventus deplasmanında maça çıktı. 2-2 bitmiş, hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: Taş gibi top oynadı. Abi orada doğrudan dokunuşu Mancini yapmıştır demiyorum ben. Ama bu zihniyet meselesi abi. Zihniyet meselesi, iyi analiz meselesi, doğru planlama konusu. Eğer senin hocan biz fiziksel olarak iyiydik ama bu maçta kötüydük diyorsa eğer, o takımda bir sorun olduğu gerçeği ortadadır. Başkanı bu takım çalışmıyor diyorsa eğer, burada bir tespit vardır. Fenerbahçe'nin çözmesi gereken bir sorun vardır. Fenerbahçe'nin üzerinde durması gereken konu çok açık ve net budur. Şimdi... Fenerbahçe'nin sorunu ne? Bence de Fenerbahçe'nin sorunu
2: teknik direktör.
0: Güçlü değil. Güçlü oynamıyor. Hızlı oynamıyor. Hızlı oynamıyor Fenerbahçe. Ve ne anlatılmıştı? Hızlı oynayan bir Fenerbahçe.
2: Arsenal, Bayern Münih oyunları
0: oynatıyor. Hızlı oynamak için enerji. Mesela enerjiyi sadece yaşla açıklayabilir misin?
2: Hayır tabii canım.
1: O zaman Kante'yi konuşmamamız
0: i̇şte,
1: lazım. Yani.
0: Tek cevabını veriyorsun zaten.
2: Evet, önemlidir ama.
0: Cevabını veriyorsun zaten.
1: Peki, süper chat var çok sayıda. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olsun.
1: Ve alakaları için. Onları da ekrana getirelim.
0: Lütfen.
1: Neler söylemiş izleyenlerimiz. Okumaya başlayalım. Şimdi ilk süper chatimiz Berk Bey'den. Hayır, orada demek istediği şu: önceki maçlarda iyiydiler fiziksel olarak ama Beşiktaş kadar fiziksel olarak iyi değildi. Beşiktaş fiziksel olarak daha iyiydi.
0: İsmail Kartal'ın ifadesini
1: anlatıyor. Belki. Söylüyor. Erdoğan Bey demiş ki hakemler doğuruyor, İsmail Hoca suçlu bundan sonra demiş.
0: Bir daha söyler misin?
1: Yani doğru bir cümle olmamış.
0: Hakemler doğuruyor ama suçlu İsmail Kartal mı ilan
1: gibi
0: ediyor?
1: Öyle bir şey demek istiyor anladığım kadarıyla. Cemil Çağlar demiş ki gardırop devinden daha kötü kadro kurmayı nasıl başardınız, aklım almıyor demiş. Devam ediyorum. Haluk Özbilen, İsmail Kartal hiçbir başarısı yok. Tutturdular ligi bilen yerli hoca diye, İtalyan Ankaralı mı demiş.
2: Yani haklı. Haklı. Ligi bilen olayı nedir yani?
1: Burak Mutlu, Tedesco'yu sevmezdim ama adam taktik dehasıymış demiş.

0: Devam ediyorum. Cemil Bey artık bıktık, Rabbim Fenerbahçe'ye bütün eski aşklarından korusun demiş. Ya bu da hakikaten artık taraftarda sürekli dönüp dolaşıp aynı isimlere gidilmesi artık taraftarda bir bunaltı sebebi oldu yani. İsmail Kartal gitsin, Aykut Kocaman gelsin, Ali Koç gitsin, Aziz Yıldırım gelsin gibi. İnsanlar orada biraz şey yapıyorlar. Devam ediyorum. Bülent Yıldız, Asensio, Guendouzi, Aker'in yedeği yok. Şampiyonlar Ligi'nde bu EYT'li kadroyla mı oynayacağız? Hep ucuza kaçtılar. Dün 3. bölgede top tutacak oyuncu yoktu. Tek suçlu yönetim demiş.
1: Tabii yönetim antrenman yaptırıyor. Doğru söylüyorsun. O antrenmanın bütün planlamayı yönetim yaptırıyor.
0: Atti Futbol Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktaki amaç 50 milyon euro alıp bunu ligdeki kadroya çok sağlam iki kişi alarak liderlik için farklı kadroyu kurmak değil miydi? Diye bir sorusu
1: Şimdi
0: olmuş.
1: burada Fenerbahçe bence sadece tekrar altını çiziyorum. Son dakika gidip bence Can Uzun'u, yani o tipte bir oyuncu olarak söylüyorum, sadece onu alabilirdi. Başka da bir şey yok. Fenerbahçe tarafı bu oyuncuyla görüştü, kulübüyle görüştü ama alamadı. Gelmek istemiyor ya da kulübü vermek istemiyor noktasında bilgiler var. Ama benim bildiğimde 55 milyon euroyu verirse serbest kalır maddesi var.
0: Evet.
1: Fenerbahçe getirebilir. Bu arada şöyle, oyuncunun da bunu kabul etmesi lazım.
0: Veya oyuncu
1: Yani
0: istemezsen ne yapacaksın?
1: gelmiyorsa olmaz. Mesela birisi de bana dedi ki, orayı iyi bilen, Almanya'da yaşıyor, bu işin içerisinde birisi. Ben dedi babasını tanıyorum dedi, ailesini tanıyorum. Adam çok sıkı Galatasaraylı. Yani orada direnebilirler. Direnmiş olma ihtimallerini yüksek görüyorum dedi. Bu da kendi tercihidir.
0: Peki devam ediyorum.
1: Ama
0: Söyle.
1: kadro konusunda tekrar altını çizelim ki burada özellikle şey konusu önemli. Federasyon şeyden vazgeçmedi. 10 artı 4 kuralından vazgeçmedi.
0: Vazgeçmedi. Evet, devam
1: Ya
0: ediyorum.
1: orada zorla getirebileceğim bir pozisyon yok. Ne yapabilirdin? Gidip orada U23
0: Birini
1: kontenjanından
0: alabilirdin.
1: oyuncu
0: Onun için de
1: getirebilirdin.
0: bir hazırlığın olacak. Hiç hazırlığın yokmuş Yani
1: gibi
0: orada
1: ortaya.
0: İbrahim abi doğru söyledi. Şimdi Cihan Bey'in son açıklamasında ne diyordu Cihan Bey? Yani olursa bu saatten sonra
1: Tabii. Bir
0: U23'e
1: 10
0: uygun
1: numara,
0: bir
1: 10
0: on
1: numara
0: numara getir.
1: aradılar. Yani 10 numara
0: İşte
1: zaten, bunu da
0: öncesinde
1: kendisi de söyledi.
0: arasalardı diyor ya
1: Olur olur ya,
0: İbrahim abi.
1: seçime giderken sen bunların hepsini hazırlayacak mısın? Dün olayı değil ki bunlar
0: Yani
1: ya.
0: hani son dakikaya
1: Ya
0: bırakılacak
1: transfer
0: bir iş
1: dönemi
0: değil.
1: bitiş tarihi belli. Senin A,
0: Evet.
1: B, C planın olacak Ya
0: yani.
1: bu konu
0: Doğru.
1: özellikle Talisca meselesi şu an Fenerbahçe'nin başında. İkinci bir Alex meselesidir. Bunu Fenerbahçe nasıl yönetecek? İyi oynayarak o açığı
0: Tabii
1: kapatacak.
0: skorları
1: Başka
0: ortadan
1: çaresi yok.
0: kaldıracak
1: Eğer
0: yani.
1: bu şeyden bağımsız söylüyorum. Yani İbrahim Yavuz der ki Talisca'nın gitmesi doğruydu. Sen dersin ki Talisca'nın kalması
0: Tabii tabii.
1: gerekiyordu.
0: Ya teknik bir
1: Dam
0: yorum ayrıca. Herkes
1: dam
0: farklı bir
1: başka
0: yerden
1: söylüyorum. Yani
0: bakar tabii.
1: sürekli bu konu Fenerbahçe'de olacaktır, tartışılacaktır. Bu
0: Talisca da
1: mesele
0: alevliyor ama bunu.
1: deşilecektir. Alevler yapar.
0: Talisca da alevliyor. Yani
1: Çünkü
0: dün ne ekersen onu
1: öyle bir fırsat
0: biçersin falan.
1: buldu. Şimdi İstanbul'da şahane takılıyordu burada rahat kafasına göre. Şimdi ben de olsam, ben de düzenimi bozanlara, hele hele işler kötü gidiyorsa, Oradan
0: huzursuz
1: vurur. ederim onları yani. Oradan vurur.
0: Onun derdi o
1: Ama
0: yani.
1: şu da var bak. Şunun da altını özellikle çizmek isterim. Ve ortada özellikle bu 3 aylık süreçte biz sadece bugünü konuşuyoruz. Yani Beşiktaş maçını konuşuyoruz ve ortada yanlışlar var. Yani Fenerbahçe'nin toptan bir yanlış içerisinde olduğunu söylemek hakkaniyetsizlik olur. Tabloya bakacaksın, ona bakacaksın, buna bakacaksın. Yine söylüyorum, bu 3 aylık süre içerisinde Fenerbahçe'nin elinde bardağın dolu tarafında eksiklere göre çok daha fazla şey olduğu gerçek. Şampiyonlar Ligi madde bir, bunu buraya koy. İki, transfer döneminde bu eleştiriler yapılır. Getirirsiniz, şöyle söyleyeyim. Çok açık bir mesele mesela bu, tamam mı? Greenwood'u Fenerbahçe aldıktan bir ya da 2 gün sonra ya da ertesi gün Aziz Yıldırım'a sormuştum. Bu meseleyle ilgili, o günle ilgili bir şey vardı. Dedi ki, bu kadar da tantana oldu dedi. Getirdik, iyi de bir çocuk dedi. Ama dedi, günün sonunda oynarsa
0: Tabii, kesinlikle.
1: inşallah iyi oynar da işimizi çözer. Her şey sahada belli olur. Oynarsa sen büyüksün. Oynayamazsan diyecekler ki niye getirdin? Bu da çok normaldir. Yani o koltukta olduğun zaman Muzaffer,
0: Evet.
1: o koltukta olduğun zaman her şeyin gelme ihtimali var. Yani dün sana evet diyenler bugün hayır diyebilirler. Burada da tutarlılık lazım. O Talişka meselesinde şöyle. Ben Fenerbahçe'nin Talişka'yı yollaması meselesinde yönetim bir karar vermiştir. Hoca bir karar vermiştir. Ama Talişka konusunu yolladığı güne kadar olan süreçte Fenerbahçe bu oyuncuyu iyi idare etmiştir. Yollama kararı vermişlerdi. Bu karara rağmen oyuncuyu Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi değerlendirdi ve devamında yolladı.

0: Burada da Talisca'dan Fenerbahçe'nin doğru zamanda doğru verimi aldığının da altını özellikle çizmek lazım.
1: Peki. Devam ediyoruz
0: Diyorlar ya
1: Fenerbahçe'de.
0: mesela, madem böyle yollasaydın. Ya şimdi Avrupalı bunu yapınca muazzam işliyorlar. Adamlar iyi değerlendirdi ve yolladılar. Benfica'yı Kerem üzerinden böyle
1: Evet.
0: değerlendirmediler
1: İşte
0: mi?
1: ama
0: Bravo
1: Benfica'nın işte
0: demediler mi?
1: sonrasında
0: Ya
1: güçlü oyunu
0: tamam
1: olduğu
0: da
1: için
0: tamam
1: bir
0: şimdi
1: şey
0: ben de
1: diyemiyorlar yani.
0: tamam. Ama burada da o zaman şu olmuyor. Yani sürekli bir güne göre değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Artılar varsa artıları da söyleyeceğim. Eksiler varsa eksileri de söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Biz sadece bugünü konuşarak Fenerbahçe'nin mevcut tablosunu değerlendiriyoruz. Sadece dünden beri var olan sorunları konuşarak. Buradan bakarsak geriye doğru toplamda büyük yanlışlar olduğu düşüncesi de değilim ben.
1: Roma maçı çok belirleyici olacak bence.
0: Olur.
1: Yaşar Köksal teorik ezberlerin realiteden koptuğu bir maç izledik bence. Elinde 10 numara yokken varmış gibi oynamak. İrfan Can'ı 20 metre geri al, en azından merkezde eksik kalma Beşiktaş'tan. Bu yoruma şöyle İbrahim abi bence katılacaktır. İbrahim Yavuz bunu zaten biz bütün hafta yaptığımız yayınlarda, eğer Asensio yoksa elinde, o zaman 10
0: Başka bir
1: numaralı
0: model
1: bir oyun
0: lazım. Ben
1: oynamak
0: katılıyorum buna.
1: zorunda değilsin.
0: Aynen öyle.
1: Yani orada bir taktik
0: İşte
1: değişikliğine gidebilirsin diye sen
0: ama
1: inatla
0: işte
1: söylüyordun.
0: orada dedim ya, yani sakin zihne ihtiyacım var. O telaş panik, seni illa orada birini oynatmak zorundayım ya da ya şimdi
1: Futbolda
0: İrfan'la
1: bir tek
0: ilgili
1: o
0: de
1: formasyon yok ya.
0: yok tabii, bir sürü şey çıkartabilirsin yani. Ya da üçüncü bölge oyunu yok, oynayabiliyorsan o gün ikinci bölge oynarsın. İyi durumda olursun, üçüncü bölgeye gidebilirsin. Ya hoca
1: Bir
0: oyuncuları plan da
1: var.
0: kaybediyor abi bak şimdi. Öyle ya da böyle tekrar ediyorum. İrfan Can bu
1: Tabii.
0: takımda mı? Bu takımda mı? Kaldı mı bu takımda?
1: Hepsi için
0: Şimdi
1: geçerli.
0: bunu yakıp öldürecek misin yoksa kullanacak mısın bu oyuncuyu? Hangisi doğru?
1: Kullanman gerekiyor bunu
0: Kullanman
1: çünkü.
0: gerekiyor. Ve 14 tane de bu arada yerli oyuncun olmak zorunda. Yani
1: Evet.
0: 28 kişilik kadronun yarısı yabancı, yarısı yerli. Bunu kullanman gerekiyor. Şimdi hazır değilse, birincisi hocanın sorumluluğu, oyuncunun da sorumluluğu. İkincisi ne oldu şimdi? Yani birileri de diyor ki biraz da dinlemek lazım. Bak burada bir problem var, burada bir problem var, burada problem var. Dakika bir, gol bir. İrfan ağzıyla kuş tutsa Fenerbahçe kazanamadığı sürece artık
1: Hele hele
0: hedefteki
1: Kadıköy'de.
0: oyuncu.
1: Hele hele Kadıköy'de sen şimdi hadi gönder İrfan'ı
0: Hadi
1: sahaya
0: bakalım.
1: bakalım yani.
0: Kim yaptı
1: Yani
0: bunu?
1: sen yaptın teknik direktör olarak. Senin bunu öngörüyor olman
0: Yani
1: lazım.
0: doğru zamanda doğru hamleyi. Bu arada gerçekten inanıyorsan, güçlüyse oyuncu açısından da ya
1: Bir
0: ben onu
1: de
0: anlamıyorum. Ya
1: Aydın bak,
0: oyna ağzını kapat.
1: bu
0: Bitir
1: iş
0: konuyu.
1: hayır, bu iş öyle bir şey yok.
0: Yapamıyorsan
1: Gücü yok
0: bu iş,
1: ya.
0: bak bu iş başka bir yere gitti. Bak o senin söylediğin ne zaman olurdu biliyor musun? 25-30 yıl önce olurdu. Daha beceri ön plandaydı mesela. Çıkıyordu, çözüyordu. Şimdi fiziksel durum belirleyici olduğu için Abi o
1: sen
0: zaman
1: sabahtan akşama kadar istesen de inansan da olmayacak. Çünkü senin fiziksel durumun belirleyecek. Çünkü sen iki tane üst üste depar attığında topla buluştuğunda istediğin aksiyonu yapamayacaksın. Bitti. Sen şimdi teknik direktör olarak ben inanıyorum, ben yapacağım diyemezsin. Çünkü senin elinde bir argüman var. Sen ona göre hareket etmek zorundasın.
0: bir
1: Peki.
0: de yani oyuncu 4 seneki oyuncu değil. Hatırlıyorum İsmail Kartal
1: Yaşlı
0: Vitor Pereira
1: oluyor bu oyuncu.
0: sonrası
1: Tabii.
0: geldiğinde şunu
1: Bir
0: demişti.
1: dönem oynadı zaten
0: İsmail
1: sadece.
0: şey
1: Yok ki
0: gibi.
1: kariyerinde zaten yani Fenerbahçe'de bir dönemi var, ondan
0: O
1: beri eksi
0: dönemde
1: oyuncu
0: biliyor
1: yani.
0: musun? İşte İsmail Kartal'ın Vitor
1: Evet.
0: Pereira sonrası geldiğinde ve basın toplantısında söylediği söz. Şey gibi kaç tane oyuncu var Türkiye'de? İrfan Can gibi. Onun üzerinden 3 ya da 4 yıl geçti. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Burada ama hocanın burada hataları kadar bir de oyuncular üzerinde de arkadaş ya ne istiyorlar bilmiyorum ben
1: Abi
0: yani.
1: oyuncu tarafından bakarsan onda hiçbir sorun yok. Bak
0: Ha.
1: Kerem ne diyor? Midemiz bulanıyor hakemden diyor. Olur mu öyle şey? Bir önce öz eleştirini yapsan. Bir de acaba Fenerbahçe taraftarı bir yorumlasa kafasındaki gördükleri Kerem'i. Değil mi yani? Şimdi biraz ayıp ediyorsun yani. Bir önce insan şunu demez mi? Biri bana mesela ben Kerem'in durumunda olacağım. Bana dese ki hakem. Abi bir dur derim ya. Benim halim pek şey
0: Hal
1: değil.
0: değil.
1: Ya hiç
0: Benim
1: bu
0: halim de hal
1: konuyu
0: değil.
1: açma derim yani.
0: Alıcısı
1: İşte
0: olan söylemler bunlar işte.
1: abi ama almadı. Bak Fenerbahçe taraftarı Kerem'in söylediğini almadı.
0: Evet.
1: Onu alır önce performans görür. Bak Osimhen der.
0: Evet.
1: Eyvallah der. Atıyorum. Skriniar der. Görüyor adam bir şey.
0: Evet.
1: Hata da yapsa diyor ki evet orada bir enerji var, mücadele var.
0: Doğru. Devam ediyorum. Çok sayıda süper chatimiz var. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ümit Akın, ya abi söylesene 40 tane oyuncuyla 2 saat bu demektir. 1 saat antrenman yapmışsın, bu da fiziksel açıdan geriye düşersin demiş. Attı futbol. Şurada topu hem 8 hem 10 oynayacak bir orta saha, hem de ya bir sol açık ya da güçlü bir stoper olsa çok farklı olabilirdik. Yine kaçırdık fırsatı demiş. Devam ediyorum.
2: Aktif futbol devam etmiş. Yönetim devam etse de taraftar ne hocayla ne de eski bazı futbolcularla kafada artık devam etmiyor. Umut bırakmadınız. Bizde umut demiş. Devam ediyorum. Dender demiş ki bir JJ o koç olsaydı şimdi eskileri özledik
0: Evet,
2: demiş.
0: ne topçuydu ha. Çok iyi oyuncu.
2: Acayip diye. Atli Futbol demiş
0: Gerçekten.
2: ki geçen sene tüm rakipler zayıflamıştı. Bir golcü olsak alsak bu iş son 2-3
1: Ya işte.
2: haftada bitmişti.
1: Hani tamam
2: Yine kaçırdık fırsatı diye.
1: hemen cevap verelim. Özür dilerim.
2: Yo
1: Özür
2: estağfurullah
1: dilerim.
2: söyle abi.
1: Talişka dedin ya geçen sene vardı işte çok gol atıyor diye kızdığın adam vardı olamadın ya şampiyon. Şimdi ne hangi golden bahsediyorsun? Galatasaray'a kadar gol atmışsın.
2: Ya şimdi bunu yazan izleyenimiz Talişka'nın gönderilmesini belki doğru
1: Hayır
2: buluyordur.
1: hayır
2: Sen
1: Talişka'nın
2: genele
1: gönderim yani
2: söylüyorsun.
1: genel bir tespit yani bak ne
0: Şey
1: diyorsun?
0: söylüyor yani diyor
1: Golle
0: ki
1: ilgili bir sorundan bahsediyorsun. Geçen sene ne diyorsun? Santrafor sayısal anlamda eksikti. Bu ne demek oluyor? Golcü sorunumuz vardı. Ben diyorum ki sana 77 gol Galatasaray atmış, 77 gol sen atmışsın. Hatta senin bugün o istatistik olarak yere göğe sığdıramadığın adam da organizasyonun en önemli parçasıymış. Halledememişsin. Niye? Çünkü o adam aynı zamanda seni savunmada eksik bırakmış. Savunmada eksik kalınca da bir de teknik direktörün sistemde değişime gitmiş, üçlüye dönmüş ve o ara sen şampiyonluğu kaybetmişsin.
0: Osman Galatasaray'ı savunmada çok tamamlıyor mu?
1: Tamamlamaz mı? Ben bugün bu hafta canlı izledim. Ha, inanılmaz Galatasaray tek başına Osimhen de değil. Barış Alper, Torreira, Yunus, Sara. Bak gidin canlı stadyumda görün. Galatasaray'ın en büyük zenginliği. Geride ne kadar merkezde problem varsa onda önde o kadar zenginliği var. Ama tabii onların en büyük avantajı oynama tekrarı var.
2: Evet.
1: Ezberlemişler birbirlerini yani.
2: Devam ediyorum. Yine kaçırdık fırsatı. Geçen sene bu sene de Şampiyonlar Ligi'nden gelen 50 milyon ile 2 yıldız adam almayarak kaçırdık demiş ve devam etmiş. Vedat varken Lukaku varken Vedat'a gerek var mıydı? Çok farklı bir golcü alsaydık hocanın eli de bağlı oluyor bu durumda demiş. Ya hakikaten orada Şerif durabilirdi, kalabilirdi diye düşünüyorum ben de. Tansel Tezeroğlu, İsmail Kartal'ın Kerem hamlesi bizi bitirdi. Anca yerlerde sürünüyor. Galatasaray'ın Benfica'ya attığı kazık döndü bize geldi. İrfan, İsmail Kartal 24 sezonunda Ceko Tadic sayesinde işi götürdü. Bu sezon Talişka sayesinde iyi gitti. Yakında kovulur. Talişka varken Lukaku'ya gerek yoktu demiş.
1: Bak onu anlarım.
2: Değil mi?
0: Bence.
1: Bak onu anlarım. Yani evet. Çıktın dedin ki baba bende Muriç diye bir oyuncu var. Ben bu Talişka'nın bitiriciliğine talibim. Onun üzerine de bir oyun inşa edeceğim.
0: Lukaku'ya ama onun yerine
1: Hiç
0: başka bir
1: itirazım
0: oyuncu getir.
1: olmaz. Evet ona bir ama Lukaku Muriç varken Asensio varken Talişka dersen o olmaz işte. Planlama açısından
2: Yani
1: olmaz yani.
2: burada tabii Lukaku ilerleyen günlerde iyice tartışılacak hale gelecektir ki
0: Ama iyi
2: yavaş
0: oynarsa
2: yavaş.
0: da
2: Evet tabii.
1: ya zaten bütün her şey senin işte başkan
0: Hı.
1: üzerinden anlattığın. İşler iyi giderse şahane, işler kötü giderse böyledir bu iş yani.
2: Ya öyledir abi. Sonuçta
1: İşte
2: başarısızlık varsa
1: orada
2: eleştiri ve mutsuzluk
1: sorumluluk
2: var.
1: sende ise işte en tepede olan liderlik orada devreye gidiyor. Senin hemen öngörmen lazımdı. Yani kime neyi teslim ediyorsun ya? O
0: Katılıyorum.
1: belirleyici olmuş
2: Devam
1: orada.
2: ediyorum. Atti futbol Asensio Nisan Beşiktaş maçında sakatlandığından beri 90 dakika oynamadı. Alvarez, Nene, Osterwolde ameliyatsız denip sonra ameliyat oldu. Asensio için en doğrusu neyse o yapılsın. Seviyoruz El Matador demiş. Yaşar Köksal, eğer Fenerbahçe bugün İsmail Kartal'la vedalaşırsa bir sene sonra 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren hocaydı denilerek geri gelir 99 puan örneği gibi
1: Bak
2: demiş.
1: onu da söyleyebilir. Bak
2: Olabilir.
1: çok doğru tespit. Bak ayrılır gider yine
2: Şampiyonlar Ligi'ne
1: hoca ben
2: sokmuştu.
1: bu takımı ben soktum Şampiyonlar Ligi'ne tescilli belgeli
0: Doğru.
1: uçurtmaktım takımı önüme geç. Haklı mı haklı bir şey
0: Söyler.
1: demiyorum yani söyler.
2: Devam
1: Ama
2: ediyorum.
1: ona bir faydası olmaz yani.
2: Tamam. Okan Çiftçi Fenerbahçe'de gelenler ya da gidenler konusunda İsmail Kartal'ın söz hakkı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Aziz Yıldırım takımın hocası benim dedi. Var mı cevabınız buna? İnanıyor musunuz? Gelenler ve
0: Yani o zaman
2: gidenler.
0: şikayet etmeyecek hocam.
1: İşte zaten bütün hikaye şu Muzaffer. Hemen
0: Zaten
1: hemen herkesin Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı oraya getirmesinin temel sebebinin o olduğunu. Mesela ben İbrahim Yavuz olarak Fenerbahçe
0: bak.
1: Teknik Kulübün Başkanı beni aradı. Bana dedi ki ama önce şu açıklamaları yaptı kulüp başkanı. Ben tesiste olurum, kadroya müdahale ederim dedi.
0: Söyledin.
1: Beni aradı. Başkanım sizi çok seviyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama ben bu düşünceyle aynı ortamın içinde olamam. Çünkü bu düşünceyle başarısız oluruz dedi.
0: Demeliydi ya da eğer
1: Evet.
0: beğenmiyorsa ama şöyle bir durum var.
1: O gün demediysen
0: Ake
1: bugün hiçbir şey
0: bir
1: diyemezsin.
0: hocanın Ake'ye ayrı demeye şansı var
1: Yok,
0: mı?
1: mümkün
0: İsmail
1: değil.
0: Kartal'ın Krimut'a,
1: Asla.
0: Vedat'a,
1: Asla.
0: Lukaku'ya
1: Asla.
0: belki
1: Yok
0: diyecekti
1: yok,
0: ki
1: Lukaku'ya da
0: hani
1: demezsin.
0: hayır
1: Türkiye'de hiç
0: şey
1: böyle yalan
0: diyebilirdi.
1: ben.
0: Talisca kalsın. Biz onun yerine bunu yapalım. Çünkü Dün de bu arada biraz havada bırakıyor şeyi, meseleyi. Orada mesela o İsmail Kartal'ın büyük hatalarını

0: Biri şu ben de demesi. Ben ne diyor söyledim. Hocam siz bu teknik direktörsünüz ya.
1: Aslında orada size sorunun cevabını da veriyor. Ben de söyledim ama dinlemediler beni de diyor.
0: Şimdi
1: Baştan yaptım bunu
0: basın
1: diyor
0: toplantısında buna böyle bir yanıt veriyor. Ben ne diyor söyledim.
1: yani.
0: Hocam siz zaten bu takımın
1: İsmail
0: hocasısınız
1: Kartal
0: ya bunu
1: zaten
0: söylemeyin
1: aynen.
0: yani.
1: Bu maç sonunda bildiğin yorumcu gibi maçı analiz etti. Hani bunu bekliyorduk, şunu bekliyorduk. Hani tamamen yorumcu gibi anlatıyor. Onu siz anlatacaksınız da neden olmadığını. Biz de aynı şey.

0: Yani bir iki hamle konusu tartışılabilir ama Fenerbahçe iyi oyuncular getirdi. Şimdi kimse burada Fenerbahçe kötü oyuncular getirmiştir demez. Yani bu bence ayıp olur
1: Bir
0: yani.
1: de şöyle düşün
0: Özür
1: Aydın.
0: dilerim. Şunu da söyleyeyim. Özellikle 2018-2026 arası çok tartışıldı. Yani burada hedef oyuncu konusunda 8 yıldır yapılamayan hedefleri göreceğiz. Fenerbahçe sonuca ulaşacak mı, ulaşamayacak mı? Ama ilk sonucuna ulaştı. Şampiyonlar Ligi, özellikle oyuncu transferindeki mantalitenin Fenerbahçe açısından bu sene doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de o seviyede oynayabilecek, başarıyı getirebilecek oyuncular Fenerbahçe'nin aldığını düşünüyorum. Yıllarca Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti? O yüzden bugün 4 tane, 5 tane oyuncu Fenerbahçe'ye geldi. Bu 5 oyuncunun tamamına eğer hayır deniyorsa, ben burada Muzaffer özür dileyerek söylüyorum, açıkçası 200'lük görürüm. Onu da söyleyeyim.
1: Peki. Devam ediyorum. Onuran Online yol yakınken Aykut Kocaman'a gidilmeli. Bu kadro onun kadrosu demiş. Devam ediyorum. Yunus Emre Karakaş. İsmail Kartal'ın oyunu yok. Farklı bir planı yok. İnsan en azından 3-5-2'ye döner. Oponga alır. Üçlü defans oynar. Lukaku'yu alır. Bekleri ileri gönderirsin. En kötü 1-0 öndesin. Bırak gelsinler kontradan bul demiş. Ramazan Altuntay.
0: Sorun aynı oyun, aynı sistemle
1: Evet.
0: devam ediyor. Attığı oyuncular da sorunu çözemedi. O zaman toptan bir sistem değiştirmek bence
1: Ya
0: gerekiyordu.
1: bir de
0: Onu da yapmadı.
1: o şeyi yalnız o üçlü 3-5-2'ye dön öyle olmuyor. Ya
0: O
1: bir
0: senin
1: örnek
0: üçlü
1: vermiş ama yani.
0: anlıyorum kabul ediyorum da ben de veririm örnek
1: Hani bir
0: 8'liye
1: çözüm
0: dön.
1: yarat demek
0: Öyle
1: istiyorum.
0: çözüm yaratılmaz işte. Yine yanlış yerden yorumluyorsun. Üçlüye dönünce o gördüğün maç 5 olur. 5 olur öyle olmuyor yani. Onun
1: Devam
0: hazırlığı
1: ediyorum.
0: olması lazım.
1: Ramazan Altıntaş kadro yeterli değil, ben katılmıyorum. Orta saha yeterince dinamik değil. Orta bizim sahamızda baskı yapıyor. Baskının rakip yarı sahada yapılması gerek. Guendouzi ve Kante santraforu hiç desteklemiyor. Arada 40 metre mesafe var demiş. Devam etmiş.
0: Bunu teknik direktör.
1: Aziz Yıldırım bir transfer sezonuyla kredisini ve imajını aşırı tüketti. Fenerbahçe başkanları icraat değil hep söylem üretiyordu. Bu yüzden Aziz Başkan'ı istedik. Gördük ki onun da hiçbir farkı yok. Devam etmiş. Leao, Rashford, Fofana alamayıp kadro yeterli söylemi ürettiler. Kadro yeterliyse neden bu oyunculara gittiniz? Greenwood'u taraftar baskısı aldırdı. Bunlar onun içinde mücadele etmezlerdi. Güven azaldı demiş ve devam etmiş. İrfan'ı Türkiye Kupası haricinde hiçbir yerde kullanmam. Bana kalsa Fenerbahçe formasını sırtına bile geçirmesine izin vermem. Fenerbahçe vedalaşmayı öğrenemiyor demiş. Genel olarak Ramazan Bey'in yorumları bunlar. Bir şey söylemek istiyor musunuz?
0: Yok.
1: O
0: Bu
1: hepsinin de
0: konuşmuyor.
1: zaten biz Ramazan
0: Benzer
1: Bey'i
0: benzer yorumlar aynen.
1: sansürsüzden beri
0: Biliyorum ya
1: hatırlıyorsunuz o
0: Ramazan Bey,
1: zamanları.
0: evet, Ramazan Bey sert
1: Gerçi
0: eleştiri yapan bir
1: haklı da
0: izleyenimiz.
1: yani. Mutlu olacağımız bir şey de olmadı o günden bugüne maalesef. Devam ediyorum. Son süper chat. Luna, hoca kimle oynayacak haberi yok. Bu kadroyla Beşiktaş'ı yenemiyorsan saldıran Roma'yı nasıl yeneceksin? Nasıl karşısında duracaksın demiş. Bu arada Roma'nın hakikaten son maç performansları da inanılmaz etkili.
0: Ama orada da
1: Zor
0: şu
1: dönem için.
0: oluyor. Şimdi bu maçın favorisi kim? Roma Fenerbahçe maçının favorisi kim?
1: Roma.
0: Roma deniyor. Abi o gün Fenerbahçe çıkar. Fenerbahçe günlük tartışmalarla yön bulamaz. Günlük tartışmalarla yön bulamaz. Çünkü bu bölünme meselesi Fenerbahçe'de artık ortaya konmuştur. Bunun önüne geçecek net kararlar gerekli. İsmail Kartal konusu devam edilecekse eğer, yani Roma'ya yenildin mesela. Roma'ya yenildin. Devam ediyor musun, etmiyor musun? Ya da bu süreci İsmail Kartal Fenerbahçe'de tamamlayabilir mi? Çünkü şunu bekliyor musun sen? Ben beklemiyorum. Yani bu yönetimin Kasım ayında, tamam biz şurada da işte bir ay sonra 20 gün sonra Mali Genel Kurul var. Biz bırakıyoruz demesini bekliyor musun?
1: Aziz Yıldırım'ın
0: Evet.
1: beklemiyorum canım niye
0: Beklemiyorsun.
1: bek?
0: Sezon sonuna kadar bu yönetim götürecek. Sezon sonunda zaten seçim var. Fenerbahçe'nin bir tane değişim şansı var. Bunu ya kullanacak ya kullanmayacak. O da hoca. Devreye kadar oyuncu değiştirebilir mi? Değiştiremez. Yönetim gider mi? Gitmez. Oyuncu kenara yollayabilirsin. Kadro dışı bırakabilirsin. Senin oyuncun senin içinde kalmana devam edecek. Bence hoca meselesi. Başkanın bıraktığı yerden finali öyle koymak isterim. Çalışmıyor diyor takım.
1: Peki.
0: Bence çok
1: Aynen.
0: açık her şey.
1: Bir süper chat'e atlamışım. Onu da ekrana getireyim. Enes Aydın,
0: Tamam.
1: İbrahim Bey masalı bırakın, Galatasaray'ın çok gerisinde kadro demiş. O da öyle bir yorum yapmış. Bunu da ekrana getirmiş oldum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Var mı
0: Biz
1: eklemek
0: teşekkür
1: istediğiniz?
0: ederiz. Teşekkürler. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Peki.
0: Ağzına sağlık sen de Muzaffer.
1: Bir
0: Sağ
1: süper
0: ol.
1: chat daha geldi. Onu da okuyayım
0: Tamam.
1: Ramazan Bey. Hak geçmesin. Sevgili Aydın Cingöz, bir cimbom taraftarı olarak Fenerbahçe'nin kötü transfer politikasını överek devamını isteyebilirsin. Bunu normal karşılıyorum. Ben değil,
0: Bu
1: tüm
0: bel
1: Fenerbahçe.
0: altı.
1: Evet.
0: Bak, şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek isterim bu
1: Buyur
0: arada.
1: abi.
0: Bu tamamen artık insanların yaptığı iş, bir şey bulamadığı zaman bel altı girmek. Şimdi bizim işin ben kendimi gazeteci olarak tanımlıyorum. Bu arada gazetecilik mezunuyum ben. Yani Marmara İletişim gazetecilik mezunuyum. 20 küsur yıldır da ben bu işi yapıyorum. Şimdi herkesin uzmanlaştığı bir konu vardır. Yani bir adam tıp okur, kimi kulak burun boğazcı olur, kimi beyin cerrahı olur, kimi ortopedisyen olur. Neyse. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim ve özellikle 3 Temmuz'dan itibaren de ben ağırlıklı olarak, ki zaten benim bütün yaptığım yayınlarda, ben yıllardır yayın yapıyorum. Abi ne konuşuyorum? %40-45 Galatasaray, %40-45 Fenerbahçe. Böyleydi. Hep böyleydi yani. Hani o oranlar değişebilir. O yüzden burada yok şu takımlısın, bu takımlısın. Abi bu işin gazeteci olarak hakkını veriyor musun, vermiyor musun? İşinize gelince fikri hür, vicdanı hür. İşinize gelince sen olsun, bosun. Bunu bir yanıt olarak bunu ben söylemek istemiyorum. Ben işimi yapıyorum. Kimseye de şunu söylemek zorunda değilim. Anlatmak zorunda da değilim. Abi ben Fenerbahçe'yi yorumlama konusunda bu tarafla ilgili daha çok uzmanlığım gelişti. Çünkü ben 10-15 yıldan fazladır daha çok Fenerbahçe ile ilgileniyorum. Özellikle 3 Temmuz'dan sonra da süreç beni daha fazla o tarafa doğru götürdü. Şöyle bir savunma hiç yapmak istemezdim ama söylüyorum. Bugün Fenerbahçe özelinde bu konu üzerinden yürüyenler, ben işimi yapıyorum kardeşim. İşimi net bir şekilde yapıyorum. Açık ve şeffaf bir şekilde yapıyorum. Yaptığın değerlendirmeyi beğenirsin beğenmezsin. Ama gazetecilik meselesinde olayın ele alınış biçimi herkesin bir bakış açısı meselesidir. Ama bu bir noktadan sonra böyle ben buradan vurayım da itibarsız hale getireyim. Abi kimse bir takımı tutuyor diye ne itibarlı olur ne de itibarsız olur. Yaptığın işe bakacaksın. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Çok özür dileyerek Ramazan Bey. Hatta öyle sataşmalar yapanlara da buradan söyleyeyim. Ben yaptım demeyi sevmiyorum ama bu bugün büyük şey taslayanlar, yorumculuk, gazetecilik taslayanlar hangi biri gidip de federasyondan istifa etmiş, etik kurulu başkanını, 3 Temmuz'un etik kurulu başkanını bulup zor şartlarda, bak zor şartlar ne biliyor musun? Anlatıyorum. Adam bana 3 Temmuz'un federasyon içerisinden de bir kumpas olduğunu itiraf etti. Mahkeme kayıtlarına girdi. O sürecin nasıl yaşandığını anlattı. O dönemin etik kurulu başkanı. Ben gidiyorum bu adamı buluyorum. Bu adam itiraf ediyor. Fenerbahçe bunu resmi sitesinden yayınlıyor. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz davalarına bu dosyaya giriyor. O zaman Galatasaray

0: Galatasaraylı değilim.
1: Ama bugün bunu söyleyince Galatasaraylıyım, öyle mi? Şimdi bu ne biliyor musun? Bu tam bir bel altıdır. Hiç öyle bir derdim yok benim. Ben işimi yaparım geçerim. Haberim koyarım geçerim. Yani gidip her başkanla da telefonda açarım. Başkan bu nedir, ne değildir, niye böyledir diye konuşurum. Ya da şöyle söyleyeyim ya. Çok basit, çok yakın örnek Muzaffer, sen de burada yaşadık. Bugün bunları konuşanlar mesela. Abi Trabzon'un belediye başkanı, Trabzon 3 gün önce isyan etti. Federasyonla Fenerbahçe işbirliği içerisinde. Fenerbahçe'yi kolluyorlar diye. Benim dışımda bugün bu propagandayı yapanların hangi biri bu konuyu detaylı olarak ele aldı, örnekleriyle ortaya koydu, bir gazetecilik faaliyetinde bulundu. Bak, benim bir niyetim yok. Söylüyorum. Benim bir niyetim yok. Ben işimi yaparım geçerim. Gazetecilik günün sonunda bakış açısı meselesidir. O yüzden işine gelince buradan gel, işine gelmeyince oradan gel. Bunlar ayıp şeyler abi. Bunlar ayıp şeyler. Ha, bu arada onu da söyleyeyim mesela. Tekrar altını çiziyorum. Eğer konu bu yaptığımız iş bir taraftarlık duygusu üzerinden anlatılacaksa, abi sen zaten objektif olma şansın yok. Objektif değerlendirme şansın yok. Ama ben niyetle de hareket etmiyorum. Ben olgulara bakıyorum, olaylara bakıyorum, yazıyorum, çiziyorum, ona göre devam ediyorum. Onun dışında burada yapılan bütün değerlendirmeler tamamen itibarsızlaştırmaya yönelik hamlelerdir. Kimse kimseyi de böyle itibarsızlaştıramaz. Onu da özellikle altını çizeyim. Herkes de kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Onu da söyleyeyim.
2: Ağzına sağlık abi.
1: Aa, bu arada tekrar dur. Şimdi ben buradayım. Yakında 3 Temmuz meselesi, Fenerbahçe otobüs kurşunlanması meselesi, ne bileyim hakemler meselesi, Trabzon, bunların hepsini göreceğiz. Bakalım özellikle bu konular, örneğin Lütfi Arıboğan davası gündeme geldiğinde yakında iddianame çıkacak. Bakalım kim ne kadar bu işlere sahip çıkacak ve burada Fenerbahçe'nin haklılığı meselesini anlatacak. Diğer yandan ha, son özür dilerim onu da söyleyeyim. Abi ben Aziz Yıldırım'ın yanındayım. Ben 3 Temmuz meselesinde Fenerbahçe'nin yanındayım. Çünkü burada büyük bir komplo vardır ve onun devamı zaten nereye gittiği de çok ortadadır. Ben bu mücadelede yıllarımı en azından gazeteci olarak bu mücadeleye vermiş bir insan olarak Fenerbahçe'yi bu işin içerisinde tutup sırf bir takıma sempati duyuyorsun diye aman lan ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'de bu işi yapmıştır diyorsam zaten insanlar gelsin benim yüzüme tükürsünler. Mesele bu kadar açıktır. Ben Fenerbahçe'nin de bu davada yanındayım. Bu meselede de yanındayım. Diğer yandan mesele, tekrar altını çiziyorum, herkesin uzmanlaştığı bir konu vardır. Üzerine daha çok çalıştığı bir konu vardır. Ben Fenerbahçe'nin üzerine daha çok çalışıyorum. O yüzden bu bel altını bırakın. Ve herkeste de bu arada stüdyolar açık. Yüzle de konuşurum. Hiç böyle bir derdim yok yani. Teşekkür ederim. Yani Ramazan Bey'e de şunu söyleyeyim. Ramazan Bey, sizle çok uzun yıllardır ismen tanışmadık, değerlendirme karşı karşıya gelmedik ama ben sizi ta sansürsüz futboldan beri bilirim. Ondan sonra sağ olun, var olun, hep de destek veriyorsunuz ama kalkıp da böyle bir tavır içerisinde olmanız size de yakışan bir tavır değil. Sen şahitsin. İbrahim Yavuz, sen de o günleri hatırlıyorsun. Bugün bunu yapanlar mesela, bu değerlendirmeleri yapanlar, örnek vereceğiz. Bundan sonra böyle gideceğiz. Madem böyle, böyle yürüyeceğiz. Mehmet Büyükekşi konusunda Fenerbahçe isyan ederken Mehmet Büyükekşi'nin neler yaptığını, Mehmet Büyükekşi'nin nasıl bu görevde kaldığını, Mehmet Büyükekşi'nin iki tane baylok kullandığını, baylok çıktığını, sonrasında kovuşturmaya gerek yok kararı verildiğini ve Mehmet Büyükekşi kimdir, bu federasyon kimdir diye araştırıp sorup gidip örneğin Metin Külünk'ü bulup o röportajı yapan kim? O röportaj o günlerde en çok kimin işine yaradı? Benim işime mi yaradı? Galatasaray'ın işine mi yaradı? Kimin işine yaradı? Bu konuşanlar neredeydi abi? Niye biliyor musun? Bu işte o. O yüzden söylüyorum. Yani insanlar, ben bu arada bir şey anlatıyorsam insanların beni eleştirme hakkı var. Hiç öyle bir derdim yok yani. İnsanlar fikrini söyleyecek, değerlendirmesini yapacak. Ama bundan sonra da böyle. Bundan sonra da böyle. Yani böyle ortaya lafı at, geç. Onu söyle, geç. Aa, nasıl koydum de. Öyle koyulmaz. Savaş bir günde kaybedilmez, bir günde de kazanılmaz. Ben bunu bir savaş olarak değerlendirmiyorum. Uzun vadeli bir meseledir. Gerçek, geçen yayında söylemiştim, tekrar söylüyorum. Su gibidir abi. Toprağın altında olsa da ortaya çıkar. Ben niyetle hareket etmiyorum. Kişisel itibar için de uğraşmıyorum. Kişisel çıkarlarım için de uğraşmıyorum. İşimi yapıyorum ve geçiyorum. Ben işimi yapıyorum. Bu kadar, bitti kardeşim.
0: Peki.
1: Yani kimseye yalakalık için ben bir şey yapmıyorum, onu söylüyorum. Kimseden menfaat elde etmek için de bir şey yapmıyorum. İşimi yapıyorum ve geçiyorum. Mesela bu Saadet İnsan meselesinde şöyle bir şey oldu. Bir gün, şimdi ismini vermeyeyim, bir özel konuydu ama bu Saran'la ilgili, haberlerle ilgili beni aradılar. Dediler ki, ya dediler, sen şimdi ayıp olmuyor mu dediler. Yıllarca Saran'ın ekmeğini yedim. Ben dedim ki, arkadaş ben evet Saran'da çalıştım. Sağ olsun paramızı aldık ama vereceğimiz ne varsa da verdik yani. Kimse kimseye bedava bir şey vermiyor. Bir de böyle bir hal var yani. Bir de böyle bir durum var. O yüzden bu değerlendirmeler konusunda özellikle de anlatmak istedim. Ayıp oluyor. Ama isteyen istediğini söyleyebilir yani tabii. Herkesin bir ağzı var, görüşü var. Benim de görüşlerim var. Benim de konuşabilme yeteneğim var. Sıkıntı yok.
0: Peki. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah Muzo.
0: İzleyenlerimize teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
4: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
5: İki taraflı yani eşleşi tebrik ederek başlamak lazım. Çok hak ettikleri bir galibiyeti %100. Kadıköy'de alarak evlerine dönüyorlar ve şampiyonluk yolunda demek için erken belki ama ne olursa olsun derbi derbidir. Bir maçını bitirmiş oluyor Fenerbahçe ile. Ve
6: Fenerbahçe deplasmanı 3'ü yazdı.
5: 3'ü yazdı yani, kesinlikle çok
6: Alanya'da
5: büyük bir
6: artı. Alanya'da kaybettikleri 3 puan telafi ettiler. Çok kısa, kesin. Hemen tak tak yani. Bir haftada telafiyi yaptı Beşiktaş. Çok net.
5: Çok net. Çok bariz bir şekilde öyle oldu. Fenerbahçe'nin de Gençler Birliği mağlubiyetinin belki de domino etkisi yaratacak noktaya doğru geldi. Yani önce Gençler Birliği mağlubiyeti, daha sonra transfer döneminde yaşananlar, o hamle yapamama hali, devamında Beşiktaş mağlubiyeti ve çok zor bir Roma maçı var. Fenerbahçe'nin tabii ki geleceğini net bir şekilde konuşuruz, detaylandırırız ama hani kazanan takımına bir övgüyle başlamak lazım. Sanki İbrahim abi, yani ikinci yarıda özellikle sahada her şeyi doğru yapan bir Beşiktaş takımı seyrettik.
7: Ya şöyle yorumlayalım. Yani biz maç önü programı yaptık, öngörülerde bulunduk değil mi? Mesela Beşiktaş'ın için duran topla alakalı bir problemi olduğunu söyledik ve taçtan
6: gol yedi.
7: Gol yedi Beşiktaş. Yani genel anlamda aslında 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini konuşmuştuk. Burada teknik direktör varlığı çok değerlidir. İşte İtalyan üzerine bir örnek verdik. İşte İsmail Kartal'ın İrfan Can tercihi üzerine bir örnek verdik. Doğru olmadığını düşündük ama teknik direktör bunlarla zaman geçiriyor. Verilerini o takip ediyor. Biz burada bir öngörüde bulunuyoruz. Umarız yanılırız dedik ama benim anlayamadığım konu, şimdi bu teknik direktörlük hadisesi bizde her geçen sene biraz daha işin dışına itilmeye başlandı. Bu bizim yerli teknik direktörler bu işin bence temel sebebi ve kulüp başkanları artık bu işi kendileri idare edebileceğine ikna oldular ve bunlara en çok sebep olan insanlar da kusura bakmasın ama yerli teknik direktörler, sportif direktörler. Bir tane adam geldi bu ülkeye, Italiano diye biri. Baktığın zaman öyle, İtalya'da da çok anormal bir teknik direktör değil yani.
6: Kariyerinin başında zaten.
7: Ya çok genç. Basit. Ya çok basit bir şey yaptı. Burada daha bir şey yapmadı teknik direktör olarak. Önce şikayet etmedi. Önce problemi Sıfır. Kendinde aradı. Alanya'da kıyameti kopardılar değil mi Alanya'da? Flaşa geldiğinde ilk söylediği şey şuydu. Kendi eksikleri üzerinden bir şey anlattı. Basın toplantısına geldi, yine girmedi o konuya. Verilen soruya cevap olarak evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksiklerimiz üzerinden. Şimdi diğer tarafta da sürekli olumsuz bir hadisede bireysel hata, benim yapabileceğim bir şey yok. Olumlu bir hadisede ben bu oyunu çizdim, bu golü çizdim diyen bir teknik direktör davranış. Şimdi ne bekliyoruz ki? Zaten anormal bir şey olursa burada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkması lazım. Yani bu kadar oyunu oyuncuya teslim eden bir teknik direktör. Mesela ne gördük biz Fenerbahçe ile ilgili ya?
5: Hiçbir şey görmedik.
7: Sen şunu diyebiliyor musun ya? Bu oyuncular bir hafta boyunca teknik direktörle beraber çalışmış ve sonunda denemiş. Olmamış ayrı bir hadise. Burada bir tane teknik direktör davranışı yok. Ya bir tane Ake ile bir hücum organizasyonu o da tamamen doğaçlama planın dışındaki zaten Archie Brown orada yine maç önü bahsettiğimiz duygularına yenilme hadisesi. Arkadaş oyuncu daha topa sahip olmamış tam anlamıyla. Nereye gidiyorsun önünde bir aksiyon olmadan? Ona oynamayı düşündü. O erken gitti ve taca çıktı. Yani söylemek istediğim iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir maç. Net bir şekilde. Fenerbahçe'nin evet kadro rotasyonu anlamında eksikleri var, yok demiyorum ama bu kadro bunun çok daha iyisini oynar yani. Bunun arkasına sığınacağım bir hadise değil. Bugün Lukaku bu durumdaysa bunun yine sorumlusu sizsiniz. Ne yaptırıyorsunuz bu oyunculara? Çok merak ediyorum. Geçen gün burada Murat abinin de programda söylediği Şerif'in oraya gidip en az 2 hafta zamanı yetin. Ne yaptırıyorsunuz arkadaş yani? Senin sezon başı 4 tane kas sakatlığın var ya. 4 tane kas sakatlığı ne demek abi ya? Sezona yayarsın 4 kas sakatlığı. Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl bir antrenman planlamanız var?
5: 99 puanında çok kas sakatlığı vardı Fenerbahçe'de. O dönemde tabii de çok oluyordu. Ama tabii ki tercih meselesi yani. İsmail Kartal'da zorla Fenerbahçe teknik direktörü olmadı diye düşünüyorum burada.
6: Ne dersin? İsmail Kartal'ı biraz tanıyorsan bugünkü mağlubiyeti hakeme bağlayacak. Göreceğiz burada beraber. Birazdan gelir yani. Bilmiyorum, bugün kısa yapacağız galiba. Beşiktaş programı da var bizden sonra galiba ama.
5: Evet, Beşiktaş yayında olacak.
6: Ben yine hakeme kesinlikle bir değineceğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey yapmaz. Hakemin bugün iki tarafa da yanlış kararları var. İki tarafa da doğru kararları var. Hakem dengeci bir hakem. Hatta ben neyi bileyim, eyyamcı bir hakem. Maçın sonunda çok uğraştı. 2-2'yi yaptırabilir miyim acaba skor diye. Olmayan fauller çaldı. Bence kart tercihleri enteresan. Yani bir şey diyemem ama Halil Ümitmeler bu. Özellikle o başına gelen talihsiz hatadan, olaydan sonra hep dengelemeye başladı. Kimseyi kırmayayım, üzmeyeyim. Bu şekilde de hakemlik kariyerinin sonuna geldim. Burada sorun ne hakem ne Beşiktaş. Burada sorun Fenerbahçe. Biz burada konuştuk, kötü ilan edildik. Hain ilan edildik. İşte İsmail Kartal düşmanı ilan edildik. Ya biz bunları anlattık. Yani hocanın baskı altında dağılabildiğini, baskı altında karar verme mekanizmasının çökebildiğini. Çünkü bunları da örneklerini yaşadık. Yani bu hoca Fenerbahçe yedek kulübesinde gözyaşları döktü. Yani ya da Konyaspor'la Fenerbahçe deplasmanına geldiğinde de aynı gözyaşları döktü. Yani hocanın duygusal bir insan, günah değil, suç değil. Ya ben de duygusal bir insanım. Ama ben Fenerbahçe direktörlüğü yapmıyorum. Baskı altında bir iş yapmıyorum. Karar veremeyebilirim çünkü doğru yerlerde diye. Ya bugün İbo'nun dediği gibi şimdi Fenerbahçe ne hazırlamış abi? Hocamız hep anlıyor, analiz yaptık. Çok iyi hazırlandık. Ne analizi yaptınız mesela? Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın attığın gol, duran top attı, Agbado hata yaptı. Başka ne var mesela?
5: Böyle Fenerbahçe gol kaçırmadı mı?
6: Yani
5: pozisyon yok.
6: Mesela Kerem kariyerinde ne zaman 10 numara oynamış? Vallahi
5: Okan Buruk oynattı 4 maç hemen vazgeçmiş.
6: Yani demek ki oynamış, ben kaçırmışım. Atıyorum ya, maçın sonunda Fenerbahçe nasıl diziliyordu? Nene nerede? Kerem ne yapıyor? İsmail Yüksek neden oyuna girdi? Hani İsmail Yüksek'le mi çevirmeyi düşündün maçı? Dediği gibi Lukaku'yu sen hala, işte Lukaku'yu her maç 80'de alırken bugün ne oldu hocam, 65'te aldım Vedat'ta oynuyordu gayet iyi yani. Vermiyor musun kendi kararlarını? Etkileniyor musun bazı şeylerden?
5: Yani öyleyse ben, o zaman ben şeye dönerim. Hani etkileniyorsanız.
6: Şimdi hocanın Talisca'nın kalmasını istediğini biliyoruz.
5: Çok net.
6: Tamam, gitti. Demek ki hocanın da belki de var kırgınlıkları, bilemiyoruz. Zamanla çıkar.
5: Freddy'nin kalmasını hissediyorum.
6: Ben şuna bakıyorum Berkay. Ben daha geniş bakıyorum. Maç bitti artık 90 dakika. Konuşacağız. Daha bütün hafta konuşacağız zaten. Birincisi senin de dediğin, bir defa gençler bir mağlubiyetin üstüne bir tane daha koydun şu anda. Senin artık bundan sonra uzun süre normal, yani berabere dahi kalmaman gereken bir sürece girdin. Daha hiçbir şey bitmedi, evet. 30 maç var, evet. 90 puan, evet. Ama rakipler de var ya. Şu anda Galatasaray var.
5: Ve sen bu takımla oynamaya devam edeceksin.
6: Sen ocağa kadar en azından böyle oynayacaksın. Şuna baktım ben. Fenerbahçe en son ne zaman ilk 4 maçta 2 mağlubiyet almış? Çok olmadı çünkü bulması kolay oldu. 2016-2017 sezonunda.
5: Aziz Başkanken. Yani.
6: Evet.
5: Aziz Yıldırım Başkanken.
6: Sezonu Fenerbahçe 13 puan farklı 3. bitirmiş. Beşiktaş şampiyon olmuş.
5: Advokat mıydı o sezon?
6: Galiba. Evet. Herhalde. 2018-19. Fenerbahçe sezonu 6. bitirmiş. 23 puan fark yemiş. Galatasaray şampiyon olmuş. Şimdi bunlar bir işaret. Tabii. Demiyorum ki bu takım bunları yiyecek. Bu takım o takımlardan belki 16-17'den daha iyi mi? İyidir tabii. İkisinden de daha iyidir. 18-19'dan daha iyi takım. Ama çok sorunlu başladı. Beklenti çok büyük ve şimdi sen demin yayına girmeden dedin ki bu takım şimdi bunlar aynı grup Roma'ya çıkacak.
5: Ben şöyle bir toparlayayım. Roma'yı söyleriz, konuşuruz zaten ama hani Roma maçı diyelim ki bitti. Milli ara. Ondan sonra bir Antep maçı var ve milli ara var. Fenerbahçe 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 11 Ekim'de Rize maçıyla başlıyor. 8 ya da 9 Kasım'da Çorum maçıyla bitiriyor. Bu 27-28 günde 9 tane maç oynuyor. Bunların 5 tanesi lig, 1 tanesi Galatasaray deplasmanı, 4 tane de Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani bunların hepsi hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu oynuyor. Şimdi bu Fenerbahçe takımını, bu fiksürü belli, bu yeni olmadı. Fenerbahçe'nin fiksürü yeni gelmedi. Nasıl bir takım planlaması yapıldı ki 3 ay boyunca yazın bu kadar eksik, bu kadar alternatifsiz bir şekilde bırakıldı Fenerbahçe takımı? Yani bugün yani şu gözünüzde şunu canlandırabiliyor musunuz? Kante'ye, Genduzzi'ye, Semedo'ya, ki Semedo artık yavaş yavaş error vermeye başladı fiziksel anlamda. Nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kimlerle oynamak zorunda kalacak?
7: Kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Rakibin senden çok daha iyi oyuncu rotasyonuna sahip değil. Orada teknik direktör devreye girer. Yapamayacaklarsa müsaade etsinler. Ben Fred'le Talisca ile oynayacaktım. Siz de bunları gönderdiniz, bize müsaade edin. Var bu ülkede bunu yapabilecek. Bugün oynanandan daha iyisini yapabilecek. Semedo tükendi mi? Kim onun alternatifi?
5: Mert Müldür.
7: Amin takım abi. Oyuncusu.
6: Yüzüne
7: nerede?
6: Bakmıyor ya. Mert Müldür bana anlasın. Oyuncusu. Niye yüzüne bakmıyor?
7: Kim oynuyor Beşiktaş'ta?